0: Buyur.
1: Evet, şimdi baktığımız zaman Türkiye bir defa bölgede, bu NATO zirvesinde gösterdi ki Türkiye bölgede bölgesel gücün üzerinde bir ülke haline geldiği gözüküyor. Ve bu da Türkiye'nin konumunu daha da güçlendiren bir zirve oldu burada. Artık Türkiye NATO'nun güney kanadının merkezi pozisyonda olduğunu Yunanistan ya da İsrail'in bu ifadeleri de gösteriyor. Bu merkezi rolde ne oluyor? Çünkü NATO daha önce görev pozisyonu neydi? Doğu blok ülkeleri ve Baltık'la ilgili daha çok endişeliydi. Ama artık şimdi ne var? Orta Doğu var, Hürmüz var, İran meselesi var ve Gazze ve diğer Lübnan meseleleri daha ön plana çıktı. Burada da konuşuldu. Şimdi bunlara baktığım zaman bu bölge daha ağırlıklı hale geldi NATO'nun bu zirvesiyle. Ve Türkiye'de burada da NATO'nun başat ülkesi pozisyonunda. Burada ne yapıyor? Evet, kara ordusu olarak dünyanın...
0: kanat ülkeden merkez ülke.
1: Merkez ülke geldi. Başat dediğim yani merkez ülke pozisyonuna geldi demek istedim. Şimdi burada baktığımda Türkiye NATO'nun ikinci kara gücüne sahip bir ülkesi. Kara, deniz ve hava güçlerinde de çok ciddi bir mesafe aldı. Denizi de çok iyi duruma geldim yani. Diyelim İngiltere ve şeyi çıkarırsanız Fransa'yı devreden Avrupa'nın da en iyi deniz güçlerinden biri haline geldi.
0: ABD'ye gemi üretme meselesi var mesela.
1: ABD'ye gemi üretebiliriz. Zaten evet. Onlar bizim yeteneklerimizi gördü. Şimdi Netanyahu'nun ve İsrail siyasetinin baktığımız zaman paçalar tutuştu. Türkiye, Amerika Trump'la beraber yeni bir denklemin içerisinde Türkiye'yi merkezi pozisyona oturttu. Yani bu 2004'teki NATO zirvesinden 2026'daki NATO zirvesine Türkiye çok büyük bir değişim yaşayarak, kabuğunu kırarak bölgenin yerel bir konumlanmış bir ülkeden bölgesel yüzeyde küresel bir ülke gücüne hale geldi. Türkiye dışında çok sayıda askeri üsleri var başka ülkelerde. Bu Hint Okyanusu'ndan Kafkaslara, Balkanlara ve birçok Afrika'ya. Böyle bir ülke haline geldi. Tabii bu ülke nedir? Küresel güç üstlenmeye başladı. Amerika bakıyor ki ben İsrail'i bakıyorum. Şimdi Amerika karar verse parlamentosu ya da temsilciler meclisi ve ya da Trump diyelim. İsrail'e silah satışını durdurduk. İsrail yarın kimden silah alacak? Avrupa Birliği silahı olsa Ukraynalılara verir. Veremiyor. Yani üretim yok. Biz diyoruz. Burada silah üretenlerden başında Türkiye üretiyor, Çin üretiyor, Rusya üretiyor. Amerika'nın dışında. Yani dünya 4 tane silah üreticisi haline geldi neredeyse. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'ye Amerika'nın, özellikle Trump'ın ilişkileri de son derece önemli. Hatta belki bir anti parantez bir şey açayım. Ben bu şeyde, bu bayram tatili öncesi Bernard Lewis'in damadıyla karşılaştım ve onunla da 3 saate yakın sohbet ettik. Yani modern Türkiye'nin doğuşunu yazan adam Bernard. Damat da bir profesör, Türkiye'deydi. Malatya'da karşılaştık ve 3 saatten fazla konuştuk. Ve bu konuları konuştuk. Sayın Trump'la Cumhurbaşkanımızın ilişkisi İsrail'in bölgede kurmak istediği dengeyi bozuyor. Az önce konuştuğunuz gibi yani. Yani İsrail'in Şahin kanadını. Ve bu ilişki içerisinde Trump şeyi tercih ediyor. Yani aklı selimi tercih ediyor. Yani Amerika'nın uzun vadeli geleceğini tercih ediyor. Uzun vadeli tercihde bu bölgede işbirliği yapabilecek tarihi pozisyonla kadim bir devlet olan Türkleri de beraber işbirliği yapmak istiyor. Çünkü burada yükü sırtından atmak istiyor. Bölgenin yükünü. Burada güvenebileceği şey İttifak ilişkilerinde verdiği sözde hiçbir zaman caymayan ve bundan taviz vermeyen bir ülke var Türkiye. Sadece NATO ittifakı ile gitmiyorum. Bütün ilişkilerinde Türkiye herhangi bir anlaşmada anlaşmaya ihanet eden ya da anlaşmayı aleyhte bozan, karşı tarafa kazık atmaya çalışan bir ülke pozisyonu hiç olmadı. Çünkü bizim Türk milletinin tarihi pozisyonu. Biz mert adamlarız. Ne konuşsak onu yaparız. Bu görünen bir şey. Şimdi burada Netanyahu'nun bu hamleleri sekte uğruyor. Bunun için de işte Amerika'da hem demokratlar içerisinde hem cumhuriyetçiler içerisinde Yahudi lobisinin desteklediği sanatörler ve temsilciler meclisi üyelerini devreye sokuyor. Amerika'daki basındaki CNN'de dahil Yahudi lobisi çok güçlü. Onlarla Trump'a mesaj vermeye

0: çalışıyor. Ama Trump'ın da gördüğü bir şey var. Evet, siz bunlar Yahudi lobisi seçimi kazandırmıyor. Amerika'da halkı içerisinde İsrail'e verilen destekten muzdarip olan nüfusun çok önemli bir kısım var. Yani savaş öncesi duruma herkes İsrail'in yanındayken
1: bir kısım.
0: Şu anda çok ciddi manada Amerika bile karşı tarafta olan grup var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük resme baktığı zaman İngilizler, İrlandalılar, İspanikler, İtalyanlar, birinci kadim halk oluşu, Almanlar halk oluşu. Bunlar hepsi Yahudi lobisinin de şeyinde olan gruplar değil. Ve bunları her birini yönlendirmek mümkün değil. Gördüğümüz ne? Trump ne diyor? İngiltere diyor bana havaalanlarını kullandırmadı, üstlerini kullandırtma diyor. Çünkü İngiltere kadim bir devlet. Çünkü İran'ın bu manada vurulmasını desteklemiyordu. Çünkü İngilizler bu coğrafyadan yararlanmak istiyor. Ve bu coğrafyanın halkını kendi tarafında aleyhine kullandırmak istemiyor. Yani yanında görmek istiyor. Çünkü onun da geçmişin süper gücü olan İngilizler, gelecek için de hayalleri olan şey. Onun için bir ülke, onun için o desteği vermedi. Şimdi geldiğimiz noktada İsrail bu manada evet Trump şeyle Netanyahu'yla bu hamleleri yapacaktır. Bu hamleler en fazla Türkiye'ye verecek olan işbirliğinin derecesini düşürebilir. Ama Amerika'da Trump olsun ya da seçim sonrası demokratlardan gelen olsun, İsrail'e daha şu ana kadar verilen o koşulsuz destek ortadan kalkmıştır. Çünkü halk vermiyor. Halk kendi paralarının, ki milyarlarca dolar para İsrail'e hibe edilerek şey edilmesini harcanma istemiyor.
1: Peki bu ne kadar sürdürülebilir böyle? Ona da yanıtları
0: evet,
1: tamamlayalım.
0: Bunun sürdürülebilirliği yok. Yani İsrail'e karşılıksız verilen desteğin sürdürülebilirlik olmadığı için bu bölgede Amerika yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Yeni kurmaya çalıştığı bu dengede Türkiye merkez ülke pozisyonunda olmasını istiyor. Ama İsrail'e de kavga etmesini istemiyor. Yani bizim işte Gazze'ye girelim, Kudüs'ü alalım misal demiyorum. Yani böyle bir şey de söz konusu değil. Almak değil yani İsrail'e bir mermi bile atmamızı istemiyor. Ama İsrail'i de aklı selime davet etmeye çalışıyor Türkiye'ye karşı. Çünkü Türkiye ile İsrail dengesi olmasaydı, daha önce biz İsrail kaldık, o İsrail'in Orta Doğu'da ve bölgede meşruiyet bulma hakkı da olmazdı. Çünkü İsrail'in kurmuş olduğu, devlet kurduğu yer bir yüzyıl öncesinin Türk toprağı. Yani Osmanlı coğrafyası. Ve ondan sonra bağımsız devlet yok orada. Yani İngilizler giderken İsrail'de bir devlet kuruluyor. Ve bu devleti biz o günkü siyasi pozisyonumuza kabul etmeseydik, İsrail devletini, İsrail'in bugün meşruluğu kabul edilen bir devlet haline gelemezdi. Yani bence o dönemki siyasetçilerimize yapmış olduğu en stratejik hatalardan biriydi. Yani aslında Suudi Arabistan'ın yapıp İsrail devletini kabul etmememiz lazımdı. Kuruluşunda.
1: Peki.
0: Ve İsrail her zaman uluslararası meşruiyet almak için bize muhtaç olacaktı ve bize şimdi bu davranışından ziyade bizim kapımıza yalvaran bir devlet haline olacaktı. Çünkü uluslararası alanda meşruiyetinin bir kaynağı yok. Ama biz kabul ederek o meşruiyeti yıktık. Araplardan bağımsızlık almadı İsrail devleti. Kurulduğu coğrafya İngilizlerin işgal ettiği Osmanlı toprağı.
1: Peki. Şimdi İran meselesi üzerinden gidelim. Girişte biraz konuşmuştuk.
2: Evet.
1: ABD'nin saldırısı, ki Trump akşam saatlerinde İran'ı vuracağım dedi. Şimdi ekranda bir son dakika var ama o son dakika her an Trump ABD İran'ı tekrar vurdu son dakikasıyla değişebilir. Yani şu an her an böyle bir şey olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Şöyle diyor. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Burada altını çizdiğim şey sabotaj meselesi. Girişte biraz konuşmuştuk. Sizin de ekleyeceğiniz olursa lütfen ekleyin. Şimdi burada zirve devam ederken bir anda gemilere saldırılması. Daha evet. Önceki saldırılarda da gördük.
2: İşte Suriye'de keza
1: Suriye'de
2: patlama olması.
1: Macron'un gitmesi sırasında olan yaşananlar. Hiçbir şey tesadüf olmadığı ortada. Daha önceki Hürmüz'deki saldırılarda da bunu konuştuk. Acaba bu bir sahte bayrak operasyonu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabotaj teşebbüsleri vurgusu üzerinden gidelim. Yani böyle bir zirve devam ederken bunun yaşanması. Acaba İsrail'in burada bir parmağı mı var ki? Sabotaj teşebbüsüyse eğer bu.

0: kim yapabilir? Ortada aktörler belli. Ya da İran'ın içerisinde İsrail'e ait bazı kliklerden hep bahsediyoruz. Özellikle devrim muhafızları içerisinde. Bunu biraz açalım. Eğer böyleyse bu sabotajlar devam eder mi? Devam ederse bugün Trump dedi ki ateşkes bitti. Ne olacak bundan sonra?
1: Şimdi terörsüz Türkiye'de de hatırlarsanız ne zamanki barışa yönelik gidildiği süreçte biz hep sabotajları ve provokasyonları dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Keza bugün sadece Türkiye sınırları içerisinde değil dışarıda da hangi kriz ve gerilim sonlanmaya çalışsa dahi İsrail hemen kendisini göstermeye çalışıyor Erkan Bey. İlk bu anlaşmalar gerçekleşebilir mi? İran'la ABD birbiri arasında bir barış süreci başlatabilir mi diye tartışmaya başladığımız zaman diliminde bile İsrail her türlü provokasyonlarını önce Lübnan üzerinden gerçekleştiriyordu. Ve İran dedi ki hayır Lübnan'a da saldıramazsınız. O yüzden ben ultimatomlarıma ve antlaşma maddelerine ya da mutabakat zaptına Lübnan'ı da ekliyorum demişti. Biz o zaman da altını çizmiştik. Bölgede istikrarsızlığı destekleyen, sürekli olarak kaosu ve gerilimi fitilleyen, her defasında bunu harlamaya çalışan bir katil Netanyahu anlayışı devam ediyor. Bakın Gazze ile başlayıp uluslararası topluma adeta soykırım alıştırmaya çalışan bir zihniyet. Suriye'de Golan Tepeleri de olmak üzere, Lübnan'da yine aynı şekilde, İran'da aynı şekilde, Orta Doğu'da hep istikrarsızlığı teşvik edecek eylemlerde bulunmak için hiç durmadı, devam etti. Dolayısıyla tam da tüm dünyayı etkileme kapasitesi olan özellikle Hürmüz Boğazı gibi kapatıldığında gerçekten petrol fiyatlarının ve enerji arzının güvenliğinin çok etkileneceğini konuştuğumuz ve akabinde kapatılan...
0: Trump hiç istemediği bir şey.
1: Evet. Kapatılan Hürmüz Boğazı'nı açmışken ve tam da NATO zirvesi gerçekleştirilirken hem Suriye'de Macron'un oteline yakın bir yerde patlama gerçekleştirilmesi hem aynı şekilde Hürmüz'e tekrardan gemilerin vurulması, işte Trump'ın biliyorsunuz hemen dedi ki biz artık ateşkes benim için bitmiştir. Evet Trump bazen yüksekten oynamayı seviyor. Bazen değil her zaman belki seviyor. Çünkü biz Trump'ın ağzından İran'ı tehdit edecek çok kelime duyduk. Medeniyetlerini yok edeceğim, bir gecede onları yok edeceğim gibi. Taş devrine döndüreceğim gibi birçok söylemde bulunmuştu. Baktığınızda evet yine yüksekten oynuyor mu? Belki müzakere masasında yapılıyor olabilir. Bunu da bir kenara koymak gerekiyor ama hemen bence bu ateşkes sürecinin özellikle hemen bozulacağı kanaatinde de değilim. Hemen bizim ilk savaşın ilk günlerindeki kadar şiddetli bir karşılıklı saldırı açıkçası beklemiyorum. Ancak burada İsrail'in işte NATO zirvesi de gerçekleştirilirken ve özellikle Trump'ın Sayın Erdoğan hakkında bu kadar olumlu ve ılımlı şeyler söyledikten sonra böyle bir sürecin tekrar başa dönüyor olması inanın zaten çok manidar. Sizin de söylediğiniz gibi aktörlerin kim olduğunu bize göstermiş oluyor. Öte yandan işte az önce söylediğim gibi Suriye'de bir anda patlamanın yani Macron gibi bir Fransa liderinin oradayken onun kaldığı otele yakın bir yerde patlamanın olması. Doğal olarak işte Netanyahu'nun ağzında duyduğunuz cümlelerle beraber bize neler yapılmak amaçlandığını aslında göstermiş oluyor. Çünkü Netanyahu bu dostluktan çok rahatsızlık duyuyor. Sadece Netanyahu değil işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail o üçlü ittifak sürekli olarak Türkiye'nin hem kendini savunma kapasitesini geliştirdiği zaman diliminde hem de Trump'la veya Avrupa'yla herhangi bir imza attıkları, işbirliği gerçekleştirdikleri bir zaman diliminde manşetlere sürekli Türkiye'yi kötüleyecek başlıkları yazmaya kendilerine borç bilmiş gibi davranıyorlar. O yüzden burada o sabotaj kavramının kim tarafından yapılacağı ya da bu provokasyonların kim tarafından yapıldığı maalesef çok çok aşikar. Peki Trump gerçekten artık İsrail oyununa gelir mi? Şimdi baktığınızda Yunanistan Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi...
0: Şimdi bu sorduğunuz soru önemli, yanıtlayacaksınız onu ama çünkü neden önemli? Önümüzdeki süreçte provokasyonlar muhtemelen devam edecek.
1: Evet. Şimdi burada başta soruyu şöyle sormak gerekiyor Erkan Bey. Şimdi biz hep şunu konuştuk. Dedik ki Trump gerçekten çok belirsiz bir lider. Öngörülemez bir lider. İran'a bu yüzden saldırdı. Hani diyor ya hiçbir başkanın yapamadığını ben yaptım diye. Acaba gerçekten Trump belirsiz bir lider olduğu için mi İran'a saldırdı? Yoksa İran'a saldırması için mi Trump getirildi? O yüzden burada o sorunun cevabını Trump bildiği için o Yahudi lobisinin onu başa getirecek yegane aktörlerden ve faktörlerden birisi olduğunu bildiği için doğal olarak İran'la tam anlamıyla barışamıyordu.

0: Daha şimdi kısa vadeli başarılara çok alışkın bir Trump'tan bahsediyoruz. Venezuela'da keza öyle. Küba'ya gözünü dikiyor. İşte hemen Küba'nın eski liderini aldı biliyorsunuz. Şimdi Grönland'ı tekrardan konuşuyor, tekrardan gündemine aldı. Ancak İran'da bu kadar kısa vadeli istediği bir sonucu elde edemedi. Öte yandan İsrail lobisinin üzerindeki o baskı da onu o bataklıktan tam anlamıyla çıkaramıyor. Ya benim açıkçası şöyle bir kanaatim var. Netanyahu eğer bu kadar ya da İsrail'in ABD içerisindeki Yahudi lobisi bu kadar fazla olmasaydı inanın Trump'ın Netanyahu ile hiçbir yol yürüme gibi bir niyeti de olmazdı. Yani o hani biz ben Bibi'yi seviyorum evet aramız gerilse de Bibi'yi seviyorum dese bile bana kalırsa inanın Trump bu kadar pragmatik bir bakış açısıyla dış politika yürüttüğü zaman diliminde onu böyle bir bataklığa sürükleyecek bir liderle aynı yolu hayatta yürümezdi. Ancak o Yahudi lobisinin ABD üzerindeki etkisini göz önünde bulundurduğumuzda o da Epstein dosyalarında konuştuk. Hatırlarsın
1: evet.
0: Bu savaşın başında acaba böyle bir şantaj mı söz konusu dediğimizde de yani her bir denklemi göz önünde bulundurduğumuzda maalesef bu hala savaşın şiddetin tekrardan alevlenebilme riski var. Bunu da tetikleyecek olan işte yine İsrail. Belki sahte bayrak operasyonlarıyla olmaz ama ne biliyoruz tekrardan hepsinin dosyalarını gündeme getirecek bazı belgeler sızar mı?
1: Bir de şöyle bir şey düşünüyorum. İsrail tarafından ya da Netanyahu açısından sanki bu seslenme, bir şey isteme meselesi İsrail'in ABD'den. Trump'ı biraz çerçevenin dışına çıkarmış gibi. Çünkü bu kanala yaptığı açıklama, medyaya yaptığı açıklama şöyle bir şey. Diyor ki Erdoğan Trump kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'ne yani ülkeye karşı dost bir devlet yapmadığını herkes biliyor. Trump'a seslenmeyi bırakmış da müesses nizama artık sesleniyormuş.
0: Evet,
1: Hani
0: çünkü
1: çareyi
0: Trump'la
1: oradan
0: yürütemiyor artık bir
1: yürütemedi ve
0: yanı.
1: artık Trump'ın arkasındaki isimlere seslenmeye başladı.
0: Evet, evet
1: Yöntemi de
0: Trump.
1: değiştirdi sanki.
0: Evet,
1: Umudunu artık umudu yok Trump'tan.
2: Tüm
1: Ben öyle
2: tuşlara
1: düşünüyorum.
2: basıyor artık
1: Evet,
2: herhalde.
1: bütün tuşlara basıyor.
0: Çünkü Trump'la diyaloğu artık
1: Tamam diyor.
0: kaybettiğini biliyor Erkan Bey. Baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanı ile bu kadar iyi, ileri düzeyde iletişim kurabilen bir lider artık kendi sözünü dikte ettirememesi. Şimdi hemen biliyorsunuz ABD kendisinde bir ziyareti söz konusu. Washington'a gidecek. Tekrardan Trump'la bir görüşme söz konusu. Önceden
1: Son bir
0: hatırlayın.
1: yılda kaçıncı olacak? 10. falan olacak
0: Evet,
1: herhalde.
0: belki en sık görüşülen liderlerden birisiydi. Joe Biden döneminde asla o kapılar açılmıyordu mesela Netanyahu'ya. Ama artık bu kapılar zorunda kaldığı için açıyor Trump'ın. Gerçekten dostum olarak gördüğü yani severek ya işte Netanyahu geldi, Bibi geldi ağırlaması değil bunlar. Ağırlamak zorunda kaldığı için. Ancak amacına ulaşabiliyor mu? Bana kalırsa artık ulaşamıyor. Çünkü İran'da o kadar istemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı ki Trump İsrail yüzünden kendine yakıştıramıyor. Bu kadar egodan bahsettiğimiz kendini üst düzey gören bir liderin böyle bir başarısız olarak ayrıldığı bir zaman diliminde bunu kendine yakıştıramaması ve Netanyahu yüzünden böyle bir olayla karşı karşıya kalmasını kabul edemiyor. Ancak tekrardan alevlenir mi? Yani mutabakat yok olur mu derseniz bana kalırsa yok olmayacak. Yine arabulucular başta Türkiye olmak üzere liderlerin tekrardan devreye girerek bunu çözeceği kanaatindeyim.
1: Trump da diyor ki İran'la anlaşma devam eder mi? Emin değilim diyor ama beni ikna edin.
0: Evet.
1: Demeye çalışıyor bir yandan baktığımızda. Peki Yeliz Hanım, Trump'ın dün bir açıklaması vardı. Dikkatlerden biraz kaçan, bugün de aynı şeyin üzerine bir vurgu yaptı. İran, İsrail-ABD savaşında Türkiye'nin Trump'a göre karşı tarafta yer alma olasılığı meselesi. Şöyle diyor, dün de söyledi, bugün de yeni açıklaması var. Diyor ki, Bibi dün Türkiye ve Erdoğan hakkında sert şeyler söyledi. Ve ben de dedim ki, bak ben kendisiyle konuştum, savaşa girebilirdi dedim. Çünkü İsrail'i pek sevmez. Bibi'yi de pek sevmez. Ve benim sayemde girmedi. Bahsettiği şey İsrail'in karşısında konumlanması Türkiye'nin. Ki Türkiye bir askeri güç. Milyonlarca askeri var. Türkiye çok güçlü. En iyi teçhizatlarımızın birçoğuna sahipler. F-35'leri almaya çalışıyorlar. Evet ama girmedi savaşa. Girmeyi istiyordu. Eğer ben olmasaydım girerdi. Girerdi ve diğer tarafta yer alırdı. Her ne kadar diğer tarafı sevdiğini düşünmesem de. Çünkü kendisi gayet aklı başında biri. Onlarsa tamamen çıldırmış durumda. Bu da İranlar için söylüyor. Ama sonuç olarak biliyorsunuz bize karşı doğru davrandıklarını düşünüyorum. Diyor. bu karşı tarafta savaşa girerdi söylemi. İki kez söyledi Trump üst üste bunu. Ve bence burada da net bir şekilde yine İsrail'e mesaj var.
2: Tabii.
1: Ben olmasam, tabii. Ben olmasam girerdi. Yine bugün ne söyledi? Ben olmasam İsrail diye bir devlet kalmaz dedi akşamki açıklamasında 2 saat önce.
2: Evet,
1: İsrail diye bir devlet olmaz dedi ben olmasaydım.
2: Bunu biz bakın başka ABD'li yetkililerden de duyduk. Bu hani bir...

0: bahsediyorlar diye dün akşam kapı kapı, kanal kanal, böyle can hıraş her yerde kime ulaşabilirse, işte o fonladıkları gazeteciler mi dersiniz ne dersiniz, hepsiyle birlikte o birbirlerini onaylaya onaylaya neden bu işin olmaması gerektiğini sürekli aynı şekilde aynı cümlelerle ilk defa konuşuluyormuş gibi tekrar tekrar durup dururken, tabii ki olmuyor bunlar, çıkıp tekrar anlattı. Tabii burada İsrail'in Türkiye'yi çok fazla zorladığını, sabrını sınadığını, hakikaten eğer burada bir çatışma, bir savaş patlak verirse zaten İsrail'in buradan sağ çıkamayacağını ABD'nin de bildiğini herkes biliyor. Aslında Trump'ın dikkat çekmeye çalıştığı nokta işte karşı taraf, diğer taraf gibi bir durum da, Türkiye'nin herhangi bir tarafta olmasına da burada gerek yok. Türkiye kendi çıkarlarını koruyacak olan tarafta, kendi real politiğine göre kendi çıkarını maksimize edecek şekilde zaten konuları ele almasını biliyor. Yani ABD'ye işte iyi olsun, ABD'nin yanında olayım, ya da İran'a iyi olsun, İran'ın yanında olayım gibi bir çabası yok Türkiye'nin. Türkiye kendisi için bir risk görüyorsa meselede, o zaman o riskin karşısında tabii ki mücadele verir. Yoksa işte Trump'ın yanında görünmek için bir dış politikayı işte yürüteyim ya da İran'ın yanında durmak için yürüteyim gibi bir şey yok. Ama burada kesin olan şey şu: Türkiye'nin çıkarlarının karşısında duran kim varsa, güvenliğini kim tehdit ediyorsa, bölgesel barışı kim tehdit ediyorsa, bütün coğrafyayı işte Filistinleştirmek, Gazze'leştirmek isteyen kim varsa, kim zulüm ediyorsa, Türkiye bunların karşısında. Aslında burada beyan edilen şey, yoksa bu soykırım politikalarının, bu sürekli etrafındaki ülkeleri tehdit eden politikaların, yayılmacı politikalarının karşısında Türkiye'nin durduğunu aslında Trump'ın da bakın biliyor olması. Böyle bir çatışma durumunda tabii ki mukayese edilemeyecek derecede İsrail'in yok olacağını, böyle bir çatışmada neler yaşanabileceğini zaten Trump biliyor.
1: 18 Haziran'da J.D. Vance'in bir açıklaması var. ABD Başkan Yardımcısı'nın İsrail'le ilgili, hükümetten İsrail'e dönük o işte tepkiler geliyordu, eleştiriler geldi. Şöyle dedi Vance: Donald Trump şu anda dünyada İsrail'e sempati duyan tek devlet lideridir. Ben İsrail hükümetinde olsaydım dünyada elimde kalan tek güçlü müttefike saldırmazdım. İsrail'in her yıl milyarlarca dolarlık Amerikan İsrail her yıl milyarlarca dolarlık Amerikan savunma yardımı alıyor. Diplomatik ve askeri olarak büyük ölçüde ABD'nin desteğine dayanıyor.
0: Tabii ki böyle. Bu zaten ezelden beri böyle bunu, yani
1: herkes biliyor. Bunların biz açık açık söylenmesine çok alışkın değiliz ki ülkemizde.
0: Evet, doğru. Trump ve Trump'ın yanındaki işte en önde gelenleri zaten Trump gibi sivri açıklamalarda da bulunuyorlar. Birçok lider için, birçok ülke için de Avrupa'yı da hedef göstererek söylüyorlar. Ama İsrail noktasında sürekli İsrail'i koruyup kollayan o ABD yapısına alışık olduğumuz için ne olursa olsun Trump da çok fazla destek gösteriyor. Paketler açıklanıyor biliyorsunuz, istihbaratlar paylaşılıyor. Savunma noktasında yine İsrail'i savunmaktan geri durmuyorlar, durmayacaklar da çok büyük ihtimalle. Ama bu iki ülkenin politikasının şu andaki mevcut konjonktürde %100 yine uyuştuğunu bize göstermiyor. Şimdi Trump'ın gitmek istediği istikametle, Orta Doğu'da, Körfez'de inşa etmek istediği yapıyla Netanyahu'nun saldırganlığı ve yayılmacılığı şu anda %100 birbirini tutmuyor. Yani bu iki ülke her zaman aynı şeyi isteyecek. Her zaman işte dostluk, müttefiklik, düşmanlık kavramları değişebiliyorsa da, evet biliyoruz biz İsrail ve ABD arasında zaten bir bağ var tarihten gelen, ama bu dış politikalarında ya da kısa orta vadeli planlarında hep yan yana olacaklar, hep birbirlerini %100 onaylayacaklar gibi bir durumu karşımıza çıkarmıyor. Yani uzun vadede bu böyle olsa da Trump'ın Netanyahu'dan ve Netanyahu hükümetinin politikalarından rahatsız olduğunu, ne olursa olsun baskı içinde olduğunu, önünde seçimler de var. Bir kere Trump'ın işi çok zor. Bunu bir kere söyleyelim. Hakikaten bir denge kurmaya çalışıyor. Bir düzen kurmaya çalışıyor. Çin'le olan bir işte rekabeti var. Oraya yatırım yapmak istiyor. Çin'le olan rekabetine yatırım yapmak isterken işte başka müttefikleri diyor ki hayır, benim başka bir derdim var. Dön Rusya'ya bak. Buraya işte para verelim. Bir taraftan diyor ki işte bir Monroe doktrini, işte Donroe doktrini, bizim işte kendi içimize dönmemiz lazım. Bu kendi bahçemizde biz bir bakalım. yapalım, başka şeyler yapalım, ekonomiyi toplayalım, ticaret yollarına ama bir sakin olalım.
2: Ama şimdi Ankara zirvesinde ABD artık dünya sahnesine geri döndü dediler. Evet içeriden bunca zaman politika yürütmeye çalışırken.
0: En başından da bakın söylediği buydu. Bunlarla uğraşmaya çalışırken, işte bu düzeni oturtmaya çalışırken Netanyahu ve Netanyahu hükümeti sürekli çıkıp savaşa, saldırıya, normalleşme seviyelerine ya da işte herkesin şu anda yargılanmasını istediği Netanyahu'nun yanında duruyor olmasıyla zaten o verdiği

0: negatif imajdan aslında Trump da oldukça rahatsız, ama tabii ki çıkıp bunu ara sıra biz duyuyor olsak da işte tartıştılar, kavga ettiler, Netanyahu'dan memnun değilim. Ondan sonra bir hafta sonra çıkıp dönüp dolaşım, ama şey diyor, bizim aramız çok iyi. İşte Bibi geldi, Bibi gitti, Bibi aşağı, Bibi yukarı falan. Ne olursa olsun Trump'ın da işinin zor olmasının sebeplerinden biri işte yayının başından beri konuştuğumuz seçim olması. İçerideki lobiler, Trump'ın bu konuda bagajında olması, çok rahat hareket edemiyor oluşu. Yani inşa etmek çalıştığı politikalar, atmak istediği adımlarda ne kadar özgür. Her tarafı memnun etmek zorunda olan bir Trump var şu anda. Biraz İsrail'i de memnun etmek istiyor, onun lobilerini de memnun etmek istiyor. Çünkü önünde seçim var. Bir taraftan da ama tabii ki onun karşısında olan ülkelerle de yakın bir yerde de durmaya çalışıyor. Çünkü başka müttefiklere de tabii ki ihtiyacı var. Güçlü müttefiklere de ihtiyacı var. Aynı şekilde İran meselesini çözmeye çalışıyor. Orada da şu anda henüz bir başarı bir şekilde inşa edemediler, ama çıkıp bunu bir başarı olarak anlatıyor. Başarıysa neden hala saldırmaya devam ediyorsunuz gibi bir sürü burada denge var, ama Trump'ın
1: belki de
0: çalıştığı
1: bir de ölüm
0: yerde
1: korkusu bile var. Seçim sürecinde hatırlayalım Trump'ı.
2: Evet tabii.
0: Yani, burada da söyledi. Ben İran'ın bir numaralı hedefiyim dedi. Burada da söyledi. Yani hatta olmayabilirim gibi bir cümle de sanırım söyledi.
2: Evet,
0: tam
2: evet.
0: Bir ara orada bir dikkatimi çekti. Trump hakikaten başına bir şey geleceğinden de endişe ediyor bir taraftan. Ben bir numaralı şu anda
1: acaba
0: herkesin...
1: İran'dan mı endişe ediyor yoksa İsrail'den mi?
3: İsrail'den
1: mi?
3: Evet, o da ayrı bir
0: soru. Tabii ki açık açık İsrail diyemiyor çok büyük ihtimalle, ama arada işte o müesses nizama karşı işte seçimler, oylar falan işte çalındı, bir şeyler oldu gibi, biliyorsunuz o arada söylediği, bana karşı neler yapıldı, evet. Biden'la ilgili söylediği şeyler var. Onlara da arada bir temas ediyor, işte o da aldığı uyarıların farkında içeriden. Onun için işi çok zor. Bazı tarafları memnun etmek zorunda, bazı tarafları yanında tutmak zorunda, ama bunların baskısı altında bir de kendisi bir politika inşa etmeye çalışıyor. Ne kadar rahat, ne kadar manevra alanı var, işte bunların hepsi o. Eğer bu adımları atarsa mesela işte F-35 meselesinde biz gerçekten bir şey görürsek, ya da Lübnan meselesinde İsrail'in önünü bakalım gerçekten kesebilecek mi? Ya da işte o Katsa yaptırımlarında evet tamamen artık her şey bitti, hayata geçti diyebilecek miyiz? Ya da Rusya-Ukrayna meselesinde gerçekten Avrupa'nın birazcık da açıkçası o işte savaşı körükleyen söyleminden sıyrılıp bir barış masası mesela önerebilecek mi? Türkiye'de olsun diye bir şey söyleyecek mi? Çünkü konuşmalarında özellikle bu meseleyi çözebiliriz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bize yardım eder belki diye bir cümle de bakın çıktı ağzından. Yani yapmak istedikleriyle o bagajı ve elinin kolunun şu anda birçok noktada da sınırlı olması hakikaten Trump'ı zorluyor. Bir de tabii ki seçim baskısı var. Hepsini toplayıp bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Bakalım o ne adımları olacak? Atabilecek evet. mi?
1: Yaşar Sarı, Emmanuel Macron. Dikkat çeken bir söyleme olmadı. Biraz silik geçti onun için.
0: Sessiz sedasız geldi
1: Sessiz
0: gitti gözlükleriyle.
1: Geldi. Evet. Tamam diyecektim. Güneş gözlükleri dışında evet. O hiç çıkarmadı. Görüşmeler...
2: Koştu.
1: Koştu.
0: Evet, sabah koşuya
1: sabah koşusu
0: çıkmış.
1: Vardı. Güneş gözlüklerini hiç çıkarmadı. O da çok ilginç bir detay. Bunun dışında ama bir dikkat çeken bir detay var. Macron Ankara'ya Şam'dan geldi. Evet. Fransa'dan gelmedi. Önce Şam'a indi. Bir de saldırı oldu. Sonra Şam'dan Ankara'ya geldi. Neden?
2: Evet. Fransa'nın aslında Lübnan ve Suriye üzerinde eskiden kalma bir etkisi söz konusuydu. Özellikle Lübnan üzerinde Fransa'nın etkisi vardı. Son dönemde tabii Şara hükümeti Suriye'de yönetime geldikten sonra bir meşruiyet alanı oluşturmak için farklı ülkelerle çeşitli ticari ve ekonomik ilişkiler kurmaya başladı. Fransa'ya liman verilmesi bir anlamda, limanların işletilmesinin bir kısmının Fransa'ya verilmesi bu anlamda. Fransa kendisini...
1: Her ay Afrika'dan bir yerde kovuluyor Fransa.
2: Fransa aslında bölgede bazı adımlar atıyor. İşte Suriye'ye yaklaşması, Güney Kıbrıs Rum kesiminde işte askeri üs kurma çabaları, görünür olma çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Çünkü Fransa şunu da yapmaya çalışıyor. Afrika'da Fransa'nın bir eski Fransız sömürgelerinde dışlanmasında

0: Rusya ve Türkiye'nin önemli rolü olduğunu biliyoruz. Suriye nerede? Suriye'de Türkiye'nin komşusu ve etki alanının olduğu bir ülke. Burada Fransa da kendine bir alan açmak istiyor. Bir de Fransa açıkçası bu sadece Macron'la değil, uzun yıllar kendisinin Akdeniz'in en büyük gücü olduğunu, askeri anlamda gücü olduğunu iddia ediyordu ve o iddiayı devam ettirebilmesi için Doğu Akdeniz'de görünür olması lazım. Güney Kıbrıs, Rum kesimi, Suriye'deki, gerçi onlar ticari limanlar ve Suriye ile kurmaya çalıştığı ilişki. Bu açıdan bakabiliriz Fransa'nın. Ama sonuç itibarıyla zaten NATO'daki zirve toplantısında da Emmanuel Macron silik bir kişilik gösterdi. Yani çok öne geçen bir tutumu, yaklaşımı olmadı. Sizin de hatırlattığınız bugünkü program başında NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen kişiden NATO ile ilgili bir açıklama duymadık.
1: Evet, olumlu, olumsuz.
0: Evet.
1: Herhangi bir konu için.
0: Belki bir açıklama yapmıştır ama basında öne çıkabilecek bir şey yok. Keskin bir açıklama yok. Herkesin dikkatini çekecek ve konu edilebilecek bir açıklaması. Sonuç itibariyle Fransa'nın NATO içerisindeki konumu, sadece NATO içerisinde değil, Akdeniz'de, dünya, uluslararası sistem içerisindeki konumunun zayıfladığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki. Cemal Zehir, Almanya Başbakanı Merz diyor ki, Macron bunları yaparken, yani oradan bir rol kapmaya çalışırken Suriye'de, Suriye'de elde edilen başarıyı takdir ediyoruz. Suriye, Türk Cumhurbaşkanı'nın katkısı olmadan bu mümkün olmazdı. Türkiye bölgenin istikrara kavuşmasına muazzam bir katkı sağlıyor. Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasındaki rolüne değer veriyorum. Bizim için önemli bir stratejik ortak. Almanya bunları hissetse de dile getirmekte çok zorlanan bir ülkedir genellikle Türkiye ile ilgili bu konuları. Zamanında savunma sanayinde de pek çok ambargoya bizi maruz bırakan ülkelerden biridir. Bunun açık açık Alman Başbakan tarafından söylenmesi.
2: İşte şimdi tabii Almanya Başbakanı ifade etmesinin şunu gösteriyor. Bu zirve şunu gösterdi. Eski Türkiye'nin Türkiye diyorduk ya biraz. Bir de ne vardı? Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetini dışlama politikası vardı. Bütün batılı liderler. Ama bu zirvede Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ve dünya siyasetinin merkezinde olduğunu ve herkes de onunla resim çektirmek için yarıştığı bir ortama doğru geçti. Yani gücünü tamamen Türkiye savunma sanayinde yaptığı hamleler, Orta Doğu'da yaptığı hamleler, Kafkas'ta yaptığı hamleler, Mavi Vatan'da yaptığı hamleler, Afrika'da yaptığı hamleler, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilgili yaptığı hamlelerle Türkiye bölgesel gücünü perçinledi. Ve bunu yaparken de yöneten orkestra şefi Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. İşte Almanya Başbakanı bu gerçeği dile getirmiş birincisi olarak. Ve bunun sonucunda ne oldu? Macron artık siyasetten yavaş yavaş gidiyor gözüküyor. Ve onun için de biraz silik kaldığı ortada. Belki de Şam'da patlayan bombalardan da korkmuş olabilir. Yani insandır bu şey. Sonuçta ölüm tehlikesi şey etmiş. Bunun da etkisi olabilir. Onun için siyaset dışına doğru gitti. Şey oldu, burada silik kaldı. Ama burada bir yıldız gibi parlayan bir Türkiye söz konusu. Hem devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti yöneten Sayın Cumhurbaşkanı. Ve az önce sorduğunuz bir önceki sorunun soruya da birlikte cevap verirsek, İsrail ve Batı'nın bütün müttefikleri Orta Doğu'ya yeni haritalar çizmeye hazırlandığı bir dönemde hazırlandı. Her şeyi yaptı. Terör örgütüne verdiği destekte gördük. Suriye'yi bölmeleri için yapılan hamle. Suriye elimizden gidiyor. Bir İsrail devleti hani. İsrail yanımızda olacak neredeyse. Bütün oyunları Türkiye 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle özellikle çözdü. Ve bu çözüm sonucunda ne oldu? Terörsüz Türkiye stratejisi çok son derece başarılı bir strateji ve devlet aklının devreye girdiği bir strateji. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin büyük hamlesi. Suriye'nin bir nevi neredeyse İsrail'in güdümüne girecek, Batılıların yönetimine girecek bir devletten Türkiye'nin her şeyle yeniden kurduğu bir devlet

0: dönüştü şu anda. Başbakanından, devlet başkanından, bakanlığının birçoğu bizim okullarda okudu. Ve bunu yönettik ve bugün Suriye'de Türkçe konuşan 1-2 milyon kişi belki varken bugün Türkiye'de, Suriye'de 8-10 milyon kişi Türkçe konuşuyor ya da anlıyor. Bu hale geldi, bu çok önemli. Hatta İsrail'in Amerika ile birlikte İran'a saldırdığı savaşta PEJAK'ın bile İran'ın aleyhine onların yanında yer almasını önleyen ülke Türkiye olduğunu herkes gördü. Yani burada çok önemli bir iş başardık ve coğrafyamıza hakimiyetimizi perçinledik. Alman Başbakanı bu acı gerçek, onlar için acı gerçek ama bizim için doğal bir gerçek, kadim bir gerçek ve Türkiye'nin bölgesel gücünü perçinlediği belki 100-150 sene, 200 sene sonra bu coğrafyaya hakim vurup buranın hakimi benim dedirttiği bir toplantı oldu ve zaten bunu da söyletiyor. Onun için bizim için bu zirve güzel oldu. Ve bu zirvenin en önemli çıktığını belki bir iki cümle hakkım olursa şunu söyleyebilirim. Buyurun. Bu 2004'teki zirvede sadece Cumhurbaşkanı'nın NATO, başbakan olarak NATO zirvesine dahil edilen, eşi bile davet edilmeyen bir başbakanken bugün Recep Tayyip Erdoğan 2026'ya geldiğinde zirvenin ev sahibi ve Sayın Emine Hanımefendi First Lady'mizde bütün NATO liderlerine, eşlerine çok ciddi mesajlar verdi. Konuşmasını dinlediğinizde özellikle dijital teknolojinin, sosyal medyanın çocuklarımızı perişan ettiği bir ortamda bütün dünya çok ciddi mesaj verdi. Ve bu mesajıyla belki her ne kadar erkekler biz şey yönetsek de, kararlar versek de bayanların çok büyük etkisi oluyor bu kararlarda. Bu bayanlar yoluyla da belki dünyada NATO liderleri üzerinden özellikle çocuk neslimizin, genç neslimizin korunması için ciddi mesaj verdi. Bu da önemliydi. Demine Hanım'ın bir önceki zirvede Sayın Necdet Sezer tarafından davet edilmeyen bir hanımefendi.
1: Bir önceki zirveyi de hatırlamak güzel olur.
0: Evet.
1: Nereye mesela?
0: Evet, davet edilmeyen bir hanımefendi. Bu zirvenin de yıldızı gibi bana göre devlet başkanının eşleriyle ağırlamaları, hitapları, onları ağırlamasıyla Türk misafirperverliğini de en iyi şekilde gösterdi. Bunu da not etmek gerekiyor bu zirvede diye düşünüyorum.
1: Peki. Fatma Yeşilkuş, çok az bir 3-4 dakikamız kaldı. Zirvenin çıktıları, bundan sonraki sürece yansımaları, bir şeyler değişir mi artık? Bildiriyi de zaten baktık, okuduk, gördük. Bir şeyler değişecek mi? NATO içinde bir şeyler değişecek mi?
2: Zaten değişti.
1: Riskler
2: aslında.
1: Hala devam ediyor mu? İşte evet. ABD'nin durumu, tavrı vesaire.
2: Riskler her zaman devam edecek ama bir şeyler NATO zirvesinden sonra değil, öncesinde zaten değişmişti. NATO zirvesi de bunu kanıtladığımız en önemli zirvelerden birisi oldu. Çok uzun süredir Türkiye ile savunma kapasitesi anlamında işbirliği yapmaya çalışan Avrupalı liderler bu defa gerçekten canlı canlı Hürkuş'umuzu, Anka'yı, Hürjet'i görerek zaten hayranlıklarını gizleyemediler. Çok uzun süredir zaten yine aynı şekilde İstanbul'da fuarlar oluyordu hatırlarsanız. Öyle görme imkanları oluyordu ama tam da savunmaya özel bir örgüt üyelerinin gelip bunu canlı canlı görmesi çok daha anlamlı oldu. Tabii ki riskler devam ediyor ama şunu da söylememiz gerek. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu NATO zirvesinden önce 20 yıl önce değişti. Önceden Avrupa Birliği'nin sürekli olarak Türkiye'den gelsin benden talep etsin ben yapmayayım bakış açısı artık eskisi kadar mümkün değil. Bugün Avrupalı liderler artık o kadar denklemde belirsiz süreç var ki kime güvenebileceklerini şaşırmış oldukları bir zaman diliminde daha güvenilir bir liderle yola çıkmak istiyorlar. Ve bu noktada Türkiye'yi aslında uzun süredir takip ediyorlar. Sadece Avrupalı liderler değil, işte programın başından beri konuşuyoruz. İsrail'in de gözü burada, diğer dünya ülkelerinin de gözü burada. Rusya da bu zirveyi yakından takip etti. Çin de bu zirveyi yakından takip etti. Bir yandan Rusya ve Çin bazı noktalarda rahatsızlık duymaya devam ediyor. İşte Ukrayna'nın hem buraya davet edilmiş olması, Güney Kore'nin aynı şekilde bu zirveye davet edilmiş olması, Çin'in rahatsızlığı içerisinde. Ama şunu söylememiz gerek, Türkiye tüm dünya ülkeleriyle İsrail hariç arabuluculuk ve diplomasiyi aynı şekilde yürütebilen, barış dilini konuşabilen ve gerçekten karşılıklı bir şekilde itidali çağırmak için elinden geleni yapan evet. Bir anlayışla devam ediyor. Türkiye kendisini bir kez daha bu zirvede kanıtlamış oldu Erkan Bey.
1: Rusya da şunu söylemişti dün. Bir dakikada da onu anlatayım. Yalnızca Rusya varlığının tehdit altında olması durumunda nükleer silah kullanmaya hazırdır. Rusya asla 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayacak ancak kendi güvenliğini

0: sağlamak için gerekli olan her türlü tedbiri alacaktır.
1: İşte her taraf caydırıcılığı kullanmak için her kozu aslında masaya sunmuş oluyor.
0: Bu bildirgede de yine nükleer güç ön plana çıkıyor. Müsaadenin sonuna geldik. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zeyr Hocam, çok teşekkür ederim. Dünyadın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yaşukuş, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yıldız Albayrak Hocam, size de çok teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim 3 saatin sonuna geldik. 24 özelde haftaya tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Kıymetli bir misafirle geldim bu akşam yine karşınıza. Kendi hikayesini anlatacak ama bu hikaye aynı zamanda bir döneme tekabül edecek. Bir de güncel merak, ilgi, bazen endişe, bazen de heyecanlarımızı sorma fırsatı bulacağımız bir isim. Bu bakımdan kapsamlı bir sohbetle karşı karşıyasınız. Bunun uyarısını baştan yapıyorum. Ve diyorum ki Sümeyye Ceylan'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, çok sağ olun.
0: Çok uzun zaman oldu. İlk Türkiye'deki önemli çalışmalarla birlikte sizi misafir edeli 10 yılı geçti. Evet. Bugün birikmiş terekede birikmiş hali notla birlikte sizinle karşı karşıyayız. Sizinle 10 yıldan fazla zaman

0: öncesinden ilk karşılaşmamız Usurlap'la ilgili oldu. Bunun ne olduğunu soracağım. Mevcut gündem ve güncellik içinde Yeşilay Genel Başkan Yardımcılığı göreviniz var. Evet. Bununla ilgili sadece sizin görevinizi değil, bizi neyin neden ilgilendirdiği kısmını soracağım aynı zamanda. Fakat yaşamakta olduğumuz bir hayat var. Nesiller el ele kol kala aslında tam olarak bir tarihi kronolojik yapı gibi, bir takvim gibi. Şunlar geldi, bunlar gidiyor filan geçmiyor. İç içe geçiyor. Bunlar halka halka iç içe geçiyor. İç içe geçen ama hızla da akan bir dönemde sizin bize yol göstericiliğinize ihtiyacımız var.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum ki öyle. Ama bizim yolumuz neden, nasıl kesişti? Bir de siz tam olarak yani bütün vazifelerinizle birlikte neyle ilgili dertlisiniz? Amacınız ne?
2: Evet, çok aslında yıllar önce bir büyüğüm bana şey demişti, bir insanın kendine sorabileceği tek ve yegane soru vardır: Allah'ım benden muradı ne? Amacım Allah'ın benden muradını keşfetmeden ölmemek. İnşallah Allah'ın benden muradını keşfederim ve onu bu dünyada gerçekleştirip saliha bir Müslüman olarak can veririm. Amacım o. Ama amacımıza varmak için karşımıza hayat bir şeyler getiriyor. Allah bir şeyler yolumuza çıkarıyor. Ve orada da mümkün oldukça, hani bir hadis-i şerif var ya, iman 70 kattır, en alt seviyesi yerdeki taşı kaldırmaktır. Böyle yerlerdeki taşları kaldırmaya gayret ederek yürümeye çalışıyorum. İşte derdiniz ne dediniz? Derdim bana derman olsun diye Usturlap'ı kurdum. Sizinle de ilk yıllarında tanışmıştık, davet etmiştiniz, sağ olun. İlk önce çocuklarla çalışmalar yaparak başladım. Yani ben matematik eğitimi almıştım yurt dışında. İşte Türkiye'ye döndüm. O zaman şu an 16 yaşında olan oğlum 2 yaşındaydı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ama bir şeylere, böyle bir güzellikler dünyada olsun istiyordum. Ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. O zamanki ilmimle, işte pedagojiden anlıyordum, işte bilimden anlıyordum. İyi bir bilim okuryazarıyım. Hani ben bunu nasıl toplumsal bir değere dönüştürürüm diye düşünürken derdimin dermanı olarak Usturlap'ı kurdum. İlk önce çocuklara eğitimler tasarlayarak başladım. İlk öğretmeni bendim Usturlap'ın. Yani on binlerce çocukla astronomi eğitimleri, matematik eğitimleri, doğa eğitimleri sahada, ormanlarda gerçekleştirdim. İşte Orman Keşfleri diye bir proje, hareket başlattım. 300 binden fazla çocuğun Türkiye'nin 7 bölgesinde doğa eğitimine, nitelikli doğa eğitimine erişmesine vesile oldum. Sonra bunları sadece işte proje yaparak ya da bir tek ben eğitim vererek olmayacağını fark ettim. Hani sistematik şeylere dönüştürmek istedim. Programlar geliştirdim. Sonra bunların bir de kentsel öğrenme ortamlarına dönüşmesi gerektiğini düşündüm. İşte tabiat okulları, uzay evleri, bilim merkezleri tasarlayıp kurulumunu yapmaya başladım.
0: Bir saniye, bunlar çok hızlı akışlar. Gerçekten hızlı akışlar. Beni birazcık, yani kusura bakmazsanız sizi azıcık yavaşlatacağım. Çünkü benim buna ihtiyacım. Ben bu kadar hızlı...
2: 10 yılı hemen anlatmak istedim.
0: Ben bu kadar hızlı anlayamam. Daha sakin, daha yavaş. Şimdi bir şeylerin projelendirilmesi, güncel hayata, insani bir bakışla, farklı bir anlayışla bir şeylerin kazandırılması temeli. Yani lisans eğitiminde mi atılıyor, mizaçla mı ilgili? Neden oluyor böyle bir şey? Neyi arıyordunuz? Neyin doğru yapılması için bir çabaya ihtiyaç vardı? Evet.
2: Ya aslında bunu ben kendim de düşündüm. Ya ben niye böyleyim? Bana şey diyorlar, sen niye böylesin? Ve aslında ufak bir cevap buldum gibi. Yani hala tam net emin değilim ama arıyorum cevabını, niye böyleyim diye. Hani niye bu kadar her şeye bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ben galiba çocukken erişemediğim, çok meraklı bir çocuktum. Çok soru soruyordum, çok okuyordum. Allah razı olsun, babam gerçekten güzel bir kütüphanemiz vardı. Büyük düşünürlerin hepsini erken çocukluk yaşlarımda evimde kütüphanede okudum. Bütün çocuklar benim gibi bunlara erişebilsin istiyorum sanırım. Bazı şeylere de erişemedim. Çok zor uğraşmam gerekti onlara kavuşmak için. Türkiye'nin çocuklarının bütün bunlara nitelikli bir şekilde ve eşit bir şekilde, rahat bir şekilde erişilebilir olsun istiyorum bunlar. Bilime, sanata, düşünceye, kendilerini keşfetmelerine imkan bulsunlar istiyorum. Tamam. O yüzden de böyle stratejik bir şekilde büyüte büyüte gitmeye çalışıyorum etkiyi.
0: Tamam, yani toplumsal olarak ortalama şartlar içinde daha iyisine ulaşalım ideali içinde arayış çok makul, mantıklı görünüyor. Hikayenin şurasına girmezsem olmayacak. Siz benim merakımı paylaşan başka çocuklar da erişebilsin. Yani güzel bir

0: kütüphanem vardı ama daha iyisi de olsun diye bir şey istediniz. Hı hı. Fakat siz lisans eğitiminizi Türkiye'de almadınız.
1: Evet.
0: Neden?
1: Ben 16 yaşında liseyi bitirdim. Kendi kendime okuma yazmayı öğrenmişim. Babam da bu okuyor deyip okula göndermiş. 5 yaşında başlamışım. Lise 2'ye giderken, daha doğrusu liseye başladığımda Türkiye'de 28 Şubat diye bir olay var biliyorsunuz. Bütün Türk halkının hayatlarının içinden geçip gitmiş bir postmodern darbe. Hala etkilerini birçok insan etkileriyle yaşamak zorunda. Kimisi güçlenerek psikolojik olarak daha dayanıklı bireyler olarak çıktı. Kimisi de çıkamadı. O yüzden hani acı bir süreç aslında. Hepimizin ciddi orada acıları, sıkıntıları var. Kimileri bu acıları kendine gerçekten yakıt yaptı ve hani güçlenerek ilerledi. Ben onu yakıt yapanlardan olduğumu düşünüyorum. Ama bir yandan da hala o şey, şimdi modern tabirle travmalarımız tetikleniyor diyorlar ya. Yani ben de insanım. Benimkiler de tetikleniyor yani kimi zaman. Ben o yüzden hicret etmek zorunda kalan bir insanım. Viyana'ya gittim. Avusturya'da okudum. 2000 yılında.
0: Bölüm neydi? Ne okudunuz?
1: Matematik okudum. Pure mathematics, yani saf bilimsel matematik okudum. Üstüne yüksek lisans yaptım Fourier analizi konusunda. Pedagoji alanında eğitim aldım, postgraduate study yaptım. İşte astronomi çok seviyordum. Gençlere hep şey tavsiye ediyorum. Bir şeyi seviyorsanız onun temel eğitimini alın. Yani ben öğrencilere ders veriyordum. Oradan kazandığım parayla işte gidip ders alıyordum. Yani sertifika programlarına katılıyordum. Yani en güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırım bence. Ve yediğimizi içtiğimizi unutuyoruz. Ama gezdiğimizi, gördüğümüzü, deneyimlediğimiz şeyleri unutmuyoruz. O yüzden hani böyle neyi seviyorlarsa, ilgileri neredeyse, meraklarını ne cezbediyorsa tabii ki hayırlı ve iyi olanlarını. Çünkü hayırsız ve kötü şeyler de merakımızı cezbedebilir. Bizim sağlığımıza ya da zihinsel ve ruhsal iyi oluş halimize zararlı olan şeyleri de merak edebiliriz. Burada irademizi kullanıp hayır dememiz gerekiyor. Faydalı olan şeylerde de, yani bunu biliyoruz hangisi faydalı. Onlarda da işte bilim, sanat gibi.
0: Keşiflerin hepsi cazip ama nasıl
1: gerekiyor,
0: devam edecek? Yani hangi yoldan kendini var, evet, etmeye devam edecek?
1: Bu orada her eğitim zaman alsınlar. Bir... Yani sırf kariyer için eğitim almasınlar. Ve bu çağda, şu an yaşadığımız çağda bence şey çok önemli. Çok rahat daha doğrusu. Nitelikli eğitime erişebiliyorsunuz artık. Yani biraz interneti, elinde bir internete bağlanacak cihazı olan bir insan çok kötü şeylere de erişebiliyor. Çok güzel, çok hayırlı, çok faydalı içeriklere de erişebiliyor. Orada işte o irade kullanıp hayırlı güzel olana gitmek lazım.
0: Buraya geleceğiz çünkü gerçekten hani bu tanıtımı izleyenlerimize paylaşırken benim hayatım artık bunun üzerine kuruldu diyebilirim Sümeyye Hanım. Yani Haf ve Reca'nın hayatın bu kadar içinde olacağı bir düzlemden geçtiğimizi ben fark etmemiştim. Hı hı. Ama gerçekten endişeyle ümidin arasında yürüyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bir tarafımız hani salt tehlike, bir tarafımızda gerçekten çok iyi şeylere inanmak eşiğinde geçip gidiyor bu hayat. Böyle, hı hı, bir durumdayız. O kısma geleceğiz. Çünkü içinden geçtiğimiz dönemle ilgili biraz daha zihnimizi berraklaştırmaya ihtiyacımız var. Berraklaşır mı bilmiyorum, hı hı, ama daha fazla veriye, neyi nasıl kullanacağımızı biraz daha fazla öğrenmeye ihtiyacımız var. Ama sizin hikayenizde şunu merak ediyorum. Diyelim ki lisans eğitimini almış olduğunuz o alanda, hı hı, pure matematik diye söylediniz. Hı hı. Bunun yolu, buradaki karşılığı, mesela bugün içine girmiş olduğunuz sosyal projeler miydi? Hı hı. Yoksa yani ne olabilirdi? Siz bugünkü hayatı hangi aşamalarından ve ne sebeplerle, hala derdinizin peşindeyim farkındaysanız, neyi dert edinerek, neyi neyle çözebileceğinizi ümit ederek seçtiniz ve yürüdünüz? Ne oldu?
1: Bana şeyi çok soruyorlar. Genelde insanlar kariyer yollarını çizerlerken ya da üniversiteye işte eğitim bölüm seçerlerken şey yapıyorlar, işte mesleğim olsun. Hani, hı hı, bunu okuyayım ve bir bu alanda ben rızkımı kazanacağım, işte paramı kazanacağım, bir düzgün bir işim olsun, hı hı, ve buradan işte bir hayat kurayım kendime gibi. Bizim maalesef hani yani benim gençlik yıllarımda özellikle işte 15-16 yaşımdayken stratejik olarak böyle hedef koyup da ben işte şu an bu hedefi koyayım, doktor olayım, avukat olayım, kariyer yapayım. Ya ben üniversite sınavına gireyim. Hani benim hedefim oydu, üniversite sınavına gireyim. Hani beni alsınlar, gireyim oraya. Şimdi sonra girdim, puan gelsin. Puan geldi, ne seçebilirim? İşte başörtümle okuyabileceğim bir bölüm olsun. İşte hangi üniversite var, bu var, işte orası beni alacak mı?
0: Alemdaroğlu'nun rektör olduğu İstanbul'a giremem de işte, gibi.
1: Ben işte açıkça İç söylüyorum. İçgezi Üniversitesi'ne gidebilirim. Evet, çünkü orada okuyabilirim gibi bir kariyer yolum olduğu için. Açıkçası bunu ben, bu dediğiniz soruların cevabını böyle düşünecek bir vaktim bile olmadı. Büyük ihtimalle benim yaşıtım olup benim yaşadığım sorunları, sıkıntıları yaşamış olan bütün kız ve erkek kardeşlerimin de olmamıştır diye düşünüyorum. Yani onlar da benim gibi böyle hayat ne getirdiyse oradan en iyisini yapmaya gayret etmişlerdir. Sonra matematik iyi anlıyordum. Matematikçiydim yani, böyle lisede güzeldi, anlıyordum. Matematik okudum. Ama ben bunun Allah'ın bana lütfu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben matematik, 10 yıl matematik eğitimi aldım. Ben düşünmeyi öğrendim. Yani benim şu an beynim gerçekten düşünmeyi bilen bir beyin. O yüzden ben bunu şu an toplumsal fayda üretmek için kullanıyorum. Yani iyi düşünmeyi bilen bir beynim var. Ve yaşadığım şeyler var. Çocukları çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Bütün bu elimdeki bütün becerileri bir araya getirip ben bunu nasıl... Ben sivil toplum başarısının örneği bir insanım. Bunu hep söylüyorum. Şu an 3 tane sivil toplum kuruluşunun bir tanesinin kurucusuyum. 3'ünün de yönetim kurulu üyesiyim. İşte bir tanesinde başkan yardımcısıyım. Bu kadar sivil toplumu önemsememin sebebi şu an ben okuyabildiysem, buraya gelebildiysem bu sivil toplum kuruluşları sayesinde. Yani siyaset, işte politik türbülanslar, işte dünyada yaşanan problemler her zaman vardı. Hı hı. Yani dünya kaç milyar yıldır var? İnsanlık işte 70 bin ila 100 bin yıldır olduğu tahmin ediliyor biyolojik olarak. O kadar yıldır sorun
0: 12
1: var.
0: 12 bin yıldır düzen vesaire. Yani evet. Ama buraya kadar geldiğimizde hikaye.
1: Evet. Yani elimde olan şeylerle bir araya koyduğumda, o kutunun içine attığımda ben buradan nasıl güzel bir değer çıkarırım dediğimde ortaya sivil toplumda işte fayda yaratmaya çalışan ve mesleki olarak da toplumsal öğrenme anlamında nitelikli projeler yapan bir birey olursam ben kendimden mutlu olacağıma ikna oldum yıllar önce ve bu alanda çalışıyorum istikrarlı bir şekilde.
0: Hangi boşluk vardı? Usturlap çatısı altında veya ismi altında neyin fayda getireceğini düşündünüz? Ne yaptınız orada?
1: Ben şeyi fark ettim. Bizim toplumumuz her ne kadar söz olarak böyle çocukları çok seviyoruz, işte canımız bağrımıza basıyorsak da biz çocuk dostu bir toplum değildik.
0: Ne demek bu?
1: Mesela İncitici, en basitinden.
0: Çünkü bu söylediğiniz şey
1: incitici. Beni harekete geçiren şey bu oldu. Mesela bizim İşte 15 yıl önceden bahsediyorum, 16 yıl önceden bahsediyorum. Bizim yerel yönetimlerimiz işte ne bileyim çocuk odaklı büyük yaygın halk kitlelerine hitap edecek projeler yapmıyordu. İşte bizim üniversitelerimiz çocuk odaklı çalışma yapmıyordu. İsmini vermeyeceğim şimdi, rencide etmeyeyim. Bir tane önemli bilimsel kuruluşumuz, ben 2012 yılında Türkiye'ye döndüğümde, tabii bu böyle Avrupa'dan gelmiş olmanın verdiği şeyle, aymazlıkla diyeyim. Hemen aradı orayı. Dedim ki ben dedim işte matematikçiyim, astronomi eğitimi aldım, işte pedagoji eğitimim var. Ben gönüllü olarak sizin kuruluşunuzda gelip çocuk programlarınızda gönüllü hizmet etmek istiyorum işte. Hafta sonu mu var, ne zaman var diye.
0: Yok.
1: Telefonda bana şey dedi yetkili. Hanımefendi, burası bir bilim kuruluşu. Çocuğun burada ne işi var dedi ve kapattı telefonu suratıma. Geçen yaz...
0: Ya tahminde bulunmak istemiyorum.
1: Ama geçen yaz o kuruluş çocuk etkinliği yaptı. Bütün arazisini çocuklara açtı ve çok güzel çalışmalar yaptı.
0: Ne yapacaksınız şimdi, yayın sonrası mı söyleyeceksiniz bana bunu?
1: Sana özelden söyleyeceğim. Peki, tamam. Zeynep Hanım. yani 15 yılda demek ki, ben şöyle düşünüyorum. Demek ki ben ve benim gibi... çocuk dostu, doğa dostu, bilim dostu olan insanların yaptığı çalışmalar, ben bir kişiyim, yüzlerce insan var böyle Türkiye'nin dört bir yanında, bu insanların yaptığı şeyler, ben bunu şeye benzetiyorum, bir arılar bal yaparlarken bir işte peteğin içinde her biri bir ucundan başlıyor, kimse şey demiyor, evet ben buradayım, şimdi sen yandaki peteği yap demiyor, herkes bir ucundan yapıyor ama
0: pro,
1: o petek doluyor
0: bir şey değil.
1: Evet, o bal oluyor şey yani değil, evet. Hep birlikte dolduruyorlar, ben öyle düşünüyorum. Güzellik, iyilik yapan insanlar her biri kendi köşesinde güzelliğin, iyiliğini yapıyor. Bazen belki şöyle düşünüyor, ya bu kovanın içinde bir arı ben miyim, işte hiç başka arı yok mu gibi düşünebiliyoruz biz insan olarak. Arılar böyle birbirlere çok iletişim halinde olduğu için bizde o kolektif bilinç maalesef insanlarda olmayabiliyor. O yüzden yüzden sivil toplumu çok önemsiyorum. Çünkü orada bir araya gelip masaya oturduğunuzda ben de bunu yapmak istiyorum. Ben de bu değer üretmek istiyorum. Mesela burada Yeşilay'dan örnek verebilirim. Yeşilay'ın 160 binden fazla gönüllüsü var. İşte o gönüllü çalışmalarında o masanın etrafında oturduklarında her biri başka dünyanın insanları. Ama o masaya oturduklarında hepsi aynı dertle yanan insanlar ve birlikte değer üretiyorlar. Hep birlikte o kovanın içinde o balı üretmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten o balı yiyen insan şifa buluyor. O yüzden hani biraz böyle hani iyiliğe, güzelliğe odaklanmak ama biraz da o kolektif bilinci yaratmak için de bir araya geleceğimiz yerlerin toplumda çoğalması gerekiyor. Bunu da devletten beklemememiz gerekiyor. Bunu bizim
0: sivil toplum mu hala yer?
1: Ben öyle düşünüyorum. Ben sivil toplumun devletten güçlü olduğuna çok kalben inanan bir insanım.
0: Talep oluşturacak en azından yani.
1: Evet
0: yani
1: ve devleti zorlayabiliriz bir şeylere.
0: Evet, talep oluşturacak.
1: Yaptığımız hareketlerle, yarattığımız değerle yöneticileri bir şeylere zorlayabiliriz. İlla eylemlerle, kavgayla, gürültüyle değil, yapılan güzelliklerle de zorlayabilirsiniz.
0: Bu arada antre parantez, reji isyanda, yönetmenim şu anda isyan ediyor ve bütün reji, yani o söylemediğiniz isimlerle ilgili kaygılarını paylaşıyor. Onu söylemem lazım ama şöyle bir şey var. Bu şunu anımsattı bana aynı zamanda. Aslında değişen dönüşen bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Evet. Bu resmi ortaya koyuyorsunuz. Enteresan bir biçimde bu döneme eşlik eden dünyadaki konjonktürel ve teknolojik gelişmeler de oldu, evet, aynı zamanda. Yani bütün her şeyi yeni baştan tanımlayan bir süreçten geçiyoruz. Biz Türkiye'nin hikayesini kendi hayatlarımızda, kişisel, bireysel meselelerimizde, hikayelerimizde biliyoruz. Ama yaşayarak, ama aile içinden şahit olarak, hı hı, ben sizinkini biliyorum. Hı hı. Yakın arkadaşlarımdan biliyorum, kendi hikayemden biliyorum. Hı hı. Siz dışarıda, ben içeride bir şeyler yaşadık.
1: Evet.
0: Bize hiç açılmayacak kapıların hayalini de kurmadan buradayım ve ben yaşıyorum deyip yaşadık. Bazen şunu sorguluyorum. Siz hiç bunu sorguladınız mı bilmiyorum. Bana vaat edilmemiş bir geleceğe niye hazırlandığımı ben bilmiyorum.
1: Evet.
0: Açılmayacak üniversite kapısının önünde sınav için niye beklediğimi bilmiyorum.
1: Evet.
0: Sınav sonucunu beklerken oraya girip girmeyeceğimi bilmiyorum. Sınava ama alınıp alınmayacağımı bilmiyorum. Bütün bunların, evet, içinde biz yaşamaya devam ettik ve hayatta kaldık.
1: Evet, ama işte biraz insan olmak da bu bence. Yani sabır ve o ümit insanı çalışmaya devam ettiriyor. Benim babam yıllar önce bana şey demişti, çok bunu hep anlatırım herkese. Ve bana gerçekten güç veren bir şeydi. Kızım demişti, sen bu ülkeyi, işte yöneticilerini, işte siyasi konjonktürü tek bir tane çocuk değiştirebilir misin? Ben de ağlıyordum. Değiştiremem demiştim. Demişti ki peki ne yapabilirsin? Bilmiyorum demişti. Bu önündeki kitaba çalışabilirsin demişti. Kimse, şu an seni engelleyen var mı? Yok.
0: Ne
1: ben o zaman oturdum, onu çalıştım yani. Her gece oturdum o masaya ve ona çalıştım. Girip giremeyeceğim belli olmayan sınava çalıştım.
0: O
1: yani o önemli bence. Gitmek yani, durmamak, böyle yıkılmamak, oraya devam etmek. Ya bu aslında en ağır yaşanan savaşlardan tutun da o devam edenler zaten bir şeyleri sonrasında, onlar geçiyor çünkü hayatta her şey geçiyor. Ben Hiroşima'ya gittiğimde çok etkilenmiştim. Çünkü müzesinde bir şey var, yerleştirme var. Şehir yerle bir olmuş, hiçbir şey kalmamış. Tek bir bina kalmış. O da bırakmışlar zaten öyle. Onun dışındaki her şey tuzla buz olmuş. Ama 20-30 yıl sonra bütün şehri yeniden inşa etmişler. Kalan insanlar. Yani burası yerle bir oldu, burayı terk edelim, buradan daha bir şey olmamız dememişler. O yüzden ben hani şu an bazen gençler şey diyor ya, işte buradan gidelim, buralar çok kötü. Ya hiçbir yer hiçbir zaman çok güzel değil. Her yer her zaman ya çok kötü ya da orada gerçekten inanacak, yeşertilebilecek çok şey var. O yüzden böyle o hep çok kötü şeylerin konuşulmasına ve gençlerin böyle gereksiz yere ümitsizliğe itilmesine çok karşıyım. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zorluklar var hayatta. Hepimizin hayatının belli anlarında refah anları oluyor, belli anlarında yıkım anları oluyor. Önemli olan onu uzatmamak ve ayağa kalkıp ne yapabiliyorsak o an onu yapmak.
0: İlginç gelen şeylerden biri tam da bu işte. Şimdi bu İster kişisel hikaye olarak alalım, ister Türkiye'nin hikayesi olarak alalım. Türkiye'nin konjonktürünün 90'lardan 2010'lara 20'lere nasıl değiştiğinin şahidiyiz bizler. Evet. Yani ilk gençlik, çocukluk, ilk gençlik ve bugünkü yaşımıza gelinceye kadar. Ama aynı zamanda dünya durduğu yerde durmuyordu. O esnada hani milenyum denen bir şey yaşandı. Dijital devrim denilen bir şey yaşandı. Evet. Bu pek çok kavramın yeniden tanımlanmasının kapısını araladı.

0: biz kendi varoluş mücadelemizi, siz hatta yani siz kendi mücadelenizi verirken dünyada bir değişim sürecinden geçiyordu aynı zamanda. Ve yeni nesiller geldi ve hız o kadar baskın karakter haline geldi ki sizin zorluğunuzu anlatmanın güçlüğü ortaya çıktı yeni nesillere. Çünkü o hız içinde tanınmayan, bilinmeyen.
1: Evet. Büyük teknoloji şirketlerinin olmadığı bir çağ hayal bile edemiyorlar.
0: Evet.
1: Yani arama motorunun olmadığı, işte şimdi isimlerini söylemeyeyim markaların, bir sürü herkesin bildiği malum işte video siteleri, işte sosyal medya sayfaları, arama motorları ya da yapay zeka firmaları. Bunların olmadığı bir çağ hayal edemiyorlar. Yani disketler, ben oğullarıma disket göstersem şu an, bu ne işe yarıyor derler yani.
0: Disketin ömrü ne kadar kısaydı değil
1: evet,
0: mi? Birkaç
1: evet. Ben kullandım üniversitede mesela.
0: Yani disketlerimiz vardı. Evet. Flash bellekler bir evet. şeyler falan vardı. Şimdi hiçbirine evet, ihtiyaç evet. yok. Onlar çok kısa süreli şeylerdi. Ansiklopedilere gelmiyorum evet. bile. Yani o basılı olanların kütüphanemizde bir prestij eser olarak yer aldığı evet. yıllara hiç gelmiyorum bile.
1: Çok şimdi, eski zaman değil yani bunlar.
0: Değil.
1: Şurada 20 yıl öncesi.
0: Anlatamayız ama evet. çünkü 20 yıl öncesi dediğiniz insanlar bugün zaten 20 yaşında. Evet. Yani onlar doğmuştu ya da doğmamıştı. Evet. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi adapte olmak bizim meselemiz. Hı hı. Yani dijital yerlilerin dünyasına adapte hı hı. olmak bizim meselemiz. Biz eski dünyanın çocuklarıyız. Ama onu da biliyoruz. Bugün gelişmekte olan şartları da biliyoruz. Bir taraftan bir dil kurulmaya çalışılıyor ve onu da yakalamaya çalışıyoruz. Onlara anlayacakları, hı hı. benimseyebilecekleri bir dil inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Ben 80 neslinin adaptasyon konusunda insanlık tarihinin en adaptasyonu yüksek nesli olduğunu düşünüyorum.
0: İyi miyiz?
1: Her şeyi yaşadık. Yani en manuel, ben üniversitede nasıl ifade edeyim? Böyle şeyi bilgisayarı gördüm, bir oda bilgisayar ve siz kodlayabilmek için delik açarak işte şeyi kartı sokuyorsunuz ve kod yazıyorsunuz. Yani o bilgisayarı da gördüm, işte CD çaları da gördüm, disketi de gördüm, işte kaset de gördüm. Hı hı. Yani hani bütün o teknolojik evet, evet. gelişimlerin hepsini biz yaşadık. Bir daktiloyu görmedik herhalde, bilmiyorum, daktilo hatırlamıyorum.
0: Nostalji
1: hani daktilo...
0: olsun diye ben onu bile almıştım.
1: Siz onu da görmüşsünüz.
0: Tabii tabii.
1: Yani hani her şeyi gördük ve şu an yapay zeka kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Hani anlamıyoruz, nasıl çocuğum bunu bize göster demiyoruz yani. Hani onu da kullanıyoruz. O yüzden en adaptasyonu yüksek neslin 70'lerin sonları, 80'ler ve sonra işte bir 90'ların başına kadarki neslin o 80 nesli diyeyim. Gerçekten adaptasyonu yüksek bir nesil olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bu hayat yaşamaya devam ederken baskın ruh hali endişe mi, umut mu? Buradan bir yerlere geleceğiz
1: kendi
0: ama.
1: Kendi özelimde evet. umut. Ben özellikle 40 yaşımdan sonra kesinlikle artık endişe, yani şöyle bir stratejim var benim. Bir şeyi endişe edeceksem de bir gece endişe ediyorum. Yani artık sabah kalktığımda artık endişe etmeyeceğim diyorum. Evet, ne yapıyoruz? Yani tamam, endişe ettik, gece endişelendik, çok üzüldük. Şimdi kalktık, sabah oldu ve şu an ne yapacağız? Yani günlerce endişe etmenin bana bir faydası yok. Hiç kimseye de faydası yok.
0: Bitisi karakteri vardı İsmail abi diye. Tamam, üzüldüm bitti. Üzüldüm bitti, tamam şimdi ben akşama kadar üzülemem ki
1: evet.
0: diyor yani.
1: Evet. Ben katılıyorum İsmail abiye. Bence öyle yapmamız gerekiyor.
0: Akşama kadar üzülemeyiz, ne yapacağımızı. Evet. Bakalım.
1: Bir de 40'tan sonra yokuş aşağı diyorlar ya. O yüzden böyle çok vakit böyle endişelenerek işte kendini böyle yataklara atarak bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani yapabileceğimiz şeye odaklanmak ve orada bir değer üretmeye çalışmak en güzeli. Derdinin dermanını da yine işinde, gücünde, işte neyse yaptığın şey, orada aramak en hızlı çözüm yolu oluyor çoğu zaman.
0: Bir şey soracağım. Bu böyle keskin bir cevapla ortaya konulabilir mi? Onu bilmiyorum ama yüzyıllar boyunca inançla bilim birbirinden ayrıldı ya. Özellikle de 19. 20. yüzyılda yani ya birini ya birini seçmek durumundaydın. Hı hı. Şimdi benim bilimin tarihine de kendisine de büyük bir ilgi ve iştiyakla yönelmiş bir insan var. Ama aynı zamanda inançlı da bir insan bir taraftan.
1: Elhamdülillah.
0: Çelişkisi var mı bu işin? Nasıl birleştirilebiliyor? Şunun için soruyorum. Gümbür gümbür karşımıza gelmeye devam ediyor. Hı hı. Endişe açısından söylemiyorum hı hı. bunu ama realite aynı zamanda şunu gösteriyor bize. Riskin ne olduğunu bil. Hı hı. Tedbirini de al. Hı hı. Çünkü inançla çelişmiyor bu bir yönüyle yani. Hı hı. Aksine inanç da diyor ki sen kul olarak tedbirini al. Hı hı.

0: söylemlerin hiçbiri birbirini kesmiyor. Hı hı. Aksine tamamlıyor. Ama bütünleştirirken, bir araya getirirken nasıl bir yol izleniyor? Bilim bir tarafa çekiyor mu? İnanç bir tarafa çekiyor mu? Hı hı. Çelişiyor mu, buluşuyor mu?
1: Kendi özelimde konuşacağım. Kesinlikle bir İslam alimi ya da işte o konularda bilgisi olan bir insan değilim. Ben Sümeyye olarak bunu içimde nasıl bir arada tutuyorum'a cevap vereceğim. Benim metafizik sağlam kabullerim var. Şimdi bir matematikçi olarak şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Matematik de kabuldür. Yani Zermelo Frenkel biraz şey, hiç bilmiyorum televizyona uygun mu bunlar, ama Zermelo Frenkel aksiyonları diye aksiyonlar var matematikte. Bütün matematiğin temelinde yatar bu aksiyonlar. Bunları kabul edersiniz. Bunları böyle sorgulamazsınız. Aa işte acaba şöyle mi böyle mi demezsiniz. Bunlar kabuldür. Bunları kabul edersiniz. Ve tüm matematiği bunun üstüne kurarsınız. Bilimlerde matematiğin üstüne kurulu. Yani fizik yapabilmeniz için matematik yapmanız gerekiyor. İşte kimyanın işte birçok formülleri için matematik yapmanız gerekiyor. Şu an felsefe yaparken bile matematik yapmanız gerekiyor. Yani her şey aslında dünyada bir kabul üstüne kurulu. Şimdi bunu kenara koyalım. Benim metafizik inanç şeylerimi inşa edebilmem için kendime kabul ettiğim bir zemin var. Bu İslam dini. Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim bana indi diyor.
0: Onun taşıdığı var.
1: Ben ona inanıyorum insan olarak ve Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna da inanıyorum. Ve ona uygun yaşamaya gayret ediyorum. Yani mükemmel yaşamıyorum tabii ki. Bu benim metafizik, benim bütün hayatımı işgal eden bir düşünce. Yani Müslümanlık, yani böyle hani çok özet, ben böyle anlıyorum. Yani ben bunu kabul ettim. Artık bu kabullere göre yaşamam gerekiyor. Çünkü bir ahiret olduğuna inanıyorum. O zaman ahlaki, yaşamımın ahlaki zeminini bunun üstüne kurmam gerekiyor. Şimdi bilim burada nerede? Bilim, en böyle uzatsanız, geçmişe itseniz, işte insanlar ne zaman matematik yapmaya başladı? İşte milattan önce 20 binli yıllarda, işte Afrika'da ilk medeniyetler ortaya çıktığında işte kemiklerin üstüne çentik atmışlar falan. Yani bu zaman ortaya çıkmış. İnanç da insan ne zaman vardıysa vardı. Yani bilimden önce vardı zaten. İnsanlar bir şeylere metafizik kabullerle ilerliyorlardı. Hatta bilim son 200 yılı kenarda bırakırsak eski bilim insanlarına bilim diye bir şey çok, bizim şu an modern bilim olarak kullandığımız, kabul ettiğimiz şey çok yeni bir kavram insanlık tarihinde. O eski bilim insanlarını, bizim bugün geçmişe atıfla bilim insanı dediğimiz kişilere aslında doğa filozofu diyorlar. Filozof diyorlar yani. Hmm. Hani bir normal filozoflar var, bir de doğayla uğraşan filozoflar var gibi yani. Hani sadece düşünsel filozoflar var. Bir de işte Newton mesela kendisine doğa filozofu diyor. Hani ben bilim insanıyım demiyor.
0: Fiziğin bilimin temelindeki
1: evet,
0: adam.
1: Ve sadece bir dalla uğraşmıyorlar bunlar. Hezarfen insanlar. Evet, evet. Bir sürü şeyle uğraşıyorlar. Böyle ben fizikçi olayım. Bu çok modern bir şey. Yani yeni bir şey. Bir şeylerin böyle ayrıştırılması, işte çok spesifik konularda incelenmesi, böyle mikroskobik olarak böyle detay incelenmesi aslında insanlık tarihine baktığımızda yeni ortaya çıkmış bir şey. O anlamda hani ben bilimsel metodu iş yaparken çok kıymetli buluyorum. Ama orada çok güzel, önemli bir nüans var. Bilimsel metot her şeyin cevabı değil. Ben bunu hayatımın her yerinde ve bilimsel yaptığım işlerde de görüyorum. Yani bilimsel metodun dünyada ne kadar sorun varsa hepsinin çözümünü verir. Bu önerme doğru bir önerme değil. Bunu ispatı yok.
0: De değil.
1: Gerçekçi de değil. O yüzden her zaman metafiziğe yer var. Ve başkası başka bir metafizik kabulle hayatını inşa edebilir. İşte ben bununla inşa ediyorum. Burada böyle hani bilim onunla kavga ediyor. İşte insanların günlük hayatı için diyorum. Filozoflar ya da işte düşünürler ya da kelamcılar, işte ne bileyim bu metafiziği meslek olarak yapan insanlar bunu tartışmalarını akademik olarak verebilirler. Ben o değilim ama.
0: Bir de geçen yüzyıldaki kadar kavgalı değil galiba bu disiplinler arasılık ve birliktelik.
1: Ya şu an zaten kuantum mekaniği, yani son yüzyılda kuantum mekaniğinde yaşanan fizikteki gelişmeler öyle yerlere gitti ki benim çok yakın bir arkadaşım kuantum mekaniği çalışıyor Viyana'dan. Onunla da geçen yaptığımız bir sohbette kendisi de söylemişti. Eksperimental, yani deneysel fizikçiler teorik fizikçilere siz büyü mü yapıyorsunuz diyor. Yani hani bu şu an bilim insanı.

0: İnsanları da birbirlerine ya bu nasıl teoriler bunlar, bu hani algılayamıyorum ben, bu hani teorik bilim yapan insanlara, fizikçilere özellikle kuantumda ileri sürdükleri teorileri deneyde çıkaran bilim insanları bunun biz deneyini nasıl yapacağız ya, bu nasıl bir düşünce diye hani bir isyan dönemi de yaşanıyor. 100 yıl önce de bu matematikte yaşanmış. Yani hani bu bilim işte onunla çelişir, bununla çelişir, bunlar doğru kabuller değil. Bilimin derdi o değil zaten. O yüzden hani bunun için böyle gerilip de kavga etmeye gerek yok bence. Lüzumsuz kavgalar.
1: Peki o bütünlük içinde şu anda gündeminizde neler var? Bizi gerçek anlamda dikkatimizi yönelteceğimiz şüphesiz tek bir odak noktası değildir bu çeşitlilik içinde. Ama en azından sizin vizyonunuzdan ne görünüyor? Sizin ilgi alanınızda ne var? Bu fuzuli şeylerle vakit harcamayalım, şuraya dikkat etmemiz gerekiyor dediğiniz noktalar neler?
0: Şu an yaşadığımız çağda uyaranlar çok fazla. Hem kendi nefsime söylüyorum, hem özellikle çocuklarla çalışan, anne baba olan ve çocukların yetişmesi için görev alan bütün toplumsal ekosistemimizin içindeki sosyal ekosistemde çocuklara hizmet veren bütün ve gençlere, bütün herkese bunu söylemek istiyorum. Çok fazla uyaran var ve bütün bu uyaran saldırısı altında gençlerin, çocukların nitelikli içeriklere maruz kalması için biz yetişkinlere çok görev düştüğünü düşünüyorum. Bu şu an bu şu demek değil. İşte ne bileyim hani çocuklara şunu yasaklayalım, bunu yasaklayalım. Gençlere
1: denetim mi bunun yolu? Alternatif üretmek.
0: Her şeyi
1: nedir?
0: Engelleyelim, hiçbir şeye bu değil. Ama bir şekilde onların olduğu yere gidip neredelerse ve nereye gitmeye çalışıyorlarsa oraya gidip orada nitelikli içerik üretmeye başlamamız gerekiyor. Yani çocuklar işte belli oyun işte platformlarının içinde sosyalleşiyorsa bizim gibi nitelikli içerik üreten insanların gidip orada da içerik üretmesi gerekiyor. İşte çocukların, gençlerin geleceğin dünyasında bilim okur yazarlığı çok önemliyse, mesela ben kentsel öğrenme konusunda birçok proje yapıyorum. O zaman benim bunu yaygın genç ve çocuk kitlelerinin erişebileceği şekilde bütün hem kamuda hem kamu dışında nasıl daha yaygınlaştırabilirim diye çalışmam gerekiyor ve bunu bu çağın ve geleceğin çocuklarının ilgisini çekecek şekilde yapmam gerekiyor. Benim ilgimi çekecek şekilde değil. Yani bir şeyi benim ya da bizim neslimizin 40 yaşındaki insanların seveceği şekilde yapmamamız gerekiyor.
1: Evet. Peki o zaman yaygın hata ne burada? Yani bir şeye ulaşmaya, yetişmeye çalışıyoruz ve bütün kurmaya çalışıyoruz ya. Bunu belki birbirinden farklı düşünmek mümkün. Daha doğrusu ulaşmaya çalışan kesim ve kısımlar bakımından. Yani ebeveyn olarak nasıl bir yaklaşımım olmalı? Eğitimciysem nasıl yaklaşmalıyım? Ya da bu alanın toplamına bir şey söyleyeceksem nerede durmalıyım, nasıl dil kurmalıyım?
0: Birincisi bizim kendi hayatımızda. Zaten yani en birincisi kendimizin yaşaması gerekiyor. İkincisi ailemizi ona göre dizayn etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü mahallemizi, şehrimizi. Şimdi şehirden genelde şöyle yapıyoruz biz Türk milleti olarak, şehirden başlamaya çalışıyoruz. O zaman daha yoruluyoruz. Diyoruz ki bu ne kadar zor bir problem, ben bunu çözemem. Halbuki küçük bir yerden başlasak, benim çok yakın bir arkadaşım var. Her Çocuğa Eğitim Vakfı diye bir vakfımız var. Ben onun başkanıyım. O vakfın da kurucu yönetim kurulu üyesi. Büşra ismi, buradan selamlarımı iletiyorum. Mesela Büşra şey yapmış. Yani güzel bir örnek, böyle hani vücuda bürünsün diye diyorum. Güzel bir kütüphanesi var. Bütün mahalledeki çocuklara kütüphanesini açmış. Çocuklara kitap ödünç veriyor, onlar okuyorlar, sonra da oturup çocuklarla sohbet ediyor. Mesela bu çok nitelikli, çok güzel bir aslında proje. Yani bunu birçok insan yapsa, bütün ülkenin her yerinde, anlatabiliyor muyum? Burada çok büyük değer üretirsiniz siz. Ama bir tane insanın yaptığı şey de değerli. Ben mesela aslında kendi evimdeki neyse o değer, onu dışarıya bir dışarıya taşıyorum. Yani gücümüzün yeteceğine yetmeye çalışmamız gerekiyor. Gücümüzün yetmeyeceğine yetmeye çalışıp yorulacağımıza, gücümüzün yeteceği neyse o. Mesela biz şimdi Yeşilay'da bağımsızlık seferberliği diye bir şey başlattık 2 yıl önce. Bunun amacı şuydu. nasıl bağımlılık endüstrisi bütün kılcal damarlara kadar girdiyse, cebimizdeki telefondan bütün bağımlılık türlerine maalesef ki erişebiliyoruz şu an itibariyle. Şimdi her hayıra erişebiliyorsunuz ama her şerre de erişebiliyorsunuz, yani öyle bir alet. Şimdi bu aleti yasaklamak gerçekçi değil, çünkü çözüm işe yarayan değil, evet, bir şey. O zaman ne yapacağız? Onu faydalı nasıl kullanabileceğini planlayacağız. Biz bağımlısızlık seferberliği başlattık. Bunun amacı şuydu: mahalle ölçeğinde şeyler oluşturmak, komüniteler oluşturmak ve o bağımlılıkla mücadeleyi mahalle ölçeğinde yapabilir hale gelmek.

0: Mesela yaptık işte çalışma. İnsanlar ilk işte bu bağımlılıkla ilgili, özellikle işte kimyasal bağımlılıklarla ilgili bir şey evlerinde karşılaştıklarında ilk danıştıkları kişiler aile hekimleri, eczacılar. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Mahalle ölçeğinde aile hekimini ve eczacıyı diyelim, bilinçlendirmemiz lazım. İşte okulda ilk kim görüyor çocuğun tehlikeye doğru gittiğinde? Öğretmen. Evet. O zaman bizim özellikle mesela sınıf öğretmenlerini güçlendirmemiz lazım. İşte spor kulüplerinde ilk kim fark ediyor? Antrenör. O zaman bizim kimi güçlendirmemiz lazım? Antrenörü. Yani böyle hani toplumun kılcal damarı ölçeğindeki bireyleri...
1: Yani sizin bizatihi doğrudan değil, kimle muhatap olacaksa onlara yönelerek yapacağınız
0: Hani dedim ya, çocuklar neredeyse, gençler neredeyse... Bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Onlar bir, böyle bir şeyde bekleyip bir merkezde hadi bize gelin ve biz sizi aydınlatalım. Dünya artık böyle bir yer değil. Sizin insanlara gitmeniz gerekiyor. Ve onların olduğu yere gitmeniz gerekiyor. Onların toplumsal olarak sosyalleştiği yer neresiyse oraya gidip orada mesajınızı onların istediği iletişim diliyle uygun bir şekilde vermeniz gerekiyor. Yani bu dünyanın insanına konuşmanız gerekiyor. Hani dedim yani benim zevklerime göre değil. Şu an benim 10 yaşındaki oğlumun hayata bakışıyla benim bakışım aynı değil. İnsan olarak aynıyız. Hiç değişmiyoruz. Temel ilkeler, biyolojimiz değişmedi. Bu güzel bir şey. Çünkü bir şey geliştirirken bu bizim elimizde. Binlerce yıllık kadim bir bilgiyi biz kullanabiliyoruz. Ama bunun iletişimini yaparken ve mecrayı seçerken bugünün insanını, bugünün çocuğunu, bugünün gencini merkeze onu koymamız lazım. Bu arada herkesi Yeşilay'a gönüllü olması için davet etmiş olayım.
1: Evet, Yeşilay vurgusunu yapalım, çok önemli. Ben... Açık söyleyeyim, son yıllarda sizin faaliyetlerinizi takip ederken sizin namınıza şu bakımdan yoruluyorum. Belki bundan önceki 10 yıllarda, yani kuruluşunu takip eden 10 yıllar boyunca Yeşilay'ın çerçevesi çok daha sınırlıydı, çok daha belirliydi. Hı hı. Bağımlılık konusundaki bağımlılık alanlarına yönelik ilişkisine dair daha sınırlı bir şeydi yani. Alkol, tütün gibi. Hı hı. Daha sınırlı bir şeyden bahsediyorduk. Bugün bağımlılık tanımlamasını çok genişlettik. Hı. Dünya böyle bir noktaya getirdi.
0: Maalesef.
1: Dolayısıyla o tanımın yapılması, yeniden yapılmasının az önce tam olarak söylemeye çalıştığım buydu. Yani sadece sizin kişisel hikayeniz veya Türkiye'nin şartları meselesi değil. Güncel bütün gelişmelerle birlikte biz bütün kavramları, bütün dünya ile birlikte yeniden gözden ve elden geçirmek durumunda kaldık. Mesela Yeşilay da böyle yapmak durumunda kaldı.
0: Evet.
1: Bağımlılığı yeniden tanımladı belki veyahut o temel bağımlılık tanımının içine yeni kavramlar, yeni alanlar eklemek durumunda kaldı. Ve onunla yeni mücadele yöntemleri belirlemek durumunda kaldı. Evet.
0: 106 yıldır Yeşilay var.
1: Evet.
0: Dünyanın bağımlılık konusunda çalışan belki de en köklü kadim kuruluşu. Ben hep söylüyorum, gerçekten bayrağı altında gönüllü bir şekilde çalışmaktan onur duyduğum bir kuruluş. Ama sizin dediğiniz gibi şu an 21. yüzyılın dünyada en önemli 3 tane büyük, hani gelecekte hangi sorunu çözmeliyiz? Bunu çözmeliyiz ki bu sorun sayesinde yüzlerce binlerce sorun ortadan kalksın diye sorsanız bana, bir tanesi bağımlılık. Çünkü üstsel bir şekilde artıyor bağımlılıklar ve hem sayısı artıyor, hem etki alanı artıyor, hem de bağımlılık endüstrisi insanların gönüllü bir şekilde kendi parasını, sağlığını harcadığı bir düşmanla mücadele ediyorsunuz.
1: Müthiş bir eğlence alanı var bir tarafta, ama söylemeye geldiğimizde şimdi burada yani bahis var, sosyal medya var.
0: Bir sürü uyuşturucu maddeler
1: var. Çok eğlenceli görünen.
0: Birkaç türdü eskiden, şimdi yüzlerce uyuşturucu madde var.
1: Çok eğlence, ya alışveriş bir bağımlılık.
0: Güzel paketleniyor.
1: Şimdi bunlar çok eğlenceli şeyler ve başlangıçta kişinin kimliğini inşa sürecinde de kendini var etme
0: öyle
1: sürecinde.
0: Öyle pazarlanıyor.
1: Öyle pazarlanan şeyler ve çizgi nerede aşılıyor meselesi. Evet. Dolayısıyla sizin dil kurarken neye nasıl dikkat ettiğinizi gerçekten şu bakımdan merak ediyorum. Bir taraftan bunun tanımını cesurca yapabilmek, ama bir taraftan muhatabına ulaşabileceği doğru dili bulabilmek. Bu ikilem arasında neredesiniz? Buna ek olarak şunu da sormak istiyorum. Biz bazı meseleleri kendi dünyayı bana nispetle çok görmüş, çok tanımış bir insansınız. Bizim Türkiye olarak genel bir alışkanlığımızdır ama biz kendimizden ibaret zannederiz hikayeyi. Bir tehdit ülke

0: milletimize yöneliktir. Hı hı. Milletimize, dilimize, hı hı. dinimize yöneliktir. Halbuki insanlığın bütünüyle ilgili neye tekabül ettiğini her zaman görmeyebiliriz, hı hı. hakikaten. Dolayısıyla yalnızlaşabiliyoruz, kendimizi yalnızlaştırabiliyoruz bazı mücadelelerde. Hı hı. Halbuki dünyanın bütününün mücadele etmek durumunda kaldığı, hı hı. bir dil kurmaya mecbur olduğu bir alandan söz ediyoruz aynı evet. zamanda. Biz kendimizi bu alan içinde görürken dünya ne durumda, hı hı. ne tarafa gidiyoruz, nasıl çözüm arayışları bir birliktelik içinde mümkün olabilir ve bunun yerel karşılığı ne olabilir? Son 6-7 dakikamız tamam. içinde olduğumuzu da hatırlatarak söyleyeyim.
1: Türkiye'de bizim yaşadığımız büyük toplumsal sorunların neredeyse tamamı aslında dünyanın da sorunları. Dediğiniz gibi biz böyle sanki sadece Türkiye'de bu sorunlar var gibi. Mesela eğitimden hani bağımlılığı kenara koyuyorum şimdilik. Eğitim. İşte eğitimi çok eleştirilir Türkiye'de. Hı hı. Kim ne yaparsa yapsın asla hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Hep bir sıkıntılıdır yani. Dünyada da böyle. Yani çok az ülkede hani insanlar evet ya bu eğitim süper oldu şu an biz harikayız. Yani belki de yoktur yani. Şu an en pazarlanan ülkeler bile gidin o ülkelerin yazılarını okuyun. Onlar da eleştiriyorlar. Hı hı. Yani eğitim bir problem mesela dünyada. Çünkü gerçekten şu an bir sohbete başlamadan önce kameralar kapalıyken konuşmuştuk ya. Garip zamanlar.
0: Evet. Hani o, enteresan zamanlar, evet. Yani tuhaf zamanlar.
1: Evet, o tuhaf zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Öyle bir şey, böyle bir vadi, tuhaf zamanlar vadisinin içinde insanlık olarak ilerliyoruz. O yüzden hani o öyle bir sorun. Bağımlılık da aynı şekilde. Dediğiniz gibi işte uzun yıllar boyunca daha çok bağımlılıklar kimyasal bağımlılıklar. İşte tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, işte uyuşturucu maddeler bağımlılığı. Uyuşturucu maddelerde belli sayıda maddeler. İşte çok hani yaygın binlerce yıldır insanların bildiği maddeler gibiydi. Ama son yıllarda, son 20-30 yılda girdi. Çok fazla evet kimyanın ilerlemesiyle işte bilimsel gelişmelerle orada dehşet bir büyüme ve üstsel bir şekilde o bağımlılıkların artması, çok küçük yaşlara kadar inmesi sorunlarıyla bütün dünya karşı karşıya. Biz bu arada hani bütün dünyayı baktığımızda biz kötü durumda değiliz. Yani biz işte en kötü ülkeler sıralamasında hep böyle Türkiye ilk 3'te, ilk 5'te, ilk 10'da diyorlar ya biz öyle değiliz. Ama tabii ki böyle bir sorunumuz var mı? Var. Mücadele etmeli miyiz? Etmeliyiz. Bu ayrı bir mesele. Şu an ama davranışsal bağımlılıklar diye bir alan var. Ve burada da online bahis kumar bağımlılığı ve internetle ilişkili bağımlılıklar dediğimiz aslında günlük hayatta birçok bireyin belki de kullanım sınırları içinde gidip geldiği özellikle internetle ilişkili bağımlılıklarda işte sosyal medya bağımlılığı, hı hı. oyun bağımlılığı gibi türleri var. Online pornografi bağımlılığı gibi yani bizim biraz kapalı bir toplum olduğumuz için konuşmaktan çekindiğimiz ama biz Yeşilay olarak mesela Yeşilay dergimiz var. Orada kapak sayısı yaptık bu konuyu işledik. Hani onda da bayağı bir övgü aldık yani insanların teveccühü oldu. Hani böyle bir zor konuyu işlediğiniz için diye. Aslında hani Yeşilay ben görevini yapmaya gayret ettiğini düşünüyorum. Yani öncülük etmek, bunun konuşulmasını sağlamak, bilim insanlarını çatının altında bir araya getirmek, bunun için çözüm üretmek için akademik çalışmaları desteklemek. Hani biz bunları yapıyoruz ama demin de vurguladığım gibi en sahada bu mücadele öyle bir mücadele ki hani evlere kadar girmiş parasını o zehirlediği insanlardan alan bir endüstriyle kısıtlı bütçe ve kısıtlı vakit ve kısıtlı insanla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda önleme çok önemli. Yani hiç insanlar buraya gelmeden tutmamız gerekiyor. Hı hı. Burada da en önemli şey eğitim ve sağlıklı yaşam kültürünün yayılması. Yani sağlıklı yaşamın bir gençlik kültürü haline gelmesi. Şimdi hep karanlık tabloları konuştuk. Şu an günümüzde bu işte yeni jenerasyona ne diyor? Alfa kuşağı mı diyorlar? Yani böyle bu nesli böyle hep kötülüyorlar işte şöyle videolar çekiyorlar, böyle videolar çekiyorlar. Hani mizah amaçlı ama bu nesil sağlıklı yaşamı seviyor. Yani sağlıklı yaşamak istiyor. Mesela alkol bağımlılığı oranında düşüş var. Çünkü alkol zararlı diye kullanmıyorlar gençler. Ya yani böyle bir hareket de var. Hani tabii ki alkol bağımlılığı bitmedi. Ama böyle bir hareket de var dünyada ve Türkiye'de de var. Ya da işte ne bileyim güzel olmak istiyor, bakımlı olmak istiyor. En bakımlı, güzel olmanın en büyük düşmanı tütün, sigara. Bunu mesela öğrendiğinde bırakıyor. Tütün sigara kullanmayı. Yani iletişim ve mecra dedik ya. Hani kanser olacaksın, öleceksin dediğinde mesela çok uzaktaki bir şey. Ne denir? Çünkü sinsi öldürüyor seni. Sen 20 yaşında olmadan etkilenmiyorsun.
0: Benim başıma gelmez. Zaten bizim milletçe genel eğilimimiz. Ama iyi olma halini koruyabilmek evet. için bunu alabiliyoruz.
1: Evet,

0: sağlıklı olmak için o iletişimi kabul ediyor. O anlamda hani sağlıklı olmak, önleme yapmak, eğitim anlamında böyle yaparak, yaşayarak öğrenme teknikleriyle tasarlanmış bizim Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımız var. Ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının yaptığı programlar var birçok Türkiye'de, işte ne bileyim işte yaz okulları var, spor okulları var, sanat okulları var. Bizim mesela Her Çocuğa Eğitim Vakfı olarak bilim ve sanat eğitimleri yapıyoruz. Yani bunları toplum içinde yaygınlaştırdığınızda bağımlılık boşluktan içeri giriyor. Eğer siz çocukların, gençlerin hayatında nitelikli bağlar kurarsanız ve boşluklar bırakmazsanız, o zaman bağımlılık zaten girmez ki. Yani bağımlılıkla mücadele etmenize gerek kalmaz. Tabii bu çok ütopik bir şey, farkındayım. Ama asıl büyük enerjimizi buraya harcamamız gerekiyor. Yani hayatlarımızda o bağımlılığın gireceği duygusal boşlukları bırakmamamız gerekiyor. Mutlaka toplumda bir yerde o gençlerin elini birinin tutması gerekiyor. Annesi babası tutamadı mı? Öğretmenin tutması lazım. Öğretmen tutamadı mı? Arkadaş tutması lazım. Arkadaş tutamadı mı? Babaannesi, anneannesi tutması lazım. Yani etrafımızdaki insanlara, bireylere o gözle bakmamız lazım. Ben bu insanın hayatını nasıl kolaylaştırırım? Bunun ne eksiği var ki onu ben kapatayım gibi bakmamız lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Biz birinin açığını kapattığımızda, inşallah Allah da bizim sevdiğimiz bir insanın bir duygusal, bizim bıraktığımız açığı varsa onu kapatacaktır. Böyle belki toparlamış olalım.
1: Yani ölçülebilir olanla yine o başta bahsettiğiniz metafizik ve manevi taraf aslında bir araya geliyor burada. Evet. Yani birbirini kesen değil, bütünleyen doğrular olmuş oluyor bunlar.
0: Ne güzel
1: söylediniz. İkna oldum. Şu anlamda, şu anlamda ikna oldum. Sadece bunun ne tarafında daha fazla üzerime düşen bir şey, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü biz bazen de hikayenin bir unsuru kabul etmeyebiliyoruz kendimizi. Yani evet, çocuklarla ilgili bir şey yapılacak. İyi ama benim çocuğum yok. Peki ben ne yapacağım? Evet. Peki ben ne yapacağım?
0: Evet. Bir Afrika atasözü var, ben çok seviyorum. Usturabı ilk kurduğum zaman öğrenmiştim okumalar yaparken. Diyor ki bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir. Ben de şöyle diyorum. Bir çocuk yetiştirmek için bir medeniyet gerekir. Ve bir medeniyeti kurmak için de yüzyıllar gerekir. Siz orada çalışacaksınız. Ne, siz şu an burada basın mensubusunuz değil mi? O zaman basında çok güzel çalışmalar yapacaksınız. Gençler sizin programlarınızı izleyecek. İşte size örnek alacaklar. Gazeteci olmak isteyen, basın mensubu olmak isteyen kişilere örnek olacaksınız. Hayatınızı erdemli, güzel, ahlaklı bir insan olarak yaşayacaksınız. Yani iyi çocuk yetiştirmek için illa çocuğumuzun olmasına gerek yok. İlla bir sivil toplum kuruluşunda işte çocuklarla çalışmamıza gidip orada gönüllü olmamıza gerek yok. İyi bir insan olarak yaşamak bence en güzel, çocuk yetiştirmek için en güzel başlangıç noktası.
1: Sümeyye Ceylan, bu güzel bütünün parçası hissettirdiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Portre'de misafirim Sümeyye Ceylan'dı. Yeşilay'dan Usturlaba, 10 yıllık, 20 yıllık süreçlerden, dünyadan bugüne ve Türkiye'ye pek çok noktaya değindik. Size de teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj bugün saat 10'da 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

kitapla buluştuğumuzda nörolojik olarak da çok fazla sinapsimiz uyarıldığı için, yeni yeni bilgiler böyle daha kalıcı halde gönderildiği için nörolojik olarak gelişim de çok daha hızlı. O yüzden bu sağlık açısından bu referansları göz önüne bulundurursak, kitap okumanın yerini hiçbir zaman ekran ya da dijital dünya ya da bir boşluk dolduramayacaktır.

0: Yazarımıza ilk sorumuz genelde şudur. Önümüzde size ait birkaç kitap var ama sırasıyla hepsine değinmeye çalışacağız. Mahrumiyet eğitimini neden yazdınız? Konusu nedir?
1: Varlıkta şaşırmayan, yoklukta sarsılmayan, nesiller inşa etmenin ehemmiyetinin gittikçe arttığını fark ettiğim için yazdım. İnsanların elde ederek, sürekli biriktirerek değil, hayata dair artık biraz eksilerek, azalarak, ilişkilerde derinleşerek daha mutmain bir kalple yol alabileceklerini düşünüyorum. Bunun böyle olduğunu ispatlayan da günümüzde bazı problemlerle karşı karşıya kaldığımızı mesleğimi icra ederken fark ettim. O nedenle aslında daha çok var ettiğimiz, daha çok aldığımız, daha çok mutlu etmeye için çırpındığımız çocuklarımız değil de biraz daha ilişki kurduğumuz, derinleştiğimiz ve mutluluğunu varlığa bağlamayan, yoklukta da sarsılmayan nesiller olsun niyetiyle yazdım.
0: Mesleki bir çalışma cümleleriniz arasında da geçti zaten. Tam bu noktaya değinmek istiyordum ben de. Mesleki çalışma olarak ortaya çıkan bu şeyi okunması zevkli ve kolay. Bu arada anlaşılması çok mümkün ve rahat. Ama şöyle literatüre baktığınızda mahrumiyet eğitimi kitabınızı farklılaştıran, benzerleri içinde farklı bir noktaya taşıyan şey nedir size göre? Neden yazılmalıydı yani?
1: Mahrumiyet, sınır bilen çocuklara eşlik etmek istediğimiz için artık haddini aşmayan, birbirinin mesafesine saygı duyan nesiller inşa etmeye özen göstermemiz gerektiğini düşündüğüm için ve bu alanda bu isimle yazılmış, belki bu içeriğe benzer içerikler de var elbet ama bu isimle yazılmış olmasına dikkat ettim. Çünkü gerçekten bir şeyden bir insanı mahrum etmek sanki bir şey esirgemek gibi algılandığı için olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor. Ben bunun öyle olmadığını, aksine insanın ihtiyacından fazlasını biriktirmenin insanı daha mutsuz ettiğini ve daha huzursuz ettiğini, daha huzursuz ve kaoslu bir dünyaya sürüklediğini düşünüyorum. Bu yüzden alanda böyle bir kitaba ihtiyaç olduğunu hissettim. Belki diğer kitaplardan onu öne çıkaracak olan şey de sınır bilmek, başkasına saygı duymak ve kendi iç tatminini, psikolojik ruh sağlığını ya da rezilyansını daha güçlü tutabilmenin yollarını gösterecek bu kitap.
0: Peki hemen yanı başındaki komşusuna geçelim o zaman. Aynı soruyu onun için de soralım. Kitabın konusu ne ve yazmak neden gerekliydi?
1: Çocuklardan bahsederken sadece muhatabımız ebeveynler gibi oluyor. Mesela çocuk kitaplarını sadece ebeveynler inceliyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir dolmuşa oturduğunuzda şoförden yolcuya kadar herkesin çocuğunuzla ilişki içerisinde olduğunu, bir okulda çalışırken okuldaki personelin de çocukla ilişkisi olduğunu, yani hayatta herkesin her rolden çocukla bir şekilde iletişime ve

temasa geçtiğini düşünüyorum. Bu nedenle aslında o kitabımızı, ilk kitabımızı Çocuklara Eşlik Etme Sanatını yazarken çocukla muhatap olabilecek herkes için yazdım. Çocuğa eşlik etmenin inceliklerinden, bunun aslında bir sanat icra etmek gibi sabır, emek, fedakarlık işi olduğundan ve çocuğun aslında hayatımızı kıymetli bir şeye çeviren, eviren bir mesele olduğundan bahsetmeye çalıştım. Bunun içinde tabii böyle hep mutlu, pozitif bir çocuk şeması şekilleniyor zihnimizde ama ben oraya şunu da iliştirmek istedim. Çocuğun ağladığı zaman ona tahammül edebilmenin, o neden ağladığına dikkat kesilebilmenin, yaramazlık diye nitelendirdiğimiz davranışlarının aslında neye işaret ettiğinin de altını böyle kalın kalemlerle çizmeye çalıştım. Asıl oralardan öğreneceğimiz ve asıl oralarda çocuğun da bize yansıttığı, bizi de terbiye ettiği bir rol olduğunu özellikle bahsetmek istedim. Yani merkezde çocuk var ama herkese iletişimde. O yüzden o kitabımı herkes için yazdım.

0: Sıradaki sorumu ben daha çok kurgu yazarları için, yani romancılar için, özellikle hikaye yazarları için söylüyorum ki sizin de kurgu çalışmalarınız var. Yani çocuk edebiyatıyla da ilgilenen birisiniz aynı zamanda. Karakterler değil burada ama mesela yazmayı istediğiniz, düşündüğünüz, aktarmayı dilediğiniz şeyleri çerçevelendirme konusunda nasıl bir yazarsınız? Fazla mı titizsiniz? Konu kendiliğinden çok mu genişler, yoksa kesip atmayı, daraltmayı bilir misiniz? İşbirliği halinde mi yazarsınız, yoksa kendi yolculuğunuzda kendi başınıza mı yazarsınız?
1: Önce yazmak istediğim şeyi niye yazdığımı sık sık hatırlatırım kendime. Yani hangi ihtiyaca binaen ben bunu yazıyorum. Niyetim de o ihtiyacın cevabını bulması var her okuyucunun. Hedefe oraya yerleştiriyorum. Niyetimde de İslam psikolojisine, Anadolu psikolojisine uygun, yani bizim temel değerlerimizden beslenen, cevaplar bulabileceğimiz bir şey yerleştirmeye çalışıyorum. Ama bunu yaparken elbette beslendiğim bilimsel, teorik, temel bilgileri, yani hamurun mayası onlar, onları yerleştiriyorum. Ama rotamda benim o ihtiyacın cevabını bulabileceğim temel meseleler olmasına özen gösteriyorum. İşbirliğine açık bir yazar olduğumu düşünüyorum. Şimdiye kadar çalıştığım editörlerimle çok keyifli yol aldım. Yayın evlerimle de hakeza. Dediğim gibi önceden biraz daha böyle ağdalı bir dil kullanırken, edebi bir dil, şimdi biraz daha sadeleşmiş, herkesin her yaştan okuyup anlayabileceği bir şey, bir üslup tercih ediyorum, bir dil tercih ediyorum. Kırpar mıyım? Kırparım ama o kırpma işlemini daha çok editörüm yapıyor. Yani çalıştığım editörler yapıyor tamamlandıktan sonra. Ama muhakkak tıpkı bir paragrafı ya da kompozisyonu yazarken giriş, gelişme, sonuç gibi bir yol haritamız var ve o minvalde yazıyoruz. Bu tarz aslında akademik kitapları yazarken de, eğitimsel kitapları yazarken de muhakkak sorunun tespit edildiği, en sonunda da sorunun çözümlendiği, arada da muhakkak okuyucunun kendine dair cevaplar bulabileceği bir strateji izlemeye çalışıyorum. Normalde de iletişim kurarken insanlarla direkt cevapları vermek yerine cevapları kendilerinin bulabileceği, cevabın da bazen sorunun içinde gizlendiği sorular sorarım. Kitapta da biraz böyle gidiyorum.
0: Peki, bu profesyonelliğinizin ortaya çıkardığı ve sizin birebir temastan daha geniş kitleye açıldığınız ve derdinizi orada da çözüme kavuşturmak için çaba gösterdiğiniz bu kitapların dışında, az önce de söylediğim gibi, bir de çocuk edebiyatı var işin. Çocuklar için yazdığınız doğrudan şeyler de var. Onların hem kendisini görelim biraz, hem hikayesini dinleyelim sizden. İlk onlar mı vardı sahnede?
1: Aslında ilk yetişkin vardı ama o yetişkinde de ya şöyle, aslında ben yazı hayatımı şiirle başladım. Çok uzun yıllar, bu uzun yıllardan kastım ilkokul 3. sınıftan beri hep şiir yazıyordum. Hala böyle 3-4 tane defterim duruyor, ilkokul, ortaokul, lisede yazılmış ve kitap gibi bitirilmiş defterlerim var. Çocuklara gösteriyorum bazen. İçine zaman zaman resimler de yaptığım, anılarımı da paylaştığım, o mesabede yazıyordum. Sonra bu şiir

0: İlk okuduğum lisans bölümündeki alanla buluştu ve artık biraz daha akıtes hazırlama süreçlerinde biliyorsunuz akademik dil çalışıyoruz biraz daha. Oraya evrildi. Sonra sahada çalışırken yetişkinlerle çalışmaya başladım. Fakat çocuklarım dünyama girdiğinden ama çocuk kitaplarını her yaşta aldım. Çocuğum yokken de aldım. Ben lisedeyken, üniversitedeyken de aldım. Çocuklarım olduktan sonra da onlara hikaye yazmayı, onlarla hikayelerle buluşmayı, onların hikayeleriyle buluşmayı öğrendim. Onlar da hikaye yazıp uydurma dediğimiz meseleyi yapıp benimle buluştuklarında işte bir ormana gittiğimizde klasik bir orman yürüyüşü yapmıyorduk da oradaki hayvanlar üzerinden böyle kurgular kendi aramızda yapıyorduk. O şekilde başladı. İlk ortaokul düzeyinde, ilk okul öncesi düzeyinde bir kitap yazdım, üçlü bir set. Sonra ortaokul düzeyinde yazdım. Derken okul öncesini çok sevdim. Okul öncesi düzeyinde yazmayı daha çok seviyorum. Biraz mizah değil de ben daha böyle duygusal ve derinliği olan kitapları, felsefi kitapları tercih ediyorum. Hikayelerimde de biraz böyle bir dil kullanmaya, böyle bir içerik olmasına özen gösterdim. Ama çocuk kitaplarından gerçekten çok zevk alıyorum ve hiçbir yetişkin kitabı yazmaya benzemiyor. Çocukların dünyası da istediğiniz kadar saçmalayabiliyorsunuz, istediğiniz hayalleri kurabiliyorsunuz, sınırları daha geniş, esnekliği daha geniş. O yüzden çocuk hikayeleri benim dünyamda çok ayrı bir yerde.
1: Bu esneklik ve özgürlük alanını da zihnimizde demek ki biz saçmalık olarak düşünüyoruz. Kamusal olarak böyle bir
0: Evet.
1: yanılgımız var.
0: Hı.
1: Ama aslında o çok renkli ve coşkulu bir dünya. Ki söyledikleriniz arasında aslında benim en çok dikkatimi çeken ve heyecanlandıran, ilginç bulduğum da şu oldu. Ben lisedeyken de çocuk kitapları alırdım. Sadece
0: Hı
1: çocuklarım
0: hı.
1: doğduktan sonra onlarla bir dil kurabilmek için değil, onlar olmadan önce de. Hatta yani demek ki ilk gençlik döneminizde, ergen, ilk gençlik döneminizde ki belki çok çocuk edebiyatına en uzak olunabilecek zamanlardır. Liseli olmanın başka bir iddiası vardır ya.
0: Hı.
1: Yetişkin dünyaya atılacak adım var çünkü orada. Sizin dünyanızda çocuk edebiyatı neden bir okur olarak da bu kadar yer tutuyordu? Çok merak ettim.
0: Şöyle o zaman şu andaki gibi çok seçeneğimiz yok. Yani çocuk kitabı içinde yok, genç kitabı içinde yok. Klasikler vardı. Çocuk edebiyatı da bu kadar fazla gelişmiş değildi. Fazla eser yoktu. Bizim kitaplarımızda ben memur bir ailenin kızıyım. Babamın kütüphanesinden ibaretti bizim kitaplığımız. Ama işte aile dostlarımıza gittiğimizde onlarda alternatif kitaplar olduğunu gördüğümde çocuk kitapları olanları gördüğümde o beni çok heyecanlandırıyordu. Mesela ilk okuduğum ve beni çok heyecanlandıran eser Kaşağı'ydı Ömer Seyfettin'in. Okulda okuduğumuz eserlerden. Ama o benim için bir vicdan ayarıydı o kitapla başlamak hayata. O dönemde böyle şu andaki okul öncesi gibi prestijli kalın karton kitaplar tabii ki yoktu ama bu tarz kitaplar yani babamın kitaplığından sonra alternatif okuduğum ve çocukluğumla buluştuğum kitaplar çocuk kitaplarıydı. O nedenle babamın kitaplığı da böyle işte Yavuz Bahadıroğulları, Ümit Şimşek gibi böyle Meydanlar Ruslar falan bilirsiniz ansiklopediler. O kitapların olduğu daha ağır kitaplıktı. Mesela okumayı çok seviyordum ben. Daktiloda yazı yazmayı da çok seviyordum. Babamın bir daktilosu vardı. Okumayı çok sevdiğim için ve alternatif kendime göre çok çocuk kitabı veya genç kitabı bulamadığım için babamın kitaplarını bitirmek durumundaydım. Orada da ağır kitaplar vardı. Mesela Pal Sokağı Çocukları, Kaşağı, bunlar ilk okuduğum çocuk kitapları ve beni çok etkileyen kitaplar. Sonrasında ise okuyacak kitap bulamadığım için ya da onları bulabildiğim için Safahat'ı okumuştum mesela. Hiç anlamadığım, ağır, çok dili ağır ama lisede onu okuduğumu, hevesle bir daha okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Sonra ismim min geldiği, babamın da hayatında kırılma noktası olan Huzur Sokağı kitabını çok okurdum. Onu mesela ilkokul 5'te okudum. Henüz çok küçüktüm aslında ama hayatımla ilgili kritik seçimler yapmam konusunda bana çok rota çizdi. Yani mevcut kitaplar bunlar olduğu için bizi de öbür taraf işte çocuk kitapları da beni o yıllarda tatmin ettiği için sanırım ben oraya o şekilde yönlendim.
1: Ciddi bir okurluk zevki alıyorum ben buradan.
0: Hı.
1: Bir bağ kurulmuş.

0: ve iştah hep kabarmış, doyulmamış, daha da doyumsuz devam edilmiş. Yola devam ederken başka neler çıktı? Mesela böyle bir kitap kurduğuna sorulur mu bilmiyorum ama vazgeçilmez yazarlar, vazgeçilmez kitaplar, tanıştıktan sonra yıllar içinde döne döne okunan yazarlar ya da kitaplar var mı acaba Hilal Çorbacıoğlu için?
1: Var tabii. Tefsirler var. Elimden düşürmediğim, her zaman okuduğum ve okumaya çok özen gösterdiğim tefsirler var. Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarını rehberlik ediyor bana her daim. Bunun yanı sıra İnsanın Anlam Arayışı, Viktor Frankl'ın, bu mesleki seçimde benim için önemli bir kitaptır. Liseli yıllarım, hatta üniversiteli yıllarımda şiir kitaplarını da çok seviyordum. Nurullah Genç, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenöre, bu şairlerin kitapları benim için hep pusula gibiydi. Necip Fazıl Kısakürek, hakeza. Bunların kitaplarını da çok seviyordum. Ama üniversite yıllarımda bir de Ali Fuat Başgil Hoca'nın Gençlerle Başbaşa kitabını çok sevmiştim. Onu da döner döner okurum, tekrar tekrar bakarım. Kendi evlatlarımı da şu anda okuyun diye söylüyorum. Ömer Seyfettin çok severdim. Huzur kitabını hatırlıyorum. Yani şu anda böyle çağrışımla gelen kitapları söylüyorum size hızlıca. Kendi mesleki alanımda da Yalom'un kitaplarını çok seviyorum. Ve varoluşçu terapi üzerine olan kitapları genelde okuyorum. İnsanın anlam arayışına dair kitapları seviyorum. Yani daha derin, daha edebi, dili biraz daha ağır şeyler seviyorum. Mesela roman çok sevmem. Hikaye de çok, yani yetişkinlere göre olan hikayeleri ve romanları okumayı çok tercih etmiyorum. Daha çok deneme ve şiir ağırlıklı edebi kitapları ve yazarları tercih ediyorum. Bir de şey var, İskender Pala ve Nazan Bekiroğlu. Üniversite hayatımda bunlar da benim için ayrı bir yerde.
0: Meslek hayatınız var. Meslek hayatınızın bir uzantısı olarak yazarlığınız var. Bütün bu trafik içinde kendinize ait, kendinize ayırdığınız zamanda okumaktan zevk aldığınız şey anlaşılıyor ki şiir, deneme, edebiyatın özellikle bu kollarıyla ilgilenmişsiniz. Fakat enteresan bir şakadır benim kulağımda hep. Postacı yıllık iznini alınca şehri dolaşmaya çıkarmış derler. Zihin yorulmuyor mu dinlendirmek için yeniden kitap okumaya dönmek ne demek? Bu nasıl sağlanabilir?
1: Aslında yazarlık da bence bunun ucu. Katarsis dediğimiz, bizim sağaltım dediğimiz, şimdi okuyorsunuz okuyorsunuz ama elbette ki bu zihnin yoruculuğu kısmında bir yerde de sizden çıkması gerekiyor. İşte o çıkması gerektiği ya da dinlenmenin çıkmayla bağlantısı olduğunu düşündüğümüzde beni dinlendiren şey yazmak. Orada kalem devreye giriyor. O kelam bende kalem olarak tekrar başka bir kelama dönüşüyor ve ben öyle rahatlıyorum ama ben tercih edilmiş yalnızlığı da çok severim. O yüzden kendi özel hayatımda sık sık yalnız kaldığım, hiçbir şey yapmadığım, orada o anda olduğum alanlar açmaya da özen gösteriyorum. Özellikle işte mesleki anlamda da bizim böyle soluklara ve aralara çok ihtiyacımız oluyor. Haftada bir günümü muhakkak dostlarıma, arkadaşlarıma ya da kendi özel zamanım olarak ayırıyorum. Ama şöyle, okumak da beni hiçbir zaman zihinsel olarak yormuyor. Ne yorar? Akademik kitaplar okuyorsam o benim için biraz yorucu. Edebi kitaplarda ben dinlendiğimi hissediyorum zaten. O beni yormuyor.
0: Peki hem okurluk hem yazarlık bakımından soracağım. Konsantrasyonunuzu sağlamak için özel mekanlara, günün özellikle saatlerine ihtiyaç duyar mısınız? Hani kimi akşam yazmayı, kimi el ayak çekildikten sonra yazmayı, kimi sabahın erken saatlerinde yazmayı ya da okumayı tercih eder. Hem okur hem yazar olarak böyle ayrılmış zamanlar var mı? Özel mekanlar var mı?
1: Bütün gençliğim boyunca gececiydim. Gece oturuyordum, sabaha kadar yazıyordum, okuyordum. Fakat meslek hayatı, annelik, evlilik, sonra üniversite hayatı gibi, yani ders saati zorunlulukları, mesai saati zorunlulukları devreye girince Artık tabii ki gündüz daha verimli olduğum saatler, gündüzleri de yazıyorum. Ama gene de Zeynep Hanım, daha duygusal, daha derinlikli bir şeyler yazacaksam, hani bunları hiç yayınlamadım ama böyle çok daha fazla yazım var aslında. Onlar için gene böyle cuma geceleri mesela, ertesi gün bir şey yoksa o geceler benim için bir fırsat. İlham kaynaklı şeyler bende daha çok gece çalışıyor. Biyolojik saatim de öyle. Ama akademik ve zihinsel bir şey yazacaksam onun için de gündüz diyebilirim.
0: Sona doğru meraklarımdan biri şudur. Acaba siz kitap okumayı seven biri olarak bir başkasına kitap tavsiyesinde bulunur musunuz, bulunulabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
1: Çocuklarım da dahil. Ben her zaman kendi tarzlarını bulmaları için farklı farklı tarzlarda kitap okumalarını öneriyorum. Daha küçükler için ve ebeveynlere önerebileceğim bu. Kendi hayatımda da benden tavsiye isteyene elbette bulunurum ama önce hangi tarzı sevdiğini öğrenirim. Sevdiği tarza uygun olanı anlatırım ya da söylerim, tavsiye ederim. Çocuklarda da şimdi mesela geliyorlar bazen, bizim çocuk hiç kitap okumayı sevmiyor diyorlar. Mesela bu cümlenin gerçekliğine inanmıyorum. Henüz kendine göre okuyabileceği bir kitap bulmamış olduğunu düşünüyorum. Kendine göre ve onun ufkunu açan bir kitap bulduğu an ilgi alanı ile buluşacak. O çocuğun sevmeme şansı olduğunu düşünmüyorum. Ve hakeza kendi çocuklarımda da aynısını yaşadım. Birisiyle büyük kızım mesela 2 senedir çok kitap okuyor ama öyle böyle değil. Artık hadi kitabı bırak diyoruz, öyle okuyor. Çünkü yeni buldu, yeni keşfetti tarzını. Tarzı oturtması için kişilere direkt benim zevk aldığım değil, hangi tarzda seviyorsa o tarzda kitaplar tavsiye etmeyi elbette seviyorum.
0: İkinci ve son sorum da bu konuyla ilgili şu olacaktı. Kısmen başladınız, açmanızı isteyeceğim. Kitapla ilişkimizin zorlaştığı evrelerden geçiyoruz. Eskiden ulaşılamadığı, el altında olmadığı içindi. Şimdi de çokluğundan ve başka ilgi alanlarına yöneldiğimizden. Dijital çağda okuryazarlık nasıl bir şekil alacak ve kitapla ilişki kurulamadığı zaman diyelim ailelerin de bu konuyla ilgili endişeleri, kaygıları olabiliyor. Sevdirilebilir bir şey midir okumak?
1: Sevdirilebilir bir şeydir bence. Ama önce ekranları almak gerekiyor elimizden. Yani ebeveynler için söylüyorum. Sınırlamak gerekiyor. Ekran gerçekten dikkat süresini çok kısaltıyor. Dikkat süresi kısalıp işte 2x hızında insanları dinlemeye alıştığımız bir çağda elbette 1 saniye durmak bile eziyet gibi geliyor. Bu zorlaştıran kısmı burası bence. Ama nasıl bir diziyi ya da filmi akıp gidiyorsa ve sürükleyiciliğinde kaybolup hızlıca izliyorsanız bir kitap da aynı bu şekilde olabilir ve aslında TV ekranından izlediğimiz şey nörolojik olarak çok az yere temas eder ve çok az geliştirirken aslında kitapla buluştuğumuzda nörolojik olarak da çok fazla sinapsimiz uyarıldığı için yeni yeni bilgiler böyle daha kalıcı halde gönderildiği için nörolojik olarak gelişim de çok daha hızlı. O yüzden bu sağlık açısından bu referansları göz önüne bulundurursak kitap okumanın yerini hiçbir zaman ekran ya da dijital dünya ya da bir boşluk dolduramayacaktır. Ve evet, her çocuğun zorunlu bir ödev gibi değil. Bu da çünkü bıktırıyor. Ama tavsiyeli, eğlenceli ve keyifli bir bağ ilişkisine dönüştürülerek kitap okumayı sevecek hale getirilebilir diye düşünüyorum.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Vur! Vur!
2: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
1: Öf be baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
2: Sağ ol. Tamam.
3: Baba, baba.
1: He oğlum.
3: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
1: Etmez miyim oğlum? Ver.
3: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
4: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

Fotoğraf görülmüş olanı kaydederken daima ve doğası gereği görünemeyene de işaret eder. Böyle söylüyor John Berger bir Fotoğrafı Anlamak isimli kitabında. Peki gerçekten fotoğraflar görünmeyene de işaret eder mi? Söz konusu bir gurbet fotoğrafıysa evet, fazlasıyla mümkün.

0: özlem. Yani ilk aklıma gelen özlem şöyle. Aile fotoğrafı, yani toplu bir aile fotoğrafı belki bir defa çekiliyor hayatta. Çünkü bir daha o aile bir arada olmuyor. Ben bunu gördüm. Baktığımda o fotoğraflarda, hani biz bir kere bir arada olmuşuz, o fotoğrafı çekilmişiz. Daha sonra asla bir araya gelinmedi. Yani ya aynı dönemde izine gidilmedi, ya ölüm oldu, o şekilde ayrılıklar oldu. Yani o fotoğraf asla bir daha tam olmuyor. O yüzden ilk çekilen aile fotoğrafı, herkesin olduğu fotoğraf, bence aileden kalan en güzel miras.
1: Türkiye'den Avrupa'ya giden ilk nesil misafir işçilerin ailelerine gönderdikleri fotoğraflar, taşıdıkları anlam itibarıyla kadrajda görünmeyen pek çok şeyi de içinde barındırıyor. Bu dönemin karakteristik fotoğraflarında işçilerin mekan ve giyim kuşam tercihleri dikkat çekiyor. Deutsche Post'la Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen zarflar içinde afili pozlar taşımaktadır. Bu pozlar bir maden ocağında, bir fabrikanın akar bandında veya bir atölyenin çelik dişlilerinin önünde kirli, paslı tulumlar ve yorgun bakışlarla verilmiş pozlar değil. Aksine şehrin en süslü mekanlarında, en şık kıyafetlerle verilen, tabiri caizse havalı pozlar.
2: Eski fotoğraflardaki insanların o gençlikleri, biz çünkü anneyi babayı görüyorsun gencecik. Biz o zaman çocuk kalıyorduk onların yanında. Teyzendir, amcandır işte, ya da arkadaşındır, ya da komşundur yani muhakkak yani. O çekildiğin o ortamda baktığın insanları, gördüğün insanları, aa ne kadar da gençlermiş diyorsun. Çünkü yıllar sonra gidip gördüğün zaman, onunla hayal ettiğin zaman, karşılaştırdığın zaman o insanların canlılığı o zaman daha farklıydı. Ama biraz da özlemle bakıyorsun. Keşke yaşlanmasalar diyorsun. Hep böyle taze, dinamik kalsalar. Yani gittiğin zaman yine aynı o ortamı bulabilsen. Ama maalesef mümkün değil.
1: Bir gurbet fotoğrafı size çok şey anlatır. Misafir işçi neslinin nasıl ve ne şekilde yaşadığını, bu dünyaya nasıl bir iz bıraktığını fotoğrafa bakarak anlayabilirsiniz. Eskiler suret dermiş. Hani Arapça'da görünüş, biçim anlamına geliyor. Gurbet fotoğrafları da böyledir. Fazlasıyla biçimlidir. Size geçmişin belli bir diliminde asılı kalmış o anı gösterir. İçindeki insanların isimleri, bir geçmişleri, aileleri ve duyguları vardır. Kim olduklarını bilmeseniz dahi, onun bir gurbet fotoğrafı olduğunu öğrendiğinizde zihniniz size bazı referanslar yollamaya başlar. Göç, göçmenlik, gurbet, hasret, özlem, kavuşma, sıla ve daha niceleri. Hepsi ardı ardına gelir ve fotoğraf artık zihninizde hareket etmeye başlar. Size bir kapı aralar. Artık mekanın ve zamanın bir parçası olursunuz.
0: Bulunduğu ortamdaki durumu daha iyi anlatır fotoğraflar. Kelimelerin yetmediği yerde. Çünkü fotoğrafta ki bir bakış çok şey anlatabilir. Bir duruş çok şey anlatabilir. O yüzden yani fotoğraf da önemlidir duygularını yansıtmak için kişinin.
3: Babam 9'lu yaşlarında annesini kaybediyor. Tabii amcamlar da var bu arada. 2 tane amcam var. Alalarım var. Öyle bazen evet bakıyorum ya, değişimine bakıyorsun.
1: Bir tren kompartımanında cam kenarında oturan yalnız bir adam düşünelim. Yolculuk ediyor. İçinde olduğu tren onu bir yere ulaştıracak. Ama nereye? Bu adam göçmen bir işçi ise ve 2 yıllık ayrılığın sonunda Almanya'dan memleketine dönüyorsa, adamın içindeki heyecanı biz de hissedebiliriz. Muhtemelen bavulunda bir sürü hediyeyle ve cebinde biriktirdiği parayla çocuklarına, eşine kavuşmak için sabırsızlanıyordur. Babasının getirdiği oyuncaklarla oynayan neşeli çocuklar canlanır gözümüzde. Fotoğraf bir anda bize mutluluk ve umut veren bir imgeye dönüşür. Peki ya tam tersi ise? Adam ailesini geride bırakarak, para kazanmak uğruna bir bilinmeze doğru gidiyorsa, bu artık bizi mutlu edecek bir an olmaktan çıkar. Trenin gittiği yön, bizim duygularımızın yönünü de belirler. İstanbul'dan Münih'e doğru giden bir yolcunun çaresizliği bize olduğu gibi yansır. Ailesiyle veda sahnesi, istasyonda ona son kez bakıp el sallayan bir çare eşi canlanır zihnimizde. Fotoğraf artık hüzünlü bir imgeye dönüşür.
3: Mesela ben ne görüyorum? Eskiden zordu abi. Yani şimdi sene 2025, istediğimizi alabiliyoruz, istediğimizi içebiliyoruz. Ama zamanında iş konusu olsun, hayat şartları olsun, babalar, amcalar nasıl büyümüş, çok şükür bizim her şeyimiz var.
4: Yani fotoğraflar mı anlatıyor?
3: Var, var. Fotoğraflarımız var. Evde dağla durur. Onlar benim için özeldir.
1: İşte zaman dehlizlerine doğru bir başka yolculuk. Misafir işçiler. Haftanın tek tatil günü olan pazar gününe özenle hazırlanıyorlar. Sabah erkenden tıraş olunur, kokular sürülür, saçlar yapılır, takım elbiseler giyilir, kravatlar takılır, ayakkabılar da cilalandıktan sonra şehrin merkez tren istasyonunun yolu tutulur. İstasyon misafir işçilerin buluşma mekanıdır. Her pazar günü istasyonun meydanında veya bekleme salonunda buluşarak birbirleriyle hasret giderir, kendi iş yerleri ve yurtlarında olup bitenleri paylaşırlar. Bir yandan da memleketten havadis getirenler dinlenir ve varsa eski gazeteler birlikte okunur. Geçen günlerin muhasebesi yapılırken iş değiştirmek, araba almak, daha iyi bir heyim bulmak isteyenlere ya da başkaca maruzatı olanlara çözüm aranır. Bugünün en unutulmaz anıysa birlikte ya da tek olarak verilen pozlardır ve hepsinin ortak bir adı vardır. Pazar fotoğrafı. Genellikle bir park, bir cadde ya da gösterişli bir binanın önü seçilir. Fotoğrafa fon olması için şehrin sembol yapıları ya da onlara çekici gelen diğer mekanlar tercih edilir. Bir Alman arabasının önünde verilen pozlar hiç az değildir. Kırmızı, yeşil veya sarı Alman arabalarıyla verilen pozlar bir şeyler anlatmaktadır aslında.
2: Şu anki yaşadığımız dönemde bu işler çok basitleşti, çok kolaylaştı. Zaten görüş

0: Ama şartlarımız farklılaştı. İletişim çok muhteşem seviyeye geldi diyebiliriz yani. İlk geldiğim dönemde mektupla haberleşiyorduk. Metroya inip telefon, o zaman evde telefon da yoksa arayamadık Türkiye'yi. Ya komşumuzun evine ilk zamanları ya da işte babam daha sonra aldılar onlarını. Ama eskiden bağlantılar biraz köy yerlerinde daha kötüydü. Hani bulunduğun ortama bağlıydı. Metroya inip çünkü şeyin bunun bir de ekonomik boyutu var yani. Daha ekonomik olanı metroya inip kartla telefon ediyorduk. Bazen arıyordun bulamıyordun, meraklanıyordun. Ve gönderdiğim mektup bazen 2 ayda, 3 ayda eline geçiyordu. Gönderdiğim mektubun çok çabuk gelmesini, önemli bir haber gönderdiysen ya da önemli bir haber bekliyorsan o mektubun gelmesini bambaşka bekliyordu insan.
1: Eğer bir fotoğraf çekilecekse muhtemelen eve gönderilecektir ve eve gönderilecek bir fotoğraf mutlaka iyi görünmelidir. En iyi kıyafetleri, en düzgün halleriyle çıkmalıdırlar ailelerinin karşısına. Bu mizansen kökeninde derin bir duyguyu da barındırmaktadır. Bakın ben buralara kadar geldim, şeytanın bacağını kırdım, sınıf atladım demenin en sessiz ama en cüretkâr da yoludur. İşte oldu. Almanya'nın onları ne kadar değiştirdiğini gösteren fotoğraflar kadrajdan süzülerek filme yansıdı. Bir fotoğrafçı stüdyosundaki kısa yolculuğun ardından beğenileri toplamak için hazır. Artık memlekete doğru yola çıkması için tek bir şey kaldı. Arkasına yazılacak tılsımlı sözcükler. Bu özgüvenli ve kendinden emin verilen pozların arkasına yine aynı duruşu sergileyen sözcükler yazılmalıdır. Ancak ilk nesil gurbet fotoğrafları bu yönüyle de sürprizlerle doludur ve ortadaki tezatlık bir çırpıda anlaşılır.

0: hissediyorum. Ve eski fotoğraflara baktığımda tabii ki hissediyorum. Tabii çocuklarımın büyüdüğünü gördüğünde de şimdi zaman çok hızlı geçiyor gibi geliyor. Öyle gibi sanki de.
1: Zihinden kaleme dökülen kelimeler mektuba işlenmiştir artık. Dönüşü yok. Birazdan kanatlanıp gidecek sevdiceğine. Kendim uzaktayım, hayalim yakın. Resmini saklayın, atmayın sakın. Sanki hep bildiğimiz, hissettiğimiz fakat zamanla unuttuğumuz bir duyguyu ansızın hatırlatıyor bu cümle. Uzun yıllar boyunca pek çok fotoğrafın arkasına buna benzer cümleler yazıldı, durdu. Unutulmaktan ve fotoğrafın bir kenara atılmasından duyulan korku dile getirildi. Oysa unutmak, bir kenara atmak şöyle dursun, akla gelen her an bakılırdı o fotoğraflara. Yalnızca Türkiye'ye gönderilen fotoğraflar değil, çok geçmeden tersi istikamette yola çıkan posta zarfları da benzer ifadelere bürünmüş fotoğrafların taşıyıcısı olacaktı. ...1972 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen bir fotoğrafın arkasında işte tam şunlar yazıyordu. Baktıkça hatırlamak için değil, hatırladıkça her an bakmak için gönderiyoruz. Sakın bizi unutmayasın. Bu resmimiz sana hatıra kalsın. Küçücük yavrular nasıl dayansın? Bizim yüreğimiz taş mı,

endişeli ve mahzun bakışların birbirine karıştığı bir suretti bu. Uzak bir diyarda ailesi için daha iyi bir hayatın peşinde koşan evin babasına gönderiliyordu. Eşini ve çocuklarını her an hatırlaması ve hatırladıkça da fotoğrafa bakması isteniyordu. "Sakın bizi unutmayasın" cümlesi, öylesine söylenmiş bir cümleden öte, içinde hayali anlamlar taşıyan bakışların tamamlayıcısıydı. Ve okuyanı olduğu yere çivileyen "Bizim yüreğimiz taş mı, demir mi?" cümlesi.

0: O yıllarda fotoğraf çektirmek lüks sayılabilecek bir şeydi. Uzaklardan gelen bir fotoğraf başına bir şey gelmesin diye özenle saklanırdı. Peki bu denli kıymetli bir şeyin arkasına neden sürekli "sakın unutmayın" notları düşülüyordu? Belki gözden ırak olan gönülden de ırak olur düşüncesiyle. Unutulma korkusu dile getiriliyordu. Uzakları yakın etmenin en kısa yollarından biri ise hiç şüphesiz resmin gücünden yararlanmaktı. Onlar da öyle yapıyordu. Fotoğrafları gönderen ve alıcı arasında yalnızca onların bildiği bir dilde bağ kurmaya yarayan hayali bir imgeye dönüşüyordu. Belli ki unutulma korkusu her şeyin önüne geçiyordu. Giden için de kalan için de değişmeyen tek şey hatırlama, hatırlanma arzusuydu.
1: Ama fark etmiyorsunuz onların büyüdüklerini. Bazen bir durup baktığınızda ya diyorsun bu kadar zaman nasıl geçmiş, daha dün küçücüktüler. Şimdi kocaman oldular. Tabii onlar büyüdükçe biz de yaş alıyoruz. Ve zaman da su gibi akıp geçmiş diyoruz.
2: Çok sevdiğim bir insana eşin olur, annen baban olur, başka arkadaşın olabilir. Bu gayet doğal bir şey yani. Neyi çok seviyorsan ona gönderdiğinin cevabı daha insanı çok bambaşka bir ruh haline sokuyor insanı yani. Çünkü onu beklemek, onu sabretmek farklı bir duygu yani.
0: Dedem 4 çocuk sahibi bir babayken 1972'de ailesini bırakıp Almanya'ya tek başına işçi olarak gitmiş. Tabii o zamanlar şimdiki gibi sık gelip gitmek yok. Ailesi dedeme hatıra olsun diye hep beraber bir fotoğraf çektirip Almanya'ya göndermiş. Dedem fotoğrafta bir tek kendisinin eksik olmasına üzülmüş olacak ki orada bir fotoğrafçının kapısını çalmış, kendi vesikalık fotoğrafına bir ceket ve kravat çizdirip kendini anneciği ve babacığının tam ortasına ve eşinin hemen yanı başına eklemiş. Böylece aile tamamlanmış. Melike'nin dedesi hangi içgüdüyle bu fotoğrafın peşine düşmüş ve kendini fotoğrafın içine sonradan eklettirmek için 50 yıl öncesinin Photoshop tekniklerini kullanmıştı. Ailesinden fiziki olarak uzak olmanın yanında fotoğrafta dahi onların aralarında yer alamamak mı ağır gelmişti ona, yoksa kendi suretini onların yanına ekleterek eski günlere gidip gitmeye yarayacak bir hayalin peşine mi düşmüştü?

0: Ailesinden fiziki olarak uzak olmanın yanında, fotoğrafta dahi onların aralarında yer alamamak mı ağır gelmişti ona? Yoksa kendi suretini onların yanına ekleterek eski günlere dalıp gitmeye yarayacak bir hayalin peşine mi düşmüştü? Hayalindeki yakınlık yetmemişti belli ki. İlla bir fotoğrafın içinde yan yana olmak istemiş, bir fotoğrafçının yardımıyla o kareye girmeyi başarmıştı. Ona bunu yaptıran şey unutulma korkusu olabilir miydi? John Berger haklıydı. Takım elbiseli, janti adamların fotoğrafın ön yüzündeki özgüvenli ve tırnak içinde afili duruşu, arka tarafa yazılan unutulma korkusuyla çelişerek tezatlarla dolu bir dönemi resmediyordu. O şık suretlerin arkasında madenlerin, fabrikaların, savaştan kalma 8 kişilik yurt odalarının ve gurbetin gölgesi görülebiliyordu. Cümlelerse ön taraftaki emin duruşun ürkek bir silüeti gibi korkulara ev sahipliği yapıyordu. Evet, gurbet fotoğrafları görünenden fazlasını taşır üzerinde. Cevabi mektuplar da öyle.
1: Zaman nasıl geçtiğini bilemiyorsun. Onun hayallerini kuruyorsun kendine göre. Acaba düşüncelerin farklılaşıyor. O günler çok farklıydı yani. Şimdi özlem farklıydı orada yani. Özlem gerçek özlemdi yani. İnsanlar birbirini özlüyordu. Vardığın zaman hasretle.

0: Gözlemini çeken insanlar da muhakkak var. O insanlara da selamlar olsun diyeyim. Çünkü öyle güzel olmak, öyle güzel kalpli olmak çok farklı bir şey yani. Bu insanca bir duygudur yani. Öteki şeyler biraz bana yapmacık geliyor artık. Çünkü dünyanın yaşam şartlarında insanların beklentileri farklılaştı. Böyle diyeyim yani.
1: Bildiğimiz bir şey var ki, birbirini tanımayan ancak aynı duyguyu paylaşan on binlerce insan bir zamanlar aynı yollardan yürüyüp geçtiler. İlk kim söylemişti? İlk kim yazmıştı fotoğrafın arkasına o tılsımlı sözcükleri? Hani şöyle devam ediyordu. Kendim uzaktayım, hayalim yakın, resmimi saklayın, atmayın sakın. Cismim uzaksa hayalim yakın, resmime baktıkça ağlama sakın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Osmanlı diplomasi tarihinin en sıra dışı isimlerinden birini konuşacağız. Ahmet Rüstem Bey'i tüm yönleriyle ele alacağız. Hayat hikayesinden diplomatik mücadelesine, Washington'daki yaşamından milli mücadeleye uzanan dikkat çekici yolculuğunu ve Türk diplomasi tarihindeki yerini birlikte konuşacağız elbette. Ahmet Rüstem Bey'i sadece bir diplomat olarak değil, cesareti, fikirleri, tartışmalı çıkışları, düelloları, bağımsız karakteriyle Türk diplomasi tarihinde özel bir yere sahip isim olarak anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık değerli tarih severler. Bu akşam Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan çalkantılı bir dönemin en dikkat çekici diplomatlarından birini Ahmet Rüstem Bey'i konuşuyoruz. Aile kökeninden yetiştiği çevreye, kişilik özelliklerinden diplomatik görevlerine, düello hadiselerinden Washington yıllarına kadar sıra dışı hikayesini ele alacağız. İlginç bir hayat hikayesi. Kimine konuşacağız bu karakteri? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şeref verdiniz programımıza. Bu güzel konuyu, özel konuyu bizimle paylaşacaksınız. Zannediyorum da zaten çalışan ilk kişisiniz bu biyografik.
2: Yani makale tarzında çalışmalar var.

0: Evet.
1: Hayatının bir bölümü hakkında çalışmalar yapılmış ama kapsamlı bir çalışma, bu kadar kapsamlı bir çalışmayı ilk yapan benim, hayatın bir biyografi tarzında ilk
0: Evet,
1: yapan.
0: birazdan kitabınızda
1: Evet.
0: paylaşacağım bu özel çalışmanın. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz Sıra Dışı Diplomat. Sıra Dışı Diplomat etiketine X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden yazarsanız hocama merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Hemen referans kitabımızı, yani hocamın kitabını sizlere göstermek istiyorum. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan, sevgili Ali Alan'ın bizlere de tavsiye edip ilettiği, teşekkür ediyoruz kendisine de ve Vakıfbank Kültür Yayınları'na da, Kürşat Karacagil hocamın Ahmet Rüstem Bey Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sıra Dışı Bir Diplomat kitabı. Bizim referans kitabımız hocam. Sıra dışı bir karakter gerçekten.
1: Evet,
0: Kitabın içine
1: gerçekten.
0: girince hakikaten çok enteresan bir hayat
1: Evet.
0: hikayesi olduğunu görüyoruz. Kökeninden
1: Evet.
0: bulunduğu mevkilere, karakterinden çıkışlarına kadar ve Balkan savaşlarından milli mücadeledeki katkılarına kadar
1: Evet.
0: çok enteresan bir hayat hikayesi ve bir katkı görmüş oluyoruz. Teşekkür ederiz bu
1: Rica
0: güzel kitabı da meraklılarıyla paylaştığınız için.
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Hocam hemen başlayalım. Evet, ilginç bir karakter ve bir hayat hikayesi dedik ama şimdi Ahmet Rüstem Bey'i belki de biz kitaplarda, tarih kitaplarında satır aralarında görebildiğimiz bir isim
1: Evet.
0: olarak karşımıza çıkar. Ahmet Rüstem Bey'in biyografisini yazma fikri nereden çıktı? Nerede karşınıza çıktı, merakınızı gıdıkladı da onu iyice araştırma güdüsüyle bizimle paylaştınız. Buradan
1: Evet.
0: başlayalım.
1: Tabii, esasında Ahmet Rüstem Bey'e ilgim doktora ders döneminde işte hocamın Süleyman Beyoğlu hocanın bir makalesi vardı. Onun makalesi üzerinde okuma yaparken dikkatimi çekti. Ayrıca hayatının belli kısımlarını ele alan Mine Erol tarafından hazırlanan bir kitap. Yine Amerika sefareti ile ilgili kısmını ele alıyor. Bunun dışında Şenol Kantarcı'nın yine ince bir kitap. O da Amerika şeyini hayatıyla alakalı dönemini ele alıyor. Ama Ahmet Rüstem Bey'in bir bütün olarak çalışılmadığını fark ettim ve arşiv ve kütüphane çalışmalarımda da bu eksikliği fark ettim. Kendisinin adı birçok yerde geçiyor. İşte Türk-Amerikan ilişkilerinde geçiyor, milli mücadelede geçiyor, düello dediğinizde geçiyor. Ama bir bütün olarak değerlendirilmediğini fark ettim ve kaleme aldığı makaleler, özellikle İngilizce ve Fransızca makaleleri incelediğimde Ahmet Rüstem Bey'in çalışılabileceğini, Osmanlı arşivine gerek işte Amerikan arşivine baktığımda bu konunun eksik olduğunu gördüm. Tabii Ahmet Rüstem Bey'i çeken bir yönde kendisi aslen Türk değil ama Türklüğe müthiş bağlı bir insan. Yakın arkadaşı Celal Nuri'leri onu tarif ederken Ahmet Rüstem Bey şöyle tarif ediyor. Eğer Polonya ile Türkiye savaşsa, kendisi Polonya asıllı, Türkiye'nin yanında yer alabilecek. Türkiye sevgisi o kadar fazla. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul etmiş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu en dikkat çeken yönüydü. Diğer bir dikkat çeken yönü kitaba da ismini verdiğimiz sıra dışı yönü. Sıra dışı derken kendisi oldukça zeki ama aşırı duygusal. Korkusuz diyeyim duellolarında görüyoruz. Daha mesela Washington en yükseldiği makam sefirlik. Washington sefirine kadar yükseliyor. Ama daha çok daha üst işte hariciye nezaretine, hariciye vekilliğine yükseleceği sırada yükselme ihtimali basına da yansıyor, belgelerde de var. Ancak bu duygusal karakteri daha üst makamlara yükselmesine mani oluyor. Çünkü bir anda fevri olarak hareket edebiliyor. Bu yönü de dikkatimi çekti.
0: Evet.
1: Yaklaşık bu çalışmayı hazırlarken yaklaşık 7 yıllık bir süreç zamanımı aldı. Çünkü birçok İşte Osmanlı arşivinden tutun Amerikan arşivlerine, İngiliz basınına, Fransız basınına, Alman basınına, Yunan basınından istifade etmeye çalıştım. Biyografi dediğimizde yani nereden neyin çıkacağını bilemiyorsunuz. Bir insanın hayatını çalışıyorsunuz. Mesela kendisi yazdığı birçok şey yazmıştır. Ancak hayatı, kendi özel hayatıyla alakalı hiçbir şey anlatmaz. Satır aralarında çok ufak anekdotlar yakalayabiliyorsunuz. Bu esasında bu çalışmanın uzamasına sebep oldu diyebilirim. Ama elinize çok zevk aldığım bir çalışmam oldu.
0: Çok keyifli gerçekten okuması da. Evet. Dili de aynı zamanda hocam. Biyografiler akıcı yazıldığında gerçekten çok daha anlaşılır oluyor. Evet. Kitaba baktığımızda hakikaten dili de çok akıcı. Teşekkür ediyoruz. Hocam evet, Polonyalı Türk değil dediniz. Evet. Bir Türk aşığı. Evet. Ama Polonyalı. Evet. Şimdi baktığımız zaman resimlerinde de evet benziyor yani. Evet. O etnik köken olarak farklı bir yapısı var. Evet. Arkadaşlarımız da çok güzel burada bir led hazırlamışlar değil mi? Nefis gözüküyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Peki biraz ailesi hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Evet. Yani nerede doğuyor, kimin yanında yetişiyor, nasıl bir eğitim alıyor, Türk kimliğiyle ne zaman karşılaşıyor? Çocukluğundan biraz bahsedip gelelim.
1: Şöyle, aile olarak Rüstem Bey anne tarafından da baba tarafından da köklü bir aileye sahip. Babası, baba tarafından dedesi François Bilinski, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işte Galicia bölgesinden önemli bir aile iyi temsil ediyor. Yani tanınan bir aile, Bilinskiler. Hatta bakanlar bile var. Daha sonraki süreçte bakan isimleri de Bilinski soyadına sahip bakanlar da var. Dedesi böyle birisi. Ahmet Rüstem Bey'in babası ise Avusturya Macaristan Meclisi'nde yer alıyor. Fransız işte askeri okulda eğitim alıyor. Ancak Avusturya Macaristan'da çıkan isyan sonucunda orayı isyanın başarısız olmasıyla beraber Polonyalı, birçok Polonyalı subay gibi, Polonyalı Leh asıllı subay gibi ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. İlk önce Fransa'ya sığınıyor. Daha sonra Kırım Harbi döneminde de işte Fransız Kralı, o dönemki Napolyon muydu tam hatırlayamıyorum. Osmanlı'ya gönderiyor. Ve Osmanlı'da işte Kırım Harbi'nde ilk defa vazife alıyor. Babasının ismi Sevier Bilinski'dir. Osmanlı'ya sığındıktan sonra Nihat ismini alıyor.
0: Babası Nihat.
1: Nihat ismini alıyor. Daha önce Sevier Bilinski, Nihat alıyor. Teğmen olarak başlıyor. Daha sonra generalliğe kadar Osmanlı'da yükseliyor. Anne tarafına bakacak olursak, anne tarafı da anne tarafından babası Osmanlı'da yaşayan esasında Sandison soyadlarına sahip Osmanlı'da yaşayan bir tüccar, İskoç asıllı Donald Sandison, bir dönem İstanbul'da ticaret yapıyor ancak Yeniçeri isyanında büyük zarar görüyor ve Bursa'ya başkonsolos, İngilizlerin başkonsolosu oluyor. Anneannesi ise Ermeni asıllı, İranlı bir Ermeni, Zohraplar. Zohraplar da İran'da yaşadıkları problem dolayısıyla ailenin bir kısmı Türkiye'ye göç ederken bir kısmı Avrupa'ya geliyor. Rüstem Bey'in anneannesi de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir ailenin kısmını oluşturuyor.
0: Hocam babasının ilk adı Severin Bilinski.
1: Severin Bilinski. Severin
0: Nihat Bilinski. Paşa
1: daha
0: oluyor.
1: Daha sonra Nihat Paşa, Nihat oluyor ve paşalığa kadar yükseliyor.
0: Neden Ahmet Rüstem Paşa adı? Peki karakterimizi?
1: Ahmet Rüstem Bey oluyor.
0: Ahmet Rüstem Bey, özür dilerim.
1: Ahmet Rüstem Bey oluyor. Esasında ismi Alfred Rüstem'dir. Ancak daha sonraki süreçte 1914'te Washington'a sefir atandıktan sonra Ahmet ismini alıyor. Bunu da anlatırım daha ilerleyen süreçte konu bütünlüğü açısından. Alfred Rüstem. Ama 1914'ten sonra Ahmet Rüstem alıyor. Hatta Milli Mücadele döneminde ilginç bir anekdottan bahsedeyim. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir'e bir telgraf çekiyor. Telgrafta Ahmet Rüstem Bey'in Anadolu'ya geldiğini, Ankara'ya geldiğini, ancak burada büyük katkı, kendisinden büyük katkılar sağlayacağını inandıklarını, ancak arkadaşlar zaman zaman kendisine Alfred dediklerinden dolayı mahcup olduğunu belirtiyor. Yani Alfred ismini Ahmet Rüstem Bey kullanmak istemiyor 1914'ten sonra. Hatta kendisine Alfred denildiğinde bozuluyor. Yani düşünün ne kadar özümsediğini,

0: Türklüğü bir üst kimlik olarak ne kadar özümsediğini, Müslümanlığı nasıl kabul ettiğini göstermesi bakımından bu esasında bu satır aralarında geçen ilginç bir anekdottur. Yani bu arşiv belgelerinde de, Osmanlı arşiv belgelerinde de, milli mücadele belgelerinde de yansıyacaktır.
1: Bu nereden geliyor bu Türk sevgisi acaba?
0: Şöyle, yaşadığı toprağa olan minnetten kaynaklanıyor. Yani ben diyor ki bu toprağın, bu ülkenin ekmeğini yiyorum, açıklamak gerekirse. Bu vatana ihanet edemem. Ve yazdıkları, çizdiklerinde bakacak olursak zaman zaman işte 2. Abdülhamit'le problem yaşıyor. Mustafa Kemal Paşa ile problem yaşıyor ama Türklük, Türkiye ile alakalı, Osmanlı Devleti ile alakalı olarak, Türk halkı ile alakalı olarak bir kelime aleyhte söz söylemiyor. Bu kadar özümsemiş. Hatta Celal Nuri ileri yakın arkadaşıdır, şöyle diyecektir. Balkan Savaşları sırasında toprak kayıpları karşılaştığında hüngür hüngür ağladığını, krizler geçirdiğini belirtecektir. Bu kadar Türk milletine bağlılığını ortaya koyacaktır. Yaptıklarıyla, düellolarıyla, yazdıklarıyla, çizdikleriyle bunu daha pekiştirebiliyoruz. Yani kendi yazdıklarında da Türk milletine olan minnetini sık sık gösterecektir. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak, leh olmasına rağmen Türklüğü bir üst kimlik olarak benimsemiştir. Yani biraz önce de bahsettik. Eğer Türkiye ile Polonya savaşsa, diyor Celal Nuri ileri, Ahmet Rüstem Bey Türkiye'nin yanında savaşır diyecek kadar benimsemesi benim dikkatimi çekti. Yani başka biyografi çalışmalarım da var. Mesela farklı bir kişinin hayatını çalışmıştım. Şimdi onu vermeyeceğim ama mesela bir Osmanlı Ermenisidir bu kişi. Bu tam tersine Amerika'daki mesela Van Kardashian ismini de vereyim. Türkiye aleyhtarı propaganda yapacaktır. Ama Ahmet Rüstem Bey o kadar özümseyecektir ki savaşacaktır. İşte Osmanlı-Yunan Harbi'ne katılacaktır. Şu kitabın üstündeki resimde de görüyorsunuz. Bu o savaşta yaralandığında yaralanmıştır ve kol sargılıdır. Yaralanacaktır. Türk Büyükelçisi hakaret etti diye Yunanlı subayla düello yapacaktır. Bu kadar özümseyi Türklüğü, Türk milletini özümseyecektir. Bu bağlamda dikkatli.
1: İyi bir eğitim almış mı hocam?
0: Tabii. Eğitimi şöyle, aile eğitime büyük önem veriyor. Ahmet Rüstem Bey 1862 yılında babasının görev yaptığı Midilli'de doğacak. Doğduktan sonra ki süreçte babasının görev yaptığı İzmir'de eğitim hayatına başlayacak. Daha sonra İstanbul'da bugünkü Saint Joseph Lisesi'nde okuyacak. Daha sonra Lemberg'e gidecek. Burada üniversite okuyacak. Tekrar dönecek. Galatasaray Lisesi ne devam edecektir. Kendisi dil konusunda oldukça yeteneklidir. Aileden geliyor. Gerek babası, gerek dayısı. Dayısıyla aynı isimdedir. Dayısı da Alfred Sandison ismini taşımaktadır. Ailede böyle bir dil konusunda babası gibi yeteneğe sahiptir. Ahmet Rüstem Bey İngilizce, Fransızca, Lehçe, İtalyanca, Arapça birçok dili, yani 7-8 dili bilecek. İngilizce, Fransızca simultane tercüme yapılabilecek kapasiteye sahip. Rumca, İtalyanca bu dillere de hakim bir kişi. Bu bakımından iyi bir eğitim alacaktır ve kendisi okumayı çok seven, şiir dahi yazan ama ne yazık ki kendisinden bir arşiv kalmadı. Yalnız hayatı gözlerini yumacaktır. Sadece birkaç anekdot kitabı geçiyor. Şiir dahi yazan bir kişi.
1: Şiir yazmış ama hayata gözlerini tek başına yumuyor. Evlenmemiş mi?
0: Şöyle, Ahmet Rüstem Bey birçok ilişkisi olmuş ama ilişkileri kısa vadeli olmuş. Yaklaşık 54 yaşındayken 3 aylık bir evliliği oluyor. Bunun dışında bir evliliği olmuyor ama resimlerinden de görüyorsunuz oldukça

0: yakışıklı bir insan. Amerika'da bulunduğu dönemde özellikle Amerikan'daki sosyetesinde dikkatini çekip birçok gönül ilişkisine girecek. Ancak ilişkileri uzun süre sürdüremeyecektir. Bu da onun kişilik özellikleridir. Yani evlilikte en önemli şey nedir? Sabırdır bence belli noktada. Ama Ahmet Rüstem Bey'de bu yok, sabır yok. Çabuk alınabilen bir insan. Bundan dolayı evliliği mesela 54 yaşında evlenecektir. Oldukça geç bir yaştır. 3 ay gibi bir süre devam edecektir.
1: Şimdi gerçekten filmi yapılacak bir karakter Ahmet Rüstem Bey. Filmi yapılsa izlenir. O kadar enteresan hadiselere karışıyor. Düellolar, diplomatik hadiseler, özel hayat, sürekli hareket halinde bir adam. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Onu klasik diğer Osmanlı diplomatlarından ayıran özellikler neydi sizce? Yani hayatını incelediğinizde.
0: Şöyle, bu da dönem itibariyle değerlendirdiğimizde belki diplomatta olması gereken en önemli özellik dil bilgisine sahip olması. Bu Rüstem Bey de en üst seviyede ama diğer taraftan ayıran en büyük nokta ise Rüstem Bey'in aşırı duygusal olması, sabırsız olması gibi faktörler onu ayırır. Ayrıca oldukça zeki olması, oldukça entelektüel olması ve bir konu üzerinde eğildiğinde o konunun sonuna kadar getirmesi,
1: kararlı bir kişi
0: olması, belki olumlu ya da bu olumsuz olarak değerlendirilir, aşırı duygusal olması ne gösterebiliriz? Yani bazı özellikleri onu yükseltirken bazı özellikleri daha üst kademelere çıkmasına mani olacaktır. Yani bu duygusal olması belki olumlu özellik olabilir ama hariciye de görev alıyorsanız bu sizin aleyhinize olabilir.
1: Evet.
0: Daha soğukkanlı olmanız gerekebilir. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'i değerlendirirken
1: çok
0: duygusal yönü biraz daha alçak, alt seviyede olsaydı daha üst mevkilerde görev alabileceğini düşünüyorum. Ve gerek Osmanlı belgelerinde işte kendisi hariciye nezaretinde işte yani Dışişleri Bakanlığı'na geçecek ismi geçmektedir. Yine Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemde hariciye vekaletine de belgelerde buna rastladım. İsmi düşünülen kişilerdir. Ancak düşünülen kişidir. Düşünülen kişilerden birisidir. Ancak aşırı duygusal olması, ilişkiler uzun süre insanlarla ilişki kuramaması, fevri kararlar vermesi onun daha çok yükselmesine mani olduğunu söyleyebiliriz.
1: İlk nereye atanıyor hocam? İlk görev yeri neresi?
0: Ahmet Rüstem Bey'in ilk atandığı yer Bulgaristan. Bu babası da bu dönemde Bulgaristan komiseri olarak görev yapıyor. Hariciye'de bu dönemde bir uygulama var. İlk önce yani şimdi de var benzer uygulama. Stajyer olarak atanıyor. Tercüman olarak, Fransızca tercüman olarak atanıyor. Bir sene hizmetten sonra kadrolu olarak göreve devam ediyor. Yaklaşık 4 ya da 5 sene burada kalıyor. Buradaki görevinin sona ermesi de oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşiyor. Rüstem Bey işte görev yaptığı dönemde Milli Matbaa diye bir yer var. Buraya giderken giriş kapısı aynı zamanda bir başka evinde giriş kapısı yani yan yana. Giriş kapısından içeri girerken bu evdeki kişi işte Mösyö Ro ismini taşıyan bir kişi var. Bu kişi Rüstem Bey'i uyarıyor. Bu kapıdan giremezsin diye sert bir şekilde uyaracaktır. Ahmet Rüstem Bey anlayamayacak ama neden uyardığını. Başka kapı kullan. Başka bir kapı daha varmış ama Rüstem Bey bunu bilmiyor. Rüstem Bey'in aynı sertlikte o tabii kaba bir üslupla kullanınca Rüstem Bey de kaba bir aynı şekilde sert bir üslupla cevap verecek. Ben işte matbaaya gidiyorum diyecektir. Bunun üzerine Mösyö Ro ismini taşıyan Alman tebaasına mensup bir kişi Rüstem Bey'i yüzüne bir yumruk atacaktır. Tabii Rüstem Bey de buna karşı

0: verecektir. İşte kavga daha da büyüyecek. Hatta Monsieur Roy'un yanındaki eşi de Rüstem Bey'e şemsiyeyle, elindeki şemsiyeyle vuracaktır. Tabii kavga daha da büyüyecek. Tartışma daha da büyüyecek ama Rüstem Bey belli bir noktadan sonra çekilmek durumunda kalacaktır. Ancak hadise bununla da sonuçlanmayacaktır. Bu işte Alman tebaasına mensup kişi Rüstem Bey'i şikayet edecektir. Hadise diplomatik bir krize dönüşecektir.
1: İlk
0: Rüstem
1: görev
0: Bey
1: yerinde
0: tabii
1: hem
0: görev
1: de.
0: yerinde, ilk görev yerinde olaya babası müdahil olacaktır. Ancak babası da Bulgaristan makamlarında istenilen sonuca ulaşamayacak. Olay Osmanlı Hariciyesi'ne yansıyacak. Bulgaristan yetkilileri Ahmet Rüstem Bey'i yargılamak isteyecek ama bir hariciye yetkilisini yargılamak ve bu dönemde vasal bir kral Bulgaristan'a da böyle bir yetkisi yok. Bu olay diplomatik krize sebep olacak. Rüstem Bey buradaki görevi izinli olarak İstanbul'a dönecek ve bir süre sonra görevine son verilecektir. Bu hadisenin sonucunda esasında Rüstem Bey'in görevine son verilirken bu dönem burada uzun süredir görev yapan babasının da 2 ay sonra görevi sona erecek, bir daha görev alamayacaktır. Tabii
1: Babasına da sirayet ediyor.
0: babasına da sirayet edecektir. Yani kesin bir bilgi gelmese de ama 2 ay sonra babasının da görevden
1: Tesadüfi
0: alınmasına
1: olmasa gerek.
0: tesadüf olmasa gerek. Yani ilk görevi böyle olaylı bir şekilde sona erecektir.
1: Şiddete meyilli bir karakter mi?
0: Şiddete
1: Galiba öfke
0: meyil,
1: kontrolü
0: öfke
1: sıkıntı.
0: kontrolü, yani şiddete meyilli değil, aşırı duygusal olması ve belli noktada öfkesini kontrol edememesi onun aleyhine olacaktır. Yani
1: Evet. İlk görev yerinde genç
0: evet.
1: ama şimdi hani genç toyluktan yapıyor, sinirine
0: Tabii.
1: hakim olamadı
0: Evet.
1: diyeceğiz ama
0: Evet.
1: sonraki görevlerinde de var
0: Evet. Yani o
1: diyaloları.
0: ilk başlangıcı olmuş. Daha sonraki görevlerinde de farklı tepkiler gösterecektir.
1: Evet. Bulgaristan'dan
0: Evet.
1: ayrılıyor
0: Evet.
1: İstanbul'a. Artık
0: Evet.
1: İstanbul'a dönünce de
0: Evet.
1: görevi sona eriyor. Bir
0: Evet.
1: bekleyişte sonra nereye atanıyor? Bir yere atanıyor.
0: Sonra farklı yerlerde görev oluyor. İlk önce Yunanistan'a. Yunanistan'da Yunanistan'a de görevlendiriliyor. Yunanistan'dan sonra bir süre Bükreş'e de görev oluyor tekrar. Daha sonra Yunanistan'a dönüyor. Tabii Yunanistan'da da esasında ilginç bir hadise, Bulgaristan'dakinden daha ilginç bir hadiseyle
1: Eyvah.
0: karşı karşıya
1: Geliyor.
0: kalacağız.
1: Bir dakika hocam.
0: Evet.
1: Yunanistan'da ne görevinde? Yine harici.
0: Yunanistan'da üçüncü katip olarak, Yunanistan'a üçüncü katip
1: Tamam.
0: olarak atanıyor. İlk görevi de üçüncü katip olarak atanıyor. Daha sonra Bükreş'e atandıktan sonra tekrar Yunanistan'a atanıyor.
1: Yunanistan'da.
0: Bu sefer ikinci katip olarak atanıyor. Tabii burada ilginç bir hadise yaşanıyor. Rüstem Bey bu arşiv belgelerine de yansıyacaktır. Gerek Osmanlı arşiv belgelerine gerek Yunan kaynaklarında basına da yansıyacak ilginç bir düello hadisesi olacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in bu ilk düellosu olacaktır ama son olmayacaktır. Düello teklifleri olacaktır. Tabii
1: Duello dediğimiz şey bildiğimiz düello.
0: düello evet bu dönemde esasında Avrupa'da yani sorunları çözmek için oldukça yaygın ama bazı ülkelerde yasaklanıyor belli bir bu dönemde. Yunanistan'da da esasında düello yasak. Bu hadise nasıl geliştiğini bakacak olursak, bu dönemde askeri ateşe Seyfullah Bey sefarette Miralay'la yükselecektir. Miralay'ı kutlaması için yemeğe çıkılacaktır Atina'da. Yemekten sonra da kutlamaya devam için işte yazlık sineması olarak bilinen Falerio Tiyatrosu'na girilecektir. Burada oyun izlenecektir. Ancak bu tiyatro oldukça kalabalıktır. Oturacak yer bulunamamıştır ama son sıraya yolun üzerinde işte geçiş yolun üzerine sandalyeler konulacaktır. Bu sandalyeler konmasıyla beraber geçişe esasında mani olmayacaktır anlatılana göre. Ancak Yunanlı subay işte Pierre Rakolus bu sandalyeler

0: sandalyeleri niye buraya koydu diye uyaracak. Türk Büyükelçi Galip Bey'e çıkışacaktır tabii sefaret etkileri. Buna müdahil edilecek. Galip Bey olaya dahil olacak ve olay o an için tatlıya bağlanacak. Ancak tiyatroda ikinci aradan sonra tekrar içeri girilecektir. Bir bakılacaktır sandalyeler. Türk Büyükelçinin yetkililerin oturduğu sandalyeler kalkmış olarak görülecek. Tekrar Türk yetkililer dışarı çıkacaktır. Rüstem Bey de var. Ve bir tartışma çıkacak. Ve tartışmanın sonucunda Yunanlı subay Pirakolos'un kardeşi Argyropoulos Rüstem Bey'i düelloya davet edecektir. Tabii Rüstem Bey de aşağıda kalmayacaktır. Düello teklifini kabul edecektir. Olayı öğrenen gerek Yunan yetkililer gerekse Türk Büyükelçi mani olmak isteyecektir. Rüstem Bey Büyükelçilikte tutulacak. Çıkmasına izin verilmeyecektir. Yunanlı subay ise nezarette tutulacaktır. Ancak her ikisi de buradan kaçacaktır ve Yunanlı subay ile Ahmet Rüstem Bey bir düello yapacaktır. Bu düello sonucunda Yunanlı subay göğsünün sağ tarafından yaralanacaktır. Hatta ölüm tehlikesiyle de karşı karşıya kalmıştır. Tabii bu Yunanlı subay dediğimizde Yunanlı subay o dönemde Atina'da tanınan bir aileye mensup bir kişi. Yunanlı subayın etrafında, ailesinin evinin etrafında binlerce kişi toplanacaktır. Yunanlı subayın kardeşi Pierakos Rüstem Bey'i düelloya intikam amacıyla tekrar düelloya teklif edecektir. Türk Büyükelçi apar topar Ahmet Rüstem Bey'i İstanbul'a yollamak durumunda kalacaktır. Tabii süreci daha sonraki süreçte bu süreci Galip Bey'in Büyükelçinin yönetememesi Galip Bey'in de görevinin son verilmesine sebep olacaktır. Ancak Yunanlı subay bu düello teklifinden vazgeçmeyecektir. Düello ısrarından Ahmet Rüstem Bey ile bu sefer Paris'te ikinci defa bir düello yapacaktır. Ancak bu düellede kimse yaralanmayacaktır. Ve bu konu tatlıya bağlanacaktır. Ancak Rüstem Bey'in buradaki Atina'daki görevi de olaylı bir şekilde sebep olacaktır. Yani burada Rüstem Bey'in sinirlerine hakim olamaması kendisinin görevini sona ermesine sebep olacaktır. Tabii burada Galip Bey'e yapılan saygısızlığı kendi açısından bir şekilde cezalandırmak istemesi, yani Türk Büyükelçi hakareti bir şekilde cezalandırmak istemesi bunun arka planında yatan sebep olarak gösterebiliriz.
1: İyi hocam, yani bir diplomatın sonunu bildiği ve yasak olan, yani yasal olmayan bir şeyi bile isteye Yunanistan'daki görevinde, sonra Paris'te yapıyor ve buna ısrarla çekinmiyor olması çok garip ve tehlikeli bir şey bir diplomat için.
0: Diplomatik tehlikeli. Yani işte Ahmet Rüstem Bey'i sıra dışı yapan yönlerden birisi düelloci yönü olması.
1: Evet, düelloci bir diplomat.
0: Evet, diplomat.
1: İnanılmaz.
0: Yani sadece bu hadise bir kez değil. İşte mesela başka şekilde de Venezuelalı bir yetkiliye daha işte teklif edecektir. İşte Cardiff Şehbenderi ne düello teklifinde bulunacaktır anlaşmazlığı çözmek için. Rüstem Bey'in çözüm Atatürk'e dahi düello teklifinde bulunacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in çözüm yöntemi
1: Düello.
0: düello olarak tarif edebiliriz.
1: Korkunç. Evet, garip yani. Çok garip bir karakter. İlk defa böylesiyle karşılaşıyoruz. Hocam, Yunanistan'da görev bitiyor bu süreçte yine olaylı bir şekilde. Sonra yine İstanbul'a mı gönderiyorlar?
0: Sonra İstanbul'a dönüyor. Ancak Rüstem Bey bu yönüne karşı oldukça bilgili olması, entelektüel olması ve hariciye de yabancı dil bilen insana olan ihtiyaç hariciye nezaretinde Ahmet Rüstem Bey tekrar sefaretlere de görev almasına sebep olacaktır. Nitekim Atina'dan sonra Londra'da Bükreş sefer.

0: faaliyetinde görevli olacaktır. Bu dönemde hatta Bükreş'te bulunduğu dönemde İttihat ve Terakki'nin bir numaralı ismi olarak kabul edilen işte İbrahim Temo'yla iletişime geçecektir. Onun çıkarttığı Hareket Dergisi'nin işte matbaada basılmasını sağlayacaktır.
1: Destek veriyor. İttihat ve
0: Destek verecek
1: Terakki
0: İttihat ve
1: katılmış mı?
0: Terakki'ye bu süreçte ilk üyeleri arasında kendini gösteriyor. Bazı kaynaklarda var. Kendini tarif ediyor. Söyleyebiliriz. Tabii kendisi 1897 yılına gelindiğinde Washington'a atanacaktır. Washington sefaretine atanacaktır. Ancak sefarete görevine başlamayacaktır. Bu dönemde Osmanlı-Yunan Harbi başlayacaktır ve gönüllü olarak Osmanlı-Yunan Harbi'ne katılacaktır. Kitabın zaten kapağında resmi de görüyorsunuz. Bu savaşta kendisi yaralanacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam göğsünden bir kurşun alacak. Ya da kolundan mı tam bilmiyorum. Yaralanacaktır.
1: Ben şöyle göstereyim
0: Tabii,
1: hocam,
0: kitapta da
1: yönetmenim
0: var.
1: hemen
0: Bu
1: görecektir.
0: resimde bir
1: Balkan Harbi'ndeki,
0: yok Osmanlı-Yunan
1: özür dilerim,
0: Savaşı'nda
1: özür dilerim.
0: 1897 yılında
1: Evet.
0: savaşta yaralanacaktır. Bu da o dönemde çizilmiş bir resime yani bir Alman ressamın çizdiği bir kitapta rastladım buna. Yansıyacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in Alfred Rüstem olarak geçiyor tabii bu dönemde adı. Yapacaktır. Daha sonra savaşta yer alan üsteğmen olarak yer alacaktır. Savaş sonunda yüzbaşılığa savaştaki katkılarından dolayı yüzbaşılığa yükseltilecektir. Böyle enteresan bir kişiliktir. Yani bir tarafta düello, bir tarafta savaş, bir tarafta diplomatlık, yani her alanda varım gibi bir şey var Rüstem
1: Şey,
0: Bey'de.
1: peki savaşta herhalde savaş bölgesi de hocam insanın kendini çok ciddi kontrol etmesi gereken bir alan olsa gerek. Böyle fevri bir karakterin, şimdi kötülemek istemiyorum bu arada, Osmanlı'ya çok
0: Tabii çok hizmetleri olan
1: hizmetleri
0: bir
1: olmuş.
0: çok
1: Türk
0: hizmetleri.
1: aşığı bir diplomat. Biz o tarafında değiliz ama sıra dışı karakterinde konuşmak gerekiyor. Şimdi fevri bir karakter, doğru söylemek lazım. Savaşta çok dikkatli alınması gereken kararlar var. Yüzbaşılığa kadar
0: Yani
1: gelmiş.
0: savaş sonunda yüzbaşılık rütbesi
1: Evet,
0: kendisine
1: evet,
0: verilecektir.
1: evet.
0: Yani savaş yani 18 bu savaşa katıldığını biliyoruz ama savaşta nasıl bir tavır takındığıyla alakalı bir bilgimiz yok.
1: Evet.
0: Bilgimiz sınırlı ancak bu savaşta ön cephelerde yer aldığını, yaralanmasından rahat bir şekilde anlayabiliriz.
1: Zaten hocam ön cephelerde olmasına şaşıramayız. Düellolar yapan bir insanın
0: Tabii,
1: cesareti.
0: tabii.
1: Cesur biri değil mi
0: Yani
1: karakter
0: müthiş
1: olarak?
0: cesaret sahibi bir insan.
1: Evet.
0: Düello yapmak ya da savaşa katılmak bunlar her insanın harcı değil. Hele o dönemde hiçbir mecburiyeti olmayan işte bir diplomatın hiç harcı değil. Yani sıra dışı diyoruz ya işte her seferinde vurguluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Bu yönüyle de sıra dışı bir kişilik.
1: Kesinlikle. Sonra Washington'daki ilk
0: Tabii
1: görevi başlıyor hocam.
0: Washington'a Ahmet Rüstem Bey üç defa Washington'da olacaktır. Biri 1899'da, biri 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1909'da, üçüncüsü ise 1914 tarihinde Washington'da yer alacaktır. Tabii Ahmet Rüstem Bey 11 Ocak 1899'da Washington'da başkatip olarak atanacaktır. Şöyle bir şey de var. Mesela bu dönemde, yakın dönemde bir Rüstem Efendi diye birisi daha var. Bazı kaynaklarda işte Ahmet Rüstem Bey ile, Alfred Rüstem Bey ile Rüstem Efendi karşılaştırır. İşte bu dönemde Meridyen Konferansı var. Bu konferansa katıldığı söylenir ama iki Rüstem farklıdır. Birisi Rüstem Efendi'dir. Ahmet, diğeri ise Alfred Rüstem Bey'dir. Bu nüansı da mesela çalışırken benim dikkatimi çekmişti. Yapılan çalışmalarda özellikle bir yüksek lisans tez çalışmasında dikkatimi çekmişti. Karıştırılmış. Bu bağlamda bu iki kişi ayrılır.
1: Onları ayıralım.

0: alalım.
1: Hayır, tabii bu karışmaması gerekiyor. Tabii Ahmet Rüstem Bey, evet.
0: Özür diliyorum, bu ayrımı yapalım. Washington'daki görevine gelmeden kısa bir ara verelim. Tabii. Aradan sonra bu önemli görevi ve oradaki düelloları konuşmaya devam edelim. Değerli tarih severler, kısa bir aramız olacak, ayrılmayın. Ardından hocamla buradayız.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Devam ediyoruz değerli tarih severler. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber sıra dışı bir diplomat konuşuyoruz. Ahmet Rüstem Bey'i gerçekten sıra dışı karakteriyle, yaptıklarıyla, düellolarıyla, görev esnasındaki yaşadıklarıyla hikayesi çok sıra dışı. Fakat tabii ki Osmanlı'ya katkıları da çok büyük. Onu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bizi izleyenler var. Tarih gönüllerine teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ramazan Erhan Hocam bizleri izliyor. Bir sorusu var. Daha sonra soracağım. Yine Ahmet Rüstem Bey'in Ermeni meselesine bakış açısını merak etmiş. Hocamıza iletir misiniz tabii demiş. Onu da soracağım ilerleyen zamanlarda. Yine program öncesinde lafı geçtiği için çok severiz. Atlamayayım. Profesör Doktor Emel Poyraz hocama çok selam söylüyorum buradan Marmara Üniversitesi'nden. Ve Profesör Doktor Hatice Özpektaş bizleri izliyor. Kıymetli eşi Hasip Pektaş'la beraber çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Hocam devam edelim. Tabii. Washington'da görev almasında kaldık. Buraya atandı. Evet. Öncesinde Bükreş. Değil mi?
2: Evet, Bükreş. Londra, Bükreş.
1: Londra, Bükreş.
2: Bükreş tekrar Bükreş te görev alıyor. Şöyle, Londra, Bükreş, Yunan Harbi. Yunan Harbi sırasında esasında Washington'a atanıyor ama savaşa katıldığı için Washington'a gitmiyor. Tekrar Bükreş'e atanıyor. Bükreş'ten sonra tekrar Washington'a başkatip olarak atanıyor 1899 yılında. Tabii bu dönemde başkatip olarak atansa da büyükelçi, bu dönemki elçi Ferruh Bey'in İstanbul'da olması sebebiyle Rüstem Bey bir nevi Amerika'da elçi olarak görev alıyor. Bu dönemde özellikle Rüstem Bey gündeme getirdiği bazı konular var. Maaş ödemeleri, Rüstem Bey'in görev aldığı dönemde Osmanlı hariciyesinde maaş ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşanıyor ve maaşlar yani bir senede maaşlar bazen 7-8 ay ödenirken ödenmediği dönemler oluyor. Ve Washington gibi bir yerde, özellikle başka bir kıtada bu sorun teşkil ediyor. Osmanlı işte büyükelçilikte görev yapanların maaş ödenmemesi sorun teşkil ediyor. Rüstem Bey de bunu gündeme getiriyor. Bu mevzuyu sık sık gündeme getiriyor. Maaşların ödenmemesi, harcırahın verilmemesi. Kendisi diyor ki, ben diyor büyükelçiye vekalet ediyorum. Büyükelçi vazifesindeyim. Bana harcırah da verilmesi gerekiyor. Maaşların işte büyükelçilikteki çalışanların maaşlarının ödenmesi gerekiyor diyor. İstanbul'a telgraf yazıyor. Hatta bu telgraflarda maaş ödenmemesi birkaç kez gündeme getiriyor. Ondan sonra alaycı üslupla bir ifade takılıyor. Hatta İstanbul'a yolladığı son telgrafta, görevine son verilmeden önceki son telgrafta diyecektir ki işte ben elçiliği tatil ettim, büyükelçi çalışanlarına da izin veriyorum diyecektir. Tabii bu durum İstanbul'da

0: İstanbul'daki hariciye nezaretini hiç de hoşnut etmeyecektir. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sadarete bir yazı yazacaktır. Rüstem Bey'in görevden alınmasıyla alakalı olarak. Rüstem Bey bundan sonraki süreçte kendisine 2 ay izin verecektir. Rüstem Bey Amerika'dan ayrılacak ve Londra'ya gidecektir. Tabii Rüstem Bey Londra'ya gittiğinde de esasında sakin duramayacaktır. Bu maaş ödenmemesi konusunu tekrar gündeme getirecektir. İngiliz gazetesinde bir makale kaleme alacaktır. Makalenin başlığı bir hükümeti uyarmak, ücretleri ödenmeyen Türk diplomatların sıkıntılı durumunu başlığını taşıyacaktır. Tabii direkt bu yazıda Rüstem Bey'in adı geçmeyecektir. Ancak Rüstem Bey olduğuna dair ipuçları olacaktır. Ve bu büyükelçiliğinde, Londra'daki büyükelçiliğinde dikkatini çekecektir. Rüstem Bey'e soracaktır. Bu yazıyı, bu makaleyi siz mi kaleme aldınız diyecektir. Rüstem Bey'i reddetmeyecektir. Diyecektir ki bunu ben kaleme aldım. Maaşların ödenmemesini eleştirdiğini belirtecektir. Ayrıca bu dönemde özellikle yazı da oldukça ilginçtir. İşte sadrazam bu dönemde bir İngiliz başbakanının 4 katı maaş almaktadır. Önemli devlet memurlarına yüksek maaşlar verilmektedir. Ancak hariciye çalışanlarına maaş ödenmemektedir diye bir serzenişte, bir şikayette bulunacaktır. Bu şikayet tabii Osmanlı hariciyesini memnun etmeyecektir. Bu eleştirileri sadece hükümetle de kalmayacak, padişaha da daha sonra yazdıklarında 2. Abdülhamit'i de eleştirecektir. Bu yazı Daily Mail'de yayınlanacaktır ve Rüstem Bey yazının kendisine ait olduğunu kabul ettikten sonra İstanbul'a gönderilmesi için Londra'daki işte sefire bir yazı verecektir. Diyecektir ki bu yazıyı İstanbul'a yollamazsanız İngiliz basınına bu yazıyı da vereceğim diye tehdit edecektir. Bundan sonraki süreçte Rüstem Bey'in görevine son verilecektir. Kendisi yargılanacaktır. Hatta kendisine müebbet hapis cezası verilecektir. Ancak bu ceza kararı meskûr ilan ettirilmeyip deyip uygulamaya alınmayacaktır.
1: İngiliz hükümeti tarafından mı müebbet?
0: Yok, Osmanlı hükümeti tarafından. Ancak Ahmet Rüstem Bey İstanbul'a 1908 senesine kadar, 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar bir daha dönmeyecektir.
1: Yani 1901'de yaşanıyor bu olay.
0: 1901'de yaşanıyor.
1: 1908'e kadar hiç
0: İstanbul'a dönmeyecektir.
1: Görev alıyor mu?
0: Görev almayacaktır. Hmm. Görevine son verilecektir.
1: Hmm. 7 yıl verilecektir. Hiç yok.
0: Tabii, hiç görev yok. Bu süreçte 7 yıl boyunca Ahmet Rüstem Bey Avrupa'da, bir süre Avrupa'da kalacaktır. Avrupa'da köşe yazıları kaleme alacaktır. Bu köşe yazılarında dikkat çekici yönü 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunacaktır. Farklı konularda işte Türk-İngiliz ilişkileri ve farklı konularda makaleler kaleme alacaktır. Ama gene ilginçtir ki Türkiye ve Türkler aleyhinde bir kelime dahi söz etmeyecektir. 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunurken Türk yetkilileri, Türk halkına, Türk milletine karşı hiçbir kötü söz söylemeyecektir. Bu da ilginçtir. Tabii Rüstem Bey 1901 ile 1908 arasında bir süre Avrupa'da kalacak. Daha sonra Mısır'a gitmek için Malta'ya gidecektir. Malta'da teyzesi yaşamaktadır. Teyzesini ziyaret edecektir. Burada mesela İngiliz yetkililerin gittiği bir kulüp var. Bu kulübe gidecektir ancak hiçbir İngiliz resmi yetkilisiyle temasta bulunmayacaktır. Bu o dönemki Malta'daki Osmanlı hariciyecilerin de dikkatini çekecektir. Bunu İstanbul'a rapor edecektir. Yani Ahmet Rüstem Bey

0: kesinlikle Türkiye'nin aleyhine, Türkler aleyhine, Osmanlı aleyhine bir faaliyette bulunmayacaktır. Daha sonraki süreçte Mısır'a geçecek. Burada Fransızca bir gazetede makaleler kaleme alacaktır. Ve editörlüğünü yapacaktır. Mesela burada The Turkish Army, yanlış hatırlamıyorsam Türk ordusu diye bir makale kaleme alacaktır. Bu makalede Türk ordusunu anlatacaktır ve bu makale de oldukça ilginç bir makaledir. Kısaca bahsetmek gerekirse makalede Türk ordusundan bahsederken mesela Türk ordusunu teşkil eden yapı Osmanlı ordusunda kimlerin görev aldığını belirtir. Mesela Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğundan bahseder. İkincisi Lazlar der. Üçüncüsü Suriye. Suriye'de yaşayan Araplar, Kürtler, işte Arnavutlar, Boşnaklar olarak sıralar. Ama ana unsurun Türkler olduğunu belirtir. Ve Türk askerini tarif ederken emirleri sorgulamadan olduğu gibi uygulayacağından bahseder. Tam bir asker olduğundan bahseder. Bir yönüyle ilginçtir. Ruslara benzetir. Ancak Rusların içki yönünü, içki kullanmasının onlar için bir zafiyet olduğunu bahseder. Bu bağlamda yani Türk ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğunu vurgular. Bu bakımından da daha tabii bu makale yaklaşık 7 sayfalık bir makale, daha ayrıntıya girersem programı
1: evet.
0: Sonunu getirebiliriz.
1: Çünkü konuşacağımız da çok şey var hocam. O 7 yıllık süreç boyunca şahsi olarak yazılar yazıyor gazetelerde. Kişisel çalışmalar yapıyor ama 1909 yılında yine Washington sefaretine atanıyor. Tabii. Ve geri dönüyor değil mi?
0: Şöyle oluyor. 1909 yılında bir nevi iade-i itibar. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra İstanbul'a dönecek. Gene sefarette görev almak istediğini belirtecek ve birkaç ismi kendisine kefil olacak birkaç isim verecektir. Nitekim Rüstem Bey tekrar iade-i itibar diyebiliriz belki. Washington'a yine başkatip olarak 1899'daki gibi yine başkatip olarak atanacaktır. Tabii Rüstem Bey kendisine sorulacaktır. Siz işte genç Türk müsünüz? Dediğin sorulduğunda ilk üyelerden olduğunu belirtecektir. Tabii başkatip olduğu dönemde yine sefir gibi hareket edecektir. Sefarette mesela ilk defa resmi bir yemekte eğlenceli bir işte danslı bir resmi yemek düzenleyecektir. Sefarette parti yani o dönem teamüllere uygun bir işte yemekli parti dahi verecektir. Burada Rüstem Bey Amerikan sosyetesinin de dikkatini çekecektir. Danslarıyla, hareketleriyle, yakışıklılığıyla. Bu da yani o dönemki Osmanlı belgelerine de yansıyacak. Hatta Amerikan gazetelerinde de bu şekilde haberlere de rastladım. Bu oldukça ilginçtir. Tabii Rüstem Bey Amerika'da bulunduğu bu dönemde gerek iç siyaseti, Amerika'daki iç siyaseti, gerek dış siyaseti de yakından takip edecektir. Bu tarihte ilginç bir rapor hazırlayacaktır ve İstanbul'a yollayacaktır. Bu Türk-Amerikan ilişkileri hakkında bu raporda sefarette çalışanların özellikle kendinden önceki büyükelçilerin dahi İngilizce yeterli düzeyde İngilizce bilmemesini eleştirecek. Amerika'ya gönderilecek kişilerin iyi bir İngilizce bilgisine sahip olmasını isteyecek ve Amerikan toplumuyla ilişki içerisinde olmasını tavsiye edecektir. Bir dikkat çekici yönü de bu raporda. Rapor oldukça uzun, yaklaşık 8-9 sayfa. Ben kısaca bahsetmek istiyorum. Amerika'daki Türkiye aleyhtarı bir lobicilik faaliyeti var bu dönemde. Özellikle yoğun bir şekilde Ermeniler ve Rumlar, özellikle 1909 Adana Ermeni olaylarından sonra Rumlar, Ermeniler yoğun bir şekilde Türk aleyhtarı faaliyette bulunacaktır. Bunu Rumlar da destekleyecektir. Amerika'da, Avrupa'da olan işte Terrible Türk, korkunç Türk imajı üzerinden Türkiye ve Osmanlı aleyhine bir propaganda yürütülecektir. Rüstem Bey, bunun buna mani olunması üzerinde vurgu yapılacak. Gerek basına demeçler verecektir, gerekse Amerikalı yetkililerle yakın iletişime geçmenin önemine vurgu yapacaktır.
1: Hocam, bu bakımdan çok, evet. Çok fazla yer değiştiriyor. Washington'da evet. Kaldıktan sonra bir sene sonra Paris'e mi gidiyor?
0: Tabii tarafta. Washington'dan kaldıktan bir sene sonra.
1: Bütün bu anlattıklarınız bir yıllık hikaye değil mi?
0: Bir sene Washington'da kalıyor, 1909'da daha sonra Washington'dan sonra 1910 senesinde Paris'e gidiyor. Paris sefaretine görevlendiriliyor. Paris'teki vazifesi de oldukça ilginçtir. Belgelere yansıyan en önemli hadise, mesela burada bir yolsuzluk soruşturması vardır. Paris Başkonsolosu Lütfü Bey'di yanlış hatırlamıyorsam, onunla alakalı bir yolsuzluk iddiası vardır. Bunu soruşturmak üzere Ahmet Rüstem Bey görevlendirecektir. Hmm. Bizzat Hariciye Nazırı tarafından kendisi görevlendirilmesi Büyükelçiden istenecektir. Paris Büyükelçisi'nden. Çünkü Ahmet Rüstem Bey'in Hariciye Nazırı da biliyor, titiz olduğunu, hiçbir etkiye açık olmadığını, sıra dışı bir kişilik olduğunu o da farkında. Rüstem Bey bu soruşturmayı 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacak ve bu işte Lütfi'nin esasında bu suçu işlediğini iddia edecektir. Daha sonra da zaten yargılanacaktır. Tabii Paris'te bulunduğu dönemde özellikle İtalya'nın işte Trablusgarp'ı işgali gündeme gelecektir. Bununla alakalı görüşmeler de yapacaktır. Kısa vadede Trablusgarp'ın işgal edilmeyeceğini düşünmektedir. Ancak Avrupalı devletlerin kendi aralarında İngiltere, Fransa ve İtalya'nın anlaştığı takdirde bu işgalin gerçekleşeceği düşüncesindedir. Ancak raporun son kısmında dikkat çekicidir. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı elinde tutmak istiyorsa güçlü bir donanmaya sahip olması gerektiği vurgusunu yapacaktır. Zaten Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı elinde tutamamasının en önemli sebeplerinden birisi de güçlü bir donanmaya sahip olmaması seydi. Bu yöndeki tespitleri de oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Balkan Savaşları'na katılıyor mu hocam?
0: Ahmet Rüstem Bey Balkan Savaşları'na katılmıyor. Bazı kaynaklarda kendisinin Balkan Savaşları'na katıldığı yazıyor ancak sadece bir kitapta var. Yanlış hatırlamasam İnönü Ansiklopedisi'nde geçiyor. Ben bunu da merak ettim. Kaynağa baktığımda farklı bir kaynak göstermiyor. Yani nereden aldığı belli değil. Ancak Balkan Harplerine katılmıyor. Ancak Balkan Harpleri sırasında yaşananlar da oldukça üzülüyor. Celal Nuri İleri işte hüngür hüngür ağladığını, ağlarken titrediğini, o kadar üzüldüğünü belirtiyor. Ancak bu kitabı yazdıktan sonraki süreçte tekrar ATS'e arşivlerine baktım. Yani Genelkurmay arşivlerinde yeni bir belge çıktı. Bu dönemde Küçükçekmece taraflarına geldiğini, buradaki Hilal Ahmer'de görev aldığıyla ilgili bazı belgeler var.
1: Gönüllü olarak.
0: Evet. Tabii bu Vakıf Kültür Yayınları 3. baskı yaptığı takdirde onu da ekleyeceğim artık görevli olarak. Tabii savaşa fiili olarak katılmıyor. Yaşının 50 yaşı geldiğini düşünürsek savaşa katılması olası da evet. Değil. Ama mümkün olduğunda elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Hatta savaşın devam ettiği, savaşın sonunu yaklaştığı dönemde basında makaleler kaleme alacaktır. Bu Makedonya'daki durumu ele alan, hı hı. Makedonya'nın işte Sırplar, Rumlar işte arasında ya da Bulgarlar arasında paylaşılmaması gerektiğini, buradaki yapının paylaşmaya müsait olmayacağını, buranın paylaşıldığı takdirde bir harbi umumi, yani bir dünya savaşına, burada yaşanan anlaşmazlıklar bir dünya savaşına sebep olacağı iddiasında bulunacaktır. Hatta daha sonraki süreçte bu Rüstem Bey'i haklı çıkaracak.

0: bir özel bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayacaktır. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'in tespitleri oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu kadar Osmanlı hükümetinin hakikaten gidişatıyla paralel düşüncede olan bir insan, Osmanlı ve aynı zamanda onun topraklarını savunan, Türk hükümetini savunan bir insan. Merak ediyorum. Müslüman mıydı yoksa değil miydi?
0: Şöyle,
1: Sonradan Müslüman oldu galiba.
0: Ahmet Rüstem Bey Müslüman olması şekilde olacaktır. Ahmet Rüstem Bey 1914 senesinde Washington'a büyükelçi olarak atanacaktır. Atandıktan sonra
1: Paris'teki o soruşturmasını yürütüyor,
0: yürütüyor.
1: Tekrar Washington'a.
0: Sonra Paris'teki soruşturmasını yürütüyor. Daha sonra Karadağ elçi olarak atanıyor.
1: Evet, Balkan Savaşları
0: Balkan
1: öncesi.
0: Savaşları'nın hemen öncesinde Karadağ
1: Tamam.
0: elçi olarak atanıyor. Burada yaklaşık 8 ay kalıyor. 8 ay boyunca özellikle Arnavutluk'un durumuyla alakalı olarak ve Balkanların durumuyla alakalı olarak İstanbul'a yazılar yolluyor. Ancak 8 ay sonunda yine Berene hadisesi dediğimiz bir hadise yaşanıyor Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında. Berene hadisesinde işte Karadağlı askerler Osmanlı karakoluna saldırıyor. 63 tane Türk askerini şehit ediyor. Ahmet Rüstem Bey Karadağ'ın nasıl böyle bir şeye yeltendiğini belirtiyor ve özür dilemesini istiyor. Özür dilemediği takdirde Karadağ'ı terk etmekte tehdit ediyor. Hatta bu kararı alırken İstanbul'a dahi danışmıyor ve özür dilemediği için Karadağ'ı terk ediyor. Bu sefer de Karadağ'ı terk ediyor Rüstem Bey. Bu hatta daha sonraki süreçte de kendisi aleyhine bazı eleştirilere de sebep oluyor. Daha sonra Karadağ'dan sonraki görev ise son vazifesi olacaktır. Washington sefareti olacaktır. Tabii Washington sefaretine atandığında kendisi Alfred Rüstem'dir. Yani daha henüz Müslüman değildir. Kendisi atandıktan sonra Müslüman olacaktır. Bazı kaynaklarda atanmadan önce Müslüman oldu. Yani Müslüman olduğu için
1: Büyükelçilik
0: tabii
1: görevi
0: büyükelçilik,
1: için
0: tabii
1: değil mi?
0: görev
1: Son
0: için.
1: büyükelçiliği.
0: Son büyükelçilik görevi Washington'dadır. Bazı kaynaklarda işte Ahmet Rüstem Bey Müslüman olduğu için Washington'a atandığı gibi böyle bir bazı ibareler var ama bu doğru değil. Ahmet Rüstem Bey Alfred Rüstem olarak Washington'a atanacaktır. Daha sonra Müslüman olacaktır. Müslüman olması da oldukça ilginçtir. Padişahın huzuruna Washington'a gitmeden önce padişahın huzuruna çıkacaktır Mehmet Reşat'ın üzerinde. Diyecektir ki ben mezhep olarak Katoliyim ama kendimi sizden farklı görmüyorum. Ben Müslüman oluyorum diyecektir. Padişah Mehmet Reşat çok duygulanacaktır. Kendisini alnından öpecektir ve altın bir saatini çıkarıp verecek tesbihini hediye edecektir. Tabii bu hadise dönemin basını da yerli ve yabancı basının da dikkatini çekecektir. İşte İngiliz işte The Times gazetesinden tutun işte dönemin Amerikan basınına, Türk basınına kadar yer alacaktır. Mesela İngiliz ve Amerikalı basında Rüstem Bey'in ailesinden bahsedecek, asil bir aileden geldiğini gerek anne tarafından gerek baba tarafından ve Müslümanlığı kabul ettiği vurgusu yapacaktır. Yani basında bununla alakalı onlarca habere rastladığımı söyleyebilirim. Bu o dönemde de büyük bir ilgi çekecektir dini söyleyebiliriz.
1: Hocam bir sorumuz var ilginç. Evet, İstanbul'dan Nuri Bey sormuş. Ahmet Rüstem Bey'in Osmanlı adına ajanlık faaliyetleri bulunduğu şeklinde iddialar var. Ne dersiniz demiş.
0: Şöyle ajanlık faaliyetleriyle ilgili şunu diyebiliriz. Bu Atatürk'te Duvarlı Hadisesi'nden sonra Duvarlı Hadisesi yaşanacaktır. Duvarlı Hadisesi'nden sonra Ahmet Rüstem Bey İtalya'ya gidecektir. Propaganda faaliyetlerini yürütmek için. İtalya'da bu dönemde istihbarati alanda Osmanlı'nın bu dönemde yani heyeti temsil eden Türkiye'nin istihbari faaliyetlerini yürütüldüğü bir yer. Bu bağlamda kendisinin görevlendirilirken bir

0: istihbari görevi de Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirmiş olması hiç de yabana atılacak bir şey değildir. Yani böyle bir ihtimal de gerçek. Yani bu Doğalı hadisesini Ahmet Rüstem Bey Atatürk'le yaşadığı tartışmadan kaynaklanarak gittiği gibi bir mizansen de bu hadisenin mizansen olma ihtimali de yüksek. Ama kesin bir bilgi yok. Ama gittiği yer itibariyle Roma istihbari faaliyetlerini yoğun bir şekilde Osmanlı Türkiye'nin temsilcilerinin yaptığı bir yer. Bu dönemde İtalya yani ikinci Türkiye'ye Türk Milli Mücadelesi'ne daha olumlu baktığı için de bu ihtimal kuvvetleniyor. Ama ben şimdiye kadar bir belgede rastlamadım.
1: Anladım. Hocam, Washington Büyükelçiliği'nin sırasında istenmeyen kişi olarak ilan edildiği doğru mu?
0: Değil. Doğru değil. Bununla alakalı birçok çalışma var. Ancak buradaki çoğu çalışma esasında Mine Erol'un ince bir kitap çalışması var. Tabii 1970'lerde, 74 ya da 76'da tam hatırlayamıyorum. Buna dayanıyor. Ama bu bilgi hatalı. Ahmet Rüstem Bey Washington'da istenmeyen kişi ilan edilmiyor. İzinli olarak dönüyor. Şöyle, bu hadise ilginç bir hadisedir. Washington'da bulunduğu dönemde Ahmet Rüstem Bey Türkiye lehine yoğun bir lobi faaliyetinde bulunacaktır. Özellikle bu Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeniler gerek Rumlar yoğun bir şekilde Türkiye aleyhtarı yayın faaliyetlerinde bulunacak ve basına da, Amerikan basınına da oldukça etki edeceklerdir. Bunları İngilizler ve Fransızlar da destekleyecektir. Ve Türkiye aleyhtarı karikatürlerden tutun hakaret içeri astarı olmayan haberler vardır. Tabii Amerikan hükümeti buna sessiz kalacaktır. Ahmet Rüstem Bey yine sıra dışı kişiliğiyle beraber buna belli noktada uyarıları yaptıktan sonra sessiz kalamayacaktır. Yine diplomatik taammüllere uymayan, kendisi de belirtecektir, bir açıklama yapacaktır. 8 Eylül 1914 tarihli The Evening Star gazetesinde bu haber yayınlanacaktır. Sadece Evening Star'la da kalmayacak, basında başka gazetelerde de yer almıştır. Yani bazı çalışmalarda da Evening Star diyor ama başka gazetelerde yer alacaktır. Haber oldukça ilginçtir. Ahmet Rüstem Bey diyecektir ki Ruslar işte pogrom, yani Yahudilere katliam yapmışlardır. Fransızlar Cezayir'de büyük bir kıyımda bulunmuşlardır. İngilizler Hindistan'da keza benzer şeyler uygulamışlardır. Amerikalılar da işte Waterkur denen Filipinlerle savaşta Waterkur denen işkencede bulunmuşlardır. Ayrıca zencilere yaptıkları da ortadadır diye bir eleştiride bulunacaktır. Yani özetle tabii Amerika hükümeti bu Rüstem Bey'in eleştirilerine ilk başta bir cevap vermeyecektir 8 Eylül'de. Çünkü aynı dönemde Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldıracaktır. Washington'da gündemi budur. Ancak 10 Eylül'de cevap verecektir. Amerikan Başkanı diyecektir ki bu açıklama doğru mu? Rüstem Bey'in bu yaptığı açıklama doğru mu? Doğruysa böyle bir açıklamayı neden yaptı? Kendisine sorulmasını Dışişleri Bakanı'ndan isteyecektir. Dışişleri Bakanı da Ahmet Rüstem Bey'e görüşecektir. Ahmet Rüstem Bey bu açıklamasını reddetmeyecektir. Tahammüllere uygun olmadığını, diplomatik tahammüllere uygun olmadığını belirtecektir. Tabii bu görüşmeden sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Amerikan Başkanı'na gidecek, doğrulayacaktır. Danışmanı, bu dönemki danışmanı, başkan danışmanı Lansing, Robert Lansing de Ahmet Rüstem Bey'in istenmeyen kişi ilan edilmesini teklif edecektir. Ancak Dışişleri Bakanı araya gelecektir. Rüstem Bey'in özür dilemesi halinde kalmasının daha faydalı olacağını, çünkü şimdiye kadar Osmanlı Devleti ile Amerika arasında bir problem olmadığına vurgu yapacaktır. Ahmet Rüstem Bey'e bu istek belirtilecektir. Yani özür dile ya da işte bu açıklamanın bir hata olduğunu belirt, kal denecektir. Ancak Ahmet Rüstem Bey kesinlikle geri adım atmayacaktır. Diyecektir ki dediklerimiz

0: Sonuna kadar arkasındayım siyasi taammüllere. Uygun değil ancak Amerikan hükümeti de bu hadise karşısında tepkisiz kalması beni rahatsız etti diyecektir. Tabii bundan sonraki süreçte diyecektir ki ben izinli olarak ülkeme dönmek istiyorum diyecektir ve ülkeden ayrılacaktır. Yani kesinlikle istenmeyen kişi olmayacaktır. Daha sonra yaptığım araştırmada da belgelerde de Rüstem Bey mesela sefir maaşı almaya devam edecektir. Yani vazifesi bir nevi devam edecektir. Bu yönde girişimleri de vardır. Hiçbir belgede, hiçbir yazıda istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bir belge ve bir kanıt yok. Mesela burada ilginç bir şeydir. Bu dönemde bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Rüstem Bey, bu Türkiye aleyhtarı propagandaya karşı o dönemde ilginçtir bir karşı olarak bir propaganda filmi çekmek isteyecektir.
1: Propaganda filmi.
0: Propaganda filmi Amerikan sinemalarında gösterilmek üzere.
1: İlginç
0: bu
1: mi?
0: İlginçtir. Oldukça evet. İlginçtir. İşte Hariciye Nazırı Said Halim Paşa'ya bir yazı yazacaktır. Bütçe isteyecektir. Para isteyecektir. Diyecektir ki benim kontrolünde olmak kaydıyla Türkiye lehine bir propaganda filmi çektirmek istiyorum. Bu 6 hafta süreyle Amerikan sinemalarında gösterilmesini teklif edecektir. Ancak o günkü şartlarda bu gerçekleşmeyecektir. Bu da ilginç bir anekdot olarak bundan da bahsedebiliriz. Yani Rüstem Bey'in böyle ilginç, güzel fikirleri de olduğunu söylemekte fayda var.
1: Kesinlikle hocam. Tabii yine notlarımızda Ahmet Rüstem Bey'in bir eseri var. Evet. Cihan Harbi ve Türk-Ermeni meselesi.
0: Evet.
1: Bu bir kitap mı, makale mi?
0: Bu kitap. Ermeni meselesiyle alakalı kaleme alınan ilk eserlerden birisidir.
1: Yine Ramazan hocamız sorusunu da cevaplamış olalım
0: ilk
1: burada.
0: Ermeni
1: meselesine
0: birisidir.
1: Nasıl
0: tabii,
1: bakıyor?
0: Ermeni meselesinde yine Türkiye tarafı bir tavır takınacaktır. Türk-Ermeni meselesiyle ilgili bu kitap esasında kaleme alınırken Enver Paşa'nın desteği vardır. Enver Paşa bu kitabı Ahmet Rüstem Bey'in bir nevi sponsor olacaktır. Ancak içine kesinlikle müdahale etmeyecektir. 600 liralık gibi bir ücret ödeyecektir. Bu kitaptan 10 bin adet basılacaktır. Yabancı devlet yetkililerine, parlamentolara gönderecektir kitap. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türk-Ermeni ilişkilerini ele alıyor. Rus konsolosluk raporları çerçevesinde burada yaşananları değerlendiriliyor. Yaşananların bir katliam olmadığını, yani bir soykırım olmadığından bahsediyor. Birinci bölüm böyle, ikinci bölüm ise belgelerden oluşuyor. Tabii Rüstem Bey bu kitabı yazarken, kaleme alırken mümkün olduğunca tarafsız olduğunu, olayları tarafsız şekilde ele aldığından bahsediyor. Ancak kitabın başında bu kalemi alırken Türk milletine olan saygı ve sevgisini, minnetini de belirtiyor. Ancak bütün diyecektir ki bütün açıklığıyla gerçek bilgilerden bahsettim diye. Evet. Yer verecektir kitabın başında.
1: Milli mücadeleye katılıyor mu Ahmet Rüstem?
0: Tabii Ahmet Rüstem Bey esasında milli mücadelede ilk katılan, milli mücadelenin en başından itibaren yer alacaktır. Bu birçok kaynakta da yer alıyor. Gerek İngiliz kaynaklarında, gerek Osmanlı arşiv belgelerinde. İngiliz kaynaklarında ilginçtir. Big Four, büyük dörtlü, yani önde gelen dört isim arasında işte Rauf Orbay, işte Mustafa Kemal ve Ahmet Rüstem Bey'in de ismi geçiyor. Daha milli mücadelenin ne şekilde, yani kurtuluşun ne şekilde yapılacağı konusundaki tartışmaların devam ettiği dönemde İstanbul'da Ahmet Rüstem Bey de İstanbul işgal edildiği dönemde İstanbul'da. Bu dönemde daha sonraki süreçte milli mücadelenin ileri gelenleriyle de bu dönemdeki işte Rauf Bey, Rauf Orbay'la da irtibatta olacaktır. İstanbul'da çare tükendiğinde Anadolu'ya geçen ilk isimlerden birisi yine Ahmet Rüstem Bey olacaktır.
1: Hocam size çok konuşturduk. Biz soluklarını hakikaten üst üste lütfen suyunuzu için biraz ben de diğer soruma geçmiş olayım. Tabii Anadolu'ya geçiyor. İstanbul'dan Anadolu'ya. Mustafa Kemal Paşa ile bir çalışma mesaisi oluyor mu? Ya da bir diyalog gelişiyor mu?
0: Tabii Mustafa Kemal Paşa ile dediğim gibi Sivas'a. Milli Mücadele Anadolu'ya geçtikten sonra Sivas'a ilk olarak Ankara üzerinden Sivas'a geliyor. Mustafa Kemal Paşa da kendisinin Anadolu'ya gelmesinden oldukça memnun ve Ahmet Rüstem Bey'i yanından ayrılmıyor. Hatta
1: duymuş mu yani Mustafa Kemal Paşa Ahmet Rüstem Bey'i nereden duymuş?
0: Ahmet Rüstem Bey bilinen bir kişi esasında. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle bilinmemesine imkan yok. Hı hı. Ve İstanbul'da bulunduğu süreçte de Milli Mücadele'nin önde gelen, daha sonraki süreçte önde gelen simalarıyla da iletişim halinde. Tabii Anadolu'ya geçmeden Ahmet Rüstem Bey'in geldiğini Kazım Karabekir'e yazdığı mektupta kendisinden büyük istifade etmeyi düşünüyoruz diye bahsedecektir. Ahmet Rüstem Bey'i bu bakımından büyük bir önem atfedecektir. Daha sonraki süreçte mesela heyeti temsiliye Sivas'tayken kendisiyle görüşecektir. Sivas'tan Ankara'ya heyeti temsiliyenin gittiği dönemde kendisiyle Ankara'ya giderken aynı otomobilde yer alacaktır. Ahmet Rüstem Bey işte Yaveri, Rauf Orbay yanlış hatırlamıyorsam dördü aynı otomobilde Ankara'ya gidecektir. Bu bakımından esasında Ahmet Rüstem Bey'i oldukça iyi ve görüşmelerinde işte Amerikalı işte Fransız yetkililerle görüşmelerde Ahmet Rüstem Bey bizzat yer alacaktır. Dil bilgisi ve diplomatik becerisi den istifade edilecektir. Bu dönemde aynı zamanda propaganda faaliyetlerinde Ahmet Rüstem Bey üstlenecektir. Yoğun bir şekilde propaganda faaliyetlerinden de kendisinden istifade edecektir.
1: Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği doğru mu hocam?
0: Evet. Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği büyük ihtimalle doğru diyeyim. Bununla alakalı düello teklifiyle alakalı olarak tabii belgelere yani arşiv belgelerine rastladığım bir şey yok. Ancak hatıratlar da var. Hatıratlar her ne kadar birincil kaynak olsa da Cumhuriyet tarihi çalışmalarında şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var. İki farklı kaynakta bu düello hadisesine rastladım. Birincisi Kazım Özalp'ın hatıralarında, Kazım Özalp'ın kaleme aldığı hatıralarda. Bir diğeri ise Müfit Kansu'nun hatıralarında yer alıyor. İki kaynakta düello hadisesinden bahsediyor, doğruluyor. Kazım Özalp bu düello teklifinin Bilecik taraflarında olduğundan bahsederken Müfit Kansu bununla alakalı yer bildirmiyor. Ancak benzer şeyleri anlatıyor. Müfit Kansu daha ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Müfit Kansu'yu temel alarak bu hadiseden bahsedecek olursak tabii bu dönemde özellikle Milli Mücadele'nin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'nın daha başı dediğimiz büyük bir sıkıntılı bir dönemde hadise gerçekleşiyor. Bu dönemde yemek ne olursanız olun, mebus da olsanız, heyeti temsiliye üyesi de olsanız yemek temin etmek, hele et gibi gıdalara ulaşmak zor. Bu dönemde işte bir gün yemekte pirzola çıkıyor ve yemekten sonra tatlı var. Ancak bu tatlı çok ender. Rastlanan bir şey, hadise şöyle gerçekleşiyor. Yemek yeniyor, et pirzola yandıktan sonra normalde yemek bitiyor ve sigaralar yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey de.
1: Bu arada sağlığa zararlıdır.
0: Sağlığa zararlı parantez içinde belirtelim.
1: Parantez içinde
0: belirtelim. Sigara kullanmıyorum zaten karşıyım da. Tabii yemekten sonra sigara yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey de Atatürk'te sigarayı seven bir insan. Ancak Mustafa Kemal Paşa uyarıyor Ahmet Rüstem Bey'i. Ahmet Rüstem Bey diyor, acele etme, sigara yakma diyor. Tabii Ahmet Rüstem Bey bozuluyor. Niye beni herkesin içerisinde
1: uyarıyorsun diye.
0: Uyarıyorsunuz yüksek sesle diyor. Yaklaşık 15 kişilik bir davetli var. Atatürk de diyor ki, ya yemekten sonra tatlı var, ondan dolayı işten kesilmesin diye bu uyarıyı yaptım diyor. Ahmet Rüstem Bey buna da ikna olmuyor ve sofrayı terk ediyor. Kızıyor ve terk ediyor. Müfit Kansu, Atatürk diyor ki Müfit Kansu'ya, git bakalım Ahmet Rüstem Bey niye böyle bir tepki verdi. Müfit Kansu Rüstem Bey'in yanına, odasına gidiyor. Diyor Rüstem Bey niye böyle bir harekette bulundunuz, tepkide bulundunuz? Diyor ki Mustafa Kemal Paşa, Atatürk diyor, beni herkesin yanında diyor azarladı. Evet. Bu benim gururuma dokundu diyor. Bu işte benim gururuma dokundu. Ben burada şerefimi kurtarmak durumundayım. Atatürk'ü düelloya davet ediyorum diyor. Kendisine söyle diyor.
1: Ne meraklı düello ya. Atatürk dedi düello. Evet.
0: Düello. Müfit Kansu da diyor ki sen diyor Atatürk'ü öldürmek mi istiyorsun diyor. Hayır diyor. Benim amacım diyor ya yaralanmak ya ölmek ama diyor şerefimi kurtarmak diyor. Tabii Müfit Kansu ne yaptıysa ikna edemiyor. Durumu Mustafa Kemal Paşa Atatürk'e söylüyor. Atatürk gülümsüyor. Ama Ahmet Rüstem Bey'in de ciddi olduğunu farkında. O zaman Atatürk yine alaycı bir üslupla ben diyor modern bir silah olarak süpürge sopasını tercih ediyorum diyor. Git Ahmet Rüstem Bey'e söyle diyor. Ahmet Rüstem Bey buna bozuluyor.
1: Onu birkaç sopayla gün döverin. Çok hoş.
0: Bozuluyor ve birkaç gün sonra ayrılıyor. Tabii bu hadisenin den sonra Ahmet Rüstem Bey milletvekilliğinden de istifa ediyor. İstifası da hatta bu dönemde mecliste yani meclis Ankara'daki meclis Haziran'da açılıyor. Eylül'de istifa dilekçesini Ahmet Rüstem Bey yazıyor. Mecliste de tartışma konusu oluyor. Kendisi de istifa dilekçesinde ben diyor Avrupa'ya gitmek istiyorum. Burada Türkiye lehine propaganda yapacağım. Kitap kaleme aldım. Bunu geliştireceğim. İngilizce ve Fransızca makaleler kaleme alacağım diye bir gerekçe öne sürüyor. Bu tabii mecliste de tartışmaya sebep oluyor. Kendisine izin verilmesi düşünülüyor. Ancak bir kısım milletvekili de bu istifa dilekçesini verdiyse istifasını kabul edelim diyor ve istifası kabul ediliyor ve milletvekilliği düşüyor. Ancak bundan sonraki süreçte Ahmet Rüstem Bey İtalya'da ve Avrupa'da Türkiye lehine propaganda yapacaktır, makaleler kaleme alacaktır. Hatta Lozan görüşmelerine giden süreçte Lozan'da işte kapitülasyonlar meselesiyle ilgili bir kalem kitabı alacaktır. Yine Boğazlar durumuyla alakalı Türkiye lehine propaganda yapan bir Fransızca risale kaleme alacaktır. Bu iki risalede şimdiye kadar yayınlanmamıştı. Ancak biz kitap çalışmamızda bunu da bahsettik. Bu tabii bu faaliyet özellikle itiraf devletlerini rahatsız ediyor ama Türkiye lehine bu şekilde Rüstem Bey hizmet etmeye devam ediyor. Hı hı. Her ne kadar milletvekilinden ayrılsa da Atatürk'le ilişkisi bozulmuş gözükse de Atatürk kendisini destekleyecektir. Kendisine İtalya'da bulunduğu dönemde ödeme para gönderecektir. Maaşını işletecektir. Yani mümkün olduğunda destekleyecektir. Zaman zaman ödemesi gerçek geciktiğinde Rüstem Bey yine kızacak. Fevri hareketlerde bulunacaktır. Ancak Mustafa Kemal Paşa özellikle Ahmet Rüstem Bey son döneminde sağlık problemleri yaşayacaktır. Hastalığını tam olarak tespit edemesek de uzun süre devam eden bir hastalığı olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa destekleyecektir kendisini.
1: Yakınlaşma oluyor mu daha sonra aralarında?
0: Daha sonraki süreçte kendisiyle hiç görüşmüyorlar. Çünkü Ahmet Rüstem Bey İstanbul'da, Atatürk ise Ankara'da, daha çok Ankara'da. Bundan dolayı şimdiye kadar hiçbir belgede görüştüklerine dair bir şey görmedim ama mektuplaştıklarını, yazıştıklarını

0: tespit ettim. Cumhurbaşkanlığı arşivinde bununla alakalı belgelere ulaştım.
1: Türkiye'den ayrılıyor mu sonra peki?
0: Sonra şöyle.
1: Hasta
0: 1900 Eylül'den sonra Türkiye'den ayrılıyor. 1920 ile 23 yılları arasında ayrılıyor. Propaganda, Avrupa'da propaganda faaliyetlerinin devam ettiği dönemde, ancak Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce Türkiye'ye dönüyor. Yani Ağustos 1923'te Türkiye'ye dönüyor. Avrupa'ya gidiyor zaman zaman, tedavi maksadıyla gidiyor. Bu dönemde yine Türkiye lehine makaleler kaleme alıyor. Ancak 1923'ten vefat ettiği 1934 tarihine kadar ki süreç hakkında fazla bir yani resmi bir vazife almadığı için, kendisini de özel hayatından bahsetmediği için bilgilerimiz sınırlı. Arkadaşlarının anlattıkları, işte Celal Nuri'nin anlattıkları, vefatı dolayısıyla kaleme alınan iki sayfalık bir yazı var. Burada görebiliyoruz ya da bu Atatürk'le yazışmalarındaki dağın ya da kaleme aldığı, bu dönemde kaleme aldığı makalelerden bilgi ediniyoruz. Ancak 1923-34 arasında ki özel hayatıyla, yaşamıyla alakalı bilgilerimiz sınırlı. Çünkü dediğim gibi duygusal olması, insanlarla ilişkilerini uzun süre sürdürememesi, çevresinde küs bir zümrenin oluşmasına da sebep olacaktır. Ailesiyle gerek kardeşleriyle gerek ailenin diğer fertleriyle de iletişim kurmadığını ya da şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda bununla alakalı bir şeye rastlamadım. Yani ama iletişim kurmadığında bir gerçek, çünkü vefat ettiğinde cenazesine katılan kişilerin sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde.
1: Nerede vefat ediyor?
0: Şişli Etvar Hastanesi'nde vefat edecektir.
1: Yani İstanbul'da bulunduğu tabii, süreçte.
0: Evet, İstanbul'da. İstanbul'a geldiğinde işte 1923'te bir süre Şişli'de oturacaktır. Daha sonra ölümüne, vefatına yakın tarihte Feriköy'e taşınacaktır. Ancak uzun süredir devam eden bir hastalığı var. Bu hastalıktan dolayı Şişli Etvar Hastanesi'nde tedavi görecek ve burada vefat edecek.
1: Yaşı kaç?
0: Yaşı yanlış hatırlıyorum, 1972 yaşında diye hatırlıyorum, 72 yaşında vefat edecektir. Tabii ilginçtir mesela, mezarlığına da baktık, gittik hatta, mezar yeri de, mezarı da bulmak imkansız Feriköy'de. Daha sonra dediğimiz gibi ilişkisi sınırlı olduğu için mezar taşı olup olmadığını bile tespit edemedik. Benim mesela en çok dikkatimi çeken, kendisini devamlı yazan, okuyan bir insan olmasına rağmen iyi bir kütüphanesi olduğunu da biliyorum. Bu kitapların nereye gittiğinin, yazdıklarının, mesela şiir yazdığının bazı kaynak, Celal Nuri ileri bahsedecektir. Bu şiirlerin nereye gittiğini de hep benim kafamda soru işareti olarak kaldı. Eğer bununla ilgili bilgisi olan varsa bana ulaşırsan memnun olurum.
1: Evet, buradan da belki daha sonraki süreçte katkı sağlamış, sağlayacak bilgiler gelebilir. Evet. Buradan duyurmuş olalım. Tabii maddi bir miras bırakamıyor. Yani tabii, kitapları yok.
0: Esasında aile olarak oldukça zengin bir aile, ancak yokluk içerisinde vefat ediyor. Bir maaşı var. Bu maaşını yeterli olmuyor. Zaman zaman Atatürk tarafından destekleniyor. Maddi olarak yani bıraktığı bir şey yok.
1: Bir şey yok. Manevi mirasına ne diyorsunuz?
0: Manevi mirası olarak şunu söyleyebilirim. Yazdıkları, Türkiye'ye olan sevgisi örnek bir kişilik teşkil ediyor. Yani etnik olarak Türk değil ama Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Yani etnik olarak Türk olmayabilirsiniz ama Rüstem Bey'in bıraktığı miras bence en önemli miras. Türklüğü bir üst kimlik olarak görüyor. Ben Türk'üm demekten, bir üst kimlik olarak Türk'üm demekten çekinmiyor. Bir Türk tabirini bir etnik değil de bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Bu bakımdan

0: bakımından da esasında örnek teşkil eden bir kişilik. Bence en önemli miras bu olduğunu söyleyebiliriz benim açımdan.
1: Peki hocam, tabii son dakikalarımıza giriyoruz, 2-3 dakika. Türk diplomasi tarihi çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz onun bütün bu diplomatik mücadelesini, davranışlarını, bulunduğu görevleri bütünlüğüyle sorduğumda?
0: Tabii. Ahmet Rüstem Bey bulunduğu görevleri itibariyle hepsini mümkün olduğunca mükemmel şekilde yapmaya gayret ettiğini, ancak duygusal, aşırı duygusal bir yapıya sahip olduğundan kolayca öfkelenmesi, Rüstem Bey'in program başında da bahsettik, daha üst makamlara, üst mevkilere yükselmesine mani oluyor, biliyor. Belki Rüstem Bey diplomat olmayıp şair yönünü ön plana çıkarsaydı, bana göre hayatta belki onun için bir farklı bir kapı açılabilirdi diye düşünüyorum. Bu
1: İyi bir şair misin sizce?
0: şiirlerini görmedim ama bu kadar duygusal bir insan, duygularıyla hitap eden bir insanın bence iyi bir şair olduğunu da düşünüyorum. Çünkü dil bilgisi de üst
1: Evet,
0: seviyede,
1: doğru.
0: oldukça entelektüel, çok okuyan, Celal Nuri İleri gibi bir kişi de diyecektir ki kendisinden çok şey öğrendiğinden bahsedecektir. Aslında bu önemli bir ipucudur Ahmet Rüstem Bey adına. Bu bakımdan ben iyi bir şiir yazacağını da yazdığını da düşünüyorum yani. Yazdığını
1: Evet
0: düşünüyorum.
1: hocam. Çok kıymetli bir yayın oldu. Yayının sonuna geldik. Elbette
0: Teşekkür.
1: konuşacak çok şey var bu portreyle ilgili. Teşekkür ediyoruz bu
0: Ben teşekkür ederim.
1: anekdotları, en azından önemli anekdotları bize aktardığınız için. Gerçekten bence izleyicilerimizin de merakını gıdıkladınız diye düşünüyorum. Ama daha da fazlasını
0: Tabii.
1: öğrenmek isterlerse hocamın kalın kitabı burada. Detaylarını buradan hocamın kitabından da
0: Tabii.
1: öğrenebilirler diyorum. Gerçekten sıra dışı bir zeka, sıra dışı bir zihin, sıra dışı bir diplomatı konuştuk bu akşam. Teşekkür ediyoruz hocam
0: Ben teşekkür
1: kıymetli
0: ederim beni konuk
1: katkılarınız
0: ettiğiniz
1: için. Değerli tarihseverler, gerçekten sıra dışı bir konu oldu. Ahmet Rüstem Bey hayatını, diplomatik katkılarını, Türk siyasi tarihine bıraktığı izleri anlamaya çalıştık. Kıymetli hocamla beraber teşekkür ediyoruz bu akşam. Bizi de yalnız bırakmadınız bu saate kadar. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj bugün saat 10'da 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın, saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Orta Doğu'da gerilim dinmiyor efendim. Zira Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a gece yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ülkenin pek çok kentinde patlamalar duyuldu. İran ordusu da Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamada, Hürmüz'deki ticari gemilere saldırdıkları gerekçesiyle İran'ı yine vurabiliriz demişti. Öyle de oldu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu gece yarısı yeni saldırı dalgası başlattı. Amerika Birleşik Devletleri saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmanın amaçlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri İran'ı ticari gemilere ve sivil mürettebata karşı son dönemde sergilediği haksız saldırganlıktan sorumlu tutmaktadır denildi. İran medyası Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Kunarek ve Buşehr kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran hava savunma sistemlerinin Bender Abbas'ta düşman hedeflerine müdahale ettikleri belirtildi. Bu şehre yapılan saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı, nükleer santralin ise zarar görmediğini belirtti. İran basını ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletindeki bir demir yolu köprüsünü hedef aldığını duyurdu. Öte yandan İran, ABD saldırılarının Birleşmiş Milletler şartı ve İslamabad mutabakat zaptının açık bir ihlali olduğunu Birleşmiş Milletler'e bildirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ayrı ayrı mektuplar gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, saldırıların Hürmüz'deki agresif saldırılarına yanıt olarak düzenlendiğini açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılardan videolar paylaşarak tehditlerini yineledi. Trump, bu İran'ın dün gemilere düzenlediği saldırının misillemesidir. Eğer bu tekrar olursa sonuçları çok daha ağır olacaktır ifadelerini kullandı. İran'sa saldırılara sabaha karşı Körfez ülkelerindeki Amerikan yerleşkelerini hedef alarak yanıt verdi. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Açıklamada saldırının kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmezken duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman saldırılarını önlemesinden kaynaklandığı belirtildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ülke genelinde sirenlerin çaldığı, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi. İran'a var.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 gün boyunca dünya liderlerini Ankara'da ağırladı. Başarıyla gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan zirveye katılımı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a özel teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 ve Kaan motoru tedariği konusunda da önemli mesajlar verdi. Donald Trump'ın kendisine bazı sözler verdiğini aktardı. Türkiye'nin talepleri olumlu yaklaştığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise bu konudaki yaklaşımları nedeniyle tepkiliydi.
1: Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz.
2: Ankara zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin atıldığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a zirveye katılımı nedeniyle özel olarak teşekkür etti.
1: Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yeni döneme ilişkin sorularını yanıtladı. F-35'ler ve Kaan motoru tedariği konusunda Trump'la yaptığı görüşmeler hakkında detaylar paylaştı.
1: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
2: Erdoğan'a İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in konuya ilişkin eleştirel tutumları da soruldu. Cumhurbaşkanının yanıtları netti.
1: Benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığının müjdesini de verdi Erdoğan. Olası bir problem durumunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la direkt olarak temasa geçtiğini aktardı.
1: Bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
2: Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile savunma sanayinde yapılacak ortak projelerinde ele alındığını dile getirdi. Gemi inşa sanayinin bu konuda lokomotif olabileceğini ifade etti.
1: Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük.
2: Cumhurbaşkanının İran Savaşı ve Gazze'de yaşanan gelişmelerle ilgili de mesajları vardı.
1: Özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Gazze konusunu ısrarla ben işledim, üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulh-ü sükuna kavuşturmamız lazım.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ev sahipliği ve liderliği için teşekkür etti. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 talebine ilişkin bir soruyu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pek çok konuda kendisine yardımcı olduğunu hatırlattı. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor dedi. Trump ayrıca İran konusuna da değindi ve misillemelerin sınırlı tutulacağına dair mesajlar verdi.
2: Türkiye'nin ev sahipliğine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini övdü. NATO Ankara zirvesinde birlik ve beraberlik tablosu ortaya konduğunu dile getirdi.
3: Salondaki birlik duygusu da inanılmazdı. Yani sevgi vardı o salonda. Çok da başarılı bir zirve oldu. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek isterim.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'a yöneltilen sorulardan biri Türkiye'nin F-35 talebine ilişkindi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu anımsatarak yanıt verdi.
4: Çok iyi ilişkilerimiz var. F-35'lerden bahsettiniz. Mevcuttaki en iyi uçak bu. Herkes bu uçağın peşinde. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. F-35 konusuyla ilgili olarak. Sayın Erdoğan bize pek çok konuda yardımcı oldu.
2: Trump bu bağlamda Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere de değindi.
4: Benim eğilimim şu yönde. Aslında Bibi'yi çok sevmiyor Sayın Erdoğan, İsrail'i çok sevmiyor ama bu savaşa çok kolay bir şekilde karışabilirdi. Savaşa karışmamayı tercih etti, dışında kalmayı tercih etti ve çok iyi bir müttefik oldu Sayın Erdoğan. Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Çok güçlü bir ülke askeri bakımdan da, NATO içerisinde en büyük orduya sahip ikinci ülke.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gündeminde ülkesiyle İran arasındaki sancılı süreç de vardı. İran'a büyük darbeler indirdiklerini anlattı. Bir anlaşma için artık emin olmadığını dile getirdi.
3: Ya onlarla bir anlaşma yapmak ister miyiz? Emin değilim. Yani o yüzden hemen bu işi bitireyim diyorum. Bir anlaşma da yapmak istediler. İnsanlarla aslında masaya oturdular ama biraz çılgınlar, biraz deliler. Bütün sahip oldukları sistemleri, silahları yok ettik, liderleri yok ettik. Şimdi belki yeni lider seçecekler, o da gidecek belki, kim bilir.
2: Trump, İran'a yönelik saldırılarınınsa sınırlı tutulacağı mesajını verdi.
4: Bence çok hızlı bir şekilde toparlanacak süreç. Birkaç gemiyi vurdular. Biz onları çok daha sert bir şekilde vuracağız. 10 kat daha hızlı, sert bir şekilde vuracağız kendilerini. Çünkü bizim ekipmanlarımız onlarınkinden çok daha iyi. Daha önce birisi sormuştu, bu akşam vuracak mısınız İran'ı diye. Evet, olabilir demiştim. Olabilir. Onların dilini konuşuyoruz. Onların dilinden biz anlıyoruz. Her ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde olup bitecek.
0: Ve NATO Liderler Zirvesi'nin ardından 6 maddelik sonuç bildirgesi de yayınlandı. Müttefikler 5. maddeye bağlılığı teyit etti. 10 milyarlarca dolarlık yeni alımlarla kolektif güvenliği güçlendirme kararını duyurdular. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında kararları teyit etti. Thank you.
5: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde önemli kararlar alındı. İttifakın geleceğine yön verecek kararlar kolektif savunmayı güçlendirmeyi hedeflerken yatırımları artırmayı planlıyor. Sonuç bildirgesi yayınlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de o bildirgeyi basın toplantısında teyit etti. Müttefiklerin ortak açıklamasının ilk maddesi NATO'nun hepimiz birimiz için ilkesini yaşatan 5. maddeye bağlılık vurgusu oldu.
3: Ankara'da bir kere daha 5. madde kapsamında ortak savunma ya da taahhütte bulunduk. Tek bir NATO üyesine saldırılması tüm üyelere saldırılmış olması anlamına gelir.
5: Müttefikler sonuç bildirgesinde ayrıca bugün Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayiyle birlikte çalışmaya kararlıyız dedi. Açıklamada müttefikler arasında savunma ticareti engellerini ortadan kaldırmak ve NATO'nun ortaklıklarından yararlanarak savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadesi kullanıldı.
3: Ortak savunmamızı güçlendirirken inovasyonu, ekonomik büyümeyi ve tabii ki nitelikli istihdamın tüm ittifak ülkelerinde yaratılmasını sağlayacak. Ve birlikte çalışabilir transatlantik teknolojilere, inovatif teknolojilere yatırım yapılacak. Aslında ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemlidir ve biz de bunları yapıyoruz artık.
5: Üçüncü madde yatırımlara dairdi. Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, etkinleştirme ve sürdürme yeteneğimize ve derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, en son teknolojiler ve istihbarat yetenekleri de dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerimizi gerçekleştirme yeteneğimize yatırım yapıyoruz denildi.
3: Yani bütün bunlar ittifakın her zamandan daha güçlü olduğunu gösteriyor, birlik içinde hareket ettiğini gösteriyor ve bölgemizin her bir karışını savunmaya hazır olduğunu gösteriyor. Avrupalı müttefikler Kanada ve ABD ile birlikte çalışarak ittifakın savunmasında rol alacaklar. Savunmaya yatırım, sektörde yapılan büyük yatırım anlaşmaları Atlantik'in her iki tarafında da bizim güvenliğimizi çok daha iyi bir hale getirecek. NATO
5: bildirgenin dördüncü maddesi Ukrayna'ya desteğin süreceğini taahhüt etti. Müttefikler 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eşdeğer seviyeleri sürdürme konusunda egemen taahhütlerini teyit etmektedir ifadesi kullanıldı.
3: NATO tabii ki Ukrayna'ya da destek oluyor. Rusya bu savaşı devam ettirdikçe biz de Ukrayna'nın ihtiyacı olanları sağlamaya devam edeceğiz.
5: Beşinci madde İran hakkındaydı. Müttefikler İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır denildi. Bildirgenin son maddesinde ise ev sahibi Türkiye'ye teşekkür edildi.
4: Hürmüz Boğazı açılmalı ve nükleer bir kabiliyeti olmamalı İran'ın. Nükleer başlıklara da erişimi kesinlikle olmamalı İran'ın. Bu konudaki pozisyonumuz net.
5: Basın toplantısında Rutte'ye Trump'ın NATO'ya eleştirileri de soruldu.
4: Aile içerisinde kavgalar, tartışmalar olabilir ama bunlar sizi daha güçlü kılar. Başkan Trump görüşlerini açıkça ifade eden, paylaşan birisi.
6: This had to do with NATO.
4: AB ülkelerinin Avrupa ülkelerinin harcamaları, katkılarını arttırmaları gerektiğini ifade etti. Adil olmadığını söyledi. Ama 600 milyon nüfusu var Avrupa'nın. Dünyanın en zengin bölgesi Avrupa. Çok büyük ekonomiler var. Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa gibi ve diğer ülkeler gibi. Avrupa ülkeleri ABD ile birlikte savunmaya katkı sağlamak durumunda. Bu adil değil de çok haklı. Ve Trump'ın liderliği burada son derece önemli. Bunu biliyoruz. NATO'ya daha fazla katkı sağlamak durumunda diğer müttefiklerle. İran konusunda da hayal kırıklığına uğradı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi olduğu NATO zirvesi marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Erdoğan Fransa, İtalya, Almanya, Suriye ve İngiltere liderleriyle görüştü. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla ortaklık yapılan diğer ülkelerin liderleri Ankara'da buluştu. Liderler sadece resmi oturumda bir araya gelmedi. Ayrıca pek çok ikili görüşme de yapıldı. Zirve marjında temaslar da bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bazı ikili görüşmeler yaptı. İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Görüşme NATO zirvesinin de yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı. Erdoğan, ikili görüşmelere İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile devam etti. Hakan Fidan ve Yaşar Güler o görüşmede de yer aldı. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz'le de bir araya geldi. Yine basına kapalı bir görüşme yapıldı. Erdoğan, ikili görüşmelerine İngiltere Başbakanı Starmer'le devam etti. Erdoğan, Starmer'le görüşmesinde Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerinde yer almasının gerekli olduğunu belirtti. Görüşmede iki ülke arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı. Erdoğan ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Evet, Emine Erdoğan NATO zirvesine katılan lider eşlerine Türk misafirperverliğini sergiledi efendim. Emine Erdoğan lider eşlerini NATO marşında Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada çocukların dijital platformlardaki güvenliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca öğle yemeğinde misafirlerine Türk mutfağından lezzetler ikram etti.
7: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan'ın da ayrı bir programı vardı. Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO zirvesi vesilesiyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
8: UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız.
7: Emine Erdoğan, yapay zekanın topluma entegrasyonuna da değindi. Çocuklar ekranı izlerken, ekranın da onları izlediğine dikkati çekti.
8: Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar, onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zeka ile konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor? Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmemesidir.
7: Emine Erdoğan, böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletlerin seyirci kalamayacağını vurguladı. Çocukların çağın imkanlarından mahrum bırakılmadan güvenli teknolojilerden yararlanması gerektiğini belirtti. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri, Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle Emir Alem çileğinin de aralarında bulunduğu lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi. Program sonunda Emine Erdoğan, yakından ilgilendiği misafirlerini tek tek uğurladı.
0: Evet, Ankara'daki NATO zirvesinde diplomaside ezber bozan görüntüler kayda geçti efendim. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir araya geldi. Dünya medyası pür dikkat izledi ancak Bu kez masadaki dosyaların yanı sıra iki liderin beden dili konuşuldu. Uzmanlara göre alışılmış soğuk diplomatik mesafeler tamamen rafa kalktı. İşte Ankara'da yazılan o yeni diplomatik dilin şifreleri.
9: Özellikle samimiyet kontrolü yaptıklarını, gerçek gülümsemeler olduğunu, mimiklerde gerçek gülümsemeler olduğunu görebiliyoruz.
10: Samimi sohbet ve iki liderin yakınlığı, objektiflere yansıyan bu görüntüler dünya basınının gündemine oturdu.
9: O uçak dibindeki görüntülere baktığımızda elini kalbine götürmesi, Trump'ı karşıladığı an, geleneksel Türk misafirperverliğinin bir işareti.
10: 17 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Donald Trump, Ankara'da görkemli bir törenle karşılandı. Tarihi NATO zirvesinin ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın uçaktan inmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kameralara yansıyan bu görüntüler

0: Ancak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bizzat Apron'a, uçak merdivenlerinin altına kadar giderek Trump'ı karşılaması diplomatik açıdan baktığımızda kalıpların ötesinde bir jest ve ev sahibi olarak alanın hakimi olduğunu göstermesi hamlesi olarak değerlendirebiliriz.
1: Yani resmi nezaketi aşan karşılıklı bir güven ve dayanışma mesajı söz konusu. Bu duruş aynı zamanda iki lider arasındaki ilişkideki denge ve eşitlik noktalarını da gösteriyor.
0: Bu jest resmiyet barındıran o soğuk el sıkışmalarının aksine aslında ilişkiyi en baştan, gönülden ve kişisel bir zemine taşıması açısından önemli. Trump'ın istekli duruşu, özellikle Cumhurbaşkanımızın elini kalbine koyup yaklaşırken o ardından sol koluyla dostane bir sarılma hamlesi yaparken yaklaşması, orada Cumhurbaşkanımıza dönük olması, normalde agresif tokalaşmalarıyla ve karşısındakini kendisine çekmesiyle bilinen Trump, burada aslında boynunu hafifçe öne eğerek ve omuzlarını düşürerek bu yakınlaşmayı tam bir memnuniyetle kabul etme, tam bir rıza halinde olma durumunu kabul ediyor, gösteriyor. Herkesinin birbiriyle yakın temas halinde omuz omuza olmuş olması aslında aralarındaki samimiyetin de bir göstergesi. Trump diğer liderlerin mesafeli ve entelektüel duruşuna kıyasla aslında Cumhurbaşkanımızın net, pragmatik ve güçlü liderlik profilini kendisine daha yakın buluyor. Ve bunu beden diliyle de aslında gösteriyor, bunu saklamıyor.
1: Uzmanlara göre iki lider arasındaki bu kareler aslında iletişime dair pek çok sinyali barındırıyor. İki lider arasındaki samimi karelerde güvenin ve dostluğun bir bakıma en net göstergesi halinde.
0: Diğer Avrupalı liderlerin çoğuyla daha dik ve mesafeli, böyle 90 derece duran Trump, aslında Cumhurbaşkanımız yanındayken gövdesini yaklaşık 45 derece ona doğru kırıyor. Bu seni bir tehdit veya yabancı olarak değil, bir ortak olarak görüyorum mesajı demek.
1: Erdoğan ve Trump'ın karelerine yansıyan en dikkat çeken detaylardan biri de iki liderin tokalaşma şekliydi. Uzmanlara göre beden dillerine bakıldığı zaman ikilinin samimi ve dostluk ilişkilerinin yanı sıra güven ilişkilerinin de en net bir şekilde tokalaşmalarına yansıdığı görülüyor. Aslında bugüne kadar pek çok dünya liderinin selamlaşmasında resmi bir hava vardı. Ancak Trump ve Erdoğan'ın omuz omuza bir şekilde geçirdikleri bu selamlaşma dünya basınının da dikkatini çekti.
0: Trump'ın kameralara doğru attığı o geniş ve göz çevresindeki kasların da katıldığı gülümseme, projenin ya da görüşmenin gidişatından duyduğu saf memnuniyeti gösteren özellikle iyi bir görüntüyü veriyor.
2: Ve Ankara'daki Seymenler Parkı NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırladı. Macron olmazsa olmazı sabah koşusunu Seymenler'de yaptı ve o anlar zirvenin en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı. Bakalım.
3: Uyanır uyanmaz soluğu koşuda aldı. NATO zirvesinin sportif lideri Macron rutinini değiştirmedi. Ankara sokaklarını turladı, Seymenler Parkı'nda koşu yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un rotası Çankaya sokaklarıydı. Arjantin Caddesi'nden geçti, İran Caddesi'ni aştı. Son durak Seymenler Parkı oldu. O koştu, güvenlik ekibi peşinden koştu. Macron günaydın ve Türkiye'ye hoş geldiniz diyen gazetecilere Fransızca günaydın ve teşekkürler diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seymenler Parkı geçici olarak kapatıldı. Fransa lideri zirvenin yoğun programı öncesinde enerjisini depoladı. Geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık bir saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra da oteline döndü.
2: Evet, Ankara iki gün boyunca sadece diplomasinin değil ekonominin de merkezi oldu aslında. Öyle ki NATO Liderler Zirvesi için dünyanın dört bir yanından gelen devlet başkanları, heyetler ve binlerce yabancı misafir başkentte adeta ekonomik bir hareketlilik oluşturdu efendim. Oteller tam kapasiteye ulaştı, restoranlardan ulaşıma kadar pek çok sektör

0: yoğunluk yaşadı. İlk hesaplamalara göre zirvenin Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor.
1: Diplomasi masasında alınan kararlar kadar zirvenin ekonomi cephesinde bıraktığı iz de dikkat çekti. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, Ankara'yı iki gün boyunca dünyanın en yoğun diplomasi merkezlerinden biri haline getirdi. Devlet başkanları, bakanlar, diplomatik heyetler, güvenlik ekipleri ve uluslararası medya kuruluşlarının başkente gelmesiyle şehirde olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. 5 yıldızlı oteller günler öncesinden tamamen dolarken 4 yıldızlı otellerde de boş oda kalmadı. Artan talep nedeniyle konaklama fiyatları yükselirken restoranlar, kafeler, ulaşım şirketleri, araç firmaları, organizasyon şirketleri ve lojistik sektörü de yoğun mesai yaptı. Turizm temsilcileri zirvenin oluşturduğu ekonomik hareketliliğin 8 ila 10 milyar lira arasında bir katkıya ulaşacağını değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu görünürlük, Ankara'nın gelecekte uluslararası kongreler, zirveler ve büyük organizasyonlar için tercih edilen şehirlerden biri olmasının da önünü açtı. Kısacası NATO zirvesi sadece diplomatik mesajların verildiği bir toplantı değil, turizmden hizmet sektörüne, şehir tanımından ekonomiye kadar birçok alanda Türkiye'ye önemli bir kazanım sağlayan organizasyon olarak kayıtlara geçti.
0: Tarım şehri Konya'nın tarihi ilçesi Nasrettin Hoca'ya göre ise dünyanın merkezi Akşehir'de. 67. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği düzenlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
2: Nasrettin Hoca Göle Maya çaldı. 67. Uluslararası Akşehir Festivali başladı. Tarım şehri Konya'nın tarihi ilçesi Nasrettin Hoca'ya göre ise dünyanın merkezi Akşehir'de 67. Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye birincisi Akşehir halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Kuzey Makedonya, Polonya, Sırbistan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen halk dansları ekipleri geleneksel kıyafetleriyle Akşehir sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Akşehir'de ilçe belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik 10 Temmuz Cuma akşamına kadar devam edecek.

Efendim haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlayalım. Şimdi haberlerimizi aktardığımızda efendim 2 gün boyunca başkent Ankara NATO kritik zirvesine ev sahipliği yaptı. Tabii bu habere genişçe manşetinde yer verdi akşam gazetesi. Savunmada engeller kalkacak başlığıyla. Başkan Erdoğan'ın NATO 3.0 olacaksa müttefikler arasındaki kısıtlama kaldırılmalı çağrısı zirve bildirisine yansıdı diyor gazete. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engelleri kaldıracak diyor. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir sabah bir araya geldiğini dikkat çekildi efendim. Bugün Ankara'da 50 milyar dolara aşan yeni tedarik anlaşmaları yapıldığını duyuruyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyor gazete. Ve ittifakın kabiliyetleri daha güçlü olacak diye yine aynı bildiriyle alakalı bir başlık daha atılıyor. Derinlikte hassas vurmuş entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat dahil tüm alanlarda belirlenen kabiliyet hedeflerimizi hayata geçiriyoruz dedi gazete. Tabii Gazze için iki devletli çözüm başlığı da yine yer aldı. Dışlanma bölünmeye yol açar başlığıyla beraber. Kendi güvenliğini bölgenin

istikrarsız olmasında gören İsrail yönetimi en küçük barış ışıltısını bile söndürmeye çalışıyor. Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının iki devletli çözüm olduğunu yineliyoruz dedi Başkan Erdoğan. NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği üyesi müttefiklere dışlanma, bölünme getirir mesajını verdi. Bir diğer yandan aile fotoğrafını imzaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara zirvesine katılan tüm liderlerin imzaladığı aile fotoğrafına imza attı. Ve o anlar fotoğraf karesiyle gazetede yer alıyor. Türkiye mükemmel ev sahibi dedi yine aynı manşette gazete. Bildiride Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz denildi. Ve o fotoğraf karesi de yine yer alıyor gazetede. Bir diğer yandan lider eşleriyle de bir aile fotoğrafı çekilmişti. Yine fotoğraf gazetede yer buluyor. Emin Erdoğan lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Çocuk güvenliği teknolojinin ilk ilkesi olmalı başlığıyla gördü gazete haberi. Emin Erdoğan bu mesajları vermişti. Ve İran'ı mı konuştular başlığı da yine aynı manşette devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yeniden saldırı açıklamasından sonra liderler oturumunda Başkan Erdoğan'ın yanına geldi. Sonra sohbete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın da katılması İran'ı mı konuştular sorusuna neden oldu ve o anlara ait fotoğraf karesi de yine gazetede yer buluyor efendim. Erdoğan zirveye katılan tüm liderlerle görüştü. Bilgileri de yine yer alıyor gazetede. Trump'tan Ukrayna'ya müjde diyor gazete. Patriot Fabrikası ABD Başkanı Trump Ankara'da görüştü. Ukrayna lideri Zelenski'ye size Patriot üretimi lisansı vereceğiz dedi. Bir diğer yandan Amerikan Savunma Bakanı İsrail ziyaretini de iptal etti. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satmamasını istedi. ABD Savunma Bakanı Hexet ise İsrail ziyaretini iptal etti. Bugün yapacaktı bu ziyaretini. Ve Çekya ikiye bölündü geldi dedi yine altında bir diğer başlık. Çekya Başbakanı Babiş, Cumhurbaşkanı Pavel ülkesinin NATO heyetine almadı. Cumhurbaşkanı mahkeme kararıyla heyete katılabildi. İkili arasındaki kriz Ankara'daki aile fotoğrafına da yansıdı. Bilgilerine yer veriyor Akşam Gazetesi dedik ve Akşam Gazetesi'ni böylelikle noktalıyoruz efendim. Sıradaki gazetemizle devam edeceğiz. Sabah Gazetesi var ki hiç şüphesiz Sabah Gazetesi de yine bu kritik NATO zirvesiyle alakalı konuların tamamını toplayarak gazetesinde tamamen yer veriyor. Zirvenin kazananı Türkiye başlığı genişçe yer buldu tabii manşette. Dünya gündemine damga vuran Ankara'daki tarihi Erdoğan-Trump buluşması ve kritik NATO zirvesi Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını ve çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin kazanımlarına ilişkin gurur tablosu. Katsa kalkıyor, F-35 için yeni sayfa açılıyor. Kaan uçağında kullanılacak motorların tedariğinde engel kalmadı. Türk savunma sanayi milyarlarca liralık yeni işbirliklerine imza attı. İngiltere ile savunma konusunda önemli anlaşmalar imzalandı. Kanada ile serbest ticaret müzakereleri başladı. Almanya, Türk uzun menzilli füze sistemlerini gündemine aldı. Erdoğan'ın müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı NATO bildirgesine yansıdı. Ankara iki gün boyunca küresel diplomasinin kalbi oldu başlıklarıyla sıralandı gazetede ve daha güçlü bir NATO'nun temelleri atıldı mesajını vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu başlığı da yine manşetinde görüyor gazete. Başkan Erdoğan zirvenin ardından dünya sorunları ve NATO'nun geleceğiyle ilgili kritik mesajlar verdi. Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edildi. İttifakta Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini atmış bulunuyoruz mesajlarını verdi Erdoğan. Liderlerle görüşme maraton yaşandı tabii bir yandan. Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Şansölyesi Merz ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de görüştü. Yine o görüşmelerden fotoğraf kareleri gazetede yer buluyor. Bir diğer yanda dijital

Çağda çocuklarımızı korumalıyız başlığı yer aldı. Emine Erdoğan'ın verdiği mesajlar bunlar. Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı Emine Erdoğan ve gelecek nesli korumak temalı toplantıda konuştu burada. Çocuklarımızın ekran üzerinden neye ne kadar maruz kalacağı yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak devletlerin sorumluluğudur dedi Emine Erdoğan. Güney Kore liderinin eşi ile vermiş olduğu fotoğraf da yine gazetede yer aldı ve Ay Yıldız'da gövde gösterisi başlığına da hemen bakalım. Zira Milli Savunma Bakanı Güler'in ağırladığı NATO Savunma Bakanları Ay Yıldız karargahına hayran kaldı efendim. Yine o fotoğraf karesi de gazetede yer buluyor. Evet, Trump'ın açıklamaları oldukça geniş yer buldu tabii geçtiğimiz gün. Erdoğan harika bir lider, çok iyi bir müttefik dedi. Bu başlığı da yine manşetinde görüyor gazete. NATO zirvesinin çok başarılı geçtiğini belirtti ABD Başkanı Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir insan, harika ve çok güçlü bir lider, çok güçlü bir kişiliği var. Bundan dolayı da bu kadar başarılı ve iyi bir ülkeyi yönetiyor dedi. Erdoğan müthiş bir iş çıkardı. Çok iyi bir müttefik oldu. Türkiye harika ve çok büyük bir ülke. Askeri olarak çok güçlü. NATO'daki en güçlü ikinci ülke diye de ekledi. Ve Trump'tan bayrak jesti diyor hemen altında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diğer liderlerden farklı olarak makam aracına Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra bir de Türk bayrağı astı. O fotoğraf karesi de gazetede yine yerini aldı efendim dedik ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesini noktaladık. NATO Ankara'da yenilendi başlığı genişçe yer buldu. Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri başlığıyla devam etti gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yapılan NATO zirvesindeki verdiği mesajlarında ittifakın NATO 3.0 hedefine kısa zamanda ulaşabilmesi için iki öneride bulundu. Avrupa Birliği'ne de suni bölünmeden kaçınılması uyarısını yaptı. Ve sıkıntı yok başlığıyla ABD Başkanı Trump sevdiğim insanlar var, sevmediğim insanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum dedi. Erdoğan zirvenin ardından basın toplantısında yaptırımların büyük ölçüde kalktığını açıklayarak bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Trump aradığımızda 24 saat içinde bize döner dedi. Ateşkes bitti dedi. İran'ı metne soktu diyor. Yine yanı başında bir diğer başlık. ABD Başkanı Trump önceki akşam Ankara'da bulunduğu saatlerde İran'ın vurulması talimatını verdi. ABD güçleri İran'ın Keşm Adası ve Bender Abbas'ı bombaladı. Trump İran'la ateşkesin bittiğini söyledi diyor gazete. Tabii bir diğer yandan işte F-35 formülü başlığı da yer alıyor ki S-400'ler 3. ülkeye gidiyor dedi gazete. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 satışını ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü sağlayabilecek bir formül bulundu dedi gazete. S-400 füzeleri 3. bir ülkeye satılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya formüle itiraz etmedi. Hemen yanı başında da tabii mutfağımızın geçit töreni başlığı yer alıyor ki NATO zirvesinde sunulan yemekler mükemmeldi. Yıldız şeflerimizin hazırladığı menülerin yöresel ürünleri sofraya taşıması hayli önemliydi. Beştepe'deki liderler gala yemeğini bu başlıkla görüyor mutfağımızın geçit töreni başlığıyla gördüğü Hürriyet gazetesi. Devam edelim. Ceddin neden dünyada gündem başlığına da yine yer verdi gazete. NATO zirvesinde liderlerin mehter marşı ve Yeniçerilerle karşılanması dünyada da gündem oldu. New York Post tören için görkemli Türkiye karşılaması ifadesini kullandı. Polonya'da neden bizim buna benzer bir şeyimiz yok yorumu yapıldı. Tören Yunan basınında da bu arada çok konuşuldu. Miçotakis Osmanlı Savaş Marşı ile karşılandı diye yazdılar dedik ve böylelikle Hürriyet gazetesini de noktaladık efendim. Sıradaki gazetemize geçelim. Milliyet gazetesi var sırada. NATO nikah tazeledi başlığını görüyor Milliyet gazetesi manşetinde.
NATO-Ankara zirvesi bildirisiyle Avrupa'nın güçlenmesi, ittifakın modernize edilmesi ve savunma sanayinin öne çıktığı NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni bir döneme adım atıldı dedi gazete. Yine Trump'ın vermiş olduğu mesajları NATO zirvesi harikaydı başlığıyla görüyor Milliyet gazetesi. Ay Yıldız'ın ilk konukları diyor hemen altına diğer başlık. Ay Yıldız müşterek karargahı önceki gün NATO Savunma Bakanları resepsiyonuyla kapılarını ilk kez açtı. Davette konuklara sunulan Ay Yıldız sofrası Anadolu'nun kadim kültürünü, Cumhuriyet'in ortak değerlerini ve geleceğe güvenle yürüyen Türkiye'nin üretim gücünü aynı masa etrafında bir araya getirme anlayışı çevresinde kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın notunda saatler 19.23'ü gösterdiğinde mutfakta ilk ocak yakıldığı ifadesi ise dikkat çekti dedi gazete. Biraz evvel haberini aktarmıştık efendim. Macron'un sabah koşusu, yurt dışı ziyaretlerinde sabah koşusu yapmasıyla tanınan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da da geleneği bozmadı. Macron'a Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Gedikoğlu da eşlik etti. Geleneği bozmadı başlığıyla bu haberde yine yer aldı Milliyet gazetesinde dedik ve Milliyet gazetesini de noktaladık. Türkiye gazetesine bakacağız şimdi. NATO Ankara zirvesinin şifresi bölünmeyelim başlığı genişçe manşette yer buluyor. Erdoğan, NATO'nun alternatifi olarak gündeme getirilen Avrupa ordusu için ittifakı böler uyarısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya bağlılığını teyit etti. Müttefikler de savunma kapasitelerini artırma kararı aldı diyor gazete. Trump, İran mutabakatı sona erdi diye de yine aynı manşette ekliyor gazete. Bir diğer yandan lider eşleri Çankaya'da diye de bu bilgilere de yer verildi. Emin Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. O anlara ait fotoğraf kareleri de yine gazetede yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı yine kızıştı başlığı da yer alıyor gazetede. İran'ın Hürmüz'de 3 ticari gemiye saldırması müzakereleri çıkmaza soktu diyor gazete. Amerika Birleşik Devletleri 2 günde yüzlerce noktayı vurdu. İran üsleri hedef almakla tehdit etti diyor Türkiye gazetesi dedik ve Türkiye gazetesini de noktaladık efendim. Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Yine Yeni Şafak gazetesinde de NATO'ya Ankara stratejisi başlığıyla bu kritik ve önemli zirvenin haberleri yer alıyor geniş bir şekilde. Ana gündemi savunma sanayi olan 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Külliye'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun savunma sektörüyle daha sıkı işbirlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisinin kabul edildiğini duyurdu. Erdoğan, adil külfet paylaşımı olacak, daha güçlü bir NATO'nun temelleri Ankara'da atıldı dedi. Çelik kubbeye 24 milyar dolar diyor gazete. Erdoğan çelik kubbeyle ilgili de önemli açıklama yaptı. Hava ve füze hava savunma sistemi olan çelik kubbe projesine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdıklarını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi gazete. Evet devam ediyoruz. Savunmaya 50 milyar dolar yatırım başlığı da yine aynı manşette yer alıyor. NATO zirvesinden beklendiği gibi savunma sanayi öne çıktı efendim. Zirvenin sonunda yayınlanan 6 maddelik Ankara bildirisinde Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz denildi. Bildiride NATO üyeleri arasında savunma ticareti önündeki engellerin kaldırılması, savunma teknolojilerine yatırım ve Ukrayna'ya 2026 yılında 70 milyar avroluk destek paketi yer aldı diyor Yeni Şafak gazetesi. Dedik ve Yeni Şafak gazetesini de böylelikle noktalıyoruz. Sıradaki gazetemize bakacağız. Yeni Akit gazetesi son gazetemiz. Barış'ın şifresi Erdoğan'dan başlığını genişçe yine manşetinde gördü Yeni Akit gazetesi. Orta Doğu'da barışın anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir defa daha vurguluyorum. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek iletişim kanallarımızı işletiyoruz. Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bilgileri yer alıyor manşetinde Yeni Akit gazetesinin. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri kabul etti demiştik. Yine
bu anlara ait fotoğraf kareleri Yeni Akit gazetesinde de yer alıyor efendim. NATO-Ankara zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizi ziyaret eden liderlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer'in yanı sıra İtalya Başbakanı George Meloni'yi kabul etti. Erdoğan ve Starmer arasındaki görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi de aynı zamanda imzalandı. Ve Erdoğan'la konuştum. İsrail'i sevmiyor başlığı da yine aynı manşette yer buldu. NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la mutabakatın bittiğini, onlarla uğraşmak istemiyorum ifadeleriyle duyururken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi karalamak için sarf ettiği sözlere değinerek, dün Türkiye hakkında kötü şeyler söyledi, Erdoğan'la konuştum. İsrail'i çok sevmiyor dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Türkiye oyun kurucu ülke başlığı da yine aynı manşette yer buldu dedik ve böylelikle Yeni Akit gazetesini noktalıyoruz efendim. Kısa bir reklam arasına gideceğiz, ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
0: Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj bugün saat 10'da 24'te.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Tekrar günaydın. Ara bitti. Saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Batman'dan gelen bir yangın haberiyle başlayacağız efendim. Kentte yerel zincir marketlere ait depolarda yangın çıktı. Ekipler seferber oldu. Bölgedeki

söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın merkeze bağlı Köse Tarla Köyü, Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bulunan kentteki yerel zincir marketlere ait depolardan birinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü, alevler diğer depolara da sıçradı. Ekipler seferber oldu ve bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bir can kaybı ya da yaralanan yok. Ve İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'ye veda sürüyor efendim. Cenaze Irak'a götürüldü. Dün Necef ve Kerbela'da törenler vardı. Ali Hamane 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarının ilk günde hayatını kaybetmişti. Cenaze törenleri aylar sonra yapılıyor. Hamane için ilk olarak Tahran'da törenler düzenlendi. 3 gün süren törenlerin ardından cenaze dün Kum kentine götürüldü. Buradaki veda törenlerinden sonra da Hamane'nin cenazesi önce Irak'a nakledildi. Dün Irak'ta Şiiler için en önemli iki yer olan Necef ve Kerbela'da veda törenleri yapıldı. Hamane'nin cenazesini taşıyan araca çok büyük kalabalıklar eşlik etti. Yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Irak Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da cenaze ile birlikte Necef'e gitti. Hamane'nin naaşı İmam Ali Türbesi'ne nakledildi. Burada Hamane için cenaze namazı kılındı. Necef'teki törenlerin ardından Hamane'nin naaşı Kerbela'ya götürüldü. Buradaki veda törenine de katılım hayli yoğundu. Kerbela'da da Hamane için cenaze namazı kılınacak. Ali Hamane için son tören bugün İran'ın Meşhed kentinde yapılacak. Naaşı bu kentteki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.

0: NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları zirvenin ikinci gününde resmi oturumda bir araya geldiler. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde buluştular. Masada 4 önemli başlık vardı. Bunlar savunma harcamaları, savunma yatırımları, NATO 3.0 konsepti ve Ukrayna'ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayi konusunda bazı müttefiklerin Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaları kaldırmasını istedi. Avrupa Birliği ülkelerine de benzer mesajları verdi.
1: ...2004'teki İstanbul Zirvesi'nden 22 yıl sonra NATO müttefikleri liderler seviyesinde yeniden Türkiye'de buluştu. Küresel sınamalarla ittifakın çok önemli bir dönüşümden geçtiği günlerde zirvenin adresi Ankara oldu. NATO liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. 32 müttefik ülkenin yanı sıra NATO'nun ortaklık kurduğu ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcileri de oradaydı. Toplamda 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke bir araya geldi. Liderler sabah erken saatlerde sırayla külliyeye gitti. Ardından karşılama töreni düzenlendi. Müttefikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri tarafından karşılandı. Sonrasında aile fotoğrafı çekildi. Erdoğan ev sahibi olarak en önde ve ortadaydı. Bir yanında NATO Genel Sekreteri Rutte ile ABD Başkanı Trump, diğer yanında Arnavutluk Başbakanı Rama vardı. Arkasında ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merz ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yer aldı. Sonra ana oturuma geçildi. Liderler salonda yerlerini alırken ayaküstü sohbet etti. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın dörtlü sohbeti dikkati çekti. Açılış konuşmasını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Zirvede ittifakın geleceğine yön verecek bir gündem vardı. Dört ana konu masadaydı. En önemli başlıklardan biri 2025 Lahey Zirvesi'nde alınan üye ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarma hedefiydi.
2: %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz.

0: Masadaki bir diğer önemli mesele harcamaların savunma yatırımlarına dönüşmesi, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması.
1: Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.
0: NATO 3.0 konsepti de gündemdeki önemli başlıklardan bir diğeriydi. Bu kapsamda Avrupalı müttefikler kolektif savunmada daha fazla rol üstlenecek. Erdoğan bu konuda iki hususa özellikle dikkati çekti. Bilhassa Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna sığmayan kısıtlamalara vurgu yaptı.
1: Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
0: Erdoğan tam da bu noktada özellikle Avrupa Birliği üyesi NATO müttefiklerine seslendi. Yunanistan başta olmak üzere bazı ülkeler Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde Türkiye'nin yer almasına mani olmaya çalışıyor.
1: Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
0: Ve her NATO toplantısında olduğu gibi Ukrayna meselesi de masadaydı.
1: Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PUER-L erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde İletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Erdoğan İran savaşı konusunda da mesajlar verdi.
1: İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığı konusunda mesaj vermeyi de ihmal etmedi.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO zirvesi kapsamında inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı efendim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuk bakanları ağırladı.
0: Ay Yıldız Müşterek Karargahı da kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. 36. NATO Devlet ve Hükümet

0: Başkanları Zirvesi kapsamında ziyaret düzenlendi. Yeni karargahın yıldız bölümünde resepsiyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk bakanları askeri bando eşliğinde bizzat kapıda karşıladı. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Güler, kampüsün Türk bayrağındaki hilal ve yıldızdan esinlenilerek tasarlandığını belirtti. Tüm savunma ve askeri komuta yapısının tek bir çatı altında birleştirileceğini ifade etti.
1: Bu yerleşkemiz kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk idari imkanı sunacak şekilde akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatılmıştır.
0: Güler, karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini duyurdu. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını aktardı. Yeni karargahı Türkiye'nin savunma alanında attığı adımların bir nişanesi olarak tanımladı.
1: Burası modern bir karargah olmasının ötesinde Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür.
2: And forward looking defense posture.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi kapsamında Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. İki lider görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Ukrayna'ya Patriot füzelerinin üretimi için lisans vereceklerini belirtti. Ayrıca Rus lider Putin'in de bir anlaşma yapmak istediğini belirtti. Zelenski ise müzakere masasının kurulması için çalışma yaptıklarını söyledi. Detaylara bakalım.
4: NATO'nun Ukrayna programı için çok müteşekkiriz. Toplantımız esnasında ayrıntıları ele aldık. Savunma hala bizim için bir öncelik. Müzakereler konusunu da konuşuyoruz. Şunu anlıyoruz. Bir müzakere masasının yeniden kurulabilmesi için neler yapılması gerekiyor? Bu savaşın çözüme kavuşması için neler yapılması gerekiyor? Bunların üzerinde çalışıyoruz. Drone anlaşması yapıldı. Bu da çok iyi bir başlangıç. Çok savaşı biz sonlandırdık. Birçok savaşı bitirdik. Bu belki de en kolayı olacaktı ama Putin zorlu bir karakter. Buradaki bu beyefendi de zor bir karakter. Dolayısıyla işin içerisinde birçok taahhüt var. Herkes ülkesini seviyor. Ama son birkaç hafta içerisinde önemli ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum. Başkan Putin'le de konuştum. Burada Sayın Zelenski'yle de konuşuyorsunuz. Yani başkan oldum ama bütün hayatım anlaşmalara arabuluculuk yapmakla geçti. Bir anlaşma yapabilmek benim yaptığım işlerden bir tanesi zaten. Bunu da iyi yaparım. Ve insanlar anlaşma yapmak isteyip istemediğini de iyi anlarım. Ama bu savaş gerçekten çok kötü ama diğer tarafta işin güzelliği de burada. Harika bir ülkeniz var. Bu ülke içerisinde esasında nadir toprak elementleri gibi madenler konusunda çok çok zengin bir ülke. Doğru zaman geldiğinde bundan ben de faydalanmak istiyorum açıkçası. Ama yani Patriot siparişi verdiğiniz zaman uzun zaman beklemeniz lazım. Bir iki hafta içerisinde değil bu teslim. Bunlar çok önemli mühimmatlar ve tabii ki bunların da elinizde olması lazım. Konuştuğumuz şeylerden bir tanesi şu, size bir lisans verip Patriot üretebilmenizi sağlamak, yani onlara lisansı verip onlara kendilerinin bunu yaptırmak, yani yapıp onlara vermekten ziyade.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için bulunduğu Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da görüştü efendim. Trump, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracaklarını söyledi. Şara'nın iyi iş çıkarttığını belirtti. Ayrıca Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine övgülerde bulundu.
4: Şu ana kadar en iyi performans bu. Biz de iyi iş yaptık. Sayın Şara da çok iyi iş yapıyor.
5: Bibi ile bu konuyu konuştum ve bunu yapacaklarını düşünüyorum. Zaten Lübnan'la da iyi anlaşıyorlar. Onlarla anlaşmalar imzalıyorlar. Mark, biraz bahseder misin? Evet, amacımız bu zaten. Günün sonunda İsrail'in güvenlik endişeleri var ama Sayın Başkan bu iki ülkeyi tarihte ilk kez bir araya getirme konusunda başarılı oldu. Evet, uzun zamandır, yıllardır olmamıştı böyle bir şey.

0: İsrail ve Lübnan'la bir anlaşma yapıldı ve İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinden çekilecek ve her şey çok iyi olacak. Ancak biz Suriye için buradayız ve Suriye tamamen yönünü değiştirdi. İsrail'de hiç böyle bir şey yapmadı. Hiç İsrail'i rahat bıraktı. Evet, tabii İsrail'in bir dostu, Netanyahu'nun, Bibi'nin dostu diyemem. Ama anlaşıyorlar ve benim için harikaydı. Türkiye gerçekten fantastik bir ülke ve fantastik bir müttefik, bir NATO ülkesi, NATO müttefiki ve başka hiçbir Amerikan başkanı İsrail için benim yaptıklarımı yapmadı ve Kudüs'te yaptığımız ve birçok şeyi düşünecek olursanız, Golan Tepeleri mesela ve başka hiçbir başkanın yapmadığını ben yaptım. Muazzam ilerleme kaydettik ve İran konusunda da çok ilerleme sağladık. Biz bunu yapmaya başladığımızda İran'ın nükleersizleştirilmesiydi ve yani İran kesinlikle nükleer silaha sahip olamayacaktı. Onlar da bunu söylüyorlar ama sürekli kötü davranıyorlar. Onlarda gerçekten bir sorun var ve biz bunu yaptığımızda çok daha pahalı olabileceğini düşünmüştük. Petrol fiyatlarının çok daha artabileceğini düşünmüştük ama daha da düştüğünü göreceksiniz. Belki başka şeyler yapıp biraz daha fiyatı arttırabiliriz ama daha da artacağını düşünmüyorum. Nükleer materyali çıkarmamıza gerek yok. O kadar yerin altındaki o tozu başka hiç kimse çıkaramaz. Ekipman sadece bizde, ona nükleer toz diyorum. Buradaki nükleer materyal o kadar toprağın derinliklerinde, bir dağın derinliklerinde, yerin dibinde ve onu ancak bizde olan muazzam makinelerle çıkarmaları mümkün olur. Yani ona ulaşamazlar. Neler olacağını göreceğiz Avrupa Birliği ile ilgili olarak. Bize çok kötü davrandılar. Yıllarca bize kötü davrandılar. Bizden faydalandılar. Ve bu ülkelere çok yakınız. Ve herkese, Avrupa Birliği'ndeki ülkelere çok yakınız, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden yıllarca faydalandılar. Düşünün, Suriye'den de faydalandılar. Nasıl o Suriye'yi geri getiriyorsa ben de Amerika'yı geri getiriyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Katsah yaptırımlarını kaldıracağını söylemiş, F-35 tedariğinin sinyalini vermişti. O sözleri İsrail ve Yunanistan'da büyük yankı buldu efendim. Öyle ki Yunan Başbakan Mitsotakis, NATO zirvesinin başlangıcında sorulara maruz kaldı. Konu hakkında konuşmaktan kaçındı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise durumdan hayli rahatsız.
2: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
3: Bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki bu sözleri İsrail'i telaşlandırdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD basınına bir kez daha konuştu. Orta Doğu'da güç dengesinin bozulacağını söyledi.
5: F-35'lerin satılması Orta Doğu'daki güç dengesini yok edecektir. Çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var. Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım.
4: Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'la yakınlığını gündeme getirdi. Ancak Türkiye'nin ABD ile dost olmadığını iddia etti.
6: My country, the one and only Jewish state.
5: Trump ile Türkiye'ye F-35 satışı hakkında birkaç kez konuştum ve bence Başkan Trump'ın Erdoğan ile olan kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi ABD'ye yani ülkeye karşı dost bir devlet yapmadığını herkes biliyor.
6: Sovereign country.
7: Yeah, but Prime Minister, the president said this.
4: Netanyahu yersiz ithamlarını sürdürdü. Türkiye'nin birçok ülkeyi tehdit ettiğini öne sürdü. Bu sırada bir gaf da yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimini tüm Kıbrıs adasının sahibiymiş gibi anlattı. Türkiye'nin işgalci olduğunu iddia etti. Dahası Güney Kıbrıs'ın NATO ülkesi olduğunu öne sürdü.
5: NATO müttefiki olan Yunanistan'ı tehdit ediyor. Bir diğer NATO ülkesi olan Kıbrıs'ın yarısını işgal ediyor ve en önemlisi ki bunu doğrudan masaya koydum. Ülkemi tek ve yegane Yahudi devletini yok etmekle tehdit ediyor.
4: ABD basınına İsrail'li güvenlik kaynakları da konuştu. Türkiye'ye F-35'lerin satışı çok kötü bir şey ama felaket değil dediler. F-35'ler İsrail ordusunun hareket özgürlüğüne zarar vermeyecek ama bizim için bir sınama olacak ifadeleri kullanıldı. Türkiye'ye F-35 verilmesini, F-110 motorları satılmasını ve katsa yaptırımlarının kaldırılmasını önlemeye çalışan ülkelerden biri de Yunanistan. Bir NATO müttefiki olarak Yunan Başbakan Mitsotakis de zirvedeydi. Girişte ona da Türkiye'ye F-35 satışı soruldu.
8: Bu konuda bir yorum yapmayacağım. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen şeyler hakkında yorum yapmayacağım. Ancak söyleyebileceğim tek şey şu. Bir ittifak temel prensiplere dayanıyor olmalı ve bu prensipler de komşuluk üzerine kurulu olmalı.
6: Indeed. Has taken place.
4: Erdoğan ve Trump'ın arasındaki görüşme Yunanistan basınında da büyük ses getirdi. Tanea gazetesi haberine Türkiye süper güç rolü talep ediyor başlığını attı. Analizde NATO zirvesinin Türkiye açısından temel amacının kendisini lider gücü olarak konumlandırmak olduğu öne sürüldü. Türkiye daha doğuya yönelen ve Ankara'nın belirleyici rol oynadığı yeni bir NATO yapılanması oluşturmayı hedefliyor denildi. Yine Yunan merkezli Banking News ise en büyük kazanan Erdoğan başlıklı haber yayınladı. Trump'ın Ankara ziyareti ve NATO zirvesinin Türkiye açısından önemli stratejik kazanımlar doğurabileceğini yazdı. Türkiye'nin hem ABD hem Avrupa karşısındaki pazarlık gücünü önemli ölçüde artırdığı savunuldu. Yunan haber sitesi GR Times ise Trump-Erdoğan görüşmesini ele aldı. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden entegrasyonu ihtimalini vurguladı. Haberde bu gelişmenin bölgedeki savunma dengesini yeniden şekillendirebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi kapsamında Ankara ziyareti dünya basınında canlı yayınlandı sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'ın o samimi buluşması ABD basınında dikkatle takip edildi ve Ankara dünyanın bir numaralı gündem başlığı oldu.
4: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi dünyanın gündeminde. Gözler zirveden ikili görüşmelere yöneldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi uluslararası medya kuruluşları tarafından manşetlerden duyuruldu. Tarihi zirve dünya basınına yansıdı. Amerikan Fox News televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yönelik samimi ve sıcak karşılamasına dikkati çekti. Görüşmedeki olumlu havaya vurgu yapan kanal bu durumun alışılmışın dışında olduğunu aktardı. Haberde Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkinin birçok NATO liderine kıyasla çok daha yakın ve güçlü olduğuna işaret edildi.
8: Trump'a dokunulmasına alışık değilim. Yani başkana sarılıyor. Başkan normalde bu kadar samimi, sevecen değil. Başkanın temasa izin vermesini görmek dikkat çekici. Aralarındaki bağı gösteriyor. İlginç bir zirve bizi bekliyor. Çünkü başkan NATO liderlerine göre Erdoğan'a daha yakın.
4: CBS televizyonu ise zirvenin Ankara'da düzenlenmesini Türkiye açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendirdi. Kanal Trump'ın zirve Türkiye'de düzenlenmesini "Denmeseydi katılmazdım" sözlerini öne çıkardı. Haberde ayrıca Trump'ın NATO'ya yönelik savunma harcamaları konusundaki tepkisini bir kez daha dile getirdiği aktarıldı.
6: I have a lot of respect for the president.
4: CNN International görüşmenin savunma sanayisi boyutunu ön plana çıkardı. Haber kanalı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda yakında bir karar verileceğini söylediğini duyurdu. CNN ayrıca Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin Trump'ın yeşil ışık yakan mesajlarını izleyicilerine aktardı. Zirveyi anlık gelişmelerle takip eden NBC News ise Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü yazdı. BBC zirveye yönelik manşetten verdiği haberde Trump'ın NATO'ya karşı tepkisini gizlemediğini aktardı. Zirveye katılma sebebinin Erdoğan olduğunu ifade etti. Alman Welt televizyonu iki liderin buluşmasını canlı yayınla ekrana getirdi. Yunanistan'ın Sky televizyonu da Ankara'daki diplomatik trafiği dakika dakika takip eden kanallar arasında yer aldı.
1: NATO zirvesinde

0: Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya gittiğiniz yol yol değil mesajını çok kibar ifadeler kullanarak anlattı. Zira Türkiye'nin aslında Avrupa'nın istikrarına yönelik büyük katkı sunduğu ortada. İsterseniz örnekler üzerinden gidelim. Önce Suriye iç savaşı. Türkiye, Avrupa'nın güney kanadını korumakla kalmadı, mülteci yükünün büyük bölümünü üstlendi. Ardından da Suriye'de barış sürecini tesis etti. Düne kadar DEAŞ'la terör örgütü PYD ile yol yürüyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, şimdi tesis edilen güven ve istikrar ikliminden pay kapma telaşına düştü. Keza Libya, Fransa başta olmak üzere Avrupalı ülkelerin Kaddafi'yi katletmesinin ardından ülkede kaos, kriz çıktı. Kardeşin kardeşi öldürdüğü Libya'da düzen ve dengeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları tesis etti. Türkiye'nin ortaya koyduğu politikalar meyvesini verdi. Hem Trablus hem Tobruk cephesi Türkiye ile masaya oturmayı kabul etti. Bu istikrar Afrika'dan İtalya, İspanya'ya büyük göç akımlarının da önüne geçti.
0: Libya bizim ülkelerimizin deniz yetki alanlarının çakışması sebebiyle denizden de komşumuzdur. Dolayısıyla Libya ile çok yönlü ilişkilere sahibiz.
1: Türkiye, Irak'ın istikrarı için de elini taşın altına koydu. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere işgali sonrası kaosa sürüklenen Irak'la kalkınma yolu projesini geliştirmeye çalışması, terör örgütü PKK'nın kötürüm hale getirilmesi, Irak'ın toprak bütünlüğüne katkı sundu. Türkiye, barış yapıcı misyonunu bir kez daha ortaya koydu. Doğu cephesindeki 32 yıllık Karabağ işgali, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki kanlı bıçaklı ilişkileri de hal yoluna koyan yine Türkiye'nin politikaları oldu. Karabağ zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği altılı ittifak aslında bir iyi niyet beyanıydı. Ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri normalleşirken ticaret yolları işler hale geldi. Enerji ve ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması aslında Avrupa'nın da lehine gelişmeler.
2: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağduyulu politika anlayışı, bağımsız dış politika stratejisi Rusya-Ukrayna savaşında da aslında Avrupa'nın lehine oldu. Türkiye, Kiev'e destek verirken Rusya'yı da barış masasına oturttu. Bugün Avrupa, Rusya ile tüm bağlarını koparmış olmanın sancısını yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da bu boşluğu dolduruyor.
3: Sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenski ile anlaşamıyorum ya da bunun tam tersi oluyor ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Benim hayatta yaptığım tek şey zaten böyle anlaşmalara varmak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'nin bölgedeki gücü ve misyonunun farkında. Ancak başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'ndeki başat ülkeler stratejik miyopluk içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi Amerika Birleşik Devletleri-İsrail-İran savaşı ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını da durdurmanın yollarını arıyor. Bu konuda Avrupa Birliği ve NATO'ya düşen görevler olduğunu vurguluyor. Türkiye'nin barış yapıcı misyon, tecrübe ve yeteneklerine dikkati çekiyor.
2: Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği

0: Bildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Türkiye menziline doğru yürüyor. Yolun zorlu olduğunu da biliyor. Esas mesele bu menzile yürürken Avrupa'nın ne yapacağı aslında. Zira Türkiye'ye yönelik ideolojik yaklaşım Batı başkentlerinin içine düştüğü bir girdap ve hızla onları aşağıya çekiyor.
2: Türkiye nasıl F-35 alır? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bu konudaki beyanı önemli ama yeterli mi? Çünkü çeşitli yasalar ve Kongre'nin ayak sürmesi gibi engeller var ki buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri yasaları ABD başkanlarına bu engellerin çevresinden dolaşabileceği yasal boşluklar da açmış. Bakın nasıl?
3: Bence motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
1: Trump F-35 konusunda ciddi gibi. Ancak önünde hala Kongre ve yasa engelleri var. Ama yine de bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak Trump'ın yasal boşlukları kullanarak zorunlulukların çevresinden dolaşabileceği bazı formüller var.
4: And frankly I think we waste a lot of time with them. I think we should just do our...
1: Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'yla Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu müddetçe F-35 satış ve transferini kanunen yasakladı. Yasa F-35 satışını doğrudan Türkiye'nin S-400'e sahip olması şartına bağlamakta. Trump yönetimi yasayı iptal etmek yerine durumun yasal tanımını değiştirecek dolaylı adımlar atabilir. S-400'lerin tamamen kutularda veya gayri aktif tutulduğu iddiasıyla yasal kısıtlamanın kalkması için yeterli bir fiili değişim ilan edebilir. Ancak Türkiye bu formülde kendi rolünü oynamayı reddedebilir. Ancak Kongre'nin ve yasaların bypass edilebileceği başka formüller de var. Amerika Birleşik Devletleri Silah İhracatı Kontrol Yasası, Kongre'ye askeri satışları inceleme ve 30 gün içinde reddetme yetkisi veriyor. Ancak aynı yasa, başkana olağanüstü bir açık kapı bırakır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarlarını gerektiren bir acil durum olduğunu beyan ederse, Kongre'nin inceleme ve onay süreci aşılabilir. Trump 2019 yılında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak silah satışları Kongre tarafından engellendiğinde bu acil durum yetkisini kullanmış ve Kongre'yi tamamen devre dışı bırakarak satışı onaylamıştı. Benzer bir jeopolitik kriz veya bölgesel tehdit gerekçe gösterilerek Türkiye için de bu çetrefilli yola başvurulabilir. Bir başka formül de niyet mektubu formülü. Trump bu mektup aracılığıyla Türkiye'yi resmi olarak yeniden F-35 alıcısı aday listesine ekleyebilir. Bu idari adım Kongre onayına tabi değil, uçakların üretimi ve teslimat takvimi yıllar alacağı için Trump yasal süreci zamana yayarak Kongre'deki muhaliflerin değişmesini veya ikna edilmesini bekleyebilir.
2: Tabii NATO zirvesinin magazini ve dedikodusu da eksik olmadı efendim. Özellikle karşılama törenlerinde yaşananlar sosyal medyadaki dikkatli gözlerden kaçmadı.

Külliye'deki NATO zirvesi ilginç detaylarıyla da çok konuşuldu. Magazini de içeriği kadar kalabalıktı. Bunlardan en önemlisi Yeniçeri Ocağı'nın 200 yıl sonra

0: yeniden simgesel de olsa devlet nezdindeki itibarını geri almasıydı. Erdoğan çifti liderleri mehter takımının icra ettiği marşlarla karşıladı. Bu sırada gözler en çok Yunan Başbakan Mitsotakis'in üzerindeydi. Sebebi elbette ülkesinin Osmanlı mazisiyle kurduğu derin kompleksli ilişkiydi. Yunan çift malzeme vermemek adına statik bir gülümsemeyle olabildiğince hızlı adımlarla Erdoğan'a ulaşmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Mehter'i beğendiğini eliyle yaptığı bir işaretle gösterdi. Ve yaşadığı diplomatik fiyaskolarla zirvelerin aranan magazin malzemesine dönüşen Fransa Başbakanı Emmanuel Macron. Yine malzeme vermeden edemedi. Fransız kültüründe erkeklerin el öpme ritüeline bezmen deniyor. Paris salonlarında bu diplomatik bir jest olabilir. Ancak bizim kültürümüze ters. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Macron'un bu hareketine izin vermedi. Karşılama töreninin en ilginç anlarından biri de buydu. Hanımefendinin de tıpkı eşi gibi Macron'dan daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Erdoğanlar bilek güreşinde Macron'un 2-0 önüne geçti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de zekice bir hamleyle farkını ortaya koyan liderlerdendi. Zirve yemeğine geç kaldı. Bu yüzden Erdoğanlar tarafından değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından karşılandı. Son dönemde Trump tarafından soyutlanmak istenen Meloni yine manşetlere konu olmayı bildi. Oldukça şık ve sade bir kıyafet seçmişti. Mehter Marşı'na uyumlu adımları Avrupa basınının dikkatinden kaçmadı. Karşılama törenleri sırasında en ilginç sohbet Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı meslektaşı Rubio ile yaptığıydı. Onlara bir süre sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Muhtemelen bu an Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinin geldiği yerden rahatsız olanların en çok kulak kabartmak istediği andı. En hüzünlü görüntüyü veren isimse İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'di. Yanında eşi Begoña Gómez yoktu. Çünkü hakkında yolsuzluk iddiaları nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı var. Gómez, zirveye katılabilmek için hakimden izin istediyse bile bu izni Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması gerekçesiyle reddedildi. Aile fotoğrafı da çok konuşuldu. Yunan Başbakan Mitsotakis ve İsrail'e destekte sınır tanımayan Arnavutluk Başbakanı Edirama çeperlere yerleştirilmişti. İstifa etmek zorunda kalan ve makamında son günlerini yaşayan İngiliz Başbakan Starmer da kapıya en yakın yerdeydi. Ama aile fotoğrafının en dikkat çekici detayının merkezinde Çekya vardı. Çekya bu fotoğrafta hem başbakan hem cumhurbaşkanı düzeyinde yer aldı. Ama iki isim de birbirinin zıt kutbuna yerleştirilmişti. Çekya Başbakanı Babiş, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'i heyete almayınca Pavel dava açıp heyete katılmıştı. Aralarındaki dargınlık aile fotoğrafına böyle yansıdı. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in havaalanında karşılanmasına ilişkindi. Onu karşılayan isim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş Belçika doğumlu olduğu için ana dili gibi Felemenkçe konuşuyor. Onun seçilmesi bu yüzden mi bilinmez ancak farklı anlamlar yükleyenler de oldu. Mart 2017'de Aile Bakanımız Hollanda'dan sınır dışı edilmişti. Ayrıca Jetten LGBT bir birey. Aile Bakanlığı da Türkiye'deki LGBT provokasyonuyla mücadelenin bayraktarlığını yapıyor. NATO zirvesine katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel tasarım kalemler takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi. Görüşmelerin yaşandığı esprili bir sohbetin konusu oldu. Kalın, kalemi fotoğraflamayı ihmal etmedi.
1: NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kültürünün simgelerinden biri olan Türk kahvesinin tadına baktı. Türkiye denince akla tabii ki kahve gelir diyen Motegi, kahve içtiği anları sosyal medyada paylaştı.
2: Bir yudum aldı, hayranı olduğu Türk kahvesinin tadını çıkardı. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin elinde bu kez bir dosya değil, bir fincan Türk kahvesi vardı.
3: Türk kahvesi yani kahve. Türk kahvesi filtre kullanmadan kahvenin kokusunu.
2: Japon Bakan Ankara'daki yoğun diplomasi trafiğine kısa bir kahve molası verdi. Türk kültürünün en özel lezzetlerinden Türk kahvesini tattı. Türkiye denince akla tabii ki kahve gelir dedi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bir kahve geleneğini de unutmadı. Kahve bitse de keyfinin sürdüğünü hatırlattı. Kahveyi içtikten sonra fincanı ters çevirip bekliyoruz dedi. Japon bakanın Türk kahvesi keyfi zirvenin en renkli anlarından biri olarak hafızalarda yerini aldı.
1: Ankara'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesine 32 ülkeden önemli devlet başkanları katıldı. Katılımcılar arasında "Dostum Erdoğan için geliyorum" diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni gibi önemli devlet liderleri katılırken dünyanın içerisinde bulunduğu süreç tüm yönleriyle değerlendirildi. Önemli açıklamalar gerçekleştirildi. 24 ekibimiz de bu ev sahipliğini sokağa sordu. İşte yanıtlar.
4: Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere.
5: NATO zirvesi 22 yılın ardından tekrardan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Peki vatandaş NATO'ya ev sahipliği yapmamız hakkında ne düşünüyor?
4: Müttefiklerimize seslenmek istiyorum.
6: En güzel bir şekilde NATO'yu yöneteceğine, işte Tayyip Erdoğan'ın güzel bir misafirperverlik yapacağına inanıyoruz. Savaş bitsin, barış başlasın. İnşallah da bu karara varırlar. Trump inşallah bitirir savaşı da dünya kurtulur.
7: Olumlu şeyler düşünüyorum. İnşallah vatanımıza, yurdumuza, hepimize hayırlı olacaktır.
5: Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci nasıl devam ettirecek?
7: Gayet ılımlı. Yani sempati kurarak gerekeni yapacağına inanıyoruz.
5: Efendim peki sizce Türkiye'nin tanınırlığı açısından Avrupa'da ve dünyada da ses getirir mi? Türk misafirperverliği ve Türkiye'nin coğrafyası yurt dışına nasıl tanıtılır?
7: Zaten ses getirmeye sadece NATO ile ilgili değil, çoktan beri ses getiriyor. Avrupa'da, dünyada, belki uzayda, Mars'ta bile konuşuyorlardır, bilmiyoruz da kendisini takdirle karşılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah yardımcısı olsun.
5: NATO zirvesinin Türkiye'de olmasına dair ne düşünürsünüz?
8: Bence iyi bir şey. Türkiye adına güzel bir şey.
5: Sizce Türkiye'nin reklamı olur mu yurt dışında? Yani hem tanınması açısından.
8: En güzel reklam işte.
4: Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda.
9: Türkiye uluslararası alanda itibar kazandı diye düşünüyorum. Bilhassa Amerikan Başkanı Trump büyük değer veriyor. Övgüyle bahsediyor. Gerek Cumhurbaşkanımızdan gerekse Türkiye'den, özellikle Türkiye'nin NATO'daki gücünden övgüyle bahsediyorlar. Güzel bir şey. NATO Türkiye'siz yapamaz.
10: Ben de takip ediyorum, gurur duydum. Türkiye çok güzel bir şekilde misafirperverlik yaptı. Karşılamalara baktım, özellikle mehter maaşının çalınması çok güzel. Türkiye'mizi hep böyle güçlü görmek istiyorum. Donald Trump'ın gelmesi Türk halkı için de gerçekten çok iyi oldu. Kendisi güçlü bir liderdir. Türkiye'nin dış ilişkilerini çok beğeniyorum.
11: Bizim Türkiye devleti olarak savunma sanayinde gösterdiğimiz gelişme bizim bir bu memleket bir evladı olurken bizi emniyeti hissetmemize sebep oluyor. Dünya denkleminde dünyada siyaseti belirlerken siyaseti belirleyen etkenlerin en başında da güçtür, silah gücüdür, silah endüstrisidir, savunma sanayidir. Bu devletimizin de bu anlamda ciddi bir başarı gösterdiğini söylemek gerekiyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki duruşunu ve tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
12: Valla duruşu iyidir yani. Tabii ki bizim geçmişe dönük bizim bir ordumuz vardır. Yani dünyaca ünlü ya hiç yenilmeyen bir ordumuz vardır. Yani iyi görüyoruz tabii ki olacak yani bu global dünyada.
5: Siz bu sürecin Türkiye açısından olumlu seyrettiğini değerli.
12: Tabii ki çok olumludur. Olumlu olması yani şey olmaz. Herkesin bir gücü vardır. Bugün güçler konuşuyor yani dünyada.
13: Ülkemizin bu konuda vermiş olduğu çaba, gayret, kim ne kadar yapıyorsa Allah razı olsun. Tabii ki bunlar iyi şeyler.
4: Sayın Genel Sekreter,

0: Ekrem İmamoğlu mahkemede tansiyonu sürekli yükseltiyor efendim. Ben savunma yapmaya gelmedim diyerek kürsüye çıkan İmamoğlu mahkeme heyetinin peş peşe uyarıları karşısında savunmaya geçti. Mahkeme başkanı neden savunma yapmaktan kaçıyorsunuz diye sordu. Tutuklu sanık İmamoğlu siz beni değil ben sizi yargılayacağım diyerek karşılık verdi ve bu sözler yeni bir adli süreci başlattı.
1: İBB davasında Ekrem İmamoğlu kürsüye çıkar çıkmaz ben savunma yapmaya gelmedim diyerek savunmaya başlamayacağını söyledi. Mahkemenin yargılamayı belirlenen takvim doğrultusunda sürdüreceğini açıklamasının ardından duruşma salonunda uzun süren bir tartışma çıktı. Mahkeme başkanı yargılama takviminin aylar önce ilan edildiğini hatırlatarak İmamoğlu'na neden savunma yapmaktan kaçınıyorsunuz diye sordu. Takvimde değişiklik yapılmayacağını açık şekilde söyledi. Bunun üzerine İmamoğlu savunma yapmayacağını söylemesine rağmen kürsüde uzun açıklamalarda bulundu ve sık sık mahkeme heyetine sataştı. Gerilimin en yüksek anındaysa İmamoğlu mahkeme heyetine aniden şu sözleri sarf etti.
2: Ben sizi yargılayacağım. İddianameyi hazırlayanları yargılayacağım.
1: Mahkeme başkanı ise bu ifadeye burası sizin beni yargılayacağınız makam değil diyerek karşılık verdi. Duruşmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme huzurunda sarf edilen bu sözler nedeniyle tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine tehdit suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. celsesinde aralarında tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'inde bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşma 17 Ağustos'a ertelendi. Asrın yolsuzluk ve rüşvet davasında 64. celse görüldü. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı. Son savunmayı davanın bir numaralı ismi Ekrem İmamoğlu yaptı. Ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Tutuklu 6 sanık tahliye edildi. Tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski İsfalt Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliyesine karar verildi. Heyet, diğer taleplere ilişkin değerlendirmelerin UYAP'a yüklenen tutanaktan incelenebileceğini, bir sonraki celsede tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağını bildirdi. Mahkeme heyeti 6 Ağustos'ta bir sonraki tutukluluk incelemesinin yapılacağını belirtti ve duruşma 17 Ağustos'a ertelendi. Bu arada tahliyelerin ardından davadaki tutuklu sanıkların sayısı da 53'e düştü. Bu haberle moderatör sabahı noktaladık efendim. Bizden sonra Duygu Göktürk analist Entez'le karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
0: Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj bugün saat 10'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Oldukça yoğun geçen bir günü geride bıraktık. Dünden bugüne yansıyan başlıklara bakalım. Öncelikle NATO zirvesi vardı Ankara'da 2 gün boyunca. NATO zirvesinin sonuç bildirgesine bakalım efendim. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından 6 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı ve müttefikler 5. maddeye bağlılığı teyit etti. 10 milyarlarca dolarlık yeni adımlarla kolektif güvenliği güçlendirme kararını duyurdular. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısıyla kararları teyit etti diyelim. Ve Erdoğan'dan Trump'a özel teşekkür

0: Teşekkür, dayanışma ruhu tezahür etti dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 2 gün boyunca dünya liderlerini Ankara'da ağırladı. Başarıyla gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti. Açıklamalarda bulundu. Zirveye katılımı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-35 ve Kaan motoru tedariği konusunda da oldukça önemli mesajlar verdi. Bu mesajları paylaştı. Erdoğan ve Macron görüştü. Pek çok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Macron da onlardan biriydi. Cumhurbaşkanı Meloni'yi de kabul etti ayrıca. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi olduğu NATO 2026 Liderler Zirvesi kapsamında pek çok önemli görüşmelerde bulundu. Fransa, İtalya, Almanya, Suriye ve İngiltere liderleriyle de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Orta Doğu'da yine tansiyon yükseldi efendim. ABD'den İran'a yeni saldırılar gerçekleştirildi ve İran'da peş peşe patlamalar yaşandı efendim. ABD ordusu İran'da gece yeni saldırı dalgası başlattı. Ülkenin birçok kentinde, İran'ın birçok kentinde patlamalar yaşandı. İran ordusu da kuvvetle Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak misilleme karşılık verdi. Ve bu saldırı nedeniyle piyasalarda etkilendi elbette. ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu. Petrol fırladı ve borsalar düştü. Petrol, ABD'nin İran'a yeni saldırılar düzenlemesinin ardından Perşembe günü bugün yükseliş gösterdi. Brent petrol %1 artışla varil başına $78,80 yükseldi. ABD ham petrolü %1,01 artışla $74,26 işlem gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,12 değer kaybederek 14.189 puandan tamamladı diyelim ve bir diğer başlığımıza bakalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24'te olacak efendim. Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayacak. Saat 10'da ekranlarınıza taşıyacağız o özel röportajı. Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı bugün saat 10'da 24 TV canlı yayınında Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayacak. Değerlendirilecek başlıklar arasında elbette NATO zirvesi de olacak ve bu anlamda alınan güvenlik önlemleri gibi birçok başlık olacak ve güncel değerlendirmeler, güncel gelişmeler değerlendirilecek diyelim ve hemen Ankara'ya uzanalım efendim. Ankara gündemini değerlendireceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan bizimle. Mustafa Daştan günaydın.
1: Günaydın Duygu Göktürk. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Evet, oldukça önemli bir zirveyi geride bıraktık. 2 gün boyunca Ankara oldukça önemli misafirlerini ağırladı ve 2026 NATO Liderler Zirvesi Ankara'da gerçekleştirildi. Tabii ki sizler de oradaydınız, zirveyi yakından takip ettiniz. Oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2 gün boyunca dünya liderlerini Ankara'da ağırladı. Başarıyla gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından da kameralar karşısına geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve önemli açıklamalarda bulundu. Detayları senden alalım.
1: Ankara'nın aylardır hazırlandığı bir zirveydi ve başarıyla da tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 gün boyunca dünya liderlerini başkent Ankara'da ağırladı. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve aynı zamanda misafir devlet başkanlarıyla beraber gerçekleştirilen bir zirveden bahsediyoruz. Ankara'da biliyorsunuz aylar öncesinden hazırlıklar başlamıştı ve şunu söyleyelim, Ankara tam puanla, yani eğer ki tam puan 10 puansa 10 puanla bu zirveden geçti. Hatta bundan sonra gerçekleştirilecek olan zirvelere de örnek bir organizasyona imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerek NATO Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptı konuşmada, gerekse de daha sonrasında gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında önemli noktalara aslında bakarsanız işaret etti. Tabii Türkiye açısından nasıl geçti zirve, yani Türkiye açısından olumlu mu, olumsuz mu derseniz, Türkiye bütün istediklerini aslına bakarsanız bu zirveden aldı. Neydi zirveden önce bizim konuştuklarımız? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bize uyguladığı katsa yaptırımları konusu. Katsa yaptırımlarıyla alakalı gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede, gerekse de zirve bildirisinde bu konu çok net bir şekilde yer aldı. Zaten Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği basın toplantısında şöyle bir ifade kullanmıştı. Yani katsa yaptırımları kalkacak mı diye gazeteci arkadaşlarımız kendisine sorduğunda bu soruyla alakalı zaman kaybetmeye bile gerek yok demişti Donald Trump. Ve dünkü bildirde de yine özellikle ittifak içerisindeki ülkelerin birbirlerine karşı yaptırım uygulamasının bir kar, bir avantaj sağlamayacağının pek çok kez altı çizildi. Bundan sonraki süreçte artık katsa yaptırımlarıyla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nden somut adımların çok daha hızlı bir şekilde geleceğini söyleyebiliriz. Bir diğer taraftan tabii ki savunma sanayinde yatırımların arttırılması konusu önemliydi. Zaten Donald Trump'ın ABD Başkanı'nın da öncelikli isteklerinden bir tanesi İttifak içerisindeki ülkelerin harcamalarını %5'e çıkartmaları biliyorsunuz. Bu konuda bildiri içerisinde yer aldı. F-35 problemi var Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. O problem çok uzun süredir devam ediyor. Türkiye'nin parasını verdiği uçaklar var ancak gelmeyen uçaklar bu F-35'ler. Bu noktada yine ABD Başkanı Donald Trump'ın hangi mesajları vereceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu konunun da çözüleceğine dair sinyalleri zaten Donald Trump'ın açıklamalarından almıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki bir ifadesi çok önemli. Donald Trump'tan ben sözü aldım dedi F-35 konusuyla alakalı ve sonrasında da ekledi. Trump verdiği sözü tutar tarzında bir ifadesi vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tabii Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı söyledikleri ifadeler var. İşte zaten daha öncesinde de biliyorsunuz eğer ki bu zirveye ev sahipliğini Erdoğan yapmasaydı gelmezdim şeklinde bir açıklaması var. Ama şunu söyleyelim, zirve her ne kadar Türkiye açısından olumlu olsa da Türkiye'nin tırnak içerisinde düşmanları tarafından, tırnak içerisinde diyorum çünkü işin içerisinde Yunanistan da var. Yunanistan çok garip bir şekilde zirveden rahatsız oluyor. Mesela Mitsotakis'in karşılanması sosyal medyada özellikle de Yunan kullanıcılar tarafından çeşitli paylaşımlara sahne oldu. Mitsotakis biliyorsunuz karşılanırken mehter maçları çalındı. Aslına bakarsanız sadece Mitsotakis için değil, bunu da altını çizelim. Yani yanlış da anlaşılmasın, belki zirveyi takip etmeyen izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz vardır. Her devlet başkanı için farklı bir marş çalınıyordu. Mitsotakis'e de yine farklı bir marş denk geldi ama anlaşılan o ki Mitsotakis ve Yunan basını bu konuda bayağı bir rahatsız oldu. Ama bizde misafirperverlik her şeyden önce gelir. Ne Mitsotakis'in ne de başka bir devlet başkanının zaten misafirperverliğimizden en küçük bir şüphe duyduğunu da zannetmiyorum. Ama bunlar tabii Mitsotakis'in özellikle iç siyasette, Yunan iç siyasetinde kullanacağı birer aparat olarak cebine koyduğu ve önümüzdeki günlerde de yüksek ihtimalle Atina'da yaptığı basın toplantılarında Türkiye'yi eleştireceği bazı maddeler olarak şu anda hazırda not tutuluyor. Diğer taraftan Yunanistan'ın Türkiye'yi eleştirmesi ve Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalarda bulunması da çok normal. Çünkü Amerika ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin bir adım daha öne taşınması gerek Yunanistan'ın gerekse de İsrail'in bütün planlarını bozuyor. Özellikle İsrail konusu, Netanyahu konusu çok önemli. Çünkü Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'ye yakınlaştıkça kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştığını çok net bir şekilde görüyor. Zaten zirve öncesinde de Netanyahu yaptığı açıklamalarda hep şu ifadeleri kullanmıştı. Ya işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğim, Türkiye'yi şikayet edeceğim. Burada İsrail olmazsa İran saldırganlığı çok daha fazla artar. Orta Doğu'nun sözüm ona barış anahtarı İsrail'in elindedir gibi böyle akla hayale sığmayacak bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ama Trump da konumunu çok net bir şekilde belli etti. Sadece Trump için demiyorum. Yani Trump'ın söyledikleri sadece Trump'ı bağlamıyor. Trump Amerikan başkanı. Hani her ne kadar Trump'ın söylemleri bugüne kadar eleştirilse, edilse de şunu da bir kenara koymamız lazım. Amerikan devletinin şu anda konuşan ağzı Donald Trump. Bakın Amerikan başkanının söylediği ifadeler değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği ifadeler olarak aslında bakarsanız bunların kayda geçirmesi lazım. Trump bundan sonraki süreçte Avrupa'ya da ve İsrail'e de çok net bir şekilde şu mesajı verdi. Avrupa'ya mesela verdiği mesajı söyleyeyim ben size. Avrupa ile alakalı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerginlik var. Konu ne? Tabii. Bahanelerden bir tanesi ABD cephesinden İran Savaşı'nda işte NATO'nun Avrupa'daki müttefiklerin Amerika Birleşik Devletleri'ne tam olarak destek vermemesi. Donald Trump açısından bu bahanelerden biri. Ancak sadece mevzu bu değil. Mevzu Avrupa'nın artık NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanabilecek pozisyonlarda bulunmasından kaynaklanıyordu. Donald Trump burada bir eşitlik sağlamak amacıyla %5 savunma harcaması şartını getirmişti. Ve Avrupa'da da biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı bazı açıklamalar vardı. Macron demişti ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Biz ABD'siz bir savunma şemsiyesi kuralım ve onun içerisinde bulunalım. Bununla alakalı toplantılar da yapılmıştı ama bir türlü başarıya ulaşmamıştı bu konu. Şimdi zirvede Donald Trump şunu söyledi. Sizin güvenliğiniz ben ve Türkiye'den, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Türkiye'den sorulur. Mesajını çok net bir şekilde verdi. Zaten zirve boyunca gerçekleştirdiği bütün basın toplantılarında gerek Türk ordusunun gücüne, gerekse de Türk savunma sanayinin gücüne, bakın öncesinde biz Türk ordusunun gücüyle övünmeye alışkın bir milletiz. Ama artık denklemin içerisinde savunma sanayi de var. Savunma sanayi pek çok aslına bakarsanız diğer problemleri çözen ve Türkiye'nin önünü açan maddelerden bir tanesiydi. Sahadaki gücümüze, teknolojideki gücümüzü de eklediğimizde Türkiye'nin ne kadar farklı bir aslına bakarsanız konuma ulaştığını, kanattan merkeze doğru, NATO'nun doğu kanadından merkeze doğru gelen bir ülke olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ve artık Avrupa ülkeleri şunu biliyor, bizim eğer ki bir güvenliğe ihtiyacımız varsa bu güvenlik bize iki ülke tarafından sağlanıyor. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, bir diğeri de Türkiye. Bunun haricinde bu zirvede aile fotoğrafında gördüğünüz liderlerle alakalı belki Meloni'yi biraz dışarıda tutabilirim. Çünkü Meloni'nin Trump'ı görmek için zirveye geldiğini düşünmüyorum. Ama Erdoğan dışındaki bütün liderler ve Meloni de şöyle biraz kenarda kalsın. Çünkü Trump'la aralarında bir gerginlik var ve o gerginlik hala devam ediyor. Çok belli oldu NATO zirvesinde de. Diğer bütün Avrupalı liderler bir ismi görmeye geldi, Donald Trump'ı. Çünkü niye? Bu güvenlik konusunda çok büyük endişe duyuyorlar. Özellikle Baltık ülkelerinde biliyorsunuz güvenlik endişesi üst seviyelerde. Ne zaman Rusya bize saldıracak diye bir korku var. Şimdi bütün liderler Donald Trump'ı görmeye gelirken Donald Trump kimi görmek için geldi? Donald Trump kim ev sahipliği yaptığı için geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için, Türkiye ev sahipliği yaptığı için geldi. Şimdi burada aslında zaten güç dengelerinin nasıl dağıldığı çok net bir şekilde görülüyor Duygu Göktürk. Ve önümüzdeki süreçte de özellikle Türkiye'nin NATO içerisindeki öneminin çok daha fazla artması, artık önünde hiçbir engel yok. Eğer ki başka meselelerle, başka krizlerle yeni bazı Türkiye'nin önünü kesecek adımlar atılmaya çalışılmazsa NATO içerisindeki öneminin çok daha fazla artması ve belki de NATO'nun lider ülkesi olma konumuna yükselmesi seçenekleri artık masada. Ve bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destekle beraber diğer Avrupa ülkelerinin de bundan sonraki süreçte Türkiye'ye karşı bakışı çok daha farklı olacak. Ama tabii burada ABD'nin verdiği destek bir yere kadar. Yani diğer taraftan Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği, attığı adımları, yerli ve milli teknoloji hamlesini, bunun haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yine hayata geçirilen projeleri unutmamak lazım. Çünkü bugünkü gücümüzü hep o projelere, bugünkü gücümüzü o kararlılığa borçluyuz. Onu da bir kenara not edelim.
0: Tüm bu notların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pek çok ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bunlardan biri elbette Donald Trump'laydı. Bunun yanında Fransa, İtalya, Almanya, Suriye ve İngiltere liderleriyle de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hem bu görüşmelerden yansıyanlara bakalım hem de NATO Liderler Zirvesi'nin ardından 6 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Ve müttefikler 5. maddeye bağlılığı teyit etti. 5. madde ne diyor?
1: Şimdi bu ikili görüşmelerde en önemli görüşme ve en fazla dikkat çeken görüşme Şara görüşmesi. Neden diyeceksiniz Şara görüşmesi? Çünkü Şara ile Donald Trump da görüştü. Ve Donald Trump'ın ajandasında olan bir isim değildi Ahmet Eşşara görüşmede. Yüksek ihtimaldir ki, bakın bu görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin direktifi doğrultusunda yapılan bir görüşme. Yani Türkiye'de Şara ile görüşme planı Donald Trump'ın normalde döktü. Bakın bunun altını çiziyorum. Yüksek ihtimaldir ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşme sonrasında, hatta orada benim şüphelendiğim başka bir nokta daha var. Hemen liderler zirvesi öncesinde salona girildiğinde bir ayaküstü bir sohbet edildi. Bakın o sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vardı. Karşıda da ABD Başkanı Donald Trump vardı. Bu dörtlü zirvede daha koltuklarına oturmadan önce salonda şöyle ayaküstü bir sohbet ettiler. Yüksek ihtimaldir ki bu ayaküstü sohbette Şara görüşmesi orada hemen ajandaya not edildi. Ahmet Eşşara ile Donald Trump'ın yaptığı görüşme aynı zamanda Suriye'nin bundan sonraki süreçte bölgedeki rolünü de aslına bakarsanız netleştiren, belli eden ve ABD'nin de desteğini alan bir Suriye yönetimi. Evet, arkadaşlarım buldular. Gerçekten mükemmelsiniz arkadaşlar. Hemen ekranın sağ tarafına verdiler. Bakın şu ayaküstü sohbet var ya, bu ayaküstü sohbette şu an kadrajın görünmeyen tarafında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da var. O İbrahim Kalın'la beraber yapılan görüşmede artık bu Şara konusunun hemen şu anda görülüyor zaten. Evet, netleştiğini düşünüyorum ben. Daha sonrasında Donald Trump'ın da yaptığı görüşme ve ABD'nin bu konudaki bakışını ortaya koymasıyla beraber aslına bakarsanız Suriye hükümetinin, Suriye'de Şara yönetiminin gücünün pekiştiğini söyleyebiliriz. Peki bu bize neyi anlatıyor? İsrail'e rağmen atılan adımlar, bakın bunlar. Donald Trump Türkiye'ye İsrail'e rağmen geldi. Şara'yla İsrail'e rağmen görüştü. Çünkü İsrail üzerinde çok çeşitli, yine özür dilerim, Suriye üzerinde İsrail'in yine çok çeşitli planları vardı ve bu görüşmelerle aslında bakarsanız, bakın orada diyor ki Şara'yla alakalı çok iyi bir başkan diyor. Suriye'nin kaderini değiştirdi diyor. 1,5 yıl, 2 yıl gibi kısa bir süreç içerisinde orada bir bütünleşme sağladı diyor. Yani Netanyahu'ya buradaki huzuru bozma artık mesajını Donald Trump çok net bir şekilde gönderdi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakın Donald Trump'ın arkasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir görüşme yaptı. O görüşmede de Donald Trump'la yapılan görüşmenin aslına bakarsanız değerlendirildiği yine diplomasi kulislerinde konuşuluyor. Tabii sadece bu isimler değil, pek çok isim de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mesela onlardan bir tanesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Şimdi Şara ve Macron'la yapılan görüşmeyi şöyle ayrı tutalım. Neden diyeceksiniz? Çünkü Macron ve Şara daha öncesinde Suriye'de NATO Liderler Zirvesi'nin başladığı 7 Temmuz'dan bir gün önce, özür dilerim, 7 Temmuz'da 8'inden bir gün önce bir araya gelmişlerdi ve Macron Şara ile yaptığı görüşmeden ayrıldıktan sonra biliyorsunuz Şam'da bir patlama meydana gelmişti. Verilen mesajlar var burada sürekli olarak. Bakın Macron'la yapılan görüşme, diğer taraftan Şara ile yapılan görüşme, bunların hepsi Mossad'a, bunların hepsi İsrail'e verilen mesajlar. Tabii şu görüntü çok fazla sosyal medyada konuşuluyor. Bunu da bir açıklık getirelim. Macron zirve boyunca bir güneş gözlüğü vardı gözünde. O güneş gözlüğü olmasının sebebi de gözünde yaşadığı bir problem. Artık gözlüğün altında ne var bilmiyoruz ama zirve boyunca gerek aile fotoğrafında, gerekse de yemekte ve diğer görüntü verdiği noktalarda Macron'da bir güneş gözlüğü taktığını söyleyelim. Başka bir mesele, acaba Macron koşacak mı, koşmayacak mı, spor yapacak mı, yapmayacak mı meselesi. Yaptı. Başkent Ankara'da da sporunu yaptı. Ama öyle söylendiği gibi yani işte Ankara'nın şu parkını kapattık, bu parkını kapattık. İşte tek Macron koşsun diye de şu güzergahı tamamen insanlardan temizledik gibisinden bir durum söz konusu muydu? Hayır. Böyle bir durumda söz konusu değildi. Yani vatandaşlara açık bir güzergahta, normalde araç trafiği olan bir yolda sporunu da gerçekleştirdi. Onda da herhangi bir sorun, problem yok. Hani bu konuları eleştirenlerin de eline herhangi bir şekilde bir malzeme verilmedi. Zaten verilmesi gibi bir durumda söz konusu değildi. Onu da söyleyelim. Yani Ankara'da bilmem ne parkı kapatılacakmış. Sadece Macron girsin, koşsun diye gibisinden açıklamaların boş açıklamalar olduğunu daha öncesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi zaten belirtmiştim. Cumhurbaşkanının görüştüğü bir başka isim, İtalya Başbakanı Meloni. Şimdi zaten Meloni ile Erdoğan'ın görüşme yapması bekleniyordu. Orada herhangi bir problem yok. Zirve boyunca da Meloni ile Erdoğan'ın kurduğu bütün temasların gayet pozitif olduğunu söyleyelim. Bakın İtalya ile kurulan ilişkiler Türkiye açısından çok önemli. Çünkü NATO kendi içinde bir ülkeler bütünü ve bir müttefiklik gibi görünse de aslına bakarsanız NATO bloklardan oluşan bir ittifak.
Yani ve bu bloklar çok fazla değişken içeriyor. Türkiye şu anda NATO içerisinde Avrupa bloğunda birkaç ülkeyle çok

0: çok iyi ilişkiler kurdu. Bunlardan bir tanesi İtalya, savunma sanayi alanında özellikle İtalya ile önümüzdeki günlerde atılabilecek olan adımlarla beraber Türkiye'nin çok daha ufkunun açılacağını söyleyebiliriz. İtalya'nın elindeki bazı savunma şirketleriyle Türkiye'nin bu ilerici atılımları birleştiğinde ortaya çok farklı şeyler çıkıyor. Onu bir kenara not edelim. Özellikle burada Türk özel sektörünün, Baykar'ın yaptığı atılımlar farklı not edilip altının çizilmesi gereken noktalar. Bunun haricinde bakın Meloni ile yapılan görüşmenin gayet olumlu geçtiğini söyledik. İspanya ile kurulan Sanchez ile ayaküstü yapılan sohbetler burada önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sanchez'le temasları, Sanchez'in Erdoğan yanına gelmesi. Çünkü orada da şöyle bir durum söz konusu. Önümüzdeki süreçte NATO içerisinde diplomatik bir dil kullanılacaksa Türkiye, İspanya, İtalya bloğunun nasıl aslına bakarsanız hareket edeceğini gösteren ilişkilerdi bunlar. Almanya'dan misafirimiz vardı Mert. Onunla da bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle savunma sanayi alanında atılabilecek olan adımlarla alakalı bazı görüşler vardı. Şunu biliyoruz, zirve Türkiye açısından beklentilerin olduğu, 7 Temmuz öncesinde ya acaba Türkiye'nin bu beklentileri karşılanacak mı diye bolca soru işaretinin olduğu ama bugün 9 Temmuz itibariyle zirve bildirisindeki bütün maddeler, 5. madde konusu da önemli. Çünkü Türkiye'nin beklentilerinden bir tanesi de 5. maddeydi. Ne diyor 5. madde? NATO içerisindeki ittifak olan bütün ülkeler birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için maddesi aslına bakarsanız. Bir ülkeye saldırı olursa biz o ülkeyi korumak için direkt harekete geçeriz konusu. Bakın bu madde daha öncesinde bir kez hayata geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a müdahalesi noktasında.
1: Evet.
0: Şimdi bundan sonraki süreçte Türkiye sürekli olarak vurgu yaptığı bir konu vardı. Şimdi ABD de aynı konuya vurgu yapıyor. NATO 2.0'da terörle mücadelede Türkiye destek bekliyordu. Şimdi dediler ki biz 5. maddeye bağlıyız. Bakalım ne kadar bağlılar. Hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz Duygu Gönül.
1: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun gündemi 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan da değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Türkiye dev zirveden alnının akıyla çıktı. Yüksek güvenlik önlemleri alındı, başkent Ankara'da kuş uçurtulmadı. NATO zirvesinde neler yaşandı? Faili meçhuller aydınlatılıyor, çocukları tuzağa düşüren suç örgütleri çökertiliyor. Güvenlikte nasıl bir seferberlik hali var? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevaplayacak. Özel röportaj bugün saat 10'da 24'te.

0: Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yarladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yarladan geldi
1: belli. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Yarladan Haytos.

0: üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Baraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Baraf baraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
9: Türkcell gücünde 5G.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Analiz Sentez kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilimde ekonomi gazetecisi Sade Özdemir de bizimle birlikte. Sade Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii iki gün süren Ankara'daki 2026 NATO Liderler Zirvesi'ni de geride bıraktık. Sade Hocam dilerseniz şöyle bir zirveyi değerlendirerek başlayalım. Elbette tüm dünyanın gözü Ankara'daydı zira. Türkiye ev sahibi olarak uluslararası arenada nasıl bir mesaj verdi dersiniz?
1: Yani Türkiye'nin bir doğrudan verdiği mesajlar var. Bir de aslında hiç vermeden, mesaj vermeden üzerine alınanlar var. Dolayısıyla başı, sonu, konuşulanlar, konukların neler yaptıkları, neler dedikleri hepsi dikkate alındığında gerçekten şu zamanda, ki şu zamanda diye vurguladığım şey, unutmayalım, neredeyse işte 3-4 senedir bölgede çok ciddi savaşlar, hatta soykırım, sağa sola saldıran ülkeler, süper güç denilen, eskiden süper güç olan Rusya'nın sürdürdüğü bir savaş, işte İran'ın ne olacak?

Ya öte yandan Avrupa-Amerika ilişkileri sanki şöyle bir dönüm noktasını tescillemiş olduk Ankara'daki NATO zirvesinde. Türkiye ile ilgili özellikle kadim müttefikleri olan Amerika ve Avrupa ülkeleri maalesef belki son 10 yılda çok tuhaf davranışlar içine girdiler. Taahhütlerini yerine getirmediler. Sanki başka arayışlar içindeydiler. En sonunda ABD ve Avrupa aslında bir çekişmeye, bir çatışmaya ya da bir anlaşmazlığa düşünce başka bir süreç başladı. Ama Türkiye bütün bu anlatmaya çalıştığım bölgesel Amerika-Avrupa arasındaki çekişme, Rusya'nın yeni Avrupa politikaları içinde, hatta Amerika'nın Çin politikaları içinde Türkiye hep istikrarlı, güçlü duruşunu sergiledi, verdiği sözleri mümkün olduğunca yerine getirdi. Müttefikleriyle anlaşmazlıklarında ipleri koparmadı. Anlaşmazlıkları Türkiye'nin milli güvenlik anlayışı, stratejisi çerçevesinde çözmeye gayret etti diplomatik yollarla. Ama tam uzlaşma olduğumuz konularda müttefiklerimizle de her türlü işbirliği sürdürdük. Şimdi buradan bir ders çıkarmışlar gibi görünüyor. Yani söyledikleri, anlattıklarından bunu görüyoruz. Tabii ki bu ders çıkarmışlık halinin ispatını görmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Sayın Trump'la olan diyaloğu, Sayın Trump'ın dönüp hem İsrail'e hem ABD içindeki Türkiye muhaliflerine hem de Avrupa Birliği içindeki Türkiye ile ilgili süreçleri tıkayanlara bazen çok doğrudan bazen de dolaylı mesajlar verdiğini gördük. Ha denilebilir ki Trump'ın dediğine kim ne yapacak? Öyle demeyin. Şöyle diyelim. Örneğin İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan hiçbir şey yapamayacağını biliyoruz. Bunu herkes söylüyor. İsrail kendisi de söylüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki bir numaralı aktörün, iki numaralı aktöre bir takım negatif politikalar içinde olmaması, varsa bunları düzeltmek için söz vermesi, gayret etmesi, pozitif politikalar beyan etmesi çok önemli. Mesele sadece İsrail'de değil tabii ki. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri son gün toplantıda, basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'na da çok farklı sorular geldi. Tüm o sorular içinde şunu gördük. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında büyük bir özgüven ortaya koydu Türkiye. Bu özgüvenin altı da boş değil, gayet güçlü. Neden güçlü? Bunu da yine karşı tarafa geçerek gözlemlersek, hani Hollanda'sından tutun da Yunanistan'ına kadar, hatta hariçten gazel okuyanlarına kadar zirveyle ilgili, herkes şunu teslim etti. Türkiye hem ordusunun fiziki varlığıyla, kabiliyetleriyle çok güçlü bir ülke, hem ekonomisiyle başka bir noktaya geldi, hem de yüksek teknoloji alanının böyle hani çok geniş bir bölümü olan savunma sanayinde de herkesin işbirliği yapmak istediği, hem teknoloji geliştirme anlamında hem de büyük ölçekli üretimler anlamında, özel projeler anlamında bir ülke konumuna geldi. Şimdi ben bunları kendi başıma söylesem, Türkiye bunları sürekli kendi tekrarlasa, işte muhalif çevrelerin baştan beri karşıladıkları, söyledikleri cümleler belki geçerli olabilir. Ama öyle değil. Yani ortada büyük bir gerçek var. NATO zirvesinin bu genel görünümü dışında bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bunu da beni bağışlasınlar. Çok iyi analiz yapan, çok Türkiye'nin stratejilerini, milli güvenlik kaygılarını ya da hedeflerini çok iyi bilen, sorumluluk sahibi analistlere hep teşekkür ettim. Normal zamanlarda, gerilim zamanlarında müsaade etsinler de devletimiz, siyasi irade, onu kim temsil ediyor? Sayın Cumhurbaşkanı, işte onun sonuçta kabinesinde Dışişleri Bakanı vesaire, Savunma Bakanı, böyle zincirleme düşünün. Onlar bu politikaları yürütür. Böyle hani normal zamanlarda ya da kriz çıktığında hariçten gazel okuyacak şekilde muhalif gibi

Türkiye'nin müttefikleriyle ilişkilerini yerle bir etmeyi teklif edenler, başka başka şeyler önerenler aslında toplumu da yanlış yönlendiriyorlar. Bu alışkanlıktan da vazgeçmek lazım. Herkes kendi alanında daha derin olmalı, daha bilgili olmalı. Milli duyguları varsa da, ki öyle olmasını her zaman tercih ediyoruz, Türkiye'nin bir bakıma geleceğini de düşünerek cümleler kurmalı. Bakıyorum, NATO zirvesinde bu olanlar, bu pozitif hava, Türkiye'nin rotasının ne olduğunun yine siyasi irade, devlet, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından net vurgulanması. Bütün o görüşmelerde, kafalarda sanki birilerinin kafalarında diyelim, oluşmuş karışıklıkların artık netleşmesi gerektiğini gösteriyor. Ben şunu düşünüyorum, NATO tartışılabilir tabii ki. Kimsenin tartışma özgürlüğüne ya da fikir özgürlüğüne laf etmiyoruz. Ama tartışırken hiçbir konunun tek tarafını öne sürerek, bütün negatif düşünceleri ortaya dökerek toplumu da olumsuz etkilememek lazım. NATO'nun eleştirilecek çok şeyi var. Avrupa Birliği'nin eleştirilecek çok şeyi var. Biz de eleştiriyoruz. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin de, değil mi? Orta Doğu'daki politikalarının nesini eleştirmeyeceğiz? Ama unutmayalım, Türkiye kendi varlığıyla, kendi güvenlik politikalarıyla, kendi stratejileriyle farklı şeyler yapmak zorundadır. Öyle bir takım uzmanların, yorumcuların, siyasilerin, muhaliflerin kendi atarlı dünyasında böyle ona böyle, buna böyle, öyle bir devlet düzeni, öyle bir dış politika sistemi olmaz. Bu uyarıyı da yapmak zorundayız. NATO ekseninde şunu gördük. Bakın, Avrupa Birliği'nden artık Türkiye şunu net bir şekilde hep talep ettiği şeyler ama daha güçlü şekilde talep edebiliyor. Sizinle her türlü taahhüdümüzü, Avrupa Birliği normlarına göre yapmamız gerekenleri adım adım yaptık, ettik. Savunma anlamında Türkiye ne durumda olduğunu artık kendileri takdir ediyorlar. O zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Türkiye'ye Kıbrıs'ta dayatılanlar, Türkiye'ye özellikle terör örgütleri üzerinden Avrupa'nın ve hatta maalesef Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı Türkiye düşmanı grupların, etkili bürokrasinin, siyasetin yaptığı, ettiği kötülükler, bunlardan ders almalılar. Biz herkesten her şeyi bekleriz. Yani benim anladığım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti şöyle bir yaklaşım içinde. Politikayla, dış politikayla barış önceleyerek, barış konuşarak, her zaman problemleri konuşarak, görüşerek, çözerek yoluna devam ediyor. Politika değişmiyor. Diğer çatışmalara da barış anlamında müdahil oluyor. O zaman artık bunlarla bir ders almış olmalılar. Ve üçüncü derste şu, ne yaptılarsa ne ettilerse, yaptırımlar, terör örgütlerini beslemeler, Türkiye'yi ha işte 10 sene sonra bölecekler, 20 sene sonra bölecekler, saçma sapan girişimler, bütün bunların hepsi akamete uğradı mı? Uğradı. Türkiye 1970'lerden beri neler yaşadı, nelere maruz kaldı, neleri aştı? Bunu da bir bakıma NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın bu müttefiklik ilişkisinin şimdiki kavşakta bundan sonraki hangi yöne gidecek, bununla ilgili zirvesini de Ankara'da yapmış oldu. Çok da başarılı oldu. Ankara'nın, Türkiye'nin bütün bunların dışında pozitif tanıtımı anlamında da bence çok etkili olduğunu gösteriyor. Ama bu bir turistik mesele olarak tabii ki ele alınamaz. Bu Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu bu tür başlıklar altında ta Japonya'dan tutun işte Güney Amerika ülkelerine, Afrika ülkelerine kadar herkesin nezdinde Türkiye algısını, daha güçlü Türkiye, daha etkili Türkiye, savunduğu fikirler daha iyi anlaşılan Türkiye şeklinde bir algı da oluşturdu diye düşünüyorum. En başta Sayın Cumhurbaşkanı ekibi ve orada ne diyelim, emeği geçen, hizmet süreçlerinde de emeği geçen tüm emekçileri de katarak hepsini tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin ne kadar önemli, güçlü, işini düzgün yap, düzgün

0: yapan, sözünü tutan ve her zaman barışı önceleyen bir ülke olduğunu anlamışlardır. Kendi çıkarları içinde Türkiye ile sürekli Türkiye aleyhine bir takım işler çevirerek ilişki kurmamaları gerektiğini anlamışlardır diye düşünüyorum. Belki önümüzdeki aylarda özellikle de 2027'nin takviminde artık başında mı ortasında mı bilemem, Avrupa Birliği sürecinde yeni vatandaşımızı da mutlu edecek gelişmeler olabilir diye düşünüyorum. Bunlar üstü kapalı konuşulmuş şeyler olabilir. Türkiye-Amerika ilişkilerinde de malum o F-35 süreci, F-16'ların modernizasyonu ya da istediğimiz bir takım şeyler, bizim taarruz uçağı, milli taarruz uçağı projemizin ilk serisinin motorlarının temini, ki biz onların kendi motorlarını da yapacağız. O konuda da çalışmalar sürüyor. Yani bütün bunlarla ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından tepesindeki adam Sayın Trump büyük bir haksızlık yapıldığını Türkiye'ye defalarca söyledi. Burada da bunun önünü açacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu, bu iş halloldu tamam şeklinde söylemiyor. Çünkü çok tecrübeli bir politikacı. Diyor ki Sayın Trump söz verdi, bunu açacağına inanıyoruz. Bunu yaparsa da Amerika ne yapmış olur? Sözünü tutan ülke imajına kavuşur. Böyle bir takım ortaklıklar kurup sonra, çok özür diliyorum, sanki böyle en geri kalmış ticaret anlayışına sahip pazarlardaki gibi insanlara kazık atan ülke olunmaz. Hani dünyada söz sahibi bir ülke malum işte doğrularıyla yanlışlarıyla süper güç. O zaman bununla ilgili de herhalde bir takım Türkiye aleyhine oradaki lobilerin vesairelerin gerçek dışı ve aslında Amerika'nın da çıkarlarının çok aleyhine olan çabalarını akamete uğratırlar diye düşünüyorum. O konuda Türkiye'nin iki tane etkili alanı var. Bir tanesi gerçekten hiç boş durmayıp icraat süreci, yani az önce söylediğimiz,
1: evet,
0: savunma sanayinden tutun politika eksenine kadar. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kurmuş olduğu o açık iletişim, dürüst iletişim, ki bunu insanlar sadece Sayın Trump'la kurduğunu düşünebilirler. Hayır, hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanı İran'da da, başka Ermenistan'da da, değil mi, birçok şeyi değiştirdi.
1: Evet.
0: İnşallah önümüzdeki dönemde Yunanistan'da da bir anlayış değişikliğine yol açar. Ermenistan'ın geldiği noktaya gelir. Bunu tekrarlıyoruz. İsrail'de de öyle olsun. Netanyahu'nun artık sonu yaklaşıyor gibi ve sonrasında oluşacak siyaset mevcut politikalarının ellerini daha da fazla kana soktuğunu, bunun yanlış olduğunu anlasınlar. Onlar da barışı savunsunlar. Türkiye bunları savunduğu sürece bence kabul görecek ve bölgede huzur bulacak diye düşünüyorum. Ama Türkiye her halükarda her şeye hazır bir ülke olduğunu, güçlü bir ülke olduğunu da dünyaya ilan etti.
1: Sade Hocam, sizin de belirttiğiniz gibi elbette Türkiye NATO'nun oldukça önemli bir üyesi ve zirvenin ardından Türkiye'nin NATO içerisindeki ağırlığının arttığını söyleyebilir miyiz? Zira Türkiye'nin önümüzdeki dönemde üstleneceği yeni roller değişebilir mi? Türkiye'nin İHA SİHA tecrübesi NATO'nun içerisinde nasıl değerlendiriliyor?
0: Şimdi Türkiye'nin ağırlığı zaten özellikle Ukrayna savaşından beri artıyor NATO içinde. İkinci noktada Amerika'nın kendi rolünü farklılaştırma stratejisi nedeniyle Amerika'nın da kabulü, isteği ve tercihiyle diyelim, Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığı artıyor. Avrupa Birliği ülkeleri de, yani Avrupa NATO ekseni düşünelim, oradaki ülkelerde Türkiye'nin aslında hani herhangi bir Avrupa Birliği üyesi, herhangi bir NATO üyesi ülkeyle kıyaslandığında, hani bizimle güya rakip olan işte Yunanistan gibi vesaire veya bu Doğu Avrupa'da katılanlar, hatta Almanya'nın konumunu düşünün, Fransa'nın konumunu düşünün, bütün bunlarla kıyasladıklarında Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu anlamış vaziyetteler. O nedenle önümüzdeki dönemde neredeyse bütün NATO ülkelerinin temsilcileri şunu beyan ettiler. Bir, bu önemi vurguladılar. İki, Türkiye ile her alanda, özellikle de savunma sanayi alanında, az önce söylediğim gibi hem teknoloji geliştirme hem üretim anlamında ortaklık yapmak istediklerini söylediler. Bu Türkiye içinde de olabilir, Avrupa Birliği içindeki ülkelerde de olabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve yine NATO'nun diğer ağırlıklı olan ülkeleri diyelim. Bunlar da yeni savunma konseptleri ve bu savaştaki, hani son dönemdeki savaşlarda birçok şeyi değiştiren yeni gelişmeler var. Bütün bunları yakından izledikleri, bildikleri için Türkiye'nin bu konudaki becerisini de görmüş oldular. O nedenle de Türkiye'ye daha çok rol vermek istiyorlar. Ha, denilebilir ki ya Türkiye neden şimdi Avrupa Birliği'nin işte güvenliği için, onu savunmak için askeriyle, teknolojisiyle daha çok görev alsın? Bu tabii ki karşılıksız olursa, Türkiye'nin güvenliği açısından elde edilecek bir şey olmazsa ya da Türkiye'nin bu işbirliklerinden teknoloji, gelir, ekonomi, aklınıza getirin bütün bu faydaları. Bunlarla ilgili alması gerekenler olmasa bir anlamı yok. Ama biz tabii ki böyle bir ilişki içindeyiz. Burada sakın bunu birileri, ya işte siz de böyle yapıyorsunuz, Türkiye'nin imkanlarını Avrupa'ya, işte Amerika'ya bu savunma sistemine böyle veremezsiniz. Hayır, Türkiye burada kaç yıldır var? Türkiye özellikle Soğuk Savaş döneminde burada olmasaydı Allah korusun başına neler gelebilirdi? Tabii ki burada olmanın da bedelini ödedi. İşte savunma sanayimiz son 20 yıldır çok iyi noktaya geldi. Çünkü o şemsiye altında maalesef onun da bedeli sizin savunma sanayinizi yerli ve milli olarak geliştirememenizdi. Ama Türkiye sonunda bu ikisini beraber yürüttü. Dolayısıyla şimdi yeni rol, bir kere ben zaman zaman tekrarlıyorum, Yunanistan'dan çok daha önemlidir Türkiye Avrupa Birliği içinde, Amerika için. Yunanistan da bunun artık farkına varmalı. Hatta kendi güvenliği için Türkiye ile uzlaşma içinde o çekişmeli konularını hallederek Türkiye ile başka bir politika üretmek zorunda kalacak. Bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri baskı yapabilir. Bundan sonra yeni strateji içinde Amerika Birleşik Devletleri belki NATO içinde fiziki varlığını, liderliğini sürdürecek. Birçok konuda fiziki varlığını azaltabilir. Avrupa Birliği'nin özellikle Almanya'nın belli bir noktaya gelene kadar da bu boşluk çok büyük bir boşluk olur. Dolayısıyla Türkiye olmazsa olmaz ve yepyeni bir takım ilişkileri Türkiye ile kurmazlarsa olmaz. Türkiye sonuçta bağımsızlığını teminat altına alacak çok önemli atılımlar yaptı. Bir elinde de NATO gibi çok güçlü bir savunma şemsiyesi var. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir müttefiki var. Az önce söylediğim gibi eleştirilecek yanları çok, sorunlarımız var ama unutmayalım. Büyük bir şemsiye olarak düşünelim bunu. Geçen bir yerde vatandaşlarla böyle bir merhabalaştık. Orada da konu buydu. Vatandaşımız da aklı selim. Hepsi aslında hangi anlayışta oldukları aşağı yukarı belli olan vatandaşlar şunu tartışıyorlar. Ya bu NATO'dan da bir çıksak diye çok konuştuk ama falan. İşte oraya baksak işte Rusya'ya çok güvenilmez. Şuraya baksak Orta Doğu böyle. İsrail'in bile bir bakıma değerli toplu Türkiye'ye karşı en azından çok laf etse de İsrail, Orta Doğu'nun bile geleceği Türkiye'nin NATO ile olan güçlü ilişkisinde ve NATO'yu etkileyebilecek politikalar üretmesine bağlı. Veya işte bütün Türk dünyasını düşünüyorlar. Dolayısıyla basiret sahibi insanlar bunu görüyor. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Türkiye bu alışverişte, bu ilişkide daima kendi güvenliğini, kendi ekonomisini, kendi halkını, kendi milletini önceliyor. Ben yayından önce baktım, bizim Avrupa Birliği ülkeleriyle, Amerika'yla özellikle sermaye ilişkilerimiz, dış ticaret ilişkilerimiz ne durumda? Gerçekten çok güçlü durum

0: Yani çok iyi noktalara gelmişiz. Neredeyse Avrupa Birliği artı Avrupa Birliği dışı Avrupa ülkeleri şeklinde bir kombinasyona baktığımızda %65'lere yakın bir ortaklık var. Yani bunları bilmeden, görmeden Amerika Birleşik Devletleri bizim ikinci büyük ticaret partnerimiz konumuna neredeyse yükselmiş durumda. Toplam ihracatımızın %7'ye yakınını yapıyoruz. İşte bu entegrasyon bir yerde çok iyi bir noktaya gelmiş ama Avrupa Birliği tarafının böyle koyduğu presler var, böyle frenler var. Onlar da ondan vazgeçmek zorundalar. Ben Sayın Cumhurbaşkanım bundan sonraki ikili görüşmelerde, yani bu NATO marjı diye bir kavram var malum. NATO çerçevesindeki bir süreçti bu zirve. Orada görüşmeler, başka konuşmalar olmuştur tabii. Ama şimdi başka başlıklarla Almanya'yla, bir başka başlıkta Fransa'yla, İngiltere başlı başına Avrupa Birliği üyesi değil ama sonuçta İngiltere çok önemli bir ülke. İspanya, İtalya eksenini biliyoruz. Onlar zaten bu işi büyük ölçüde anlamış durumdalar. İşte anlamayan Yunanistan, Almanya değişim içinde. Doğu Avrupa'yı düşünün. Doğu Avrupa'nın Türkiye sempatisi çok yüksek. Dolayısıyla Türkiye daha hızlı kalkınan, şu anda geldiği savunma sanayi sürecinin çok daha yüksek teknolojilere taşıyabilecek her türlü imkana Avrupa Birliği ile beraber kavuşabilir. Denilebilir ki onlardan fayda gelmez. Tedbirli olalım, eyvallah. Ama şu var. Türkiye'nin bütün bu savunma sanayinde önemli bir segment sıçraması yaptı. Şimdi bunu başka bir yere, başka yerlere, o ilk 5 içinde olduğumuz konular var ya, bir sürü konu var. İlk 10 içinde olduğumuz, ilk 5 içinde olduğumuz, hatta bazen 2-3 ülkeden biri oldu. Bazen bir numara olduğumuz yüksek teknolojiler için sermaye ihtiyacı da var. Orada da mesela Avrupa Birliği çok önemli bir kaynak. Çünkü Avrupa Birliği'nde bu paraları, bu sermayeyi başka şekilde kullanacak, çok hızlı üretimlere çevirecek bir insan kaynağı yapısı da maalesef kalmamış. Kendileri söylüyorlar bunu. Oturdular, neredeyse 200-300 milyar euroluk bütçeler ayırdılar. Türkiye'yi dışında bırakmaya çalışıyorlar. Bunun da yanlış olduğunu anlayacaklar yakında. Çünkü Türkiye o kadar uygun maliyetle, o kadar hızlı, o kadar işe yarar kaliteli üretimler yapıyor ki. Bakın bir örnek verelim, aklıma geldi. Şimdi Kanada'da malum müttefik. Kanada bize o SİHA'ların kameralarını vermeyerek ambargo uygulamıştı. Kanada şimdi gelmiş masaya oturmuş, diyor ki Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyorum. Nereden nereye? Yani kaç sene oldu diyelim ki? 5 sene oldu, 4 sene oldu. Böyle Türkiye'ye karşı herkes bir yumruk atmaya, bir çelme takmaya çalışıyordu. Türkiye hepsini gördü, üstünden atladı. Kendi kendini halletti, kendi işini çözdü, kendi problemini halletti. Ambargo varsa üretti, başka biriyle işbirliği yaptı. Ve kim gelse oturdu, kendi stratejisine, kendi güvenlik gelecek mimarisine göre X ülkesi bir şey istiyorsa gel oturalım. Üretim mi istiyorsun? Yapalım. Teknoloji mi istiyorsun? Biz öyle hani veririz. Düğmeye biz basarız. Yok, o basmaz. Böyle bir şey yok ki. Yani Türkiye gerçekten bir bakıma küresel anlamda liberal anlayışında en iyi temsilcisidir. Onlar bir türlü bir sürü tarife dışı engeller koydular. Verdikleri sözlerden caydılar. F-35 meselesi de çok konuşuldu ya. İsterseniz bir cümleyle onunla ilgili
1: Evet,
0: söyleyeyim.
1: buyurun.
0: F-35'in Türkiye üretim ortağı deyip geçiliyor. Şimdi F-35 bütün NATO ülkelerinin ortak yeni taarruz uçağı projesiydi. Ki halen de öyle. Ve bu F-16'dan sonra gelecek ve her ülkenin, işte bizim belki ilk etapta yanlış hatırlamıyorsam 100, sonra 200'e tamamlayacağımız alımlar var. Ama bu ülkeler, yani NATO ülkeleri bu alımları yapacakları süreçte buraya bir kaynak aktaracaklar. Kendi savunmaları için çok iyi bir silah alacaklar. Türkiye gibi ülkeler dediler ki biz burada üretim ortağı da olmalıyız. Biz de üretime katılmalıyız. Zaten projede öyle geliştirildi. Üretim

0: kabiliyeti olan ülkeler. Biz ilk başta basit üretimlerle başladık. Sonra yüzlerce parçasını üretir hale geldik. Yani en önemli üretim ortağı olduk. Hatta bizi yanlış kararlarla kasa yaptırımlarıyla çıkardıklarında F-35 üretimi ciddi aksadı. Önce takvimler aksadı, süreler aksadı, teslim süreleri yani genel olarak aksadı bizim dışımızda. Sonra ciddi arızalar çıkmaya başladı. Çünkü bu kalite standartları, bu süreçler o kadar zor süreçler ki Türkiye bunu özellikle şu anda övündüğümüz ve gerçekten de ne kadar övünsek az savunma sanayimizin kabiliyetiyle orada da yaptı. Şimdi dönerlerse ne olacak? Kendilerine de faydalı olur. Şöyle diyorlar ya işte F-35 uçağının kontrolü Amerikan elinde oldu. F-16'nın kontrolü kimin elindeydi? Türkiye yeter ki bir teknolojiyi alsın bu ülkeye getirsin. Gerisine karışmayın. Onu biz bilmiyor muyuz ya da onu işte devlet erkanı bilmiyor. Türk askerleri bilmiyor mu? Bugün geçmişten şunu anlatayım. Türkiye 70'li yıllarda sadece bugün çok basit olan makinaların tamamını ithal etmek zorundaydı. Ve çok çetrefilli yollarla sanayicilerimiz. Her getirdikleri makina 1-2 yıl içinde Türkiye'de seri üretime geçti. Nasıl geçti? Çünkü fedakar insanlardı onlar. Getirdikleri o makinaları tersine mühendislik yaptılar. Civatalarına kadar söktüler. Tekrar yaptılar. Bir başkası getirdi, orada tekrar yaptılar. Baktılar, sonra dediler ki gel abi 3-5 kişi bir araya gelelim, sermaye koyalım, biz bunu üretelim. Ve ürettiler. Burada taklit hırsızlık falan yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. Taklit hırsızlık başka bir şey. Burada bir sistemin nasıl mükemmel olduğunu görürsünüz. Siz zaten kafayı oraya takmışsınızdır. Gençleriniz vardır, ustalarınız vardır. Daha sonra bir takım yeni şeyler de ekleyerek, daha da geliştirerek üretirsiniz. Hep böyle olmuştu. Bugün Türkiye çok büyük bir makina ihracatçısı. İşte Türkiye çok büyük bir savunma sanayi ihracatçısı. Ne diyoruz? %80 dışa bağımlıydık. Şimdi %80 ihraç, %20 yani dışarıdan tedarik ettiğimiz şeyler var. Giderek de azalıyor. O da hani istesek üretiriz o bölümler. Demek ki bunlar öyle şey olmuyor. Hani şimdi sizin F-16'larınız olmasaydı 1980'lerde rahmetli Özal ilk F-16'yı getirdiğinde işte o anlaşmalar yapıldı. F-16'lar geldi. İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de her yerde uçtu. O zaman da bu laflar edildi. Ama işte bunlar boş laflar. Türkiye yeter ki teknolojiyle kafa kafaya gelsin, göz göze gelsin. Bizim son dönemdeki bütün bu mühendislik fakültelerindeki makine mühendisliğinden tutun matematik mühendisliğine, bilgisayar mühendisliğine aklınıza ne geliyorsa gençlerin ana sanayi şirketlerimizde onlarca, yüzlerce hatta artık binli rakamları aşan gençlerimizin nasıl çalıştığını bilmeyenler, bu işlerle ilgili farklı düşünenler gitsinler, misafir olsunlar, ziyaret etsinler, kapılar açık. O
1: Evet.
0: yüzden diyoruz ki bırakın hakkımız olanı biz alalım. Siz siyaset yapıyorsanız yapın. Muhalefetiydi, oydu, buydu. Bizim hakkımız olan F-35'e dahil olmaktır. Oradaki teknolojilerin içinde daha da öğreneceğimiz şeyler var, çözeceğimiz işler var. Onu da ayrı bir şekilde değerlendireceğiz. Kendi uçaklarımızı yapacağız, kendi helikopterlerimizi yapıyoruz, gemilerimizi yapıyoruz. Biz bunları hani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki tablo mu var da hani müttefik diyor ki sen bunu üretme ben vereceğim. Öyle bir dünya yok artık. Öyle bir dünyanın olmayacağı da bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bunu Türkiye tersine çevirdi. Müttefikler diyorlar ki ya iyi ki sen de üretmişsin. Hadi beraber üretelim. Aslında bunun özeti budur.
1: Evet. Yayının başında da söylemiştik, tüm dünyanın gözü kulağı aslında Ankara'daydı. Bunun yanında İsrail evet. ve Yunanistan da elbette bu zirveyi takip etti. Hatta zirve öncesinde hatırlayacaksınız Saide Hocam, Yunanistan lobisi bazı mektuplar göndermişti Donald Trump'a. Bunun yanında Netanyahu da ABD medyasına konuştu. ABD'nin Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olmadığını söylemişti Amerikan medyasına konuşması.

0: aslında. Peki bu zirveyle aslında İsrail'e ve Yunanistan'a da aslında pek çok mesajlar da verilmiş oldu Sade Hocam, sizin de az önce belirttiğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz yayına katılımınız için Sade Hocam, kıymetli
1: Ben teşekkür
0: yorumlarınız için.
1: ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Ekonomi gazetecisi Sadiye Özdemir bizimle birlikteydi efendim. Yayınımız Ankara'dan devam edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel röportajıyla devam edecek. Melik Yiğitel'in konuğu olacak Mustafa Çiftçi. Ve böylelikle analiz sentezi noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Evet, Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. NATO zirvesi, çok sayıda devlet başkanı Ankara'daydı. Genel kanı dünya kamuoyunda da Türkiye'de mükemmel bir zirve yapıldığını ifade ettiler. Hatta bazı tabirler zirvelerin zirvesi oldu bu diye. Ama diplomatik olduğu kadar tabii alınan çok iyi güvenlik önlemleri, sıfır hatayla yapılan güvenlik önlemleri de çok ön plana çıktı. Tabii bu işin mimarı da kuşkusuz İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi. O da konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melih Bey. Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar.
0: Baba
1: Hayırlı
0: Sayın
1: yayınlar.
0: Bakanım sağ olun. Ben öncelikle kendi adıma bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak, bir Türk olarak size teşekkür ediyorum. Hakikaten güvenlik önlemleri sıfır hata ve muazzamdı. Bu kadar devlet başkanı ama şimdi diplomasi olduğu kadar bu işin güvenlik önlemi de gerçekten çok konuşuldu. Ya bu kadar sıfır hatayla bu işler nasıl yapıldı, ne yaptınız diye konuşuldu. Ben de size sorayım, ne yaptınız Sayın Bakanım?
1: Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize de hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
1: Tabii önemli bir zirveydi. Ülkemiz açısından yani diplomatik olduğu kadar güvenlik açısından da önemli bir zirveydi. Biz de zirvenin önemine yaraşır bir şekilde bütün güvenlik tedbirlerimizi önceden planladık. Çünkü 32 tane NATO üyesi ülke, 9 tane gözlemci ülke, toplam 41 ülkeden devlet başkanları ve hükümet başkanları seviyesinde katılımlar oldu.
0: Yani 41 tane hükümet ve devlet başkanı değil mi efendim?
1: Evet.
0: 32 artı 9.
1: Evet. Ülkeden gelen misafirlerimiz vardı. Bununla ilgili mesela 56 bin tane polisimiz ve jandarmamız sahada etkin bir şekilde görev aldılar. Aylar öncesinden planlaması başladı güvenlik tedbirlerimizin. Mesela biz burada Ankara'yı merkeze alan, Ankara'da zaten zirve yapılacak. Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak iller olarak kabul ettik. Hemen onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi ikinci kuşak olarak, sınır illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Mesela bir ay öncesinden bizim istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. 15 gün kala farklı bir faza geçtik. Tedbirlerimizi daha da arttırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Tabi bu arada Ankara'da da alınan bir takım tedbirler vardı. Kamu kurumlarında mesela bakanlıklarda çalışan görevliler idari izinli olarak kabul edildi. Yani trafiği de bir yandan seyreltelim. Vatandaşlarımız da bundan minimum derecede zarar görsünler veya işte rahatsız olsunlar diye. Bütün bu tedbirlerin neticesinde çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Ben Ankaralıları da bu manada teşekkür ediyorum. Çünkü hayatın olağan akışı bazen sekteye uğradığı da oldu. Kapattığımız yollar oldu. Bundan dolayı da Ankaralıların da hoşgörüsüne sığınıyoruz. Tabii zirve önemli olduğu için tedbirlerin de ona göre planlaması gerekiyordu. Atalarımızın bir sözü var. Sen tedbirini kışa göre al, yaz çıkarsa bahtına diye. Biz kışa göre tedbir aldık. Dolayısıyla aldığımız tedbirlerin neticesinde diğer kurumların da, devletin diğer kurumlarının da tabii bize yardımları oldu. Burada MİT Başkanlığımızın da, Dışişleri Bakanlığımızın, Siber Güvenlik Başkanlığımızın, devletin bütün kurumları el birliğiyle, güç birliğiyle hepsi sürece katkı verdiler. Biz de güvenlik tarafında herhangi bir zafiyet oluşmasın diye uğraştık. Ve şükürler olsun kazasız belasız şekilde de tamamlandı. Bundan
0: Tekrar
1: dolayı da son derece mutluyuz.
0: tebrik ediyorum. Bu ya dünyanın gözü hakikaten buradaydı. Yani o anlamda ben NATO zirvesinin ve Erdoğan'ın güçlü liderliği de çok konuşuldu. Ben buna dair de fikrinizi sormak isterim. Sonuçta hani siyasal bilgiler çıkışısınız ve siyaseti hepimizden iyi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliği ve NATO zirvesinin Ankara'da oluşu, bütün dünyanın gözünün burada olmasına dair ne söylersiniz?
1: Kısaca şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Yani herkes bunu kabul etti. İkinci bir şey, artık Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesiyle beraber bir kez daha tescillenmiş oldu. Zaten küresel liderdi. Bölgemizde çok aktif rol oynuyorduk. Bu manada güvenilir ülke pozisyonundaydı. Barışçıl çabaları sürekli ülkemiz yürütüyordu. Mesela Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafla görüşebilen ülke Türkiye'ydi. Evet. Yani arabulucuydu. Yine Suriye krizinde de yani Cumhurbaşkanımız aktif rol aldı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın da küresel liderliğini perçinleyen, tartışmasız hale getiren bir zirve oldu.
0: Harika. Şimdi ben bu güvenlik için hakikaten sizi içtenlikle tebrik ediyorum tekrar. Bu süreçte çok fazla böyle gözaltılar olduğu falan mı? Çok ne olduğunu anlayamadık. Arananlar mı? Neydi onlar?
1: Şimdi tabii güvenlik tedbirlerini arttırınca mesela bizim hapis cezası alıp da aranan şahıslar vardı. Heh. Sahada aradığımız kişiler vardı. Biz aşağı yukarı günde ifadeye gelmemekten dolayı yani mahkeme ifadeye çağırmış, savcılık ifadeye çağırmış, gelmemiş veya hakkında hapis cezası var, yakalanamamış bir türlü. Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin bize böyle bir faydası daha oldu.
0: Ha, bunlar aranıyordu.
1: Aranıyordu zaten. Bu vesileyle onlar da yakalayabilir.
0: Çember daralınca diyorsunuz efendim. Efendim, yani ben bu şeyi de sormak durumundayım. Şimdi tedbirler abartıldı mı diye böyle tartışmalar oldu. Ya biraz abartılı mı oldu? Zaman zaman sosyal medyada da bunu paylaştılar. Sokağa inerken bize de sordular. Tabii biz hani kendimce bir cevap verdik ama tatmin edici değil. Burada doğrudan muhatap sizsiniz. Net soruyorum, tedbirler abartıldı mı Sayın Bakanım?
1: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce yapılan NATO zirvelerinde, başka ülkelerde yapılan zirveleri de inceledik. Ülkemizde biliyorsunuz 2004 yılında İstanbul'da bir NATO zirvesi yapılmıştı. 22 evet. yıl aradan sonra bu sefer Ankara'da zirve yapıldı. 36. NATO zirvesi yapıldı. Örneğin geçen sene NATO zirvesi Hollanda'da yapılmıştı. Hollanda'da yapılan NATO zirvesinde 38 bin polis görev almıştı. Hollanda'da Lahide'de yapıldı.
0: Lahide Konya yapıldı. Büyüklüğünde
1: Konya
0: bir yerden
1: büyüklüğünde bir şehir, yani bir ülkeden bahsediyoruz. Bizim ülkemiz coğrafi olarak çok daha büyük. Evet. Sınır illerimiz var. Mesela sınır illerimizde işte Suriye'deki durumu biliyorsunuz. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı sınırlarımızdaki durum malum. Onun için abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Az önce de söyledim. Biz kışa göre tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Dolayısıyla böyle bir şeye mahal vermemek için abartmadan üzerimize düştüğü kadarıyla tedbir aldık. Onda da şükür ben başarılı olduğumuzu görüyorum.
0: Evet. Efendim, enteresan bir konu da tartışıldı. Ya işte zirve Ankara'da olunca bu uzun süredir gündemimizde olan bir şey. Bu zirvenin hatırına işte sokak köpeklerini de topladılar. Zirve olmasaydı biz hala sokaklarda gezemiyorduk gibi böyle çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Hakikaten NATO zirvesi için mi topladınız yoksa zaten o bizim rutinin bir parçası mıydı? Tam olarak neydi o? Nereden çıktı o tartışma?

0: Şimdi NATO zirvesi öncesinde Ankara Valiliğimiz bir açıklama yaptı.
1: Evet.
0: Sahipsiz sokak hayvanlarının 52 bin tanesinin toplandığını, artık hedef sayıya ulaşıldığını, sahipsiz sokak hayvan kalmadığını Ankara'da ilan etti. Onun üzerine böyle bir tartışma başladı. Halbuki bu çalışmalar geçen sene, yani 15 Mart 2025 tarihi itibariyle sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili süreç başlamıştı. Bugün yani zirveden önce bitmiş oldu. Hı hı. 51 ilimizde, il özel idaresinin olduğu 51 ilde zaten bitmişti. Büyük şehirlerimizde devam ediyordu. Yani Ankara'da bunu tam zirve öncesinde tamamlamış oldu. Bu zirveye has bir şey değil. İşte NATO'dan, NATO'nun elemanları, NATO'dan gelen misafirler acaba bizim vatandaşımızdan daha mı kıymetli? Bu hayvanlar onların paçasına mı dolanacaktı falan diye eleştirileri de oldu. Halbuki o gelenler zaten arabayla geliyor, arabayla gidiyor. Yani sahip sokak hayvanlarının ona verebileceği herhangi bir zarar yoktu. Bu tamamen kendi vatandaşımızın güvenliğine yönelik olarak, sokakların daha güvenli hale gelmesi için tamamen kendi çalışmamız. NATO'yla, NATO zirvesiyle bu işin uzaktan yakından hiç alakası yok.
1: Yani Trump, Macron için değil, Melik için, Hasan için.
0: Kesinlikle. Ahmet için vatandaşımız yaptık. Için.
1: Tamam. Ya. Gayet güzel. Efendim şimdi ben izin verirsem buna dair ekleyeceğiniz bir şey var mı?
0: NATO zirvesine dair. Şu anda geldiğimiz noktayı da ifade edeyim. Çalışmaların geçen sene 15 Mart tarihi itibariyle başladığını söylemiştim. İlk önce 51 ilimizde başladı. İl özel idaresinin olduğu illerde başladı. Temmuz ayı içerisinde de büyük şehirlerde başladı. Start Temmuz ayı içerisinde verilmiş oldu büyük şehirlerle ilgili. Mesela ben Erzurum valisiyken biz Ekim ayının sonu itibariyle, Kasım'ın ilk haftası itibariyle bütün sokak hayvanlarını toplamıştık, barınaklara almıştık. Hı hı. Şu anda tüm Türkiye'de bütün 81 vilayetimiz açısından düşünüldüğünde sokak hayvanlarının %88'i toplanmış durumda. Oran olarak %88'e geldik.
1: Çok iyi.
0: Yani %12'lik bir oran var. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplamak, sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek, çocuklarımız rahatlıkla parka gitsinler, yaşlılar camiye gitsinler, kadınlarımız sokaklarda rahatlıkla dolaşabilsinler diye. İnşallah sene sonuna kadar bu problemi de çözmüş olacağız. Öbür yandan da hayvanları da barınaklar almak suretiyle onların orada beslemelerini yapıyoruz, tedavilerini yapıyoruz, sahiplendirmelerini yapıyoruz, sahiplenmek isteyenler varsa onları da güvenli ortamlarda tutuyoruz. Yani bu hem insanımızın güvenli hem de hayvan refahı açısından bulunmuş en güzel çözümlerden birisi.
1: Şimdi bu konuyla ilgili NATO'yla ilgili son sorum da efendim müsaadenizle. Şimdi bu sabah gazetelere bakarken bir gazetemizde ya işte bu NATO için sırf kırmızı hatta güvenlik şeridinde bulunuyor diye karakolu bile taşıdılar gibi bir haber gördüm. Hmm. Fakat hani detayını inanın bilmiyorum, ilk gördüm. Ben de size hani sorayım dedim. Nedir bu, nereden çıktı o?
0: O karakol sökülme hadisesi olayı da Hakkari'de, Şemdinli'de olan bir olay. Biz bir yandan da terörsüz Türkiye sürecini yönetiyoruz. Yani İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda bizim de üzerimize düşen görevler var. Şimdi terörsüz Türkiye süreci dediğimizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin de güçlü desteğiyle bir devlet politikası haline geldi. Yürüyen bir süreç var. Bu süreci Milli Savunma Bakanlığımız, işte Dışişleri Bakanlığımız, MİT Başkanlığımız bir tarafını yürütüyor. Meclis ayağını meclis yürütüyor. Komisyon biliyorsunuz çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeler yapılacak. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu süreci akamete uğratmaya yönelik bir sabotaj, provokasyon olmasın diye veya işte Türkiye terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi konuşuyor, adım adım normalleşelim diye bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Hı-hı. Ben göreve başladığımda şöyle bir talimat vermiştim. Ben doğuda, Güneydoğu'da da yaklaşık 8 sene görev yaptım. Orada arama noktaları var, yol kontrol noktaları var. Artık terörsüz Türkiye ile beraber bunların da bir gözden geçirilmesi gerektiğini, bazı görevini tamamlamış yol kontrol noktalarının, arama noktalarının da kaldırılması gerektiğine dair bir talimat verdim bütün valiliklerimize. Ve bu çalışmalar neticesinde biz 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık.

0: Hatta şu anda yine müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar. Acaba bunların da devam etmesi gerekir mi, kaldırılması gerekir mi diye sivil bir gözle onlara tekrar bakıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Şemdinli'de de artık fonksiyonu kalmamış, görevini tamamlamış bir konteyneri, yol kontrol noktasını kaldırmışlar. Ona dair bir haberdi.
1: Ha.
0: Ya NATO zirvesiyle yine yakından uzaktan alakası yok. Bu bizim 3 ay önce, 4 ay önce
1: Yani rutin
0: başlattığımız bir...
1: çalışmanızın bir parçası.
0: Kesinlikle.
1: O zaman buradan izninizle teröristli Türkiye'ye girelim.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bu teröristli Türkiye meselesi oldukça önemli. Ben önce bu teröristli Türkiye sürecinde şu son duruma dair neler söylemek isteriz onu sormak isterim. Yani nedir şu anda durumumuz?
0: Yani biz İçişleri Bakanlığı olarak süreci yakından takip ettiğimizi söylemeliyim. Çünkü terörden dolayı biliyorsunuz ülkemiz 50 yıldır büyük bedeller ödedi.
1: Evet.
0: Yani buna can kayıpları da dahil. Türkiye'nin sosyal maliyeti büyük oldu. 50 yıllık bir prangadan söz ediyoruz. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Yani oraya akıttığı paraları refaha, kalkınmaya harcadığında Türkiye başka bir Türkiye haline gelecek. Bunun için de sürecin inkıtaya uğramaması için, başarısızlığa uğramaması için biz süreci çok yakından takip ediyoruz İçişleri Bakanlığı olarak. Bununla ilgili mesela terör örgütü mensuplarını ikna yoluyla teslim olmaya yönelik bir çalışmamız var. Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı malumlarınız. O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu bu 6 aylık süre içerisinde. Yol kontrol noktaları bunun bir başka çalışmasıydı. Yine mesela biz arazide arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Mesela 58 tane sığınak, barınak veya depo gibi yaşam alanını bulduk ve onları da tasfiye ettik. Yani bizim emniyet, jandarma, genel komutanlığımız, genel müdürlüğümüz kanalıyla arazideki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yani biz bu işin sürece destek veren bakanlıklardan bir tanesiyiz iş güvenlik yönüyle.
1: Siz zaten göreve geldikten sanırım 3-4 gün sonra yaptığınız bir açıklamada teröristler Türkiye'nin geleceği açısından çok hayati önemde olduğunu ve biz bakanlık olarak her türlü katkıyı sunarız demiştiniz. O benim çok dikkatimi çekmişti. Yani çok proaktif davranacağınızı işaretini vermiştiniz. O yüzden ben şeyi sormak isterim. Şimdi bu teröristler Türkiye ile birlikte özellikle güvenlik özgürlük dengesi. Şimdi dönemde Türkiye'de bu çok yoğun tartışıldı. İşte bu dengenin bazen işte güvenlik için özgürlüğün kısıtlandığı. İşte özgürlük çok bırakılınca güvenliğin zafiyete düştüğü. Ya bu biraz böyle hani güzellikte altın oran var ya Sayın Bakan.
0: Evet.
1: Bu güzel ya demokrasideki altın oran da sanırım bu. Yani özgürlük güvenlik dengesi.
0: Dengesi doğru.
1: Nasıl sağlayacağız ya da yeni duruma dair ne yapacağız?
0: Yani şimdi biz İçişleri Bakanlığı olarak şunu söylüyoruz. Yani insanlarımız ancak bir güvenlik içerisinde, güvenlik ortamı içerisinde özgürlüklerini daha rahat kullanabilirler. Şimdi güvenliğin olmadığı bir ortamda, yani örneğin Filistin'i örnek verelim. Yani şimdi orada güvenlik tam manasıyla sağlanabiliyor mu? Sağlanamıyor. Evet. İsrail sürekli çünkü bombalıyor, gece gündüz bombalıyor, soykırım yapıyor. Gece gündüz hastaneyi de bombalıyor, okulu da bombalıyor, sığınakları da bombalıyor. Yani insanlar orada yaşam hakkını bile, en temel hakları olan yaşam hakkını bile güvende hissetmiyorlar. Onun için biz diyoruz ki insanımız yolda, sokakta, caddede, gecenin herhangi bir vaktinde, ıssız bir yerde eğer hür olarak dolaşabiliyorsa, özgür olarak dolaşabiliyorsa bu güvenliğin bir neticesidir. Güvenliğin olmadığı bir yerde hiçbir özgürlük de rahat kullanılamaz diye biz bu perspektifle yaklaşıyoruz. Mesela şu son günlerde ilave edeyim. Siz de takip ettiğiniz hafta sonunda Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Şırnak'taydı.
1: Evet.
0: Rudi Dağı'nda. Orada bir etkinliğe katıldılar. Yani eskiden böyle bir şey mümkün müydü? Yani işte güvenlik sağlandığı için, güven ortamı yeniden tesis edildiği için bugün Rudi Dağı'nda etkinlik yapılabiliyor. Hakkari'de yine bir güreş festivali düzenlendi o Cilo Dağları'nda 3000 metre Cennet Cehennem Vadisi'nde. Yani Hakkari'de önceden böyle bir etkinlik düzenlemek hayal gibi bir şeydi yani. Ama terörsüz Türkiye, terörsüz bölge daha da yaygınlaştıkça, güvenlik daha da arttıkça bölgemizdeki hareketlilik de, turizm de, insan hareketleri de daha da artacak diye düşünüyoruz.
1: Vallahi canlandı. Ben Mardin'e boş uçak bulamadım bir hafta çocukları gezdireyim diye. Sürekli dolu. Dediler ki müthiş bir turizm patlaması yaşıyor. Bu terörsüz Türkiye, yani tartışması hepimize iyi gelecek. Görünen olsayım.
0: Ben Erzurum'da 2002-2003 yıllarında kaymakamlık da yaptım. Vali olarak malum 2,5 sene orada 2023-24-25'te görev yaptım. Kaymakamlık yaptığım dönemlerde benim ilçem uzaktı. 150 kilometreydi Erzurum'a. Biz gündüz vakitlerinde gider, gündüz vakitlerinde ilçemize dönerdik. Yani Erzurum'a bir toplantı için gittiğimizde bile. Eğer akşama kaldıysa akşam dönmez, Erzurum'da konaklar, ertesi gün dönerdik. Yani ben kaymakamım. Yani şimdi bunu bir de normal vatandaş açısından düşünün. Yani
1: kesinlikle.
0: İlçesine gidemiyor. Ama bugün insanlar hiçbir endişe duymadan Türkiye'nin her yerine rahatlıkla gidebiliyorlar. İşte bu güvenliğin sağlanması neticesinde, güvenliğin bir sonucu olarak bakıyoruz bunlara.
1: Kesinlikle, yani Türkiye tarihi açısından milat bir dönem. Efendim şimdi biz hani terörle mücadele, özgürlük, güvenlik denklemi, ama bu çok tartışılan bir şey var. Çeteler. İşte yeni nesil suç örgütleri deniyor. Şimdi ben bir gazeteci olarak da hani yaşım da fena değil. Ben hiç böyle suç örgütü görmedim. Efendim?
0: Gençsiniz daha.
1: Sağ olun. Şimdi şeyler böyle dar paça, yok ayakkabından 7 santim üstte pantolon. Böyle değişik böyle tipler. İsimler çok değişik. Çizgi film karakterleri işte. Daltonlar, Casper'lar. Ha, tuhaf bir dönem. Nedir bu efendim, bu yeni suç örgütleri? Bunlar nereden geliyor? Ne oluyor? Tam olarak durum nedir?
0: Şimdi önceden klasik mafya örgütlenmeleri vardı biliyorsunuz. İşte böyle siyah giyinirler, siyah gözlük takarlar. İşte başlarında bir mafya lideri vardır. Bir örgütlenmeleri, merkezleri vardır. Belli alanda faaliyet yürütürler.
1: Yani biz Kurtlar Vadisi'nde öyle gördük.
0: Bu klasik mafya örgütlenmesi.
1: Klasik böyle hafif göbekli falan. Burada böyle daracık pantolonlar falan. Kucağında kaniş köpeği olan falan. Gerçekten çok tuhaf bir
0: işte durum. O yüzden bunlara yeni nesil suç örgütleri diyoruz. Ha. Organize suç çeteleri veya şehir eşkıyaları diyoruz. Bunlar klasik mafya örgütlenmelerinden farklı. Dediğiniz gibi giyim tarzları değişik. Bunların mesela hızlı zengin olma arzuları var. Yani kısa süre içerisinde zengin olma, lüks bir yaşam sürdürme tutkuları var. Silahlarla poz veriyorlar, işte köpek gezdiriyorlar. Bazen birbirleriyle mücadele ettikleri de oluyor. Yani bunların belli bir liderleri yok.
1: Ha, yok.
0: Fazladan, yani bir tane değil. Çok fazla liderleri olabiliyor.
1: Ha.
0: Birden fazla lideri olabiliyor, örgüt başı olabiliyor. Tek eylemlik insan kiralayabiliyorlar. Özellikle yaşı küçük, suça sürüklenen çocuk deniyor ya. 15-18 yaş aralığındaki çocuklardan kendilerine tek eylemlik eleman kiralayabiliyorlar. Onlara eylem yaptırıyorlar. Genellikle internet üzerinden veya sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar. Örgütü oradan yönetiyorlar. Para trafiğini oradan yönetiyorlar. Elemanı oradan devşiriyorlar. Bunlar hep yeni nesil suç örgütlerinin özelliklerinden. Sıkıştıklarında da yurt dışına kaçıyorlar. Yani şu anda Yunanistan'da, Gürcistan'da, Fransa'da, Almanya'da biz bunların kaçtıklarını, orada olduklarını da biliyoruz sayılarıyla beraber. Bunlar işte yeni nesil suç örgütü dediğimiz o. İnsanların evini kurşunlatıyor, arabasını kurşunlatıyor, tehdit ediyor, haraç istiyor, sokağın hakkını istiyor. Ben göreve geldiğimde iki konunun üzerinde duracağımızı söylemiştim. Birincisi bu yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleyi en önemli konu olarak ilan ettik. Bu bir. İkincisi de uyuşturucuyla mücadele.
1: Aha.
0: Yani o da ülkemizin kesinlikle kanayan yaralarından birisi. Kesinlikle. Mücadele edilmesi gereken alanlardan birisi. Yani bu sene yeni nesil suç örgütleriyle ilgili mücadelemizi de arttırdık. Örnek veriyorum. Mesela bu senenin ilk 6 ayında 478 suç örgütleri

0: örgütüne yönelik olarak 1272 operasyon yaptık.
1: Oo.
0: Yani bazılar bunun yerel çeteler, yerel suç örgütleri, bazıları ulusal çapta faaliyet gösterenler. Ama ister yerelde olsun, ister ulusalda faaliyet göstersin, bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız. Bunların tamamını

0: adalete teslim edeceğiz. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız son derece kararlı. Zaten beraber de çalışıyoruz. İşbirliği, güç birliği yaptık. Ve bu yeni nesil suç örgütlerini tasfiye edeceğiz.
1: Bunların insan kaynağı ne Sayın Bakanım? Kimler?
0: Bunlar yani genelde az önce de ifade
1: küçük
0: ettim.
1: Küçük yaşta
0: 15-18 yaşındaki çocuklardan faydalanıyorlar. Tek eylemlik insan kiralayabiliyorlar.
1: Parayla mı?
0: Parayla tabii. Sen? Para veriyor. Onlara para veriyorlar. Bir eylem yaptırıyor. Yaşı da küçük olduğundan dolayı bir takım yasadaki boşluklardan da faydalanabiliyorlar. İşte bu kişilerde genellikle buldukları kişilerde eğitim düzeyi düşük olan, parçalanmış ailelerden, annesi babası ayrılmış olanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bunlarla mücadeleyi bırakmayacağız. Yani sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz ve hedefimiz bu senenin sonunda bunların büyük kısmını da tamamen çökertmek.
1: Bir de bununla ilişki olarak yani tabii teknoloji gelişiyor Sayın Bakanım. Yapay zeka, işte dijital çağ hayatımıza büyük kolaylıklar sağlıyor tartışmasız. Fakat bir yandan da böyle siber suçlar, yeni yeni hani bir takım kavramlar, buna dair işte ne tür önlemler falan bunlar konuşuluyor. İşte siber suçlardan nasıl korunabilir diye ama sonuçta kişinin çabası bir yere kadar.
0: Doğru.
1: Bu dijital güvenlik biraz aslında biraz değil yani de sizin alanınıza giriyor. Buna dair dijital güvenliği güçlendirmek için ne yapıyorsunuz? Var mı bir çalışmanız?
0: Elbette var. Şimdi mesela önceden orman diyorduk. Şimdi yeşil vatan diyoruz. Denizlerimize, karasularımıza mavi vatan diyoruz. İşte uzaya gök vatan diyoruz. Siber'e de, siber alana da biz siber vatan diyoruz. Şimdi nasıl ki sokaklarımızda, caddelerimizde, kamuya açık olan alanlarda devriye faaliyetleri icra ediyorsak, güvenliği sağlamak zorundaysak, siber vatanda da güvenliği sağlamak zorundayız. Yani bizim İçişleri Bakanlığı olarak suç ve suçlularla mücadele gibi bir görevimiz var. Şu anda da suçların büyük bir kısmı siber alana kaydı, siber vatana kaydı. Dolayısıyla siber vatanın güvenliğini sağlamak için de siber devriyelerimiz var bizim. Bu konuyla ilgili hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzde hem Jandarma Genel Komutanlığımızda siber suçlarla mücadele daire başkanlıklarımız var. Etkili mücadele edebilmek için. Mesela bu sene yaptığımız çalışmalarda 138 bin kişi veya hesapta suç unsuru tespit etmişiz. Bu siber devriyeler neticesinde.
1: Siber devriye gezilirken tespit edilen.
0: Kişi veya hesap.
1: Yani suç duyurusu ya da şikayet değil de değil. Sizin tespit ettiniz.
0: İşte polis nasıl sokakta devriye atıyorsa siber alanda harika. Da devriye atıyor. Evet. Orada tespit ettiği hususlar bunlar. Ve bunların neticesinde de mesela 30 bin tane web sitesine erişimi engelledik. Bu çalışmaların neticesinde. 52 bin tane sosyal medya hesabının yine erişimi engellendi bu çalışmalar sonucunda. 45 binde yasa dışı bahis dediğimiz siteler var. Çevrim içi kumar oynatan yine insanımızın muzdarip olduğu konulardan birisi. Bunlara erişim engeli getirmişiz bu siber çalışmalar neticesinde. Yani İçişleri Bakanlığı'nın görevi sadece günlük hayatta değil siber alanda da devam ediyor. Çünkü siber alanda işlenen suçların hem mağduru hem sonucu gerçek. Yani doğru. Bu siber alanda işleniyor diye mağdurlar ortadan kalkmıyor. Siber mağdurlar yok. Gerçek mağdurlar var.
1: Suçlar siber olabilir ama kişi mağdur, gerçek kişi.
0: Gerçek sonuçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlarla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için de hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız etkili bir mücadele yürütüyorlar.
1: Efendim şimdi işte yapay zeka, dijital çağ ama bir yandan da bunun üzerinde mali suçlar da var. İşte kripto varlıklar, suç dünyasını bir şekilde dönüştürüyor. Onun üzerinden bir takım suçlar tespit ediliyor. Yeni bir böyle bir denetim mekanizması var mı? Mesela işte Adalet Bakanı ile işbirliği ya da başka kurumlarla işbirliği. Çünkü onlar da bundan muzdarip. Diyor ki işte İçişleri Bakanı ile belirli sayıda bir operasyonlar yapıyoruz. Kripto varlıklar üzerinden işte teknoloji kullanılarak mali suçlar. Ama bunların tespitlerini hızlandıracağız.

0: Yani İçişleri Bakanı ile görüşerek hızlandıracağız. Nedir o sizin de görüştükleri ve hızlandırdığınız yeni denetim mekanizması var mı? Çalışıyor musunuz? Ne durumdayız?
1: Elbette. Şimdi Adalet Bakanımızla bu konuyla ilgili bir toplantı yapmıştık. İçişleri Bakanlığımızın Gamer Salonu'nda. Orada iki bakanlık olarak bir araya geldik. Hem İçişleri Bakanlığından hem de Adalet Bakanlığından. Bizim Jandarma Genel Komutanlığımızın geliştirdiği Dolunay diye bir proje var.
0: Aha, doğru.
1: Dolandırıcılıkla mücadele projesi diye. Şimdi örnek veriyorum. Bu siber dolandırıcılar veya çevrimiçi dolandırıcılar vatandaşı bir şekilde ağlarına düşürüyor. Yani her zaman da vatandaşımızı uyarıyoruz ama yine bir şekilde vatandaşı ağlarına düşürüyorlar. Kendini polis olarak tanıtıyor, savcı olarak tanıtıyor, asker olarak tanıtıyor,
0: Valla
1: terör
0: ben ona
1: örgütü
0: sen
1: hesabınızı ele geçirdi
0: bahsettikten
1: diyor.
0: sonra çok şaşırıyorum. Yani eğitimli insanlar bile kanıyor ya. Kaç tane
1: Düşebiliyor
0: haber
1: yani basireti
0: yaptık
1: bağlanıyor demek ki.
0: yani.
1: İşte hemen insanlar ellerindeki parayı götürüyorlar,
0: Aha.
1: altını götürüyorlar. Yüklü miktarlarda tasarruflarını bunlara kaptırabiliyorlar. Bunlar da yani eğer dijital ortamda para hesaplarına intikal ettiyse hemen dijital cüzdanlara veya kripto varlıklara dönüştürmek suretiyle kısa süre içerisinde paranın izini yok edebiliyorlar. Yani ileride bunlar yakayı ele verseler de para tamamen buharlaşmış oluyor. Başka alanlara kaydığından dolayı mağdurların gerçek manada mağdurlukları giderilmemiş oluyor. Yani paraları kendilerine geri dönmüyor. İşte bunu engellemek için Dolunay projesini gerçekleştirdik. Dolunay projesi şu. Hiç 112'ye gittiniz mi bilmiyorum. Bizim 112
0: Aha,
1: sistemimiz var.
0: biliyorum.
1: Bakanlığımıza
0: Daha
1: bağlı.
0: önce yani haber yapmak için.
1: Evet. Orada mesela bizim çağrı karşılayıcılarımız var. İlk
0: Aha.
1: çağrıyı alan, 112'yi aradığınız zaman karşınıza çıkan kişiler. Onlar duruma göre mesela sizi sağlık teşkilatıyla, emniyetle, jandarmayla, afatla, yangın varsa itfaiyeyle irtibatlandırıyorlar. Bunun gibi bir sistem. Şimdi orada bu Dolunay merkezinde mesela savcımız olacak. Yine emniyetten, jandarmadan, MASAK'tan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, Siber Suçlar Başkanlığı'ndan, bankalar arası bir merkez var, kart merkezi diye. Oradan temsilcilerin olduğu bir merkez burası. Amacımız şu, hemen kısa süre içerisinde böyle bir dolandırıcılığa uğradığını iddia eden vatandaş olduğunda bu merkez süratle işe el koysun, para izini kaybetmeden varlığı dondurabilelim ve buharlaşmasını engelleyelim. Yani izini sürebilelim. Bu maksatta bir proje geliştirdik. Adalet Bakanlığımızla da, bakanımızla da görüştük. Onlar da makul gördüler. Şimdi iki bakanlık arasında son çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bir kanuni düzenleme gerektiriyor.
0: Gerektiriyor mu?
1: Gerektiriyor. Çünkü bütün bu söylediğim temsilcilerin bir arada bulunabilmesi için bir kanuni düzenleme gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde dolandırıcılarla daha etkili bir mücadele yürütebileceğiz.
0: Ya proje kısa zamanda hayata geçecek mi?
1: Geçecek, geçecek.
0: Geçecek. Bu kanun düzenlemeden sonra mı?
1: Evet.
0: O çok önemli çünkü buna dair hakikaten çok şikayetler artık.
1: Mağduriyetleri de var.
0: Yani en son bir tane eski bir mesela Büyükşehir Belediye Başkanı var, ona çok şaşırdım. Bir de diyor yani gittim ki o çok inandırıcılardı diyor. Yani telefonda ne anlattılarsa ona
1: Yani
0: o da
1: insanların işte ikna etme kabiliyetleri çok yüksek bunların. Bir de bu yapay zekayı ses, görüntü sistemlerini kullanarak yani ikna yöntemlerini arttırarak insanları bir şekilde yani hiç inanılmaz kişileri kandırabiliyorlar, ikna edebiliyorlar. İnsanlar da ellerindeki parayı, varlıklarını götürüp bunlara teslim ediyor. Ben yine bir kez daha sizin kanalınızla uyarmak istiyorum. Yani
0: Yani ya telefonda
1: vatandaşlarımız
0: ben savcıyım, ben polisim, para getir diye bir şey olur mu Sayın Bakan?
1: olmaz. Yani kesinlikle olmaz. Hiçbir polis, hiçbir jandarma veya savcı davet ederse polis merkezi amirliğine, karakola davet eder veya savcılığa davet eder. Ve yanında para falan da istemez yani. Devlet zaten operasyon yapacağında kendi parasını da tedarik eder yani ihtiyaç varsa. Onun için vatandaşlarımız bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Telefon açtıklarında bu tür kişiler hemen telefonu kapatsınlar ve 112'yi arasınlar.
0: O harika. Bu da vatandaşa önemli bir çağrı, oldukça hayati. Şimdi efendim bir tartışma konusu daha var. Malum Suriye'de hani iç savaş bitti, dengeler yavaş.

0: karşı oturuyor. Fakat bizdeki böyle şeyler, Suriyeli işte göçmenlerin sayısı ya da işte sığınmacıların sayısına dair tartışma var. Ya işte şu kadar kişi var, yok eksik söylediniz. İşte şu kadar kişi geri döndü. Hayır, daha az kişi geri döndü. Nedir bu tartışma? Birinci ağızdan dinleyelim efendim. Yani şu anda mesela bizde kaç sığınmacı var? Kaçı geri döndü? Nedir son durum?
1: Biz Suriyelilere geçici bir statü vermişiz. Geçici koruma altındaki kişiler diyoruz Suriyelilere. Şu anda ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi.
0: 2
1: Net
0: milyon.
1: rakam bu. Bugün itibariyle söylüyorum.
0: Aha.
1: Zaten bu rakamları Göç İdaresi Başkanlığımız zaman zaman kendi web sitesinde düzenli olarak da yayımlıyor. Şu anda ülkemizdeki Suriyeli sayısı bu. Bir de 2016 yılından başlayan, 2016 yılında başlayan Suriye'ye geri dönenler var. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir toplantıda gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşten bahsetmişti. 2016 yılından 2026 yılına kadar, yani şu 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden.
0: 1 milyon.
1: 1,5.
0: 1,5 ha.
1: 10 yıllık süre zarfında
0: Aha.
1: 1,5 milyon Suriyeli ülkelerine geri dönmüş oldular. Karıştırılan rakam şu. 8 Aralık'ta biliyorsunuz Suriye'de rejim değişti.
0: Evet.
1: Esed rejimi yıkıldı.
0: Doğru.
1: Yeni bir sistem kuruldu. Ahmet El Şara yönetimi şu anda iş başında. Yani 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin.
0: 710 bin. Ama toplamda 1,5 milyon.
1: 1,5 milyon.
0: Evet.
1: 2016'dan beri
0: Ha.
1: 1,5 milyon, 8 Aralık'tan bu yana da 710 bin.
0: 11 kişi ha.
1: Türkiye'de her gün aşağı yukarı 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
0: Ha, devam ediyor bu
1: Ediyor.
0: süreç.
1: Her gün 1000 kişi gidiyor aşağı yukarı. Yani ortalama olarak veriyorum rakamı. Her gün 1000 kişi Suriyelilerden ülkelerine geri dönüyorlar. Belki okulların kapanmasıyla beraber şu dönemde sayı biraz daha artabilir. Yani bugüne kadar dönen Suriyelilerin sayısı toplamda 1,5 milyon.
0: Evet. Efendim, şimdi ben bunu sormadan geçemeyeceğim. Siz de Suriye'ye gittiniz. Emevi Camii'nde Kur'an okudunuz. Ya bir kere hani hepimizi duygulandırdınız, ağlattınız. Onu bir parantez açayım. Ne hissettiniz? Ben o duygularınızı almak istiyorum. Bir de ya harika okuyorsunuz. Ben zaten baktım, birinciliğiniz varmış bu
1: Evet,
0: konuda.
1: öyle de Erzurum'dayken öyle bir
0: Evet.
1: yarışmaya katılmıştım. Erzincan'da birinciliğim var. Suriye'ye 2 hafta önce bir ziyarette bulunmuştum. Günübirlik bir ziyarette
0: Evet.
1: bulundum. Çünkü bizim Suriye ile işbirliği alanlarımız var. Mesela düzensiz göçle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, afet alanında işbirliği. İşte bizim ülkemizde yaşayan, az önce söyledim, 2 milyon 245 bin Suriyeli kardeşimiz var. Onların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmeleri, oradaki süreçlerin kolaylaştırılması konularında bir günlük resmi bir ziyarette bulundum. Şimdi Suriye'ye gitmişken Emevi Camisi'nde
0: Uğramamak
1: gitmemek,
0: olmaz
1: yani
0: kesinlikle.
1: orada bir vakit namaz kılmamak da olmazdı.
0: Olmaz.
1: Epeyden beri aklımda da öyle bir düşünce vardı. İkindi namazına denk geldi. Kasyun Dağı'na gittik önce, ikindi namazından önce. Tam ikindi namazı vaktinde de Emevi Camisi'ne gittik. İkindi namazını kıldık. Namazdan sonra da İmam Efendi, yani bir aşır okumak veya bir konuşma yapmak için beni davet etti. Mihraba davet etti. Yani ben de camide konuşma yapmanın çok mantıklı bir şey olmayacağını düşündüm. Bir de karşımdaki Arap insanlar, yani benim Türkçe konuşmamdan belki çok bir şey anlamayacaklardı. Bir aşırı şerif okudum orada.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin. Ondan sonra da çıkışta bizim Türk şehitlerimiz var, pilotlarımız var. 1900'lü yıllarda şehit olmuşlar 3 tane. Onları ziyaret ettim. Selahaddin Eyyubi, Kudüs Fatihi, orada mezarı, kabri. Onu ziyaret etmiş oldum. Güzel bir ziyaret oldu.
0: Efendim, son 3-4 dakikamız. Ben bu Suriye'ye dönüşler devam eder mi? Yani şu 2 milyon 240 bin kişi
1: Ediyor.
0: işte,
1: Her gün 1000 kişi
0: yani
1: gidiyor zaten.
0: ha, yani toplamda geri dönüşler sayısına dair bir tahmin var mı?
1: Yani şimdi Suriye'deki güvenlik ortamı arttıkça, hayat normale döndükçe, çünkü şunu da

0: da gördüm. Suriye epey yakılmış, yıkılmış, harap olmuş. Biliyorsunuz epey iç
1: Evet.
0: savaş sürdü. Bombalamalar falan oldu. Önceki rejim tarafından. Yani şu andaki iş başında olan yönetim Suriye'yi normalleştirmeye, hayatı olağanlaştırmaya çalışıyor. Bu arttıkça dönüşlerin daha da hızlanacağını düşünüyorum.
1: Çünkü okullar da kapandı.
0: Evet.
1: Eğitim görenler sanırım okulların kapanmasını da bekledi Suriye'ye dönmek. Çok biraz daha
0: Zaten şu
1: hızlandırabilir
0: anda
1: gibi.
0: dediğim gibi 1.000 kişi dönüyor.
1: Ha.
0: Belki bu sayı 1.000'in üzerine de çıkabilecek bu
1: Aa,
0: şekilde.
1: evet. Efendim son soru. Artık süremiz de sonuna geldik ama bunu da sormam lazım çünkü bu da tartışıldı. Şimdi son dönemde bu bir takım idari amirlerin sosyal medya paylaşımları tartıştı. İşte tartışıldı. Kaymakamları, valiler. Zaman zaman siyasilerle polemiğe girenler de oldu. Biz bunu da gördük.
0: Evet, doğru.
1: Ya bu bunda bir hani siz gerçi bu konularda çok hani dikkatli olduğunuzu biliyorum. Bir ölçü, bir denge gerekiyor mu? Ya da olmalılar mı, olmamalılar mı? Buna dair ne dersiniz?
0: Yani sosyal medya hayatımızın bir gerçeği.
1: Evet.
0: Bundan kaçınmamız mümkün değil. Zaten bizim valiliklerimizin, kaymakamlıklarımızın, emniyetin, jandarmanın, bütün birimlerimizin resmi hesapları da var. Personelimizin kişisel hesapları da var. Sosyal medya hesapları da var. Biz şunu söylüyoruz. Yani biz taşrada devleti temsil ediyoruz. Valiler, kaymakamlar olarak. Yaptığımız paylaşımların da devletin bu vakarına, ciddiyetine, devlet adamı mantığına uygun olması gerekir. Yani yaptığımız paylaşımlar yine kurumsal hizmetlerimizi tanıtmaya yönelik olmalı. Kişisel reklama kaçmamalı, şova kaçmamalı. Yani ağırlığı muhafaza etmeli. Hani ağır ol da molla desinler diye bizim yine güzel atasözümüz var. Bu belki en çok da mülki idare amirlerini ilgilendiriyor. O ağırlığı koruyarak, devlet ciddiyetini, vakarını koruyarak paylaşımlar yapmalarını istiyoruz. Tabi bazen böyle ölçüyü kaçıran personelimiz de olabiliyor. Onunla ilgili gerekli uyarıları da yapıyoruz. Fakat bununla da yetinmedik. İletişim Başkanlığımızla bir çalışma yürüttük. Mülki idare amirleri sosyal medya kullanım rehberi hazırladık.
1: Aa ya
0: Bir kitap
1: ha
0: şeklinde
1: tamam bir ölçü getiriyorsunuz yani.
0: getirdik. Önümüzdeki günlerde bütün valilerimize, kaymakamlarımıza, personelimize, kitaplıklara da bunlardan birer tane vereceğiz. Kendilerinin olmak üzere faydalansınlar diye. Yani dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Nasıl paylaşım yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Nelerden kaçınmalı gibi. Bununla ilgili bir tanıtımını da yapacağız bunun iletişim başkanlığımızla. Bu konunun üzerinde de hassasiyetle duruyoruz. Yani ölçülü hareket edilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz bu noktada bakanlık olarak.
1: Peki Sayın Bakanım çok çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun dönemde zaman ayırdınız. Ben bu NATO zirvesinden dolayı da hakikaten sizi içtenlikle tebrik ediyorum. Çünkü ben sürekli sahadaydım. Her gün yayınlara gidip geldim. Hani muazzam sıfır hatayla iş yaptınız. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun.
0: Ben de o zaman yani sizin bu teşekkürünüzü hem Emniyet Genel Müdürlüğümüze hem Jandarma Genel Komutanlığımıza ve onların şahsında bütün personelimize, görev alan bütün personelimize yönlendiriyorum. Teşekkür ediyorum
1: Sağ
0: kendilerine. Ankara Valiliğimiz, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz, o birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerimiz hepsi son derece yoğun bir gayret sarf ettiler. Ve ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. Ben de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun Sayın Bakanım. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Evet, çok önemli bir zirve, NATO zirvesi. Dünyanın gözü kulağı buradaydı ama diplomasi de olduğu kadar işin güvenlik tarafı da çok öne çıkmıştı. O güvenlik meselesinin birebir birinci derecede mimarı ve aslında başarısını sağlayan kişi İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ile konuştuk.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf

0: Akbank daima seninle.
1: Ben çıtır severim. Nice. Yayla mısır ve pirinci yağsız patlatmış, cipsi sağlıklı alternatif yapmış. Yayla yayla. Böyle üçgen şeklinde de var, yuvarlak büyükleri de var. Ay, at çantana, miden kazındıkça atıştır. Yayla, çıtır çıtır. Bu pop nice, çok nice. Yayla yayla. Çıtırtısından.

Fausto Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. II. Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu, onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinovla hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
10: Türkcell gücünde 5G.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Efendim hayırlı günler, günaydın, merhabalar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Şahane. Şimdi bir NATO geldi geçti.
1: Evet.
0: Hikmet Beyciğim.
1: Elhamdülillah. Yani ben en çok şeyi önemsiyorum.
0: Ne ya?
1: Yani en çok derken yanlış şey abartmayın.
0: Ama bu meselede en çok.
1: Bu, yani şu, yani bunu hayırlısı da böyle, kazası belasız. Yani bu şekilde çok müthiş bir organizasyon. Ben
0: evet,
1: söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Hiç önemli değil efendim. Dışarıdan şöyle oldu, bazı insanlar çok mağdur oldular. İşte trafik şöyle oldu, sıkıştı bilmem ne falan. Ya ama bu çok kıymetli bir şey. Yani doğru. Buradan tabii ki bizim için tabii hava hoş. Biz buradan tabii sırtımızda küfe yok. Biz buradan İstanbul'dan izledik. İstanbul dolayı da iyiydi mesela. Ben hep bunu söylüyorum. İstanbul bir dünya başkenti yani. Başka bir hadise de kızmasın Ankaralılar kızmasınlar. Ankara en güzel yeri neresidir? En güzel tarafı.
0: İstanbul'a dönüş yoludur bizim.
1: Büyüklerimiz biz demeyiz ama
0: Ankara'da görevli olan abilerimiz.
1: Çok müthiş bir organizasyondu. Yani ben bunu tüm dünya basından da gördüm. Hakikaten geldi gitti diyorsun ama bunun güvenliği, o oradaki güvenlik dışında bütün o protokolde yüzlerce, binlerce, on binlerce insanı mobilize etmek, onların işte lojistiği, korkunç bir zor bir organizasyon. Kolay bir şey değil yani. Bunun üstesinden geldiğimiz için ve kazası belası elhamdülillah bütün dünyaya Türkiye'nin nasıl organize olabildiğini, nasıl öyle bir şey vardır ya, fark vardır ya, şey derdim hani ya ille de araya sokacağım bir şey. Ben işte dünya diğer İslam ülkelerini gördüğümde Türkiye'de arasında bir fark var diye ilk onu söylemiştim. Yani yaşadığım dönemlerde hiçbir mezhepte diğer tüm İslam ülkelerin yani yüzde tamamında bizdeki gibi şey, tesbih yok. Tesbihat.
0: Aa.
1: Tabii selam verildiği zaman zaten sünnet uzun hikaye tabii. Ben tamam. Fetva vermeyeyim.
0: Namaz biter yani. Selamı verirsin.
1: Bizde sünnetin müekkidesi var, gayri müekkidesi var bilmem. Onlar da bir her şey vacip de sünnet o. Neyse fakat tabii dikkatimi çeken oydu ilk önce. Tabii hiç bir şekilde Kabe-i Muazzama da dahil tesbihat yok. Biz de Osmanlı geleneği bir tesbihatımız var. Değil mi? Önce müezzin bitirir arkasından tak. Bir de şimdi pek göremiyorum da eskiden tüm camilerde böyle askılıklar vardı. Elbise askısı gibi. Orada tesbihler asılıydı. Bir de oradan birisi alıp tek tek dağıtır şak şak önüne atar
0: atardı, falan.
1: Evet. Oradan alırız çeker bir daha geri attır ondan şak şak şak.
0: Sonra aynı onları yere toplar tekrar aynı yere takar. Doğru.
1: Hep beraber Sübhanallah elhamdülillah. Bunu Arabistan'dan Türkiye'ye gelen adamlar bunu bana söylemişlerdi ilk.
0: Ben bir bak ama bak. Bir
1: ama bak tam kıymetlerini de anlatıyorum alayı. Bitiriyor, bitiriyor.
0: Peki hadi bitir. Buraya, tesbihatla ilgili ne, neyse tamam sen bitir de
1: tesbihat,
0: ondan sonra.
1: Tesbihat tabii ben bitiririm tamam. Deyince ya dedi bu neydi bu dedi bir daha falan filan diyor yanlış falan filan sonradan İslam'a eklenmiş tek tesbih. Ama diyor bak dedim herkes dedim hani namazını kıldın tesbihat dedim onun şeyidir ya yevmiyeli almak gibi dedim. Sevabını tam alacaksın falan. Ondan sonra asker millet dedim asker millet böyle çalışıyor. Yani Sübhanallah elhamdülillah Allahu Ekber namazdan sonra sünnettir doğru. Sen söyle ama diyor sünnet ben kalk. Gidebilirim diyor. Doğru. Dua ediyorum herkese. Ama etikler evet var ama ha, bak asker millet. Her şey böyle. Hep beraber Sübhanallah. Hep beraber elhamdülillah. Duala amin kalk. Ha diyor tamam. Şimdi bu yıllar önce 30 sene önce hikaye. Ama yani Türkiye'de bir şey gösterdi. Yani Türkiye böyle biraz uykudan kalktığı zaman hemen kodlarını yakalıyor. Nerede kalmıştım? 2855 sene önce Moğolları vuruyordum ben falan diye ayağa kalkıyor asker millet. Anı hatırlıyor hafızayı. Bir de tabii Erdoğan diye bir gerçek var. Yani şimdi Erdoğan diyorsa ki eğer bu NATO olacak ve böyle yapacaksınız diyorsa da işte büyük lider olmanın hasletleri. Çok üzülüyorum, çok abuk
0: niye
1: bir yalan oldu ama.
0: Niye ayarlarıyla oynadın sen şimdi
1: ama böyle
0: bu muhaliflerin yine başlangıçta?
1: Elhamdülillah şimdi artık bir tarafınızı yırtarak Ankara'da yürüyorsunuz efendim. DH bilmem tıraş bilmem ne bir sürü var ya böyle. Ya nedir o? Prozedisi bozuk olan. Yürüyecek. Değil mi? Hadi ya o hey yapın. Bağırın çağırın. Yırtın mabadını.
0: Onlar da yapsınlar ya.
1: Yırtın tamam.
0: Şöyle şey en azından de, oradan yırtın. Da bir gaz çıkışı olsun ya.
1: Çıksın, tabii çıksın.
0: Düdüklü tencereler vardı eskiden evet. Biliyor musun? Üzerinde şöyle.
1: Zaten sadece
0: üzerinde
1: gaz çıkışı var.
0: Düdük vardı. Ben hatırlarım. Anam yıllarca kullandı onu. şey takardın yani, düdüklü tencerenin hala üzerine düdüğünü takardın.
1: Tabii tabii hala
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi yeni nesil düdüklü tencereler artık klipsli falan böyle tak tak diye takıyorsun.
1: Ama o sibopları gene oradan fışkırtıyor.
0: O böyle sallanır dururdu küçükken. Dolayısıyla o bir gaz çıkışı ya, o bir güvenlik tedbiri.
1: Hayır, çok kılıçlar da o yüzden, ben bu çok benim canımı acıttı da o yüzden söylüyorum.
0: Boş yani. Ver sen onları. Yani, neyse.
1: Tespilatla ilgili bir şey söyleyecektim, bak ben hatırlatayım sana.
0: Gireyim mi? Hadi sen konuyu güzel bağladın yok, tamam. Diye ben yani, girmeyeyim dedim. Ya bir makale
1: organizasyonu
0: okumuştum.
1: O ciddiyetle yaptık biz.
0: Bir
1: yani.
0: Makale okumuştum. Farklıyız. Bu noktada tasavvuf ehli ya da ilahiyat uzmanları kusuruma bakmasın ama makale çok hoşuma gittiği için buradan paylaşayım istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün kızı Hazreti Fatıma Validemizi biraz bungun, biraz bunalmış görüyor. Ve diyor ki sana 3 özel kelime söyleyeceğim. Sen bunları mümkün olduğunca fazla zikredersen rahatlarsın diyor. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber.
1: Oradan oraya bağlayacak.
0: İşte bu tesbihata
1: namaz sonrası tesbihat
0: evriliyor evet. Bizde ve evet. Bizde o ruh temizliğini çünkü evet. Biliyorsun hani hep bütün alimler onu söyler inancımız gereği. Madem sen ayar bozdun. Harika. Şimdi Emre Kongar

0: saç baş yoluyordur ama ne biçim nerede yaşıyoruz biz kardeşim falan
1: bu,
0: diye
1: bu
0: de.
1: Bu mesele çok tartışma konusu. Yani şudur yani. Hani buraya kadar geldik konu şey gibi oldu. Ramazan programı gibi oldu ama gezgahta. Ama ne yapalım, kodlar bunu gerektiriyor.
0: Namaz ruhun beslenmesi.
1: Doğru. Aynı zamanda namaz dinin direğidir. Es-salatu imadu din. Peki. Başka bir şeydir. Son
0: hadi daha, söyle. Hadi.
1: Bid'at deyip de buradan dostlarımıza tekrar sesleniyorum. Hani sonradan İslam'a katılmış diye falan konuşulan bir şey var. İki tane bid'at vardı, unutmayalım. Bid'at-ı hasene, bid'at-ı kabiha. Bu bid'at-ı hasenedir. Minare gibidir. O yüzden bu sıkıntı yok. Çok güzel bir şeydir. Milletlerin de böyle hasretleri vardır. İmam-ı Ebu Hanife Hazretleri biliyorsun Türk'tü.
0: Evet.
1: İmameyn yanındaki talebeleri de İmam Muhammed onun şeyleri talebeleriydi. Hocam bu bir biraz
0: uzatırsam. Tamam, uzun mesele. Biz Emre Kongar biz kalmayacak metafizik, biz o meseleye.
1: Metafizik dünyamıza uçtuk.
0: Biz yeterince ayar bozduk.
1: Evet, fiziğe dönelim
0: ayar şu bozduk. Fiziğe o zaman dönelim, evet. O zaman gelin bakalım şu NATO zirvesine. Evet. Efendim Hikmet Bey az önce değindi. Bizden hemen evvel Ankara temsilcimiz sevgili Melik Yiğitel.
1: Trabzonlu.
0: İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile çok kıymetli bir özel röportajı yaptı. Sizinle buluşturduk. Satır aralarını gün boyu 24'te ve 24 Radyo'da buluşturmaya devam edeceğiz. Orada da zikretti. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere. Yani şey gibi böyle bir misafir geldi ya, kazasız belasız atlattık ve gönderdik. Oh, onun bir rahatlığı var.
1: Evet.
0: Gibi. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere.
1: O mimari bir şey söyledi değil mi galiba? Var mı öyle
0: tabii,
1: bir şey?
0: Tabii. Yani NATO tedbirleri tabii anlamında.
1: Çok ama büyük emek ama.
0: Hem Melik Yiğitel zikretti hem biz buradan bir kere daha zikredelim. Emeği geçen, sahada çalışan bütün emniyet mensuplarımıza teşekkür edelim. Ama benim bir de bizim alanımız olduğu için bir teşekkürüm de İletişim Başkanlığı'na. Bütün dünya medyasının gözünü çevirdiği bu dev organizasyonu emsali görülmemiş bir misafirperverlikte ve sıfır hatayla yürüten biliyorsun maşallah, gazeteci, evet, gazeteci milleti dünyanın neresinde olursa olsun hep şikayet eden bir şeydir.
1: Aynen egosu öyle. Şiktir adamın. Ego ben yüksektir. I am press. Ne press lan? Ben de press.
0: Yani gel bakalım, ben sana bir press. Sanatçı kaprisinin evet, bir muadili vardır.
1: Ben sevmem.
0: Başta Profesör Doktor Burhanettin Duran İletişim Başkanı hocamız olmak üzere bu organizasyonun müthiş iletişim yaptı, ayağını muazzam yürüten tüm iletişim başkanlığı personellerine, pek çoğu da dostumuz.
1: Tabii.
0: Hani insan dostunun başarılarıyla gurur duyar ya. Hı-hı. Böyle çok keyifle takip ettik. Bizim Ankara ekibimiz, yine 24'ün Ankara ekibi, Melik Yiğitel başkanlığında Mustafa Daştağ'ın ve
1: hocam,
0: diğer,
1: sen de NATO kapandı,
0: diğer tüm arkadaşlarımın ya, o muazzam yayınları, tüm konuklarımızın o çok kıymetli yorumları. Yani biz sabah kalktığımızda bir yorgunluk ama tatlı bir yorgunlukla uyandık. Dolayısıyla tüm Türkiye'de en azından bu işin memleketin hayrına olduğunu düşünen herkesin de hissiyatının bu olduğunu düşünüyorum.
1: Güzel, güzel
0: bir kere daha emeği geçen herkese teşekkür. 10 dakika teşekkür
1: ettik. Hakikaten onu diyorum. Ben de gereksiz hocam, tamam. Yani yapanlar yapmış. Bravo, tebrik ederim. Erdoğan emri verdi. Bu iş böyle, biliyoruz. Ben böyle olacağını tahmin etmiştim.
0: Takşak.
1: Direkt sakın dedi. Takşak. Yani hata olmasın dedi.
0: Peki.
1: Bütün herkes ayağa kalktı tabii. Ama dediğin gibi yani detaylısız, ben de şuradan şunu söyleyeyim. Dediğin çok doğru. Ben onu çünkü yurt dışındaki diğer organizasyonlarda gördüm. Uluslararası organizasyonları. Gittiğin zaman yaşıyorsun bizzat. Hı hı. Biz yaşadık onları. Herhangi bir toplantı, Avrupa Birliği, parlamento, işte BM, herhangi bir yerde fark etmez. Ama ABD bile olsa, ki ben yaşadım, sorunlar yaşıyorsun gazeteci olarak. Türkiye'de yaşananlara baktığın zaman, bir tane bir Alman galiba bir paylaşım yapmış, onu gördüm bilmiyorum. Baktım biraz böyle, bir otelde böyle açık büfe kahvaltıyı falan tanıtıyor Alman. Aynı başlıyor, swipe swipe, sayıyor peynirleri tek tek. Çok etkilenmiş ama dünyada böyle yani, şöyle söyleyeyim. İyi bir Türkiye, yani Batı'nın yönetmediği, bizim yönettiğimiz bir Türkiye, bize ait topraklarda, bize ait şeylerle misafirperverliğimiz de çok güçlü.
0: Evet.
1: Mutfağımız çok zengin.
0: Hey.
1: Güvenliğimiz zirve ve her şey mükemmel, organizasyon yapabilir miyiz? Hevallahi yaparız.
0: Yaptık.
1: Çünkü her zaman ne diyoruz? Hikmet Genç kuralı olarak, bu H1 kuralı olarak, Topkapı'dan Rami'ye minibüsle 1,5 saatte gidilirken şu anda alttan üstten her taraftan yol yapmış Türkiye var. Bir lastik köy lastik ayakkabı. Hani köylü lastiği dediğimiz şeyin.
0: Kara lastik.
1: Kara lastik. Bravo, kara lastik.

0: Doğru ki. Kara lastiğin kalıbını dahi Almanya'dan ithal etmek zorunda kalan Türkiye'den o kalıpları
1: Evet.
0: Almanya'ya ihraç edebilen bir Türkiye'ye kadar, bir daha söyleyeyim, 185 ülkeye yaklaşık %55'i AB olan, AB ve NATO üyesi olan ülkeye silah ihraç ediyoruz. Yüksek teknoloji ihraç ediyoruz. Nokta.
1: Peki. NATO'da sonuç bildirgesi Türkiye kazandı. Yani bu NATO'ya Ankara stratejisi haberini arkadaşlarım hazırlamışlar. Hürriyet'teydi galiba bu haberimiz. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Yeni Şafak. NATO'ya Ankara stratejisi önemli. Nedir bu? NATO dağıldı mı, dağılıyor mu? Aman ne olacak? Trump yine çok üstten konuştu. Yine elinde sopayla NATO üyelerine sopa gösterdi falan dendiği dönemde kolektif savunma ve 5. maddeye bağlılık, yani hep birlikte hareket etme geleneğinin devamına atıf yapıldı. Efendim, Rusya tehdidi gündeme geldi tabii, NATO için, NATO kapsamında. Bu Türkiye'yi burada istisna tutuyoruz. Ve rekor bir savunma bütçesinden bahsediliyor. 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmalarının imzalandığı söyleniyor. Efendime söyleyeyim, yapay zeka entegrasyonu, yani bu gelişen teknoloji yine NATO'nun sonuç bildirgesinde ele alındı. Ukrayna'ya yine rekor bir askeri destek, yine o maddede yer aldı. Bölgesel istikrar ve İran'ın nükleer uyarısı yine maddede yer alan. Enteresandır. Türkiye'ye de bir teşekkür. Bu olağanüstü
0: Budur ama
1: misafirperverliği
0: yani. Yani
1: verdiği
0: ne
1: için
0: bekliyordun?
1: Türkiye'ye
0: Budur
1: bir
0: yani.
1: teşekkür. Mesele şu: bugün akşam gazetesi manşetinde bu meseleye değinmiş.
0: Bu.
1: Savunmada engeller kalkacak. Bunu şey gibi düşünmemek gerekiyor. Hani Amerika'nın Türkiye'ye S-400 münasebetiyle uyguladığı katsa yaptırımlarının önündeki. Bu sadece o değil. Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi var Hikmet abi.
0: Evet.
1: Çok kıymetli bir şey bu. Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin önüne hep bir engel konuluyor. Bu engellerin de kaldırılması, Türkiye'nin bu tedarik sorunlarını çözerek şu anda engellemelere rağmen olağanüstü bir tablo ortaya koyan savunma sanayimizin, bu engellerin kalkmasıyla kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçmesi gibi Türkiye'nin kazanacağı pek çok önemli başlıkta NATO zirvesinden
0: Tabii.
1: yansıdı.
0: Ya şu var, bu şu gerçek. Türkiye NATO zirvesiyle birlikte dünyada bir gövde gösterisi de yaptı. Oh, ne güzel. Aferin sözcü. Tabii ki böyle. Türkiye NATO vasıtasıyla tüm dünyaya bir askeri alanda bir gövde gösterisi yaptı. Ahanda organizasyon böyle olur. Ahanda Türkiye budur. Abi de şunu söyledi. Bak dün de var benim söylediklerim. Bak bugün dün haberlerde vardı. Bilmiyorum gazetelerine ne kadar yansıdı bilemiyorum. Bakamadım hepsine. Ama şöyle bir gerçek var. ABD bakış açısı şu. Dünkü manşetlerden söz ediyorum. Aa, biz Trump'ı hiç böyle görmedik. Bu bir şey arkadaşım. Tamam bak çatlak patlak bir daha söyleyeyim. Neresinden bakarsan bak. Bu ABD başkanı. Hani president, tamam mı? Hani var ya president var ya, beni neydi o? Alo beni, ara beni falan,
1: Evet.
0: o. Bu adam bu. O da o çatlak. Bu da çatlak. Ama mesele ABD başkanı olması. İki, ABD basını ve dünya basının bu karelere çok önem vermiş olması. Çok önemsiyorum. Gövde gösterisi böyle bir şeydir. Ne menemiş derken, öyle füze göstermek değildir sadece. O füze var bizde. Ya da
1: Doğru.
0: gösterisi bir şey, problem değil.
1: Biz onu
0: Ama
1: zaten
0: senin
1: gösteriyoruz.
0: nereye koydukları, nerede konumlandıkları çok kıymetli bir şey. Saatlerce tartış. Sabahleyin bir tane bir adam, bir profesör, kılıklı bir herif çıkmış bir şeyler anlatıyor mesela sabahleyin. Lan diyor, bu adam ne anlatıyor? NATO'da öyle olmadı, aslında bir masif üretim tesisleri falan, bayağı da jargonumuz batı, biliyor musun? Çok jargon. Yani şöyle olmadı. Bak, lan dedim, manyak neyi seyretti acaba?
1: Şöyle
0: Hocam
1: ya.
0: ama şu var ya, ama bak şu. Şimdi sen hala böyle görüyorsun. Diyor ki Sanchez neden? Mesela Sanchez'i eleştiriyor. Çünkü diyor Sanchez orada da uyumsuz davrandı. Zorla artık moderatör değiştirmek zorunda kalıyor. Acaba İsrail konusunda, soykırım konusunda dik durduğu hiç olabilir mi diye.
1: Ya.
0: Ha, değil mi? Bu da adı da profesör diyorsun. Şimdi bu şeyler, kaşalotlar maalesef Türkiye'de bu devam ediyor bunlar. Tamam mı? Varlar yani. Batı öyle görmüyor. Biz affedersin çok üzüldüm. Böyle saftirik bir şey. İçeride savaşırken, hele bizi bırak yani biz derken siyaset tartışıyoruz biz, ama aşağı tarafta bir de

0: CHP diye bir gerçeğimiz var. Yani pavyon var. Aşağıda bir köpük var, pavyon var, şaka değil.
1: Havlu var.
0: Aşağıda pavyon, otel havlu var. Peş, sevgili var. Aşağıda böyle korkunç bir şey var. O onu silkeliyor, bu onu silkeliyor. Sabah kalkan
1: peşte arınıyor.
0: Arınıyor, arındırılıyor falan filan. Adamlar kaça bölünecek? Himet abi yazdı ben. Halit abi koşun gelin. Hani var ya. Hani o salak
1: köyden indim şehire.
0: Himet Hayret Golun. Kaça bölünecek? 6'dan 4'e bölünecek diyor ya. He. Abi kaça bölünecek tartışıyoruz lan CHP'ye. Lan ne kadar bu salaklık değil mi? Bir siyasi parti düşün. Ben yönetiyorum dedim. Fikrem ve Zikren iktidardayım. Nerede iktidardayız? Lan Fikrem ve Zikren. Fikrem ve Zikren dedi adam. Şimdi bunu şunu söyledim. Ya yani bu prof da bunlardan bir tanesi muhtemelen. Hoşuna gitmiyor. Sen dünya çapında işler peşindesin. Sen Hürmüz'de yeniden patlayan bombaların ne kadar etkileyeceğini, enerji bunun peşindesin. Sen dünyaya hükmetmenin, bölgeye hükmetmenin peşindesin. Bütün dünyanın da gözünün Orta Doğu'da olduğunu ve sen şunu da farkındasın. Sen bu bölgedeki mücadelenin neresinden bakarsan bak her türlü gelişmeyi de göz önüne alırsan siyasi, politik, ekonomi hiç fark etmez. Orta koridor, San koridor ama Türkiye'nin buradaki mevcut olan konumundan dolayı Türkiye'nin mücadelesinin bir teopolitik bir mücadele olduğunu, jeopolitik değil bir teopolitik mücadele
1: yani
0: olduğunu
1: zeminli
0: evet
1: demek istiyorum.
0: Asla unutmayacak. Trump gider, başkası gelir, başkası gider hiç fark eden bir şey olmayacaktır. Kıyamete kadar bu kavga devam edecektir.
1: Doğru.
0: O yüzden tamam çok değerli ilim insanlarımız, ilim adamlarımız, bilim adamlarımız, profesörlerimiz dedikleriniz o çalışma doğrudur. Çünkü bunlar akademik çalışma sayfalardır, doğru. Ama asla bir akademik çalışma romanlar gerçeği gösterirler sana bazen. Bir adam çıkar, bir düşünür, bir roman yazar, bir kitap yazar. Bir bakarsın dünyada öyle toplumlar oluşmuştur, savaşlar falan. Ama hiçbir akademisyenin yazdığı şeyin gerçekleştiği görülmemiştir yeryüzünde. Bilemezler onlar o şeyleri. Ya bu şey gibi düşün. Ekonomi gibi düşün.
1: Tamam.
0: Bana, şimdi, bana dünyada hangi ekonomistin doğruyu senin, gördüğünü söyleyebilir misin?
1: Senin abi? Yine sen Benoğalılar gibi evet, hepimizi fazla. Niye aynı kefeye koyuyorsun şimdi, kardeşim diyebilir miyim? Akademisi, kıymetli akademisyenlerimizi
0: tabii,
1: tenzih ederek
0: tabii,
1: onların canım. Önemli çalışmaları. Yani hayatlarını tabii. Rektör protestosuna ya da mezuniyet törenlerindeki siyasi şovlarına adamayıp gerçekten bilim için gayret eden tüm akademi camiasını buradan bir kere daha selamlayalım. Muhtat tabii, olarak rektör tabii. Protesto eden, adının başında akademisyen yazan
0: tabii.
1: Şavalaklara da biraz tamam. işinizi yapın. Araştırma yapın ki bağlı bulunduğunuz üniversiteyi o dünya üniversiteler sıralamasında tabii. Daha yukarı çıkartın şeyini de tavsiyesini ya, de yenilemiş olalım. Nereden aklına geçer be şimdi akademisyen
0: akademisyen. Madem aklına geldi bir cümleyi hatırlatalım da neyi kastettiğimizi iyi anlasınlar. Tenzih ettiğimiz insanlar da böylece anlasınlar. Tabii ki biliyorlar canım ama sıkıntım yok. Ama bir üniversite düşün.
1: Evet.
0: Kendilerini her zaman için vardır. Çünkü benim çok arkadaşım var oradan. Bir de onu da itiraf edeyim. Boğaziçi'de arkadaşlarım vardır.
1: Peki.
0: Hatta en yakınım Boğaziçi'lidir. Şöyle söyleyeyim. Ya kendini düşünebiliyor musun? Bir şey protesto etme amacıyla koca koca hocaların, hocadan etmekten de teeddüp ederim, haya ederim.
1: Akademisyen
0: hoca demek.
1: De ya.
0: Tabii daha iyi. Koca koca akademisyenlerin
1: evet.
0: Cübbelerini giyip yağmurda çamurda evet. Mabatlarını dönüp.
1: Evet.
0: Sanki çok da bir
1: rektörlük
0: gibi.
1: Binasına popolarını ha, çeviriyorlar evet. Yani. Çok özür
0: orada ayakta sap
1: yani.
0: Gibi, mal gibi, eşek gibi dikilmelerini mesela hazmedemedim. Neden biliyor musun? İnan ki şey siyasi bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde Afrika'da kabilede yaptıramazsın bunu. Afrika kabilelerinde. Şimdi bu kafadaki ezoterik CHP'li olduğu zaman bir insanın dünya atomu parçalasa adam yerine koymam. Çünkü adam sapık, manyak.
1: Adam diyor ezoterik ki biz CHP'li. Asılız, tabii, bizim tabii, istemediğimiz tabii. Hiçbir şey bu ülkede olmaz diyor. Bu zihniyetin akademiye uyarlanmış versiyonu.
0: Ne biliyor musun?
1: Biz seçkiniz.
0: Bu adam dünyada nerede olursa olsun bu ülkede katkısı olmuyor.
1: Olmuyor, olmuyor.
0: Celal Şengör mesela. Abim. Celal Şengör. Buradan bir halt olmaz. Buna adam olmaz. Bırak profesörü. Neden? Türkiye'ye bir katkısı olamaz bu insan. İlmi de olamaz. Çünkü adamı engelli en büyük handikapı dışında bir zırhı var. O Kemalist. Aynı zamanda kendisi ateist.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Kemalist.
1: Ateist.
0: Ve manyak bir adam. Şimdi
1: genç kız sana... öğrencileri taciz eden tabii, değişik tabii, bir evet. Figür. Dışkısını yiyen falan tabii, bir
0: ama
1: figür
0: bak,
1: yani.
0: Bak öteki taraftan baktığın zaman yani bu böyle ayır, ben ayırmak istemiyorum. Onu ayırdığı için söyledim ben bunu. Bu da örnek değil.
1: Tamam.
0: Yani bir adam ateist olabilir. İlim adamı, ilim insanı, ilim ne der ya?
1: Erbabı.
0: Hayır, bilim adamı. İlime takdir et. Bilim adamı. Bilim adamı olabilir. Ve büyük işler yapabilir ve saygı duyulur. Farklı bir şey. Evet. Ama adam bunu

0: siyasi mücadele haline getiriyorsa bir adam, o adam çok özellikle manyaktır.
1: Çok haklısın.
0: Şimdi NATO bitti. NATO'nun yansımasından bahsediyoruz. Burada bir sürü anlattık yani. O bildirge falan benim her zaman dediğim aynı şekilde aynı yerdeyim. Yani o da şu. Bunlar zaten aşağı yukarı bilinen mevzular. O liderler bir araya gelir. Liderler zirvesinde fotoğraf çektirilir. Ülkeler zaten gerekli anlaşmaları yapmışlardır. Ama bir gövde gösterisi o Yeniçerilerin o ne kös müydü vurarak daha abi, daha falan.
1: Mehteran ayrı, Yeniçeri bölüyor ayrı.
0: Tabii bir şey anlatırsın dünyaya. Bir hikaye anlatırsın sen. Bir hafızayı çalıştırıyorsundur. Fransız da dedemin büyük tedisi senin tuan dizon de rey pourquoi böyle yapıyordu. Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'de herkes buradan bir şey bir maziye bir gönderme vardır mı da vardır. Bir şey yani ne yapıyorsun böyle yani bu mu kompleksinizi böyle mi gidiyor? Hayır asla değil. Ya Eloğlu zaten yapıyor arkadaş. Biz yapınca bunlar rahatsız olan bizim içimizdeki ezoteriklere söylüyorum bunu.
1: Abi bravo.
0: Yani tamam. Benim davam bak Avrupa rahatsız olsun problem değil. Yunan çok üzülmüş. Üzülsün. Netanyahu 3.5 atmış sesini duyduk 3.5 sesini. Üzül ama bu benim gerçeğim. Yumurtadan çıkmadık biz.
1: Şimdi senin o az önceki profesörün ya da o ezoterik tabir ettiğin kişilerin yine çok hoşuna gitmeyecek bir haberi bugün akşam gazetesi Etek'ten okurlarıyla duyurmuş. Okurlarına duyurmuş. İngiltere ile stratejik işbirliği anlaşması imzalanmış. Bu NATO zirvesinde
0: evet.
1: Fakat detayları açıklanmıyor abi. Şimdi bunun üzerine bir vay teslimiyet işte böyle olur bilmem. Ya şunu bir kere kabul edin. Son 25 yılda yaşadıklarımızın çoğu gösterdi ki bu yönetim görevde olduğu müddetçe atmış oldukları tüm imzalarda devlet ve millet öncelenerek atılıyor. Uzun yıllar devam ettiler bunlar. Sattılar ülkeyi. Şöyle fabrikaları kapattılar. Yabancıya peşkeş çektiler bilmem ne falan diye ama bu ülkede atılmış olan tüm uluslararası imzalar en azından son çeyrek asır için söylüyoruz. Ülke menfaatine, çocuklarımızın geleceğine atılıyor. Bunu da hatırlatalım. O yüzden yani İngiltere ile yapılan bu stratejik işbirliği anlaşması birilerinin kimyasını bozsa da memleket için önemli bir adım gibi görünüyor.
0: Evet. Bence bozmasın. Bozmuyor. Bana cevap verecek kadar da o kadar biz var tamam da bu kadar da olur mu? Olur dediğin doğru haklısın. Da iyi bir şey bu kötü bir şey değil ki.
1: Harika.
0: Ne çıkartmaya çalışıyorsun? Ben gizli ya zaten İngiltere yapıyorsan bir şeyi o zaten dünyanın ne kadar bilmesi gerektiğini o zaten bildirir.
1: Ya İngiltere ile...
0: yani demek ki anlıyor musun? Yani
1: aynen.
0: Ya burada MI6'e bir şey göndermiyoruz. Bir göndermemiz yok. Yani bir gönderme yapmış gibi oldum ama zaten gizli de olsa bu dünyada bunun arka taraftaki dev egemen güçler arasında bir paylaşımı vardır bunun zaten. Ya. Sadece şu anda dünya kamuoyu bununla... Mesela nedir olabilir? Daha önce bir kadın vardı hatta kraliçenin önünde eğildiği için çok eleştirilmişti. Kraliçeye geldi böyle bir referans yaptı böyle eğildi. Bir kadın abi. Bir başbakan var böyle çubuk gibi safinaza benziyor. Şu Temel Reis'teki var ya onun şey gibi.
1: İngiltere başbakanı mı?
0: Evet İngiltere başbakanı. Bir ara kadın geldi geçti. Bulurlar şimdi. Ha. O kadar sık değişik. Sunak vardı. Sunak gibi Starmer geldi araya hatırlamıyorum. O kadar Tony Blair'lar vardı. Meşhur bir tanıdıklarımız.
1: Sen kraliçe dedin diye takıldım.
0: Kraliçenin ben. Karşısında şöyle bir eğilip böyle bir şey yapıyor.
1: Neyse tamam ya şimdi ha. Emin bakar.
0: O dönemlerde hatırlıyor musun? Ne vardı? Ne biliyor musun? Türkiye'de ilk İngiltere Türkiye arasında uçak jet motoru üzerinde bir anlaşma çerçevesinde müzakereler devam etti ve bunu İngiltere açıkladı. Türkiye ile çünkü o zamanlar da öyleydi biliyorsun değil mi? Yeni bir şey değil bu. Hatta ben bunu Mahmut Faruk Akşit'ten hocamdan dinlemiştim. Bu TEİ motorunu jet motorunu yapan uzmandan şey demişti bana. Halen tüm dünyadaki tüm uçakların %50'den fazlasının o yanma odasıyla ilgili olan bir parçası var. Onu Türkiye'de biz yapıyoruz. Eskişehir'de yapılıyor parça.
1: Hey be.
0: Yapılıyor idi. Hey. Yani bu dediğim olay var ya 10 sene önce falan. Bakın ağaçları görürsünüz. Hala hazırda öyleydi. Ya bu böyle kendine olmadı. Bakın hatta bunu da itiraf etmek lazım. Bu 20 sene değil. Daha da öncesinden başlayan diğer işte değerli kuruluşlarımız tarafından başlatılan jet motor çalışması vardı zaten. Rahmetli Özal döneminde de çok iyi yerlere geldi ama
1: doğru.
0: Biliyorsun değil mi? Bir sürü intiharlar başladı, bir şeyler oldu. Engellediler o alçak FETÖ'cüler ve onların işbirlikçisi olan darbeciler. O da yine Amerikan bağlantılı. Ama şöyle bir gerçek var, bu kötü bir şey değil, bundan bir şey kimse çıkartmasın.
1: O zaman gel hızlı devam edelim.
0: Özellikle İngiltere varsa zaten, dünyanın kimin bilip bilmeyeceği zaten onlar karar vermişlerdir orada kendi açısına. Bizim için sorun yok. Biz yaparız işbirliği.
1: Hızlıca devam edelim.
0: Motor da yaparız.
1: Ben bu haberi yani Hürriyet gazetesinin neredeyse böyle manşet diyebileceğimiz tam göbekten okurlarıyla buluşturduğu haberini Hande Fırat imzalı haberini de aktarmak istiyorum. Bu bir kulis haberi. Bu bir iddia.

0: Bir süredir dillendirilen bir şey bu. Böyle yapılacak demiyorum. Yani şey iddialı, Hürriyet iddialı bir haber yapmış. Eyvallah. Ama bu kulis haberinden sizlerin de haberdar olması gerektiğini düşündüğümüz için hatırlatıyoruz. Üçüncü bir ülke konusunda Amerika ve Rusya formüle itiraz etmemişler. F-35'ler meselesi.
1: Bir şey yapacağım.
0: bir şekilde çalışılıyor. Yani meselelerin hal yoluna koyulabilmesi için bir şekilde çalışılıyor. Bunu hatırlatalım. Bu haberi de söyledik.
1: Şey bu
0: gel o zaman mehtere.
1: Şunu yalnız söyleyelim bak.
0: Söyle.
1: Ben bu haberlere bu şekilde bilmesine karşıyım.
0: Ben biraz mesafeli olduğumu anlatmaya çalıştım.
1: Ben direkt söyleyeyim.
0: Değildir demiyorum yani. Ama bak, olabilir. Kulis haberidir.
1: Sıkıntı nerede? Şu. Şimdi bir tamam haber yapıyoruz. Tamam doğru haber yapıyoruz. F-35 formülü şunu şunu al. Nereden biliyorsun? Kim söyledi bunu? Bu yarın bu haber değişebilir mi? Bu akşam üzeri olabilir. Bak akşam üzeri kongreye gidecek o yolculuk. S-400'ün nerede olduğunu biliyor musun? Hangisi ne kadar daha yolda? Biz F-35'e de kaç lira para ödedik? Ne kadarını geri aldık biliyor musun? Bilmiyorum ama böyle kim konuştu? Bilmiyorum. Trump biliyor mu peki? Trump haberi var mı ondan? Trump'ın haberi yok bundan. Bak bu çok elim. O yüzden şimdi bunları konuşurken dikkat. Bir ikincisi şu F-35'i lütfen. Bak S-400 başka meseleydi. S-400 bir meydan okumaydı.
0: Evet.
1: Şartlarına o konjonktürde yapılması gereken bir şeydi. Elhamdülillah yaptık. O meydan okumaydı. Ve bunu ikna etti. 1000 defa ikna etti Erdoğan. Ve ne kadar dürüst ve ne kadar bir dünya lideri oldu o zaman ispatlamıştı dünyayı. Evet. Dedi ki arkadaş sen vermiyorsun kendimi koruyacağım bende yok. Nerede kaldı NATO üyeliği? Yiymişim seni NATO üyeliği. Dedi lan dedi aldı. Aldı mı aldı. Çok zorluk çektik orada.
0: Evet.
1: Sanctions bilmem ne katsa zartsa falan filan diye. Ama bu bir duruştu. O duruşun sebebesini NATO'da gördün. Türkiye her şeye rağmen...
0: Ama çağsız oldu diyorsun yani.
1: Bak şimdi F-35 meselesini yanlış anlamayın. Bakın ben buradan bir şey düzeltiyorum. Meydan okuyayım. Bir. Bunu Hande de duysun bunu. Biz devlet olarak F-35'i istiyoruz. İsteme var. İhtiyaç var mı onu teknik insanlar bilir. Biz bilmeyiz onu. Dur. Sen biliyor musun? Sen
0: duyduğumuz asker kadar, misin? Okuduğumuz kadar.
1: Ben de değilim.
0: Aynen biz öyle. Aynen
1: teknik
0: öyle.
1: Olarak Türkiye'nin evet. savunmasına katkısı olması beklenen ya da çok kıymetli bundan bir yerdedir o. O yüzden istiyoruz dur. Ya da elimizdeki F-16'ların modernizasyonu, güncellenmesinden bahsediyoruz. Hı. Onun için program lazımdır, şudur budur. Motorun bazı modifikasyonlara ihtiyacı var mıdır? Hı. İhtiyacı var mıdır? Vardır. Fakat şunu unutmayalım yani. Bir gerçek bu. Bir yaşanmış bir gerçek bu. Bunu Erdoğan tekrar etti. Aslında bütün ayrıntıyı da verdi. O yüzden bu haberlere gerek yok. F-35'siz yapamayız diye bir şey yok. Unutmayalım bunu. Biz... Bize verilmeyen İHA'lar yüzünden dünyanın en iyi İHA'larını yapmaya başladık. Biz bizden çekilen Patriotlar yüzünden önce S-400'leri aldık. Arkasından onu da geliştirdik. Şu anda var arkadaşım bir anlamıyorsun ya. Ben bir hayali yorum yapmıyorum. Olduğunu biliyorum var. Şu an Türkiye'de S-400 kapasitesinde bizim savunma sistemimiz var. Biz aynı zamanda dünyaya Almanya'ya briefing verdik. Biz dedik ki arkadaş çelik kubbe. Sizin zamazingo işe yaramıyor. Şu... neyse kötü olan tamam. Zamazingo işe yaramıyor. Tamam. Sen nedir o Kudüs'ü bilmem neyi Tel Aviv'i bu şekilde bunu koruyamazsınız. Ben bir üstünü yaptım kardeşim. Aynen Bayraktar Akıncı yaptığım gibi bir üstünü yaptım. Dünya rekoru kırdım. Ben saatlerce havada kaldım bir de odan vurdum. Nasıl yaptı? Her onu yapamadığını ben yaptım zaten. Aptal aptal konuşmayın. Bu kubbenin de kralını yaptım ben. Böyle cirit falan değil daha da büyüğünü yaptım. Hazır bende duruyor kardeşim. Beni savaşa zorlamayın. İstiyorsan sana da göstereyim ben. Göstereyim mi? Gel. Bu bir üstenci tavır değil. Bakın bu böyle konuşuluyor zaten.
0: Olması gereken şimdi, bu şimdi oyunun kuralları
1: bizim aynen Savtek düşün. Bizim Savtek, bizim dergimiz düşün. Kıymetli dergimiz düşün. Nasıl savunma sanayinde, dünya teknolojisini nasıl takip ediyorlar, evet. veriyorlardı. Onun gibi hap gibi yapıp da batıdan da bunlar devam ediyor zaten. O yüzden 3.5 atan Yunanistan. O yüzden çok üzülen kızan İsrail. O yüzden sürekli bir şey hatırlatıyor bize. Bak çok kıymetli bir şey söylüyorum. Diyor ki Netanyahu denen katil, soykırımcı. Ya diyor Türkiye'de Osmanlıcık oynuyordu. Evet oynuyorum. Oynuyorum tabii. Adam anlıyor kimin mesajın nereye gittiği belli oluyor. Ben dengeyi böyle kuruyorum arkadaş. Oynayacağım tabii.
0: Askerde...
1: Şimdi o bakın bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin Kudüs, Filistin toprakları bizim ileri hat savunmamızdır. Savunmamız oradan başlar. Diğer savunmamız Sırbistan'dan başlar. Böyle uzağa git biraz, uzaklaş. Öteki taraf Ossetya'dan başlar. Buraya geldi Kuzey Afrika'da. Hepsi dostlarımız zaten. Fasakala bak.
0: Zanzibar.
1: Evet, şöyle bir şey söyleyeyim. F-35 istiyoruz ama bizim olmazsa olmazımız değil. net bir şekilde, aslında benim söylemek istediğim tam şimdi söylüyorum. Biraz önce biraz

0: olayın çerçevesini geniş çizdim. O da şu. F-35 devri bitti, kapandı. Bunu Amerika da biliyor. Bizim yetkililerimiz de biliyor. F-35 diye bir şey devri bitti. Şimdi desen ki ya biz o zaman madem füze yaptık demek ki bu saatten sonra şey yapabilirim. F-35 muadili jet yapalım. Yapmayız, yapmamalıyız.
1: Yapıyoruz.
0: Yapmıyoruz. Bak yapmıyoruz.
1: Ha, daha başka bir şey yapıyoruz.
0: Başka bir şey yapıyoruz. Hani var ya NATO 1.0, 2.0, 3.0 oldu.
1: Tamam.
0: 5.5 ve 6'ya gidiyoruz. Nedir o? Konsept değişiyor. F-35'in projeksiyon süresi, yani başladığı süre aşağı yukarı 20 yıl, 18 yıl. 10 yıl geliştirmek, son birkaç yıla kadar da oturtamadılar da. Düştü, kalktı, indi. Bir yerde savaşmışlığı yoktur. Ben şu anda bir Çin jetinin ne kadar ona karşı durabileceğini bilmiyorum. Yok dikey iniyor, çıkıyor. Bilmiyorum. Bakın bu teknoloji böyle bir şeydir ha. Herkes kendi yaptığı malı satar. En iyi ben yaptım. Hadi lan bu ne? Onun orası iyi, benim burası. Ya o zaman en iyi yaptı demeyeceksin. Araba da böyledir. F-35 bir kapanmıştır.
1: Tamam.
0: Dünyada artık insansız jetlerle, Allah muhafaza eylesin, bu yüzyıl sonunda ve hatta şöyle söyleyeyim ya. Yani 30 sene sonra falan havada F-35 falan kalmayacak. Bir yatırım yapmak F-35 ne kadar biliyor musun? 10 milyarlarca dolar.
1: Doğru.
0: 20-30 milyar dolar para vereceksin.
1: Doğru.
0: F-35 yapacaksın. Tam
1: Doğru.
0: bitti. Aynı arabada olduğu gibi.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi
1: Şey
0: bakalım.
1: kapandı.
0: Ne yapacak? Diyecek arkadaş bilmem 3 Mach hızında. Yani F-35'in gittiğinin 3 kat, 5 kat hızında bir araç var. İçinde insan yok. Tek başına savaşıyor. Havada daha fazla kalıyor. İnsansız. Döndük, hop döndük. Hızlı emeğe döndük. Ha? Bu ne yapacak? Savaşları bundan yönetecekler. Ben ne yapacağım o F-35'i?
1: Harika söyledin. Tamam.
0: Yatırım. O yüzden yani benim için
1: Tamam,
0: şu anda
1: tamam.
0: konjonktürel. Şu anda
1: Mesele
0: lazımsa lazımdır. Budur.
1: anlaşıldı.
0: Bu benim dediğim de çok özür dilerim. Bu benim gecenin böyle gece T3'te kalkıp da galiba böyle diye bulduğum bir şey değildir. Bu benim imbiklediğim, bu işte uzmanlarından, tüm dünyada takip ettiğim uzmanlarından, bu işi yapanlardan bizzat dinlediğim, öğrendiğim bir şeydir. Nokta.
1: Yine de teheccüdde aklına gelenleri de
0: hayır, şey yani
1: yabana atma.
0: nerede
1: Bak
0: atıyorsun?
1: onlar da çok
0: Hayır,
1: kıymetli
0: nerede atıyorsun
1: şeyler.
0: diyebilirler.
1: Peki.
0: Bu dünyanın tartıştığı bir şey. O yüzden.
1: O zaman
0: Evozbe yoktur. O 20 senesi
1: gel
0: bitti.
1: gelelim Mehter'e. Buradan Erkan Tan'a selam olsun mu? Ver
0: Ver
1: Mehter'i diye.
0: Mehter'e.
1: Evet, bugün gazetelerde yine o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO liderlerinin karşılanma seremonisinde, o resmi akşam yemeğinde karşılanma seremonisindeki o mehter gösterisi çok geniş bir yer buldu. Bu meselede en çok öne çıkan figür mehter anıları atalarından kendilerine yadigar olan muhtemelen Yunanistan'ın Başbakanı Mitsotakis'ti. Bir Yunan gazete Amerika'yı da karşısına alarak o az önce gösterdiğiniz, bana gösterdiğiniz o manşeti bir getirir misiniz ekranından? Evet. Yunan gazete
0: Bak.
1: sultanın önüne diz çöktü. Tam bak dur tam
0: Evet.
1: şeyini
0: Hatta
1: telaffuzunu.
0: Yunancasında bir tercüme bir yerde bilmiyordu. Yunanca bilmediğimiz için sanki orada
1: Sultanın
0: secde
1: önünde
0: etti.
1: boyun eğdi.
0: Bu neydi?
1: Sultanın önünde boyun eğdi başlığıyla
0: İngilizcesi yok tabii ki
1: çıkmış.
0: yoksa.
1: Bu durum Yunanistan'da epey tartışılıyor. Her yönüyle tartışılıyor. Sosyal medyanın
0: Bak ama fotoğrafı iyi baktın mı abi?
1: bakmaz mıyım
0: Bu
1: ya?
0: fotoğrafta bak, şimdi bak böyle bu, bak medya dersini veriyorsun sen bunu biliyorsun
1: Evet,
0: da.
1: evet.
0: Yani algı nasıl yönetilebiliyor? Bak orada bir an yakaladın. Şu, bak fotoğrafı görüyor musun?
1: Evet.
0: Yani boyun eğdi derken oturmuş orada peşin satmış tüccar gibi değil mi? Sayın Erdoğan orada oturmuş. Gel bakalım dostum, dostum Trump sarı saçlı mavi
1: Tamam.
0: gözüm.
1: Şimdi
0: Ama bak fotoğrafı nasıl yakalamış görüyor
1: bir
0: musun? Boyun
1: komiklik,
0: eğdi. Boyun eğdi. Bow.
1: bir hoşlukla devam edelim. Sosyal medyanın mizah zekasını her zaman takdir ettik.
0: Tabii. Asla hafife almamak lazım.
1: Efendim Salı akşamı külliyede bu görüntü yaşandı. Yani Mehteran bölüğünün önünden çok da halinden, vücut dilinden, durumdan memnun olmadığı anlaşılan Yunanistan Başbakanı'nın ertesi gün yani Çarşamba günü yani dün zirveye katılışındaki yürüyüşü bize rahmet olsun Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Sahte Kabadayı filmini anımsatmış.
0: Mitsotakis.
1: Ha, bak sosyal medyada bir omuz düşük baya böyle şey gibi kabadayı gibi yürüyor. Eski kabadayı gibi ama sahte kabadayı gibi sanki.

0: Anlatmayayım. Görüntü kendini anlatsın.
1: Tabii dizide bitti ya.
0: Bir sessizce buyurunuz bir izleyelim. Buyurun.
1: Gerçek mi bu? Gerçek mi bu?

0: Ya yok, oynamamış değil mi?
1: Biz... Abi, evet. Bir daha verelim.
0: Bir rahatsız olabilir. 30 saniyelik bir şey. Bir rahatsız olabilir diye düşünüyorum. O yüzden
1: verin, verin.
0: Ben sevmem böyle bir insanı rahatsız da. Şey olabilir, bel disk kayması olabilir mi? Bel disk kayması.
1: Bir önceki akşam yoğun spor yaptıysa olabilir. Neden olmasın?
0: Türkiye o güzel türlü muhteşem yaptı. Her türlü şartı sağlıyor. Ödük koşar. Ödük koşar. Hayır, şey gibi geldi. Hayır, ben o insanın herhangi bir rahatsız var mı bilmiyorum. Emin olmadığım için konuşamam. Sadece yine yılların birikmiş o an yerden yine imbik dediğim bilgimi paylaşayım. Disk kayması ilk, yani daha doğrusu fıtık, yani başlangıçlarında bir hafta boyunca böyle gezersin. İşte vücut şöyle yan S çizer. Skoruz gibi. Ya belki öyle bir şey çünkü.
1: Abi niye soruluyorsun ya? Adamın kamuoyuna bir mesaj ben, vermesi lazım. Tamam. Bir önceki gün ya, külliyenin ya, önünde mehterin önünden rahatsızca geçince bir gün sonra böyle bir ya böyle bir
0: sen de böyle
1: böyle bir şey yapayım demiş. Hocam, bu yani, boşluk ve komiklik olsun diye yaptık. Neticede üzerimizde diplomatik adamlar, bir misyon olmadığı için diplomatik krize de yol açmayız
0: ama diye adamlar o dediğin o şey var ya, deminki gösterdiğin fotoğraf var ya. O oranın yani şeyin Yunanistan'ın önemli gazetelerinden bir tanesi.
1: Abi canım.
0: Yani Yunanistan'ın uyduruk yani sözcü değil. Bir gün evrensel cinsel değil.
1: Peki,
0: yani
1: tamam,
0: daha böyle
1: tamam,
0: okunabilir gazete
1: tamam,
0: olduğundan dolayı o yüzden onu ciddiye alıyorum. O şimdi, daha kıymetli.
1: Hikmet abi.
0: Fakat bu şaşırdım ben bunu bir göstereyim.
1: CHP'ye şimdi biz Yunanistan deyince aklımıza nedense CHP geldi.
0: Neden? Çünkü Yeniçeri'den o da rahatsız. Değil mi?
1: Mehter gördü mü arkasını dönüyor.
0: Ne yapacak? Şöyle git. Mehter'i görünce.
1: Vakkas Açar'ı şu, göreniniz var
0: bak,
1: mı?
0: Mehter'i görünce
1: kıymetli
0: bu.
1: Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz. 23 Nisan kutlamalarında Gaziantep'te
0: Mehter'e karşı,
1: çocuk evet, Mehter takımını protesto etmek için sırtını dönen CHP yönetiminin o dönemki başkanı Vakkas. Vakkas değil mi? Vakkas bak, Açar.
0: Abi,
1: adı güzel demiştik hatta.
0: Evet. Sağ bin Vakkas.
1: Evet. Onu gören okçu oldu mu acaba bu şeyde külliyedeki resim? Onu ve şeyi diğer CHP o aynı zihniyette.
0: Ya.
1: Bunlar padişahlığı özendiriyor küçük çocuklara falan
0: tabii,
1: diyen.
0: Biz çağdaş Atatürk Türkiye'si yakışmaz.
1: Hay, ağaç kovuğundan çıktık. Osmanlı'da kimmiş kardeşim? Tabii, biz bir anda peyda olduk ortaya tabii, çıktık biz.
0: Allah Allah.
1: Osmanlı'da kimmiş yahu diyenler hala buradaysa o zaman devam edelim. Burada olmayan biri var.
0: O dediğimizi biz böyle tabii biraz olayı karakterize ettik ama gargaraya da gelmesin. CHP, Yeniçeri'yi ve Mehter Marşı'nı duyunca CHP'liler affedersiniz arkalarını döndüler.
1: Peki.
0: Biz o arkaları en son FETÖ'cülerde görüyoruz. Yerde sürünüyordu. Aynı arkaları da CHP'de görürüz.
1: Peki.
0: CHP zihniyeti böyle çalışır. Çünkü yumurtadan çıktılar. Onlar Kinder Surprise.
1: Tamam. Kinder Surprise.
0: Sakın almayın. Boykot.
1: Evet.
0: Boykot. Tamam. Almayın. Uzak durun.
1: Soru cevap şeklinde ilerleyelim mi bundan sonra?
0: Ha, tamam.
1: Tamam. Bir.
0: Hayır.
1: yerel yönetimlerin o sorumlu oldukları alanda yaşanan organizasyonda aktif olarak görevde olmaları yasal bir zorunluluk mudur?
0: Yasaldır herhalde.
1: Onu da bırak, etik bir zorunluluk mudur?
0: Etik %100 olur.
1: Yani tatil diyorsun bölgede. Tatil benim hakkım. Tatil bana da yakışıyor falan diyenler vardı ya hani. Bayağı. İstanbul'u sel bastığında bana ne kadar İstanbul'a kar yağdığında ben büyükelçiyle görüşüyorum.
0: Tabii.
1: Bu da önemli bir görev. İstanbullu ne yaparsa yapsın. Şu gariban kardeşin 14 saatte evine gitsin. Önemli değil. Ben İngiliz büyükelçiyle kalkan yiyeceğim ya.
0: Gariban kardeşin de akledip önceden fırlayıp çıktıysa.
1: İşte akıldan akıl.
0: Ya gittiğim,
1: insana sermaye.
0: Estağfurullah.
1: Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
0: O gün itibaren hava durumunu ben sunacağım.
1: Neyse. Şimdi bu yerel yöneticiler ya
0: hocam çok dolaylı atlıyorsun biliyorum.
1: Şehirlerinde. Ya NATO nerede oldu? Ankara'da, doğru mu?
0: Bilmiyorum. Ben Kastamonu dediler ama hocam. Böyle bir şey yok.
1: Soru cevap dedik yani de ama sen.
0: Kastamonu Ahmet abiye
1: Ankara
0: selamlar.
1: Çankaya.
0: Evet,
1: ya ben söylemeyeyim. Evet. CHP'li gazeteci. Ben bu konuda hiç şey
0: tamam,
1: yapmıyorum.
0: Hocam, biz boşuna
1: Gürkan Acır. CHP'li gazeteci. Verin bir dinleyelim.
0: Değil ya CHP'li.

0: Demeyelim.
1: Ya CHP'li ya, tamam ya.
0: Ya değil Gürkan, CHP'li misin? Soralım abi.
1: Hadi ver bakalım. Ver.
0: Doğsun CHP, ne olacak?
2: Real politikten bu kadar kopmak, adam, bu kadar mi? Yani ne bileyim, bilemiyorum yani. Yani geçen son program, ne konuşacağımı da bilemedim artık. Geçen son program hatırla.
3: Siyaset.
2: Burada Çankaya Belediye Başkanı'nı konuştuk sevgili Fatih. Çankaya Belediye Başkanı,
4: evet, evet.
2: Hüseyin Can Güner tatilde olduğunu bana söyledi ya. Ya bütün dünya kilitlenmiş.
4: Evet.
2: 45 devlet başkanı orada. Ankara'da kuş uçmuyor. Bütün her yer teyakkuzda. Ankara'yı neredeyse böyle bir yağlı boya tablo gibi boyamışlar. Her taraf hazırlanmış, bitmiş. Oranın mülki amirin yanı sıra yerel yönetimin başındaki kişi diyor ki ben tatildeyim diyor. Akıl alır bir şey değil. Yani bu tamam, olaylar yani, konulardan biz de seni bu kadar anladık.
1: Bağımsız. Efendim bu kadar şey olurken Çankaya'nın CHP'li belediye başkanı Özgür Özel'in genç bir isim diye ambalajladığı hatırlıyorum ben, o pek çok tartışma çıkmıştı. Ankara'nın Çankaya'nın belediye başkanı zirve mirve nedir ki ben tatildeyim kardeşim demiş. Az önceki teşekkürümü o yüzden emeği geçenlere etmiştim. Emeği geçmeyip de bu meseleden sorunsuz halletmemizin nemasını toplamaya çalışanlara da size zırnık yok. Çankaya Belediye Başkanı bu zirvede tatilde. Şaşırdık mı?
0: Hocam şaşırmadık. Bu bir CHP klasiği artık. Yani bir şey söyleyeceğim bak. Yani hakikaten bunun ya bırakalım hadi her şeyi de biraz vicdani bir konuşalım ya. Böyle moralim bozuluyor bazen. Hani bazen diyorum ki ya ne güzel şeytan azapta gerek. Ben mi pavyon dedim? Sen pavyon dedin. Pavyon hesabını sen ver kardeşim. Doğru mu? Çalıp çıkmadın mı? Lan bin tane iddia var. Bir tanesi doğru çıksa. Adam kendi söylüyor zaten. Belediye başkanı diyor, itiraf ediyor artık. Belediye başkanı diyor ki ulan diyor sana verdim parayı. Sana ben verdim diyor parayı. Al diyor para. Kağıt gösteriyor diyorum. Hala adam cır cır konuşuyor. Bu bir asap bozucu bir şey.
1: Doğru.
0: Yani bak dersin ki arkadaş çaldım ama sor bakalım neden çaldım. Şu kadar çaldım. Bu kadarını çalmadım. Bu da abartı yok. Bunu da vermedim diye kızdı. Halbuki parayı daha önce ben ona rüşvette ona vermiştim. Evet. O arabaları öyle aldı bu adam.
1: Evet.
0: Ben de bu aldım, sen de villayı aldın. Hiçbir şey yok abi. Dün de geldiği gibi çok iğrenç bir şey. Hemen tamam buraya geleceğim. Dün de mahkemede buraya ben sizi yargılamaya geldim falan.
1: Ona geleyim mi?
0: Yani, tamam sonra gel o zaman. Ben şuna bir cevap vereceğim.
1: Ona bir cevap ver çünkü 5 dakikamız
0: kaldı. Şimdi cevap derken yani.
1: İmamoğlu meselesine bir
0: anlatmamız lazım. Şöyle anlatmamız lazım. Hakikaten yani bir parti düşün. Artık parti diyemiyorum. Yani bir siyasi parti olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu bir başka bir şey bu. Yani kurumsal kimliği olan fakat parti sıfatı, ismi öyle. Anayasada yazıyor. Parlamento da ama parti de olamaz. Yani çözüm bulma sanatı, topluma hizmet, ahlaki değerler. Politikle alakası yok bu işin ya. Adam yani bir şey söyleyeceğim. Bu Ankara'da böyle. Ankara'da bir örnek, küçük bir örneği. Ya adamlar bunu gösterdiğin örnek aslında şaka değil. Biz bunu yaşadık. Fakat tekrar ikinci yarın bir daha ısırıldık. Nasıl Müslümanlıktır bu kardeşim İstanbul'da?
1: Neyse,
0: yani ya. Sen kendine örnek verirken şaka yapmadın ki. Yani bu adam bir insan öyle bir utanmaz olmalı ki. Öyle bir utanmaz olmalı ki. Öyle bir utanmaz olmalı ki. İstanbul'da herkes yollarda perperişan olurken, kar yağarken bile benim İngilizce hakkım var diye. Ya arkadaş niye gittin İstanbul sen içinde? Efendim ya benim tatil bana yakışıyor. Ne yakışıyor sana tatilde? Ya şöyle Allah sana lanet okusun deyip de adamı def etmen lazım. Bak bu CHP için demiyorum ben. Herhangi bir parti için. AK Parti dahil. Hı. Eğer bir adam diyorsa arkadaş benim çok yakışıyor bana tatil diyorsa cehennem ol git diyeceksin.
1: Tatilini yap.
0: Bunun şey,
1: daha çalışma.
0: Tatilden, sen Phuket'te kal diyecek. Phuket'te kal. Bir yer mi dönüyor? Tamam. Bak şu an bir sana söyleyeyim mi? Perişan bir halde ben sana, siyaset tartışıyoruz ya.
1: Ben sana bir şey söyleyeceğim şimdi.
0: Böyle edepsizlik olur mu ya? Tatil
1: son,
0: ne demek ya?
1: Son birkaç dakikamız o yüzden.
0: Kepazelik.
1: Hürriyet gazetesi efendim. Hürriyet gazetesi. Bugün ifade gününde tartışma çıktı başlığıyla bir haber duyurmuş. Ekrem İmamoğlu yani 100 evet. yılın yolsuzluğu davasının
0: bir baş sanığı, örgüt kurucusu.
1: Ekrem İmamoğlu dün yargılanması devam etti evet. Silivri'de ve mahkeme heyetiyle aralarında bir diyalog yaşandı. Haberi Hürriyet'ten okuyorum efendim. Haberi Hürriyet'ten okuyorum. Kürsüye gelen İmamoğlu zaman kısıtlamasına yönelik itirazlarını dile getirmek istediğini söyledi. Hakkının ihlal edildiğini öne süren İmamoğlu'na mahkeme başkanı savunma yapmak istemiyorsanız susma hakkınızı kullandınız şeklinde zapta geçerim dedi. Başkan İmamoğlu'na İmamoğlu'nu salondan çıkarttı ve tutanağa İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını yazdı. İmamoğlu'nun avukatları itiraz etti. Benim Elif Altın imzalı Hürriyet gazetesinde yer alan bu haberden anladığım kadarıyla Silivri'de adam kesiyorlar. Yani çok acayip. İmamoğlu sadece şunu söylemiş. Zaman kısıtlamasına yönelik itirazım var efendim. O zaman sen susma hakkını kullanıyorsun falan demiş mahkeme başkanı. Haberden bunu anlıyorum. Yeni Şafak gazetesinde aynı haber efendim. Yeni Şafak gazetesinde. Ben İmamoğlu, bak, dünkü duruşmanın savunmasını yapması için kürsüye çağrılan İmamoğlu, ben yargılanmaya değil, yargılamaya geldim diyerek tehditler savurdu. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylansa, sen buraya yargılanmaya geldin karşılığını verdi, gerginliğin ardından salondan çıkarıldı İmamoğlu ve hakkında kamu görevlisini tehdit suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı.
0: Budur.
1: Ben Hürriyet'in bu haberi neden bu şekilde yaptığını anlam veremedim. Biz bir medya programı olduğumuz için bunu da bir kenara dipnot olarak düşmek istedim tabii açıkçası. Şimdi... Yani tartışma çıkmış, zaman kısıtlamasına itiraz etmek istemiş İmamoğlu. Efendime söyleyeyim, mahkeme başkanı da salondan atmış falan. Hocam, gitti bak... parmak salladı parmak. Ben dedi hepinizi yargılayacağım. Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim. Siz kim oluyorsunuz dedi. Yüce Türk Milleti adına karar verme yetkisi olan mahkemeye.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Yani bu yaşananları bir daha bak, biraz önceki tavırdan bahsettim ya. Hani oturup da bir insanda yüz vardır. Bir utanma duygusu oluşur. Bir yönetici, bir siyasetçi, yani değil mi? Halkla hemhal olan, halkın temsilcisi olduğu seçilen bir adam. Diyor ki arkadaş ben sana bu kadar bakıyorum. Benim işim gücüm var. O da tatilde, sen tatilde kal. Kar mı yağıyor? Karda kayalım. Ben burada İngilizce muhabbete kalkana devam falan filan. Bu adam o zaman da bunu yapmıştı. Hatta mahkeme kararı da vardır. İki gün suskun kaldıktan sonra o zaman dedim ben numarayı o zaman verdim ben buna. Dedim ki ya delikanlı adam, biz bunu yaşadık. Biz bunu çok delikanlıyım diye söylemiyorum. Canım. Ben de bu kadar ortalama bir delikanlılık benim yaptığımda. Ne zaman hakim bana sorsa... Kıvırma imkanı varken dahi, daha önce gazetelerde de aynısı oldu. Çok rahat kıvırıp kurtulabilirsin işte. Bu bana ait. Ben attım. Bunu söylerken niye şunu kastettim dedim. Kıvırmadım da. Çok anlaşılıyor çünkü dedim. Hatta savcının güldüğü vakti hatırlıyorum. Eski Bakırköy'deki. Savcı güldü bana. Şeyi açtan. Emekli oldu şimdi. Neydi ismi unuttum. Ya bir daha az bir şey. Az buçuk delikanlı kalın. Bak az buçuk. Tam Türk. Yani tam eril ifadeyle adam olun. Az buçuk adamlık yeter bak.
1: Evet.
0: Nokta kadar. O da şu. Sevgili Ömer Özkök. Ya sen dedin vali itlik yap dedin. Ham görüntüsüyle, herle uzmanlarımız var. Biz bunu gördük, öğrendik. İtlik dedin. İki gün bekledin. 48 saat sonra ben basitlik dedim. İtlik anlaşı dedin. Bak bu koca yalanı söyledin ya. Dedim ki bu adam değil. Benim gözümde. Ya arkadaş ne olabilir ki? Ceza, al cezayı ya. Ya bu kadar eğer... Bu kadar sahtekarlık peşinde koşan, bir kurgu yapan bir insan memlekete faydası olmaz çünkü. Hangi parti olursa olsun, bu CHP'likle alakası yok. Memleketle, CHP'likle, onunla, bununla, tohumla alakası yok. İnsanlıkla alakalı olan bir şey. İki, şu anda yaşanan şeylerden bahsediyoruz. Şimdi bunu biliyoruz biz. İçeriden bir sürü, çünkü içeriden takip eden bizim de dostlarımız var. Evet. Biz de gönderiyoruz, biz
1: evet.
0: De içerideyiz.
1: Evet.
0: İçeride ne yaptı, ne halt yediğini biliyoruz. Brezındık, söylüyorum. Ya koca bir milyarlarca lira para var. Çalınmış. Yok ortada. Yok para, o para yok. Hizmet de yok, para da yok. Organize işlerde. Hizmet de yok, para da yok. Ulan çalınmış. Sen çalmadıysan bari kim çaldı onu göster lan. Madem sen çalmadın, gösterin. Bu para yok.
1: Gösterin.
0: Bak, sevgili Özgür, bu para yok. İnan ki bak metodu da yok. İnan ki 500 milyar lira para yok, ortada yok. Bak Özkan Yalım'ın peştemalli, havlulu 5 sevgili, 3 sevgili Özkan Yalım'ın 200 otobüsü var. Diyor ki adam diyor ben bunları verdim size diyor. Ulan söyle dava et adamı. De ki bana vermedin bu. Duvara koydum diyor. Duvara kimin duvarına koydu?
1: Bak bir şey.
0: Bunları anlatır arkadaşım.
1: Şuna bir bak Allah aşkına. Bunu Ali Aydar Fırat açıkladı.
0: Bir gün. Ahlaksıza bak. TV, bak Halk TV, Meltem, Sözcü.
1: He.
0: He, ya ahlaksızlığı bırakın
1: Sosar,
0: artık.
1: Sosar, Nuptum, Tele 1, Tele 2, Tele 3, Tele 4, Tele... Hadi kapatayım
0: o
1: artık
0: paraları
1: ben ya.
0: Nereden buldunuz
1: hadi, hadi, hadi, kardeşim. Hadi kapatalım.
0: Ayıp
1: hadi.
0: Değil mi yani?
1: Vaktimiz yüzden, bitti.
0: Bak şununla ilgili ben dediğim gibi habere tekrar girdi bir cümle de bari.
1: Evet Hürriyet niye böyle görmüş bu haberi abi?
0: Bu haberi bu şekilde... Tabii yani şey diye beklersin bu haberi. Yani bir gün yapar. Şimdi bir gün şimdi bu parayı aldı ya bak şu deminki parayı az

0: gösterdin ya. Şu adam 5 milyon 10 milyon para alıyor. Yani parayla çalışıyor herif. Adam bak, taş, makine gibi atıyorsun bak böyle parayı tık atıyorsun.
1: Haber çıkıyor.
0: Haber çıkıyor. O yüzden seni
1: sözcü, güzelmiş bu makine ya.
0: Sözcü de böyle. Ben geçen diyorum ya kim bu çocuğu buraya koydu da hani diyor ya AKP kulislerinden edindiğimiz kaynaklara göre o kaynakların da o kaynağın da kaynağına göre it ite it de kuyruğuna it dedi ki arkasına en son it de kuyruğuna dedi ki diye haber yapan gazete bunlar Cumhuriyet. Bu adamlar Kemalist Atatürkçüler değil mi bunlar? Ya bulmuşsun madeni, yakalamış madeni, yürü o madenden. Şimdi arkadaşım şöyle bir şey gerçek mi ortada? Sen bunu böyle veriyorsun da şu haber bir algı yönetiyor. Yani bu adam bu kadar kepaze bir durumdayken, net bir şekilde yalan söyledi ortadayken, bak bu konuda kimse dava açamıyor. Birbirlerine dava etmeleri gerekirken değil mi? Adamların kaç tane başkanı çıktı, biz çaldık dedi. Onları dava etmek yerine oturup da buraya mesajlar göndermek. Efendim içeride ya adam diyor ki ben diyor seni yargılamaya gelmiyor. Onlar o parmağı kırarlar. Evet. Sen kimi yargılıyorsun?
1: Sen dur bakalım.
0: Ben de yargılandım.
1: Devletten ya beni, ve bu millet adına karar veren mahkemelerden
0: FETÖ'cünün şikayetçiyle FETÖ'cü kaynayan mahkemede davada ben de yargılandım. Sordu bana kadın. Sordu bana adam. Dedi ki bunu sen evet ben yaptım dedim. Cart diye kestiler faturayı. Evet. Ben sen beni yargılayamazsın. Ulan ben gaz demedik lan biz.
1: Aslında.
0: O karşımızda da ne olduğu belli değildi o zamanlar. Düşünebiliyor musun? Bizden
1: çok
0: sonra.
1: Çok serttim.
0: İstanbul'da 3000 tane savcı görevden alındı. İstanbul'da, Ankara'da. Bizden sonra. O savcıların
1: dört tanesi de
0: bana dava açtı.
1: Peki.
0: Yargılar demedim ben.
1: Tamam.
0: Millet yargılar.
1: Tamam.
0: Alaksız.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet. Ama yani şey yani.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Biraz okuduğum için bu kadar
1: söyleyeyim. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Penne, fusuli, isimleri afilidi, makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici.

0: avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.
2: Lezzetinden belli.
3: Yayla'dan geldi belli.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima senin de.
3: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinovla hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 12, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Evet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi, NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri hakkında konuştu. Planlamaların çok önceden yapıldığını söyledi. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri, siber dolandırıcılık ve ülkelerine dönen Suriyeliler de vardı.
1: Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Yani herkes bunu kabul etti. İkinci bir şey, artık Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesiyle beraber bir kez daha tescillenmiş oldu.
2: NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin gücünün ve Erdoğan'ın küresel liderliğinin tescillendiğini söyledi. Alınan güvenlik önlemlerini ayrı bir parantez açtı.
1: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce yapılan NATO zirvelerinde, başka ülkelerde yapılan zirveleri de inceledik. Çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Ben Ankaralıları da bu manada teşekkür ediyorum.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi ülkelerine geri dönen Suriyeliler hakkında verileri paylaştı.
1: Ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi. Net rakam bu. 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden. 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin. Türkiye'de her gün aşağı yukarı 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
2: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu. Teslim olan terörist sayısını verdi. Doğu illerinde artık işlevsiz kalan denetim noktalarının tek tek kaldırıldığını söyledi.
1: O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
2: Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye dair bir parantez açtı. Örgütlerin sosyal medya üzerinden 15-18 yaş aralığındaki çocuklara hedef aldığını belirtti, ekledi.
1: Bu senenin ilk 6 ayında

0: 478 suç örgütüne yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. İster yerelde olsun, ister ulusalda faaliyet göstersin. Bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız. Bunların tamamını tasfiye edeceğiz. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız son derece kararlı.
1: Bakan Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadelede Dolunay merkezlerinin yakında hizmete gireceğini müjdeledi. Bu merkezler şikayetle birlikte anında harekete geçecek, paranın izi sürülecek ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.
0: Hiçbir polis, hiçbir jandarma veya savcı davet ederse polis merkezi amirliğine, karakola davet eder veya savcılığa davet eder ve yanında para falan da istemez yani. Vatandaşlarımız bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Telefon açtıklarında bu tür kişiler hemen telefonu kapatsınlar ve 112 arasınlar.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün boyunca dünya liderlerini Ankara'da ağırladı. Başarıyla gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, zirveye katılımı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a özel teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 ve Kaan motoru tedariği konusunda da önemli mesajlar verdi efendim. Donald Trump'ın kendisine bazı sözler verdiğini aktardı. Türkiye'nin taleplerine olumlu yaklaştığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise bu konudaki yaklaşımları nedeniyle tepkiliydi.
3: Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz.
4: Ankara zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin atıldığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a zirveye katılımı nedeniyle özel olarak teşekkür etti.
3: Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yeni döneme ilişkin sorularını yanıtladı. F-35'ler ve Kaan motoru tedariği konusunda Trump'la yaptığı görüşmeler hakkında detaylar paylaştı.
3: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
4: Erdoğan'a İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in konuya ilişkin eleştirel tutumları da soruldu. Cumhurbaşkanının yanıtları netti.
3: Benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığının müjdesini de verdi Erdoğan. Olası bir problem durumunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la direkt olarak temasa geçtiğini aktardı.
3: Bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
4: Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile savunma sanayinde yapılacak ortak projelerinde ele alındığını dile getirdi. Gemi inşa sanayinin bu konuda lokomotif olabileceğini ifade etti.
3: Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük.
4: Cumhurbaşkanının İran Savaşı ve Gazze'de yaşanan gelişmelerle ilgili de mesajları vardı.
3: Özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Gazze konusunu ısrarla ben işledim. Üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulh-ü sükuna kavuşturmamız lazım.
2: Emine Erdoğan, NATO zirvesine katılan lider eşlerine Türk misafirperverliği sergiledi. Emine Erdoğan, lider eşlerini NATO marjında Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada çocukların dijital platformlardaki güvenliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca öğle yemeğinde misafirlerine Türk mutfağından lezzetler ikram etti.
5: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan'ın da ayrı bir programı vardı. Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO zirvesi vesilesiyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
6: UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız.
5: Emine Erdoğan, yapay zekanın topluma entegrasyonuna da değindi. Çocuklar ekranı izlerken, ekranın da onları izlediğine dikkati çekti.
6: Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar, onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zeka ile konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor? Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmemesidir.
5: Emine Erdoğan, böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletlerin seyirci kalamayacağını vurguladı. Çocukların çağın imkanlarından mahrum bırakılmadan güvenli teknolojilerden yararlanması gerektiğini belirtti. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri, Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle Emir Alem çileğinin de aralarında bulunduğu lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı

0: fotoğrafı çektirdi. Program sonunda Emine Erdoğan, yakından ilgilendiği misafirlerini tek tek uğurladı.
1: Efendim tabii bu 36. NATO Liderler Zirvesi'nin yansımalarını bu şekilde aktarıyoruz. Tabii bir dizi de güvenlik önlemleri alınmıştı. Peki son durum ne? Çünkü zirve bitti. Şimdi bir başkent Ankara'ya gidelim. Oradaki son duruma bakalım. 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. Ahmet Taner merhabalar. Neler aktaracaksın? Son durum nedir başkentte?
2: Evet merhabalar, güzel bir Ankara sabahından hepinize merhaba demek istiyorum. Çünkü 7-8 Temmuz tarihleri arasında NATO zirvesinden dolayı oldukça yoğun günler geçirdik. Tabii bir yandan da trafik tedbirleri en üst seviyede, 56 binden fazla güvenlik personeli hem polis hem de jandarma sahadaydı. Belirli yollar kapalıydı. Şu ansa kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar size gösterecek, yollar açık bir şekilde devam ediyor. Şimdi şunu söyleyelim, zaten zirve boyunca iki şekilde uygulama yapılıyordu. Bir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ata Kongresyonu'nun olduğu yer, yani Söğüt Özü tamamıyla araç girişine kapalıyken güzergahların, konvoyların geçeceği güzergahlar ara sıra açılıp kapatılıyordu. Yani sadece konvoyların geçişi sırasında kapatılıyordu. Burası da o yollardan birisiydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yollardan bir tanesi bu. Şu an gördüğünüz gibi oldukça açık bir şekilde devam ediyor. Ha şunu da söylemem lazım. Henüz önlemler bitmiş değil. Aslında heyetler henüz Ankara'dan ayrılmış durumda değiller. Liderler evet gittiler. 32 ülkenin lideri ve 9 konuk ülkenin lideriyle toplam 41 ülkenin lideri Ankara'daydı. Onlar ayrıldı ama heyetler hala burada görüşmelere devam ediyor. Bu yüzden heyetlerin kalacağı otellerin etraflarında güvenlik önlemleri hala devam ediyor. Hala oralara araç parkı yasak. Ama yol kapatma gibi bir durum söz konusu değil. Şu an Ankara'nın yolları açık. Şimdi aslında bakarsanız burada önemli olan şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz geçtiğimiz saat dilimlerinde Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında konuk oldu. Ve NATO güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamalar yaptı. Dedi ki Ankara'nın çevresindeki birinci illeri bir, kuşak illeri ikinci kabul ettik. Ve buralarda güvenlik önlemlerimizi arttırdık. Hatta son 15 güne kala 7/24 esasına geçtik ve önlemlerimizi aldık dedi. Aynı zamanda şu da söylendi. Yani NATO tedbirlerini biz abartmadık. Hatta dedi Hollanda'da yapılan zirveye örnek gösterdi. Dedi ki 36. NATO zirvesi dedi, yapıldı. Hollanda'da dedi 38 bin görev almıştı ki Hollanda dedi bizim Konya kadardır. Biz 56 bin aldık. Ankara'da dedi bu tarz şeylere herhangi bir kötü duruma müsamere göstermedik dedi. Ki bu tarz olaylarda da en ufak bir sıkıntının, en ufak bir olayın bile gerçekten zirveye büyük zararları olabiliyor. Ankaralılara teşekkür etti hassasiyetleri için. Bize basın mensubu olarak açıkçası 7/24 sahadaydık bu iki gün boyunca. Güvenlik tedbirlerini, NATO gelişmelerini aktardık. Şimdi ise artık o yoğunluk gitmiş durumda. Trafikte yoğunluk başlamış durumda. Araçlar bütün yolları kullanmaya başlıyorlar diyebilirim. Ve başkent Ankara'dan da sözü size bırakayım.
1: Ahmet Taner teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet başkent Ankara'daki son durumu aldık. Tabii efendim NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulleri bir yandan bugün de devam ediyor ki son olarak Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu peş peşe görüşmelerin ardından bugün de Karadağ Başbakanıyla bir görüşmesi oldu. Karadağ Başbakanını kabul etti. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO zirvesi kapsamında ikili temasları sürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Son olarak Başkan Erdoğan Karadağ Başbakanı Miloško'yu külliyede kabul etti. Geçtiğimiz gün peş peşe görüşmeler gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı ve bugün yine basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. İkili temaslar sürüyor son olarak zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ Başbakanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. NATO'da diplomasi trafiğinin devam ettiğini söylemek mümkün. Erdoğan geçtiğimiz günde peş peşe görüşmeler gerçekleştirmişti. İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa liderleriyle ard arda bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı son olarak bugün de Karadağ Başbakanını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde o kabule ilişkin görüntülerde ekranlarınıza yansıyor. Ankara'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesine 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katıldı efendim. Katılımcılar arasında dostum Erdoğan için geliyorum diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni gibi önemli devlet liderleri yer alırken dünyanın içinde bulunduğu süreç tüm yönleriyle değerlendirildi. Önemli açıklamalar gerçekleştirildi. Bizler de bu ev sahipliğini sokağa sorduk. 24 ekibimiz sokağa sordu. İşte sokaktan gelen o yanıtlar.
3: Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere.
4: NATO zirvesi 22 yılın ardından tekrardan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Peki vatandaş NATO'ya ev sahipliği yapmamız hakkında ne düşünüyor?
3: Müttefiklerimize seslenmek istiyorum.
5: En güzel bir şekilde NATO'yu yöneteceğine, işte Tayyip Erdoğan'ın güzel bir misafirperverlik yapacağına inanıyoruz. Savaş bitsin, barış başlasın. İnşallah da bu karara varırlar. Trump inşallah bitirir savaşı da dünya kurtulur.
6: Olumlu şeyler düşünüyorum. İnşallah vatanımıza, yurdumuza, hepimize hayırlı olacaktır.
4: Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci nasıl devam ettirecek?
6: Gayet ılımlı, yani sempati kurarak gerekeni yapacağına inanıyoruz.
4: Efendim peki sizce Türkiye'nin tanınırlığı açısından Avrupa'da ve dünyada da ses getirir mi? Türk misafirperverliği ve Türkiye'nin coğrafyası yurt dışında nasıl tanıtılır?
6: Zaten ses getirmeye sadece NATO ile ilgili değil, çoktan beri ses getiriyor. Avrupa'da, dünyada, belki uzaydan, Mars'ta bile konuşuyorlardır, bilmiyoruz da kendisini takdirle karşılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah yardımcısı olsun.
4: NATO zirvesinin Türkiye'de olmasına dair ne düşünürsünüz?
7: Bence iyi bir şey. Türkiye adına güzel bir şey.
4: Sizce Türkiye'nin reklamı olur mu yurt dışında? Yani hem tanınması açısından.
7: En güzel reklam işte.
3: Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda.
8: Türkiye uluslararası alanda itibar kazandı diye düşünüyorum. Bilhassa Amerikan Başkanı Trump büyük değer veriyor. Övgüyle bahsediyor. Yani Cumhurbaşkanımızdan gerekse Türkiye'den, özellikle Türkiye'nin NATO'daki gücünden övgüyle bahsediyorlar. Güzel bir şey. NATO Türkiye'siz yapamaz.
9: Ben de takip ediyorum, gurur duydum. Türkiye çok güzel bir şekilde misafirperverlik yaptı. Karşılamalara baktım, özellikle mehter maaşının çalınması çok güzel. Türkiye'mizi hep böyle güçlü görmek istiyorum. Donald Trump'ın gelmesi Türk halkı için de gerçekten çok iyi oldu. Kendisi güçlü bir liderdir. Türkiye'nin dış ilişkilerini çok beğeniyorum.
10: Bizim Türkiye devleti olarak savunma sanayinde gösterdiğimiz gelişme bizim bir bu memleket bir evladı olarak kendimizi emniyeti hissetmemize sebep oluyor. Dünya denkleminde dünyada siyaseti belirlerken siyaseti belirleyen etkenlerin en başında da güçtür, silah gücüdür, silah endüstrisidir, savunma sanayidir. Bu devletimizin de bu anlamda ciddi bir başarı gösterdiğini söylemek gerekiyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki duruşunu ve tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
11: Valla duruşu iyidir yani. Tabii ki bizim geçmişe dönük bizim bir ordumuz vardır. Yani dünyaca ünlü ya hiç yenilmeyen bir ordumuz vardır. Yani iyi görüyoruz. Tabii ki olacak yani bu global dünyada.
4: Siz bu sürecin Türkiye açısından olumlu seyrettiğini değerlendiriyorsunuz.
11: Tabii ki çok olumludur. Olumlu olması yani şey olmaz. Herkesin bir gücü vardır. Bugün güçler konuşuyor yani dünyada.
12: Ülkemizin bu konuda vermiş olduğu çaba, gayret, kim ne kadar yapıyorsa Allah razı olsun. Tabii ki bunlar iyi şeyler.
3: Sayın Genel Sekreter,
1: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a gece yeni saldırı dalgası başlattı. Ülkenin birçok kentinde patlamalar oldu. Bölgede 14 kişi hayatını kaybetti. İran ordusu da kuvvetle Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etmişti. Hürmüz'deki ticari gemilere saldırdıkları gerekçesiyle İran'ı yine vurabiliriz demişti. Öyle de oldu. ABD ordusu gece yarısı yeni saldırı dalgası başlattı. İran medyası Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Kunarek ve Buşehr kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran hava savunma sistemlerinin Bender Abbas'ta düşman hedeflerine müdahale ettikleri belirtildi. Bu şehre yapılan saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Nükleer santralin ise zarar görmediği belirtildi. İran basınına göre Amerika Birleşik Devletleri ayrıca ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demiryolu köprüsünü hedef aldı. Son iki günde düzenlenen saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. Trump, saldırıların Hürmüz'deki agresif saldırılara cevap olarak düzenlendiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya hesabından tehditlerini yineledi. Bu, İran'ın dün gemilere düzenlediği saldırının misillemesidir. Tekrar olursa sonuçları çok daha ağır olacaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan İran, Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının mutabakat zaptının ihlali olduğunu Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ayrı ayrı mektuplar gönderildi. İran'sa saldırılara sabaha karşı Körfez ülkelerindeki Amerikan yerleşkelerini hedef alarak cevap verdi. Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıkladı. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Bahreyn, İçişleri Bakanlığı da halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yaptı, ülke genelinde sirenler çaldı. Halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri talimatı verildi. Bolu'da görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 4. gün oturumu başladı. Davada 19 sanık rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla yargılanıyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 178 sayfalık iddianame kabul edildi. Sanıklara icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve 5072 sayılı vakıf ve dernekler yasasına muhalefet suçlamaları yöneltildi. Sanık ve taraf sayısının fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi kapalı spor salonunda yapılıyor. Duruşma öncesinde salon çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi ayrı ayrı değerlendirildi. Özcan hakkında 6 kez İcbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ve 10. Ömer Halis Demir bisiklet turu başladı sevgili izleyenler. 35 bisikletçi Arnavutköy'den Niğde'ye pedal çevirecek. Etkinliğin detaylarını 24 muhabiri Mehmetcan Çoban aktaracak.
13: Bu yıl 10.sü düzenlenen Şehit Ömer Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu Arnavutköy'de başladı ve ilçe sakinlerinden de aslında yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Yol kenarlarına dizilen ilçe sakinleri Arnavutköy'den Niğde'ye doğru yola çıkan o profesyonel sporcuları da selamlıyor. Onları da sizlere söyleyebiliriz. Şu anda da ekranlarımızda kameraman arkadaşım Fatih Çoşkun'un da ekranlara getirdiği gibi bu yıl 10.sünün düzenlendiğini tekrardan söylememizde fayda var. Bu organizasyon artık Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilmiş durumda. Tabii ki de 35 profesyonel sporcunun arasında Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da yer alıyor. Mustafa Candaroğlu da Arnavutköy'ün çıkışına kadar, hatta 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na kadar o 35 sporcuya da eşlik edecek. Bunu da söylememizde fayda var. Tabii ki de 35 profesyonel sporcunun arasında bu yıl yurt dışından gelen profesyonel sporcuların da yer aldığını söylememizde fayda var. Peki o sporcular hangi ülkelerden geldi? Hemen hızlıca onlardan da bahsetmek istiyorum. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan başta olmak üzere kardeş Türk ülkelerinden de katılımcıların olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de zorlu bir parkurdan bahsediyoruz. Çünkü sporcular yaklaşık olarak bir hafta boyunca pedal çevirecek ve tarihler 15 Temmuz'u gösterdiğinde Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine varılmış olacak ve kabire varıldığında geçilen 9 ilden
14: ve o ilin şehitlikleri

Üzerinden alınan topraklar Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine döküleceğini söyleyebiliriz. Tabii ki de Arnavutköy halkı tarafından da sporculara geniş destek olduğunu söyleyebiliriz. 35 sporcu İstanbul'da bugün yağmurlu hava...

0: çevireceğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de zorlu bir organizasyondan bahsediyoruz ama bizler sporcularla yayınımızdan önce görüştüğümüzde bu zorluğun onlar için hiçbir şey olduğunu söylediler ve Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine gittikleri için de gurur duyduklarını bizlere aktardılar. Tabii ki de nereye gideceklerdi? Niğde'de Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine ulaştırılacak. Buradaki topraklar tabii ki de Ömer Halis Demir de 15 Temmuz hain darbe girişimi için önemli isimlerden birinde yer aldığını söylememizde fayda var. Çünkü darbenin seyrini değiştiren kıdemli astsubaydan bahsediyoruz. Tabii ki de darbenin seyrini değiştirmişti. Hemen sözlerimizi toparlayacak olursak bu yıl 10.sü düzenlenen 10. Ulusal Ömer Halis Bisiklet Turu'nun Arnavutköy'ün çıkışına doğru geldiğini ve buradan itibaren aslında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na uğranacağını, orada dualar edilecek. Ardındansa Kocaeli, Yalova, Bursa ve devamında ise kalan iller geçilerek de Niğde'ye ulaşılacak ve Şehit Ömer Halis Demir'in kabrine ulaşıldıktan sonra şehitliklerden alınan topraklar şehidin kabrine dökülecek diyelim ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözleri merkeze bırakalım.
1: Evet efendim, o gece yazılan kahramanlık destanı bugün bir vefa yolculuğuyla anılıyor. Mehmet Can Çoban aktardı, Fatih Coşkun görüntüledi. Ekibimize teşekkür ettik. Böylelikle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Bizden sonra Duygu Göktürk Reel Ekonomi ile karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın, hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
2: Yayladan geldi belli.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, Reel Ekonomi ile karşınızdayız. Öncelikle ekonomiye dair başlıklarla başlayalım. Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret beklenti anketinin 2026 yılı 3. çeyrek beklentilerine ilişkin sonuçlar açıklandı. 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 oldu. Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret beklenti anketine göre 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5'e yükseldi. Endeksteki artışta gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ithalat siparişi beklentilerinde iyileşme etkili oldu. Buna karşılık mevcut ihracat siparişi düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı yönlü etkiledi. Öte yandan ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan gerileyerek 102,7 seviyesine indi. Anket sonuçları 3. çeyrekte ihracata ilişkin beklentilerin güçlendiğine, ithalat tarafındaysa daha temkinli bir görünüm oluştuğuna işaret etti. Goldman Sachs Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilimin deniz taşımacılığını aksatması halinde Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceğini belirtti. Goldman Sachs Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilimin deniz taşımacılığını aksatması halinde Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceğini belirtti. Habere göre Goldman Sachs tahminlerine göre Basra Körfezi'ndeki ham petrol üretimi Haziran ayında hala savaş öncesi seviyelerin günlük 10.5 milyon varil altında bulunuyor. Banka analistleri 8 Temmuz tarihli notlarında Orta Doğulu üreticiler son bir ayda kapatılan kuyularını yeniden devreye almaya başladı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki olası aksaklıklar üretimdeki toparlanmayı yavaşlatabilir değerlendirmesinde bulundu. Washington'la Tahran arasında yeniden yükselen gerilim bu hafta küresel enerji piyasalarını sarstı ve Brent petrolün varil fiyatı kısa süreliğine yeniden 80 doların üzerine çıktı. ABD ile İran'ın 2 gün üst üste karşılıklı saldırılar düzenlemesi ve kırılgan ateşkesi sınaması sonrasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Bu gelişmeler Boğaz'daki gemilere yönelik ard arda düzenlenen saldırıları takip etti. TÜİK, Dünya Nüfus Günü 2026 istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye 86.092.168 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranı %24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldı.
2: Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 463 milyon 865 bin kişiyle Hindistan olurken bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin kişiyle Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,2'sini oluşturdu. Türkiye 86.092.168 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke %12,9 ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi %14 ile Japonya, %14,4 ile Singapur izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %29,3 oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %24,8 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke %23,3 ile Güney Sudan oldu. Bu ülkeyi %23,1 ile Suriye izledi. Genç nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8 ile dünya genç nüfus ortalamasının altında kaldı. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %10,4 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı %11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde.
1: Ekonomiye dair başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bir de piyasalara göz atalım. Öncelikle Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul'a baktığımızda BIST 100 endeksine bakalım. Şu anda BIST 100 endeksi 14.162 puandan işlem görüyor. Hemen hızlıca kur tarafıyla devam edelim. Kur tarafına baktığımızda dolar 46,87'den avro 54,70'den işlem görüyor diyelim. Ve altın tarafıyla devam edelim. Gram altın 6.187 lira, çeyrek altın 10.117 lira, Cumhuriyet altını 41.779 lira, ons altınsa 4.105 dolar diyelim ve hemen petrolle devam edelim. Petrol tarafındaysa Brent petrol 77 doların üzerinde işlem görüyor diyelim ve son olarak faize de bakalım. Tahvil %40'dan, repoysa %11'den işlem görüyor. Haber başlıklarını, ekonomiye dair gelişmeleri ve piyasaları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi konuğumuza soracağız tüm bu gelişmeleri. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhaba Duygu Hanım, teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Trump ilk gün kassa yaptırımlarının kaldırılacağını net bir şekilde söyledi. Eğer bu durum gerçekleşirse bize yansımaları nasıl olur?
0: Esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel ifadesi var. Hani müttefik müttefiğe bu kadar yoğun bir şekilde ambargo koyması işin ruhuna aykırı. Tabii bu hayata geçerse başta askeri ve ekonomik anlamda kolaylaştırıcı bir dizi önlemin hayata geçmesi anlamına gelecek. Özellikle yurt dışındaki finansal piyasaların güven telkini anlamında da önemli bir özellik taşıyacaktır. Ne kadar hızlı olursa da bu anlamda Türkiye açısından faydası o kadar yoğun olacak. Tabii konuşmalar dün sadece katsa üzerinde değildi. Malum çeşitli silahlar ve bunların alış satışları ile ilgili de gerçekleşmeler olabileceği ile ilgili açıklamalar bulundu ama tabii işin içinde Trump olunca söylemle gerçekleşme arasında muhtemelen fark olabilecek diye finansal piyasalar biraz temkinli yaklaşıyor olaya. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Ve NATO zirvesinde çok sayıda savunma yatırım anlaşması da imzalandı. Avrupa ile atılan ortak imzalardan savunma sanayi gücümüzde. Bu imzaların bize nasıl yansımaları olur? Avrupa üretkenlikte kendini ileriye taşıyabilir mi? Taşıyamazsa o Türkiye'nin savunma sanayi üretimindeki gücüyle bizi nasıl bir konuma taşır?
0: Avrupa Birliği'nin ciddi bir askeri stratejik noksanlığı söz konusu. NATO üzerinden bunu uzunca bir süre hayata geçirmişlerdi. Bu konuda esasında Amerika Birleşik Devletleri harcamaları ve korunma anlamında söyledikleriyle mantıklı açıklamalarda bulunuyor. Tabii bu boşluğu doldurmaları kolay değil. Sanayilerin bu anlamda biraz daha farklılaştırmaları gerekiyor. Aynı zamanda insan gücünü de arttırmaları lazım. Bu bağlamda hemen yanı başlarında Türkiye gibi bu konuda oldukça başarılı ve deneyimli bir ülke de söz konusu. Dolayısıyla yapılan anlaşmaların kırılımlarını basınla paylaşmadılar ama Türkiye'nin de bu anlaşmalardan önemli bir rol aldığını tahmin edebiliyoruz. Özellikle işte SİHA, İHA, gemi teknolojileri ve buna bağlı sistemlerin geliştirilmesi konusunda mukayeseli bir üstünlüğümüz söz konusu. O konuda Avrupa Birliği'ne yardım edebiliriz. Tabii muhtemelen kapalı kapılar arkasında bu anlaşmalar yapılırken de Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri de masaya yatmış gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde biraz daha netlik kazanacaktır bu konuyla ilgili açıklamalar gelince hem ekonomik boyutunu hem de siyasi anlamdaki süreci daha net anlayabileceğiz.
1: Bunun yanında ABD ile İran arasında gerilim yine tırmandı. Goldman Sachs'a sürecin kötüye gitmesiyle petrolde beklentilerin olumsuz yönde etkileneceğini söyledi. Petrol fiyatında peki seyir ne olur?
0: Oldukça zor bir soru kestirmesi. Çünkü tam barış anlaşması veya ateşkes anlaşması yapılacakken gün aşırı birbirini bombalayan veya birbirini taciz eden ülkelerden bahsediyoruz. Görüşmenin tam ortasında İran oradan geçen gemileri vuruyor. Buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı vurmaya başlıyor. Her savaş işareti veya silahlı bir müdahale petrol fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Dolayısıyla hani 80 doların altında kalmış olması önemli. Ama malum biraz daha sulh dönemlerinde bu 70 doların bile altına gelebilme olasılığı var. Dünya üzerinde bu belirsizliğin yüksek olması, IMF, Dünya Bankası ve çeşitli kuruluşlarına dediği gibi enflasyonist bir baskı oluşturarak dünya ekonomisi üzerinde bir yük teşkil edebilir. Bu bağlamda eğer siyasi ve savaş usulüyle bir bakıma netlik kazanabilecek bir anlaşma imzalanırsa, barış olursa daha doğrusu Türkçesi, önemli ölçüde dünya ekonomisini rahatlatacaktır. Ama 80 doların üzerinde kalıcı olmaması bile kısa vade için olumlu olarak adlandırılabilir. Eğer kalıcı bir sulh sağlanırsa da 70 dolarlı rakamları rahatlıkla görebiliriz. Bu başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin ekonomisi anlamında daha olumlu bir sonuç doğuracaktır.
1: Mustafa Bey, petrolü yorumladınız. Bir de altına da bakalım. Zira altında oldukça merak ediliyor. Altına etkisi ne olur? Altında bir düşüş görüyoruz. Bu sürecek mi dersiniz?
0: Tabii altını çok boyutlu düşünmek gerekiyor. Son 2 senedir özellikle 2024 ve 2025'te çok verimli bir dönem geçirdi. Dolar bazlı her 2 senede de %50'ye yakın getiri elde etmiş bir değerli metalden söz ediyoruz. Bunun dinlenmesi kaçınılmazdı. Savaş ve dünyadaki gerginlikler nakde olan ihtiyacı da arttırdığı için satışla karşılandı. 5.100 dolardan başlayan bir düşüşü vardı. 4.000 dolarlara kadar geldi. Buradan tepki hareketi yapmaya çalışıyor. Dünya geneline baktığınızda halihazırda başta Hindistan ve Çin Merkez Bankası alım yapmasına karşı bazı merkez bankalarında satışı söz konusu. Ons fiyat anlamında 3.950-4.000 önemli destekmiş gibi görünüyor. Burası çalışıyor. 4.250-300 bandına bir çıkışı yapması muhtemel. Altın fiyatının ons anlamında baktığınızda, ons dolar anlamında baktığınızda. Ama onun üstünde gidebilmesi için dünyada şartların biraz daha olgunlaşması, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırmaması ile ilgili beklentinin kuvvetlenmesi lazım. Kısa vadede 4.250-300 doları görürüz. Kalıcı olabilmesi için yükseliş trendinin Amerikan Merkez Bankası'nın tutumuna bakacağız. Dolayısıyla yerli yatırımcılar az önce ifade ettiğim marjlar konusunda biraz daha duyarlı olabilirler.
1: Borsaya da bakalım dilerseniz. Borsada yön nasıl olur? Hangi seviyeleri görürüz? Küresel risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların ilk baktığı göstergeler hangileri? Borsa yatırımcısı için mevcut ortam bir fırsat mı yoksa temkinli olunması gereken bir dönem mi?
0: Aslında borsamız canlı ve iyi olmayı çalışıyor. Niye çalışıyor diyorum. Pek çok haber akımına karşı toparlanmayı bildi bugüne kadar 2026'nın başından itibaren baktığınızda. Önümüzdeki günlerde gerek iç gerek dış gelişmeleri takip etmek durumundayız. İçeride başta enflasyon ve ekonomi ile ilgili gelişmeler ve ekonomi dışındaki işte siyasetle ilgili gelişmeler takip edilecek. Dışarıda yine Amerika'nın hem ekonomik hem siyasi açılımları, Körfez başı ve buna bağlı süreçler dikkatli şekilde takip edilmesi gereken değişkenler olarak karşımıza çıkmakta. Tabii bir de Türkiye'de önümüzdeki birkaç ay boyunca enflasyon makul seviyelerde gelecekmiş gibi görünüyor aylık bazda. Buna karşılık Merkez Bankamızın faiz ve para politikasında yapacağı değişiklikler de izlenmesi gereken değişkenler arasında yer alıyor. Şayet sonbaharın başına doğru

0: Merkez Bankamız biraz yumuşama sinyali gösterirse borsa açısından biraz daha olumlu bir dönemi görebiliriz. Bu anlamda dikkatli takip edilmesi gereken bir parametre olarak da Merkez Bankası'nın para politikası karşımızda durmakta.
1: Ve çok kısa olarak dolara dair yorumunuzu da alalım. ABD-İran çıkmazı ortasında dolar nasıl etkileniyor?
0: Amerikan doları son 4-5 aylık periyotta güçlü tavrını devam ettiriyor küresel anlamda. Bu biraz daha devam edecekmiş gibi görünüyor ama sonbaharın sonuna doğru ben bu kadar güçlü doların kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Uluslararası finansal piyasalara baktığınızda içeride Merkez Bankamızın kontrolünde genellikle de enflasyonun biraz altında bir artışı görmeye devam edecekmiş gibi yorumlayabiliriz yıl sonuna kadar.
1: Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle birlikteydi. Böylece reel ekonominin de sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünyanın gözü Ankara'daydı. Tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı kritik görüşmeden ne sonuç çıktı? Türkiye nasıl bir performans sergiledi? NATO 3.0'ın dönüşümü sağlanabilecek mi? Bu süreçte Türkiye nasıl bir rol üstleniyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel cevaplayacak.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Devam edelim ki dünyanın gözünün çevrildi. NATO zirvesi Türkiye'deydi, sona erdi. Çokça konuşulacak başlık var ki efendim ittifakın ilişkin, geleceğine ilişkin çok fazla karar alındı. Güvenlikten savunmaya, bölgesel pek çok krizden ortak işbirliklerine kadar yoğun bir program vardı. Anlaşmalar imzalandı, liderler buradaydı. Neler yaşandı hepsine bakacağız ama bir de Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Ay Yıldız karargahı tabii ki bulunduğu noktada mühim. Oradan da bizi Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını takip eden 24 editörü Hande İpekgil bekliyor. Hande İpekgil, kolay gelsin. Evet, toplantıda hangi başlıklar öne çıktı, neler konuşuldu, hepsi için söz sende.
1: Merve Aydın, tabii ki 11 yıl aradan sonra Türkiye'de gerçekleştirilen NATO zirvesi sonrası gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısına çevrilmişti. Çünkü NATO zirvesinin en önemli, en başlıklarından bir tanesi kassa yaptırımları, aynı zamanda tabi sanayi alanındaki savunma sanayine yönelik kısıtlamalardı. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldiler biliyorsunuz ve gündemlerinde kritik başlıklar vardı. Onlardan bir tanesi yine kassa yaptırımları ve savunma sanayindeki işbirlikleriydi. İşte Milli Savunma Bakanlığı da zirve sonrası yaptığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında öncelikle Türkiye NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır vurgusu özellikle yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Katsa yaptırımları üzerine çalışmalar yürütüyoruz demişti. İşte bu açıklamanın ardından yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu mesajların memnuniyetle karşılandığı özellikle ifade edildi ve bakanlık müttefikler arasında kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana olduklarının özellikle altı da çizildi. Tabii toplantıda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de bazı açıklamaları olmuştu biliyorsunuz. ABD'den teslimatı beklenen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili ülkem Türkiye tarafından açıkça savaş tehdidi altındadır gibi bir açıklaması olmuştu. İşte bu sözlere de özellikle yanıt verildi ve Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından yana olduğu özellikle belirtilerek mevcut meselelerinde yine yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde olması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir ifadelerine yine yer verildi. Tabii toplantı kapsamında terörle mücadeleyi de yine ayrı bir parantez açıldı. Bu hafta içinde 4 PKK'lı teröristin daha Mehmetçi'ye teslim oldu.

0: olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda elbette mağara ve sığınaklarında yine imha süreçleri devam ediyor. Tabi hudut güvenliği de 7-24 esasına göre devam ediyor Merve Aydın. Bu kapsamda da hudut güvenliğinde biri terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişi yakalandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında biz bugün Ay Yıldız Karargahı'ndayız. Hatta şu anda Ay bölümündeyiz. Biraz Ay Yıldız Karargahı'nda bulunduğumuz noktayı da sizlere aktar istiyorum. Şu an kamerada kameraman arkadaşım Ömer Özgün var. Aslında sol taraftan başlayacak olursak solda, en sol tarafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı var. Ve daha sonrasında Genelkurmay, tam ortada gördüğümüz noktaysa yine Milli Savunma Bakanlığı. Daha sonra da Kara Kuvvetleri Komutanlığı da yine bu ay kısmında karargahın yer alıyor. Tabii bu kapsamda aslında Ay Yıldız Karargahı kapılarını da biliyorsunuz NATO zirvesi kapsamında bir resepsiyonla açmıştı ilk defa uluslararası alanda. Ay Yıldız Karargahı ile ilgili baktığımız zaman 12 milyon metrekare toplam alanın olduğunu biliyoruz ki bu tam 1680 futbol sahası büyüklüğü anlamına geliyor. Yine 1 milyon metrekarede tamamlanmış, toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı var. Pentagon'un 3 katı olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda NATO karargahının da 4 katı büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz. 3200 kişilik 5 adet konferans salonu var bu karargahta. Bir yılda inşası tamamlanan da 10 bin metrekare alan üzerinde kurulu bir yıldız binası var. 6400 kapasiteli de 6 otopark yine bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii proje kapsamına baktığımız zaman yine çok detaylar da var. 168 bin adet aydınlatma, 3 bin futbol sahası kadar yine aydınlatma kapasitesi ve tabii ki bu Ay Yıldız yerleşkesi de yine oldukça büyük. Biz yine buradan ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik Ankara'dan Ay Yıldız Karargahı'ndan aktaracaklarımız bu kadar.
1: Andi, peki çok teşekkür ediyoruz. Çok da önemli bir noktada Ay Yıldızı karargahta efendim anlattığı detayları Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısından çıkan sonuçları aktardı. Türkiye NATO zirvesinde sadece ev sahibi değildi, sadece böylesi bir ülke olarak değil, diplomasinin merkezindeki aktör olarak yer aldı. Geriye kalanlar diyoruz, liderler, liderlerin yorumları, ittifakın geleceğine ilişkin kritik kararlar hepsi Ankara'da alındı. Üzerine konuşacağız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise bugün 24 özel yayınında Türk medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. NATO zirvesi kapsamında hangi güvenlik önlemleri alınmıştı? Bunlara dair detayları paylaştı. Planlamaların çok önceden yapıldığının altını çizdi. Çiftçi'nin gündeminde yeni nesil suç örgütleri vardı. Siber dolandırıcılık, buna ilişkin de konuştu ve ülkesine dönen Suriyeliler, onlarla ilgili de bakın neler söyledi.
2: Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Yani herkes bunu kabul etti. İkinci bir şey, artık Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesiyle beraber bir kez daha tescillenmiş oldu.
3: NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin gücünün ve Erdoğan'ın küresel liderliğinin tescillendiğini söyledi. Alınan güvenlik önlemlerini ayrı bir parantez açtı.
2: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce yapılan NATO zirvelerinde, başka ülkelerde yapılan zirveleri de inceledik. Çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Ben Ankaralıları da bu manada teşekkür ediyorum.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi ülkelerine geri dönen Suriyeliler hakkında verileri paylaştı.
2: Ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi. Net rakam bu. 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden. 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin. Türkiye'de her gün aşağı yukarı 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
3: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu. Teslim olan terörist sayısını verdi. Doğu illerinde artık işlevsiz kalan denetim noktalarının tek tek kaldırıldığını söyledi.
2: O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
3: Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütü

0: örgütleriyle mücadeleye dair bir parantez açtı. Örgütlerin sosyal medya üzerinden 15-18 yaş aralığındaki çocuklara hedef aldığını belirtti, ekledi.
1: Bu senenin ilk 6 ayında 478 suç örgütüne yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. İster yerelde olsun, ister ulusalda faaliyet göstersin. Bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız. Bunların tamamını tasfiye edeceğiz. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız son derece kararlı.
0: Bakan Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadelede Dolunay merkezlerinin yakında hizmete gireceğini müjdeledi. Bu merkezler şikayetle birlikte anında harekete geçecek, paranın izi sürülecek ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.
1: Hiçbir polis, hiçbir jandarma veya savcı davet ederse polis merkezi amirliğine, karakola davet eder veya savcılığa davet eder ve yanında para falan da istemez yani. Vatandaşlarımız bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Telefon açtıklarında bu tür kişiler hemen telefonu kapatsınlar ve 112'yi arasınlar.
2: Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğe ev sahipliği uluslararası platformlarda da yankılandı. Kısacası bu zirve Ankara adına, Türkiye adına efendim stratejik ağırlığımızı da ortaya koydu. İttifaktaki önemini Türkiye'nin herkese göstermiş oldu. Liderler geldi, ikili görüşmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Onu ayrı bir parantezle konuşuruz ama dün de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, İtalya Başbakanı Meloni ile, Almanya Başbakanı Merz'le, İngiltere Başbakanı Starmer ve tabii Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Bu görüşmeler dünkü görüşmeler ama bugün yine hali hazırda NATO zirve olarak tamamlansa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri devam ediyor. Peki kimle bugün bir araya geldi? Kimi kabul etti? Gidelim Yağmur Yıldız'a Ankara'ya ve detayları soralım. Evet Yağmur Yıldız kolay gelsin. Devlet ve hükümet başkanları zirvesi için Ankara'ya gelen liderler dedik. Bugün kimle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yoğun diplomasi trafiği için söz verdi.
3: Merve Aydın, NATO Liderler Zirvesi'ni geride bıraktık. Bazı liderler başkent Ankara'dan ayrıldı ancak bazı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleştirmek üzere hala başkent Ankara'da. Örneğin ABD Başkanı Donald Trump dün itibariyle zirve tamamlandıktan sonra ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü liderler arasında bugün Karadağ Başbakanı'nı gördük. Karadağ Başbakanı'nın hala Ankara'da olduğunu ifade edebiliriz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karadağ Başbakanı ile liderle bir araya geldi. Hem ikili ilişkilerin arttırılmasına yönelik stratejik hamleler elbette görüşüldü. Hem de başta güvenlik ve savunma sanayi alanında işbirliklerini daha da arttıracak alanda yeni istişareler ve değerlendirmeler yapıldı. Malum NATO Liderler Zirvesi özellikle savunmayla birlikte yeni hedefler de ortaya koydu. Bu alanda da elbette ittifak içerisinde yer alan ülkelerin ikili ilişkilerini geliştirmesi noktasında da bu görüşmeler oldu. Oldukça önemli. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Aktaralım dilerseniz. Özellikle Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini dile getirdiği yönünde bir açıklama yapıldı İletişim Başkanlığı tarafından. Tabii sadece Karadağ Başbakanı'yla da değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'dan henüz ayrılmayan bazı diğer liderlerle de görüşmesini bekliyoruz ki onlardan biri de Slovakya lideri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya lideriyle de ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Hatta o fotoğraf kareleri de şu an ekranımıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmeleri devam edecek. Aynı zamanda bugün Karadağ Slovakya'nın ardından Arnavutluk Başbakanı'yla da görüşecek. Arnavutluk Başbakanı Edirama aslında dün NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafına da damga vurdu. Protokol kuralları gereği neredeyse hemen hemen tüm liderler tek tip giyinmişken Edirama beyaz spor ayakkabılarıyla bir kez daha teamüller dışında bir görüntü verdi. Tabii baktığımızda Arnavutluk önemli zira bu yıl Ankara'da düzenlendi NATO Liderler Zirvesi. Mark Rutte önümüzdeki yıl NATO Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ifade etti. Dolayısıyla mevcut ev sahibi lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen dakikalarda önümüzdeki yıl ev sahipliği yapacak Arnavutluk lideri Edirama ile görüşecek. Hem ikili ilişkiler hem NATO bünyesinde görüşülecek konularda elbette gündeme gelecektir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü başkent Ankara'dan yeniden

0: Size bırakalım.
1: Yağmur Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. NATO Liderler Zirvesi sona erdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderleri kabulü sürdü. Buna ilişkin ayrıntıları paylaştı efendim Yağmur Yıldız. Şimdi tabii Trump'ın uçağının tekeri Ankara Havalimanı'na değdiği andan itibaren kafalarda soru işaretleri vardı. Gelmeden önce ABD Başkanı Donald Trump bir takım hediyelerden bahsetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek bir dosyası, bir çantası olduğunu söylemişti. Air Force One ki Katar'dan hediye edilen bu uçağı da ilk kez kullandı. Uçak geldi. O andan itibaren bizler de takipteydik. Sıcak bir karşılama oldu. Jest, mimikler derken havalimanındaki karşılamadan itibaren aslında biraz da o söylenenler, tahminler doğru çıktı. Niye? Kasa yaptırımlarının kaldırılması, F-35 satışı konusunda da kapı aralaması ABD Başkanı Donald Trump'ın dikkat çeken başlıklardı. Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti ama bir de dönüş yoluna bakalım. Dönüş yolunda güvenlik gerekçesiyle uçağını değiştirdi ve tabii tam o dönüş sırasında da soruldu. Türkiye adına neler düşündü? Bakalım neler söyledi.
2: Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ülkesine döndü. ABD Başkanı Donald Trump yolculuk sırasında Türkiye'de geçirdiği günleri basına değerlendirdi. İngiltere'deki Mendenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
3: Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı.
2: Trump, NATO zirvesinden ve Türkiye'nin misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.
3: O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Muazzam bir birlik ve beraberlik vardı. Oldukça güzeldi.
2: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırıları da değerlendirdi. Tahran'ı bir kez daha tehdit etti.
3: Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz onları 20 misliyle vuracağız.
2: Saldırıların ardından akıllara tam kapsamlı askeri bir çatışma ihtimali geldi.
3: Gerçekten bilmiyorum. Çatışma olursa çok hızlı bir şekilde kazanırız. Bu da meselenin başka bir boyutu. Kazanabileceğimiz birçok yol var ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şeyleri kaldı.
2: Trump, çatışmanın aksine İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
3: Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu zaten.
2: ABD'ye ulaşan Trump, Türkiye'ye geldiği Air Force One uçağıyla dönmedi. Eski başkanlık uçağıyla İngiltere'ye gitti. Burada yeni uçağa geçti. ABD'ye bindiği ikinci uçakla iniş yaptı. Hamle İran saldırılarına karşı önlem olarak görüldü. Trump'ın açıklamalarına göre ise uçak Avrupa'daki üslere gidecek. Askerlere gösterilecek.
1: Evet, ittifakın bundan sonraki yol haritası ki bu kapsamda NATO 3.0 hep dedik ne manaya geliyor, nasıl bir plan program olacak, buna dair detaylar da aslında Ankara'da netleşmiş oldu. Sonuç bildirgesi üzerinden de aktarırız da efendim Ankara'da tabii NATO zirvesinin düzenlenişi, dünyada yankılanışı, bir de tabii ki basına yansıması, oraya da bakmak lazım. ABD Başkanı Trump'ın katılması zaten zirveye farklı bir boyut kattı, basına gündem oldu. Gazeteler Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında nasıl öne çıktığından da bahsetti. Trump'ın Türkiye'ye övgüleri kaleme alındı. Ama tabii Türkiye bölgesel süper güce dönüşüyor diye İsrail durumdan memnun değildi. İsrail basını NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken analiz yayımladı. Yani Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünden hiç memnun değillerdi.
2: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi uluslararası basında geniş yer buldu. Türkiye'nin artan stratejik önemi, savunma sanayindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik rolü öne çıkarıldı. New York Times gazetesi ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Gazete Türkiye'nin gelişen savunma sanayi ve NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğünü belirtti. Politico'daki haberde NATO zirvesinin sonunda tek bir net kazanan bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Defense 24, Avrupa

0: Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve gelişen savunma sanayine sahip olduğu belirtildi. Alman Welt gazetesi Ankara'daki NATO zirvesi için Türkiye yeni bir güç faktörü mü başlığını kullandı. Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Erdoğan'ın Trump'ın uzun yıllardır iyi kişisel ilişki sürdürdüğü az sayıdaki liderden biri olduğuna dikkati çekti. Süddeutsche Zeitung Ankara zirvesini NATO açısından kritik bir buluşma diye değerlendirdi. Avrupa ülkelerinin savunma alanındaki yeni yatırımlarını sergileyerek ittifakın güçlendiği mesajını vermeyi amaçladığını yazdı. Alman Tagesschau Erdoğan'ın zirve daha başlamadan prestij kazandığını belirtti. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip vazgeçilmez bir bölgesel güç olarak öne çıktığını ifade etti. Wirtschaftswoche gazetesi ise Erdoğan'ın Trump'a görkemli bir karşılama düzenlediğini aktardı. Karşılamanın samimi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi. İtalyan basınından La Repubblica gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden hayal kırıklığı duyduğunu söylediğini aktardı. Buraya Erdoğan için geldim ifadelerini kullandığını yazdı. Corriere della Sera gazetesi ise Trump sözleriyle NATO zirvesini sarsıyor manşetini attı. İlk sayfasında Trump'ın dostu Erdoğan'la görüştüğünü, Berlin, Paris ve Londra'yı eleştirdiğini aktardı. La Stampa gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerini eleştirirken basına açık etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz ettiğini yazdı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın F-35 açıklamaları ön plana çıktı. Katimerini gazetesi, Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. Sky TV ise Erdoğan'ın NATO zirvesini uluslararası alandaki yerini güçlendirmek ve F-35 konusunu yeniden gündeme getirmek için değerlendirdiği yorumunu yaptı. Siyasi kazananın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ifade edildi. İsrail basınındaysa İsrail Hayon gazetesi Türkiye'yi ele aldı. Türk politika yapıcılarının diplomatik hedeflerin askeri güçle desteklenmesi gerektiğini anladığını belirtti. Türkiye'nin geniş jeopolitik hedefleri için savunma sanayinin temel gövde işlevi icra ettiği savunuldu. Türkiye'nin NATO üyeliğinin ülkenin askeri gücünü önemli ölçüde ilerlettiği belirtildi.
1: Tabii NATO zirvesi sonuç bildirgesinden bahsediyoruz. Savunma harcamaları için de 50 milyar dolarlık bir taahhüt açıklandı ki ABD Başkanı Donald Trump'ın dert yakındığı bir meseleydi efendim. Kendisi NATO üyesi ülkelerden istediğini alamıyordu. NATO'ya çok fazla kızgın olmama rağmen maddi yardım yapmayı da sürdürüyoruz. Haksızlık çünkü biz onları koruyoruz ama onlar ellerini ceplerine atmıyorlar diyordu. Türkiye'nin savunma sanayisinde ortaya koyduğu performans, seçenek, ürünler NATO'ya katılan lider, bakan ve üst düzey bürokratların dikkatini çekti. Yani diğer ülkelerin arasında Türkiye'nin ayrıştığını söyleyebiliriz. NATO'da bir ay yıldız efekti de yaşanmış oldu böylelikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak üyelerine de seslenmişti. Özellikle de şunu söylüyor. NATO'nun yeni dönem hedeflerinde kısa zamanda ulaşması lazım. Bunun için birincisi savunma sanayi başta olmak üzere müttefikler arasında kısıtlama olmamalı. İttifakın bütünlüğünü zayıflatabilecek tasarruflar, bunlardan da kaçınılmalı dendi efendim. Peki o kazan kazan formülü nasıl işler? Analiz haberimizde izleyelim.

0: NATO'da gözler her ne kadar liderlerin üzerinde olsa da aslında Milli Savunma Bakanlarının etkinlikleri de zirve kadar kıymetliydi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ay Yıldız Karargahı'nda misafir ettiği konuklarına aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini de anlattı, gösterdi. Ankara'daki NATO zirvesinde ittifakın kapasitesini geliştirmek için 50 milyar dolarlık yeni bir taahhüt alındı. İşte bu süreçte Türkiye'nin ittifaka büyük katkı sunabileceğinin altı çizildi.
1: İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi

0: destekleyeceğine inanıyorum.
1: NATO'nun en büyük zaaflarından biri hava savunma sistemleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot başta olmak üzere bu sistemlerle ilgili üretim kapasitesi ittifak için yetersiz. Durumun ne kadar vahim olduğu Orta Doğu Savaşı'nda görüldü. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savunma sistemlerini delik deşik etti. Bu gelişmiş silahlarla ilgili teknoloji var ancak seri üretim kapasitesi yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede bu durumun altını çizdi.
2: Ama yani Patriot siparişi verdiğiniz zaman uzun zaman beklemeniz lazım. 1-2 hafta içerisinde değil bu teslimatlar. Bunlar çok önemli mühimmatlar.
1: Türkiye bu alandaki açığı 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında net bir şekilde gördü ve çelik kubbe fikri böyle ortaya çıktı. S-400'de oluşan açığı kapatma çabası kısa süreli pratik bir çözümdü belki ama bu konuda yerli ve milli ihtiyaçlar olduğu aşikardı. NATO zirvesinde çelik kubbe de gündemdeydi.
0: İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
1: Türkiye bu alanda hızla yol alıyor. Çelik kubbenin tamamlanması, seri üretime geçilmesi aynı zamanda NATO'nun özellikle Avrupa ayağı içinde bir koruma kalkanı anlamına geliyor.
0: Çelik kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve çelik kubbede de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
1: Gök kubbeyi koruma konusunda olduğu gibi savaş uçağı konusunda da mesafe almaya çalışıyoruz. Kaan'ı uçuracak olan F-110 motorlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilmesi zirvedeki en kritik başlıklardan biri. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan gelen pozitif mesajlar umut verici.
3: Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımlar uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim.
0: Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
1: Bu yüzden Türkiye'nin zirveden beklentisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarını kaldırıp Kaan savaş uçağının yerli motorları üretilinceye kadar oluşan açığı kapatacak. Amerikan yapımı motorların verilmesi, NATO müttefiki ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırması ve işbirliği zemini oluşturması. Ve NATO'nun sonuç bildirisine yansıyan ifadelere bakılırsa da bu konuda epey mesafe alınmış gibi görünüyor.
0: Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
1: NATO zirvesi marjında Aselsan, Roketsan, STM, TÜBİTAK'ın da yer

0: kazandıracağı projeler ittifakın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak.
1: Askeri gücümüzle yer aldığımız NATO'da artık savunma sanayi gücümüzle de aslında önemli bir oyuncu olma durumumuzu pekiştirdik. Çelik kubbe sistemimizin bazı unsurlarına yönelik yaptığımız çalışmalar

0: da istekli görünse de kongredeki Yahudi, Yunan, Rum lobilerinin etkisi sebebiyle bu konuda hızlı bir sonuç almak kolay olmayacak gibi görünüyor. Ama belki de olmayanda da hayır vardır. Zira Türkiye Kızıl Elma, Anka gibi modellerle insansız sistemlerde sınıf atlarken Kaan'ın yerli motorla uçurulmasıyla birlikte bu alanda da lider ülkeler sınıfında yer bulacaktır.
1: NATO zirvesinin ardından sonuç bildirgesinde de yer aldı. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi gerçekleşecek. Bildirgede yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la konuştu. İranlılarla artık muhatap olmak istemiyorum. Mutabakatta sona erdi dedi. Saldırabiliriz demişti. Öyle de oldu. ABD ordusu İran'a gece yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ülkenin birçok kentinde patlamalar yaşandı. Bölgede 14 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etmişti. Hürmüz'deki ticari gemilere saldırdıkları gerekçesiyle İran'ı yine vurabiliriz demişti. Öyle de oldu. ABD ordusu gece yarısı yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran medyası Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Kunarek ve Buşehir kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran hava savunma sistemlerinin Bender Abbas'ta düşman hedeflerine müdahale ettiği de belirtildi. Bu şehre yapılan saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı. Nükleer santralin ise zarar görmediği belirtildi. İran basınına göre ABD ayrıca ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde de bir demiryolu köprüsünü hedef aldı. Son iki günde düzenlenen saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı. Trump saldırıların Hürmüz'deki agresif saldırılara cevap olarak düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı sosyal medya hesabından tehditlerini yineledi. Bu, İran'ın dün gemilere düzenlediği saldırının misillemesidir. Tekrar olursa sonuçları çok daha ağır olacaktır ifadesini kullandı. Öte yandan İran, ABD saldırılarının mutabakat saptının ihlali olduğunu Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ayrı ayrı mektup gönderildi. İran'sa saldırılara sabaha karşı Körfez ülkelerindeki Amerikan yerleşkelerini hedef alarak cevap verdi. Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisler hedef alındı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yaptı. Ülke genelinde sirenler çaldı. Halktan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gidilmesi istendi. ABD ve İsrail'in başlatmış olduğu o 28 Şubat'taki saldırılar efendim. İran'a yönelik saldırılarda dini lider Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Ki vefatının üzerinden geçen 4 ayın ardından artık cenaze töreni düzenleniyor. Program cenaze töreni 4 Temmuz'da Tahran'da başladı. Şimdi tabii İran'ın Irak'ın Kerbala kentinin ardından İran'ın Meşet kentinde de son cenaze töreni. Artık 6. gündeyiz. Son tören düzenleniyor. Binlerce kişi yine Hamaney'in naaşını son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi İranlılar. Bakın o cenaze töreninde neler yapıyor, ne yaşanıyor aktaralım. Günlerdir süren cenaze töreni bugün artık sona eriyor. Eski dini lider son yolculuğuna Meşet kentinden uğurlanıyor. Burada toprağa verilecek olan Hamaney için binlerce kişi sokaklara çıktı. Sabahın erken saatlerinde İmam Rıza Türbesi çevresi doldu taştı. Hamaney'in naaşını son yolculuğuna uğurlamak için tören alanı akın edildi. Hamaney ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti. Hamaney için cenaze programı 4 Temmuz'da Tahran'da başladı. Başkentte düzenlenen törenlerin ardından naaşı 7 Temmuz'da Kum'a, 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü. Necef'te Hazreti Ali, Kerbela'da ise Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerinde de tören düzenlenmişti. ABD saldırılarının başladığı İran'da ayındaysa Meşhed'de demir yolları hedef alındı. Hamaney ve aile fertlerinin cenazeleri kente tren yolu vasıtasıyla nakledilecekti ama tren seferleri askıya alındı. Saldırı nedeniyle cenaze töreninde gecikme yaşanabileceği kaydedildi. İranlı yetkililer saldırıyı kınadılar ve bunun cenaze töreni öncesinde olası bir saldırı mesajı anlamına geldiğini kaydettiler. Dediğimiz gibi şu

0: anda Meşet'te cenaze töreni düzenleniyor. Canlı olarak da ekranlara getirelim, paylaşalım. İranlılar bir kez daha akın etmiş durumdalar ki Amane'nin 6 günlük cenaze töreni bugün itibarıyla sona eriyor efendim. İsrail ve ABD'ye yönelik beddualarla birlikte binler dini liderleri Ali Hamane'yi son yolculuğuna uğurluyorlar. ABD Başkanı Donald Trump da NATO zirvesi kapsamında konuşurken cenaze töreninden bahsetmişti ve Trump bizden cenaze sırasında saldırmamamızı istediler. Bizler de saldırmadık ifadesini kullanmıştı. Hatırlatmış olalım. Son gerçekleşen demir yollarının hedef alındığı saldırıyla birlikte İranlı yetkililer de bu saldırıyı cenaze töreni öncesinde bir saldırı mesajı olarak okuduklarını söylemişlerdi. Trump'ın söylediğinin aksine ki 28 Şubat'ta başlatılan saldırının ardından İran'ın yeni lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü ve İran'ın Irak'ın Kerbela kentinin ardından İran'ın da Meşet kentinde şu anda son cenaze töreni düzenleniyor. Binlerin akın ettiği, İranlıların dini liderlerini son yolculuğuna uğurladığı anlar canlı olarak geliyor ekranlara. 6 gündür çok farklı noktalarda cenaze programları düzenlendi. Hatırlatalım, 7 Temmuz'da Kum'a götürüldü naaşı Hamane'nin. 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü. Gözyaşıyla İranlılar Hamane'yi bugün artık son yolculuğuna uğurluyor. Saldırıların o başladığı gün aslında her şeyi daha da kızıştıran saldırı Ayetullah Ali Hamane'nin vefatı. Hamane'nin evinin saldırıdan sonraki hali ise ilk kez kameralara yansıdı. Binanın harabeye döndüğü görüldü. İran cenaze töreni süren Hamane'nin yeni görüntülerini yayınladı. Hamane'nin konutundaki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nden daha önce yayınlanmamış görüntüler denilerek servis edildi. Görüntülerde konutun yerle bir olduğu görüldü. ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların ilk gününde İran dini lideri Ali Hamane'yi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Eski dini liderin yerine ise oğlu Müçteba Hamane'ye geçmişti. است که بارها آن را شنیدی و دوست داشتی به آن اقتدا کنی ستونهای بر جا مانده ات مشت گره کرده تو اند که الله dönelim Yurdabolu'ya bakalım ki görevinden uzaklaştırılmıştı belediye başkanı Tanju Özcan hakkında bir dava var ve 263 yıla kadar da hapis cezası isteniyor efendim. Yargılanmış olduğu davada 4. günün oturumu başladı. Davada 19 sanık var. Rüşvet ve irtikap suçlarıyla yargılanıyorlar. Aktaralım. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 178 sayfalık iddianame kabul edildi. Sanıklar içbar suretiyle irtikap, İrtikaba teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, 5072 sayılı vakıf ve dernekler yasasına muhalefet suçlamaları yöneltildi. Sanık ve taraf sayısının fazla olması nedeniyle duruşma Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin kapalı spor salonunda yapılıyor. Duruşma öncesinde salon çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi ayrı ayrı değerlendirildi. Özcan hakkında 6 kez içbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT otobüsleri ve İstanbullu vatandaşın yaşamış olduğu çile. Şimdi yine bir kaza var efendim. Mecidiyeköy'de yol kenarında duran bir vatandaş seyir halindeki İETT otobüsünün çarpmasıyla birlikte otomobille otobüsün arasında o noktada sıkıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de var. Onları getireceğiz ekranları. İBB yönetimindeki toplu ulaşımda güvenlik tartışmaları vardı. İşte o tartışmalar bu görüntülerle bir kez daha alevlendi.
1: İşte o an. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsü geliyor. Yol kenarında duran vatandaşa rağmen geçişini sürdürüyor. Ve talihsiz adam iki aracın arasında sıkışıyor. Görüntüler İstanbul Mecidiyeköy'den. Yol kenarında park halindeki otomobilin yanında duran bir vatandaş ve İETT'ye ait özel halk otobüsü. Otobüs güvenli geçiş mesafesini koruyamayınca vatandaş otomobille otobüs arasında kaldı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan adama ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. Neyse ki olay hafif yaralanmayla atlatıldı. Ancak yansıyan bu görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki İETT'de yaşanan güvenlik ve sürücü dikkati tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İstanbulluların her gün kullandığı toplu ulaşımda benzer görüntülerin yaşanmaması için denetimlerin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması beklentisi bir kez daha gündeme geldi.
0: Bir kaza haberi daha. Bu kez adres İstanbul Büyükçekmece. Gerçekten kazanın boyutunu tarif ederken şunu söyleyelim. Bir kere çarpışma sesi, taklalar atan, defalarca dönen bir otomobil. Ardından da herkesin panik halinde ambulans çağırın diye bağırış. İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı kaza. Araç tamamen hurdaya döndü. Ama işin ilginç yanı, içerisindeki şoför kendi imkanlarıyla da çıkmayı başardı.
2: Taklalar atan otomobilden çıkan sürücünün etrafını saran vatandaşlar peş peşe bu sözlerle yardım etmeye çalıştı.
3: Su verir, su.
2: Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobil yol kenarında park halinde duran araca büyük bir hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç defalarca takla attı. Ortaya çıkan görüntüye rağmen yaşananlar adeta mucizeydi. Takla atan otomobilin sürücüsü hurdaya dönen aracın içinden kendi çabasıyla çıktı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koştu. Bir yandan sürücüyü sakinleştirmeye çalıştılar, bir diğer yandan da müdahale etmeye. Çevredekiler hemen ambulansa haber verdi. Sürücüye sağlık ekipleri gelene kadar su verildi. Kazada can kaybı yaşanmadı ancak araç tamamen hurdaya döndü.
0: Yozgat'a gidelim efendim. Burada Aydıncık ilçesinde bir plan tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle de yangın çıktı. O anları ekranlara getiriyoruz. Yozgat'ta plan tesisinde patlama yaşandı ki siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzanıyor ve bölgede erken müdahale sayesinde facia da önlenmiş oldu. Aydıncık ilçesinde plan tesisi asfalt yapımında kullanılan bir alet. Bunun yapımıyla alakalı bir tesiste asfalt kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Aydıncık Belediyesi itfaiye ekipleri aynı zamanda arazözler sevk edildi. Dediğimiz gibi ekipler hızla müdahale ettiler ve muhtemel bir facia da önlenmiş oldu. İstanbul'daki o kavurucu sıcaklar bir süredir etkisini sürdürüyordu ama meteorolojiden uyarı da gelmişti. Özellikle bugüne dair yoğun yağış görülebilir diye. Yani valilikten de uyarı var, sarı kodlu uyarı. Ve yağışlı hava ne kadar etkili olacak? İstanbullu vatandaş ne kadar serinleyecek? O kavurucu sıcaklara mola dedik. Detaylarını ise Neslişah Yumak efendim uzman konuğuna soracak.
4: Geçtiğimiz hafta etkisini İstanbul genelinde gösteren yağışların ardından maalesef ki İstanbul'un belirli noktalarında sel felaketiyle karşılaşılmıştı. Bunlardan en önemli yerlerden biri Zincirlikuyu'ndaki alt geçidi, keza orası su dolmuştu. Beşiktaş'taki Ihlamur Caddesi, Ihlamurdere Caddesi

0: Orada da bir vatandaşımız sele kapılmaktan son anda kurtulmuştu. Şimdi onun ardından tekrardan İstanbul'da yağışlar bekleniyor mu diye bir soru işareti de doğmadı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da belirli açıklamalar var ki bugün günlerden Perşembe bir dışarıya çıktığınızda ya da bir gökyüzüne baktığınızda havanın bulutlu olduğunu görmek mümkün. İşte bu bir yağış habercisi mi? Yine aynı manzarayla mı karşılaşacak İstanbullular? İşin uzmanına soracağız. Bir yayın konuğum var. Meteoroloji uzmanı doktor öğretim üyesi Güven Özdemir yayın konuğum olacak. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi geçen hafta maalesef ki acı olaylar yaşadık. Daha doğrusu ne güzel, ne mutlu ki diyeyim, bir can kaybıyla karşılaşmadık ama maddi hasar vardı. İstanbul genelinde yağış bekleniyor mu diye bir başlamak gerekir hocam.
1: Şimdi tabii bu işte otorite Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaten şeylerini yayınladı. İstanbul için yağış uyarısı verildi. Tabii ilgili kuruluşların bu uyarılarına dikkat edilmesine fayda var. Sistemlere gelince Balkanlar üzerinden gelen serin ve havanın etkisine girdik. Bu Trakya bölgesinde etkili oluyor. Yani Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Çorlu, yani hemen hemen İstanbul yakınlarına kadar bu sistem geldi. Şu anda da etkili oluyor. İstanbul'da tabii yağış alabilir önümüzdeki saatlerde. Yine dikkatli olmakta fayda var. Çok kuvvetli bir yağış olmasa da rüzgarın etkisiyle yine yağışların etkili olma ihtimali var. Bugün İstanbul için ve Marmara bölgesi için yağış verebiliriz. Verildi zaten. Yarından itibaren bu yağış biraz daha Marmara bölgesinin kuzeyi ve ondan sonra da zaten İstanbul veya Marmara'yı terk edecek. Ama Karadeniz bölgesi tamamı bugün ve yarın yağışlı. Ondan sonra da doğuya kayacak. Ülkemizin kuzey kesimlerinde serin hava etkili. Marmara bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde. Güney kesimlerinde pek bu serinlemeyi hissetmeyeceğiz. Çünkü o bölgelerde de basır alçak basıncın etkileri var. Sadece serinlik bize yarayacak. Yağışları da alırsak gayet iyi olacak tabii.
0: Efendim işin uzmanına sorduk bizler süreci. İstanbul'u bekleyen hava durumu nedir dedik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tahminleri de keza hocamıza sorduk. O da bizlere İstanbul'un önümüzdeki günlerdeki hava durumunu aktardı diyelim. Bugün gün içerisinde yağış beklenebilir. Fakat geçen haftaki kadar yoğun bir yağışın olmayacağının altını çizdi. Keza aynı şekilde yağışların ardından da İstanbul yine mevsim normalleri içerisindeki o sıcak havayı bekliyor. Öyle olacak diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Celal Musalli ile aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
2: İnsanları olan duygusal benzerlikleriyle, neşeli halleriyle, zekalarıyla denizin en tatlı canlılarından Yunustaş Karadeniz'de görsel bir şölen oluşturduğu anları izleyelim.
3: Karadeniz'in masmavi sularında süzülüyorlar, izleyenlere görsel şölen sunuyorlar. Sinop'un Türkiye'li açıklarında görülen yunus sürüsü izleyenleri büyüledi. Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıktı. Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
2: Bu görüntülerle araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte.

0: AJet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi AJet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: AJet. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli. Yayladan
2: geldi belli. Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
2: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
1: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
2: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
5: Kredi. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
6: Otobit'te. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersin?

0: Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Yeniden merhaba 24 ekranlarından, 24 radyodan efendim merhaba diyelim ve başlayalım. Çünkü NATO liderler zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde dünya adına diplomasinin kalbinin Türkiye'de attığı bir süreç oldu. Kritik kararların alındığı bir zirveydi. Türkiye açısından yoğun diplomasi trafiği, üst düzey temaslar gerçekleşti ki protokol, organizasyon, güvenlik, diplomasi tüm bu noktada Türkiye ne kadar güçlü herkese görmüş oldu. 56 bin güvenlik personeli sahadaydı. Zirve adına savunma sanayi, TOK, lider temasları, külliyede gerçekleşen resepsiyon hepsi basında yankılandı. Türkiye dünya liderlerini hem böyle devlet ciddiyesiyle ağırlamış oldu. Tabii bir yandan da Türk misafirperverliği bu da öne çıktı.
1: Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye tüm başlıklarda tam not aldı. Hem diplomasi hem de misafirperverlikte bir kez daha örnek oldu. Türkiye 7-8 Temmuz'da dünyayı ağırladı. 32 NATO ülkesi ve 9 konuk ülke lideri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Türkiye zirveyi güçlü bir ev sahipliğiyle tamamladı. Zirve boyunca Ankara'da güvenlik en üst seviyedeydi. 56 bin emniyet ve jandarma personeli görev yaptı. Havalimanları, oteller, külliye çevresi ve protokol güzergahları güvenlik çemberine alındı. Ankara, dünya liderlerini sorunsuz bir organizasyonla ağırladı. Zirvede Ukrayna, savunma harcamaları ve NATO'nun geleceği konuşuldu. Türkiye sadece ev sahibi değil, stratejik aktör olarak da öne çıktı. Ankara'da verilen fotoğraf, Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını gösterdi. NATO Savunma Sanayi Forumu Ata Kongrezyum'da düzenlendi. Türk savunma sanayi ürünleri TUSAŞ tesislerinde sergilendi. Yerli ve milli kabiliyetler NATO heyetlerinin gündemine taşındı. Zirvede protokol detayları da dikkati çekti. Liderlerin ulaşımında limuzin TOG'ların öne çıkması gündem oldu. Türkiye misafirlerini yerli otomobil vitriniyle ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da misafir liderleri Mehteran takımıyla karşıladı. Liderlerin Mehteran'ın tepkileri ise kameralara saniye saniye yansıdı. Daha sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüşmesine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump zirveyi başarılı bulduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma mesajı dikkati çekti. F-35 başlığı Ankara'da yeniden gündeme geldi. Liderlerin ikili temasları yakından takip edildi. Protokol görüntüleri ve konvoylar başkentte hareketlilik oluşturdu. Aile fotoğrafında Erdoğan, Rutte ve Trump yan yana poz verdi. Trump'la gerginlik yaşayan İtalya Başbakanı Meloni, akşam yemeğine Trump'la karşılaşmamak için geç geldi. Aile fotoğrafında da Trump'dan uzakta poz vermeye gayret gösterdi. Zirvede Ukrayna'ya destek, savunma harcamaları ve ortak üretim konuşuldu. NATO ülkeleri Ukrayna için 2026'da 70 milyar avroluk destek taahhüdü verdi. Liderler NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarını yeniden vurguladı. Zirvede sadece diplomasi masası konuşulmadı. Külliyede verilen resepsiyonun menüsü de dikkati çekti. Yemekler 2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'ın elinden çıktı. Resepsiyonda Anadolu'nun farklı bölgelerinden lezzetler masaya taşındı. Külliyede yemek sunumu zirve kulislerinde beğeni topladı. Zirvede diplomasi kadar renkli görüntüler de vardı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Norveçli mevkidaşıyla formalı bir görüşme gerçekleştirdi. Dünya Kupası heyecanı Ankara'daki NATO kulislerine de yansıdı. Ankara'da iki gün boyunca sadece bir zirve yapılmadı. Türkiye, dünya liderlerini güvenliğiyle, diplomasisiyle, savunma sanayiyle ve misafirperverliğiyle ağırladı. 56 bin güvenlik personeli sahada görev yaptı. Külliyede diplomasi masası kuruldu, resepsiyonda Türk mutfağı tam not aldı. Yerli ve milli savunma sanayi NATO vitrine

0: Çıktı. TOG protokolde boy gösterdi. Türkiye'nin ev sahipliği zirveye damga vurdu. Ankara zirvesi Türkiye'nin artık sadece masada oturan değil, masayı kuran ve yön veren ülkelerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın tabii ki Ankara'ya gelişi ki daha o uçaktan inerken merdivenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce böyle tamam işareti yaptı. O da çok konuşuldu. Mutlu olduğunu gösteren bir işaretti. Sonrasında devamı da geldi. İkili diyaloglar oldukça samimi şekilde devam etti ki sıcak karşılaşmadan Trump'ın hediye paketinden ne çıkacak o da merak edilmişti. İşliyoruz, detaylarını paylaşıyoruz ama dönüş yoluna da bakalım. ABD Başkanı Donald Trump dönüş yolunda uçak değiştirdi güvenlik gerekçesiyle. Air Force One'a binmedi ve uçakta basın açıklamalarında da bulundu. Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. İran'ı tehdit etti. Tehdit ettiği gibi de saldırdı bakalım. We can reach the
2: NATO 3.0 target as soon as... Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ülkesine döndü. ABD Başkanı Donald Trump yolculuk sırasında Türkiye'de geçirdiği günleri basına değerlendirdi. İngiltere'deki Mendenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
3: Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı.
2: Trump, NATO zirvesinden ve Türkiye'nin misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.
3: O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Muazzam bir birlik ve beraberlik vardı. Oldukça güzeldi.
2: ABD Başkanı İran'a yönelik saldırıları da değerlendirdi. Tahran'ı bir kez daha tehdit etti.
3: Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz onları 20 misliyle vuracağız.
2: Saldırıların ardından akıllara tam kapsamlı askeri bir çatışma ihtimali geldi.
3: Gerçekten bilmiyorum. Çatışma olursa çok hızlı bir şekilde kazanırız. Bu da meselenin başka bir boyutu. Kazanabileceğimiz birçok yol var ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şeyleri kaldı.
2: Trump çatışmanın aksine İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
3: Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu zaten.
2: ABD'ye ulaşan Trump, Türkiye'ye geldiği Air Force One uçağıyla dönmedi. Eski başkanlık uçağıyla İngiltere'ye gitti. Burada yeni uçağa geçti. ABD'ye bindiği ikinci uçakla iniş yaptı. Hamle İran saldırılarına karşı önlem olarak görüldü. Trump'ın açıklamalarına göre ise uçak Avrupa'daki üslere gidecek, askerlere gösterilecek.
1: Zirve başlamadan önce de çok konuştuk. Tabii ki dış basında yankılandı ama zirve sürecinde de basına yansıyanlar, bizlerin takip ettikleri ve o çarpıcı detaylar efendim üzerine konuşacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya ayak bastığı andan gidene kadar kendisinin jest mimikleri, ifadeleri, Türkiye adına övgü dolu sözleri, katsayı yaptımlarını kaldırması noktasında söylemiş oldukları F-35 adına o kapıyı aralaması hepsi çok konuşuldu. Diğer liderler onlardan da geriye pek çok detay kaldı. Hepsini aktaracağız ama şunu söyleyelim. Birlik dayanışma mesajları vardı ama güvenlik tehditleri, savunma harcamaları bunlar da gündemin ana merkeziydi. Devam edelim diyoruz ya işte kıymetli konuklarımla bizlerle birlikte üzerine konuşacağız. Doçent Doktor Merve Suna Özcan, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Taner Erol bizlerle birlikte. Merve Hocam, Taner Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
4: Merhabalar Merve Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşacak o kadar çok başlık var ki detaylandırırken tabii ki Türkiye ekseninde, Türkiye'nin kazanımları noktasında da sormak istiyorum sizlere ama şu genel tabloyla, şu bahsettiğimiz iki günde liderlerin Türkiye'ye gelişinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyaloglarına, bir yandan külliyeden yansıyan görüntülere kadar nasıl bir izlenim, NATO nasıl geçti, Türkiye bu konuda başarılı oldu mu desem ne dersiniz Merve Hocam? Buyurun.
4: Teşekkür ediyorum Merve Hanım. Bizzat yerinde zirveye katılma imkanımız olduğu için tabii biraz daha farklı bir perspektifle belki bakabiliriz. Ya ben şunu söylüyorum, inanılmaz derecede büyük bir zirveydi. Sadece

0: bizim açımızdan diplomatik değil, aynı zamanda bu kadar güçlü koordinenin bir arada yapıldığı, pek çok bakanlığın içerisinde dahil olduğu ve özellikle bu süreci bir yıldır hazırlayan Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Hoca'nın özellikle ekibiyle birlikte nasıl planlı çalıştıklarını gördük. Yani 60 bine yakın güvenlik görevlisinden bahsediyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın yine onlarla birlikte çalışan İletişim Başkanlığı, tüm birimler o kadar koordineydi ki ben şahsen inanılmaz derecede gurur duydum yapmış olduğumuz bu zirveyle. Hatta arada yabancı basından arkadaşlarımızla ya da katılımcılarda acaba bir sonraki yılda Türkiye'de mi olsun zirve diye kendi aralarında gerçek şakalar yaptılar diyebiliriz. Evet. Yani bu sadece diplomatik bir başarı değil. Gerçekten tüm Türkiye'nin başarısı olarak okunması gerekiyor ve belirtmiş olduğum gibi arka planda bir yıldır inanılmaz bir çalışma ortaya konmuş. Yani bu açıdan Türkiye'nin geldiği konumu bir kere daha görmüş olduk. Biz özellikle diplomasi boyutu ve taraflar arasındaki ilişkilerin nasıl ilerlediğini görürken o kadar küçük anlarda kırılmalar ve diplomatik krizlere yol açabilecek başlıklar vardı ki Merve Hanım. Özellikle Meloni'nin Trump'tan sonra gelmesi ya da
1: bakışlarını kaçırması, evet.
0: Kesinlikle rol çalmaya çalışırken arka planda işte Rutte ve Trump açıklamalarının başlaması hiç beklemediğimiz şeylerdi. Ama inanılmaz şekilde bütün bakanlıklarımız o kadar iyi koordine ettiler ki bu süreci. Ve sonunda da zaten herkes evine çok mutlu olarak döndü. Neden mutlu olarak döndüler? Sadece zirve mi? Siz iyi bir zirve çıkarırken bir yandan da Türkiye o proaktif arabuluculuk yaklaşımıyla birlikte istikrarı merkeze alacak şekilde hareket etti. Bence bu son derece önemliydi. Ya pek çok kez NATO 3.0'dan bahsediliyor. Aslında NATO 1.0'a geri dönüş gibi ortak düşman tanımlamaları var ama eğer NATO 3.0 diyeceksek buna, o zaman Türkiye'nin burada tüm aktörleri bir araya getirip NATO'nun genel vizyon ve yapısını yeniden hatırlatması noktasında bence NATO 3.0 diyebiliriz. Bence sonuç bildirisi beni çok tatmin etmedi. Bunu açık olarak söyleyeyim. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı
1: onu ayrıca konuşalım Merve Hocam. Tabii, özür dilerim ama şimdi bu
0: bir şey ekleyeceğim sadece.
1: Buyurun. Sadece
0: hani barış beklentilerini karşılayacak açıklamalar yoktu. Bence bu açıdan bu biraz NATO'nun parçalanmasıyla alakalıydı.
1: NATO'nun parçalandığını düşünür müyüz? Bir kere bunu soracağım. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz dönemlerde NATO'ya olan inancımı kaybettim, belki çıkabilirim deyip ondan sonra bu zirveye gelmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmese zaten gelmezdim. Hani bu ifadeleriyle birlikte bu ittifakta ABD nerede yer alacak? Bundan sonraki katkıları ne olacak? Merak ediliyordu. Genel Sekreter Rutte ise bazı ifadeler kullanmıştı. Şunu söylemişti. ABD dışında Avrupa da aslında güç kazanmaya başladı demişti ama 3-0 diyorsunuz. Bunu sormak istiyorum. Türkiye açısından da fırsatlar barındırıyor diye zirve başlamadan önce sizlerle konuştuk. Çünkü seri üretim yapabilmek, mühimmat, füze, elektronik sistemler, insansız platformlar, hava savunma çözümleri, bunların daha büyük bir kapasiteyle artık ülkelerin sahip olmasına da ön ayak olmak. Bunlar mühimdi. Ankara'nın savunduğu yaklaşım da buydu. O yüzden Türkiye'de kendini nasıl ön plana çıkaracak diye merak ediyorduk. Bunu sormak istiyorum Tenor Hocam size. 3-0 dedik ama ne kadar mesela bu eksende kararlar alındı, konuşuldu ama öncesinde tabii bir iki cümleyle genel izlenimimizde duymak isterim.
2: Evet, genel olarak ben de kesinlikle organizasyonun çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle protokol açısından Türkiye Cumhuriyeti örnek taşıyacak bir performans ortaya koydu. Genel olarak organizasyonlar, bu boyuttaki organizasyonlarda bir takım protokol hataları yapılabiliyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti gerçekten kadim bir devlet olduğunu bu açıdan tekrar gösterdi. Harika bir protokol ve organizasyon başarısı ortaya koydu. Bunu şöyle de özetleyebilirim. 2017'de biliyorsunuz ki Aile Bakanımız Hollanda'da başkonsolosluğa alınmamıştı. Hı hı. Ve çok güzel bir cevap verildi. Bu hatırlandı.
1: Kim karşıladı? Evet.
2: Aile Bakanımız kendisini karşılamış oldu, Hollanda Başbakanını. Bu protokol açısından ne kadar başarılı olduğumuzun aslında küçük bir göstergesi. Dolayısıyla ben oradaki hem Yeniçeri detayını hem mehter detayını çok başarılı vurgular olduğunu düşünüyorum. Hem iç siyasete hem dış siyasete verilmiş olan çok güzel mesajlar olarak düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Tabii ki geldiğimiz noktada bu organizasyonun bir çıktısı var ve bu çıktısının tabii ki yazılı bir dokümanı var. Bir de içeride gazetecilerin alınmadığı bir bölüm var. Esasen orada neler konuşuldu, ikili görüşmelerde tam olarak neler ele alındı bunu bilemiyoruz. Ama bu doküman üzerinden hareket ettiğimizde evet Türkiye bölgede çok ciddi bir güç olma yolunda zaten
1: İlerliyor.
0: dev adımlar atmış durumda ve gerçekten ülkemiz Orta Doğu'da vazgeçilmeyecek bir müttefik pozisyonunda. Amerika Birleşik Devletleri için düşündüğümüzde Avrupa ile arasındaki gergin havanın devam ettiğini ben düşünüyorum. Her ne kadar Trump böyle olmadığına dair cümleler kursa da hem İspanya hem İngiltere hem İtalya'ya karşı bu gerginliğin
1: Mesafeyi korudu.
0: mesafelerin olduğunu düşünüyorum. Zaten Avrupa ülkeleri Trump'a karşı beden dili noktasında ikili görüşmelerinde Trump'la çok rahatsız oldukları durumlarla karşı karşıya geldiler. Avrupa ülkeleri bunu zaten her fırsatta gösteriyor. Trump'ın bu beden dilinden çok rahatsızlar. Dolayısıyla söylemlerinden rahatsızlar. Kendi ülkelerine karşı konuştuğu içeriklerden çok rahatsızlar. Dolayısıyla bu gerginlik sürüyor. Her ne kadar kameralar önünde öyle olmadığını görsek de içeride ben bu gerginliğin devam ettiğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla Türkiye burada daha fazla ön plana çıkıyor. Avrupa'dan istediği desteği alamayan Trump bölgede sıkışmış bir durumda ve bu sıkışmışlığı açabilecek tek anahtarın ben her defasında bunu söylüyorum Türkiye olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye bu noktada kazançlı çıkıyor, kazançlı çıkacak. Sayın Erdoğan çünkü dış politikada hedefine odaklanmış durumda. Dikkat ederseniz diğer devletler üzerinden değil, Türkiye'nin menfaatleri üzerinden bir kurgu sürekli ortaya koyuyor. Ve bunu da F-35'ler konusunda, yaptırımlar konusunda çok ciddi olarak gördük. Ciddi bir başarı bence bu. Trump'ı bu noktaya Türkiye'ye getirdi. Türkiye'nin istikrarlı dış politikası, vazgeçmeyişi ve Erdoğan'ın bu anlamda dik duruşu
1: Başarısıyla.
0: Trump'ı Türkiye'ye yaklaştırdı. Vazgeçilmez bir güç olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
1: Şimdi Trump dediniz tabii ki buradan da devam etmiş olalım. Yerinde takip etmiş biri olarak Merve Hocam. Şimdi hani Donald Trump'ı tanıyanlar, bilenler kendisinin mizacı ekseninde işte bu kadar da sıcak bir yaklaşımda bulunmasını da yadırgadılar. Hatta muhalif basında da yer aldı. Yani Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında farklı bir moda bürünüyor. Kendisi böyle üstünlük taslamıyor. Daha ılımlı bir şekilde bir diyalog kuruyor. Ardından zaten hali hazırda övgülerini biliyoruz. Bunun dışında F-35'lerde kapı araladı. Tam bir son giderken hani bir kararsızlık bağlamında konuştu. Ama öncesinde dedi ki evet F-35'ler noktasına çalışılacak diye onu da sormuş olayım bu arada. Bir de tabii ki kasa yaptırımları biz de müttefiklerimize yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Bu yaptırımları kaldıracağız ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu cevapla vakit kaybetmesini istemediğini söyledi. Bunun zamanı geldi ifadesini kullandı. Bunlar mühim. Türkiye ile ilgili bakış açısı önemli. Ama yani şimdi Trump'ın bu dili, kendisinin bu yaklaşımı, bunun bir de dünyaya mesajı olsa gerek. Elbette NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşmesini ve Türkiye'nin gücünü çok da istemeyen ülkelere, örneğin İsrail'i, Yunanistan'ı hali hazırda nasıl yankılandı? Bölgedeki atmosfer bu kapsamda nasıldı?
2: Tabii ki de öncelikle katsa yaptırımını hatırlatayım Merve Hanım. Aslında pek çok yerinde sizle de konuşmuştuk. Şimdi katsa yaptırımı Türkiye'ye çıkarılmış bir yasa değil. Amerika Birleşik Devletleri düşman olarak gördü. Kuzey Kore, İran, Rusya gibi ülkelere uyguluyor zaten bu yaptırım paketini. Ve buradaki en temel konu bizim kendi güvenliğimizi sağlama konusunda S-400 aldığımız bir noktada karşımıza çıktı. Yani Türkiye'nin kendini savunması için en böyle ihtiyaç duyduğu noktada. Şimdi S-400'lerle alakalı başlık çözülürse büyük ihtimalle katsa yaptırımlarıyla alakalı Trump'ın ben yaklaşımından ve dün kapanışta Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesinden artık bu konunun rafa kaldırıldığını söyleyebilir. Çünkü
1: Bizi
2: F-35'lerle
1: izlemeye
2: alakalı
1: devam
2: adımlar
1: edin
2: atıldı.
1: ifadesini kullanıyor ama şimdi S-400 meselesinde oradaki işte kongreye sunulması ABD Başkanı Trump tamam vermek istedi ama bir süreç var. O sürecin de istendiği gibi işlemesi için mesela işte Kasım seçimine kadar cumhuriyetçilerin bir şekilde çoğunlukta olduğu ve kongreden geçirebileceği noktaya kadar meselenin hallolması gerektiği de söyleniyor. Bunu da merak ediyorum. Sizce Trump sonrası için ne olurdu diye. Ama şu anki bağlamda anlamda. S-400 noktasında bir takım işte kurallar var. Hatta konuşulan Körfez ülkelerinden işte birine verilmesi deniyor. O bir takım nüanslarla birlikte sizce nasıl işleyecek bu süreç?
2: Yani aslında ben Merve Hanım şunu düşünüyorum. Bakın bize İran Savaşı şunu gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump isterse kanunu tamamen istediği gibi yönlendiriyor. Neden İran Savaşı'nı hatırlayalım? 60 gün içerisinde kongre kararı gerekiyordu ama şu ana kadar İran Savaşı kaç 60 gün geçirdi? Evet. Ve hala savaş devam ediyor dünkü açıklamalarıyla. Demek ki burada arka kapı üzerinden gidebileceği bir alan var ki bence Trump bunun üzerine konuşuyor. S-400 konusu zaten ortadan kalktığı ya da çözüldüğü an itibariyle katsa yaptırımlarıyla ilgili bir sıkıntı olmayacaktır. Fakat şöyle bir nokta daha var karşımızda. Trump ne zamanki NATO zirvesi öncesi ben Türkiye'ye büyük bir hediyeyle gidiyorum dedi. Netanyahu aynı sabaha hemen Trump'ın en fazla istediği kanala çıktı. Ertesi gün ne zaman katsa yaptırımları kaldırılıyor dedi. Hemen biz yine Netanyahu'yu gördük. Ama Trump dedi ki sonrasında Bibi ile alakalı böyle samimi dille söyledi. Ona bir mesaj verdi. Herhangi bir sorun yok minvalinde ama şunu söyleyelim. Bibi sana söylüyorum. Mitsotakis sen anlı oldu bence o durumda. Çünkü özellikle Yunanistan ve Mitsotakis'in Türkiye'yi hedef alan ki misafir olarak geldiği bir NATO üyesi hedef almış oluyor. Söylemler son derece sorunluydu bence. Ama ben bu konunun çözüleceğini düşünüyorum. Diyelim ki çözülmemiş gibi bir perspektif karşımıza çıkabilir. Çünkü uluslararası ilişkilerde hiçbir şey yüzde yüz değil.
1: Mitsotakis'in söylemleri üzerinden de gittiniz değil mi hocam? Ne demişti izleyicilerimize de hatırlatalım. Şimdi F-35 savaş uçaklarının tedarikiyle alakalı Trump'tan da pozitif bir yaklaşım gelince ne dedi? Türkiye'nin biz açık tehditleriyle karşı karşıyayız. Bu soruldu Mark Rutte'ye basın toplantısında. Müttefikler arasında bir anlaşmazlık olabilir ama tabii ki ılımlı yolla çözülebilir. Biraz böyle hani diplomatik de konuştu, bu yöne de çevirdi ama hani Mitsotakis'in bu ifadesi, İsrail'in, Netanyahu'nun İsrail basına yansımaları bunlar Trump'ı hani geri adım attıracak şeyler mi?
2: Attırmayacak gibi duruyor. Çünkü şunu da ekleyelim. Şimdi Amerika'daki seçimlerden bahsettiniz siz de son derece önemli. Seçimlerle lobicilik faaliyetleri hep karşımıza çıkıyor. Siyonist lobinin ve Rum lobisinin an itibariyle zaten çalışmaya başladığını gördük. Ama hemen şunu da ekleyelim. Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail'in soykırımları Amerikan kamuoyunda ve Amerika'nın seçmenleri üzerinde çok olumsuz bir yere sahip. Ve bu nedenle de zaten son dönemdeki anketler üzerine baktığımızda da Amerika'da pek çok kişinin artık eskisi kadar İsrail odağında olumlu yaklaştığı ya da Siyonizm bağlamında olumlu baktığı bir arka plan yok. Demek ki Amerikan kamuoyu da değişiyor. Bence Trump da bunun üzerinden hareket ediyor. Bir yandan da hani bu kadar kanla devam eden bir ülkenin insanları hedef alan bir ülkenin ne kadar desteklenebileceğini düşünmek gerekiyor. Bence o noktada da Sayın Trump'ın Sayın Erdoğan'la olan ilişkisine dair samimi mesajları, birbirlerini samimi karşılamaları zaten bize genel tabloyu veriyor. Hatta ufacık bir şey daha ekleyeyim hemen hızlıca. Ahmet Şara'yla yapılan görüşme de son derece önemliydi Merve Hanım. Türkiye'nin bölgedeki konumu ve Suriye üzerinden Orta Doğu coğrafyası bölgesel bir barışın da adımlarını getirecek arka plan oluşturuyor.
1: Evet, Şara'yla da bu arada görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump da kendisine sorulduğunda zaten Suriye ile alakalı Şara'nın iyi bir lider olduğunu, Türkiye'nin bu konudaki etkisinden de bahsediyor. Ama tabii bir de işin Mitsotakis kısmı var. O da olabildiğince negatif konuştu. Yunanistan'ın her zaman NATO'ya taahhütlerini yerine getirdiğini, işte şu anda silahlı kuvvetlerimiz 25 milyar avroluk bir modernize programı uyguluyor. Biz de böyle güçlüyüz. Şöyle aslında yararımız, katkımız var dedi ama tabii günün sonunda hatta ekranlarımızın sol alt köşesinde de getirdik. Böyle külliyeye girişte mehter takımı orada 200 yılın ardından belki de bir anlam kazanarak tüm dünyaya tabii Ceddin Deden'i de tabii böyle ironik bir şekilde denk geldi. O andaki surat ifadeleri, mimikleri çok konuşuldu. Bir mesajdı ya da değildi. Bunu da sormak lazım. Şimdi Taner Hocam sizin de bu konuda aktardıklarımız üzerinden fikrinizi alalım. ABD Başkanı Donald Trump'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o tavrı ve aynı zamanda Gazze'den bahsettik. Gazze konusu çok gündeme geldi mi diye soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ayrı bir başlık olarak konuşuldu mu bilmiyorum. Belki ben salonda olmadığımda konuşulmuştur ama ben tüm diplomatik noktalarda bunu gündeme getirdim. Bu soykırımın bitmesi gerektiğini söyledim. Dedi dün basın açıklamasında ABD Başkanı Trump'sa Lübnan'a yönelik saldırılar duracak.

0: dedi. Yani sadece Lübnan için olsa dahi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisi vardır da diyebilir miyiz? Buyur. Taner Hocam buyur.
1: Evet. Şöyle kesinlikle Trump'ın belki NATO'daki şu anki konuşma içeriğine baktığımızda hedeflenen başlıklar aslında ben Gazze olduğunu düşünmüyorum. Eğer Gazze olsaydı Gazze merkezli Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çok daha fazla baskısı olurdu. NATO'nun dışında veya kapalı kapılar arkasında Gazze başlığı her zaman Sayın Erdoğan'ın gündeminde zaten. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta Gazze ile ilgili yapılması gereken söylemleri ve çıkışları yapıyor. Zaten Trump İsrail konusunda Erdoğan'ın nasıl bir tutumda olduğunu çok iyi biliyor ve bunu zaten kendisi de deklare etti. Evet. Sorunuzun başında Trump'ın Sayın Erdoğan'la ilişkisi ve diğer devlet liderlerine karşı tavrıyla Sayın Erdoğan konusundaki tavrı kıyaslandığında nasıl düşünülmesi gerektiği içerikli sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. Başından beri Cumhurbaşkanımız Erdoğan Trump için bence diğer Avrupa ülkeleri liderleriyle aynı kulvarda değil. Bunu hem söylemleriyle hem davranışlarıyla hem beden diliyle ortaya koydu. Cumhurbaşkanımıza karşı bu anlamda çok saygı duyduğunu ben en azından görüyorum. Beden dili noktasında biliyorsunuz Avrupa'daki birçok lidere karşı çok daha farklı yaklaşımlar sergileyebiliyordu ve bir tartışma konusuydu. Ama Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye karşı ben hem söylem noktasında hem davranış noktasında ölçülü olduğunu düşünüyorum. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu, şu an dış politikadaki ne kadar başarılı olduğumuzun bir göstergesi. Tabii Gazze Türk halkı tarafından çok hassas bir konu. Beklentimiz bu konunun çok fazla deklare edilmesi. Ben en azından bunun belki medya önünde değil planda konuşulduğu bir mesajların verildiğini düşünüyorum. Lübnan konusu şunun için önemli. Biliyorsunuz ki İran Lübnan konusunu masaya getirdi ve Lübnan'a karşı yapılan bu saldırılar devam ettiği sürece barışın mümkün olmayacağını söylemişti. Bunun üzerinden de Hürmüz'de daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılık verdi. Lübnan konusu çok sıcak olduğu için bazen arada geçmesi çok normal. Çünkü biliyorsunuz Amerika şimdi İran'a tekrar saldırdı. Bunun en öncesindeki sebep Lübnan konusu. İran'ın Lübnan'la ilgili Amerika'yı İsrail'i sıkıştırma noktasında biliyorsunuz bazı politikalar üretmesi noktasında biraz sıkıştırdı. Lübnan konusu Gazze'den şu anda daha fazla bir sıcak bir ortam teşkil ettiği için belki Gazze olmuştur bu süreçte ama ben Erdoğan'ın bu konuda samimiyetine çok güveniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta Gazze'nin özel durumuna zaten değiniyor. Öyle de olmalı.
0: Evet, zaten bunu gündeme getiren diğer NATO zirvelerinde ve diplomatik pek çok platformda dile getiren belki de tek lider olduğu için de ayrıca ben de ona parantez açmak istedim ama tabii dünyaya nasıl bir mesaj verildiği, Türk-Amerikan ilişkilerinin bundan sonra nasıl ilerleyeceği, liderler diplomasisinin ülkelerin iç meselelerine ve pek çok güvenlik noktasında atılabilecek adımlara etkisi, bunları böyle birebir tecrübe edip gördüğümüz bir noktaya evrildi. Yani F-35'lerle ilgili açıklamalar, ardından kasa yaptırımları, yani Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor. Evet, bu sadece belki bir başlangıçtı gördüğümüz. Bunu söyleyebilir miyiz Merve Hocam? Yine tabii ki sizin oradaki kapılmış olduğunuz duygular ve izlenimler doğrultusunda. Buyurun.
2: Kesinlikle haklısınız Merve Hanım. Aslında bence geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyareti esnasında da bunu görmüştük. Çünkü Trump onu çok özel bir şekilde ağırlamıştı. Böyle daha böyle ne diyelim itimat gösterilen devlet liderlerinin kaldığı o hemen Beyaz Saray'a yakın bir yerde konaklatmıştı. Bu açıdan son derece dikkat çekiciydi zaten. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda evet biz NATO bağlamında güvenlik, savunma, sanayi, savaş hazırlığına ilişkin açıklamalar görüyoruz ama bence buradaki en önemli başlıklardan biri zirve içinde zirve. Görüşme içinde, görüşmeden bahsediyorsak eğer evet burada Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri için yeni bir döneme girdik desek hatalı olmayacak. Çünkü önümüzdeki süreç içerisinde de özellikle transatlantik ilişkilerde o kırılganlığın Trump tarafından da dile getirildiği bağlamlarda biz Türkiye'nin ne kadar değerli olduğunu Sayın Trump'ın kendi ağzından da işitmiş olduk aslında. Türkiye

0: yapıyoruz. NATO artık sadece işte 1949'daki gibi iki kutuplu bir dünyanın ürünü olmaktan çıktı ya da 91 sonrasında Sovyet sonrası döneme adapte olan uluslararası terörizmi merkeze alıp ona göre kendisini yeniden şekillendiren bir yapı değil. Hibrit tehditler, siber alan, yapay zeka, insansız sistemler, enerji güvenliği derken güvenlik denkleminin çok katmanlı olduğu bir alan ortaya çıktı ve dolayısıyla Amerika ve Türkiye ilişkileri de bence bu noktada kendisini yeni sisteme entegre edecek bağlamlarda yeniden ve yeniden tanımlıyor. Şimdi buradaki üretim kapasitesinin yanı sıra sanırım savunma sanayi ya da güvenlik derken şunu da söylemek gerekiyor. Burada masa çok son derece önemli. Çünkü güvenlik yapılarının ya da güvenlik örgütlerinin en önemli ayaklarından bir tanesini diplomasi masaları oluşturur. Şimdi transatlantikteki bence en büyük kopmalardan biri Rusya-Ukrayna savaşı içerisinde düşman tanımlamalarının net olmaması. Avrupa Rusya'yı düşman olarak tanımlarken bence dün Trump'tan Rusya ile ilgili herhangi bir düşman açıklaması görmedik. Bu bağlamda da özellikle Türkiye'nin arabuluculuğuyla kurulacak bir masadan belki yakın bir dönemde bahsedebiliriz. Çünkü Trump biraz Ukrayna'yı merkeze alan, biraz Rusya'yı merkeze alan sanki ortalarda bir söylem üzerinden hareket etti ama buna karşılık bence en endişe verici yön şuydu. NATO bu savaşı 2027'ye kadar uzatmayı planlamış ki Ukrayna'ya 70 milyar avroluk askeri yardım, ekipman yapılması taahhüdü yeniden dile getirildi. Evet. 2027'de de eş düzey olacağı söylendi. Ama ben en azından Türkiye-Amerika ilişkilerinin bölge içerisinde çatışmaları durdurma ve barış sağlama konusunda hemfikir olacağı alanlarında zemininin oluştuğunu düşünüyorum.
1: Evet, Kremlin'den yakından takip ediyoruz zirveyi. Zirvede olan biteni diye bir açıklama gelmişti ama sizin de söylediğiniz gibi evet, sonuç bildirgesinde madde madde var. Ne deniyor? Rusya açık şekilde uzun vadeli tehdit olarak tanımlanıyor. Bu yazıldı, altına imzalar atıldı ama görünen tabloda hem ABD Başkanı Donald Trump'ın herhangi bir bu konuya işte çok fazla eğiliminin olmaması ve 2026 için Ukrayna'ya da 70 milyar avroluk askeri yardım taahhütü, 2027'de en az aynı seviyenin korunması hedefleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı çok fazla gündeme geldi. Rutte, tabii ki NATO Genel Sekreteri bu kapsamda açıklamalarını Avrupalı müttefikler noktasında devam ettirdiğini de söyledi. Ama bakıldığında sanıyorum Rusya'nın o hepimizin düşmanıdır, saldırabilir algısı çok da gerçekçi değil gibi. Bunu söyler misiniz Taner Hocam? Sormuş olayım. Bir de madde 5, ona tekrar vurgu vardı. Hep de konuşulur zaten, nedir? Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır. Kolektif bir savunma taahhüdü yeniden hayata geçti. Bu da konuşulan bir diğer başlıktı. Şöyle hızlıca hem de hatırlatmış olayım. 2025'te Avrupa müttefikleri Kanada'nın savunma harcamaları 139 milyar dolar arttı deniyor. 50 milyar doların üzerinde bir savunma alımı açıklandı. Savunma sanayi üretim kapasitesi artacak. NATO içindeki savunma ticareti engellerinin de kaldırılması planlanıyor. Evet, Avrupa'da NATO içinde daha fazla sorumluluk alacak. Yapay zeka. Bu da gündeme gelen başlıklar. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestlisi. Şundan ilerlemek istiyorum. Savunma sanayi üretim kapasitesinin artırılması biraz üst sıfır dediğimiz meseleye tekabül ediyor. Avrupa NATO içerisinde ne kadar fazla sorumluluk alabilir ki, Trump'ın en çok istediği şey bu, malum altını çiziyor. Bunlar, bu maddeler hayata geçirilebilir şeyler mi yakın vadede Taner Hocam? Buyurun.
2: NATO'nun kuruluş gerekçelerine baktığımızda Sovyetler algısı çok önemliydi. Ama gelinen noktada sizin de sorduğunuz üzere Sovyetler gerçekten Rusya.
1: Taner Hocamızın bağlantısını yenileyelim. Hocam çok özür diliyorum. Şekilde... Söyledikleriniz çok kıymetli ama sağlıklı, duyamıyoruz. Hemen hızlıca yenileyelim o arada. Affınıza sığınıyorum. Merve Hocam, sizinle devam edelim. Avrupa NATO içerisinde daha fazla sorumluluk artık üstlenecek. Hani ABD Başkanı Donald Trump'ın hep altını çizdiği mesele. Özellikle de İran meselesinde arkamıza durmadılar. Almanya'ya söyledim, İngiltere'ye söyledim. Bir karşılık alamadım dedi. İspanya ile alakalı işte hiç sevmiyorum gibi bir ifade kullandı. Bakıldığında Avrupalı ülkelerle alakalı kendisinin negatif düşünceleri var. Bunların bir kısmı da yaptırımlar bağlamında tabii ki aslına bakarsanız destek verilmemesi, NATO'nun tüm yükünü sırtlandığını düşünmesi. Yani bunların etkisi olarak da NATO içinde savunma ticareti engelleri kaldırılacak. Hedefleniyor bu. Gerçekleşir mi sizce?
0: Yani ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi, yani Trump'ın açıklamaları yine son

0: derece böyle alışılagelmedikti. Özellikle bence İspanya ile alakalı açıklamaları çok hoş değildi ama artık sanırım alıştık. Klasik Trump'tan bahsediyoruz. Onun haricinde Avrupalı aktörlere zaten çok kin güderek gelmiş. Bunu çok net olarak gösterdi. İtalya'sından Fransa'sına kadar her bir aktörü sevmediğini dile getirdi Trump. Ve bu nedenle transatlantik ilişkiler Trump'ın bu döneminde zaten tamamen kopma noktasında. Kopacağını söyleyemeyiz ama eskisi kadar çok böyle mükemmel ilerlemiyor. Ne zaman Avrupalı aktörler harcamaları arttırır? Rutte'nin de dikkati çektiği gibi evet o zaman belki biraz daha farklı olarak düşünebiliriz ama şu an Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda kendinin yalnız bırakıldığını düşünüyor ve kendisini yalnız bırakan ülkelere karşı da büyük ihtimalle çok da bir yumuşama göstermeyecek. Bir yük paylaşımı, yük dağılımı olur mu? Ya bence şunu görmek gerekiyor. Avrupa o kadar uzun süredir Amerikan şemsiyesinin altında o güvenlik alanına alışmış ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 trilyon dolara yakın bir harcaması var. Ama buna karşılık NATO Avrupa'sına baktığımız zaman 500 milyar dolar civarında kalıyor. Arada yarı yarıya bir fark var. Belki de Trump'ın dediklerinde haklılık payı da var gibi geliyor. Neticede Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'la birlikte biraz daha yaklaşım ve vizyonu değişti. Şimdi bunları bir yana koyalım. Türkiye üzerinde yaptırımların kaldırılmasıyla alakalı dün hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da vardı. Bu son derece önemli. Eğer bizim üzerimizde NATO üyesi olmamıza rağmen bu kadar baskı olmaya devam edecekse o zaman sanırım her bir aktörün yeniden burada 3-0'ı yorumlaması gerekecek. Çünkü Türkiye 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esnasından bu yana yaptırımlarla karşı karşıya kalan tek NATO üyesi ve katta yaptırımlar uygulanıyor bize. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Sadece kendi güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Yani Avrupa'nın da buna bir karar vermesi gerekiyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri bağlamında değil. Çünkü Avrupa'da da bu konuda en fazla bizim aleyhimize çalışan Yunanistan var, Güney Kıbrıs Rum kesimi var. Avrupa Birliği ile bağlantılı düşünmemiz gereken alanlar oluşmuş oluyor. Şimdi artık bundan sonrası evet bizim ev sahipliğimizde çok güzel bir NATO zirvesi gerçekleşti. Ama Avrupa'nın yönüne karar vermesi gerekiyor. Rutte dedik ki makinelerimizin kükremesi gerekiyor dedi. Yeni bir savunma sanayi atılımı yapmalıyız dedi. Evet tamam bunu yapacaksanız o zaman kısa ve orta vadede zaten Türkiye'ye inanılmaz derecede ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla
1: hocam,
0: Türkiye'yle
1: oradaki Merve hocam o
0: gerekiyor.
1: İhtiyaç noktasında da desteklemek için Türkiye'nin savunma sanayi organize edilme şeklini örnek alıyoruz. Bence bu son derece ilgi çekici. Bildiğim kadarıyla bazı müttefikler de bunu kendilerine nasıl uygularlar, uygulayamayazlar. Bunu aslında bakıyorlar. Yani savunma sanayi alanında toplumun bütün kesimlerini kapsayan yaklaşım önemliydi. Biz hani buna baktık, gözlemledik. Evet zaten Türkiye'nin modeli bu yaptığı da doğru. Diğer ülkelerde bunu örnek alabilir gibi bir vurgusu vardı Mark Rutte'nin. O yüzden Türkiye'nin savunma sanayi ki forumla başladı, siz de orada daha iyi aktarırsınız yaşananları. Türk savunma sanayi modeli ele alınır mı? Diğer ülkelerde bunu gerçekten kendileri uygulayabilirler mi?
0: Zaten ATO bence bunun en net göstergesi oldu Merve Hanım. Orada yapılan o forum kapsamını düşünecek olursak. Bir de hemen şunu ekleyeyim. Bize yaptırımlar 2017'den bu yana uygulanıyor KATSA kapsamında. Evet. Ama 10 yılda Türkiye'nin geldiği savunma sanayi alanı Türkiye dünyanın 11.'si konumunda olmak. Yani bu bir modelden çok daha fazlasını ortaya koyuyor.
1: Oldukça önemli bu kapsamda da. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri üzerinden de az bir süremiz kaldı, sormak istiyorum. Savunma sanayi başta olmak üzere müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi. İttifakın bütünlüğünü zayıflatabilecek tasarruflardan kaçınılmalı dedi. Ve bununla alakalı yani kısıtlı kaynaklar var, boşa sarf edilmesin. Bunu da zaten istenmeyen bir şey olduğunu söylüyor. Bu kapsamda tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde dünkü basın toplantısında da bunların altını çizerek konuştu. Yani hani Türkiye'nin bu zirvenin ardından nasıl yankılandığını dünyada konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da güçlü duruşunu, bu ifadelerini de konuşuyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz Saner Hocam?
2: NATO'nun geldiği noktada 32 ülkeyi gördük ama 32 ülkenin içerisinde gerçekten son dönemde en fazla ön plana çıkan ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Yani Fransa'nın belki Macron'la birlikte özellikle beden dili konusunda bir takım imaj çalışmalarıyla ön plana gelme çabasını görüyoruz. Yani bunu söylemek istemezdim ama Avrupa'nın bütün yükünü çeken Fransa gerçekten Macron'la birlikte bu uluslararası toplantılarda biraz magazinsel kalıyor. Ama Türkiye

0: Bu noktada hem askeri noktada hem savunma sanayisindeki şu anki başarımızla birlikte gerçekten vazgeçilmez bir noktada olduğunu gösteriyor. F-35'ler belki bizim savunma sanayimiz için çok önemli bir başlık ama bunun dışındaki birçok başlıkta zaten Türkiye kendi sorunlarını halletmiş ve üretici bir pozisyonunda. Dolayısıyla Amerika'nın zaten sıkıştığı nokta burası. Bütün Avrupa'yı savunma sanayisindeki başarısını biliyoruz Amerika'nın. Bu gücüyle birlikte Avrupa'yı finanse ediyor veya koruyor. Dolayısıyla Türkiye bu kendi çabasıyla bir yerlere gelmiş ve Amerika'nın bu yükünü azaltabilecek bir potansiyele sahip. Dolayısıyla bizim savunma sanayimizdeki bu başarı ilham verici. Amerika Birleşik Devletleri'nin de dikkatini çeken bence burası. İtalya'nın işte Meloni ile geldiği nokta, belki Trump'la ilişkisinin biraz gergin olması İtalya'yı biraz gündeme taşıyor. İspanya'nın işte Gazze hassasiyetini biliyoruz. Orada güçlü bir duruşu var. Onun dışında gerçekten Avrupa'da bir tıkanmışlık var. Bir üretme problemi var. Ama Türkiye'nin böyle bir problemi yok. Türkiye gerçekten istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Adım adım atıyor. Adımlarını gerçekten çok planlı atıyor. Ve bu füze noktasındaki çalışmalarımız üst düzey. Buradaki menzil çalışmalarımızda çok ciddi başarılar var. NATO'nun bence en önemli gücü Amerika'dan sonra Türkiye zaten olmuş durumda. Bunun herkes bilincinde. Dolayısıyla dış siyasette veya bu tür organizasyonlarda Türkiye'nin saygınlığını da görmek çok
1: Görmüş
0: mümkün.
1: oluyoruz. Evet, bu arada tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi sona erdi ama liderlerle görüşmeleri sürüyor. Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı kabul etti. Onlara ilişkin görüntüleri getirelim ekranlara. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında tabii liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Dün zirvenin son gününde Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanını, Almanya Başbakanı ve İngiltere Başbakanına ağırladı. Ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiler. Bugün de bir kez daha aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı kabul etti. O anlara ilişkin görüntüleri ekranlara getirdik. Tabii şu da var, Çelik Kubbe projesi örneğin, o da sorulmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bilek güreşidir dedi. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var ifadesini kullandı. Taner Hocam bunu da tabii ki eklemiş olalım Türkiye'nin gücü bağlamında. Evet, bu görüntülerle birlikte saat dilimini kapatacağız. Taner Erol, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Sunay Özcan. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Hoşça kalın.
0: Biz
1: İyi
0: teşekkür
1: günler.
0: ederiz. Sağ olun. İyi günler.
1: Evet, zirve adına genel bir değerlendirmeydi aslında. Konuklarımızla birlikte üzerine eğildik, masaya yatırdık. Şimdi araya gideceğiz. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Dünyanın gözü Ankara'daydı. Tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı kritik görüşmeden ne sonuç çıktı? Türkiye nasıl bir performans sergiledi? NATO 3.0'ın dönüşümü sağlanabilecek mi? Bu süreçte Türkiye nasıl bir rol üstleniyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel.

0: Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan geldi
6: belli. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
5: uyar. Yayladan Haytos. Yayladan.

0: Yeniden merhaba. Ekonomi bülteni ile karşınızdayız. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları piyasaları da hareketlendirdi. Hafta başında 6.350 TL seviyesinde olan gram altın düşüş trendine girdi.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran açıklamaları ve ABD'nin yeni askeri operasyonları sonrasında petrol fiyatları arttı. Değerli madenlerde ise düşüş başladı. Peki bu düşüş ne zamana kadar devam edecek? Piyasa eski fiyatlarına geri dönecek mi? Konunun detaylarını çok değerli yayın konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı Mesut Esin'e soracağız. Efendim Trump'ın açıklamaları sonrasında değerli madenlerde bir düşüş başladı. Gram altın haftanın 4. işlem gününe kaç parayla başladı? Ons altında son durum nedir?
2: Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ABD-İran savaşına alakalı bir barış havası oluşmuştu. Bu da tabii ki fiyatları yukarı yönlü çıkarmıştı. Şu anda da ister istemez dün Trump ne yaptı yapacağını, dün bir konuşma yaptı ve fiyatlar aşağı doğru gelmeye başladı. Altının gram fiyatı hafta başında 6.400 TL'ydi. Şu an 6.100 TL'ye kadar düştü. 200 bin liralık bir düşüş oldu.
1: Efendim ons altındaki son durum nedir? Ayrıca gümüş de yatırımcılar arasında sıklıkla tavsiye edilen ve tercih edilen bir yatırım aracı. Son zamanlarda onda da çok ciddi bir düşüş yaşandı.
2: Şimdi biliyorsunuz 14 Temmuz'da bütün piyasalar kilitlenmiş durumda. ABD'den gelecek enflasyon beklentileri var. Bir de Fed'in faiz açıklamaları beklentileri var. Buradan aslında insanlar bu zamanlarda çok fazla alt sat yapmalarını istemiyoruz. Neden? Çünkü altının gramında bir anda 200 lira düşüş, 200 lira bir gerileme oluyor. İster istemez insanlar bir telaş yapıyorlar. Altın her zaman için uzun vadeli bir yatırım aracıdır. İnsanlar kar beklemesinler, kısa vadeli kar beklemesinler. Çok yüksekten alanlar vardı, onlar da beklesinler. Evet, belki geçen sefer söylediğimiz gibi bir ufak bir düşüş olabilir ama zaten düşeceği kadar düştü. İnsanlar yine beklesinler.
1: Peki efendim, son zamanlarda sizler kuyumcusunuz aynı zamanda. Yatırımcılar alım mı yapıyor daha çok yoksa satım mı?
2: Aslında alanlar aldı. Bu sefer de tabii düştüğü için insanlar satamıyor da. Bazen bakıyoruz, konuşuyoruz, bazen işte inşaatçılarla, galericilerle konuştuğumuzda onlar insanların çok fazla altın aldıklarını, yüksekten aldıklarını, satamadıklarını, bu da ister istemez işlerde bir düşüş olduğunu belirtiyorlar. Şu anda da aslında insanlar yatırım için alanlar aldığı için fazla alış olmuyor. Genelde düğün alışverişleri oluyor. Biliyorsunuz önümüz yaz, artık düğün zamanı, insanlar düğün alışverişi yapıyor.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi yatırımlar yapıldı. Vatandaşlar, yatırımcılar özellikle bu fiyatlardan bozdurmak istemiyor ve uzmanlara göre ise önümüzdeki dönemlerde altın o çıktığı fiyatları tekrardan yakalayacak diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.

Trump'ın açıklamalarının ardından piyasadaki hareketliliğe ilişkin 24 muhabiri Mehmetcan Çoban konuyla aktardı efendim. Devam edelim. Ziraat Bankası Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırladığı iklim geçiş yol haritasını açıkladı. Banka 4 kritik sektör için 2030 emisyon azaltım hedeflerini de duyurdu. Banka elektrik üretimi, demir, çelik, çimento ve tarım sektörleri için 2030 yılına yönelik bilim temelli emisyon yoğunluğu azaltım hedefleri belirledi. Yol haritasında ekonomik büyüme ile karbonsuzlaşmayı birlikte hedefleyen yoğunluk bazlı emisyon azaltım modeli benimsendi. Ziraat Bankası yenilenebilir enerji yatırımları, enerji depolama sistemleri, şebeke modernizasyonuyla düşük karbonlu sanayi yatırımlarını öncelikle finansman alanları arasında değerlendirecek. Demir çelik sektöründe modernizasyon ve yenilenebilir enerji kullanımını destekleyen projelerin finansmanına da devam edileceği belirtildi. Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Firma Analiz Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu, yeşil ve geçiş finansmanı yoluyla müşterilerin düşük karbonlu ekonomiye uyumunun destekleneceğini, Türkiye'nin ise 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında hava trafiği yoğunluğu sorunsuz yöneltildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu zirve boyunca iki havalimanında toplamda 145 uçuşun gerçekleştiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 6-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ankara Havalimanı'nda toplam 145 uçuş gerçekleştirildiğini bildirdi. 3 günlük süreçte 83 iniş ve 62 kalkış yapılırken Ankara Havalimanı 82, Esenboğa Havalimanı ise 63 uçuşa ev sahipliği yaptı. Bakan Uraloğlu uluslararası standartlardaki hava trafik hizmetleri ve güçlü operasyonel koordinasyon sayesinde zirve kapsamındaki tüm uçuşların emniyetli ve kesintisiz şekilde tamamlandığını söyledi. Öte yandan NATO zirvesi öncesinde hizmete açılan Ankara Havalimanı'nın kapsamlı modernizasyon çalışmalarıyla uluslararası operasyonlara uygun hale getirildiğini de belirtti. Ekonomi haberlerini noktaladık. Araya gidelim. Saat başında moderatörle karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobit'te.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Yeniden merhaba. Efendim moderatöre devam ediyoruz. Saatlerimiz artık 15'i gösteriyor. Tüm dünyanın gözü kulağı Ankara'daydı. Diplomasinin kalbi Ankara'da attı. Neler yaşandı? Aktarıyoruz NATO zirvesi bağlamında ama tabii NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı, Slovakya Cumhurbaşkanı ve Arnavutluk Başbakanı'yla külliyede bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Karadağ Başbakanı ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Karadağ ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini belirtti. Erdoğan daha sonra Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Slovakya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan daha sonra Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı kabul etti. Her üç görüşmede de Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Efendim tabii ki geleneksel hale geldiği üzere haftalık Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantı Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı ki NATO zirvesinin de kritik lokasyonlarından biriydi. Ne vardı gündemde? NATO zirvesi vardı. Buradan verilen mesajlar konuşuldu. Terörsüz Türkiye sürecine de değinildi. Trump'ın yaptırımları kaldıracağız açıklaması pozitif bir adım olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından memnuniyet verici olarak yorumlandı. Müttefiklerin kısıtlamalar yerine karşılıklı güven adımları atması gerektiğinin de altı çizildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirildi. Gündemde NATO zirvesi ve liderlerin yaptığı açıklamalar vardı. Bakanlık Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamalarına değindi. Gerilimi tırmandıracak söylemlerden uzak durulması gerektiğinin de altı çizildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'ye tehdit oluşturmayacak kimseye bir tehdit olmadığı vurgulandı. Bakanlık terörsüz Türkiye süreci hakkındaki son durumu paylaştı. Buna göre terör örgütündeki çözülmeye devam ediyor. Son olarak 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Sınırlardaysa nöbet devam ediyor. Yapılan denetimlerde son bir hafta içinde biri terör örgütü mensubu 316 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırı geçmeye çalışırken yakalanan sayısı ise 5615'e çıktı. Bu arada TSK Suriye'deki faliyetlerini de sürdürüyor. Deir Zor'da da 240 metre uzunluğunda yüzer köprü inşa edildi. Milli Savunma Bakanlığı köprü geçişlerinin 10 Temmuz'da başlayacağını açıkladı. Yükümlülerin beklediği bedelli askerlik ücreti konusunda da açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı genelgeyle yeni bedelli askerlik ücreti netleşti. Ocak ayına kadar bedelli askerlik ücreti 472.653 lira olarak tahsil edilecek. NATO zirvesinde ittifakın geleceğine ilişkin bir yol haritası çizilecekse işte o Ankara'da çizildi. NATO zirvesinde Türkiye sadece ev sahipliği yapmadı. Diplomasinin merkezindeki bir aktör olduğunu da herkese göstermiş oldu. Yani NATO nasıl geçti dersek pek çok çarpıcı detay var. Güvenlik, diplomasi, protokol, organizasyon tüm bunlarda güçlü olmak önemliydi. 56 bin güvenlik görevlisi hepsi teyakkuzdaydı. Ankara'da kuş uçurtulmadı. Hem gelen liderlerin hem heyetlerin ve elbette basın mensuplarının da bu durum dikkatini çekti efendim. Zirvede savunma sanayi, TOK, lider temasları, külliyedeki resepsiyon bunlar da öne çıkan diğer detaylardı. Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO içindeki stratejik ağırlığını da ortaya koydu.
1: Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye tüm başlıklarda tam not aldı. Hem diplomasi hem de misafirperverlikte bir kez daha örnek oldu. Türkiye 7-8 Temmuz'da dünyayı ağırladı. 32 NATO ülkesi ve 9 konuk ülke lideri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Türkiye zirveyi güçlü bir ev sahipliğiyle tamamladı. Zirve boyunca Ankara'da güvenlik en üst seviyedeydi. 56 bin emniyet ve jandarma personeli görev yaptı. Havalimanları, oteller, külliye çevresi ve protokol güzergahları güvenlik çemberine alındı. Ankara, dünya liderlerini sorunsuz bir organizasyonla ağırladı. Zirvede Ukrayna, savunma harcamaları ve NATO'nun geleceği konuşuldu. Türkiye sadece ev sahibi değil, stratejik aktör olarak da öne çıktı. Ankara'da verilen fotoğraf, Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını gösterdi. NATO Savunma Sanayi Forumu Ata Kongresyum'da düzenlendi. Türk savunma sanayi ürünleri TUSAŞ tesislerinde sergilendi. Yerli ve milli kabiliyetler NATO heyetlerinin gündemine taşındı. Zirvede protokol detayları da dikkati çekti. Liderlerin ulaşımında limuzin TOG'ların öne çıkması gündem oldu. Türkiye misafirlerini yerli otomobil vitriniyle ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da misafir liderleri Mehteran takımıyla karşıladı. Liderlerin Mehteran'ın tepkileri ise kameralara saniye saniye yansıdı. Daha sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüşmesine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump zirveyi başarılı bulduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma mesajı dikkati çekti. F-35 başlığı Ankara'da yeniden gündeme geldi. Liderlerin ikili temasları yakından takip edildi. Protokol görüntüleri ve konvoylar başkentte hareketlilik oluşturdu. Aile fotoğrafında Erdoğan, Rutte ve Trump yan yana poz verdi. Trump'la gerginlik yaşayan İtalya Başbakanı Meloni, akşam yemeğine Trump'la karşılaşmamak için geç geldi. Aile fotoğrafında da Trump'tan uzakta poz vermeye gayret gösterdi. Zirvede Ukrayna'ya destek, savunma harcamaları ve ortak üretim konuşuldu. NATO ülkeleri Ukrayna için 2026'da 70 milyar avroluk destek taahhüdü verdi. Liderler NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarını yeniden vurguladı. Zirvede sadece diplomasi masası konuşulmadı. Külliyede verilen resepsiyonun menüsü de dikkati çekti. Yemekler 2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'ın elinden çıktı. Resepsiyonda Anadolu'nun farklı bölgelerinden lezzetler masaya taşındı. Külliyede yemek sunumu zirve kulislerinde beğeni topladı. Zirvede diplomasi kadar renkli görüntüler de vardı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Norveçli mevkidaşıyla formalı bir görüşme gerçekleştirdi. Dünya Kupası heyecanı Ankara'daki NATO kulislerine de yansıdı. Ankara'da iki gün boyunca sadece bir zirve yapılmadı. Türkiye, dünya liderlerini güvenliğiyle, diplomasisiyle, savunma sanayiyle ve misafirperverliğiyle ağırladı. 56 bin güvenlik personeli sahada görev yaptı. Külliyede diplomasi masası kuruldu, resepsiyonda Türk mutfağı tam not aldı. Yerli ve milli savunma sanayi NATO vitrine çıktı. TOG protokolde boy gösterdi. Türkiye'nin ev sahipliği zirveye damga vurdu. Ankara zirvesi, Türkiye'nin artık sadece masada oturan değil, masayı kuran ve yön veren ülkelerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
0: Bu sadece bir zirve değildi. Türkiye'nin görünürlüğü efendim. İki gün boyunca diplomasi trafiği yaşananlar ama Türkiye merkez konumundaydı. Diplomasi diyoruz ama ekonomik açıdan da tabii meseleye bakmak lazım. Bu kadar geniş bir katılım, o katılım noktasında işte heyetler, basın mensupları, devlet başkanları, misafir, yani başkentte adeta bir ekonomik hareketlilik de oluştu. Bunun da Türkiye'ye bir getirisi, katkısı var. İlk hesaplamaya bakıldığında zirvenin Türkiye ekonomisine yaklaşık da böyle 10 milyar liralık bir katkı sağlaması bekleniyor.
2: Diplomasi masasında alınan kararlar kadar zirvenin ekonomi cephesinde bıraktığı iz de dikkat çekti. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, Ankara'yı iki gün boyunca dünyanın en yoğun diplomasi merkezlerinden biri haline getirdi. Devlet başkanları, bakanlar, diplomatik heyetler, güvenlik ekipleri ve uluslararası medya kuruluşlarının başkente gelmesiyle şehirde olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. 5 yıldızlı oteller günler öncesinden tamamen dolarken 4 yıldızlı otellerde de boş oda kalmadı. Artan talep nedeniyle konaklama fiyatları yükselirken restoranlar, kafeler, ulaşım şirketleri, araç firmaları, organizasyon şirketleri ve lojistik sektörü de yoğun mesai yaptı. Turizm temsilcileri zirvenin oluşturduğu ekonomik hareketliliğin 8 ila 10 milyar lira arasında bir katkıya ulaşacağını değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu görünürlük Ankara'nın gelecekte uluslararası kongreler, zirveler ve büyük organizasyonlar için tercih edilen şehirlerden biri olmasının da önünü açtı. Kısacası NATO zirvesi sadece diplomatik mesajların verildiği bir toplantı değil, turizmden hizmet sektörüne, şehir tanımından ekonomiye kadar birçok alanda Türkiye'ye önemli bir kazanım sağlayan organizasyon olarak kayıtlara geçti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün 24 TV özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in konu oldu. NATO zirvesi adına hangi önlemler alınmıştı? Bu kapsamda hangi çalışmalar yapıldı ki bir de bunun geri gidildiğinde arka planı var. Bunlara dair detayları aktardı. Çiftçi'nin gündeminde yeni nesil suç örgütleri vardı. Siber dolandırıcılıkla ilgili konuştu ve ülkelerine dönen Suriyelilerle ilgili de detaylar paylaştı.
3: Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Yani herkes bunu kabul etti. İkinci bir şey, artık Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesiyle beraber bir kez daha tescillenmiş oldu.
1: NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin gücünün ve Erdoğan'ın küresel liderliğinin tescillendiğini söyledi. Alınan güvenlik önlemlerini ayrı bir parantez açtı.
3: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce yapılan NATO zirvelerinde, başka ülkelerde yapılan zirveleri de inceledik. Çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Ben Ankaralıları da bu manada teşekkür ediyorum.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi ülkelerine geri dönen Suriyeliler hakkında verileri paylaştı.
3: Ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi. Net rakam bu. 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden. 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin. Türkiye'de her gün aşağı yukarı 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
1: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu. Teslim olan terörist sayısını verdi. Doğu illerinde artık işlevsiz kalan denetim noktalarının tek tek kaldırıldığını söyledi.
3: O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
1: Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye dair bir parantez açtı. Örgütlerin sosyal medya üzerinden 15-18 yaş aralığındaki çocuklara hedef aldığını belirtti, ekledi.
3: Bu senenin ilk 6 ayında 478 suç örgütüne yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. İster yerelde olsun, ister ulusalda faaliyet göstersin. Bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız. Bunların tamamını tasfiye edeceğiz. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız son derece kararlı.
1: Bakan Çiftçi siber dolandırıcılıkla mücadelede Dolunay merkezlerinin yakında hizmete gireceğini müjdeledi. Bu merkezler şikayetle birlikte anında harekete geçecek, paranın izi sürülecek ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.
3: Hiçbir polis, hiçbir jandarma veya savcı davet ederse polis merkezi amirliğine, karakola davet eder veya savcılığa davet eder ve yanında para falan da istemez yani. Vatandaşlarımız bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Telefon açtıklarında bu tür kişiler hemen telefonu kapatsınlar ve 112 arasınlar.
0: Tabii NATO zirvesinde yalnızca gündemi diplomatik temaslarda belirlemedi. Pek çok çarpıcı an var ve o anlarda, yaşananlarda dış basında yer aldı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi ilgi odağı oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın katılım sağlaması en dikkat çekici detaylardan biriydi. Gazeteler Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında ön plana çıkmasını, başarısını ele aldı.
4: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi uluslararası basında geniş yer buldu. Türkiye'nin artan stratejik önemi, savunma sanayindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik rolü öne çıkarıldı. New York Times gazetesi ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Gazete Türkiye'nin gelişen savunma sanayi ve NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğünü belirtti. Politico'daki haberde NATO zirvesinin sonunda tek bir net kazanan bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Defense 24, Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve gelişen savunma sanayine sahip olduğu belirtildi. Alman Welt gazetesi Ankara'daki NATO zirvesi için Türkiye yeni bir güç faktörü mü başlığını kullandı. Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Erdoğan'ın Trump'ın uzun yıllardır iyi kişisel ilişki sürdürdüğü az sayıdaki liderden biri olduğuna dikkati çekti. Süddeutsche Zeitung Ankara zirvesini NATO açısından kritik bir buluşma diye değerlendirdi. Avrupa ülkelerinin savunma alanındaki yeni yatırımlarını sergileyerek ittifakın güçlendiği mesajını vermeyi amaçladığını yazdı. Alman Tagesschau Erdoğan'ın zirve daha başlamadan prestij kazandığını belirtti. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip vazgeçilmez bir bölgesel güç olarak öne çıktığını ifade etti. Wirtschaftswoche gazetesi ise Erdoğan'ın Trump'a görkemli bir karşılama düzenlediğini aktardı. Karşılamanın samimi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi. İtalyan basınından La Repubblica gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden hayal kırıklığı duyduğunu söylediğini aktardı. Buraya Erdoğan için geldim ifadelerini kullandığını yazdı. Corriere della Sera gazetesi ise Trump sözleriyle NATO zirvesini sarsıyor manşetini attı. İlk sayfasında Trump'ın dostu Erdoğan'la görüştüğünü, Berlin, Paris ve Londra'yı eleştirdiğini aktardı. La Stampa gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerini eleştirirken basına açık etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz ettiğini yazdı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın F-35 açıklamaları ön plana çıktı. Katimerini gazetesi, Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. Sky TV ise Erdoğan'ın NATO zirvesini uluslararası alandaki yerini güçlendirmek ve F-35 konusunu yeniden gündeme getirmek için değerlendirdiği yorumunu yaptı. Siyasi kazananın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ifade edildi. İsrail basınındaysa İsrail Hayon gazetesi Türkiye'yi ele aldı. Türk politika yapıcılarının diplomatik hedeflerin askeri güçle desteklenmesi gerektiğini anladığını belirtti. Türkiye'nin geniş jeopolitik hedefleri için savunma sanayinin temel gövde işlevi icra ettiği savunuldu. Türkiye'nin NATO üyeliğinin ülkenin askeri gücünü önemli ölçüde ilerlettiği belirtildi.
0: Karşılama sırasında o resmi protokol kurallarının ötesine geçilmişti. Sıcak samimi görüntüler verilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının tekeri havalimanına indiği andan itibaren pek çok çarpıcı detay da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sıcak bir iletişimi vardı kendisinin ama dönüş yolu işte ona da bakalım. Dönüş yolunda uçak değiştirdi Donald Trump. Air Force One ki Katar'dan hediye edilen o uçağı kullanmadı. Gerekçe olarak güvenlik sebebi dendi ve oradan da açıklamalarda bulundu. Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti Trump.
4: Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ülkesine döndü. ABD Başkanı Donald Trump yolculuk sırasında Türkiye'de geçirdiği günleri basına değerlendirdi. İngiltere'deki Mendenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
5: Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı.
4: Trump, NATO zirvesinden ve Türkiye'nin misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.
5: O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Muazzam bir birlik ve beraberlik vardı. Oldukça güzeldi.
4: ABD Başkanı, İran'a yönelik saldırıları da değerlendirdi. Tahran'ı bir kez daha tehdit etti.
5: Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz onları 20 misliyle vuracağız.

0: Saldırıların ardından akıllara tam kapsamlı askeri bir çatışma ihtimali geldi.
1: Gerçekten bilmiyorum. Çatışma olursa çok hızlı bir şekilde kazanırız. Bu da meselenin başka bir boyutu. Kazanabileceğimiz birçok yol var ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şeyleri kaldı.
0: Trump çatışmanın aksine İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
1: Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu zaten.
0: ABD'ye ulaşan Trump Türkiye'ye geldiği Air Force One uçağıyla dönmedi. Eski başkanlık uçağıyla İngiltere'ye gitti. Burada yeni uçağa geçti. ABD'ye bindiği ikinci uçakla iniş yaptı. Hamle İran saldırılarına karşı önlem olarak görüldü. Trump'ın açıklamalarına göre ise uçak Avrupa'daki üslere gidecek, askerlere gösterilecek.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok saygım var. NATO beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ama Türkiye olmasaydı katılmaya da bilirdim dedi. Gelmeden de aynısını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump'tan bahsediyoruz. Lider diplomasisinin önemi, NATO'ya yansımaları bunları konuşacağız ama sadece bu da değil efendim. Başladığı andan devam ettiği şu noktaya kadar pek çok kritik detay var. İşin bir de tabii ki semboller üzerinden algılanabilecek alt metinleri var, dış basına yansıyanlar var. Şöyle biraz da arka planda olanları konuşalım, işin diplomasisinden sıyrılalım. Kim var? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berbitek bizlerle birlikte. Muhammed Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
3: Hoş bulduk Merve Hanım.
2: Hocam şimdi tabii ki çok fazla diplomatik bağlamda Türkiye'nin kazanımlarından tutun da bundan sonrası adına NATO'nun yol haritasına kadar kritik ayrıntılar var diplomatik bağlamda ama şunu da konuşmak lazım. ABD Başkanı Donald Trump'ın geldiği noktadan dünyaya mesajlarına kadar vücut dili, jesti, mimiği, diğer liderlerin Türkiye'ye bakış açısı pek çok gündeme gelen nokta vardı. Onlardan biriyle başlayalım. Haberimizde izleyicilerimiz izledi sıcağı sıcağı. Trump'ın Türkiye olmasaydı katılmazdım ifadesi. Uçaktan indiği andan itibaren indi de demeyelim. Adım attıktan sonra şu hareketi bunlar çokça konuşuldu. Yani gerçekten şunu söylüyorlar ki ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mizacı var. Ama onun ötesindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini kendisi söylüyor. Bir de bunu gösterdi. Buna ilişkin de hediye paketiyle geldi. O anları getiririz ekranlara. Siz bu samimiyeti nasıl okudunuz hocam?
3: Ya bir kere aslında biz Trump'la Cumhurbaşkanımız arasındaki ilişki aslında 2017'de bu kadar iyi değildi. Yani en azından Cumhurbaşkanı da Trump o yanlış bir şey üzerine oturmuşlardı ve bunu bir şekilde düzelttiler ve şu anda araları inanılmaz iyi. Lider diplomasisinde bu tarz şeylerin de etkisini zaten Trump'ın açıklamalarından görüyoruz. Dikkat ettiyseniz Trump neredeyse dünyadaki her liderle ilgili olumsuz açıklamalar yapabiliyor. Hemen hemen her liderle ilgili gerekirse el sıkmadan, mimikten bir şekilde bunu gösterebiliyor. Ancak Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir şeyi hiçbir zaman göstermedi. Bir de dikkat ettiyseniz temastan hoşlanmıyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız koluna giriyor, birlikte selam verdirtiyor, yönlendiriyor ve bunun da sonuçlarını zaten biz bir şekilde NATO'da görüyoruz açıkçası.
2: Evet, sonuçlarını görüyoruz. Bir de tabii ki Türkiye değil dış basında bu konuya dikkat çekti. Dediğiniz gibi temas sevmeyen, olabildikçe sert bir mizacı olan, lafını da esirgemeyen bir insan. Mesela İspanya ile alakalı bayağı negatif söylemlerde bulundu ama gerçekten de Trump'ın yaklaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a farklı. Onları da getiriyoruz ekranlara. Tabii mehter takımı bir yandan bu da çok büyük bir ses getirdi. Yeniçeri Ocağı 200 yıl sonra belki de yeniden o gücünü göstermiş oldu. Bununla alakalı da basına yansıyanları sorayım size. ABD'de muhafazakar çizgide mesela New York Post Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a atlı birlikler Osmanlı savaşçılarını temsil eden kostümlü askerlerle karşılamasının çok görkemli bir Türkiye karşılaması, Türkiye'nin gücü diye yorumlamış ve hani eliyle beğendiğini de göstermişti hatırlayacaksınız. Tam şurada yürürken mehter takımına doğru o ilerleyişi sırasında da gerçekten gerçekten böyle beğeni dolu bir ifadesi, yüz ifadesi vardı. Bizde niye yok diyenler de var hocam. O da Alman basını, Osmanlı referanslarının kullanıldığını söylüyor. İtalyan sosyal medyasında görkemli tören ilginç gelenektenmiş. Polonya'da siyasi konularda yorum yapan bir uzmansa Fobers ise muhteşem. Bizim niye böyle Polonya'da buna benzer bir şeyimiz yok? Yani bu ifadeler dünyadan bu şekilde yankılanması mühim. Bununla ilgili ne söylersiniz? Tabii de Yunanistan kısmı var. Osmanlı mesajı olarak algılandı mehter töreni. En çok da Yunanistan'da gündem oldu. Mehter takımı eşliğinde karşılanınca Türkiye bilinçli bir Osmanlı mesajı mı verdi? Başlıkları atıldı. Miçotakis'in de bu kapsamda bir söylemi var. Ama neydi sizce? Yani tabii ki bilinçli bir durum bu. Oldukça görkemli bir karşılama töreni. Buyurun.
3: Ben bu ya başlamadan da bu Meloni kısmına bir vurgu yapmak istiyorum. Muhtemelen bu zirvenin bitmesinden en çok mutlu olan da Meloni'dir. Yani herhangi başıma bir şey gelmeden bir şekilde bunu bitirdim diye. Şimdi bu normalde bu milli devletler kurulurken genelde bir geçmişe ket vurulur ve geçmişi referansları bir şekilde reddedilir. Bazı devletler de bunu kurar. Biz uzun bir süre bu geçmişe ket vurduk ve şu anda geçmiş birikimlerimizi, geçmiş tecrübemizi bir şekilde tekrar masaya yansıtıyoruz ve bu masaya yansıtırken de elimiz daha güçlü. Sembolik referansların ne kadar önemli olduğunu zaten Kral Charles'ın ABD ziyaretinde de gördük. Bir şekilde hani özellikle biz hatırlarsız şey açıklaması vardı. Sizi 250 yıl bizim için dün sayılırdı. Yani biz bu referanslarla 1000 yıllık bir geçmişimizi vurgulayıp bir şekilde etki yaratmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bunun diğer ülkeler üzerindeki etkisi olumlu olacaktır. Bir de Yunanistan'ın şöyle bir şeyi, yani biz Mehter'le karşılamamız Yunanistan için özel mesaj verebilir ama Yunanistan da bağımsızlık günü kutlamalarını yaparken kimden bağımsızlık kutlamalarını yapıyor? Osmanlı'dan ya, ve bir şekilde bu işin doğası gereği bu tarz şeyler olabiliyor. Zamanında savaşmış olabiliriz. Ancak şu anda aynı ittifakın bir parçasıyız ve bu ittifaktaki şeylerimiz olabiliyor mu? Karşılıklı birbirimize laf atışları falan olabiliyor mu? Tabii ki olabiliyor. Ancak burada gocunacak bir şey yok. Bu bizim tarihsel, kültürel sermayemiz ve bunu bir şekilde yansıtıyoruz ve genelde hemen hemen herkesten tam puan aldığını zaten bir şekilde görüyoruz açıkçası.
2: Evet, oldukça görkemliydi. Yani bir vatandaş olarak izlediğinize eminim ki etkilenmemek elde değil. Tabii şu da var, geçmişten ecdadı bıraktığı mirasla birlikte bunu yadsımadan bir yandan da bugünün unsurları ki karşılıklı olarak işte askeri olarak da bunu görmek mümkün, oldukça ses getirdi. Tabii özellikle Yunanistan bağlamında söyledik, ekranlara geldi, böyle hızlı yürüyor Miçotakis ve eşi. O anda böyle suratlarında da çok memnun olmadıklarını ilişkin bir ifade var. Liderlere özel kalem, o küçük jestler var ya hocam, onların hepsi zirve bittikten sonra o yanlarında götürdükleri tabii hatırası olacak. Böyle bir nasıl diyelim, Türkiye'nin misafirperverliğinin göstergesi olacak. Onları da getirelim ekranlara. Ankara'da 32 devlet ve hükümet başkanı yanı sıra çok sayıda diplomat vardı. Onlar için de isimlerinin yazılı olduğu kalemler hediye edildi mesela. Bu da değil mi? Bir jest ve şu anda da ekranlara getirdik. Bir araya gelen isimlere bakalım hemen. Şimdi orada kim var? Kalın var. Bakan Fidan var ve Rutte var sanıyorum. Evet. Burada şimdi bir araya gelmiş durumdalar. Niye? Çünkü kalemi inceliyorlar. Hatta Bakan Fidan da fotoğrafını çekiyor. Oldukça aslına bakarsanız önemli dakikalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemini inceliyor.
3: Evet. Hem İbrahim Kalın, işte Cevdet Yılmaz ve oradaki görüntüde zaten evet. Şimdi burada şöyle bir durum oluşuyor bu tarz durumlarda. Siz başından sonuna kadar eğer iyi bir planlama yaparsanız bu Türkiye'nin geldiği noktayı bir şekilde vitrine çıkarmanız için iyi fırsat. İlk zirve 2004'te yapıldı. Şu anda 2026'dayız. Cumhurbaşkanımızı ilk 2 yılında kendi yaptığı şeyleri gösterebilme imkanı yoktu. 2 yılda çok fazla bir şey yapamazdı. Ancak şu anda 20 yıllık, 24 yıllık bir iktidarın sonucunda yapabildiği şeyler külliyesiyle, hediyesiyle, yemekleriyle, gösterişiyle, savunma sanayisiyle, yani biz burada gastronomiyi zirveye çıkardık. Burada savunmayı zirveye çıkardık. İşte Türkiye'nin misafirperverliğini bir şekilde çıkardık ve bu ince düşünülmüş jestler bence insanların unutamayacağı bir zirveye ev sahipliği yaptığımızı gösteriyor.
2: Evet, yani güvenliğin en üst seviyede olduğu, herhangi bir problemin yaşanmadığı bir diplomasi organizasyonu olabilirdi. Ama bu geriye kalanlar oldukça anlamlı ve tabii ki de ülkelerine dönen liderler, aynı zamanda devlet insanları bu konuda altını çizdiler. Yemekler demişken bir kere zaten böyle en ödüllü, Türkiye'nin mühimmatı

kim olan şefleri tarafından hazırlandı. Onlar ne hazırlayacaklarını belirlediler. Burada da tabii Osmanlı mutfağı, Türk kültürü, buna ilişkin yemekler vardı. Şu anda da

0: doğası. Yani bizim coğrafyamızın ve tabii ki coğrafi işaret almış olan kıymetli kültürel yemeklerimizin de yer alması. Bu da mühim diye düşünüyorum.
1: Evet, bu yani biz sadece diplomasiyi veya savunma sanayimizi ön plana çıkarmıyoruz. Bu tarz şeylerde gastronomimizi de ön plana çıkarıyoruz. Ne kadar zengin bu gastronomimiz de sadece bizim yemek tadımız, zevkimiz değil. Aynı zamanda kültürümüzün ne kadar çeşitli olduğunu, ne kadar farklı şeylere sahip olduğumuzu gösteriyor. Ve bu tarz platformlarda inanılmaz bir işlev görüyor. Hem kişilerin zevkleri de düşünülmüş, ana yemekteki tercihler de değiştirilmiş. Bazılarına balık, bazılarında et ürünleri bir şekilde şey yapılmış. Ve her ilimizin neredeyse yaklaşık 8 tane ilimizden özel şeyler var. Bu sadece menü, ana menüde görünenler. Evet. Bir de ana menüde görünmeyen illerimizi de düşünürsek, yani neredeyse 81 ilimizin tamamının ürünleri bir şekilde o sofrada devlet liderlerine sunuldu. Ve gördüğümüz kadarıyla en azından Trump'ın referansıyla 10 üzerinden 12 aldığımız bir yemek zirvesinden bahsedebiliyoruz açıkçası.
0: Evet. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ona dair de belki görüntüler vardır. Gözünde bir sağlık problemi var ama o siyah güneş gözlüklerini hiç çıkarmıyor. Onun da böyle bir duruşu, havası çok konuşuldu, dış basına yansıdı. Sabah koşularından tabii ki bahsettik. Bu kapsamda da güvenlik önlemleri alınmıştı. Yani tabii ki bu ülke liderleri döndüklerinde bunu konuşacaklar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bir sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşarak bu ev sahipliğinden memnun kaldığını söyledi. Aile fotoğrafını da getirelim ekranlara. Dikkat çekici detaylar var. Belki ilk diyebiliriz. Çekya bu fotoğrafa hem başbakan hem de cumhurbaşkanı düzeyinde mesela yerleşiyor. Yunan başbakan Mitsotakis ve tabii ki biraz böyle İsrail'e desteğiyle bilinen Arnavutluk başbakanı Edirama böyle çeperlere yerleştiriliyor. Kimin nerede durduğu, ilerlerken yan yana işte sıralarını alırken yüz ifadeleri, mimikleri, işte Meloni ABD Başkanı Donald Trump'a bakmamak için öylesi bir dönüş sergiliyor ki o da aslında dikkat çekiyor. Bunlar da mühimdi. Şu da var. Yerde bayrak yok hocam. Normalde biliriz diplomatik platformlarda bayraklar olur. Bayrağınızı görürsünüz, oraya geçersiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan o Türk bayraklarını her defasında almıştır, koymuştur şakasına. Burada buna da dikkat edilmiş. Sadece isimleri yazıyor. Bu dahi önemli diye düşünüyorum. Buyurun.
1: Evet. Yani Cumhurbaşkanımızın bayrak hassasiyetini zaten biliyoruz. Muhtemelen zaten bunu kimse ona uyarmadan kendisi söylemiştir. Yani ben bayrağı bir şekilde yerde istemiyorum diye. Her birinin özel bir pozisyonu var ama Arnavutluk Başbakanı'nın işte beyaz ayakkabısı zaten o çok ilginç zaten. Bir de hakikaten Trump, yani Meloni için, yani aslında bir kadın için ne kadar zor bir şey. Yani Trump durmadan ilginç laflar söyleyebiliyor ve siz bir ülkenin işte en yüksek temsilcisisiniz ve Trump'ın başka bir ülkenin en yüksek temsilcisi olur olmadık yerlerde ilginç laflar söyleyebiliyor ve o gerilimle bu sahneye bir şekilde geliyorsunuz. Zaten Meloni'nin bakışlarından veya şeyinden bunun çok net bir şekilde görüyoruz açıkçası. Evet. Mümkün olduğunca da Trump'la göz teması kurmuyor. Zirveye en son Cumhurbaşkanımız Trump ve Rutte ile birlikte geliyor. Zaten bu da aslında zirvenin en önemli konuklarının kim olduğunu zaten bir şekilde
0: göstermiş oluyor. Evet, o anları da getiriyoruz tabii ekranlara. Tabii şu da var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basın toplantısında dün akşam basın mensupları sordu. Oradaki cevaplarıyla alakalı da size aslında fikirlerinizi sormak istiyorum. Mesela Türkiye S-400'leri ne yapacak? Rusya geri mi verecek dedi. Ne dedi? Biz izlemeye devam edin. Çok net, kısa bir cevap ama bundan sonrasına dair mesajları da veriyor. Çelik Kubbe projesi Türkiye'nin NATO'ya desteği bağlamında sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Bir bilek güreşi, bölgemiz adına da bir koruma. F-35 noktasında Trump'ın olumlu bir yaklaşımı olduğunu söyledi. Amerika verdiği sözü tuttu, bunu söyleyecek. Dünya bunu yakında görecek dedi. Bir planlama olmadığını söyledi. Kasa yaptırımları ne zaman kalkar? Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımları konusunda herhangi bir uygulama yok dedi. Şunu da ekleyeyim son olarak. Netanyahu ve Mitsotakis'in F-35 tepkisi var malum. Böyle koşa koşa Netanyahu hali hazırda NATO zirvesi öncesinde Trump evet bu F-35'leri verebiliriz diye bir şey söylediğinde işte görüşmeye çalıştı ABD Başkanı ile. Trump henüz görüşmedi. Yani bu açıklamaların benim dünyamda yeri yok diyen bir cumhurbaşkanı var. Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis de böyle bir yanlışa düşmemeliydi diyor. Belki bunlar o basın toplantısına en çarpıcı detaylar. Bunlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tutumunu genel nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya şimdi şöyle bir şey de bir kere elinin rahatladığını söyleyebiliriz. Çünkü katsayı yaptırımları hakikaten

0: Yani Türkiye'yi Rusya, Kuzey Kore ve İran kategorisine sokuyordu. Ve siz ABD baskısı olduğu sürece ekonomik ve siyasi anlamda siz istediğiniz kadar bir şeyler üretin, vitrine çıkaramıyorsunuz
1: Evet.
0: bazı ürünlerinizi. Biz şu anda savunma sanayinde yaptığımız atılımları bir şekilde vitrine çıkarma günü gelmişti. Bu NATO'nun yeni hedefi 3.0 hedefiyle de uyumlu. 3.0 hedefine en uyumlu şeyler zaten doğrudan bizim tarafımızdan İHA'lar ve SİHA'lar ve bunu görücüye çıkarmak istiyoruz. Bu kasa yaptırımlarının da kaldırılması bizi bu bağlamda devler ligine sokuyor. Ve buradan çok ciddi anlamda ticari ve siyasi sonuçlar zaten elde edeceğiz. Şimdi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in demografisini toplan aldığınızda zaten Türkiye'nin yarısı kadar etmiyor. Ve diyelim ki biz F-35'leri aldık. F-35'ler üzerinde dost ve düşman algısı tanımı var. Dolayısıyla biz F-35'leri Yunanistan'ın diyelim ki hani en kötü uçtan bahsediyorum. Diyelim ki biz Yunanistan'ı kullanma ihtiyacı hissettik ve kullanacağız. Teknik anlamda bunu kullanabilmemiz mümkün değil. Biz bunu NATO dışındaki unsurlara karşı savunacağız. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'nin güvenliği değil, Yunanistan'ın da güvenliği ile ilgili. Genel anlamda Cumhurbaşkanımızın tavrında, görüşülerinden, mimiklerinden algıladığımız çok iyi bir zirveye ev sahipliği yaptı ve bunun siyasi ve ekonomik ve dış politika çıktılarında olacağı kesin gibi yani.
1: Evet, kendisi de zaten basın mensuplarına sordu bu zirveyle alakalı nasıl bir gözleminiz oldu diye. Çünkü bir basın mensubu kendisine sordu. Biz evet çok memnunduk, geldik. Diğer yabancı meslektaşlarımız da ne kadar güzel bir ev sahipliği olduğundan bahsettiler ama size nasıl yansıdı, siz nasıl düşünüyorsunuz diye sorulduğunda o da aynı şekilde cevap verdi. Bunların tabii ki bizlere de Türkiye adına da yansıması olacaktır. Tabii devam edelim yine görüntülerle alakalı. İlginç anlar var. Onlardan biri de mesela işte İspanya Başbakanı'nın eşinin gelememesi hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Bunun dışında İtalya Başbakanı Meloni biraz geç kaldı. Bunu atlamayalım. Ve karşılama törenleri sırasında en ilginç anlardan biri Hakan Fidan. ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geliyor. MİT Başkanı Kalın var. Şöyle üçlü bir araya geliş var. O ayaküstü konuşmalar diyoruz ya aslında onlar da çok önemli. O diyaloglar da çok önemli. Yani ABD-Türkiye ilişkilerinin geldiği noktaya, dünyaya göstermek adına o kulak kabartma meselesi de önemli. Evet tam da bu görüntüler işte. Bununla ilgili ne söylersiniz? Tabii Donald Trump ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldığı görüntüler. Benim dediğim farklıydı ama tabii bu da mühim. Buyurun.
0: Ben de ki bu tarz durumlarda böyle çoklu toplantılardan öte en önemli
1: Evet.
0: toplantılar aslında bunlar. Yani sadece ayaküstüymüş gibi geliyor. Ancak orada çok önemli meseleler konuşuluyor, çok önemli sonuçlar alınabilen yerler. Çünkü daha şeye dokunuyorsunuz, göz göze temas kuruyorsunuz, daha sıcak bir ortam oluşuyor. Biz NATO zirvesinin toplum sonuçlarını gördük. Yani bir şekilde sonuç bildirgesini gördük. Sonuç bildirgesine yer almayan ancak ikili ilişkileri çok ilgilendiren hususlar daha çok bu tarz toplantılarda veya ayaküstü sohbetlerde de konuşulabiliyor. Bütün hepsinin birlikte olduğu bir orta, bütün hepsinin birlikte olduğu bu ortamda zaten bir şekilde Türkiye istediğini elde edecek gibi de duruyor açıkçası.
1: Şimdi tabii siz bu sonuç bildirgesinden de bahsetmişken o maddeler üzerinden gidersek genel yorumunuz ne oldu hocam o sonuç bildirgesinde? Tamam 5. maddeye devam. Ukrayna ile ilgili alınan kararlar var. Bunun dışında Rusya evet tehdit. Yani hani çok dikkat çekici. Evet, bundan sonra yol haritası NATO'nun şu olur. 3-0 dediler. Evet, bu bağlamda kararlar alındı. Bunu dediniz mi? Bildirgeyi nasıl yorumladınız?
0: Ya bir kere her tarafı tatmin edecek cevapların bir şekilde sonuç bildirgesine yansıdığını görüyoruz. Mesela Avrupa Birliği'nin veya Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine ilişkin bir zaten kınamayı zaten görüyoruz. Trump özellikle Hürmüz meselesini çok önemsediğini, bunu bir şekilde o şey yedirdiğini görüyoruz. Mesela İran'ın nükleer etkinliğinin sonuç bildirgesinde yer almasına gerek yok ama belli ki bir şekilde Trump'ın gönlü olsun diye bir şekilde konuldu. Çünkü o madde zaten uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan bir madde. Yani oraya koysanız da koymasanız da teknik anlamda İran nükleer güç olamaz, nükleer bomba sahibi olamaz. Ama belli ki Trump bir şekilde Trump'ın gönlü olsun diye konulmuş. Diğer maddeler bağlamında Avrupa Birliği veya Avrupa ülkeleriyle Amerika arasındaki krizlerin devam edeceğini bir şekilde görüyoruz. Evet, 2035 yılına kadar savunma harcamalarının %5'ine yönelik veya %5 olması yönünde bir anlaşma olsa da bence

0: Avrupa Birliği ülkeleri bu bağlamda o %5'i gerçekleştirebilecek kapasiteden biraz uzaklar. Çünkü savunma sanayinden harcamalarına yaptığınız harcamalardan vazgeçmeniz demek işte eğitim politikalarından, sağlık politikalarından veya refah politikalarından vazgeçmeniz demektir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu tarz ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu tarz şeyleri yapması da seçmen nezdinde olumsuz karşılanacaktır. Dolayısıyla bunun da öyle bir etkisi olabilir. Ancak herkesin gönlünün olduğu bir NATO sonuç bildirgesinden teknik anlamda bahsedebiliriz açıkçası.
1: Evet, ama sonuç olarak yani NATO içinde stratejik ağırlığı nedir Türkiye'nin? Bunu sanıyorum herkes görmüş oldu. O satır arası detaylar, resmi mimikler, liderlerin tutumu, bu da mühimdi. Görüşlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Size de kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler Merve Hanım.
1: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek'le konuştuk efendim. Tabii meselenin bir de böyle arka boyutu var, yansımaları var. Dünyada basında nasıl yankılandığı var. Bunları da üzerine konuşulması gereken detaylar olarak gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la işte Emine Erdoğan'a bakalım. NATO zirvesine katılan o lider eşlerini Türk misafirperverliğine sergiledi ki Emine Erdoğan lider eşlerini NATO marşında Çankaya Köşkü'nde ağırladı. O anlara ilişkin görüntüler var. Bir aile fotoğrafı var. Ona da bakacağız. Yuvarlak masa toplantısında da bir konuşma gerçekleştirdi. Çocuklara yönelik hassasiyetini biliyoruz Emine Erdoğan. İşte bu yüzden de dijital platformda çocukların güvenliğinin önemine vurgu yaptı.
2: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan'ın da ayrı bir programı vardı. Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO zirvesi vesilesiyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
3: UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız.
2: Emine Erdoğan, yapay zekanın topluma entegrasyonuna da değindi. Çocuklar ekranı izlerken ekranın da onları izlediğine dikkati çekti.
3: Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar gençlerin üçte birinin yapay zeka ile konuşmayı insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor? Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmemesidir.
2: Emine Erdoğan, böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletlerin seyirci kalamayacağını vurguladı. Çocukların çağın imkanlarından mahrum bırakılmadan güvenli teknolojilerden yararlanması gerektiğini belirtti. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri, Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Yemekte misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle Emir Alem çileğinin de aralarında bulunduğu lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi. Program sonunda Emine Erdoğan, yakından ilgilendiği misafirlerini tek tek uğurladı.
1: İnsanlarla duygusal noktada benzerlik gösteriyorlar. Oldukça zekiler, denizlerin en dikkat çekici canlılarından Yunustaş Karadeniz'de bir şova imza attı. O anlarsa drone kameralarıyla bakın nasıl görüntülendi.

0: Karadeniz'in masmavi sularında süzülüyorlar, izleyenlere görsel şölen sunuyorlar. Sinop'un Türkiye'li açıklarında görülen yunus sürüsü izleyenleri büyüledi. Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıktı. Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
1: Görüntülerle birlikte ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Nice. Çıtır çıtır. Bu Pop Mars çok nice. Çıtırtısından belli.
1: Yaylandan geldi belli.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
2: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
3: Murat'ım, Fuzuli'dekiler toz kondurmuyor bize.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi ceket de tam sana uydu Murat'ım.
2: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzuli'ye bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.

İstanbul'un tarihi çeşmeleri, şehrin sokaklarında yankılanan bir duanın ince sesleri gibidir. Her biri, yüzyılların içinden süzülen vakur bir hatırayı suyun berrak diliyle anlatır. Mermerlerinde zamanın parmak izleri, kitabelerinde ise hem aşkın hem hikmetin sessiz nefesi saklıdır. Sabah güneşi yüzlerine vurduğunda suyun ince akışıyla birlikte sanki şehir yeniden uyanır, çeşmeler İstanbul'un kalbine fısıldayan narin birer şiire dönüşür. Kimi köşe başında mütevazı bir bekleyişle durur, kimi meydanlarda ihtişamıyla göz kamaştırır. Ancak hepsinin ortak bir ruhu vardır. Paylaşmanın, hayrın ve misafirperverliğin ruhu. Bir zamanlar mahallelerin buluşma noktası olan bu zarif yapılar, hem yorgun yolculara hem de suskun sokaklara serinlik taşırdı. Topkapı'nın gölgesindeki 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri'nin zarafetini suya nakşederken, Üsküdar'ın kıyılarında yükselen çeşmeler, Boğaz'ın esintisiyle birlikte eski hikayeleri göğe savurur. İstanbul'un tarihi çeşmeleri yalnızca su dağıtmaz, şehrin hafızasına ince bir tılsım, insanın ruhuna ise serin bir huzur bırakır. Bu yüzden her birinden akan su, aslında İstanbul'un kalbinden süzülen sonsuz bir zaman şiiridir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
7: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
13: Türkcell gücünde 5G.
14: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
15: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
16: Gün boyu çamaşırını koru.
17: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
18: Mol Ped'den kız sözü.
19: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
15: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Sıcak görüntülerle bu saat dilimine başlayacağız. Komşuda F-16 savaş uçağı yangın paniği var diyebiliriz. Görüntüler ekranlarınıza gelecek şimdi. Bir savaş uçağı pilotu inişe geçtiği sırada sorunlar yaşamaya başladı ve ardından da çok sıcak dakikalar yaşandı. İşte o anlar. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 havada alev aldı. Savaş uçağı Zakynthos Adası'na adil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak ülkenin Petras kentindeki Araksos hava üssünden havalanmıştı. Bir süre sonra pilot işlerin yolunda gitmediğini anons etti. Savaş pilotu üste geri dönmek istiyordu ancak uçağın iniş takımlarında sorunlar vardı. Pilot üste gövdesi üstüne iniş yapmak üzere yol almaya başladı. Bir süre sonra da inişi gerçekleştirdi. Uçağın arkasındaki paraşütü açtı ve pistte gövde üstü iniş yaptı. Pistin ortasına doğru sürüklenen uçak bir süre sonra yanmaya başladı. Hemen itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri olay yerine akın ettiler. Pilot uçaktan sağ olarak çıkmayı başardı. Olay yerindeki ekipler tarafından da yangın mahalline uzaklaştırıldılar. Ardından da itfaiye ekipleri yanan uçağa, F-16 savaş uçağına bu şekilde köpük sıkarak müdahale etti. İlk bilgiler pilotun sağlık durumunun iyi olduğu yönünde. Yetkililer uçağın iç takımlarında yaşanan sorunu ve çıkan yangını inceleme altına aldılar. Kaza kırımla ilgili rapor hazırlanacak. NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları devam ediyor efendim. Külliye'de Karadağ, Slovakya ve Arnavutluk'tan misafirlerimiz vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Karadağ Başbakanı ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Karadağ ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile görüştü. İkililerin görüşmesinde Türkiye-Slovakya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son misafiri ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ydı. Her üç görüşmede de Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'la eşlik etti. NATO zirvesi sonrası yansıyanlar liderler tarafından bir kez daha ele alındı. Ve gelelim NATO zirvesinden yansıyanlara. 56 bin güvenlik görevlisi, protokol ekipleri, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı görevlileri ve tam anlamıyla bir seferberlik hali. Külliye personeli 2 gün zorlu bir sınavdan geçti aynı zamanda ama şunu söyleyebiliriz, hepsi alnın akıyla çıktılar. Yani sabah kahvaltısındaki menülerden akşam liderlere sunulan menülere kadar her şey mükemmeldi ve tam not aldı diyebiliriz. Üstelik bunu biz söylemiyoruz. Yabancı medya mensupları, zirveye katılan liderler söylüyor. Hepsi sosyal medya hesaplarından hani muhteşem buldukları bir etkinlik olduğunu vurguladılar. Türkiye, dünya liderlerinin hem devlet ciddiyetiyle hem de Türkiye misafirperverliğiyle ağırladı diyebiliriz. Türkiye'nin NATO içindeki stratejik ağırlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Detaylar haberimizde.
1: Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye tüm başlıklarda tam not aldı. Hem diplomasi hem de misafirperverlikte bir kez daha örnek oldu. Türkiye 7-8 Temmuz'da dünyayı ağırladı. 32 NATO ülkesi ve 9 konuk ülke lideri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Türkiye zirveyi güçlü bir ev sahipliğiyle tamamladı. Zirve boyunca Ankara'da güvenlik en üst seviyedeydi. 56 bin emniyet ve jandarma personeli görev yaptı. Havalimanları, oteller, külliye çevresi ve protokol güzergahları güvenlik çemberine alındı. Ankara, dünya liderlerini sorunsuz bir organizasyonla ağırladı. Zirvede Ukrayna, savunma harcamaları ve NATO'nun geleceği konuşuldu. Türkiye sadece ev sahibi değil, stratejik aktör olarak da öne çıktı. Ankara'da verilen fotoğraf

0: Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını gösterdi. NATO Savunma Sanayi Forumu Ata Kongresyum'da düzenlendi. Türk savunma sanayi ürünleri TUSAŞ tesislerinde sergilendi. Yerli ve milli kabiliyetler NATO heyetlerinin gündemine taşındı. Zirvede protokol detayları da dikkati çekti. Liderlerin ulaşımında limuzin TOG'ların öne çıkması gündem oldu. Türkiye misafirlerini yerli otomobil vitriniyle ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da misafir liderleri Mehteran takımıyla karşıladı. Liderlerin Mehteran'ın tepkileri ise kameralara saniye saniye yansıdı. Daha sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüşmesine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump zirveyi başarılı bulduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma mesajı dikkati çekti. F-35 başlığı Ankara'da yeniden gündeme geldi. Liderlerin ikili temasları yakından takip edildi. Protokol görüntüleri ve konvoylar başkentte hareketlilik oluşturdu. Aile fotoğrafında Erdoğan, Rutte ve Trump yan yana poz verdi. Trump'la gerginlik yaşayan İtalya Başbakanı Meloni, akşam yemeğine Trump'la karşılaşmamak için geç geldi. Aile fotoğrafında da Trump'tan uzakta poz vermeye gayret gösterdi. Zirvede Ukrayna'ya destek, savunma harcamaları ve ortak üretim konuşuldu. NATO ülkeleri Ukrayna için 2026'da 70 milyar avroluk destek taahhüdü verdi. Liderler NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarını yeniden vurguladı. Zirvede sadece diplomasi masası konuşulmadı. Külliyede verilen resepsiyonun menüsü de dikkati çekti. Yemekler iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'ın elinden çıktı. Resepsiyonda Anadolu'nun farklı bölgelerinden lezzetler masaya taşındı. Külliyede yemek sunumu zirve kulislerinde beğeni topladı. Zirvede diplomasi kadar renkli görüntüler de vardı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Norveçli mevkidaşıyla formalı bir görüşme gerçekleştirdi. Dünya Kupası heyecanı Ankara'daki NATO kulislerine de yansıdı. Ankara'da iki gün boyunca sadece bir zirve yapılmadı. Türkiye, dünya liderlerini güvenliğiyle, diplomasisiyle, savunma sanayiyle ve misafirperverliğiyle ağırladı. 56 bin güvenlik personeli sahada görev yaptı. Külliyede diplomasi masası kuruldu, resepsiyonda Türk mutfağı tam not aldı. Yerli ve milli savunma sanayi NATO vitrine çıktı. TOG protokolle boy gösterdi. Türkiye'nin ev sahipliği zirveye damga vurdu. Ankara zirvesi Türkiye'nin artık sadece masada oturan değil, masayı kuran ve yön veren ülkelerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: NATO zirvesi için gelen liderlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump'tı elbette ve dönüş yolunda uçağını değiştirme ihtiyacı hissetti ve uçakta gazetelerin sorularını da cevapladı. Deyim yerinde ise NATO zirvesinden çok mutlu dönüyor gibiydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz etti demek doğru olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz eden Trump'ın gündeminde İran'a yönelik savaş meselesi de vardı. Bu konuyla ilgili de değerlendirmeler de bulundu.
2: Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ülkesine döndü. ABD Başkanı Donald Trump yolculuk sırasında Türkiye'de geçirdiği günleri basına değerlendirdi. İngiltere'deki Mendenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
3: Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı.
2: Trump, NATO zirvesinden ve Türkiye'nin misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.
3: O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Muazzam bir birlik ve beraberlik vardı. Oldukça güzeldi.
2: ABD Başkanı, İran'a yönelik saldırıları da değerlendirdi. Tahran'ı bir kez daha tehdit etti.
3: Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz onları 20 misliyle vuracağız.
2: Saldırıların ardından akıllara tam kapsamlı askeri bir çatışma ihtimali geldi.
3: Gerçekten bilmiyorum. Çatışma olursa çok hızlı bir şekilde kazanırız. Bu da meselenin başka bir boyutu. Kazanabileceğimiz birçok yol var ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şeyleri kaldı.
2: Trump, çatışmanın aksine İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
3: Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu zaten.
2: ABD'ye ulaşan Trump, Türkiye'ye geldiği Air Force One uçağıyla dönmedi. Eski başkanlık uçağıyla İngiltere'ye gitti. Burada yeni uçağa geçti. ABD'ye bindiği ikinci uçakla iniş yaptı. Hamle İran saldırılarına karşı önlem olarak

0: görüldü. Trump'ın açıklamalarına göre ise uçak Avrupa'daki üslere gidecek, askerlere gösterilecek.
1: Şimdi NATO zirvesini yaklaşık 3000 civarında medya mensubu takip etti. Elbette dünya medyasında da manşetlerde konu oldu gelişmeler. Genel anlamda Türkiye'nin misafirperverliğine övgü, Trump'ın memnuniyeti manşetlerdeydi.
0: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi uluslararası basında geniş yer buldu. Türkiye'nin artan stratejik önemi, savunma sanayindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik rolü öne çıkarıldı. New York Times gazetesi ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Gazete Türkiye'nin gelişen savunma sanayi ve NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğünü belirtti. Politico'daki haberde NATO zirvesinin sonunda tek bir net kazanan bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Defense 24, Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve gelişen savunma sanayine sahip olduğu belirtildi. Alman Welt gazetesi Ankara'daki NATO zirvesi için Türkiye yeni bir güç faktörü mü başlığını kullandı. Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Erdoğan'ın Trump'ın uzun yıllardır iyi kişisel ilişki sürdürdüğü az sayıdaki liderden biri olduğuna dikkati çekti. Süddeutsche Zeitung Ankara zirvesini NATO açısından kritik bir buluşma diye değerlendirdi. Avrupa ülkelerinin savunma alanındaki yeni yatırımlarını sergileyerek ittifakın güçlendiği mesajını vermeyi amaçladığını yazdı. Alman Tagesschau Erdoğan'ın zirve daha başlamadan prestij kazandığını belirtti. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip vazgeçilmez bir bölgesel güç olarak öne çıktığını ifade etti. Wirtschaft Woche gazetesi ise Erdoğan'ın Trump'a görkemli bir karşılama düzenlediğini aktardı. Karşılamanın samimi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi. İtalyan basınından La Repubblica gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden hayal kırıklığı duyduğunu söylediğini aktardı. Buraya Erdoğan için geldim ifadelerini kullandığını yazdı. Corriere della Sera gazetesi ise Trump sözleriyle NATO zirvesini sarsıyor manşetini attı. İlk sayfasında Trump'ın dostu Erdoğan'la görüştüğünü, Berlin, Paris ve Londra'yı eleştirdiğini aktardı. La Stampa gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerini eleştirirken basına açık etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz ettiğini yazdı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın F-35 açıklamaları ön plana çıktı. Katimerini gazetesi, Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. Sky TV ise Erdoğan'ın NATO zirvesini uluslararası alandaki yerini güçlendirmek ve F-35 konusunu yeniden gündeme getirmek için değerlendirdiği yorumunu yaptı. Siyasi kazananın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ifade edildi. İsrail basınındaysa İsrail Hayom gazetesi Türkiye'yi ele aldı. Türk politika yapıcılarının diplomatik hedeflerin askeri güçle desteklenmesi gerektiğini anladığını belirtti. Türkiye'nin geniş jeopolitik hedefleri için savunma sanayinin temel gövde işlevi icra ettiği savunuldu. Türkiye'nin NATO üyeliğinin ülkenin askeri gücünü önemli ölçüde ilerlettiği belirtildi.
1: Ankara'daki kritik zirvede ezber bozan görüntüler de kameralara yansıdı. İşte Yeniçerilerin varlığı, işte Trump'ın merhaba asker dediği anın hemen arkasından Türk yıldızlarının üzerinden selamlama geçişi yapması. İşte İzlanda liderinin külliyi gördüğü andaki o yüzüne yansıyan ifade, birçok mesele vardı. Ama dikkat çeken başlıklardan birisi şuydu. NATO zirvesi gerçekten çok samimi ve sıcak bir atmosferde geçti. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın beden dili mimikleri ne anlattı? İzliyoruz.
2: Özellikle samimiyet kontrolü yaptıklarını, gerçek gülümsemeler olduğunu, mimiklerde gerçek gülümsemeler olduğunu görebiliyoruz.
3: Samimi sohbet ve iki liderin yakınlığı, objektiflere yansıyan bu görüntüler dünya basınının gündemine oturdu.
2: O uçak dibindeki görüntülere baktığımızda elini kalbine götürmesi, Trump'ı karşıladığı an, geleneksel Türk misafirperverliğinin bir işareti.
3: 17 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Donald Trump, Ankara'da görkemli bir törenle karşılandı. Tarihi NATO zirvesinin ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın uçaktan inmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kameralara yansıyan bu görüntüler ilgi çekti. Trump'ın tören mangasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamlaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onu tebessümle karşıladığı o anlar diplomasiye başka bir soluk getirdi.
4: Merhaba asker.
3: Peki bu karşılama beden diliyle ne anlatıyor?
2: Klasik havalimanı karşılaşmalarında ev sahibi lider genellikle konuğunu terminal binasında veya kırmızı halının sonunda bekler. Ancak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bizzat aprona, uçak merdivenlerinin altına kadar giderek Trump'ı karşılaması diplomatik açıdan baktığımızda kalıpların ötesinde bir jest ve ev sahibi olarak alanın hakimi olduğunu göstermesi hamlesi olarak değerlendirebiliriz.
3: Yani resmi nezaketi aşan karşılıklı bir güven ve dayanışma mesajı söz konusu. Bu duruş aynı zamanda iki lider arasındaki ilişkideki denge ve eşitlik noktalarını da gösteriyor.
2: Bu jest resmiyet barındıran o soğuk el sıkışmalarının aksine aslında ilişkiyi en baştan, gönülden ve kişisel bir zemine taşıması açısından önemli. Trump'ın istekli duruşu, özellikle Cumhurbaşkanımızın elini kalbine koyup yaklaşırken o ardından sol koluyla dostane bir sarılma hamlesi yaparken yaklaşması, orada Cumhurbaşkanımıza dönük olması, normalde agresif tokalaşmalarıyla ve karşısındakini kendisine çekmesiyle bilinen Trump, burada aslında boynunu hafifçe öne eğerek ve omuzlarını düşürerek bu yakınlaşmayı tam bir memnuniyetle kabul etme, tam bir rıza halinde olma durumunu kabul ediyor, gösteriyor. Herkesinin birbiriyle yakın temas halinde omuz omuza olmuş olması aslında aralarındaki samimiyetin de bir göstergesi. Trump diğer liderlerin mesafeli ve entelektüel duruşuna kıyasla aslında Cumhurbaşkanımızın net, pragmatik ve güçlü liderlik profilini kendisine daha yakın buluyor. Ve bunu beden diliyle de aslında gösteriyor, bunu saklamıyor.
3: Uzmanlara göre iki lider arasındaki bu kareler aslında iletişime dair pek çok sinyali barındırıyor. İki lider arasındaki samimi karelerde güvenin ve dostluğun bir bakıma en net göstergesi halinde.
2: Diğer Avrupalı liderlerin çoğuyla daha dik ve mesafeli, böyle 90 derece duran Trump, aslında Cumhurbaşkanımız yanındayken gövdesini yaklaşık 45 derece ona doğru kırıyor. Bu seni bir tehdit veya yabancı olarak değil, bir ortak olarak görüyorum mesajı demek.
3: Erdoğan ve Trump'ın karelerine yansıyan en dikkat çeken detaylardan biri de iki liderin tokalaşma şekliydi. Uzmanlara göre beden dillerine bakıldığı zaman ikilinin samimi ve dostluk ilişkilerinin yanı sıra güven ilişkilerinin de en net bir şekilde tokalaşmalarına yansıdığı görülüyor. Aslında bugüne kadar pek çok dünya liderinin selamlaşmasında resmi bir hava vardı. Ancak Trump ve Erdoğan'ın omuz omuza bir şekilde geçirdikleri bu selamlaşma dünya basınının da dikkatini çekti.
2: Trump'ın kameralara doğru attığı o geniş ve göz çevresindeki kasların da katıldığı gülümseme, projenin ya da görüşmenin gidişatından duyduğu saf memnuniyeti gösteren özellikle iyi bir görüntüyü veriyor.
1: Şimdi NATO zirvesinin siyasi yönü kadar askeri yönü de dikkat çekiciydi, ama şunu net olarak söyleyebilirim ki yani Türkiye'deki medya mensupları arasında belki de ilk kez bazı bilgileri duyacağınız bir yayınımız olacak. Zira Türk medyanın, yani bizim ailece bir avantajımız var, Savtek dergi bizim bünyemizde. Durum böyle olunca tabii savunma sanayinde böyle hani bir kalp atışı olsa önce bizim haberimiz oluyor ve bu yüzden de Savtek dergi editörü Muhammed Sadık Bilici'yi yayına davet ettik. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk İbrahim Bey. Teşekkürler.
1: Şimdi önce bir hakkı teslim edeyim ben. Sabahleyin Muhammed kardeşimle dedim ki ya Muhammed, bu işlerin hani bir de öbür tarafı var. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani anlaşma imzalandı mı? Türkiye için yeni perspektifler açıldı mı? Hani ben okuyorum. Sadece siyasi mesajlar üzerine yorumlar geliyor ama bu işin askeri boyutunda ne var diye sordum. O da sağ olsun böyle oturdu. Uzunca da bir çalışma yaptı. Ve net olarak da söyleyeyim, hani Türkiye'deki televizyonlarda, hatta gazetelerde bu bilgileri belki de ilk kez duyacaksınız birçoğunu. Çünkü çok kritik ve önemli bilgiler var. Önce bir genel değerlendirme alayım, sonra madde madde de geçeceğiz. Sizce
6: Evet.
1: Bir perspektif değişimi oldu mu NATO'da? Türkiye için böyle yeni kapılar, işte yeni fırsatlar aralanıyor mu? Nasıl bir hava vardı?
5: Kesinlikle. Dediğiniz gibi Ankara'daki zirvede savunma sanayi forumu gerçekleştirildi. Ve bu forumda oldukça kritik alt başlıklarda yeni girişimler duyuruldu. Türk savunma sanayi şirketlerinin de yer aldığı yeni anlaşmalar imzalandı buradaki forumda. Ve Türk firmaları, Avrupalı firmalar, Amerikalı firmalar herkes kendi uzmanlık alanlarında, şirketlerin uzmanlık alanlarında alt sistemlere ilişkin milyar dolarlık tedarik anlaşmaları imzaladı. Türkiye tabii zaten yıllardır NATO için kritik bir ülkeydi ve güvenlik tüketen değil, güvenlik üreten bir ülkeye Türkiye dönüşmüştü NATO içerisinde. Sadece son bir yıldaki NATO ülkelerine yapılan ihracatlara baktığımızda Türkiye'nin zaten bunu net şekilde görüyoruz. Hı hı. Portekiz gibi bir ülkeye örneğin, yani donanmacı bir ülkeye, denizcilik geleneğinden evet. gelen bir ülkeye.
1: Bütün geçmişi hatta denizcilikle haşır neşir olan bir millet.
5: Evet, onlara 137 metre uzunluğunda 2 adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi tedarik ediliyor, ihraç ediliyor. İspanya'ya yine havacılıkta geçmişi olan bir ülkeye Hürjet jet eğitim uçağı ihraç ediliyor. Romanya'ya Korvet savaş gemisi ihraç ediliyor. Daha geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Tersanesi'nde katıldığı törenle teslim edilmişti. Bunun dışında yine NATO ülkesi Romanya ve Macaristan'a zırhlı araç tedarikleri var ve Türkiye saha 2026'da imzaladığı anlaşmayla Estonya'ya mühimmat üretim fabrikası kuruyor.
1: Peki tam burada sözünü keseceğim çünkü infografiyi açtıracağım arkadaşlara. Hı-hı. Orada madde madde ilerleyelim istiyorum. Halil İbrahim rica etsem açar mısınız? Buyurun. Kritik zirvenin savunma boyutu. Manşetimiz bu şekilde ve Sadık Bey'den rica edeceğim. Şimdi caydırıcılık mimarisinin omurgasında Türkiye var. Bu ne anlama geliyor?
5: Caydırıcılık mimarisinin omurgasında Türkiye var. NATO savunma sanayi forumunda hem saldırı anlamında, taarruz sistemleri anlamında, hem savunma sistemleri anlamında, hem de keşif ve gözetleme sistemleri anlamında yeni girişimler duyurdu. Ve bu yeni girişimlere ilişkin de yeni tedarik anlaşmaları imzaladı. STM, Aselsan, Roketsan gibi firmalarda, TÜBİTAK gibi firmalarda, Türk Savunma Sanayi'nin gözde şirketleri de buradan iş payları aldı. Hangi iş payları aldı diye bakabiliriz örneğin. Şöyle söyleyelim.
1: İstersen notlarını al. İhtiyacın varsa ezberden aklındaysa bravo.
5: Yok, aklımızda sıkıntı yok. Taarruz sistemleri anlamında hassas vuruş yeteneklerini arttırmak için Roketsan kara atmaca seyir füzesinden tedarik edecek ve yatırımlarını arttırdığını taahhüt etti. İhtiyaç halinde de NATO üyesi ülkelere bu sistemlerini, kara atmaca füzelerinin ihracatını da gerçekleştireceğini taahhüt altına aldı. Kara atmaca füzesiyle Roketsan.
1: Şimdi gözetim, insansız hava araçları, uzay ve endüstriyel üretim konularında yeni projeler başlatılıyor NATO kapsamında. Böyle yavaş yavaş gidelim istersen. Çünkü Türkiye bu anlamda hani omuzlayacak gibi görünüyor meselede birçok konuyu.
5: Tabii.
1: Türkiye savunma ihracatının %56'sını NATO ülkelerine yapıyor. Bu aslında çok bilinen bir şey değil ama çok dikkat çekici değil mi? Yani baktığımızda NATO ülkeleri böyle hani gerçekten bu anlamda mesafe almış ülkeler gibi görünüyorlar ama Türkiye'nin kısa zamanda bu hale gelebilmesi, az önce örnekleri verdim. İşte Portekiz'e, İspanya, Romanya, Estonya'ya bunları satabiliyor olması, İtalya'yla işbirliği yapabiliyor olması bu konularda değerli diye düşünüyorum. Bir de burada mesela şöyle bir ifade dikkatimi çekti. Kilo başı bedel Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşıyor. Ne anlama geliyor?
5: Kilo başı ihracat değeri biliyorsunuz hani bir domates ihracatıyla, bir tekstil ihracatıyla veya bir teknolojik ürün ihracatıyla, otomobil ihracatıyla birisinin kilogram başı değerleri hesaplanıyor. Hı hı. Üretilen ihracatın katma değer miktarını öğrenmek için. Bu katma değer miktarında yaklaşık 40 katına ulaştığını açıkladı. Yine
1: şöyle bir deyim madene, yükte hafif, pahada pahalı yani. Yükü hafif ama kendisi pahalı diye. Mesela bir çip satıyorsunuz gibi.
5: Kesinlikle. Yani bir kilogram çipin elde ettiği tutar çok farklı.
1: Peki şu listeye baktığımızda siz okuduğunuzda ne söylersiniz bize? Şöyle biraz gelin bu tarafa doğru yavaş yavaş. Yani Portekiz, İspanya, Romanya, Estonya ve aynı zamanda Ukrayna'ya da ciddi anlamda destek veriyoruz. NATO üyesi değil ama Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de söyledi aslında. Ukrayna'ya desteğimi sürecek ama Rusya'da barış masasını oturtmaya çalışacağız diye söyledi. Evet. Bu bize ne anlatıyor? Mesela İspanya'ya Hürjet verilmesi yeni kapıları da açacak anlamına gelir mi? İtalya'ya mesela işte
5: İtalya ile Bayraktar TB3 üzerinden de bir ilişki var. Çünkü İtalya'nın kendi uçak gemisi için Trieste, ITS Trieste uçak gemisi var İtalya'nın. Kendi uçak gemisini kullanmak için de Bayraktar TB3 tedarikini değerlendirdiği zaten biliniyordu. Bu bizzat Selçuk Bayraktar tarafından da açıklanmıştı. Ve İtalya'da Baykar'ın sadece Piaggio Aerospace üzerinden kurduğu ilişki değil, Leonardo ile yani dünyanın en büyük 10 savunma sanayi şirketinden biri olan Leonardo ile ortak kurdukları LBA Systems adında yeni bir şirket de yer alıyor. Ve o şirket sayesinde örneğin Baykar ürünleri Bayraktar Kızılelma olur, Akıncı olur. Avrupalı ürün damgasıyla Avrupa ülkelerine çok daha rahat ve çok daha uygun finansmanla, Avrupalı ülkelerin Avrupalı finansmanıyla ihraç da edilebilecek. Bu tarz avantajlar da
1: yazılıyor. Kızılelma geçenlerde bir uçuş yapmıştı bir insanlı, pilotlu bir uçakla beraber. Bunlar da aslında onların işaretleri mi?
5: Evet, Leonardo M346 Master. Yani Hürjet'in denge dediğimiz bir uçakta Bayraktar Kızılelma birlikte uçuş yapmış ve kontroller sağlanmıştı iki uçak arasında.

0: Hürjet de aynı şekilde Ankuş da bu arada bu entegrasyonu yapmıştı. Yani Türkiye hem kendi içerisinde bu sistemi geliştiriyor hem de NATO içerisinde de bunu deniyor. Hem İtalya ile hem de İspanya gibi ülkelerle.
1: Bu NATO savunma bakanları geldi şöyle gökyüzüne sürekli bakıyorlardı. Üzerinden böyle evet. Geçen Ankuş mesela Anka hatırladım.
0: Hürjet aynı şekilde uçuyordu. Forumda alınan kararlara tekrar dönecek olursak uzay alanında örneğin HALO adında.
1: Evet onu da soracaktım. HALO projesi ne evet. Anlama geliyor bu?
0: HALO projesi şöyle. Şimdi NATO ülkesi ülkelerin her birisinin kendisinin zaten uyduları var biliyorsunuz.
1: Evet
0: işte,
1: Türkiye'nin de var.
0: Fransa'nın da var, Türkiye'nin de var. Başka birçok ülkenin de ABD'nin de var. Örneğin bu uydular kendisi tek başına çalıştığı zaman çok daha verimsiz bir yapı oluşturuyor. Çünkü kapsam alanı sınırlı biliyorsunuz. Uydular hareket halinde oldukları için bu uyduların kapsam alanları sınırlı. Bu uyduların anlık görüntü iletme yetenekleri sınırlı kalıyor. HALO projesiyle NATO üyesi ülkelerin uyduları birbirleriyle entegre edilecek. Yani yine uyduların
1: büyük ihtimalle uydular birbirleriyle konuşacaklar mı?
0: Aynen öyle. Uydular birbirleriyle konuşacaklar ve anlık gözetim, anlık takip konularında ciddi bir ilerleme kaydedilecek. Bu neden önemli? Balistik füzelerin tespiti aşamasında önemli. Çünkü bir balistik füze fırlatıldığı zaman dünyanın herhangi bir bölgesinden bunun ilk tespit anı çok kritik. Çünkü önlemeniz için size o kadar zaman tanımış oluyor aslında.
1: Ne kadar erken o kadar iyi.
0: Ve uydu sistemleri burada öne çıkıyor. Tabii Türkiye'nin de uydu konusunda biliyorsunuz milli gözetleme uydusu vardı İMECE. TürkSat 2B olarak, Göktürk 2B olarak adlandırıldı uydunun adı. Yani Türkiye zaten 3 adet askeri gözetleme uydusuna sahipti. TÜBİTAK bu kapsamda 300 milyon dolar değerinde yeni 2 adet uydu inşa edecek.
1: Bunlar metre altı görüntüleme yeteneğine sahip denilen uydular mı?
0: Yoksa? Tabii ki, tabii ki. Zaten hepsi. İMECE uydusu da Türkiye'nin yeni, en son geliştirdiği ve gökyüzüne uzaya fırlattığı uydusu da aynı şekilde metre altı çözünürlükte görüntüleme yapabiliyordu. Donald Trump'ın daha dünkü röportajında dinledim. Diyordu ki biz İranlıları şöyle takip ediyoruz. Hani bir tesisin içerisine giren kişinin yaka kartındaki ismini okuyabiliyorduk diyor. Hani o kadar hassas
1: bayağı abartılı geldi gitmişti. Ama bilemiyorum. Şimdi de Alp 300G Çafrat gibi evet. Radarlardan bahsediyor. Bunlar burada ne işe yarıyorlar ve niye ihtiyaç duyuluyor?
0: Evet burada da Aselsan devreye giriyor. NATO bünyesinde dediğim gibi az önce hem Roketsan tarafında taarruz sistemleri açısından atmaca kara atmaca füzesinin tedarikine ilişkin anlaşmalar imzalandı ve taahhütler verildi. Aynı zamanda gözetleme ve keşif alanında da Alp 300G ve Çafrat gibi Aselsan'ın gelişmiş sistemlerinin entegrasyonu, NATO hava ve füze savunmasına entegrasyonu ile ilgili yine anlaşmalar yapıldı burada. Tabii bu neden önemli? Biliyorsunuz ki Romanya, Polonya hatta Türkiye dronlar konusunda sınır ihlalleri de yaşamıştı çok doğru. Yakın zamanda defalarca kez. Özellikle NATO'nun Baltık tarafı bu konuda ihtiyaç da duyuyor ve Türkiye'nin Alp 300G gibi, Çafrat gibi radar sistemleri bu noktada öne çıkacak. Çafrat'ın şuradan da önemi var. TF-2000 hava savunma harbi muhrimde de kullanılacak. Yani denizlerde de kullanılacak bir sistem. NATO ile entegre olacak. Muhteşem bir kapılar açacak bu ülkemize.
1: Peki ilerliyorum. Şimdi hiç bayatlamayan, hiçbir zamanda modası geçmeyen 155 milimetre obüs üretimi. Neden evet. ihtiyaç duyuluyor buna bu kadar?
0: Evet. Şimdi dronlar çıktıktan sonra şimdi herkes dronlara odaklandı. Ancak Ukrayna Savaşı bize gösterdi ki, bütün dünyaya da gösterdi ki konvansiyonel mühimmatlara hala ihtiyaç duyuluyor. Şöyle veya böyle dronlar da var gelecek kesinlikle. İnsansız sistemler de gelecek, uydu sistemleri gelecek, balistik füzeler gelecek. Hepsinin yeri ayrı. Ancak topçu sistemleri gibi 155 milimetre mühimmatlar gibi ürünler halen da yoğun baskı ateşi ve sürekli baskı ateşi oluşturduğu için cephelerde
1: ihtiyaç duyuyor. Çünkü obüs mermisini durdurabilecek bir güç yok halen. Kesinlikle attınız mı gidiyor yani
0: kesinlikle
1: o.
0: Kesinlikle ve geniş alan taarruzunu mümkün kılıyor. Belli bir cepheyi kontrol altında tutmanızı mümkün kılıyor. Ukrayna cephesinde inanılmaz seviyede ihtiyaç duyulmuştu. Türkiye'de de zaten bugün makine kimya endüstrisi MEKİ Mısır'a fabrika kuruyor. 155 milimetre mühimmat fabrikası. Örneğin hala talep var yani Avrupa'da da.
1: Peki 9 ülke bu konuda birlikte çalışma kararı aldı. Biri Türkiye herhalde.
0: Evet 9 ülke birlikte çalışma kararı aldı. 155 milimetre obüs mühimmatının yeni bir inovatif tasarımı yapılacak. Bunun üzerine ortak geliştirmeye gidecek şirketler. Tabii yeni fırlatma rampası ve füze çalışmaların tarafında bahsettiğimde yine Roketsan sistemi orada yer alıyor.
1: Türkiye'de orada da Türkiye 6 ülkeyle evet. işbirliği yapacak. NATO'ya füze üretme tarihinde bulun diye notlarımız
0: evet,
1: var.
0: Çünkü Roketsan'ın Lalahan'da yeni tesisleri de açılmıştı bu arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılımıyla açılmıştı oradaki tesisler. İşte bundan birkaç ay öncesinde açılmıştı ve Roketsan üretim kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Çünkü bir sistemi biliyorsunuz sadece geliştirmek ve onu test etmekle iş bitmiyor aslında. o üründen tedarik anında, kriz anında yeterince tedarik edebilmemiz önemli.
1: Gelelim Çelik Kubbe'ye. 24 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ama NATO şu an için 700 adet PEK-2 ve 200 adet PEK-3 füzesi alma kararı verdi. Yani bizim daha gidecek burada anladığım kadarıyla yolumuz var ama Sperblok 2 bunlara biraz muadil yaklaşıyor mu? Onu da biraz konuşalım çünkü Çelik Kubbe ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'nun da güvenliğini sağlayacak gibi mesajlar da vermişti. NATO bu konuda biraz bize destek veriyor. Yaklaşık

0: NATO'nun güvenliğine de katkı doğru. sağlayacak. Çünkü Türkiye'nin sahip olduğu radar sistemleri, füze sistemleri, savunma sistemleri sadece Türkiye'yi değil, komşu ülkeleri ve bir bölgeyi de Karadeniz'i özellikle de kapatacak. O açıdan kritik önemde Siper Blok 2'de tabii şöyle bir detay da paylaşmak isterim. Siper Blok 1'de 20 kilometre irtifa ve 100 kilometre menzile erişilmişti. Siper Blok 2'de ise çok daha büyük bir füze 150 kilometre mesafede erişildi. Bu da yaklaşık Patriot P2 füzesinin muadil olduğu anlamına söyleyebiliriz. Tabii bir sonraki hedefi Türkiye'nin balistik füzeleri önleme teknolojisi. O da Siper Blok 3 ve Blok 4 gibi sistemlerle inşallah ülkemize kazandırılacak.
1: Peki gelelim ikinci infografimize arkadaşlar. Daha bitmedi. Çünkü NATO'da hani Türkiye kanat ülkesinden merkez ülke konumuna geldi derken bunu anlatmaya çalışıyoruz aslına bakarsanız. Evet. Zirvenin kritik boyutunda. Şimdi biraz bu tarafa alayım yine seni aynı tabii. yere alayım. Şimdi tabii bizimle yapılan anlaşmalar var. Bir de Amerika'nın işte buraya gelmesi ve Amerikalı ve çok uluslu şirketlerin yaptığı evet. anlaşmalar var. Airbus A400M ve A330MRTT. Evet. Bunlar ne işe yarayacak? Yakıt ikmal uçağı, gözlem uçakları. Türkiye, Belçika, Hırvatistan, Fransa, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık işbirliği yapacak diye söylüyor. Neyin hedefi ne? Nedir bunlar? Ne işe yarayacaklar?
0: Evet, Savunma Sanayi Forumu'nda, Ankara'daki NATO zirvesinde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda NATO kendi bünyesinde işletilmek üzere A400M kargo uçaklarıyla A330MRTT yakıt ikmal uçaklarının da tedarikine ilişkin yine anlaşmalarda bulundu. Zaten NATO'nun kendi bünyesinde bu uçaklar yer alıyordu. Yani Türkiye'nin daha 400M uçakları vardı.
1: Biz onlara Koca Yusuf diyoruz galiba değil mi?
0: Efendim?
1: Koca Yusuf dediklerimiz onlar mı?
0: Tabii Koca Yusuf dediklerimiz Koca onlar. A400M Atlas Koca Yusuf olarak bizde isim verildi. Şöyle şimdi burada yakıt ikmal uçaklarının önemi şöyle ortaya çıkıyor. NATO Hava Polisliği görevi var. Biliyorsunuz hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili açıklama yine yapmıştı NATO zirvesinde. Türkiye'de NATO Hava Polisliği görevi kapsamında Baltık ülkelerine uçak F-16 gönderiyordu. İşte bu Hava Polisliği görevi sürekli devriye istiyor.
1: Hep havada bir uçak havada var yani.
0: Ve bunu da nasıl sağlayabiliyorsunuz? Yakıt ikmal uçaklarıyla.
1: Anladım.
0: Bu da NATO bünyesindeki A330MRTT yakıt ikmal uçaklarıyla sağlanıyor. Bu NATO'nun çok uluslu çok amaçlı nakliye yakıt ikmal filosunda işletilecek. Bunun dışında tabii yine Drone Edge adında bir girişim de duyuruldu. Savunma Sanayi Zirvesi'nde.
1: Burada sanki ben biraz Türkiye'nin böyle hani şansı daha yüksek gibi hissettim bu meselelerde.
0: Evet, Türkiye'nin Drone şansı girişimi şöyle yüksek aslında. Türkiye taarruzi sistemler alanında Kızıl Elması'yla, Akıncısı'yla ve bu taarruzi sistemleri birbiriyle konuşturması anlamında oldukça yetkin bir ülke. Çünkü Avrupa'nın şu anda Eurodrone adında örneğin Akıncı'nın muadili olabilecek bir sistem projesi vardı. İnsan savarıcı projesi vardı. Yine turboprop motorlu tıpkı Akıncı gibi. Örneğin proje yani yaklaşık 10 yıldır sürüncemede gidiyor Avrupa'da proje. Türkiye'de hazır o tarz.
1: Yani ben. Göründüğü kadar kolay değil. Peki 10 adet Saab Global Eye, Global A, AVAX tedariki. Evet. Bunlar erken ihbar ve kontrol kapasitesi. Kartal mıydı diyorduk biz bunlara? Bizde de vardı bir tane hatırlıyorum.
0: Barış Kartalı. A7 AVAX uçakları var bizde. Evet. A7T.
1: Yani bu ne yapıyor sürekli havada?
0: Evet bu sürekli havada radar sistemleriyle, üzerinde bulunan radar sistemleriyle gözetleme ve keşif faaliyetlerini icra ediyor. Zaten NATO zirvesinde de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait E7T AVAX uçakları 60 saat boyunca durmaksızın uçarak kesintisiz gözetleme gerçekleştirmişti. Şu anda dünkü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Savunma Sanayi Forumu'nda Saab'tan yani İsveçli firma Saab'tan 10 adet Global Eye
1: gelelim en kritik meseleye. Bir dakikam kaldı, hızlı toparlayacağız. Kritik ham madde kullanımında işbirliği meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde demişti ki yani müttefiklerin birbirine kısıtlama getirmesi kabul edilemez demişti. Bir de NATO front door girişimi, açık kapı ya da ön kapı mı diyeyim buna. Evet. Şimdi bunu da bize hızlıca bir anlat, ne anlama geliyor, neden kritik önemde?
0: Kritik ham madde kullanımına ilişkin de NATO ülkeleri ortak işbirliğine gidecek. Yine bununla ilgili de işbirliği projesi NATO zirvesinde, Ankara'daki NATO zirvesinde duyuruldu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 NATO müttefiki kritik ham maddelerini, savunma alanında kullanılan kritik ham maddelerin ortak kullanımı, tedarik zinciri işbirliğini başlatıyor.
1: Galyum nitrat, titanyum, silisyum, tungsten.
0: Nerelerde kullanılıyor diyeceksiniz. Galyum nitrat, ISR radar sistemlerinde örneğin çok kullanılan bir ham madde. Titanyum. Uçak motorlarında çok kullanılan bir ham madde. Silisyum çiplerde çok kullanılan bir madde. Tungsten de zırh delici harp başlıklarında kullanılan bir madde. NATO front door girişiminden de hemen hızlıca bahsedip toparlıyorum. Tedarik zincirlerini sadeleştirilip şeffaflaştırılacak. Yani NATO
1: daha kolay bir alım zinciri olacak.
0: Daha kolay
1: olacak.
0: Bir şekilde şirketlere
1: bürokrasiyi azaltacaklar. Yani NATO'nun hızlanmaya ihtiyacı var. Benim anladığım bu. Tüm bunlardan açıkçası çok doyurucu ve bilgilendirici bir yayın oldu. Sağlık tekrar getiriyorum. Muhammed Sadık Bilici. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık.
0: Ben teşekkür ederim İbrahim Bey. İyi yayınlar dilerim.
1: Devam ediyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Çocuklar teknoloji ve güvenli gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Erdoğan NATO Zirvesi vesilesiyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Diğer hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli dostlarım. NATO zirvesi vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Davetime icabet ederek bu buluşmayı onurlandırdınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, ben konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız. Çocuklarımız ekranı izlerken ekranda onları izliyor. Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar gençlerin üçte birinin yapay zeka ile konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor? Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmemesidir. Mesele milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin birkaç kilometre karelik bir vadiden karar veriyor olması. Toprağı zihin, madeni dikkat olan bu teknokolonyalizm karşısında en savunmasız olanlarımız ise çocuklardır. Böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletler seyirci kalamaz. Düşünün, onayı alınmamış bir ilacı çocuğumuza verir miyiz? Dozunu doktora danışmadan belirler miyiz? Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak, insan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur. Türkiye olarak biz bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık. Platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik. Bu konuda yalnız da değiliz. Küresel bir uyanış yaşanıyor. Bugün bu masa etrafında temsil edilen pek çok ülkenin bu anlamda önemli adımlar attığını biliyorum. Bu noktada kıymetli dostum Melania Trump'ın lider eşlerini bu gaye etrafında buluşturan geleceği birlikte şekillendirmek girişimini çok anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Ama şunu da biliyoruz ki nehir kirlenmeye devam ederken kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz. Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Tarih bize defalarca göstermiştir ki, bir gücü var etmek, onun sonuçlarını da sahiplenmeyi gerektirir. Bu sorumluluktan kaçan her anlayış, sonunda insanlığa ağır bedeller ödetmiştir. Ne var ki hiçbir yasa, hiçbir filtre, bir çocuğun kalbindeki boşluğu, sevgi ve sahici insan ilişkileri gibi dolduramaz. Teknokolonyalizme karşı kanunlardan daha güçlü kalkan, sağlam bağlar kurmuş bir yürek ve sorgulayan bir akıldır. Erken yaşta bu gelişimsel kazanımları edinen çocuklar, dijital dünyanın nesnesi değil, bilinçli özneleri olur. Burada niyetimiz çocuklarımızın çağın imkanlarından mahrum bırakmak değildir. Bu imkanları onların onuruna, güvenliğine ve gelişimine layık hale getirmektir. Kıymetli dostlarım, sözlerimin başında 60 çocuktan bahsetmiştim. Ben bu konuşmayı yaparken 300'den fazla çocuk daha o kapıdan içeri girdi. Onları kapının ardında neyin karşılayacağı, bizlerin bugün göstereceği iradeye bağlı. Tek bir omuzun taşıyamayacağı bu sorumluluğu birlikte üstleneceğimize, çocuklarımız için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.
0: Kısacık bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Dünyanın gözü Ankara'daydı. Tarihi NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı kritik görüşmeden ne sonuç çıktı? Türkiye nasıl bir performans sergiledi? NATO 3.0'ın dönüşümü sağlanabilecek mi? Bu süreçte Türkiye nasıl bir rol üstleniyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Yayla yayla.
5: Penne, fusuli, isimleri afilidi. Makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici

0: Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX, yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX, şimdi çok yakınında.
1: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli.
2: Yayla'dan geldi belli.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden başlıklarla birlikteyiz efendim. Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret beklenti anketi açıklandı. 2026 yılı 3. çeyrek beklentilerine ilişkin sonuçlara göre 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan arttı ve 101,5 puan oldu. Ticaret Bakanlığı dış ticaret beklenti anketine göre 2026 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi yükselişte. Bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artış söz konusu ve 101,5'e yükseldi. Endeksteki artışta gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat siparişi beklentilerindeki iyileşme etkili oldu. Buna karşılık mevcut ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı yönlü etkiledi. Öte yandan ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %2,2 puan gerileyerek 102,7 seviyesine indi. Anket sonuçları 3. çeyrekte ihracata ilişkin beklentilerin güçlendiğine, ithalat tarafında ise daha temkinli bir görünüm olduğuna işaret ediyor. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında hava trafiği yoğunluğu sorunsuz yönetildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, zirve boyunca iki havalimanında toplam 145 uçuş gerçekleştirildiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 6-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ankara Havalimanı'nda toplam 145 uçuş gerçekleştirildiğini duyurdu. 3 günlük süreçte 83 iniş ve 62 kalkış yapılırken Ankara Havalimanı 82, Esenboğa Havalimanı ise 63 uçuşa ev sahipliği yaptı. Bakan Uraloğlu, uluslararası standartlardaki hava trafik hizmetleri ve güçlü operasyonel koordinasyon sayesinde zirve kapsamındaki tüm uçuşların emniyetli ve kesintisiz şekilde tamamlandığını söyledi. Öte yandan NATO zirvesi öncesinde hizmete açılan Ankara Havalimanı'nın kapsamlı modernizasyon çalışmalarıyla uluslararası operasyonlara uygun hale getirildiği de duyuruldu. Türkiye'nin Türkiye'nin uyduları 111 ülkede 55 milyar nüfusa ulaşarak haberleşme gücünü büğütüyor. TürkSat 6A %80 üzerinde yerlilik oranıyla uzay vatanda görev yapıyor ve 10 ülkede 69 milyon televizyon kanalına hizmet veriyor. Bakan Uraloğlu, 2029'da hizmete alınması planlanan TürkSat 7A ile Türkiye'nin uzaydaki gücünün daha da artırılacağını söyledi.
2: Türkiye'nin uydu gücü büyümeye devam ediyor. TürkSat uyduları 111 ülkede 5,5 milyar nüfusa ulaşıyor. Hedefse TürkSat 6A'dan sonra 7A'yı fırlatmak. TürkSat 6A 2 seneye aşkın bir zamandır uzay vatanında görevini yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu. %80'in üzerinde yerlilik oranı taşıyan uydu 10 ülkede 69 televizyon kanalına hizmet veriyor. Yalnızca bununla da sınırlı değil. Türkiye'nin uzay vatandaki bütün uyduları 111 ülkede 5,5 milyar kişiye ulaşıyor. Bakan Uraloğlu bu sayının yükselmesi için çalışmaların arttırıldığını söyledi. Hedefler bunlarla da kalmıyor. Bakan Uraloğlu, 7A'nın yapım sürecine yönelik bakanlık tarafından sağlanacak desteğin çerçevesinin belirlendiğini ifade etti. 2029 yılında hizmete alınması beklenen bu yeni uyduyla Türkiye uzaydaki gücünü bir adım daha öne taşımayı hedefliyor.
1: Kısa bir mola rica edelim. Saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında

0: azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım isterseniz. Ankara'da diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafirleri vardı. Karadağ Başbakanı, Slovakya Cumhurbaşkanı ve Arnavutluk Başbakanı'nı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ve tabii ki NATO zirvesine yansıyanlar liderlerin gündemindeydi. Dünya basınında Türkiye zirvede Ankara'daki NATO zirvesine dair yansımalar, değerlendirmeler devam ediyor. Türkiye'nin rolüne yönelik övgüler söz konusu. Trump'ın Türkiye övgüleri de yine manşetlerde yer aldı diyebiliriz. Dünya medyası Türkiye'deki NATO zirvesini yakından takip etti biliyorsunuz. İçişleri Bakanı Çiftçi 24'e konuştu. Bakan Çiftçi, Türk Medya Ankara temsilcisi Melike İten'in sorularını cevapladı.

NATO zirvesinde alınan güvenlik önlemlerini detaylı bir şekilde anlattı. İşte suça sürüklenen çocuklarla ilgili örgütlerle yapılan mücadeleleri paylaştı. Dikkat çekici bir yayındı. Aynı zamanda Suriye ziyaretinde, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim okuduğunda, hissettiklerinde 24 ekranında anlattı. ABD ordusu İran'a bir kez daha saldırdı. Açık söylemeye gerekirse hani sancılı ateşkes süreci, asimetrik ateşkes dediğimiz süreç devam ediyor. İran'a gece saldırı dalgası vardı. 14 kişi hayatını kaybetti. Devrim muhafızları misilleme saldırıları yaptı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. İETT can alıyor diyebiliriz. Mecidiyeköy'de yol kenarında duran bir vatandaşa otobüs çarptı. Otomobille otobüs arasında sıkışan vatandaş ne yazık ki hayatını kaybetti. Toplu ulaşımda güvenlik tartışmaları bir kez daha alevlendi diyebiliriz. Sık sık da İETT kazalarıyla ilgili haberleri sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Ve Bolu'da hesap zamanı. Tanju Özcan'ın yargılandığı davada 4. gün oturumu başladı. 19 sanık rüşvet ve irtikapla suçlanıyorlar, savunmalarını yapacaklar. Biz de tüm o yargı süreçlerini takip etmeye devam ediyor olacağız diyelim ve hadi başlayalım.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Planlamaların çok önceden yapıldığını söyledi. Gündeminde yeni nesil suç örgütleri de vardı. Siber dolandırıcılık ve ülkelerine dönen Suriyeliler gibi manşetler de yine gündeme yansıdı.
1: Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Yani herkes bunu kabul etti. İkinci bir şey, artık Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesiyle beraber bir kez daha tescillenmiş oldu.
2: NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin gücünün ve Erdoğan'ın küresel liderliğinin tescillendiğini söyledi. Alınan güvenlik önlemlerine ayrı bir parantez açtı.
1: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce yapılan NATO zirvelerinde, başka ülkelerde yapılan zirveleri de inceledik. Çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Ben Ankaralıları da bu manada teşekkür ediyorum.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi ülkelerine geri dönen Suriyeliler hakkında verileri paylaştı.
1: Ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi. Net rakam bu. 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden. 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin. Türkiye'de her gün aşağı yukarı 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
2: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu. Teslim olan terörist sayısını verdi. Doğu illerinde artık işlevsiz kalan denetim noktalarının tek tek kaldırıldığını söyledi.
1: O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
2: Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye dair bir parantez açtı. Örgütlerin sosyal medya üzerinden 15-18 yaş aralığındaki çocuklara hedef aldığını belirtti, ekledi.
1: Bu senenin ilk 6 ayında 478 suç örgütüne yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. İster yerelde olsun, ister ulusalda faaliyet göstersin. Bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız. Bunların tamamını tasfiye edeceğiz. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız son derece kararlı.
2: Bakan Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadelede Dolunay merkezlerinin yakında hizmete gireceğini müjdeledi. Bu merkezler şikayetle birlikte anında harekete geçecek, paranın izi sürülecek ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.
1: Hiçbir polis, hiçbir jandarma veya savcı davet ederse polis merkezi amirliğine, karakola davet eder veya savcılığa davet eder ve yanında para falan da istemez yani. Vatandaşlarımız bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Telefon açtıklarında bu tür kişiler hemen telefonu kapatsınlar ve 112 arasınlar.
0: ABD Başkanı Donald Trump aslında NATO zirvesi sırasında da söylemişti. Bu gece çok sert vuracağız demişti. ABD ordusu İran'a bir kez daha saldırdı. Ülkenin birçok kentinde patlamalar meydana geldi. Bölgede 14 kişi bu saldırılarda öldürüldü. İran ordusu da Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla karşılık verdi. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesinde açıklamalar yapmış, İran'ı tehdit etmişti. Hürmüz'deki ticari gemilere saldırdıkları gerekçesiyle İran'ı yine vurabiliriz demişti. Öyle de oldu. ABD ordusu gece yarısı yeni saldırı dalgası başlattı. Bu şehir nükleer santralinin çevresi hedef alındı. İran medyası Bender Abbas, Sirik, Cabahar, Kunerak ve Buşehir kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. İran hava savunma sistemlerinin Bender Abbas'ta düşman hedeflerine müdahale ettikleri belirtildi. Bu şehre yapılan saldırılar sebebiyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri vardı. Nükleer santralin ise zarar görmediği belirtildi. İran basınına göre ABD ayrıca ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demiryolu köprüsüne hedef aldı. Son iki günde düzenlenen saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.
3: İran şarkı parvazı kı.
4: İran şarkı.
0: ABD Başkanı Trump saldırıların Hürmüz'deki agresif saldırılara cevap olarak düzenlendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından tehditlerini sürdürdü. Öte yandan İran, ABD saldırılarının mutabakat zaptının ihlali olduğunu Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Saldırılara ilişkin BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ayrı ayrı mektuplar paylaşıldı. İran'sa saldırılara sabaha karşı Körfez ülkelerindeki Amerikan yerleşkelerine hedef alarak cevap verdi. Ürdün topraklarına füze fırlatıldı. Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üsleri hedef alındı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerini füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yaptı. Ülke genelinde sirenler çaldı. Halktan sakin olunması, en yakın güvenli yerlere yönelmeleri istendi. İsrail basında yer alan haberlere göre ise ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini İsrail'e taşıması gündemde. Şimdi tabii tansiyon yükselince Türkiye diplomatik çabalara hemen başlamış vaziyette. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları söz konusu. Sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesi, bunu sizlerle paylaşayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı diyebiliriz. Özellikle tansiyon yükselmemesi için bu konu Türkiye tarafından yakından takip ediliyor ve her iki tarafa da itidal çağrısı yapılıyor. Ancak buna rağmen sancılı bir ateşkes sürecinin olduğunu da söylemek mümkün. Türkiye bir kez daha diplomatik çabalarını hızlandırmış gibi görünüyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla. İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin suikaste uğradığı o saldırıya dair evin hali, saldırıdan sonra kaydedilen görüntüler ilk kez yayınlandı. Bina harabeye dönmüş vaziyetteydi. İran cenaze töreni süren Hamenei'nin yeni görüntülerini paylaştı. Hamenei'nin konutundaki İmam Hümeyni Hüseyinliği'sinden daha önce yayınlanmamış görüntüler paylaşılıyor denildi. Görüntülerde hava saldırısı sonrası konutun yerle bir olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a düzenlediği saldırıların ilk gününde İran dini lideri Ali Hamenei hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 40 günlük yas ilan edilmişti. Eski dini liderin yerine oğlu Müşteba Hamenei seçilmişti. İsrail Filistin'de de saldırılarına devam ediyor efendim. Ateşkese rağmen Gazze'de katliamlar yapıyor. Han Yunus ve birçok bölgeye saldırılar gerçekleştirildi. En az 8 Filistinli şehit oldu, 17 kişi yaralandı.
4: Çocuk, kadın, yaşlı dinlemediler. Yine sivilleri şehit ettiler. İsrail ordusu Gazze şeridinde birçok bölgeyi hedef aldı. Nasır mahallesi vuruldu. Gazze şeridinde düzenlenen bir saldırıda insani yardım taşıyan kamyon hedef alındı. Başından vurulan 26 yaşındaki şoför şehit oldu. Han Yunus'ta ise sivillerin kaldığı çadıra ve bir binaya saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Batı Şeria'da da durum aynı. Artan baskınlarla gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı da yükseldi. Filistinlilere ait evler yıkılmaya devam ediliyor. Ordu 4 aileyi daha zorla evlerinden çıkardı, dairelerine el koydu.
0: Başkentteki NATO zirvesi birçok açıdan tarihi önemliydi. Elbette medya liderlerin verdiği mesajlara, jest ve mimiklere, seremonilere yoğunlaştı. Ama NATO'da bir de perde arkasında çalışan, önemli kararlara altyapı oluşturan kişiler var. Ve aslında onların ortaya koyduğu, liderlerin onayladığı çok önemli kararlar alındı. İşte gölgede kalan kritik kararlar.

0: NATO, 1 milyar kişiden oluşan nüfusunu korumak için mücadele eden 32 ülkeden oluşan bir savunma ittifakı. Başkent Ankara'daki kritik zirvede de defansı güçlendirmek için atılması gereken adımlar karara bağlandı. Peki hangi kararlar alındı? NATO 3.0 nasıl şekillenecek?
1: Savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: NATO'nun hem Atlantik kanadı hem Avrupa kanadı Türkiye'nin kıymetini geç de olsa anladı. Gerçeklerle yüzleşti. Bu durum alınan kararlara, atılan imzalara da yansıdı. Türkiye, caydırıcılık mimarisinin omurgasında yer aldı. Gözetim, insansız hava araçları, uzay ve endüstriyel üretim konularında yeni projeler başlatıldı. Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'ın yıldızı parladı. Türkiye savunma ihracatının %56'sını NATO üyesi ülkelere yapıyor. Portekiz'e dev askeri lojistik destek gemisi, İspanya'ya Hürjet, Romanya'ya savaş gemileri, Estonya'da mühimmat fabrikası inşası. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Katma değerli ihracat başarıları bu durumun bir yansıması. Kilo başı bedel Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşıyor. Şimdi kritik zirvenin savunma boyutunu madde madde sizlerle paylaşalım. Halo projesi. Hibrit ittifak katmanlı uzay operasyonları, bir mega uydu takımına entegrasyonu ve bağlantı kurulacak. Türkiye'den TÜBİTAK toplam 300 milyon dolar değerinde iki yeni uydu üretecek. Yerli üretim Alp 300G, Çafrat gibi gelişmiş uzun menzilli radarlar bu noktada öne çıkıyor. ...155 milimetre obüs üretimi. 9 ülke bu konuda birlikte çalışma kararı aldı. Yeni fırlatma rampası ve füze çalışmaları, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 6 ülke ortak çalışma yürütecek. Roketsan, NATO'ya füze üretme taahhüdünde bulundu. Çelik kubbe için 24 milyar dolar. NATO Destek ve Tedarik Ajansı 700 adet PAK-2 ve 200 adet PAK-3 füzesi satın alacak. Türkiye, Sperblok 2 ile muadil sistemler geliştiriyor. Gelecekte NATO Türkiye'den de bu sistemleri satın almaya başlayacak gibi görünüyor. Airbus A400M, A330 MRTT yakıt ikmal uçağı. Çok uluslu proje başlatıldı. Türkiye, Belçika, Hırvatistan, Fransa, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık işbirliği olacak. Drone Edge girişimi. İnsansız sistemlere yatırım artacak. Rutte, 5 yılda 40 milyar dolar yatırım yapılacak. 2027 yılına kadar drone pilotu sayısı 5 kat artırılacak. 10 adet Saab Global Eye AVAX tedariki. Havadan erken ihbar ve kontrol kapasitesi büyütülecek. Konya'da erken ihbar uçakları üssü bulunuyor. Türkiye'de projenin içinde yer alıyor. Ankara'daki tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefikler arasında kısıtlamaların kaldırılması, işbirliğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.
1: Savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: Bu çağrı da zirve bildirisinde karşılık buldu. Meselenin somut hali ise iki ayrı başlık halinde karşımıza çıkıyor. Kritik ham madde kullanımı. Galyum, nitrat, titanyum, silisyum, tungsten ve benzerleri. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 NATO müttefiki ortak kullanım, tedarik zinciri işbirliği projesi başlatıyor. NATO Front Door girişimi. Tedarik zincirleri sadeleştirilip şeffaflaştırılacak. Şirketlerin erişimleri kolaylaştırılacak. Özetle her ne kadar NATO zirvesinde liderler tarafından verilen mesajlar öne çıksa da NATO Dışişleri Bakanları, NATO Savunma Bakanları toplantısı ve üst düzey bürokratlar buluşmasında kritik kararların alındığı, bunların da liderler düzeyinde kabul gördüğü anlaşılıyor. Türkiye'nin yıldızı bu anlamda her geçen gün biraz daha parlıyor. NATO'nun savunma omurgasında Türkiye güçlü bir şekilde yer alıyor.
2: Ve rota yeniden oluşturuldu manşetiyle bu NATO zirvesinden yansıyanları Avrupa, ABD ve Türkiye cephesinden değerlendirmek istiyoruz. Konuklarımız var. İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Güngel bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Güngel, sizinle başlayalım müsaadenizle. Şimdi rota yeniden oluşturuldu manşetini seçtik. Sizce nasıl bir rota seçildi?
3: Ya evet, aslında başlık oldukça manidar ama bir gerçekliği de ifade ediyor. Dün sona eren zirveyle beraber, o da NATO 3.0'ın, ki Sayın Cumhurbaşkanımız zirvenin ilk günü Salı günü bunu ifade etmişti. Yeni bir yol haritası da artık NATO'nun önünde. İşte NATO 3.0 aslında baktığımızda küresel güç rekabeti içerisinde NATO'nun özellikle caydırıcılığının yükseltildiği ve bununla beraber de Avrupa'nın sorumluluğunun, yani savunma ve güvenlik sorumluluğunun daha çok müşterek güç kuvvet paylaşımını artık Avrupalı müttefik üyelerin üstleneceği bir süreci önümüze getiriyor. Tabii buradaki en önemli noktalardan birisi, şimdi siz haberde de bahsettiniz, aslında sadece savunma bütçelerinin ayrılması değil, tamamen neredeyse tüm üyelerin entegre bir şekilde bu savunma bütçelerini, ama yatırımı yine yaptıkları ve hızlı bir şekilde de savunma üretimlerini hem entegre ettikleri hem de çok hızlı bir şekilde hayata geçirecekleri bir süreci de getiriyor. Onun altını çizmek gerekiyor. Şimdi burada elbette Türkiye'yi bir kenara çıkarttığımızda özellikle ittifakın Avrupalı üyelerinin hem savunma bütçesi ayırma noktasında hem de aslında günümüzde savaşların, ki Ukrayna ve İran'da yaşanan savaşlar şunu göstermişti, artık teknolojiyle beraber yeni asimetrik teknikleri görüyoruz ve buna uyum bağlamında da biz Avrupalıların aslında geç kaldığını söylememiz gerekiyor. Bundan dolayı da Türkiye aslında ön plana çıkıyor. Bugün yeni asimetrik tekniklerle beraber İbrahim Bey, bu teknikleri sadece buna göre kendini uyarlayan veyahut da yerli ve milli savunmasını buna göre üretim kapasitesini belirleyen bir Türkiye yok. Bakın, bunların doktrinlerini de yazan bir Türkiye var. Bugün kısa pistli TCG Anadolu, bizim baktığımızda uçak gemimiz, bugün İHA ve SİHA'lar, hatta Kaan ve Kaan üzerinden dikkat edilirse önümüzdeki 5. nesil savaş uçaklarını yapay zekalarla beraber, ama etrafındaki dronları ve SİHA'ları beraber organize ettiği ve beraber bir örneğin taarruz doktrinini geliştirdiği yeni süreçleri Türkiye hayata geçiriyor ki bunlar da hem Avrupa'nın savunma güvenlik politikalarında, ama daha doğrusu NATO'nun kendi savunma ve caydırıcılığında oldukça önemli bir yer tesis ediyor. Bugün itibariyle uzatmadan şunu da söylemek gerekir. Bugün Türkiye'nin şunu da altını çizelim. Özellikle müttefik reaksiyon kuvvetleri içerisinde amfibi görev komutanlığını, çıkartma görev komutanlığını üstlendiğini belirtelim. Ve ayrıca şu da aslında altını çizerek belirtmek gerekir. Özellikle üyelik eylem planları vardır. NATO'ya üye olurken ittifaka girecek ülkelerin aslında askeri güçlerinin burada bir intibak sürecinden geçmesi ve uyumlu bir hale getirilmesi. Bunun eğitimlerine bile biz veriyoruz. Açıkçası bunu ifade etmek lazım. Yani 1952'de NATO'ya girdiğinde bir Güneydoğu kanat ülkesi olan Türkiye, bugün artık bir merkez ülke konumunda, ama NATO'nun, açık söylemek lazım, belki de önümüzdeki süreçlerde savunma ve taarruz stratejilerinde çizecek olan ülke olarak da ön plana çıkıyor.
2: Peki, şimdi Sayın Sarı, bir de NATO'da hani böyle çok medyanın gündemine gelmeyen, gölgede kalan kararlar alındı. Özellikle hani Milli Savunma Bakanlarının toplantılarında belli ki bu meseleler ele alınmış ve bir görüş birliği oluşmuş gibi. Baktığımda dikkatimi çekenleri söyleyeyim size. Mesela şimdi bir Halo projesi var. Deniyor ki işte her ülkenin uydu sistemlerinin birbiriyle konuşabileceği ve aynı anda reaksiyon gösterebileceği bir işletim sistemine geçilmesi gerekiyor. Türkiye de bu anlamda mesela iki yeni uydu inşa edecek. $300 milyon değerinde TÜBİTAK tarafından yapılacak. Aynı zamanda radar teknolojilerinde işte yeni nesil radarlara geçilmesi isteniyor. Türkiye'nin yerli üretimi Alp 300G ve Çaprat gibi uzun menzil radarları bu anlamda öne çıkıyor. 155 milimetrelik obüs üretiminden vazgeçilmediğini görüyoruz. Bununla ilgili olarak 9 ülke işbirliği yapsın deniyor. Aynı zamanda yeni fırlatma rampaları ve füze meselelerinde 6 ülke ortak çalışma kararı alıyor. Bunlar içerisinde Türkiye de var. Sonra bakıyorum mesela şöyle notlara bakıyorum. İnsansız gözetim ve işte saldırı araçları, uzay ve endüstriyel üretim konularında yeni projelerin başlatılması için Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'la da bazı anlaşmalar söz konusu. Ama esas dikkatimi çeken hem drone teknolojilerinde önümüzdeki 2027 yılına kadar 5 katını arttırma hedefi var. Drone kullanabilecek insan sayısı yarısını ve sonrasında en dikkatimi çeken de kritik ham madde kullanımı. Galyum nitrat, titanyum, silisyum, tungsten gibi bunları 12 NATO müttefik ülke kendi aralarında sorunsuz paylaşabilme ve tedarik anlaşmaları imzalamışlar. Bir de NATO bu tedarik zincirlerindeki işleri biraz kolaylaştırmaya çalışıyor. Tüm bunları niye anlattım? Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvedeki konuşmasına demiş ki yani müttefikler arasında böyle kısıtlama, ambargo, örtülü, işte gizli kısıtlamalar olmaz. Hani biz artık bu zihniyeti değiştirmeliyiz demişti. Bu kararlar bize ne anlatıyor? Gerçekten rota yeniden oluşturuldu mu? Artık bir değişim oluyor mu? Hem ABD hem Avrupa cephesinde Türkiye'ye bakışta bir değişim gördünüz mü siz?
4: Şimdi şunu söylemek lazım. NATO var olan güvenlik kuramları dışına çıkmaya çalışıyor. Sebebi de şu, artık savaşlar sadece sahada yapılmıyor. Bu anlamda NATO'nun 2022 yılında Madrid'deki aldığı stratejik konsepte de zaten bunu belirtiyor. Son Ankara'daki zirve toplantısında savunma harcamaları dışında savunma sanayiye vurgu yapıldığını biliyoruz. Benden önceki hocamın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin belli alanlarda diğer NATO ülkelerinden daha iyi konumda olduğunu biliyoruz. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki ifadesi şu, yeni bir alana giriyor NATO. Bu sadece sahada var olan savaşlar değil, füze teknolojisi ya da diğer teknolojiler değil, aynı zamanda siber, yapay zeka, savaş bulutunun oluşturulması gibi yeni alanlar, yeni teknolojiler de gündeme geliyor. Bunun da bu alanlarda özellikle Avrupa ülkelerinin diğer NATO ülkelerine göre biraz daha geride kaldığını biliyoruz. Bu da ancak bunu işbirliği yapılırsa, özellikle Türkiye'nin de güçlü olduğu alanlar var, yapılırsa birbirlerine katkı sağlayabileceğini biliyoruz. Biliyorsunuz ki uzun dönem Amerika'da vardı gerçi ama Almanya başta olmak üzere bazı NATO üyeleri Türkiye'ye karşı malzeme, askeri malzeme vermekte imtina ediyorlardı ya da ambargo yaptırım uyguluyorlardı. Oysa NATO dediğiniz bir kurum ise güvenlik kurumu, güven ilişkisinden birbirlerini çatışma, savaş anında desteklemesi beklenen ülkelerden oluşması gerekiyor. Bu güven ilişkisi eğer savunma sanayi konusunda bir işbirliğine imkan sağlamayacaksa zaten bu alanda hızlı bir şekilde ilerleyen Çin gibi aktörlerin daha güçlü bir konuma gelmesi söz konusu.
2: Bir de Sayın Sarı, mesela hani normal zamanlarda size karşı böyle tırnak içinde hasmane bir tutum sergileyen sözde müttefiklerin mesele böyle hani güvenlik kapıya, yumurta kapıya geldikten sonra savaş aksiyonu haline geldiği zaman sizin kapınızı çalması da biraz sıkıntılı bir durum değil mi? Yani siz hani bugüne kadar bütün güvenlik malzemeleriyle ilgili kısıtlamaları getirip sonra da ya savunmama destek ver dediğinizde tamam da neyle savunacağım ben seni? Hani Türkiye diyelim kendi gelişimini sağlamasaydı mesela.
4: Elbette. Unutmayın Avrupa bir güvenlik mimarisi oluşturmaya çalışıyor. O güvenlik mimarisi içerisinde Türkiye'ye de rol biçiyor. Fakat o güvenlik mimarisinin oluşturulmasında savunma sanayine yatırım ya da kredi verim, destek verilmesiyle ilgili SAFE programa Türkiye'yi dahil etmiyor. Sebebi de işte Güney Rum kesiminin Yunanistan'ın, eğer gerçekten NATO, ki Yunanistan NATO üyesi aynı zamanda, NATO ve özellikle NATO'da Avrupa kanadının kendi güvenliğini sağlayacak, güvenlik mimarisini inşa edecek bir adım atabilmesi için Türkiye ile işbirliği yapması lazım. Doğal bir sebep. Çünkü Türkiye bu konuda savunma sanayi konusunda daha önce yaptığı adımların karşılığını almaya başladı. Savunma sanayi diğer sanayilerde olduğu gibi uzun soluklu, uzun dönemli yatırımların yapıldığı ve sonuçların uzun zaman içerisinde alındığı alanlar. Bu açıdan NATO'nun Avrupa üyelerinin Türkiye ile ilişkili yapmasını beklenir. Ama yine bu NATO zirvesinde ise Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi olan üyeler arasında işbirliğinden daha çok Türkiye gibi Avrupa Birliği dışında olan İngiltere'nin bir anlaşma imzaladığını, aralarındaki sorma konusunda önemli adımlar

0: attığını biliyoruz ki bu da hala NATO'nun içerisinde belli bir hala o bir ayrıksı bir durumun devam ettiğini gösteriyor.
1: Peki, teşekkür ederim. Sayın Güngel, buradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bir de hem Transatlantik İttifakı ilişkilerinin onarılması gerektiğini söylemişti. Yani ABD ile, yani Trump'la artık kavga etmeyin mesajı vermişti. Hem de bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin ve işte ABD'nin dışlandığı bir Avrupa güvenliğinin aslında hani biraz tırnak içinde israf olacağını söylemişti ve başarısız olacağını söylemişti. Siz gidişatı bu anlamda nasıl okuyorsunuz? Hani ideolojik körlük içerisinde mi Avrupa dünyanın olan gidişatını mı okuyamıyor? Özellikle Rusya'nın ve Çin'in potansiyelini mi affe alıyor? Nasıl okuyorsunuz? Yoksa Avrupalı liderler ya ABD bizi Çin'e karşı bir maceraya sürüklemesin diye kendince temkinli mi davranmaya çalışıyor? Politikaları ne?
2: Ya açıkçası şöyle bir durum var İbrahim Bey. Şunu ifade etmek lazım. Şimdi NATO 1949'da kurulduktan sonra biz Soğuk Savaş döneminde biliyorsunuz aslında Amerika'nın hem nükleer hem de askeri şemsiyesi, yani güvenlik şemsiyesi altına girmişti ki şimdi çok uzunca bir süre Avrupa, özellikle Avrupa Birliği ülkesi üyelerden bahsediyorum burada. Şimdi bu Soğuk Savaş döneminde Avrupa Birliği'nin yolunu açan işte Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması, Ekonomik Topluluğu Anlaşması ile günümüze gelen Avrupa Birliği sürecini başlattılar. Bu da daha çok ekonomik, siyasi bir entegrasyon süreciydi ve güvenlik şemsiyeleri bağlamında da Amerika'nın açıkçası, ki şunu da ekleyeceğim hemen yanına, işte Norveç gibi artık bir Avrupa Birliği üyesi değil ama İngiltere veyahut da Türkiye'nin ve Kanada'nın daha çok caydırıcılığı üzerinden ama birlik üyesi ülkelerin savunma ve güvenlik bağlamından ziyade kendilerinin daha çok siyasi ve ekonomik entegrasyon sürecini getirdikleri bir dönem yaşanmıştı. Şimdi bu dönem aslında 2022'ye kadar sürdü İbrahim Bey. Ve dikkat edilirse zaten Trump'ın da en büyük belki şikayetlerinden biri olan o savunma bütçesinin %2'ye ayrılmaması. Şimdi Avrupalı ülkeler hem savunma bütçelerinin %2'sini sizin de bahsettiğiniz üzerine biraz da israf olarak görmekte. Fakat bu bağlamda da kendi toplumlarını, yani 80 yıl boyunca görece olarak bir barış ortamında görmüş Amerika'nın ve işte Türkiye'yi saydığım gibi İngiltere, Norveç veyahut da Kanada'nın güvenlik şemsiyesine çok daha fazla bırakmıştı. Şimdi burada şu tür sorunlar var. Bu görece güvenlik içerisinde işte 2022'de savaş başlayınca Avrupalılar tekrardan aslında bir güvenlik sorunuyla veyahut da 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez Avrupa kıtasında bir savaşla karşılaştılar. Ve bu bağlamda da şimdi toplumlarını da dönüştürebilirler. Şimdi Avrupalı siyasetçilerin belki en büyük problemlerinden birisi şu İbrahim Bey. Özellikle savunma bütçelerine ayırdığı an ve bunu sosyal politikalardan ayırdığı an şunu görüyoruz. Seçimlerde diğer örneğin seçime giren muhalif adaylar diyelim. Bunun üzerinden bir politika izledikleri an seçimi kaybediyorlar. Şimdi toplumlarını buna hazırlayamamış. Özellikle 91'den sonra, yani Soğuk Savaş bitince askeri kapasitelerini, yani insan sayısını, asker sayısını azaltmış bir Avrupa Birliği de mevcuttu. Şimdi bu yıllar içerisinde
1: yani meselenin ekonomik bir de psikolojik harp boyutu var o zaman aslında yönetilmesi gereken.
2: Evet, harp boyutu var. Bunun sosyolojik bir boyutu var. Yani toplumlarınızı buna ikna edemiyorsunuz. Bundan 2 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Bey, Avrupa Birliği'nde bir anket yapılıyor. Ve şu soruluyor. Rusya ülkenizi işgal ederse veyahut da savaş açarsa askere gider misiniz? Gençlere soruyorlardı. Bunu 18 ve 30 yaş arasıydı sanırım. Ve Avrupa Birliği'nin ortalaması şu çıkıyor. %30'u savaşa giderim diyor.
1: Doğru.
2: Ve çok bu fena. Almanya'da bu oran daha da düşüktü. Yani birçok ülkelerde
1: bizdeki rakamı söyleyeyim mi Sayın Güngel? Bizde 88. Yani savaş işte, çıkarsa yani, cepheye giderim diyenlerin oranı Türkiye'de %88.
2: 88. İşte arada bu kadar muazzam bir fark var. Yani toplumlarınızı bunu ikna edemiyorsunuz. İkna etmeye kalkıp savunma bütçesi ayırmaya kalktığınızda bu sefer de içeride seçimlerde seçimi kaybediyorsunuz. Dikkat edilirse bakın bugün...
1: Peki uyanmaları için ne gerekiyor? Ukrayna'da olduğu gibi kafalarına bomba düşmesi mi?
2: Ya muhtemelen bu senaryonun olmamasını temenni edelim ve bu doğrultuda aslında çok daha fazla bu tehdidi hisseden Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya gibi ülkeler çok daha fazla aslında artık yatırım yapmakta. Ama bu şöyle bir durumu var bunun İbrahim Bey. Yani doğudan Rusya, Ukrayna sınırından Avrupa'da batıya doğru gittiğinizde aslında görece olarak çok daha fazla kendini güvende hisseden ama bir türlü de işte o savaş psikolojisini, uluslararası sistemde yaşanan gelişmeleri toplumunuza anlatamıyorsunuz. Yani burada belki de liberalizm üzerinden çok fazla toplumun çok görece uzunca bir süre bir savaş gerçeğinin belki de verilmemesi ama bir devletin en önemli sütunlarından birisi bana sorarsanız.

0: savunma ve güvenlik konusunun her daim çok ciddiye alınması.
1: Tabii.
0: Yani Türkiye'nin son 10 yılda, bir de Türkiye gelişmeleri çok hızlı okudu İbrahim Bey. Yani bundan 10 yıl öncesine gidelim. Türkiye gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm devlet yetkilileri

0: ise bu konuda çok geri kalmış durumdalar ve şunu ettiğim uzatmadan bir de işte bu savaş ve savunma güvenlik politikalarına yaklaşım hükümetler çok fazla değişiyor. Örneğin Almanya'da çok fazla değişiyor. İngiltere'de Starmer muhtemelen belki son NATO zirvesini gerçekleştirdi ve bu süreçte içerisinde karar alma mekanizmaları da oldukça sürekli bir değişim içerisine giriyor. Yani hızlı bir karar alınma devlet
1: Bu
0: içerisinde
1: tür büyük
0: görmüyoruz veyahut
1: yapıların
0: da
1: en büyük
0: Avrupa Birliği.
1: problemi de bu galiba Sayın Günyel. Yani mesela Avrupa Birliği için de benzer şikayetler çok fazla gündemde. Yani Avrupa Birliği çok hantal ve bürokrasi devleti oldu tırnak içinde. Hani böyle öyle bir yapıya döndü
0: Çok
1: diye
0: haklısınız.
1: söylüyorlar.
0: Çok haklısınız ki Eurokrasi diyorlar artık Avrupa Birliği'ne ki böyle bir durumu var. İşte hocam da biraz önce bahsetti. İşte SAFE programı var. SAFE programında 350 milyar dolar euroluk bir savunma bütçesi ayarlanacak. Daha doğrusu bununla beraber hem Avrupa Birliği içerisinde hem de birliğin ortak ülkeleri beraber savunma işte güvenlik veyahut da askeri bir işbirliği içerisine girip üretim yapacaklar. Ama birden bakıyorsunuz ülkelerin tek tek de işte Yunanistan'ın veyahut da Rum kesimlerinin hocam da bahsetti araya girmesiyle Türkiye programın bir anda dışında tutulabiliyor. Ama NATO'ya geldiği zaman bir anda Türkiye çok ön plana çıkıyor ki burada şu samimiyetsizliklerini de ifade etmek gerekiyor. Yani siz de biraz önce bahsettiniz. Savunma ve güvenlik konusunda evet beraber hareket edelim ama bu işin bir pastası olduğunda bunu paylaşmayalım veyahut da Avrupa Birliği sürecinde biz size haksızlık etmeye devam edelim. İşte çok belki de haksız bir şekilde dediğim gibi raporlar çıkıyor. Bu raporların nasıl hazırlandığı da belki tartışmalı noktaya geliyor. Ve burada da bu samimiyetsizlik var. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Ki ben hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de diğer devlet yetkililerimizin bu süreci de muhtemelen zirvede kapı arkasında da mevkidaşlarına, Avrupalı mevkidaşlarına da ifade ettiğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Sayın Sarı biraz da şu yaptırım meselesini konuşsak. Hani Trump Türkiye'ye hediye paketiyle geleceğini söyledi ama ben hani karşıyım. İşte bu yaptırımlar kalkmalı ama işte benimle aynı fikirde olmayanlar var dedi. Sanki Katsa yaptırımları ve uçak motoru, Kaan uçak motoru işi biraz daha kolay ama F-35 meselesi biraz daha zor gibi görünüyor buradan baktığımızda. Siz nasıl okuyorsunuz? Ben bir de hani olmayanda da bazen hayır vardır diye düşünüyorum. Çünkü Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı bu NATO temsilcilerine bir sunum yapmıştı ve 15 yıl içerisinde artık insanlı uçakların yerine insansız jetler alacak ve bu alanda çok hızlı bir ivmelenme olacak diye söylemişti. Hani biz Kaan'a odaklanıp Kaan'a bu işlere biraz daha böyle sahaya sürebilsek F-35 işinden daha mı hayırlı olacak sorusu da aklıma geliyor ama siz nasıl okuyorsunuz Trump'ın geliş gidişini, verdiği mesajları? Bakarsanız çok pozitif bir hava var ama.
2: Şimdi tabii uçaklarla ilgili teknolojinin geliştirmesiyle ilgili bu konuyu uzmanlarına sormak lazım. Ama siyasi olarak baktığımız zaman şunu görüyoruz. Washington'un da iki grubun varlığından söz edebiliriz. Bir tarafta Trump'ın kendisinden oluşan ve Trump'a yakın kişilerden oluşan Türkiye ile stratejik ilişkileri geliştirip Türkiye'ye belli bir ağırlık vermek isteyen bir taraf ve bunu da Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde engel olabilecek sorunlu alanların ortadan kaldırılmasını amaç edinen bir taraf olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Trump'ın Katsa'nın kaldırılması ya da Katsa'yı bir şekilde aşarak F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunda söyledikleri bir tarafta bunu kaydetmek lazım. Bu şunu gösteriyor. İki sebep söz konusu. Bir, Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviye. İki, dünyada artan Türkiye'nin konumunun ağırlığının artması. Belki de üçüncüsünü de eklemek lazım. Türkiye'nin stratejik otonom bir şekilde hareket etmeye başlaması. Ama diğer taraftan baktığımız zaman Amerika'da Türkiye karşıtı lobilerin özellikle İsrail lobisi, Yunan lobisinin ve onlara yakın siyasetçilerin, medyanın bu satışın yapılmaması için mücadele ettiklerini biliyoruz ki Netanyahu açıkça hem bu toplantıda Trump'ın açıklama yaptıktan sonra bunların satılmaması için kulis yaptığını zaten biliyoruz. Açıkça konuştuğunu da gördük. Şimdi burada Kaan'ın kullanabileceği motorlar konusunda elbette Türk uzmanlar motor geliştiriyor fakat bir zaman alacak. Yani bu
1: Evet.
2: teknolojiler hemen anında geliştirilip ya da

0: geliştirilse de üretim aşamasına geçilmesi belirli bir zaman alıyor. Bu anlamda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu, ki biz kısa zamanda Kaan'ı silahlı kuvvetlerine teslim etmek istiyoruz. Bir hava gücümüzü güçlendirmek istiyor. Çünkü yaşlanan bir hava gücümüz söz konusu. Bu açıdan motorların alınma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve bunun belli bir kısa bir sürede alınabileceğini görüyoruz. Diğer tarafta F-35'lerinin kassaya bağlanması, kassa ile ilgili kararların Kongre tarafından alınması, Kongre'deki mevcut durumun ise Türkiye lehine henüz beklediği seviyede olmaması. Bir de şunu söylemek lazım, Kasım'da da ara seçimler var. Doğru. Bu ara seçimlerde Kongre'deki
1: kombinasyonu... Yani Kasım'a kadar mesafe aldık, alamazsak ondan sonra Rum ve Yunan lobisi, düzeltiyorum, Rum ve Yahudi lobisi daha bir baskın olacak sanki.
0: Şimdi bir örnek vereyim de bunu daha netleştirme açısından. Kassa kararlarının Türkiye aleyhine alınmasında önderlik edenlerden bir tanesi Demokrat Partili senatör, aynı zamanda Amerikan Kongresi'ndeki NATO eş grup başkanı olan Jen Shannon. Shannon'ın yaptığı bir konuşma var. Bir, Kassa'da Türkiye uygulanması aleyhine uygulanması konusunda imzayı açan onun önde gelenlerinden biriydi. Ama son zirve toplantısında yaptığı bir açıklama var. Evet, Türkiye ile ilişkili, Amerika arasındaki ilişkiler gelişiyor. Türkiye ile bu katsa yaptırımlarının F-35 ile ilgili olanı kaldırılabilmesi için Türkiye'nin o katsada belirlenen işte S-400'lerin Türkiye'den artık ortadan kaldırılması, çünkü Türkiye'de olmasını bile istemiyorlar. Hı hı. Bu şartlar
1: oluştu. Aslında çözüm kolay Sayın Sarı, süren bitiyor ama yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne koyarız S-400'leri, olur biter yani, ne olacak? Mesele oysa.
2: Orada da şöyle bir durum var. Kusura bakmayın, araya girdim. Şimdi bizim S-400'leri de Rusya'dan alırken son kullanıcı olarak almışız. Bir problem de orada görünüyor. Yani
1: Rusya ama sanki biraz bu konuda daha ılımlı gibi. Yani hani Sayın Fidan gitmişti biliyorsunuz. Rusya'nın bu konuda esneyecekmiş gibi bir hava var. Bakalım, göreceğiz. Buyurun Sayın Sarı.
0: Yani hocam devam etsin isterse. Cihan hocam, siz bir şeyler söyleyecektiniz.
2: Yok estağfurullah hocam, araya girdim ama siz çok güzel bahsettiniz kasa yaptırımlarından. Şu örneği vereyim size en azından destek olarak. Yani bazı şeyleri de evet hukuk var söylüyoruz İbrahim Bey, ama şimdi göreceliğini de maalesef bir kenara bırakamıyoruz. Neden söylüyorum? 2022 yılında da bakın Amerikan Kongresi S-400'ü olan Hindistan'a karşı katsa yaptırımları uygulanmaması adına bir yasa çıkardı.
1: Ya.
2: Ve bugün Amerika'dan S-400 olduğu halde şey alabiliyor, yani Amerikan askeri malzemelerini alabiliyor.
1: Çünkü Hindistan'ı Çin'e karşı kullanacağını düşünüyor. Biz ise daha bağımsız bir politika uyguluyoruz değil mi?
0: Orada iki şey var.
1: Buyurun Sayın Sarı.
0: Orada iki nokta var. Birincisi Hindistan lobisinin, bana sorarsanız etnik lobiler içerisinde İsrail lobisinden sonra en güçlü olan lobilerden bir tanesi Hindistan lobisi. Özellikle teknolojik şirketlerin CEO'larına baktığınız zaman bunu da görebilirsiniz. Aynı zamanda etkili Hint kökenli siyasetçiler de var. İkinci sebep ise Amerikalıların bu soruyu Amerikalılara sorulduğu zaman verdikleri cevap, işte Türkiye NATO üyesi, eğer Türkiye S-400'lere sahip olursa NATO güvenlik sistemini etkileyebilir, buradan alabilir. Hindistan ise NATO üyesi değil diye. Peki. Ama biz temel sebebini biliyoruz. Çünkü Amerika Hindistan'ı Çin'e karşı kullanmak istiyor.
1: Aynen öyle.
0: Onun için Hindistan'a karşı.
1: Çok teşekkür ederim İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kısacık bir mola rica ediyorum. Birazdan ekonomi gündeminden başlıklarla birlikte olacağız.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırılıyor.

0: Her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
6: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulundu. Petrol ve doğalgaz alanlarında işbirliği ele alındı. Bakan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini söyledi. Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Besim Muhammed Hudeyr ile bir araya geldi. Sosyal medya açıklamasında Irak, Türkiye, Ham Petrol, Boru Hattı başta olmak üzere petrol ve doğalgaz alanlarında geliştirebileceğimiz işbirliği başlıklarını değerlendirdik ifadesi paylaşıldı. Bakan Bayraktar, mevcut altyapının en etkin şekilde kullanılmasının ve yeni bağlantılara desteklenmesinin Türkiye ile Irak'ın enerjideki ortak vizyonlarının temelini oluşturduğunu vurguladı. Bayraktar ayrıca Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini ifade etti. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Görüşünü paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları, gece yaşanan bombardıman sonrası küresel piyasalarda altın bir kez daha dalgalandı. Petrol fiyatları sert yükselirken altında düşüş görüldü. Uzmanlarsa bu düşüşlerle ilgili olarak yatırımcıları uyarıyor, panik satışı yapmayın diyorlar.
1: Orta Doğu'da gerilim sürüyor. Jeopolitik riskler küresel ekonomiyi yeniden etkisi altına aldı.
2: ABD Başkanı Trump'ın İran açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda hareketlilik sert yönlü düşüşe döndü. Petrol fiyatları artarken altın fiyatları düşüşe geçti.
1: NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada İran'la yeni bir anlaşma istemediğini belirten ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Bu açıklamaların ardından enerji piyasalarında arz güvenliği endişeleri yeniden öne çıktı. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yaklaşık %7 yükselerek 79 dolar seviyesine kadar çıktı.
3: ABD-İran savaşına alakalı bir barış havası oluşmuştu. Bu da tabii ki fiyatları yukarı yönlü çıkarmıştı. Şu anda da ister istemez dün Trump yine yaptı yapacağını. Dün bir konuşma yaptı ve fiyatlar aşağı doğru gelmeye başladı.
2: Değerli madenlerde düşüş sürüyor. Haftanın ilk işlem gününe 6350 lirayla başlayan gram altın haftanın dördüncü işlem gününe 6100 lirayla başladı.
1: Gram altın gün içinde fiyat hareketliliğini ise sürdürdü. Fakat düşüş ons altın ve gümüşte de etkiliydi.
3: Aslında ilk fiyatından başlarsak 180 TL'yi falan görmüştü. Şu anda da 90 TL civarında. Ons ise 4100 dolar.
1: Uzmanlar bu düşüşlerde yatırımcıların panik satışı yapmaması konusunda uyarıyor.
3: Çünkü altının gramında bir anda 200 lira düşüş, 200 lira bir gerileme oluyor. İster istemez insanlar bir telaş yapıyorlar. Altın her zaman için uzun vadeli bir yatırım aracıdır. İnsanlar kar beklemesinler, kısa vadede kar beklemesinler. Çok yüksekten alanlar vardı, onlar da beklesinler.
0: Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'na yeniden tırmanan gerilimden duyduğu rahatsızlığı ve endişeyi paylaştı diyebiliriz. Petrol arzındaki toparlanma bu gidişle gecikebilir diyorlar. Habere göre Goldman Sachs tahminlerinde Basra Körfezi'ndeki ham petrol üretimi Haziran ayında hala savaş öncesi seviyelerden günlük 10,5 milyon varil altındaydı. Banka analistleri 8 Temmuz tarihli notlarında Orta Doğu'lu üreticiler son bir ayda kapatılan kuyuların yeniden devreye almaya başladığını, ancak Hürmüz Boğazı'ndaki olası aksaklıkların üretimdeki toparlanmayı yavaşlatabileceğini söylüyorlar. Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu garip var.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 9 Temmuz 2 günlük NATO zirvesi maratonunun ardından artık NATO zirvesinin çıktılarını konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün çok yoğun bir tempodaydı, ev sahipliği yaptı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'ya ev sahipliği yaptılar. O yoğun tempo arasında tabii ikili görüşmeler de oldu ama tamamlanamayan görüşmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek isteyen liderler vardı. O görüşmeler bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimlerle görüştü, hangi mesajlar verildi birazdan ekranınıza getireceğiz. İki gün gerçekten çok yoğundu. Ankara adeta nefesler tutulmuş. O NATO zirvesini takip etti, dünya da yakından izledi. Şimdi yapılan basın açıklamalarında hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem NATO Genel Sekreterinin açıklamalarında pek çok şeyi öğrendik. Ama başka detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hangi anlaşmalar yapıldı? Ne tür anlaşmalar? Türkiye bu anlamda neden önemli? Tüm bu soruların yanıtları var kuşkusuz. Onları ekranınıza getireceğiz yansımalarıyla birlikte. Ama eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri İran arasında o mutabakatı zora sokacak saldırılar gerçekleşti. Önce İran Hürmüz

Akdeniz Boğazı'ndan geçen gemilere bir saldırı düzenledi. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ard arda saldırıları oldu. Peki mutabakat zora mı girdi? Bundan sonra ne olabilir? Topyekun masa dağıtılıyor mu? Hepsini anlatacağız, ekranınıza getireceğiz. Bir de tabii bugün Milli Savunma Bakanları'nın basın bilgilendirme toplantısı vardı. Başta NATO zirvesi olmak üzere terörsüz Türkiye süreci ve daha pek çok gelişme bu toplantıda açıklandı. Onun detaylarını da paylaşacağız. Başlıyoruz.

0: Girizgâhta da ifade ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok yoğun bir iki gün geçirdi NATO zirvesi vesilesiyle. Hem yapılan çalışmalar hem ikili görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından bugün de yine yoğundu. Liderlerle ikili görüşmelerine devam etti. Külliyede bulunan liderlerle diplomasi trafiği sürdü.
1: Üç gün süren NATO Liderler Zirvesi sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'dan ayrıldı ancak bazı liderler henüz dönmedi. Erdoğan liderlerle diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ikili görüşmelere devam ediyor. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Miloško Spajić'i kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile de görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı son olarak Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı kabul etti. Liderler ikili ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. NATO Liderler Zirvesi gelecek yıl Arnavutluk ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
0: NATO Liderler Zirvesi Türkiye'nin güvenlik diplomasi protokol ve organizasyon gücünü dünyaya gösterdi. 56 bin güvenlik personelinin görev yaptığı zirvede savunma sanayi, TOK, lider temasları ve külliyedeki resepsiyon ön plandaydı. Türkiye, dünya liderlerini hem devlet ciddiyetiyle hem misafirperverliğiyle ağırladı. Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.
1: Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye tüm başlıklarda tam not aldı. Hem diplomasi hem de misafirperverlikte bir kez daha örnek oldu. Türkiye 7-8 Temmuz'da dünyayı ağırladı. 32 NATO ülkesi ve 9 konuk ülke lideri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Türkiye zirveyi güçlü bir ev sahipliğiyle tamamladı. Zirve boyunca Ankara'da güvenlik en üst seviyedeydi. 56 bin emniyet ve jandarma personeli görev yaptı. Havalimanları, oteller, külliye çevresi ve protokol güzergahları güvenlik çemberine alındı. Ankara, dünya liderlerini sorunsuz bir organizasyonla ağırladı. Zirvede Ukrayna, savunma harcamaları ve NATO'nun geleceği konuşuldu. Türkiye sadece ev sahibi değil, stratejik aktör olarak da öne çıktı. Ankara'da verilen fotoğraf, Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını gösterdi. NATO Savunma Sanayi Forumu Ata Kongresyum'da düzenlendi. Türk savunma sanayi ürünleri TUSAŞ tesislerinde sergilendi. Yerli ve milli kabiliyetler NATO heyetlerinin gündemine taşındı. Zirvede protokol detayları da dikkati çekti. Liderlerin ulaşımında limuzin TOG'ların öne çıkması gündem oldu. Türkiye misafirlerini yerli otomobil vitriniyle ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da misafir liderleri Mehteran takımıyla karşıladı. Liderlerin Mehteran'ın tepkileri ise kameralara saniye saniye yansıdı. Daha sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüşmesine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump zirveyi başarılı bulduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma mesajı dikkati çekti. F-35 başlığı Ankara'da yeniden gündeme geldi. Liderlerin ikili temasları yakından takip edildi. Protokol görüntüleri ve konvoylar başkentte hareketlilik oluşturdu. Aile fotoğrafında Erdoğan, Rutte ve Trump yan yana poz verdi. Trump'la gerginlik yaşayan İtalya Başbakanı Meloni, akşam yemeğine Trump'la karşılaşmamak için geç geldi. Aile fotoğrafında da Trump'tan uzakta poz vermeye gayret gösterdi. Zirvede Ukrayna'ya destek, savunma harcamaları ve ortak üretim konuşuldu. NATO ülkeleri Ukrayna için 2026'da 70 milyar avroluk destek taahhüdü verdi. Liderler NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarını yeniden vurguladı. Zirvede sadece diplomasi masası konuşulmadı. Külliyede verilen resepsiyonun

0: Menüsü de dikkati çekti. Yemekler iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'ın elinden çıktı. Resepsiyonda Anadolu'nun farklı bölgelerinden lezzetler masaya taşındı. Külliye'de yemek sunumu zirve kulislerinde beğeni topladı. Zirvede diplomasi kadar renkli görüntüler de vardı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Norveçli mevkidaşıyla formalı bir görüşme gerçekleştirdi. Dünya Kupası heyecanı Ankara'daki NATO kulislerine de yansıdı. Ankara'da iki gün boyunca sadece bir zirve yapılmadı. Türkiye, dünya liderlerini güvenliğiyle, diplomasisiyle, savunma sanayiyle ve misafirperverliğiyle ağırladı. 56 bin güvenlik personeli sahada görev yaptı. Külliye'de diplomasi masası kuruldu, resepsiyonda Türk mutfağı tam not aldı. Yerli ve milli savunma sanayi NATO vitrine çıktı. TOG protokolle boy gösterdi. Türkiye'nin ev sahipliği zirveye damga vurdu. Ankara zirvesi Türkiye'nin artık sadece masada oturan değil, masayı kuran ve yön veren ülkelerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: Başkentteki zirve birçok açıdan tarihi önemdeydi kuşkusuz. Elbette medya liderlerin verdiği mesajlara, jest, mimiklere, seremonilere, hatta mutfağımıza, tüm bu detaylara yoğunlaştı. Ama NATO'da bir de perde gerisinde çalışan, önemli kararlara altyapı oluşturan kişiler var, kurumlar var. Ve aslında onların ortaya koyduğu, liderlerin de onayladığı çok önemli kararlar alındı. İşte o gölgede kalan kritik kararlar.

0: NATO, 1 milyar kişiden oluşan nüfusunu korumak için mücadele eden 32 ülkeden oluşan bir savunma ittifakı. Başkent Ankara'daki kritik zirvede de defansı güçlendirmek için atılması gereken adımlar karara bağlandı. Peki hangi kararlar alındı? NATO 3.0 nasıl şekillenecek?
1: Savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: NATO'nun hem Atlantik kanadı hem Avrupa kanadı Türkiye'nin kıymetini geç de olsa anladı. Gerçeklerle yüzleşti. Bu durum alınan kararlara, atılan imzalara da yansıdı. Türkiye, caydırıcılık mimarisinin omurgasında yer aldı. Gözetim, insansız hava araçları, uzay ve endüstriyel üretim konularında yeni projeler başlatıldı. Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'ın yıldızı parladı. Türkiye savunma ihracatının %56'sını NATO üyesi ülkelere yapıyor. Portekiz'e dev askeri lojistik destek gemisi, İspanya'ya Hürjet, Romanya'ya savaş gemileri, Estonya'da mühimmat fabrikası inşası. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Katma değerli ihracat başarıları bu durumun bir yansıması. Kilo başı bedel Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşıyor. Şimdi kritik zirvenin savunma boyutunu madde madde sizlerle paylaşalım. Halo projesi. Hibrit ittifak katmanlı uzay operasyonları, bir mega uydu takımına entegrasyonu ve bağlantı kurulacak. Türkiye'den TÜBİTAK toplam 300 milyon dolar değerinde iki yeni uydu üretecek. Yerli üretim Alp 300G, Çafrat gibi gelişmiş uzun menzilli radarlar bu noktada öne çıkıyor. ...155 milimetre obüs üretimi. 9 ülke bu konuda birlikte çalışma kararı aldı. Yeni fırlatma rampası ve füze çalışmaları, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 6 ülke ortak çalışma yürütecek. Roketsan, NATO'ya füze üretme taahhüdünde bulundu. Çelik kubbe için 24 milyar dolar. NATO Destek ve Tedarik Ajansı 700 adet PAK-2 ve 200 adet PAK-3 füzesi satın alacak. Türkiye, Sperblok 2 ile muadil sistemler geliştiriyor. Gelecekte NATO Türkiye'den de bu sistemleri satın almaya başlayacak gibi görünüyor. Airbus A400M, A330 MRTT yakıt ikmal uçağı. Çok uluslu proje başlatıldı. Türkiye, Belçika, Hırvatistan, Fransa, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık işbirliği olacak. Drone Edge girişimi. İnsansız sistemlere yatırım artacak. Rutte, 5 yılda 40 milyar dolar yatırım yapılacak. 2027 yılına kadar drone pilotu sayısı 5 kat artırılacak. 10 adet Saab Global Eye AVAX tedariki. Havadan erken ihbar ve kontrol kapasitesi büyütülecek. Konya'da erken ihbar uçakları üssü bulunuyor. Türkiye'de projenin içinde yer alıyor. Ankara'daki tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefikler arasında kısıtlamaların kaldırılması, işbirliğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.
1: Savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: Bu çağrı da zirve bildirisinde karşılık buldu. Meselenin somut hali ise iki ayrı başlık halinde karşımıza çıkıyor. Kritik ham madde kullanımı, galyum, nitrat, titanyum, silisyum, tungsten ve benzerleri. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 NATO müttefiki ortak kullanım, tedarik zinciri işbirliği projesi başlatıyor. NATO Front Door girişimi. Tedarik zincirleri sadeleştirilip şeffaflaştırılacak. Şirketlerin erişimleri kolaylaştırılacak. Özetle her ne kadar NATO zirvesinde liderler tarafından verilen mesajlar öne çıksa da NATO Dışişleri Bakanları, NATO Savunma Bakanları toplantısı ve üst düzey bürokratlar buluşmasında kritik kararların alındığı, bunların da liderler düzeyinde kabul gördüğü anlaşılıyor. Türkiye'nin yıldızı bu anlamda her geçen gün biraz daha parlıyor. NATO'nun savunma omurgasında Türkiye güçlü bir şekilde yer alıyor. Şimdi tabii iki gün boyunca, hatta bir gün öncesinden itibaren Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı ki öyle de olmalıydı. Ankara'da NATO zirvesi için alınan o trafik ve güvenlik tedbirleri zirve programının tamamlanmasıyla büyük ölçüde kaldırıldı. Kapalı tutulan yollar, protokol güzergahları ve otel çevrelerinde trafik akışı yeniden normale dönmeye başladı. Park, motokurye ve scooter kısıtlamaları sona ererken ağır tonajlı araçlar için uygulanan kısıtlama da 10 Temmuz saat 10 itibariyle kalkacak.
2: NATO zirvesi için alınan trafik ve güvenlik tedbirleri büyük ölçüde kaldırıldı. 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini ağırlayan başkentte yollar yeniden açıldı. Külliye, oteller ve protokol güzergahlarında trafik akışı normale dönmeye başladı. Zirve boyunca bazı yollar gün boyu kapalı tutuldu. Bazı ana arterler ise sadece konvoy geçişlerinde kapatıldı. Liderlerin ayrılmasıyla bu geçici kapatmalar sona erdi. Zirve güzergahlarında uygulanan park yasağı kaldırıldı. Motokurye ve scooter kısıtlamaları da sona erdi. Başkentte ulaşım günlük akışına dönmeye başladı. Ağır tonajlı araçlar için kısıtlama ise devam ediyor. Yakıt tankeri, beton mikseri ve çekici gibi araçlar için kısıtlama 10 Temmuz saat 10'a kadar sürecek. Bu saatin ardından şehir merkezine girişlerinde normale dönmesi bekleniyor.
0: Şimdi bazen yapılan açıklamalar, ki NATO zirvesinde de öyle oldu, bazen bir görüntü, bazen bir cümle çok farklı anlamlara gelebiliyor ya da çok derin anlamlar içerebiliyor. Ne demek istiyoruz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın geldiğinde yapmış olduğu ilk açıklamalardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi ve yollardan bahsetti. Çok güzel yollar yapılmış dedi. Şimdi ilk etapta belki bunu tam olarak anlamlandıramayanlar olabilir. Bu açıklamaları eleştirenler olabilir. Bu açıklamanın neden yapıldığını tahayyül etmeyenler olabilir. Şimdi jeopolitik teoriler çerçevesinde yol yapmak her zaman bir güç projeksiyonu aracıdır aslında. Mekanı kontrol eden zamanı kontrol eder. Zamanı kontrol eden savaşı ve serveti, gücü yönetir. İşte Trump'ın Erdoğan'a yaptığı yol övgüsünün temelinde de bu var. Bakın nasıl.
3: Şu köprüler, İzmir'e giden köprüler. Bir dakika abi. İzmir'e giden köprüler.
4: Ne var İzmir'e giden köprüler? Ne var?
3: Tüneller.
4: Ne var? Kim parayı ödüyor?
0: Daha düne kadar yol köprü övmenin bayraktarlığını cesurca Doblolu amcalar üstleniyordu. Bu uğurda aralarında linç edilenler, dalga geçilenler de oldu.
5: Yol yaptı, köprü yaptı. Sen mason musun? Sen siyonist misin? Bunların hepsi Amerika'nın oyunu. Siz ne sanıyorsunuz kendinizi kardeşim ya?
0: Ama bayrağı düşürmediler. Sadece devrettiler. Bu misyon artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın.
6: Buraya gelen yollar tamamen yepyeni, çok güzel yollar. Çok iyi bir lider.

0: Çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz.
1: Yol yapmak, icracı liderler için sadece bir hizmet değil, bir felsefedir. Trump da öyle bir lider ve Türkiye'nin yollarından dem vurması sadece diplomatik bir övgü değil, içinde rekabetçi bir öykünme de var.
2: But for too many of our citizens, a different reality exists.
3: Harika ulusumuzun dört bir yanına yeni yollar, otoyollar, köprüler, havaalanları, tüneller ve demir yolları inşa edeceğiz.
2: Like tombstones across the landscape.
1: Medeniyet doğanın kaotik coğrafyasını yol adı verilen çizgisel bir düzenle evcilleştirmesiyle başlar. Yol yapmak sadece iki noktayı birbirine bağlayan teknik bir mühendislik faaliyeti değildir. Mekanı ele geçirme, zamanı bükme ve insan iradesini doğaya dayatma eylemidir. Bu anlamda yol, medeniyetin hem kurucu öznesi hem en somut nesnesidir.
4: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir.
1: Yol, mekanı bize ait kılar. Ham toprağı, yurt veya ülke haline getirir. Yol yoksa ötesine dair bilgi de sınırlıdır. Yol yapmak, bilinmeyeni bilinenin sınırları içine çekmektir. Merkezi otoritenin gücü, inşa ettiği ve güvenliğini sağladığı yolların uzunluğuyla doğru orantılıdır.
5: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.
1: İşte o yolları bulan da açan da hep Erdoğan oldu. Roma'yı bir dünya imparatorluğu yapan şey, lejyonlarından ziyade taş döşeli yollarıydı. Roma hukuku ve kültürü bu damarlardan aktı. Yol bittiğinde Roma da bitiyordu. Türkiye sıradan bir ülke değil, hem Roma'nın hem Osmanlı'nın mirasçısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun bilinciyle Türkiye'ye yeni yollar eklemenin peşinde. Yeniden devreye sokulacak Hicaz Demir Yolu hattı, Hindistan ve Çin'i Hürmüz üzerinden Anadolu'ya bağlayan kalkınma yolu projesi, İmek'i İsrail'i bypass ederek Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlama girişimi, önce Orta Asya ülkelerine, oradan Çin'e karadan ulaşan Zengezur koridoru, hepsi yeni Türkiye'yi besleyen damarlar olacak.
6: Trump yani gelip işte bir beş yıldızlı otelde kalacak, ondan sonra bir arabasına binecek, etrafa bir bakarsa bakar, şey mi diyecek, F-35 projesine dönmeniz mümkün değildi ama Ankara'yı gördükten sonra kararımı değiştirdim. Asfalt süper olmuş falan mı diyecek ya?
1: Trump, Erdoğan'ın yaptığı yolları övdü. Çünkü yol yapmak güce nasıl ulaşacağını anlamış olanların icrası.
7: Şimdi tabii NATO zirvesinin bir ciddi meseleleri var. Bir de gözlerden kaçmayan dikkate değer anlar. Hani bir tür magazin diyebiliriz aslında. NATO zirvesinin magazini ve dedikodusu da eksik olmadı. Özellikle karşılama törenlerinde yaşananlar sosyal medyadaki dikkatli gözlerden kaçmadı.

Külliyedeki NATO zirvesi ilginç detaylarıyla da çok konuşuldu. Magazini de içeriği kadar kalabalıktı. Bunlardan en önemlisi Yeniçeri Ocağı'nın 200 yıl sonra yeniden simgesel de olsa devlet nezdindeki itibarını geri almasıydı. Erdoğan çifti liderleri mehter takımının icra ettiği marşlarla karşıladı. Bu sırada gözler en çok Yunan Başbakan Mitsotakis'in üzerindeydi. Sebebi elbette ülkesinin Osmanlı mazisiyle kurduğu derin kompleksli ilişkiydi. Yunan çift malzeme vermemek adına statik bir gülümsemeyle olabildiğince hızlı adımlarla Erdoğan'a ulaşmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Mehter'i beğendiğini eliyle yaptığı bir işaretle gösterdi. Ve yaşadığı diplomatik fiyaskolarla zirvelerin aranan magazin malzemesine dönüşen Fransa Başbakanı Emmanuel Macron. Yine malzeme vermeden edemedi. Fransız kültüründe erkeklerin el öpme ritüeline bezmen deniyor. Paris salonlarında bu diplomatik bir jest olabilir. Ancak bizim kültürümüze ters. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Macron'un bu hareketine izin vermedi. Karşılama töreninin en ilginç anlarından biri de buydu. Hanımefendinin de tıpkı eşi gibi Macron'dan daha güçlü olduğu ortaya.

0: çıktı. Erdoğanlar bilek güreşinde Macron'un 2-0 önüne geçti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de zekice bir hamleyle farkını ortaya koyan liderlerdendi. Zirve yemeğine geç kaldı. Bu yüzden Erdoğanlar tarafından değil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından karşılandı. Son dönemde Trump tarafından soyutlanmak istenen Meloni yine manşetlere konu olmayı bildi. Oldukça şık ve sade bir kıyafet seçmişti. Mehter Marşı'na uyumlu adımları Avrupa basınının dikkatinden kaçmadı. Karşılama törenleri sırasında en ilginç sohbet Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı meslektaşı Rubio ile yaptığıydı. Onlara bir süre sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Muhtemelen bu an Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye ilişkilerinin geldiği yerden rahatsız olanların en çok kulak kabartmak istediği andı. En hüzünlü görüntüyü veren isim ise İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'di. Yanında eşi Begoña Gómez yoktu. Çünkü hakkında yolsuzluk iddiaları nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı var. Gómez, zirveye katılabilmek için hakimden izin istediyse bile bu izni Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması gerekçesiyle reddedildi. Aile fotoğrafı da çok konuşuldu. Yunan Başbakan Mitsotakis ve İsrail'e destekte sınır tanımayan Arnavutluk Başbakanı Edirama çeperlere yerleştirilmişti. İstifa etmek zorunda kalan ve makamında son günlerini yaşayan İngiliz Başbakan Starmer da kapıya en yakın yerdeydi. Ama aile fotoğrafının en dikkat çekici detayının merkezinde Çekya vardı. Çekya bu fotoğrafta hem başbakan hem cumhurbaşkanı düzeyinde yer aldı. Ama iki isim de birbirinin zıt kutbuna yerleştirilmişti. Çekya Başbakanı Babiş, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'i heyete almayınca Pavel dava açıp heyete katılmıştı. Aralarındaki dargınlık aile fotoğrafına böyle yansıdı. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Hollanda Başbakanı Rob Jetten'in havaalanında karşılanmasına ilişkindi. Onu karşılayan isim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş Belçika doğumlu olduğu için ana dili gibi Felemenkçe konuşuyor. Onun seçilmesi bu yüzden mi bilinmez, ancak farklı anlamlar yükleyenler de oldu. Mart 2017'de Aile Bakanımız Hollanda'dan sınır dışı edilmişti. Ayrıca Jetten LGBT bir birey. Aile Bakanlığı da Türkiye'deki LGBT provokasyonuyla mücadelenin bayraktarlığını yapıyor. NATO zirvesine katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel tasarım kalemler takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi. Görüşmelerin yaşandığı esprili bir sohbetin konusu oldu. Kalın, kalemi fotoğraflamayı ihmal etmedi.
1: Şimdi tabii sosyal medyayı takip ediyorsanız çokça göreceksiniz. Yani zirveye katılan liderlerin Ankara'daki anlarına dair çeşitli fotoğraflar paylaşılıyor. Yine dikkat çekici olanlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ilgili Beyaz Saray'ın resmi X hesabından paylaşılan fotoğraf ve mesaj geride bıraktığımız dakikalarda paylaşıldı. Tabii metne bakarsak daha çok Trump'ı öven bir mesaj. Hiç olmadığı kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın haline geldiğini, Amerika'nın geri döndüğünü ifade ediyor. Cumhurbaşkanlığı Force'un önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmesi öncesinde ya da sonrasında çekilmiş bir kare fotoğraf, ama fotoğraflar o kadar değil. 8 fotoğraf, biri hatta siyah beyaz. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın aynı karede olduğu fotoğraf ki şu anda ekranınızda. Ayrıca yine zirve esnasında Trump'ın tek çekilmiş bir fotoğrafı. Sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde tam da o havanın artık kararmaya başladığı anlarda göğün maviliği bir yandan görünürken aile fotoğrafı külliye bir bütün halinde de görülebiliyor. Sonra bir fotoğraf Yine tek başına otururken Trump, bir siyah beyaz fotoğraf ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump'ın olduğu bir fotoğrafta, yine üçlü bir fotoğraf dikkati çekiyor. Biri basın toplantısı esnasında kürsüden konuşurken ve bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'den, Ankara'dan ayrılırken tam uçağın kapısında el sallarken bir fotoğrafı da yine koyulmuş, epey fotoğraf paylaşılmış ve tabii ilk kare Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ı gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde, Cumhurbaşkanlığı forsu önünde. Az önce de ifade ettik, tabii Ankara 2-3 gün, hatta belki daha önceden de hazırlıkları yapılmış olan önemli tedbirler çerçevesinde hiçbir sorun yaşanmadan, bir kriz olmadan atlattık NATO zirvesi. Herkesten tam not aldı. Ama tabii bu kolay değil. Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi, NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri hakkında konuştu. Planlamaların çok önceden yapıldığını söyledi. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri, siber dolandırıcılık ve ülkelerine dönen Suriyeliler de vardı.
2: Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Yani herkes bunu kabul etti. İkinci bir şey, artık Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesiyle beraber bir kez daha tescillenmiş oldu.
3: NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin gücünün ve Erdoğan'ın küresel liderliğinin tescillendiğini söyledi. Alınan güvenlik önlemlerini ayrı bir parantez açtı.
2: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce yapılan NATO zirvelerinde, başka ülkelerde yapılan zirveleri de inceledik. Çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Ben Ankaralıları da bu manada teşekkür ediyorum.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi ülkelerine geri dönen Suriyeliler hakkında verileri paylaştı.
2: Ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi. Net rakam bu. 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden. 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin. Türkiye'de her gün aşağı yukarı 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
3: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu. Teslim olan terörist sayısını verdi. Doğu illerinde artık işlevsiz kalan denetim noktalarının tek tek kaldırıldığını söyledi.
2: O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
3: Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye dair bir parantez açtı. Örgütlerin sosyal medya üzerinden 15-18 yaş aralığındaki çocuklara hedef aldığını belirtti, ekledi.
2: Bu senenin ilk 6 ayında 478 suç örgütüne yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. İster yerelde olsun, ister ulusalda faaliyet göstersin. Bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız. Bunların tamamını tasfiye edeceğiz. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız son derece kararlı.
3: Bakan Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadelede Dolunay merkezlerinin yakında hizmete gireceğini müjdeledi. Bu merkezler şikayetle birlikte anında harekete geçecek, paranın izi sürülecek ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.
2: Hiçbir polis, hiçbir jandarma veya savcı davet ederse polis merkezi amirliğine, karakola davet eder veya savcılığa davet eder ve yanında para falan da istemez yani. Vatandaşlarımız bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Telefon açtıklarında bu tür kişiler hemen telefonu kapatsınlar ve 112 arasınlar.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ay Yıldız karargahında yaptı. Gündemde NATO zirvesinde verilen mesajlar ve terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Trump'ın yaptırımları kaldıracağız açıklaması pozitif bir adım. Milli Savunma Bakanlığı yaptırımların kaldırılmasını memnuniyet verici olarak yorumladı. Müttefiklerin kısıtlamalar yerine karşılıklı güven adımları atması gerektiğinin altı çizildi.
4: Ankara Garnizon Komutanı, welcome excellence.
3: Milli Savunma Bakanlığı

Haftalık bilgilendirme toplantısını Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirdi. Gündemde NATO zirvesi ve liderlerin yaptığı açıklamalar vardı. Bakanlık Yunanistan Başbakanı Michotakis'e

devam ediyor. Yapılan denetimlerde son bir hafta içinde biri terör örgütü mensubu 316 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5615'e çıktı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki faaliyetlerini de sürdürüyor. Deyrizor'da da 240 metre uzunluğunda yüzer köprü inşa edildi. Milli Savunma Bakanlığı köprü geçişlerinin 10 Temmuz'da başlayacağını açıkladı. Ve yükümlülerin beklediği bedelli askerlik ücreti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı genelgeyle yeni bedelli askerlik ücreti netleşti. Ocak ayına kadar bedelli askerlik ücreti 472.653 lira olarak tahsil edilecek.

0: Evet, Orta Doğu'da ateşkes diyoruz ama ateşkes yine tehdit altında. Türkiye'deyken, Ankara'dayken de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump aslında açıklamıştı. Bu gece vuracağız demişti. Evet, Amerikan ordusu İran'a gece yeni saldırı dalgası başlattı. Ülkenin birçok kentinde patlamalar oldu. Bölgede 14 kişi hayatını kaybetti. İran ordusu da kuvvetle Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etmişti. Hürmüz'deki ticari gemilere saldırdıkları gerekçesiyle İran'ı yine vurabiliriz demişti. Öyle de oldu. Amerikan ordusu gece yarısı yeni saldırı dalgası başlattı. Bu şehrin nükleer santralinin çevresi hedef alındı. İran medyası Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Kunarek ve bu şehir kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran hava savunma sistemlerinin Bender Abbas'ta düşman hedeflerine müdahale ettikleri belirtildi. Bu şehre yapılan saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Nükleer santralin ise zarar görmediği belirtildi. İran basınına göre Amerika Birleşik Devletleri ayrıca ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demiryolu köprüsüne hedef aldı. Son iki günde düzenlenen saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. Trump, saldırıların Hürmüz'deki agresif saldırılara cevap olarak düzenlendiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, sosyal medya hesabından tehditlerini yineledi. Bu, İran'ın dün gemilere düzenlediği saldırının misillemesidir. Tekrar olursa sonuçları çok daha ağır olacaktır ifadesini kullandı. Öte yandan İran, Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının mutabakat zaptının ihlali olduğunu Birleşmiş Milletler'e bildirdi. Saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ayrı ayrı mektuplar gönderildi. İran'sa saldırılara sabaha karşı Körfez ülkelerindeki Amerikan yerleşkelerini hedef alarak cevap verdi. Ürdün topraklarına füze fırlatıldı. Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan Amerikan askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıkladı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yaptı. Ülke genelinde sirenler çaldı, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri talimatı verildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki üslerini İsrail'e taşıması gündeme geldi. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Dönüş yolunda uçak değiştiren Trump, uçakta basına açıklamalarda bulundu. Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahseden Trump, İran'a yönelik saldırıları da değerlendirdi.
1: Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ülkesine döndü. ABD Başkanı Donald Trump yolculuk sırasında Türkiye'de geçirdiği günleri basına değerlendirdi. İngiltere'deki Mendenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
2: Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı.
1: Trump, NATO zirvesinden ve Türkiye'nin misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.
2: O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Muazzam bir birlik ve beraberlik vardı. Oldukça güzeldi.
1: ABD Başkanı, İran'a yönelik saldırıları da değerlendirdi. Tahran'ı bir kez...

0: daha tehdit etti.
1: Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz onları 20 misliyle vuracağız.
0: Saldırıların ardından akıllara tam kapsamlı askeri bir çatışma ihtimali geldi.
1: Gerçekten bilmiyorum. Çatışma olursa çok hızlı bir şekilde kazanırız. Bu da meselenin başka bir boyutu. Kazanabileceğimiz birçok yol var ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şeyleri kaldı.
0: Trump çatışmanın aksine İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
1: Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu zaten.
0: ABD'ye ulaşan Trump, Türkiye'ye geldiği Air Force One uçağıyla dönmedi. Eski başkanlık uçağıyla İngiltere'ye gitti. Burada yeni uçağa geçti. ABD'ye bindiği ikinci uçakla iniş yaptı. Hamle İran saldırılarına karşı önlem olarak görüldü. Trump'ın açıklamalarına göre ise uçak Avrupa'daki üslere gidecek, askerlere gösterilecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için Irak'ın Kerbela kentinin ardından İran'ın Meşhed kentinde son cenaze töreni düzenleniyor. Binlerce kişi Hamane'nin naaşını son yolculuğuna uğurlamak için töre alanına akın etmiş durumda. Günlerdir süren cenaze töreninin bugün son günü, eski dini lider son yolculuğuna Meşhed kentinde uğurlanıyor. Burada toprağa verilecek olan Hamane için binlerce kişi sokaklara çıktı. Sabahın erken saatlerinde İmam Rıza Türbesi çevresi doldu taştı. Hamane'nin naaşını son yolculuğuna uğurlamak için tören alanına akın edildi. Hamane, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti. Hamane için cenaze programı 4 Temmuz'da Tahran'da başladı. Başkentte düzenlenen törenlerin ardından naaşı 7 Temmuz'da Kum'a, 8 Temmuz'da ise Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü. Necef'te Hazreti Ali, Kerbela'da ise Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerinde tören düzenlendi. Amerikan saldırılarının başladığı İran'da ise Meşhed'de demir yolları hedef alındı. Hamane ve aile fertlerinin cenazeleri kente tren yolu vasıtasıyla nakledilecekti. Tren seferleri askıya alındı. Saldırı nedeniyle cenaze töreninde gecikme yaşanabileceği kaydediliyor. İranlı yetkililer saldırıyı kınayarak bugün cenaze töreni öncesinde olası bir saldırı mesajı anlamına geldiğini kaydettiler. Ekranınıza gelen görüntüler şu anda İran'da, Meşhed'de ve Hamane için son cenaze töreni düzenleniyor. Hamane'nin evinin saldırıdan sonraki hali de ilk kez yayınlandı. Binanın harabeye döndüğü görülüyor. İran, cenaze töreni süren Hamane'nin yeni görüntülerini yayınladı. Hamane'nin konutundaki İmam Hümeyni Hüseyiniyesinden daha önce yayınlanmamış görüntüler denildi. Görüntülerde konutun yerle bir olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a düzenlediği saldırıların ilk gününde İran'ın dini lideri Ali Hamane'yi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Eski dini liderin yerine ise oğlu Müşteba Hamane'ye geçmişti. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 havada yanmaya başladı. Savaş uçağı Zakynthos adasına acil iniş yaptı. İniş takımları açılmayan ve gövde üzerine inen savaş uçağı pistin ortasında yandı. Pilotsa olaydan sağ kurtuldu. Uçak ülkenin Patras kentindeki Araksos hava üssünden kalktı. Bir süre sonra yangın çıktı. Savaş uçağının pilotu acil iniş yaptı. Jeti Zakynthos adasındaki havalimanına indirdi. Uçağın iniş takımları açılmadı. Gövde üzerine iniş yapan savaş uçağı pistin ortasında daha da fazla yanmaya başladı. Kullanılamaz hale geldi. İlk bilgilere göre pilotun sağlığı iyi durumda. Yetkililer uçağın iniş takımları ile ilgili bir sorun yaşamış olabileceğini değerlendiriyor. Hasar inceleniyor. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde İstanbul'da anlamlı bir buluşma gerçekleşecek. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenleyeceği yürüyüşte binlerce genç Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya yürüyecek. Etkinliğin detaylarını AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce anlattı.
3: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla bir kez daha gençlerle buluşacak. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir gençlik yürüyüşü 10 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilecek.
4: Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Fetih Nesli Ayasofya'ya yürüyor yürüyüşümüzü bu yılda bir gençlik yürüyüşü olarak çok büyük bir coşkuyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya Cuma günü saat 21.00'da sizlerin katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbulluları, tüm İstanbul'un gençlerini bu anlamlı buluşmamıza, yürüyüşümüze davet ediyoruz.
3: Program saat 21'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak. Yürüyüşe katılanlar Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar hep birlikte yürüyecek. Geçen yıl ilk kez düzenlenen organizasyon bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek.
5: Şükürler olsun.
6: Hak yerine getirdi en büyük niyazını.
3: Etkinliğe özellikle gençlerin yoğun katılım göstermesi beklenirken organizasyona tüm İstanbullular davet edildi.
6: Kül malı İstanbul. Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Şehit Ömer Halis Demir bisiklet turu bu yıl 10. kez Arnavutköy'den start aldı. Şehitliklerden alınan vatan toprağını Niğde'deki Ömer Halis Demir'in kabrine ulaştıracak sporcular yüzlerce kilometrelik anlamlı yolculuğa dualarla uğurlandı.
7: Hem spor hem vefa. Arnavutköy'den Niğde'ye uzanan anlamlı yolculuk başladı. 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir hatırasına düzenlenen bisiklet turunda sporcular yüzlerce kilometre pedal çevirecek.
8: Aslında ifade etmek biraz zor ama söyleyebileceğim şey gurur. Sadece gurur gerçekten. Oraya gittiğimiz anda yaşadığımız zaten bu bütün çektiğimiz zorlukların hepsini unutuyorsunuz, öyle söyleyeyim.
9: Hazırlıklar yapıldı, start verildi. 35 profesyonel sporcu Arnavutköy'den Niğde'ye doğru yola çıktı.
7: 10. Şehit Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu Arnavutköy'de düzenlenen törenle başladı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyon bu yılda yüzlerce kilometrelik anlamlı bir yolculuğa sahne oluyor.
10: 9 tane ilimize uğrayıp yaklaşık 1071 kilometrelik bir parkur bu parkur. 35'in üzerinde sporcumuz var, bisiklet sporcumuz var. Efendim Türkiye Cumhuriyetlerinden, birçok komşu ülkeden, kardeş ülkeden katılan sporcularımız var. İnşallah bu sezon Ömer Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu bambaşka olacak.
7: Sporcular 15 Temmuz'da Niğde'ye ulaşacak, tur boyunca güzergahta bulunan şehitliklerden alınılacak vatan toprakları Niğde'de Şehit Ömer Halis Demir'in kabri başına ulaştırılacak.
11: Tabii o gün sokağa çıkan insanları unutmamak lazım. Şehitleri unutmamak lazım, gazileri unutmamak lazım. Ve 15 Temmuz ruhunu bizden sonraki kuşaklara daha da anlamlı bir şekilde emanet edeceğiz.
7: Etkinlik hem 15 Temmuz şehitlerini anmayı hem de milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Duygusal anların yaşandığı törende konuşmaların ardından sporcular dua ile uğurlandı.
12: Türkistan coğrafyasından, Anadolu'nun değişik coğrafyalarından bu tura katılacak olan kıymetli sporcularımıza kazasız belasız sürüşler diliyorum. Güle güle gitsinler. Hasan Dağı'nın dibinde yatan Ömer Halis Demir'e Arnavutköy'den selamlar götürsünler.
7: Yaklaşık bir hafta sürecek bisiklet turunda 35 profesyonel sporcu pedal çevirecek. Tur 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Niğde'de düzenlenecek anma programıyla sona erecek.
13: Isparta'dan katılıyorum. İkinci katılışım. Çok yani zorlanmayacağım çünkü şehidimin adına gittiğimden dolayı bu bende çok güzel bir his uyandırıyor içimde. Yani her türlü gitmeyi düşünüyorum. Yağmurlu havada, karda, suda, her şeyde.
5: Çok güzel bir etkinlik olmuş. Şehidimizin adına katılıyoruz. Vallahi hem üzücü hem gururlandırıcı bir organizasyon olmuş. Yorulacağımı pek tahmin etmiyorum abi. Ekip bayağı sağlam. İnşallah kazasız belasız arkadaşlara, hocalara diyorum abi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT yine bir kaza ile gündemde. Mecidiyeköy'de yol kenarında duran bir vatandaş, seyir halindeki İETT otobüsünün çarpmasıyla otomobille otobüs arasında sıkıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, İBB yönetimindeki toplu ulaşımda güvenlik tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.
3: İşte o an. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsü geliyor, yol kenarında duran vatandaşa rağmen geçişini sürdürüyor ve talihsiz adam iki aracın arasında sıkışıyor. Görüntüler İstanbul Mecidiyeköy'den. Yol kenarında park halindeki otomobilin yanında duran bir vatandaş ve İETT'ye ait özel halk otobüsü. Otobüs güvenli geçiş mesafesini koruyamayınca vatandaş otomobille otobüs arasında kaldı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan adama ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. Neyse ki olay hafif yaralanmayla atlatıldı. Ancak yansıyan bu görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki İETT'de yaşanan güvenlik ve sürücü dikkati tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İstanbulluların her gün kullandığı toplu ulaşımda benzer görüntülerin yaşanmaması için denetimlerin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması beklentisi bir kez daha gündeme geldi.
2: Sosyal becerileri gelişmiş, zeki, çevik, neşeli ve oyunsever olarak tanımlanan insanlarla ise duygusal benzerlik gösteren denizlerin en etkileyici canlılarından yunuslar. Karadeniz açıklarında görsel şölen sundu.
3: Karadeniz'in masmavi sularında süzülüyorlar, izleyenlere görsel şölen sunuyorlar. Sinop'un Türkeli açıklarında görülen yunus sürüsü izleyenleri büyüledi. Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıktı. Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
2: Evet, görüntüler içimizi ferahlattı. Bir süredir hava sıcaklıkları malum yüksek seyrediyordu ama bugün özellikle İstanbul'da bir sürpriz oldu. Bugün ve yarın acaba hava nasıl olacak, merak ediyor musunuz? Evet, akşam haberlerin ikinci bölümünde ekrana getireceğiz. Kısa bir aradan sonra.

0: kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranı.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: TürkSel'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel gücünde
6: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
7: basit. Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 programına dahil olmasına yaktığı yeşil ışık Yunanistan ve İsrail'de endişe yarattı. İki ülkede de ana gündem maddesi bu oldu. Peki kim nasıl gördü? Hangi yorumlar yapıldı? Ayrıntısını paylaşacağız. Sadece Yunanistan ve İsrail'de değil aslında o zirve tüm dünyanın gündeminde. Türkiye'nin yüz akıyla çıktığı zirveye övgüler düzüldü. Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin önüne geçtiği ve Trump'ın Türkiye övgüleri ön plana çıkarıldı. O haberlerin detaylarını da ekrana taşıyacağız. TÜİK, Dünya Nüfus Günü 2026 istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye 86.092.168 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada yer buldu. Dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Çocuk nüfus oranı %24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldı. Peki diğer ülkelerde durum ne? Detaylandıracağız. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiyor, değişmek zorunda. Peki sıcakta hangi besinler tercih edilmeli? Hangileri şişkinlik ve ödem yapabiliyor? Uzmanına sorduk, yanıtları paylaşacağız. Türkiye'nin 81 ilinde gezmeyen, görmeyen genç kalmasın diye Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz aylarında KYK yurtlarının kapısını binlerce gence açmıştı. Bu yılda uygulama sürecek, peki kimler nasıl konaklayabilecek? Detaylandıracağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor.

0: Dünya Ankara'daki NATO zirvesini konuşuyor. Elbette Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 programına dahil olmasına dair yaktığı o yeşil ışık Yunanistan ve İsrail'de daha da dikkatle takip edildi, gerilim yarattı, endişe yarattı. Yunanistan'ın tek umudu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi iken İsrail ise yeni yasal düzenlemeler peşinde.
1: Şöyle ekleyebilirim. Türkiye uçak satın aldı ve gerçekten en iyi uçak.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları endişelendirdi. Türkiye'nin F-35 programına dahil olma ihtimali Yunanistan ve İsrail'i harekete geçirdi. Yunanistan kongre engeline güvenirken İsrail ise askeri üstünlüğünü koruyan yasal düzenlemeleri devreye sokmaya çalışıyor. Yunan basınından Katy Merini, F-35 için övgüler ve vaatler başlıklı haberinde ABD'nin Türkiye'ye kesin taahhütte bulunmadığını yazdı. Tanea gazetesi de perde arkasında bol vaat, siyasi gösteri ve pazarlık yaşandığını belirtti. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün kongre nedeniyle kolay olmayacağını savundu. Muhalif basınsa çok daha sertti. Sultan'a NATO başlığıyla Trump'ın Erdoğan'a neredeyse istediği her şeyi verdiğini ifade etti. Atina'nın F-35 sürecini durdurmak için İsrail'in itirazlarına umut bağladığını yazdı. Estia, Trump Sultan'ın önünde saygıyla eğildi ve F-35'lerin kapısını açtı manşetini attı. Militer, Türk diplomasisi kazanırken Yunanistan'ın tek boyutlu dış politikası Atina'nın elini zayıflattı yorumunu yaptı. Demokratya ise Ankara'dan gelen haberler Yunanistan için kötü ancak bunu başarı olarak sunacaklar değerlendirmesinde bulundu. Atina'nın en büyük beklentisi ise ABD Kongresi. Yunanistan 1996'da kurulan ve 80'den fazla üyeye sahip iki partili Yunan Dostluk Grubu'na güveniyor. En az 18 kongre üyesi bulunan Yunan Dostluk Grubu'nun F-35 satışına karşı çıkmaya hazırlandığı belirtiliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise ekonomist konferanslarında konuştu. Silah satışları konusunda karar verme yetkisinin Washington'a ait olduğunu vurguladı.
3: Türkiye'nin F-35 almasını Yunanistan istemiyor.
2: İsrail'de ise durum benzer. Yedioth Ahronoth'a göre Tel Aviv bu süreçte ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünün korumasını öngören yasal düzenlemelerine dayanacak. İsrail basını yanılmadı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduklarını belirtti. ABD yönetimi nezdinde bu süreci engellemek için yoğun çaba yürüttüklerini ifade etti. Smotrich, Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir ifadelerini kullandı.
4: Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir.
2: The Jerusalem Post gazetesi ise İsrailli güvenlik planlamacılarının sadece F-35'e odaklanmasının yanlış olduğunu vurguladı. Türk elektronik harp sistemleriyle büyük işlere imza atıldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturmak için F-35'lere ihtiyacı olmadığı belirtildi.
5: Bismillah ateş!

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO zirvesinde Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınmıştı. Hatta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüştüler. Hatta bir ortak basın toplantısı da olmuştu. Orada da açıklamaları vardı Trump'ın ve Zelenski'nin. Avrupa ülkelerinin Rusya'yı hedef alan açıklamalarının ardından Rusya'da sessizliğini bozdu. Yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova açıklama yaptı. NATO'nun Rusya ile silahlı çatışmaya hazırlanmaya odaklandığını ileri sürdü. İttifak ülkelerinin Rusya'ya karşı savunma yapmayı planladığını öne sürdü. Buna göre Ankara'da bütün müttefikler bunun altına imza attı. Üstelik buna Rusya tarafından hazırlanmakta olan bir saldırıya ilişkin hiçbir işaret bulunmadığını söyleyenler de dahil oldu dedi. Zaharova zirveden bir sonuç çıkmadığını da savundu. Zirvede NATO müttefikleri arasındaki görüş ayrılıklarının giderilemediği değerlendirmesinde bulundu. NATO'nun yapıcı bir gündemi öncelik haline getirmediğini dile getirdi.

NATO zirvesi sonrası sonuç bildirisinde savunma harcamaları için 50 milyar dolarlık bir taahhüt açıklandı. Türkiye'nin savunma sanayinde ortaya koyduğu performans, seçenek ve ürünler NATO'ya katılan lider, bakan ve üst düzey bürokratları çok etkiledi. NATO'da bir ay yıldız efekti yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak üyelerine Türkiye ile kazan kazan formülü mümkün mesajı verdi. Peki bu nasıl olacak? İşte detaylar.

0: NATO'da gözler her ne kadar liderlerin üzerinde olsa da aslında Milli Savunma Bakanlarının etkinlikleri de zirve kadar kıymetliydi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ay Yıldız Karargahı'nda misafir ettiği konuklarına aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini de anlattı, gösterdi. Ankara'daki NATO zirvesinde ittifakın kapasitesini geliştirmek için 50 milyar dolarlık yeni bir taahhüt alındı. İşte bu süreçte Türkiye'nin ittifaka büyük katkı sunabileceğinin altı çizildi.
1: İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum.
0: NATO'nun en büyük zaaflarından biri hava savunma sistemleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot başta olmak üzere bu sistemlerle ilgili üretim kapasitesi ittifak için yetersiz. Durumun ne kadar vahim olduğu Orta Doğu Savaşı'nda görüldü. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savunma sistemlerini delik deşik etti. Bu gelişmiş silahlarla ilgili teknoloji var ancak seri üretim kapasitesi yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede bu durumun altını çizdi.
2: Ama yani Patriot siparişi verdiğiniz zaman uzun zaman beklemeniz lazım. 1-2 hafta içerisinde değil bu teslimatlar. Bunlar çok önemli mühimmatlar.
0: Türkiye bu alandaki açığı 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında net bir şekilde gördü ve çelik kubbe fikri böyle ortaya çıktı. S-400'de oluşan açığı kapatma çabası kısa süreli pratik bir çözümdü belki ama bu konuda yerli ve milli ihtiyaçlar olduğu aşikardı. NATO zirvesinde çelik kubbe de gündemdeydi.
1: İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Türkiye bu alanda hızla yol alıyor. Çelik kubbenin tamamlanması, seri üretime geçilmesi, aynı zamanda NATO'nun özellikle Avrupa ayağı içinde bir koruma kalkanı anlamına geliyor.
1: Çelik kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve çelik kubbede de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
0: Gök kubbeyi koruma konusunda olduğu gibi savaş uçağı konusunda da mesafe almaya çalışıyoruz. Kaan'ı uçuracak olan F-110 motorlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilmesi zirvedeki en kritik başlıklardan biri. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan gelen pozitif mesajlar umut verici.
3: Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımlar uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim.
1: Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce

0: görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
1: Bu yüzden Türkiye'nin zirveden beklentisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarını kaldırıp Kaan savaş uçağının yerli motorları üretilinceye kadar oluşan açığı kapatacak. Amerikan yapımı motorların verilmesi, NATO müttefiki ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırması ve işbirliği zemini oluşturması. Ve NATO'nun sonuç bildirisine yansıyan ifadelere bakılırsa da bu konuda epey mesafe alınmış gibi görünüyor.
0: Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
1: NATO zirvesi marjında Aselsan, Roketsan, STM, TÜBİTAK'ın da yer alacağı projeler ittifakın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak.
2: Askeri gücümüzle yer aldığımız NATO'da artık savunma sanayi gücümüzle de aslında önemli bir oyuncu olma durumumuzu pekiştirdik. Çelik kubbe sistemimizin bazı unsurlarına yönelik yaptığımız çalışmalar NATO'ya kabiliyet kazanımı olarak da değerlendirildiği için anons edildi. Geçen yılın tamamında tüm ihracatımızın %50'den fazlası NATO eksenli ülkeler oldu.
1: Elbette zirvede Türkiye açısından en flaş başlık F-35 savaş uçakları meselesiydi. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu konuda istekli görünse de Kongre'deki Yahudi, Yunan, Rum lobilerinin etkisi sebebiyle bu konuda hızlı bir sonuç almak kolay olmayacak gibi görünüyor. Ama belki de olmayanda da hayır vardır. Zira Türkiye Kızıl Elma, Anka gibi modellerle insansız sistemlerde sınıf atlarken Kaan'ın yerli motorla uçurulmasıyla birlikte bu alanda da lider ülkeler sınıfında yer bulacaktır.
3: Peki dünya nasıl takip etti NATO zirvesini? Ankara'da düzenlenen zirve ilk odağı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı zirve dünya basınında gündem oldu. Gazeteler Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında ön plana çıkmasını ve Trump'ın Türkiye'ye övgülerini kaleme aldı.
4: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi uluslararası basında geniş yer buldu. Türkiye'nin artan stratejik önemi, savunma sanayindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik rolü öne çıkarıldı. New York Times gazetesi ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Gazete Türkiye'nin gelişen savunma sanayi ve NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğünü belirtti. Politico'daki haberde NATO zirvesinin sonunda tek bir net kazanan bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Defense 24, Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve gelişen savunma sanayine sahip olduğu belirtildi. Alman Welt gazetesi Ankara'daki NATO zirvesi için Türkiye yeni bir güç faktörü mü başlığını kullandı. Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Erdoğan'ın Trump'ın uzun yıllardır iyi kişisel ilişki sürdürdüğü az sayıdaki liderden biri olduğuna dikkati çekti. Süddeutsche Zeitung Ankara zirvesini NATO açısından kritik bir buluşma diye değerlendirdi. Avrupa ülkelerinin savunma alanındaki yeni yatırımlarını sergileyerek ittifakın güçlendiği mesajını vermeyi amaçladığını yazdı. Alman Tagesschau Erdoğan'ın zirve daha başlamadan prestij kazandığını belirtti. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip vazgeçilmez bir bölgesel güç olarak öne çıktığını ifade etti. Wirtschaft Woche gazetesi ise Erdoğan'ın Trump'a görkemli bir karşılama düzenlediğini aktardı. Karşılamanın

0: samimi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi. İtalyan basınından La Repubblica gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden hayal kırıklığı duyduğunu söylediğini aktardı. Buraya Erdoğan için geldim ifadelerini kullandığını yazdı. Corriere della Sera gazetesi ise Trump sözleriyle NATO zirvesini sarsıyor manşetini attı. İlk sayfasında Trump'ın dostu Erdoğan'la görüştüğünü, Berlin, Paris ve Londra'yı eleştirdiğini aktardı. La Stampa gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerini eleştirirken basına açık etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz ettiğini yazdı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın F-35 açıklamaları ön plana çıktı. Katimerini gazetesi, Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. Sky TV ise Erdoğan'ın NATO zirvesini uluslararası alandaki yerini güçlendirmek ve F-35 konusunu yeniden gündeme getirmek için değerlendirdiği yorumunu yaptı. Siyasi kazananın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ifade edildi. İsrail basınındaysa İsrail Hayon gazetesi Türkiye'yi ele aldı. Türk politika yapıcılarının diplomatik hedeflerin askeri güçle desteklenmesi gerektiğini anladığını belirtti. Türkiye'nin geniş jeopolitik hedefleri için savunma sanayinin temel gövde işlevi icra ettiği savunuldu. Türkiye'nin NATO üyeliğinin ülkenin askeri gücünü önemli ölçüde ilerlettiği belirtildi.
1: Batı basınında tabii hem merak uyandıran hem de kimilerini kıskandıran diyelim, işte o Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu övgüler defaatle her konuşmasında. Şimdi burada akıllarına şu soru geldi. Neden? Yani bu ilgi neden? Neden bu kadar muhabbetli? Neden bu kadar Erdoğan'ı seviyor? Bunun farklı sebepleri olabilir. Ama bir de şu taraftan bakalım. Nicelik açısından artık dünyanın en büyük donanması Çin'de. Üstelik Çin'in yıllık toplam gemi inşa kapasitesi Amerika Birleşik Devletleri'nin kapasitesinden tam 232 kat daha büyük. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu açığı nasıl kapatacak, nasıl kapatmalı? Trump'ın bugünlerde Erdoğan'a beslediği sevginin temelinde bu soru yatıyor olabilir mi?
2: Bence motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
3: Ne F-35 ne Kaan motoru. Erdoğan, Trump'ın en çok katsa yaptırımlarını kaldıracağını açıklamasını sevdi. Jestlerine engel olamaması bunun en büyük göstergesiydi.
4: Evet, şöyle söyleyeyim, evet, bu müeydeler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile.
3: Peki Trump katsa yaptırımlarını Erdoğan'ın kara kaşı kara gözü için mi kaldıracak? Elbette hayır. Erdoğan Türkiye'sinin potansiyelini ülkesinin faydasına kullanmak istiyor. Erdoğan bunun ipuçlarından birini zirve finalinde yaptığı soru cevapta verdi.
5: Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
3: Her şey yolunda giderse Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne fırkateyn üretecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine savaş gemisi üretecek ülkenin tedarik zincirini bozması değil, kolaylaştırması gerek. Aslında bunun ilk ipucu günler önce gazeteci Rakıp Soylu'nun Middle East Eye'a yaptığı bir habere yansıdı. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Çin'le mücadele edebilmek için gemi inşasını artırmak istiyor. Ancak bu süreçler için Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterli insan gücü, tersanesi ve kuru havuzu yok. Türkiye üretim hacmi, zaman çizelgeleri, risk paylaşımı ve iş yükü dağılımı açısından yardımcı olabilir.
6: İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri günde 4 gemiden fazla inşa ediyordu. İnanabiliyor musunuz? Ve bu inanılmaz yeteneğin öylece olup gitmesine izin vermiş olmamız bir trajedi. Artık bunu pek yapmıyoruz. Savaş gemilerimizi inşa ediyoruz. Ama neredeyse sadece bu kadar. Ancak buna izin verildi. Amerika'yı yeniden büyük bir gemi inşa gücü haline getireceğiz.
3: Amerika Birleşik Devletleri gemi inşasında potansiyel üretim gücü açısından Çin'in fersah fersah gerisinde kaldı. Konu savaş gemisi olduğunda da durum farklı değil. Evet, Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin teknolojileri çok daha komplike ama zaten sorun da bu. Zira yüksek teknoloji zaman alıyor. Amerika Birleşik Devletleri donanması daha şimdiden nicelik açısından Çin'in gerisinde. Çin şu anda 370'ten fazla aktif savaş gemisiyle sayısal olarak dünyanın en büyük donanmasına sahip. Bu sayının kısa süre içinde 435'e çıkması bekleniyor. Amerikan donanmasının aktif savaş gemisi sayısı ise 290-300 civarında. Çin'in yıllık toplam gemi inşa kapasitesi 23 milyon 250 bin ton seviyesinde. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık toplam üretim kapasitesi 100 bin tonun altında. Bu durum Çin'in endüstriyel gemi yapım potansiyelinin Amerika Birleşik Devletleri'nden tam 232 kat daha büyük olduğu anlamına geliyor. Trump bu açığı bir şekilde kapatmalı. Zira Amerika Birleşik Devletleri eğer başını Ukrayna ve İran sorunundan kaldırmayı başarırsa asıl büyük sınamasını Pasifik'te yaşayacak. İşte Trump'ın Erdoğan'a duyduğu sevginin sebebi de bu.
6: Size söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim. Kırmızı halı serdi. O harika biri.
3: Peki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin umduğu yeteneklere sahip mi?
5: Ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
3: Türk tersanelerinde aktif olarak inşası, donatımı veya test süreçleri devam eden 41 adet askeri gemi bulunmakta. Milgem İstif sınıfı fırkateyn serisinin genişletilmesiyle birlikte sözleşmesi imzalanan ve yapımına başlanan yeni gemilerle bu sayı 50'ye çıktı. Bu kapasite Türkiye'yi şu anda Avrupa'da ve NATO içinde aynı anda en fazla askeri deniz platformunu üretime bağlamış ülke konumuna getirmekte. Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tamamen kendisi tasarlayıp inşa ve entegre edebilen 10 ülkeden biri.
7: Her savaşın bahtını zafer yazan kan bizim. Türküz, Leventoğlu'yuz, Viyademir şan bizim. Kalyonlara yön veren kutlu rüzgar geliyor.
3: Türkiye bugüne kadar yurt dışına 140'ı aşkın deniz platformu ihraç etti. Sadece Pakistan, Ukrayna ya da Nijerya'ya değil, ihraç yapılan ülkeler arasında Romanya ve Portekiz gibi NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler de var. Eğer Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri içindeki yasal kısıtlamaları aşmayı kabul ederse, Türk tersaneleri Amerikan donanması için fırkateyn dahi inşa edebilir.
1: İzlanda Başbakanı Frosta Dotti, NATO zirvesinde külliyeye gelişi ve çevre bakışlarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Zirve sonrası Ankara Kalesi'ni gezdi Frosta Dotti, şehir manzarasını seyretti, fotoğraf çektirdi ve kale esnafının Ankara oyun havalı karşılamasıyla renkli anlar yaşadı.
0: (Gülüyor)
8: Ankara'daki NATO zirvesinin en çok konuşulan isimlerinden biri İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadottir oldu. Külliyeye gelişi, çevreye bakışları ve Ankara gezisi sosyal medyada ilgi gördü. Genç başbakan zirve atmosferine daha renkli bir detay kattı. Frostadottir'in Cumhurbaşkanlığı külliyesine geldiği anlar kameralara yansıdı. Makam aracından indikten sonra

Devriye bakışları sosyal medyada gündem oldu. O anlar zirve kulislerinin en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi. İzlanda Başbakanı zirve sonrası da rotasını Ankara Kalesi'ne çevirdi. Kalede şehir manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra ise kalede bir restoranda yemek yedi. Frostadottir NATO zirvesi sonrası bir paylaşım da yaptı. Paylaşımında NATO'nun dönüşüm geçirdiğini ve Avrupa'nın daha büyük sorumluluk üstlendiğini vurguladı. NATO'nun üye sayısı ve kolektif savunmaya katkı bakımından daha güçlü bir konumda olduğunu

0: Şimdi konuyu bir parça değiştireceğiz. 2024-25 eğitim yılından itibaren malumunuz müfredat değişti. Ders kitaplarında Kurtuluş Savaşı ifadesi yerine milli mücadele kavramı geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya değinince Özgür Özel CHP'sinden bir tepki geldi. Ancak Özgür Özel ortaya bir argüman koymak yerine hakaret etmeyi tercih etti.
1: Daha dün çıkıp da Kurtuluş Savaşı'nın adını değiştirmeye kalkması, neden kurtuluyoruz diye soru sorması artık bu iktidarın, bu millet tarafından taşınamayacağının göstergesidir.
2: Yeni müfredatta Kurtuluş Savaşı ifadesi çıkarıldı, yerine milli mücadele kavramı geldi. Özgür Özel CHP'sinden bu karara büyük tepki var.
1: Neden kurtuluyoruz sorusunun cevabının, İşgalden kurtuluyoruz, istiladan kurtuluyoruz, bu ülke nasıl kurtuldu diye sorana şunu hatırlatmak lazım. Evladının battaniyesini mermiye saranların kanılarla geceleyin çektikleri yollarla kurtuldu. O çektikleri kanıları da çeken öküzdü, öküz.
2: Ortada kaliteli bir polemik olmadığı kesin. Özgür Özel CHP'si argümanlar yerine hakaretleri konuşturmayı tercih etmiş, Yusuf Tekin ise gerekçesini neden kurtuluyoruz, ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı diyerek açıkladı. Peki böyle söyleyerek aslında ne demek istedi? Kurtuluş anlamı itibarıyla sadece küçük bir periyodu kapsayabilen bir kavram. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919'dan Lozan Antlaşması'na kadarki 3 yıl 4 ay 22 günlük bir zaman aralığının içini dolduruyor. Ancak milli mücadele Türk milletinin asırlar süren varoluş mücadelesine atıf yapıyor. Yani problem ne Sevr Antlaşması'yla başladı ne İzmir'in işgaliyle. Problemin özünde Türk milletinin vatan bellediği bu coğrafyada tutunma savaşı var.
3: Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz.
2: Kurtuluş kelimesi edilgen, yani pasif bir tını taşır. Bir şeyden kurtulmak, o şeyin baskın olduğu ve dışsal bir gücün sona erdirilmesiyle biten bir durumu ima eder. Oysa Türk milleti tarihi itibarıyla özgüvenli olması gereken bir millet. Yani Yusuf Tekin'in bu hamlesi dil psikolojisi ve gelecek odaklı siyasal iletişimin alanına giren bir hamle. Türk milletinin kurtulduk bitti deme ve toplumsal olarak rahatlama ve tatmin olma lüksü yok. Zira kelimeler sadece birer etiket değildir. Zihinsel şemaları şekillendirir. Çocuklar tamamlanmış hikayelerden ziyade devam eden destanlara daha fazla bağlanır. Bu özellikle genç nesillere tarih bitmedi, siz de bu mücadelenin içindesiniz mesajı verir. Sonuç olarak Yusuf Tekin tarihi bir olayı anmayı değil, ulusal bilinci canlı tutmayı ve geleceğe taşımayı hedefliyor. Özgür Özel ise üzerinden prim yapmayı umdukları bir putun yıkılmasından korkuyor.
0: Türkiye'nin 81 ilinde gezmeyen, görmeyen genç kalmayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2022 yılında hayata geçirilen Seyahat Sever Projesi kapsamında binlerce genç yaz tatillerinde KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek. Böylece hem tatil hem barınma ihtiyacı karşılanmış olacak.
4: Gençlik ve Spor Bakanlığı gezmeyen, görmeyen genç kalmasın dedi. Seyahat Sever projesini hayata geçirdi.

0: Çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Bir de sezon açıldığı için hem yer bulmak çok zor oluyor hem de fiyatlar bir öğrenci için çok yüksek olduğundan KYK yurtlarında kalmak hem güvenlik açısından hem de maddiyat açısından iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Gençlerin daha çok görmesi, hayata deneyimlemesi için 2020

0: bir şekilde kendi ülkelerini gezmeleri için güzel bir proje olmuş. Destekliyorum. Yanlış bilmiyorsam 5 günde sınırlı. Dediğim gibi gençlerin gezmesini teşvik edecek, daha hani ülkenin farklı kültürlerini tanımasına yardımcı olacak bir etkinlik olmuş.
1: Çok gençlerin işine yarayacak olan bir proje. Maddi imkanı olmayıp ama gezmek isteyip farklı kültür tanımak isteyen gençlerin en azından bir nebze de önünü açmış oluyor. Sadece ulaşım parası vererek belli bir kültürü tanıyıp, belli farklı kafadaki insanları tanıyıp kendilerini geliştirmesini sağlayıp ben çok yararlı bir proje olduğunu düşünüyorum.
2: Proje tarihleri için 6 Temmuz'da 21 Ağustos arası tercih edildi. Her şehir için bir kız öğrenci yurduyla bir erkek öğrenci yurdu gençlerin hizmetine sunulacak.
3: Bence gayet iyi olmuş. Hem etkileşim babından hem de sosyalleşmek olarak. Bence güzel, bence böyle olması lazım yani. Ben öyle düşünüyorum. Proje babından güzel. Hem etkileşim olarak hem de öğrenciler sosyalleşiyor. Ben beğendim.
4: Gayet iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde ekonomik şartlarda öğrencilerin zorlandığı kısımlarda devletimizden çok iyi bir destek olmuş bence bu proje.
5: Bunu destekliyorum zaten. Kesinlikle bu güzel bir program. Gençlerin desteklenmesi de çok iyi bir şey bence. Ben bunu destekliyorum. Antalya'da galiba zaten çok yoğunluk olduğu için de sıra da alınamıyor. Ben bu şekilde devam etmesini tavsiye ediyorum. Hatta 7 güne de çıkarılabilir gençler için. Daha fazla da olanakların olmasını istiyoruz. Sonuçta özellikle de tatil yörelerinde vesaire, Antalya, Akdeniz kısımlarında da.
6: Bence gayet iyi. Yani açık konuşmak gerekirse. Çünkü bir yerde şu an bir tatil yaptığın zaman dünyanın parasını vereceksin. Bu açıdan gayet mantıklı. O yüzden bence başarılı gayet.
2: Alo GSB 444-0472 çağrı hattı üzerinden öğrencilerimizin en az bir gün önceden arayarak rezervasyon yaptırması gerekiyor. Türkiye'nin 81 ilindeki KYK yurtlarından faydalanmak için de bu numara üzerinden ve internet siteleri üzerinden iletişime geçebilirler.
4: Öğrenmek daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hani boş yere gezmektense gezip öğrenmenin daha kıymetli olduğunu düşündüğüm için gayet güzel aslında.
7: TÜİK, Dünya Nüfus Günü 2026 istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye 86 milyon 92.168 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranı %24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldı.
8: Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2025 yılı ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 463 milyon 865 bin kişiyle Hindistan olurken bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin kişiyle Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,2'sini oluşturdu. Türkiye 86 milyon 92.168 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke %12,9'la Güney Kore oldu. Bu ülkeyi %14'le Japonya, %14,4'le Singapur izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %29,3 oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %24,8 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke %23,3 ile Güney Sudan oldu. Bu ülkeyi %23,1 ile Suriye izledi. Genç nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8 ile dünya genç nüfus ortalamasının altında kaldı. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %10,4 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı %11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde.
7: Kağıthane'de kapsamlı şekilde yenilenen Muammer Aksoy Parkı yeniden hizmete açıldı. Çocuk oyun ve spor alanlarıyla modern bir görünüme kavuşan parkın detaylarını izleyelim şimdi.
9: Müzik yenilendi, daha modern ve daha yeşil hale getirildi. Muammer Aksoy Parkı yeniden vatandaşlarla buluştu.

0: Kağıthane Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan Muammer Aksoy Parkı, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. Yaklaşık 2568 metrekarelik parkta çocuklar, gençler ve aileler için yeni sosyal ve sportif alanlar oluşturuldu. Parka 330 metrekarelik çocuk oyun alanının yanı sıra fitness alanı, mini futbol ve basketbol sahaları kazandırıldı. Banklar ve çatılı piknik üniteleriyle parkın sosyal kullanım alanları da genişletildi. Peyzaj çalışmaları kapsamında farklı türlerde ağaçlar ve süs bitkileri dikildi. Yapılan çevre düzenlemeleriyle parkın yeşil dokusu güçlendirilirken estetik görünümü de yenilendi.
1: 19 mahallemizin her birisinde yine aynı zamanda 2200'den fazla cadde ve sokağımızda çalışma arkadaşlarımızla beraber her zaman yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Bitin ağacını burada toprakta buluşturduk ki bu parkımızda uzun bir süre hayatta kalsın, yaşasın istedik. Ve çok güzel, değerli bir parkımız oldu. Yaz akşamlarındayız. Geceler kısa geçiyor ama gün içerisinde uzun geçiyor. O yüzden aydınlatmasında, akşamların güzel havasında da ailelerimiz, çocuklarımız vakit geçirsin diye aydınlatma ünitelerini tamamen yenileyerek tertemiz bir hale getirmiş olduk. Muammer Aksoy Parkımız, merkez mahallemize, bölgemize, Osmanpaşa'ya hayırlı olsun diyoruz.
0: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, parkların yalnızca yeşil alan olmadığını, çocukların, gençlerin ve ailelerin bir araya geldiği ortak yaşam alanları olduğunu söyledi. Yenilenen her parkın geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
2: Bili bili.
3: Hayır.
2: Gülü gülü.
3: O da değil.
2: Ne bunlar?
3: Görmüyor musun çocuk çocuk?
0: Kağıthane Belediyesi ilçede yeşil alan yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Son yıllarda hayata geçirilen yeni parklar ve yaşam alanlarıyla vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor.
4: Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle milyonların sevgisini kazanan genç oyuncu Ece İrtem'in ani ve şüpheli ölümü gündem olmuştu, hatırlayacaksınız. Genç oyuncunun ölümündeki sır perdesi aralandı. Adli Tıp Kurumu raporu İrtem'in alkol zehirlenmesi sonucu öldüğünü ortaya koydu.
5: Filmimiz çok güzel gidiyor, çok heyecanlıyız.
6: Adli tıp raporu merakla bekleniyordu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ortaya çıktı. Alkol zehirlenmesi gerekçe gösterildi. Söz konusu isim ünlü oyuncu Ece İrtem. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle geniş kitlelere ulaştı.
7: Ünlü oyuncu 15 Haziran'da evinde annesi tarafından ölü bulunmuştu. Aradan geçen sürede pek çok iddia ortaya atıldı ölümün üzerine ve yurt dışına çıktığında bile maymun ısırığı nedeniyle öldüğü bile iddia edildi. Adli tıp kurumunun raporuysa gerçeği gün yüzüne serdi.
6: Rapora göre genç oyuncunun kesin ölüm sebebi iddia edildiği gibi bir virüs veya enfeksiyon değil, alkol zehirlenmesiydi. Konuyla ilgili açıklama yapan İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da oyuncunun olay günü annesiyle buluşmadan önce alkol aldığının değerlendirildiğini belirtti.
7: Adli Tıp Kurumu'nun raporu ortaya çıktı ve İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Rapora göre ölümün nedeni etil alkol zehirlenmesi. Masada iki seçenek var. Yani birincisi alkolün aşırı tüketimi, ikincisi ise sahte alkol, yani etil alkol tüketimi. İrtem'inden kaynaklı bir zehirlenme.
5: Bahsettiğim gibi burada okudum. Burada.
7: Ece İrtem'in kanında tam 395 mg etil alkol tespit edildi. Yani bu oran oldukça fazla olduğu anlamına geliyor. İşte bütün bu rapora da baktığımız zaman şunu görüyoruz ki gencecik bir kadın hayatının bağrında etil alkol nedeniyle hayatını kaybetti.
8: Erken dönemde destek almak hem kişinin hem de ailesinin yaşamını olumlu yönde değiştirebilir.
6: Yeşilay uzmanlarına göre alkol bağımlılığı her yaşta korkutucu bir etki yaratıyor.
8: Alkol bağımlılığı yalnızca fiziksel sağlığı etkileyen bir sağlık sorunu değil, kişinin tüm yaşamını etkileyen biyopsikososyal açıdan değerlendirilebilecek bir beyin hastalığıdır. Ücretsiz destek sunan, psikososyal destek sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden destek alabilirsiniz.
4: Evet, daha paylaşacağımız haberler var ama tabii sıcak gelişmeler de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bu noktada İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam yarın Türkiye'ye geliyor. Paylaşımı da bir sesli hale çevirelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Lübnan Başbakanı Nevaf Selam 10 Temmuz 2026 tarihinde

0: İstanbul'da kabul edilecektir. Ziyaret sırasında Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Ülkemizin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğinin yenilenmesi öngörülmektedir ifadesi kullanıyor. Lübnan Başbakanı yarın Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da kavurucu sıcaklardan sonra yağış yeniden kapıda. Hem meteorolojiden hem valilikten uyarılar var. Peki yağışlı hava ne kadar etkili olacak? Kavurucu sıcaklar ne zaman dönecek?
1: İstanbul için yağış uyarısı verildi.
2: Ya çok sıcak oluyor ya da sağanak yağışın altında kalıyor. İstanbul'da hava kararsız günler geçiriyor.
3: İstanbul'un havası bir kapandı, bir açtı. İstanbul'u etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından şimdi ise serinletici havalar gelmiş gibi görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarla önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
1: Balkanlar üzerinden gelen serin ve havanın etkisine girdik. Bu Trakya bölgesinde etkili oluyor. Yani Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Çorlu, yani hemen hemen İstanbul yakınlarına kadar bu sistem geldi.
3: Akıllarda ise şu soru oluştu. İstanbul tekrardan aynı miktarda bir yağışla karşılaşacak mı? Sel gibi bir durumla karşı karşıya kalınılır mı? Yoksa daha sakin bir süreç mi bizleri bekliyor olacak? Akabinde ise İstanbul tekrardan sıcak hava dalgasına teslim olacak mı? Bizler de uzmanına sorduk bu soruları.
1: Çok kuvvetli bir yağış olmasa da rüzgarın etkisiyle yine yağıştan etkili olma ihtimali var. Yarından itibaren bu yağış biraz daha Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve ondan sonra da zaten İstanbul veya Marmara'yı terk edecek. Ama Karadeniz bölgesi tamamı bugün ve yarın yağışlı. Ondan sonra da doğuya kayacak. Serin hava etkili Marmara bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde. Güney kesimlerinde pek bu serinlemeyi hissetmeyeceğiz. Çünkü o bölgelerde de Basra alçak basıncının etkileri var. Sıcak havalar önümüzdeki haftalardan itibaren tekrar göreceğiz.
2: Önümüzdeki günlerde ise bu serin havalar özlenecek gibi görünüyor.
1: Serinlik bize yarayacak.
0: Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiyor, değişmeli. Peki sıcakta hangi besinler tüketilmeli, tercih edilmeli? Hangileri şişkinlik ve ödemi artırabilir? Yemekten hemen sonra denize ya da havuza girmek doğru mu? İşte soruların cevapları.
4: Yaz aylarında yanlış beslenme şişkinliğe, ödeme hatta halsizliğe kadar yol açabiliyor. Peki doğru beslenmenin püf noktaları nelerdir?
2: Yazın hafif kalmanın formülü, serinleten tarifler, ödem attıran lezzetler.
5: Öğünlerimizde karbonhidrat, protein, yağ dengesini, lif dengesini korumadığımızda karbonhidrat oranını yükseltip yağlı besinlere, kızartmalı besinlere, belki hatta tatildeysek işte bir otel mutfağında tükettiğimiz gözlemelere, kızartmalara ve tatlı ürünlere yönelmemiz bizim aslında ödem seviyemizin yükselmesine, sıvı ve su alımımızın düşmesine neden olacaktır.
2: Yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları beslenme alışkanlıkları da değiştiriyor. Uzmanlar bu dönemde ağır ve yağlı yemekler yerine hafif, su oranı yüksek besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Peki yaz aylarında sofralarda neler olmalı, nelerden uzak durulmalı?
5: Hem bağırsak mikrobiyotası için hem de içerisindeki yeşil çay değeriyle antioksidan değeri yüksek bir kombuça çayı sizler için ekledim. Bu kombuça çayının içerisine ekleyeceğimiz kırmızı meyveler antioksidan değerini yükselteceği için hem de rengini çok daha hoş, göze hitap eden, dışarıda tükettiğimiz içeceklere belki de benzettiğimiz şekilde kullanabiliriz. Yine aynı şekilde limon ve kırmızı meyvelerle süslenen buz küpleri. İçerisine ekleyeceğimiz C vitamini oranı yüksek limon dilimleri. Ve kan şekerini çok güzel dengeleyecek çubuk tarçın ile de süsleyebiliriz. Ve birkaç tane aslında şöyle hem renk hem de tat verebilmesi için reyhan yaprakları ilave edebiliriz.
2: Yeterli su tüketimi, mevsim meyveleri, yoğurt, kefir ve zeytinyağlı sebzeler yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. Hem sindirimi kolaylaştıran hem vücudun sıvı dengesini destekleyen bu besinler ve fonksiyonel içeceklerle sıcak havalarda zinde hissetmeniz mümkün.
5: Kombuça bir fermente üründür. İçerisinde pancar şekeri, yeşil çay ekstreleri bulunan hem sağlıklı şeker oranı hem

0: de mikrobiyotayı dengeleyici fermente bir içecektir. Yine bazı danışanlarda ilaç tüketimlerinde baz alarak besin ilaç etkileşimine neden olmadan ara öğünlerde keyifli bir içecek haline getirebiliriz.
1: Ancak bazı alışkanlıklar şişkinlik ve ödemite beraberinde getirebiliyor.
0: Salatalıkların %95'inden fazlası su içerir. Bu nedenle bunları protein değeri yüksek olan besinlerle beraber kullandığımızda hem sindirimini hem de protein değerini yükselttiğimiz için tokluk süresini uzatmış oluruz. Salatalıkların içerisine ekleyeceğimiz lor peyniri ve dereotu karışımı ile de bu ara öğün seçeneğimizi dengeli ve besleyici şekilde getirebiliriz.
1: Yaz aylarının en çok tartışılan konularından biri ise yemekten hemen sonra denize ya da havuza girmenin doğru olup olmadığı. Özellikle ağır bir öğünün ardından vücudun sindirime odaklanması nedeniyle bir süre dinlenmenin daha uygun olduğu belirtiliyor.
0: Beslenme yaptıysak eğer sindirimin kolaylaşabilmesi için ve daha sonrasında da kan akışı hızlanacağı için bizim midemizi yormadan bulantı, kramp, kusma gibi şikayetlere neden olmayacak şekilde ara verip daha sonra beslenme kısmına geçilebilir.
2: Ne kadar bir ara?
0: Yaklaşık 20-25 dakikalık aralarla ve daha sonrasında yine sıvı ve elektrolit dengesini koruyucu ara öğünlerle ve içeceklerle bizim bunu dengelememiz gerekir.
1: Düzenli hareket etmeye ve gün içinde yayılan yeterli su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Küçük ama doğru alışkanlıklarla yaz mevsimini daha sağlıklı ve daha enerjik geçirmekse mümkün.
3: Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen radyo festivali Karaburun sahilinde binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Türkiye'nin önde gelen radyo kuruluşlarını, sevilen programcılar ve sanatçıları aynı sahnede buluşturan festival Arnavutköy'ü radyo ve medya dünyasının buluşma noktası haline getirdi.
4: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı bu kez radyo dünyasına ev sahipliği yaptı. Arnavutköy Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen Arnavutköy Radyo Festivali binlerce vatandaşın katılımıyla Karaburun sahilinde gerçekleşti.
5: Unutmaya çalışırım.
4: Festivalin açılış konuşmasını Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu yaptı.
6: Değişmeyen bir gerçek var. O da samimi bir sesin insanın kalbine dokunma gücü. İşte radyo tam da bunun adı.
4: Festival Türkiye'nin önde gelen radyo kuruluşlarını ve sevilen sanatçıları bir araya getirdi. Ortak canlı yayınlar, yarışmalar ve sahne programlarıyla Arnavutköy, radyo ve medya dünyasının buluşma noktası haline geldi.
6: Bizim için radyo yalnızca dinlenen bir iletişim mecrası değil. Aynı zamanda geleceğin yayıncılarını yetiştiren, gençlerimizin yeteneklerini keşfettiği önemli bir eğitim alanı.
4: Öte yandan Başkan Candaroğlu yayıncılarla sohbet etti. Radyonun samimi sesiyle insanlara dokunma gücüne vurgu yaptı.
6: Evlerimizde günlük telaşın içerisinde, direksiyon başında, tarlada, atölyede. Kısacası hayatın her anında radyo bize eşlik etmiş.
4: Festivalde ünlü sanatçıların performansları da renkli anlara sahne oldu.
5: Kısmet değilmiş mutluluğum, unutmaya çalışırım.
7: Tarık Mengüç vardı, Safiye Soyman vardı. Festivali bize düzenleyen Sayın Candaroğlu'na çok teşekkür ediyorum.
4: Arnavutköy Belediyesi'nce düzenlenen festival 7'den 70'e tüm vatandaşlara unutulmayacak anlar yaşattı. Ziyaretçiler Başkan Candaroğlu'na teşekkür etti.
8: Merhabalar, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'na öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum.
3: Bu haberle de biz noktayı koyuyoruz, sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak, Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri

0: hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: de Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 9 Temmuz Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli iki günü geride bıraktık. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Liderler Zirvesi gerçekleşti. Hala da görüşmeler devam ediyor. NATO 2026 sonuç bildirgesi de yayınlandı. Bugün detaylarıyla konuşacağız. Tabii önemli notlar vardı. 32 NATO ülkesi ve 9 konuk ülke lideri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Zirvede Ukrayna savunma harcamaları ve NATO'nun geleceği konuşuldu. Özellikle Rutte'nin verdiği mesajlar önemliydi. Hem ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı ile ilgili stratejilerini, politikalarını Rutte'nin oldukça gerekli bulması ve daha güçlü cevap verilmesi konusunda da fikir belirtmesi İki farklı yönden tartışıldı, öyle söyleyelim. Hem liderler açısından hem de basında oldukça konuşulan konulardan bir tanesiydi. NATO'nun ABD'nin İran Savaşı'na verdiği destek, hatta en çok konuşulan konulardan biri sahada verilmeyen destek, masada ya da zirve toplantısında verildiğinde Donald Trump'ı ne kadar tatmin edecekti ki zirvenin olduğu dönemde ABD ile İran gerilimi arttı. Ateşkes de yine karşılıklı saldırılar nedeniyle tehlike altına girdi. Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılması oldukça önemliydi. Belki de zirveye damga vurdu diyebiliriz. Açıklamaları da keza öyle. Grönland'la ilgili açıklamaları, Ukrayna ile ilgili ve tabii ki İran'la ilgili açıklamaları önemliydi. Konuşacağız. Türkiye ile ilgili de hem yaptırımların kaldırılması, katsa yaptırımlarının kaldırılması hem de F-35'lerle ilgili verdiği mesajlar oldukça dikkat çekiciydi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Liderler Zirvesi başlamadan önce askeri üniformayla verdiği mesajlarda oldukça konuşuldu, tartışıldı. Hepsini konuşacağız, masaya yatıracağız. Grönland'la ilgili diğer liderlerin verdiği cevapları, özellikle Ukrayna savaşıyla ve Rus tehdidiyle ilgili olarak, yani Rusya tehdidiyle ilgili olarak da eğer bir saldırı bekliyorsak o zaman savaşı da konuşmalıyız mesajları NATO Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. Konuşacağız hepsinin detaylarıyla. Peki kiminle birlikteyiz? Doktor Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi önce size genel hatlarıyla sormak isterim. Renkli görüntüler vardı. Önemli mesajlar verildi. Türkiye'de çok önemli bir diplomasi trafiğiydi. Biz de oradaydık. Yakından takip etme fırsatı bulduk. Nasıl değerlendirdiniz NATO liderler zirvesini? Özellikle verilen mesajlar ve konuşulan konular, Donald Trump'ın katılması, Donald Trump'ın verdiği mesajlar. Donald Trump döndükten sonra Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. Çerçeveyi nasıl çizersiniz?
2: Rüzgar gibi geçti demek isterim. Gerçekten de hem kuzeyimizde hem güneyimizde ateş boyutları giderek artar iken herkesin konuştuğu müzakere masası bir kenara, ateşin daha da harlandığı günlerde 41 devlet başkanını Ankara'da bu şekilde ağırlamak 41 kere maşallah demek istiyorum.
1: Doğru, haklı, çok iyi söylediniz.
2: Bütün yönleriyle aslında dört dörtlük bir zirveydi. Kriz olasılıkları çok yüksekti ama o kadar ince işlenmiş ki her şey, gerek Meloni Trump arasındaki sürecin yönetilmesi dahil olmak üzere. Doğru. Çok ince nüansların olduğu, uzun zaman hatırlarda kalınacak, magazinsel boyutlarının da olduğu. Tabii. Ama ifade ettiğin üzere senin de gerçek anlamda siyasi iradenin de ortaya konuldu ve özellikle bu zirvenin seçildiği, belli açıklamalar daha öncesinde yapılacak denip ama zirvede yapılacağını söylenmesi Türkiye'ye ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir. Belli anlaşmaların da yine burada imzalanması, Ankara'da imzalanması tarihe geçen bir zirveyi oluşturan bileşenlerdi.
1: Evet, önemli açıklamalar yapıldı dedik. Öncelikle Avrupa'nın kendi artık caydırıcılık gücünün oluşturulması ve kendi sorumluluklarını üzerine alması ile ilgili Donald Trump'ın henüz liderler zirvesi başlamadan önce verdiği mesajlar vardı. Harcama bütçeleriyle ilgili özellikle altını çizerek söyledi ve ABD'nin daha fazla yük almak istemediğini ifade etti. Avrupa liderlerinin açıklamalarını ve Donald Trump'la olan diyaloglarını nasıl değerlendirirsiniz hocam?
2: Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu NATO'nun kurucu babalarından biri,
1: evet,
2: diye bir
1: zaman patron geldi diye de Donald Trump evet, öyle de bir giriş yaptı.
2: Artık Avrupa ülkelerinin ergenlikten çıkıp kendi sorumluluklarını kendilerinin üstleneceği, geleceklerini kendilerinin dizayn edeceği sürecin, ben bunu ikinci fazı olarak değerlendiriyorum. Çünkü ilk fazı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, Trump'ın ilk dönemindeydi. İlk kıvılcım, ilk ateş, ilk çatlak o zaman ortaya çıkmıştı. Ama anlaşılan o ki Avrupa ülkeleri Rus tehdidini özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok daha fazla enselerinde hissettikleri için bu daha ergen, daha refah odaklı siyasetten savunmaya daha fazla bütçe ayırmamız gerekiyor'yu içselleştirdikleri. Evet. Bu anlamda da Türkiye'yi bugüne kadar hep farklı bir yere konumlandırmışlar iken Türkiye'yi artık övgüler düzecek şekilde ifadelendirmeleri ve bu süreçte de yeni bir dönemin İlk adımları diyebiliriz. Yani önümüzdeki günlerde daha farklı şeyler gelecektir.
1: Rutte'nin özellikle NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özellikle dönüşümle ilgili aslında söylediklerinin somut birer adıma dönüştüğü ilk zirve diyebilir miyiz?
2: Net bir şekilde, çünkü o imzaların atılması, evet meblağlar o kadar büyük değil, daha büyük meblağlar olabilirdi ama hiç yoktan iyidir. Yani bir sıfırdan büyüktür denir ya, evet. Bir gol maçın kazanını belirler diye. Aynen öyle, şu anda Avrupa ülkelerinin bu kadar sıkıntılı bir dönemdeyken, tabii enflasyon gibi bir alışık olmadıkları bir durum yaşıyor Avrupa ülkeleri. Doğru. Buna rağmen savunma bütçelerinde bu harcamaları yapacak şekilde planlama yapabilmeleri ve hatta önceden farklı malların üretimini yapan firmaları savunma sanayi üretimi yapacak şekilde devletlerin yönlendirmesi, bu konuda siyasi irade göstermeleri gelecek açısından, tabii ki savaş kesinlikle tercih edilen bir şey değil, kesinlikle, ama burada caydırıcılık asıl mevzu. NATO'da zaten caydırıcı bir güç olma vasfını üzerinde barındırıyor. Dileriz hiçbir zaman kullanılmaya ihtiyaç duyulmaz ama korunmak için de o güce sahip olmak özellikle 21. yüzyılda çok gerekli.
1: Çok önemli.

0: Peki şimdi Türkiye'de gerçekleşti. Donald Trump'ın verdiği mesajlar önemliydi. Şunu söyleyebilir miyiz ya? Bu NATO zirvesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar da oldukça önemliydi. Özellikle Avrupa Birliği çatısı altında Avrupa ülkelerine ve NATO ülkelerine tabii ki verdiği mesaj, özellikle AB üyesi olmayan ülkelerin dışlanmaması ile ilgili ve işbirliği ile ilgili mesajı çok önemliydi. Türkiye'nin cephe değil artık bir karar ülkesi olduğu ve NATO'nun yeni güvenlik mimarisi dahil olmak üzere yeni stratejisinin şekillendiği ülkelerden birisi olduğunu, yani zaten askeri anlamda çok önemliyiz. Savunma anlamında çok önemli. Türkiye bir NATO üyesi olarak dengeleyici politikaları açısından çok önemli. Rusya-Ukrayna savaşı olduğu zaman Birleşmiş Milletler'le birlikte hareket ederek tahıl koridoru anlaşmasının imzalanması ve bir NATO üyesi olarak Rusya'yla, Rusya Devlet Başkanı'yla diyalog kurması gibi aslında savaşın olduğu yerlerde diyaloğu temsil eden ve diyaloğu kuran, dengeleyici, barışı destekleyen bir ülkeyiz. Şimdi Ankara'daki zirvede de yine verilen mesajlar, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın verdiği mesajlar da keza aynı şekilde daha temkinli olmak, daha olumlu olmak, pozitif olma yönündeydi. Gerginlikleri derinleştirmek yerine anlaşmalara dönük mesajlar verildi. Dolayısıyla Türkiye'nin cephe ülkesinden bir karar ülkesine doğru dönmesi, AB ilişkileri açısından da hazır Avrupa liderleri de gelmişken ve hepsi de buradan belki Yunanistan'a bir parantez açarız, ayrı mesele. Ama mutlu ayrılmışken ne dersiniz? Katılır mısınız?
1: Tabii yıllarca hep NATO'ya üye olmak, NATO'nun bir parçası olmak o 5. madde hasebiyle o güvenlik şemsiyesi altına girmek olarak değerlendiriliyordu. Ancak Türkiye'nin şu anda bulunduğu pozisyon NATO üyesi ülkelere güvenlik kapasitesi ekstradan sağlayan tabii ülke konumunu oluşturdu. Bunu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ağzından bu ifadeyi de duyduk. NATO'nun bu anlamda gücünü Türkiye'ye önemli bir katkı verme kararını beyan etti bu zirvede. Dolayısıyla o ilişki modeli biraz daha Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğini sağlayan ülkelerden bir tanesi haline gelmiş. Gerek bu caydırıcılık anlamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'yla ve Ukrayna Devlet Başkanı'yla her ikisiyle beraber görüşebilen ülke olması sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu pozisyonu sebebiyle, ama aynı zamanda da sahadaki gücümüzle, tabii, özellikle insansız hava kapasitesi anlamında Türkiye'nin verdiği o destek NATO'nun şu anda sahip olmadığı bir donanım olduğu için oyunun şekli ve rengi, yani rakip sahadan bizim sahamıza geldi diyebiliriz. Biz evet, şu anda oyunu kurar hale geldik. Önümüzdeki dönemde tabii yine bu bildirgede yer alan unsurlardan bir tanesi bence asıl NATO'nun gerçek dönüşümü 21. yüzyılın temel bileşenleri olan değerli madenler, kritik evet, mineraller ve bunun kullanıldığı temel alan yapay zeka.
0: Yapay zeka.
1: Şimdi ki onu da Amerika Birleşik Devletleri ordusunun önce birle başlayıp İran'la o saldırıda bir yapay zeka şirketiyle başlayıp şu anda 5 ana oyuncuyla anlaşma imzalayıp evet, gizli verilere erişim hakkı vermesiyle ortaya çıktı. Bence önümüzdeki dönemde NATO bu anlamda asıl dönüşümünü o zaman yapacak. Işte. Bir yapay zeka NATO nasıl olur? İnsan şimdiden heyecanlanıyor.
0: Peki şunu soracağım size. Şimdi bildirgeye geçeceğiz, maddelerine teker teker bakacağız ama önce böyle bir genel çerçeveyle konuşmak isterim sizinle. NATO 3.0 çokça konuşulan, söylenen, vurgulanan bir kavram diyelim. NATO 1.0 ilk kurulduğu dönemden Rusya tehdidinden bahsediyoruz. 2.0'da daha çok terörle ilgili verilen mücadele, Afganistan müdahalesi. Peki 3.0 2022'den sonraki dönem. Tabii o 3.0'ın içinde Rusya-Ukrayna savaşıyla aslında yine Rusya'nın bir tehdit olması, Çin'in bir düşman olarak değil ama stratejik anlamda da mücadele edilen bir rakip olarak konumlandırılması, hem ekonomik hem teknolojik anlamda hem de stratejik anlamda, ama beraberinde bir de yapay zeka, siber alanlar, bunlar da NATO 3.0'ın içinde. Fakat zirve gerçekleşirken Suriye'de patlamalar oldu. ABD ile İran arasındaki gerginlik arttı. Şimdi de yeni bir saldırı döngüsünün içine girildi. Yapay zekayı konuşuyoruz. Evet, dünya bir yandan farklı bir yere doğru ilerliyor ve onun içinde olmak lazım. Ama

0: sahanın gerçekleri bize gerçekten 3.0'ı konuşmamızın zamanının geldiğini mi söylüyor, yoksa daha yapımı yol alınması gereken, bunu hayata geçirmek için, yani bu hedefleri hayata geçirmek için daha gitmemiz gereken yol mu var diye sormak isterim.
1: Biz aslında ne tam olarak 20. yüzyılın realitesini tamamen bırakabildik, ne de 21. yüzyılın gerçek anlamda iliklerimize işlediği günleri yaşıyoruz. Biz tam geçiş dönemindeyiz. Hı hı. O yüzden her şey bulanık. Hem analog sistemler var, hem de dijital sistemler var. Hatta daha da ötesi öğrenen sistemler söz konusu. Bu geçiş dönemini şu anda NATO'da yaşıyor. Ben tam olarak NATO 3.0'ın şu anda hayata geçtiği düşüncesinde değilim. Olabilmesi için dediğim gibi gerçek anlamda bütün o eski yekpare, tamamen sert güce dayalı unsurların devreden çıkartılıp 21. yüzyılın realitelerine uygun bir sisteme doğru koşar adım gidilmesi gerekiyor. Şu anda öyle bir durum, yok. Bir durum yok. Çünkü sahadaki güçlere baktığımız zaman sahada hala top tüfek kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Hala kurşun kullanılıyor mu? Evet, füze diye bir yeni bir realite var. Drone dediğimiz insansız hava aracı diye bir realite var. Ki bunu da içselleştirmiş bir şekilde NATO. Drone pilotları eğitilmesinin sayısının çok daha yükseltilmesi gibi bir noktaya gidiyor ki o pilot mevzunun da ilerleyen dönemde aşılacağı aşikar yapay zeka ile birlikte. Şu anda tam olarak hem o hem o günlerini yaşıyoruz. Hı hı. Hem top tüfek durumu söz konusu, o anlamda Avrupa ülkelerinin mühimmatla ilgili sıkıntısı var. Askerle ilgili çok daha büyük sıkıntısı var. Deneyimli askerle ilgili çok çok daha büyük sıkıntısı var. O noktalarda Türkiye çok ciddi anlamda bir güç katıyor NATO'ya. Ama Avrupa ülkelerini bir kenara koyarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu teknoloji anlamında NATO'ya verebilecekleri Avrupa ülkelerinin çok çok daha ötesinde.
0: Tabii.
1: Bu realite zaten Avrupa ülkelerinin elini ayağını bağlıyor. Trump'a pek de sıcak bakmamalarına rağmen gerçeklikler daha pragmatik davranmalarını, normalde belki aynı masaya bile oturmayı tercih etmeyeceği bir isme şu anda bu şekilde diplomatik olarak bir karşılık verme ihtiyacı hissediyorlar.
0: Meloni
1: bu tamamen
0: karşılığı da vermedi hocam.
1: O çok daha o ayrı çok bir başka mevzu. Orada evet, kadın olarak duruşunda aslında takdir etmek gerekiyor. Kendi sınırlarını net bir şekilde, evet, çizmesi açısından. Dolayısıyla ben NATO'nun önümüzdeki dönemde önünde çok daha yol olduğunu düşünüyorum. Ukrayna mevzuunda bu çok hızlı adımlarla aşıldı aslında. O hatırlayalım. Tırlarla Rusya Federasyonu'nun içinde topraklarında drone ordularıyla, evet, drone sürüleriyle, insan savaşı sürüleriyle Rusya'yı felç etti.
0: Doğru.
1: Ukrayna. Yani bunu herhangi bir NATO ordusunun yapabilmesi, şu anda tahayyül etmek bile mümkün değil. Dolayısıyla NATO'nun asıl karşı karşıya kaldığı meydan okuma bu teknolojik hızlı ilerlemeyi ne kadar adapte edebileceği. Çünkü NATO gibi kurumlar Soğuk Savaş döneminin ruhuna uygun tasarlanmış kurumlar. Hı hı. Bence çok daha büyük bir test bekliyor NATO önümüzdeki dönemde. Dönüşmek mi yoksa sıfırdan bir şey kurmak mı? Belki önümüzdeki dönemde onu da konuşuruz.
0: Birleşmiş Milletler için de aslında onu konuşurduk. Özellikle Birleşmiş Milletler'in reform ihtiyacı ile ilgili çokça vurgu yapıldı. İşte dünya 5'ten büyüktür. 5 ülkenin karar veto yetkisiyle aslında dünya da savaşlara ya da barışlara karar vermek ve bunun çıkarlara göre olması, bunun adil olmaması, eşit olmaması ya da herkesin çıkarını karşılayacak şekilde olmaması çokça eleştirildi. Birleşmiş Milletler'de de bir reform beklentisi varken Donald Trump dedi ki onun yerine işte Gazze'de barışı kurabileceği bir barış kurulu, bir barış komisyonu oluşturmak istedi ama ondan da çok fazla bir sonuç çıkmadı. NATO'nun da keza aynı şekilde 2030 vizyonuna baktığınız zaman zaten hani sadece güvenlikle ilgili sorunlar değil, dünyadaki değişimi de kapsayan ve NATO'nun aslında buna uyum sağlayacak daha geniş kapsamlı bir ittifak olmasıyla ilgili hedefler var. Ama gel gelelim, sizin bahsettiğiniz gibi nadir toprak elementleri, kritik mineraller, işte Donald Trump'ın vurgu yaptığı Grönland. Şimdi onu da size sormak istiyorum. Özellikle Grönland'la ilgili yine Donald Trump önemli mesajlar verdi. Tepki çeken mesajlar verdi, öyle söyleyelim. Hatta bu mesajlara İzlanda Devlet Başkanı da dedi ki Grönland halkına aittir, istemiyorlar, zorlamayın dedi. Yani
1: açık açık
0: da artık bu farklı ülkelerden de gelen.
1: Grönland'dan da bir satılık değiliz açıkçası.
0: Tabii o ayrı, yani o ayrı ama artık İzlanda'da tepki verip
1: çünkü sıra İzlanda'ya,
0: o tarafa doğru geliyor çünkü. Şimdi bir de tabii ki bu ticaret yolları. Şimdi hani kritik minerallerden bahsediyoruz. Nadir toprak elementleri, ticaret yolları. Çıkarlar ve tehditler değişti. Buna göre de NATO'nun söylediğiniz gibi tartışılacak belki nokta NATO'nun işte bir yenilenme sürecine mi girmesi yoksa kapsayıcı farklı bir ittifakın mı oluşması, bunu da herhalde bize zaman ve sahadaki gerçeklik gösterecek.
1: Aslında bunun ilk sinyalini biz salgın döneminde dönemin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in oluşturduğu bir çalışma grubunun raporu. Raporun başlığı o dönemde çok tepki çekmişti. Çünkü COVID-19 salgınıyla Birleşmiş Milletler'in ne kadar yetersiz kaldığı net bir şekilde görülmüştü ve çok ciddi eleştiriler gelmişti. Biz niye o zaman bu kadar maddi olarak buraya para yığıyoruz diye böyle bir sorunla bile mücadele edemiyor. Kaldı ki daha sert tehditlerle mücadele edebilmesi düşünmek bile mümkün değil diye eleştiriler gelmişti. Küresel NATO'ydu başlığın adı.
0: Tabii.
1: Oluşturulan raporun, hazırlanan raporun bundan sonra NATO nereye gitmelinin başlık küresel NATO mu ifadesiydi ve o dönem hatırlayalım ilk defa Yeni Zelanda, Japonya gibi devlet başkanları NATO zirvesine davet edilmişlerdi.
0: Evet.
1: Ve o zirvede NATO Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verilmişti. Çünkü üzerinde müzakere edildiği söylenen ikinci Yalta belgesinde uzlaşma sağlanamadığı ilan edilmişti.
0: Doğru.
1: Hatta Biden dönemin Amerikan devlet başkanı şu ifadeyi kullanmıştı. Öyle bir formül bulmalıyız ki Hindistan'ı dahi NATO'ya dahil edebilmemiz gerekiyor diye. Yani o Pasifik odağı, Pasifik'e doğru giden dünya, yani Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na doğru giden bir yönelimin NATO anlamında da kendini deşifre edici sinyalleri ilk o zaman verilmişti.
0: Evet.
1: Araya Ukrayna mevzu girince o ajanda biraz tamamen bir kenara atıldı. Çünkü
0: doğru.
1: Avrupa ülkeleri tekrar kendi topraklarına bir saldırı ihtimalini tekrar düşünmeye başladılar. Hani kral geldiği ifadesi, patron geldiği ifadesini ben şöyle değerlendiriyorum. Mekanın sahibi geri geldi. NATO dediğimiz zaman Rus tehdidi, gerçek anlamda Rus tehdidi geri geldi.
0: Geri geldi. Şimdi ben yönetmenimden LED'i de rica edeyim. Ama daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tweet'i var, mesajı paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra ettiğimiz zirveye NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli iştirak etmiştir. Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir. Alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri, liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlanmış, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiş, 1800 kişilik çalışma alanı, 40 montaj odası ve çok sayıda canlı yayın noktası basın mensuplarının istifadesine sunulmuştur. Zirveyi rekor bir katılımla 2500'ü aşkın basın mensubu takip etmiş, TRT koordinasyonunda 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla Ankara zirvesi tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirlik için Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere medyadan teknik işlere, sağlıktan ulaşıma, protokolden ikram hizmetlerine kadar birçok alanda zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin hazırlık ve icrasında gösterdiği işbirliği odaklı yaklaşım ve çabaları için Genel Sekreter Sayın Mark Rutte'ye hasaten teşekkür ediyorum mesajında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Attığı tweette. Hocam size de sorayım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın attığı tweette verdiği mesajlar. Hem güvenlik konusunda hem sorunsuz bir şekilde aslında zirvenin bütün dünyaya aktarımı medya iletişim konusunda, kamu düzeni konusunda ve tabii ki NATO sürecinde Genel Sekreter Mark Rutte'nin de çabaları ve işbirliği odaklı yaklaşımı konusunda önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizden de bir değerlendirme rica edeyim.
1: Gerçekten hani o Türkçe'de bir tabir vardır, dört başı mamur, hiçbir açık alanı olmayacak şekilde bu kadar büyük bir organizasyonu, aralarında bu kadar sıcak gündem olma ihtimali bulunan devlet başkanlarını sorunsuz bir şekilde bu kadar riskli konuları ele alacak şekilde öncelikle aynı masada toplamak. Hı hı. Çünkü Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir farklı yöne gitme iradesi söz konusu. Tehdit algısı ortak değil ve NATO dediğimiz şey ortak tehdit algısına dayalı. Doğru. Bir dayanışma işbirliği. Evet. Modeli, caydırıcılık temelli bir güvenlik örgütü. Şimdi bu anlayışta sapma olunca, ki bu Trump'la özdeşleştiği söyleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer yapılarına baktığımız zaman o noktada da bir ayrışma biz görüyoruz. Yani hem Dışişleri Bakanlığı'nın ifadeleri, Pentagon'un ifadeleri, hı hı, pek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile ayrışmıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yönünü ve odağını ve Rusya ile ilişkilerini farklı şekilde yönetme iradesi söz konusu. Bu kadar farklılık olmasına rağmen aynı masada toplanıp o bildirgedeki o başlıkları fark ettiysen hocam.
0: Ben yönetmenimden bildirgeyi de rica edeyim.
1: Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gönlünü hoş edecek ifadeler, hı-hı, var. Ama aynı zamanda Ukrayna ile ilgili de çok Avrupa ülkelerinin muhtemelen olmasını tercih etti ki Türkiye'nin de bu noktada, tabii, aynı görüşte olduğunu ben düşünüyorum, değerlendiriyorum. Hani her iki tarafı da memnun edecek, onların gönlünü hoş edecek noktalar var.
0: Evet,
1: bu anlamda da
0: bildirgeye de bakalım hocam birlikte sizinle. Siz cümlenizi de bitirin.
1: Bu anlamda da hep sorulan soru şuydu. NATO'nun işte neydi o Macron'un ifadesi,
0: beyin ölümü gerçekleşti.
1: Öyle bir beyin ölümüyle ilgili herhangi bir, hı-hı, ifade burada en azından görülmüyor veya herhangi bir açıklamada, evet, bırakın böyle bir ifadeye yakın bir söylemi, tam tersine Avrupalı ülkelerin birbiriyle nasıl beraber savunma kapasitemizi imece usulüyle arttırırız.
0: Aslında hocam,
1: yönünde irade söz konusu.
0: Bu zirve NATO'yu ayakta tutmak ve o beyin ölümünün gerçekleşmediğini göstermek için çok önemliydi. Bildirgede neler var sonuç bildirgesinde? Onlara bakalım hızlıca. Müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Müttefikler üretim kapasitesini arttırmak ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışma taahhüdünde bulundu. 5. madde ve transatlantik bağ yönelik sarsılmaz bağlılık yeniden teyit edildi. Bu 5. madde teyidi çok önemliydi Donald Trump'ın açıklamaları yüzünden. Soracağım, sözü sonra size bırakacağım. Daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir ittifak hedefi vurgulandı. Müttefiklerin Ukrayna'nın özgürlüğü, egemenliği ve toprak bütünlüğüne destekle birlik içinde olduklarının altı çizildi. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve seyri sefer özgürlüğünün hayati önemde olduğu belirtildi. ABD'nin Ukrayna'ya çok yıllık finansman sağlama kararı memnuniyetle karşılandı. İran'ın hiçbir zaman zaman nükleer silah sahibi olmaması gerektiği vurgulandı. Müttefikler Rusya ve terör tehdidine karşı Lahey savunma taahhüdünün uygulanmasını teyit etti. Şimdi hocam size soracağım başlıklar 7 dakikam kaldı. Şöyle yerimize de geçebiliriz hocam. Size soracağım başlıklarda öncelikle 5. maddenin teyidinin önemini soracağım size. Daha sonrasında zaten Ukrayna'ya desteği beklediğimiz bir şeydi. Beraberinde İran'ın hiçbir zaman nükleer sahibi olmaması gerektiğinin NATO bildirgesinde olmasının önemini soracağım ve buna İran'ın karşılığı tepkisi ne olur ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması seyri sefer özgürlüğünün tekrar hayati önemde olduğunun ifade edilmesi. Yorumu size bırakıyorum.
1: Tabii aslında sarsılmaz bağlılık ifadesi burada bence asıl üzerinde durulması gereken bir şey. Çünkü bunun özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump başkanlığı döneminde sürekli çekilme, NATO'dan ayrılma evet. söylemlerinin olduğu bir dönemde bu ifadenin ben özellikle Avrupa ülkeleri tarafından talep edilme ihtimali olduğunu değerlendiriyorum. Yeniden teyit edildi. Yani sanki kuruluş yılındaki o evet. öze geri dönüş mesajı gibi okunabilir. Hürmüz Boğazı mevzu biraz önce sen de işaret ettin. Ben bu bütün şu anda olup biten her şeyi, dünyada genel olarak olup biten her şeyi Avrupa'da katıldığım toplantılarda edindiğim bilgiler doğrultusunda çok net bir şekilde denizlerdeki %80'den fazla ticaretin denizlerden yürütüldüğü dünyayı karalardan yürütülme operasyonu olarak değerlendiriyorum. Bunun içinde alternatif güzergahlar var. Hürmüz'de bu alternatif güzergahlardan bir evet. tanesi ve o noktada da seçilen güzergahın Avrupa tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından işte Zengezur Koridoru'na Trump Koridoru denmesinin altında yatan sebep evet. de o Amerika'nın iradesini gösteriyor. Orta koridor nettir. ve biz şunu da biliyoruz, denizlerden karalara çekilme sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin denizlerdeki güvenliği sağlama görevini tamamen bırakması. Ve ikinci bir ülke çok maliyetli olduğu için hiçbir şekilde bunu üstlenmedi. Çin bunu ağzına bile almadı. Kendi içinde zaten enflasyonist problemler yaşıyor Çin. Dolayısıyla burada tek opsiyon bunu karaya çekmekti. Karaya çekebilmek için de alternatif güzergahlar var. Birbirine enine veya boyuna kesen rakip güzergahlar var. Evet. Ki Avrupa'daki ilgili yetkiliye bu soruyu sordum. Kendilerini rakip olarak görmediğini, her iki ihtimalinde aynı anda işleyebileceğini söylediler. Kastedilen ikinci güzergah Hindistan'dan başlayıp Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Lübnan, İsrail, Hayfa Limanı'ndan, Doğu Akdeniz'den, evet. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hemen altından Akdeniz'e giden güzergah. Buraların birbirine üstünlük, galebe çalmasının tek yolu güvenlik.
0: Kesinlikle.
1: Güvenli olan güzergah tercih edilecek ve anlaşılan o ki orta koridorun güvenliğini sağlamak için NATO'ya çok büyük iş düşüyor. O yüzden yeni biraz önce karar merciği, karar merkezi olmaktan bahsettin. Kanat ülkesi olmaktan hı hı. ziyade iki tane yeni karargah kuruldu
0: evet.
1: Türkiye'de. Bu daha hiçbir şey. Önümüzdeki günlerde Brüksel'deki merkezin Türkiye'ye taşınmasıyla ilgili bir takım ifadeler var hı hı. ki o noktada özellikle Brüksel'in oradan edindiği belli maddi kazanımlar sebebiyle buna ayak dirediği ifadesi de geçiyor. Müzakerelerde bunun da gündeme geldi söyleniyor. Ancak Avrupa ülkelerinin yaşadığı sorunlar sebebiyle ve orta koridorun bu kadar, şimdi bu kadar önemliyken önümüzdeki günlerde daha da çok önemli da olması ihtimali sebebiyle NATO'nun bu sert güvenlik tehditleri yanında yumuşak güvenlik, ekonomik güvenlik bunlardan bir tanesi. Ben buna güzergah güvenliği de hı hı. eklemek istiyorum. Evet. Koridor güvenliği. O anlamda anlaşılan o ki NATO yeni bir misyon olarak bu süreçte daha müdahil olacak. Türkiye'nin bu konuda hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacağı ortada aşikar. Bir ama kullanmak istiyorum. Biraz önce sen de ifade ettin. Yunanistan mevzu. Şu anda çok ciddi provokasyon evet. eylemleri var. İsrail-Yunanistan ortak tatbikat, Miçotakis Ankara'dayken İsrail ile Akdeniz'de ortak tatbikat yapmak çok şık değildi açıkçası. Hiç dostane değil. Bir kere o net bir şekilde ortada. Kıbrıs'la ilgili yeni bir sürecin başladığı ifade ediliyor. Guterres'ten böyle bir ifade geldi. Önümüzdeki dönemde biz Kıbrıs çok konuşacağız ama Kıbrıs'ın konuşulmaya başlanması 2024 Mart'tır. İlk orada bir toplantı yapılmıştır. Şu anda İsrail başta olmak üzere Hindistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimine belli destekler vererek ve buna Fransa da dahil oldu.
2: Doğru,
1: oradaki Fransa süreci doğru. Kendi çıkarlarına döndürmeye çalışıyorlar. Türkiye bu konuda çok net bir şekilde ifadesini her zaman ortaya koymuştur. Ama önümüzdeki dönem...

Önemli o bahsettiğin süreci yeni bir yöne sevk etmeyi engelleyecek şekilde bir takım provokatif hamleler Akdeniz'den veya Ege'den gelme olasılığı var ki Yunanistan'da Aliağa gibi yerlere saldırı başlıyor.

0: konuşacağımız ve hem güvenlik açısından hem iki devletli çözüm açısından aynı zamanda sadece Kıbrıs'ın değil yani enerji yolları, ticaret yolları, savunma ittifakları, özellikle İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB'ye dahil olması vesaire, tüm bu konuların hepsi bizim için çok ciddi başlıklar olacak ve aslında var olan ama dünya konjonktürüyle artık gündemimizde sıkı takip edilmesi gereken konulardan birisi olarak karşımıza çıkacak.
1: Çünkü alternatif güzergahlarda anlaşılan o ki bir sıcak çatışma evet. beklendiği için bu da denizde olacak. Ya Bering Boğazı veya Pasifik, Güney Pasifik'te alternatif güzergah güvenli olabilecek evet. açık denizi olmayan güzergah Türkiye.
0: Çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Efendim. Mercek programının sonuna geldik. Doktor Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve tabii ki kamera arkası ekibime de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
3: İyi finans. Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
7: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuş.

geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: İyi akşamlar Temsil Heyeti'ne hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Dop dolu bir program bizleri bekliyor. Çünkü aslında sadece NATO Ankara zirvesi değil, baktığımızda bir dünya zirvesi vardı Ankara'da. Çatışmaların, savaşların olduğu bir dönemde her bir detayın tek tek titizlikle düşünüldüğü, her kareden farklı mesajların yankılandığı, yemeğinden müziğine, karşılayan bakanları, liderleri karşılayan bakanlardan Yeniçerili karşılamaya kadar her bir detayın tek tek düşünüldüğü bir NATO Liderler Zirvesi'ni dün itibariyle geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeleri var şu dakikalarda dijital medya hesabından paylaşıyor. Birazdan aktaracağız ama çok önemli bir organizasyondu. Böylesi bir organizasyona Türkiye'nin bu geldiği dönemde ev sahipliği yapmış olması çok kritik. Bunun yanı sıra elbette tüm liderlerin ağırlandığı, 32 liderin çok sayıda üst düzey ismini ağırlandığı bir organizasyon için bir yıldan fazla bir süredir de hazırlık yapıldığını göz önünde bulunduracak olursak elbette arka planda bu süreci yürüten isimlere gerçekten büyük bir teşekkür etmekte fayda var. Gerek İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gerekse ekibinden ulusal ve uluslararası basın iletişim koordinatörleri Osman Küçükdalak ve Gözde Kirişçioğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü Hasan Doğan ve hatta Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Yakın Koruma Şube Müdürü Levent Solmaz gibi pek çok isim, ismini bildiğimiz bilmediğimiz pek çok kişi bu zirvenin kusursuzca geçmesinde önemli bir rol oynadı. Konuklarımızla konuşacağız. Hemen takdim edeyim. Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yağmur Hanım. İyi yayınlar.
0: Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş
2: Merhaba,
0: geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Ve uluslararası ilişkiler uzmanı Damla Taşkın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını bir aktaralım dilerseniz. Yönetmenimden ekrana vermesini rica edeceğim. Sıcağı sıcağın açıklamalarda bulundu. Şöyle birkaç satır ben aktarayım. Ardından değerlendirmeye başlayalım. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlamış bulunuyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra ettiğimiz zirveye NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli iştirak etmiştir. Zirve süresince güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasıyla vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir diye aslında güvenliğe ilişkin girizgahla bir başlangıç yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güvenlik tedbirlerinin ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirlerinin liderlerin güvenli şehir hayatının sürdürülebilir ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlandığını ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı az önce yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin uluslararası medya merkezi olarak tahsis edildiğini dile getirdi ki aslında konuklarımız da iki gün boyunca o noktadalardı. Gerek Fadime Hanım, Damla Hocam ve Bülent Bey de birazdan aktaracak.

0: Müthiş bir organizasyon vardı. Fadime Hanım, sanıyorum hiçbir basın mensubu dünyanın farklı bir ülkesinde 7/24 bir açık büfeyle karşılaşmamıştır, öyle mi?
1: Yani bir örneğini görmedik. Yani pek çok uluslararası zirveyi, toplantıyı takip ettik ama bir
0: gün boyu meyve yiyebileceğiniz
1: asla
0: başka
1: yoktu.
0: bir ülke oldu mu mesela?
1: Sıcaklar, soğuklar, Türk mutfağının en leziz tatları her an basın mensuplarına sunulmuştu ve üstelik de hani haberlerini yapabilmeleri, yayınlarını yapabilmeleri için de çok konforlu ve güvenli dijital manada da internetin çok güçlü şekilde çalıştığı ofisler hazırlanmıştı medya ofisinde. O yüzden uluslararası medyadan gelen arkadaşlar diğer standartları da bildikleri için bunun çok standartlar üstü bir durum olduğunu, bunun Türk misafirperverliği olduğunu, ince fikirliliği olduğunu gördüler ve ayrıca da haberleştirdiler ve dolayısıyla bu hani gastro diplomasi başlığının çok çok zirvede olduğu bir NATO zirvesiydi. Bundan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapacak ülkelerin işleri çok zor yani.
0: Aynı cümleyi Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etmiş Fadime Hanım. Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara gönülden teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı da az önce bizler aktardık ama Sayın Cumhurbaşkanı da tek tek teşekkür etmiş. Hemen aktaralım. Kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere medyadan teknik işlere, sağlıktan ulaşıma, protokolden ikram hizmetlerine kadar birçok alanda zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum diye aslında her bir birimi tek tek bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da teşekkürleriyle anmış bulunuyor. Tabii elbette bir teşekkürü de Genel Sekreter Mark Rutte'ye bulunmuş Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem hazırlık hem de işbirliği ve odaklı çözüm aracılığıyla zirve kapsamında alınan kararlara değinmiş, Türkiye'nin gündemine değinmiş ve Türkiye'nin ev sahipliğine değinmiş. Uzun bir açıklama. Şöyle üzerinden bir geçmiş bulunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı zirveye ilişkin açıklamalarına. Şimdi Bülent Bey, sizinle başlayalım.
2: Tabii.
0: NATO 3.0 dedik ama sanki Türkiye 3.0 gibi bir imaj da mı ortaya konuldu? İşte F-35'ler, Kaan konusu ve Katsa konusu. Savunmaya ilişkin şöyle genel bir girizgah yapalım mı?
2: Tabii, yani şimdi öncelikli olarak zaten işte hep beraberdik sizin de dediğiniz gibi. Epey bir gözlemledik nedir ne değildir diye. Merakla beklediğimiz bazı konular vardı.
0: Basın mensuplarından daha yoğun bir yayın gündeminiz vardı. Ben sizi takip etmekte zorlandım açıkçası.
2: Vallahi işte dediğim gibi elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Sizler de çok yoğun vallahi çaba sarf ettiniz. Tebrik etmek lazım. Bütün Türk medyasını çok başarılı bir sınav verdiler diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımıza da selam edelim buradan. Yani bu anlamda benim dikkatimi çeken konuların başında zaten merakla beklenen bu F-35 meselesi, F-110 motorları ve F-16 Block D konuları vardı. Bu noktada da zaten yine ben Trump'tan daha ziyade Sayın Cumhurbaşkanımızdan ne açıklama gelecek diye bekledim. Zaten onların ipuçlarını verdi. Rahatlığı dikkati çekti. Bu biraz benim için de rahatlatıcı bir durum olarak çıktı.
0: Örneğin, tabii şimdi her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Bizi izlemeye devam etti.
2: Tabii yani.
0: Çok karizmatik.
2: Kesinlikle. Yani bu anlamda işte bu çok uzun yıllar boyunca da Sayın Cumhurbaşkanı'nın davranış biçimlerini de biliyoruz. Konuşma tarzını da biliyoruz. Vücut dilini de öğrendik. Ve gülümseyerek bir şeyleri söylediği zaman o iş kapanmıştır, bitmiştir gibi de düşünüyoruz. Şimdi bu anlamda da tabii Trump'ın burada biraz bir debelendiğini tırnak içinde söyleyeceğim görmek lazım. Çünkü gerçekten çok sayıda dinamiğinde içindeydi Trump. Yani bu anlamda işte F-35 konusunda da bu İsrail'le olan maalesef bağlarında gözden kaçırmamak lazım. Yani hala da oraya yönelik bazı mesajlar verme çabası. İşte diğer NATO müttefiklerine karşı hatırlayacaksınız saat 11 civarıydı. Bir basın toplantısı yaptı Rutte ile eyvah eyvah dedik biz yani. Ama her zamanki o taktiği kullandı diye düşünüyorum ben. Bir sert çıkıp tansiyonu yükseltip arkasından yatıştırarak isteklerini kabul ettirme yönüne hareket etti. Tabii burada en rahat ülkenin Türkiye olduğunu söylemek lazım. Ve ben bütün yayınlarda söylüyorum, yine söyleyeceğim. NATO'nun şansı bu toplantının Türkiye'de yapılmış olması kesinlikle. Yoksa zaten kendi ağzıyla söyledi biliyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı ben dedi Türkiye'ye başka bir ülkede olsaydı gitmeyecektim diye de açıkça söyledi. Yani bu anlamda da işte yine maalesef diyeceğim Sayın Cumhurbaşkanı'nın omuzlarına düştü o yükte. Tekrar o NATO'yu bir birleştirme meselesi var. Benzer biçimde Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkiler konusu bu son derece önemliydi biliyorsunuz. F-110 motorları, F-16 Block D'ler, F-35 meselesi. Çok konuştuk biz bu F-35 konusunu. Yani bu anlamda Türkiye için çok güzel bir toplantı geçti diye düşünüyorum. Tabii

0: Avrupa için bu kadar güzel midir? Şimdi birazdan bunu konuşmak gerekecek gerçekten. İşin doğrusu ben çok önemli bir vitrin olduğunu unutmamak lazım. Bildiğiniz gibi açılışta zaten çok önemli bir savunma sanayi forumu vardı ki bence belki NATO toplantısı kadar önemliydi. Orada ve bildiğiniz gibi Ay Yıldız Karargahı'nda toplantılar yapıldı. Ve bununla alakalı olarak savunma sanayimizin gücünü, geldiği noktayı bir kez daha ben Avrupalıların gözüne sokmanın iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Editörümüze şimdi Ankara'ya NATO güncellemesi diye bir başlık atmış.
0: Çok doğru, çok doğru. Yani burada tekrar bir gövde gösterisi yapıldığının unutulmaması gerekiyor. Bir vitrindesiniz orada. Siz de gördünüz zaten. Dünyanın her tarafından basın bir şekilde yayın yapmaya çabalıyor. Yani çok önemli. Çok büyük paralar harcayarak bu PR'ı yapamazsınız. Reklam yaptırmaya çalışsanız yapamazsınız. Hem o Türkiye'nin gücü tekrar hatırlatıldı diye düşünüyorum ben işin doğrusu. Ve bir yandan da aslında Türkiye'nin şöyle endişeleri de var. Bir dönem sonra Avrupa'da özellikle kendi kendine hareket etme savunma sanayi anlamında SAFE programını konuştuk. Biliyorsunuz bu noktada SAFE programını bypass eden bir Türk firmaları gerçekten söz konusu. Ancak Türkiye şunun önünü de almaya çabalıyor. Türkiye'siz bir savunma sanayinin kurulması çabası var Avrupa'da bildiğiniz gibi. Maalesef bunları da konuşmak gerekiyor. Ve Türkiye bunun da önlemini şimdiden aldı olarak gördüm ben. Yalnızca NATO olarak okunmamalı bu. Çünkü yarın bir gün NATO'nun kaderi ne olacak diye de biz bir şekilde zaten program boyunca konuşuyor olacağız. Bu anlamda aslında Türkiye birleştirici bir güç olarak NATO'ya yeni bir ufuk açtı derken bir yandan da tekrar o savunma sanayisi anlamında ne kadar Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını bir kez daha hatırlattı. Ve ben o rahatla da biraz ona bağlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Olsa da olur, olmasa da olur havası da vardı. Diğerlerindeki o panik yoktu dikkat ederseniz. Şimdi ya öyle enteresan sahneler vardı ki Fadime Hanım da yani denk geldik hatta arkadan Starmer falan geçiyor. Kimse dönüp bakmadı. Yani çok enteresan. Trump ne yaptı? Trump ne dedi? Trump nereye gitti? Biraz bir Trump şova çevirmeye çalıştı. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde oldu bu toplantı. Yoksa işler bambaşka yere de gidebilirdi diye ben endişelerim oldu. Ancak işte dediğim gibi tekrar bütünleştirici, toplayıcı bir Türkiye gerçekliği ortada. Hep konuşuyoruz. Güney kanadından artık merkeze doğru yönelmiş. Yalnızca savunma sanayi anlamında değil, askeri anlamda değil. Bir coğrafya, bir enerji hatları, bir ticaret rotaları, bir benzer biçimde. Eğer Avrupa bir şekilde ayakta kalmak istiyorsa Türkiye'siz yapamayacağını istediği kadar argümanlar öne sürsün. Bunu bir kez daha görmüş oldu. Yani şimdi NATO'da da tabii şöyle bir durum da var. İki tane ülke şu an hazır. Yarın bir gün bir Allah göstermesin bir savaş çıktı diyelim. Hangi ülkelerin orduları hazır buna? Hangi ülkelerin ordularının silahları denenmiş vaziyette savaş alanlarında? Bunu gözden geçirmek lazım. Yani yoksa tabii ki açıklamalar geliyor, duyuyoruz vesaire. Tabii Avrupa Birliği konuşup Avrupa ülkeleri deyip duruyoruz. Şunu da söyleyip kıymetli hocalarıma da sözü bırakayım. Yani burada toplantıdan hemen önce gelen Avrupa Birliği yetkililerini de unutmamak lazım. Koşturarak geldiklerini de unutmamak lazım. Von Leyen hanımefendinin tabii tartışabilir ama onun da koşarak geldiğini söylemek gerekiyor. Ve bu çerçevede de aslında bir NATO toplantısı değil, biraz daha bu Avrupa-Amerika ilişkilerinin gündeme getirildiği, biraz daha o ilişkilerin nasıl ilerleyeceği yönünde kararlarındı. Ve bu anlamda en rahat ülkenin tekrar Türkiye olduğunu söyleyeceğim ben. İyi ki bu toplantı yalnız Türkiye'de olmuş. Bilmiyorum siz de o hissi aldınız mı? Yoksa iş çok başka bir yere gidebilirdi diye ben düşünüyorum.
1: Peki F-35 ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı neler söyledi? Bir tekrar dinleyelim yönetmenim o sesi.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
1: Fadime Hanım, F-35 konusuyla alakalı hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmelerini aldık, hem Trump'ın bu konuya pozitif baktığını gördük. Hı hı. Hem F-35 hem katsa yaptırımlarının kaldırılması. Örneğin Trump'ın bir açıklaması vardı, bir sürprizim olacak demişti. Mesela o sürpriz katsa yaptırımlarının kaldırılması mıydı sizce? Savunma alanındaki düşüncelerinizle başlayalım mı dilerseniz?
3: Olur ama önce zirveyi değerlendirelim. Çünkü bu hakikaten işte 2004 ve şimdi 2026, 22 yıl sonra Türkiye ikinci kez NATO'ya ev sahipliği yapıyor ve arada devasa bir fark var. Ve Türkiye'nin gerçekten NATO'da zirve ülke pozisyona getirildiği bir 24 yıldan bahsediyoruz. O yüzden kuşkusuz bu zirvenin hani çok başarılı geçtiğini zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Trump defalarca söyledi, Rutte söyledi, her devlet başkanı bunu söyledi. Yani zirveyi takip eden herkesin, birebir katılarak takip eden herkesin gözlemleri zaten bu yönde. Uluslararası basın da bunu böyle yazıyor. Yazmak, yani yazmayan da aslında yazmamayı tercih ettiği için, yazmanın kendisine ağır geldiği ya da söylemenin kendisine ağır geldiği noktada susuyordur büyükçe bir ihtimalle. Ama nihayetinde hani bunun üçüncü göz tarafından da bakıldığında son derece başarılı bir zirve olduğunun altını çizmek lazım. Buradaki zirvenin önemini biz zirveye yaklaşan haftalarda burada zaten konuştuk. Neden önemli? Yani NATO nasıl bir kırılma noktasına geldi ve Avrupa ile Amerika arasındaki bu güven bunalımı, maliyet paylaşımı ve tehditlerin öncelik sıralamasındaki yer değiştirme nedeniyle aralarındaki bu büyük kopukluk. Hı hı. Bu bir kırılma noktasına aslında getiriyordu NATO içinde. Ülkeleri birbirine karşı hısım değil hasım haline getiriyordu bir manada. O tartışmalar hep devam ede geldi ve ama nihayetinde Türkiye'de olması Avrupa'nın güvenliği özellikle söz konusu olduğunda Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu büyük ihtiyacı da gösterdiği için Türkiye'de olması çok kritik.
1: Netanyahu açısından Türkiye'de olması nasıldı sizce?
3: Tabii ki onun...
1: Dünya Ankara'da toplandı yani.
0: O gece uyumamıştır
3: herhalde. Bence çok uzun değil zamandır mi? Uyumuyordu. Doğru. Ama o F-35'lerle ilgili Trump'ın basın toplantısında F-35'lerin verileceğine dair bir söylemde bulunması, bu yönde pozitif bir havanın oluşması, katsa yaptırımlarının kaldırılması vesaire zaten korktuğu başına gelmiş oldu.
1: Aynı
3: onunla
1: gün 3 farklı basına mülakat vermiş. Türkiye verilmemeli.
3: Evet,
1: Türkiye
3: evet. Verilmemeli. Miçotakis'inde Ankara'da benzer haddini aşan açıklamaları oldu. Ama işte Türkiye bu konuda çok rahat. Yani çünkü F-35'i evet almak istiyoruz. Çünkü biz zaten paramızı verdik ve hangarda bekliyor bizim uçaklarımız. F-35 projesinin proje ortağıyız zaten. Hani çıkartılmış olmamız tamamen S-400 bağlantılı olarak o zaman dile getirildi. Ama Netanyahu'nun yaptığı açıklamadan da çok iyi anlıyoruz ki aslında mesele S-400 almamız falan değil. Bu coğrafyadaki hava üstünlüğü konusunda İsrail'in tartışmasız bir numara kalması, hava kuvvetleri konusunda kendine rakip olabilecek bir ülkenin olmaması gibi bir takım Amerika üstünde de kurduğu baskılar vardı. Tamamen İsrail'in kendi korkusunu öteleyebilmek için aldıkları bir tavır olduğunu da anlıyoruz. Ama bu bizi şimdilik bağlamıyor. Çünkü biz zaten kendi savaş uçağımızı yaptık. Biz F-110'ların motorlarının Kaan için verileceğini de söyledi Başkan Trump. Dolayısıyla yani bunlar olduktan sonra bizim sadece motoru geliştirip uçaklara takabilmemiz için, kendi yerli motorumuzu tamamlayıp uçaklarımıza takabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız vardı. O aradaki zaman boşluğunu kapatmak için bizim Amerika'dan motoru almaya şimdilik bir ihtiyacımız var. Ama hani bu ilelebet böyle devam edecek bir durum değil. Dolayısıyla Netanyahu'nun korkusu da önünde sonunda eğer kendini hedef haline getirecek bir saldırgan politikayı bu coğrafyada devam ettirirse hedef haline gelecektir. Yani o korktuğu başına gelecektir. O bambaşka bir konu. Onu oraya şimdilik parantez içine almak istiyorum. Ben izninle NATO zirvesine dönmek istiyorum. Çünkü bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Sadece tabii ki zirve günü boyunca konuştuk. kendi kanallarımızda konuştuk, yazdık ve değerlendirdik vesaire ama her şey olup bittikten sonra da
1: geçtiğini görmedik mi? En ufak bir olumsuzlukla karşılaşmadık.
3: İşte hiçbir yerde.
1: Vatandaşlar da sanki bu ev sahipliğine gerçekten böyle çok hoşgörülü bir şekilde bir zemin sundular.
3: Çünkü bunu devlet kolaylaştırdı. Hani vatandaşın tahammülünü zorlayacak, onları zorlayarak, bir dışlayarak, zorlayarak bir sistem kurulmuş değildi. İşte kamu görevlileri tatile çıkarıldı.
1: İzne ayrıldılar. Çoğu arkadaşımız tatilde gerçekten.
3: Ve çok her yolun, evet tabii bir hafta fazladan tatil yaptılar ama hani bunun ötesinde de zaten her yolun alternatifleri vardı. Mesela bunu İstanbul'da yapmak daha zordur. Çünkü İstanbul eski bir şehrin üzerine kurulduğu için ve biraz da düzensiz geliştiği için İstanbul'da mesela alternatif yolları bulmak vesaire daha zordur. Ama Ankara aslında düzenli oluşturulmuş ve gelişmiş bir şehir. Burada bir hattı kapattığınız zaman geçici olarak onun alternatifi 3 sokak arkadan işleyebilir. Vesaire gibi. Hani her şeyin çok iyi planlandığı, şehrin bunalmadığı, bunaltılmadığı, vatandaşın bunaltılmadığı, her şeyin tıkır tıkır işlediği bir sistem kurulmuştu. Hani şehir düzeni bakımından öyleydi. İşte havaalanı, uçakların inip kalkması, gazetecilerin ve heyetlerin mobilizasyonunun sağlanması, çalışma ofislerinin çok verimli çalışabiliyor olması, medyanın işini yaparken çok uzakta bir mekanda olmaması, mesela başka pek çok farklı, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, biraz da tabii oralar ada ülkeleri de olduğu için de hani çok uzak mesafelerde medya çok uzak bir mekanda zirvenin yapıldığı toplantı salonu 6 kilometre ötede vesaire gibi
0: sırtında kamerayla koşanları görmedik değil mi hocam?
3: Yani hiç olmadı.
1: Şeyde çok güzel değil miydi? Liderler açıklama yapmak için basının ayağına geldi adeta. Yani evet. Bizim bulunduğumuz noktadaki doğru. Salonlarda. Yani çok güzel koordine edilmiş mi? Basın içerinden kıpırdamasın. Liderler buraya gelecek arkadaşlar.
3: Evet, yani aslında aklın yolu bir. Türkiye'nin yani bu bir şimdi iki ayak üzerinden bunu değerlendirmek istiyorum. O yüzden hani biraz karmaşık gidiyor böyle olduğunda. Bir, Türkiye AK Parti iktidarlarından bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından bu yana, yani aradan geçen bu 25 yılda, 24 yılda bir kere NATO'ya ev sahipliği yapabilecek ve üstelik de NATO'da zirvede olabilecek bir pozisyona geldi. Bu askeri manada geldi, savunma sanayi manasında geldi, demokrasinin geliştirilmesi anlamında geldi, liderlik anlamında geldi, altyapı, hava yolları. Yani her manada alt alta yazsanız belki sayfalar dolusu sayabileceğiniz pek çok farklı başlıkta uygulanan politikalar sayesinde Türkiye zirve bir ülke haline geldi zaten. Yani bir Avrupa'nın bile ihtiyaç duyduklarını aradığı bir ülke doğru. Haline geldi. 2004'te böyle değildi 2004'te. Ne uçağımız vardı, ne tankımız vardı, hiçbir mühimmatımız yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı hep söylüyor yani savunma sanayinde bu kadar büyük bir devrim yaşanmasının nedeni aslında alınan bir kararla oraya bütçe ayrılması ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması. İşin bir böyle boyutu var. Bir de bugün bunun uygulama becerisi var. Yani bir Türkiye'yi buna hazırlıyorsunuz. Bir de Türkiye'nin gücünü en akılcı bir şekilde doğru bir organizasyonla misafirlerinizi ağırlayabilmek. Bu senin az önce söylediğin gibi işte Sayın Hasan Doğan'dan başlayarak Cumhurbaşkanlığı'nın ekibi, İletişim Başkanlığı'nın ekibi, dışişlerinin bütün kadrolarıyla, çünkü gelen bütün heyetlerin yanında Dışişleri Bakanları ve onların ilgili heyetleri var, savunma bakanları var, onların heyetleri var, savunma sanayi başkanları var. Dolayısıyla çoklu bir heyetler grubu hareket halinde ve hepsinin ayrı bir programı var. Onların programları, onlara eşlik etmek, onların mobilizasyonu, onların ikramı, onların medyayla buluşması gibi pek çok alta yazılacak dosya konuları var. Onları işte büyük bir başarıyla hiç kimse hiçbir yerde bir aksama olduğunu görmeden
1: ve hatta mesajlar dahi vererek.
3: Evet, çok pozitif ve neşeli. Yani bence işin hani iş yürür de sevimsiz olur mesela. hani böyle bir sıkıntılı, sürekli bir şikayet olur, boğucu. Doğru. Hani şikayet de olmasa bitse de gitsek gibi olur. Burada öyle olmadı. Yani burada zaten zirveler çok yüksek tempolu geçen günler. Yani programlar çok, katılımcılar çok filan. Ama buna rağmen işte basın mensupları da hani yemeklerden ayrılırken, Ankara'dan ayrılırken büyük bir memnuniyetle ve hani tadı damaklarında kalarak ayrıldılar. Bence hani hem Türkiye'nin buna hazırlanmış olması hem de gücünü böyle gösterebiliyor olması çok başarılıydı. Tabii ki Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle gelmiş olması zirveye ayrı bir boyut kattı. Ama o tabii zirveden çok ikili görüşme bakımından, doğru, ikili yapılacak görüşme bakımından bir önem atfederek geldi. Türkiye açısından da tabii ki yapıcı ve taleplerinin alabildiği bir görüşme oldu. Katsa, F-35, işte Kaan için motorların alınması gibi konular. O yüzden hakikaten hani pek çok farklı boyut vardır. Sayın Emine Erdoğan lider ve hükümet başkanlarının eşlerine ayrı bir program hazırladı. Bir yuvarlak masa toplantısı oldu orada. Dijitalleşme ve çocuk. Çocukların güvenliğiyle ilgili, yani güvenlik deyince hep askeri manada bir güvenlikten bahsediyoruz. Hanımefendi de bu yeni dünyada, dijital dünyada çocukların güvenliğiyle ilgili bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık etti. Bu da çok kıymetli. O da çok her birine ikramlarda bulundu. Türk kültürünü anlattı. Pek çok farklı konuda, ama tabii ki hani bizim en çok sevdiğimiz konu Sayın Cumhurbaşkanı da dün Sinan Burhan'ın sorusuna verdiği cevapta büyük de alkış koptu salonda. O karşılama töreninde
1: Mehteran
3: resmi
1: ve Yeniçeriler.
3: Evet, resmi yemek için bütün devlet başkanları Turkuaz Halı'da yürürken Mehteran takımı Mehter Marşı çaldı ve her devlet başkanı için ayrı bir eser seslendirildi. Hepsinin tepkilerini izlemek, Cumhurbaşkanımızla ve hanımefendiyle diyaloglarını takip mesela etmek çok keyifliydi.
1: İzlanda Başbakanı mesela arabadan indiğinde böyle bir etrafa baktı, bir hayranlık duydu. O görüntüyü bulabilirsek lütfen verelim, evet, yönetmenin.
3: Sosyal medyada da çok,
1: çok konuşuldu. Ve sonrasında da demiş ki Türkiye'yi çok sevdim. Bana çok hoşgörü ve misafirperver davrandılar. Burası benim artık ikinci evim demiş.
3: O derece.
1: Hatta Türk
3: Ankara Kalesi'ni gezdiğini
1: gezmiş. Evet, hatta Türk vatandaşları da sizin nüfusunuz kaç? İşte 400 bin mi? Gelebilirsiniz hepiniz gibi. Kucaklayıcı bir tavırla üstüne
3: milyonlara gitmişler. Misafir edebiliyoruz.
1: Evet. Yani evet, liderlerin o resmi karşılama törenini o zaman ekranlara getirelim. O törene dair de aslında ben işin magazin kısmını ikinci bölüme ayırmıştım.
3: Olur, onu
1: o zaman dilerseniz önce soft konuyu konuşalım. Mesela Trump ne bekliyordu da? Ya yollar çok güzeldi. Havalimanından külliye gelen yollar yeni yapılmış gibiydi. Çok iyiydi derken aslında kafasında nasıl bir Türkiye vardı ki? Yani o yola o kadar mesela tav oldu.
3: Muhtemelen ona bilgi verdiler. Efendim işte AK Parti iktidarları, Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde işte Türkiye'nin altyapı sorununu halletti. Türkiye'de şöyle bir yol sorunu vardı. İşte gidiş gelişli şu kadar bölünmüş yolu böyle yaptı. Hava yollarını buradan buraya çıkardı. Limanları böyle yaptı. Şöyle işte eserler, köprüler, havalimanları yaptı. Hani bir briefing ona verilmiştir. Onun aklında da yollar kalmıştır gibi bana geliyor. Hani hasreten yolların altını çizmesi, tabii ki yollarımız güzel. Yani hani bu Avrupa standartlarında yollara, eskiden Avrupa ülkelerine gittiğimiz zaman oradaki yollar bizi etkilerdi. Hani. Şimdi ama Avrupa'daki yollar eskidi, bakım sorunları var, dar, artık daha dar yollar. Onlar yeni bütçeler ayırmadıkları için nüfusları da tabii ki hani büyümüyor. O yollar onlara hala yetiyor ama daha küçük, dar, sıkıntılı. Türkiye ferah feza yollar ve yeni asfaltlar, her şey gıcır gıcır.
1: Modern.
3: Metrolar için geçerli bu mesela, altyapı olarak yurt dışında Avrupa'da metrolar çok eski, 150-200 yıllık metrolar var. Fareler cirit atıyor oralarda.
1: Doğru.
3: Londra, Paris, evet, metrosu muydu?
0: Paris,
3: fareler basmıştı. Bizim öyle değil, biz her şeyi yeni yapıyoruz. Daha yani 20-25 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. O yüzden etkilenmiş olabilir. Onu sıklıkla vurguladı ama mesela Trump yemeklerle ilgili 10 üzerinden 12 puan verdi.
1: Kameraman arkadaşım Kerem var stüdyoda. Şimdi bana mesaj attı. Almanya'nın yolları çok kötüydü diyor. Biz onunla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir görevi için

0: Almanya'ya gitmiştik. O da yolların kötü olduğunu mesela
1: Bak işte.
0: eklemiş Fadime Hanım.
1: Bunların hepsi hani bir izlenim ve o izlenimi karşılaştırma imkanı oluyor. Ama yani benim gördüğüm Amerika'nın da yolları güzel. Yani yol değil de şöyle bir şey. Tabii ki Türkiye bunu yaptı yani. Hani onun da bundan etkilenmesi ve bunu ifade etmesi biraz belki öyle anlık bir gözlemle ilgili
0: Hatta ben
1: olabilir
0: size bir
1: diye
0: şey söyleyeyim mi?
1: düşünüyorum.
0: Sosyal medyada Ankaralıların şöyle bir paylaşımları var. Ankara işte NATO kapsamındaki hazırlıklarla oldukça gelişti. Eksiklikler tamamlandı. NATO zirvesi sürdürülebilir burada. Devam edebilir. Ankara'nın gelişimine katkı sunması için zirve birkaç gün
1: Temiz
0: daha
1: kalması
0: yapılabilir
1: için.
0: gibi. Evet yani NATO zirvesine sürekli biz ev sahipliği yapabiliriz gibi böyle pozitif yorumlar da var aslında. Aslında vatandaş da belki Ankara'nın eksikliğini, bunların yapılmadığını ama ne kadar kısa sürede de yapılabileceğini görmüş
1: Yani
0: oldu.
1: Ankara'nın kesinlikle hani o manada eksikleri olduğunu ben de 3 yıldır Ankara'da yaşayan biri olarak görüyorum. Hani biz İstanbul'da alt geçit, üst geçit, hani yollara alternatif, trafiği hafifletebilecek pek çok farklı sistemlerin gündelik hayatta kullanmaya alışkındır İstanbullu. Ama Ankara'da gerçekten sayısı, benim Ankara'da en büyük şaşırdığım şey hala kavşakta ışıkları bekliyor olmak mesela. Hani 3 kere ışık yanıyor sönüyor ki sen geçebilesin. Hani uzun süreler bekliyorsun. Orada bir hani İstanbul'da
2: Alttan geçip
1: yollar
2: doğru.
1: alttan üstten gider ve trafik akar. Yani zaten orada büyük bir trafik sorunu olduğu için bir de ışıkta bekletemezsin kimseyi. Burada o tür şeyler yapılmamış. Hani belediyecilik manasında orada çok büyük bir eksiklik var. Ama işte ihtiyaç hani böyle şeyler biraz da yaşandıkça görülüyor belki. Ben de katılıyorum Ankaralılara.
0: Peki. Devam edeceğiz ama Damla Hoca'ya da geçelim. Zirveden Türkiye'nin çıktıları ne oldu? Dilerseniz buradan başlayalım hocam. Türkiye ne kazanımlar elde etti? Sizce zirve nasıl geçti?
3: Aslında bence zirve Türkiye için çok çok çok önemliydi. Çünkü dünya ya aslında Türkiye'yi tanımış oldu. Çünkü şöyle bir algı vardı hep. Evet, Türkiye NATO'nun bir üyesi fakat işte Doğu bloğunun yani ittifakın bir kanadı
0: Güney
3: olarak
0: sınırı.
3: görüyordu. Ama şimdi anladılar ki bu artık bu ittifakın bir kanadı olmaktan çıkıp temel direği olmuş. Yani Türkiye NATO'nun tutkalı haline gelmiş. Şu an Türkiye olmasa ben yani NATO'nun çok rahat bir şekilde şu an çalışabileceğini düşünmüyorum.
1: Dayanabileceğini.
3: Evet, kesinlikle. Yani bunu tabii ki hani Türkiye için söylemiyorum. Gerçekten böyle. Çünkü Türkiye'nin hem diplomasi rolü çok önemli, ekonomik kazanımları ve işte özellikle yatırım sermayesi konusundaki atılımları, savunma sanayisindeki gelişmelerini çok net bir şekilde gösterdiği bir zirve oldu. Şimdi bu tabii ki dünyada şöyle de bir yankı buldu Yağmur Hanım. Türkiye özellikle son 20 yılda savunma sanayiden tutun diplomasiye kadar, bürokrasiye kadar, çevre ve şehirciliğe kadar. Aslında Trump burada ona da atıf yapmış oldu. Çünkü çevre ve şehircilik konusunda gerçekten Avrupa çok geride kalmış durumda. İşte Türkiye'nin aslında yollarından bahsederken buna da atıf yapıyordu. Ve bu konuda Türkiye'nin ne kadar büyük bir emek vererek ve hızlı bir gelişme katlettiğini de göstermiş oldu. Şimdi tabii burada bu kazanımlara ilaveten yani tabii bunlar bizim sosyal dediğimiz konular yani sosyal ilişkilerle alakalı fakat burada ekonomik kazanımları oldu. Ben bunlara özellikle son derece önem veriyorum. Bunlardan bir tanesi de işte sizin de bilginiz vardır. Savunma Güvenlik Bankası'nın kurulması. Savunma Güvenlik ve Direnç Bankası kurulması şu anda hani netleşti. Niyet beyanı da imzalandı. Tabii bunun başında Kanada şu anda çekiyor ve Türkiye tabii ki. Ki bunu zaten geçen sene hatırladığım kadarıyla 2025'te Rob Murray ortaya atmıştı ve bu tescillendi artık. Yani ortak bir savunma konseptinin bir ortak bir bankası oluşturuluyor. Ve Türkiye'de bu kararlaştırıldı. Yani bu kararı verdiren aslında Türkiye oldu. Ve bu banka düşünün ki hem ucuz finansman kaynağı sağlamış olacak hem de ülkelerin yani 9 tane ülke şu anda dahil. Türkiye zaten başta olmak üzere Kanada gibi pek çok ülke var. Ve ilginç bir şekilde Yunanistan da bunun içerisinde. Ve burada tabii ki bu ortak yatırım bankası ile birlikte ucuz kredi üretimi olacak ve Türkiye'nin üretmiş olduğu yerli milli savunma sanayisi işte Kaan gibi mesela kendi üretiminiz olan ürünler için de bir kredi alımı Ve uluslararası alanda da bunun ithalatın ve ihracatının da sağlanacağı bir alan olarak da aslında ortaya çıktı. Önemli bir zirve oldu. Açıkçası bu ekonomik kazanım bence NATO'nun Ankara'daki zirvesinin en önce yani en öncelikli

0: sebeplerinden bir tanesi oldu. Tabii burada sadece savunma açısından bakarsak 50 milyar dolarlık bir tedarik anlaşması da sağlandı bildiğiniz gibi. Bu da son derece önemliydi. Yani bakarsak burada evet ekonomik kazanımları da çok fazla oldu. Yani bir taraftan işte bankadan hedeflenen 2027'de de başlatılması planlanan 100 milyarlık bir sterlin bahsediliyor. Öteki taraftan 50 milyon dolarlık bir yine finansman desteği sağlanacağı söyleniyor ve bu kritik zamanda ki herkesin finansmana ihtiyacı varken böyle bir kararın Türkiye'de alınmış olması bence ekonomik açıdan da Türkiye'nin güven veren bir ülke olduğunu göstermiş oldu. Yani Türkiye burada aslında bu garantörlüğü ve ileri vadeli de yatırım yapılabilecek bir ülke olarak da öne çıkardığını aslında ortaya çıkardı. Ki bence bu son derece önemliydi. Ve bununla birlikte yine Ankara'nın bence bu zirvedeki kazanımlarından diğeri, tabii burada biraz daha ağır konular var ama özellikle Karadeniz'deki işte mayınların güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik bir ortak görev gücü vardı grubu. Bu grubun da yetkileri genişletildi. Yani şu ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin işte özellikle işte Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı da kaynaklanan ki Bülent Hocam ondan bahsedecektir. Özellikle işte mayın gibi.
1: Temizleme değil mi hocam?
0: Evet,
1: temizleme. Tamam.
0: Mayınları temizleme konusunda bir görev grubu var. Şimdi bu görev grubu evet küçük çaplı bir gruptu fakat bunun yetkileri çok genişletildi. Yani bunun kararının alındığı açıklandı aslında. Dün açıklandı.
2: Mayın temizleme konusu olduğu için görevinin genişletilmesini ifade ediyor.
0: Aslında şunu ifade ediyor. Türkiye'nin bölgede özellikle Karadeniz bölgesinde daha fazla inisiyatif aldığını ve Karadeniz'den oluşabilecek bir güvenlik tehdidine karşı da en güvenli, en garantör ve sorunları çözebilecek bir ülke olduğunu kanıtlamış olduğunu ifade ediyor. Yani Türkiye burada tekrar üstüne bir sorumluluk aldığını ve bu sorumluluğu da çok rahat ifade edebileceğini netleştirmiş oldu. Zira biliyorsunuz NATO zirvesi öncesinde Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Putin'le bir görüşmesi vardı. Yani hem Rusya ile dengeli bir politika izlerken aynı zamanda da Zelenski'yi toplantıya davet edebilecek bir dengeli politika izliyoruz. Dolayısıyla Karadeniz güvenliği konusunda da bu yönde yani bu grubun aslında faaliyetlerinin, yetkilerinin genişletilerek Türkiye'de bunun inisiyatifinin verilmesi bence kesinlikle altının doldurulması gereken ve bunun gerçekten titizlikle incelenmesi gereken bir konu. Bence
2: burayı
0: çok önemli.
2: Şunu hatırlıyorum ben. Ukrayna'da savaş ilk başladığında ve tahılların limanlardan çıkartılmasıyla ilgili bir sorun yaşandığında Türkiye o zaman hani mayınları ben temizlerim demişti yani.
0: Evet.
2: Ukrayna'ya da bunu söylemişti, Avrupa'ya
0: evet.
2: da.
0: Evet hocam.
2: Rusya ile anlaşalım, mayınları ben temizlerim. O zaman grup falan yoktu NATO.
0: Tabii.
2: Yani bu teklif aslında
0: fikir
2: Türkiye'den gitti.
0: Fikir
2: kontrolü babası.
3: Kontrolü patlatmalar da gerçekleşmişti hatırladığım
2: yani fikir
3: kadarıyla.
2: Fikir Türkiye'nindi ve yapmaya da hazırdı bütün sistemiyle birlikte.
0: Kesinlikle.
2: NATO'ya sonradan dahil oldu bu.
0: Evet evet hocam. Zaten hep bu tarz fikirler Türkiye'den çıkıyor aslında.
2: Evet, çünkü çözüm odaklı bakıyoruz.
0: Kesinlikle. Hem çözüm odaklı bakıyoruz hem de bu çözümü sadece söylemde ya da masada değil. Uygulamada da yapabilen bir ülkeyiz. Bunun örneğini Suriye'de gördük mesela, Gazze'de gördük, pek çok kriz bölgesinde gördük. Dolayısıyla bu konunun da aslında Türkiye'de bu kadar netleşen bir konu olması tabii şu anda çok yeni bir konu. Yani genişletilmiş yetkilerin detayları şu anda tam olarak açıklanmadı. Fakat bunun çok önemli bir fark yaratacağını ben düşünüyorum. Ve dolayısıyla Ankara'daki NATO zirvesinin işte biraz önce bahsettiğim özellikle bu üç temel başlık üzerinde bence Türkiye için çok önemli kazanımlar ve yatırımlar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu sadece bölge güvenliği için Türkiye'nin aldığı sorumluluktan ziyade Türkiye'ye de hem finansal açıdan hem de diplomatik açıdan hem de kalkınma yolu açısından önemli gelecekte inşa edeceği ve projelere de yatırım sağlayacağını düşünüyorum. Yani bence son derece önemliydi. Çok da güzel atlattık bence. Şu an dünya kamuoyu hala zaten bunları konuşuyor. Ki hala ikili bazı işte görev grupları konuşmalarına, müzakerelere devam ediyorlar. Bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Yani bence artık NATO'nun geleceği biraz da Türkiye'ye bağlı oldu. Bunu bence dünya da bir şekilde kanıtlamış oldu. Türkiye'de kendini buradaki duruşunu, bölgedeki duruşunu, ağırlığını ve özellikle NATO içerisindeki yerinde iyice tescilleşmiş oldu.
3: Sizin için en akılda kalıcı sahne, görüntü veya ifade neydi hocam peki?
0: Ben özellikle Donald Trump'ın Cumhurbaşkanımızla karşılaşma anını ve merhaba asker dediği zaman işte bizim uçaklarımızın geçtiği sahneyi kesinlikle unutamam. Bence bu hiç görmediği bir şeydi. Çünkü pek çok NATO zirvesine katılan bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Fakat Donald Trump'ın tabii ki özellikle son yıllarda görmüş olduğu bence sadece gösteri

0: açısından değil, ne kadar organize ve anlamlı, yani mesajı
1: Merhaba
0: olan.
1: asker diye onur kıtasını selamladıktan sadece 10 saniye sonra
0: Evet,
1: Türk Yıldızları o uçuşu gerçekleştiriyor. Bu da aslında onların da ne kadar müthiş bir
0: organize
1: olduğunu
0: kesinlikle.
1: gösteriyor.
2: Ve o bir görüntü vardı. Demokrasi anıtının üzerindeki hilal ve ayın
0: Aa, evet.
2: ortasından çıkmış gibi
0: Üçü de
2: geliyorlar. Yani
0: kırmızı
2: hani o
0: beyaz.
2: evet. E,
1: 15
2: öyle bir
1: Temmuz anıtını
2: planlama,
1: diyorsunuz, değil
2: evet
1: mi?
2: 15 Temmuz anıtı. Yani o çizgi planlama ve tören kıtasının düzeniyle uçakların geliş güzergahı arasında da bir planlama var. Zamanlama evet ama hani görsel olarak da bir planlama, bir çizgi üzerinden yapılmış. Hani çoklu bir başarı var orada hakikaten. Etkilenmemek
1: Ve
2: imkansız.
1: tüm bunların ince ince düşünülmüş
0: Evet,
1: olması.
0: evet. Ve
1: Peki.
0: kusursuz işlendi.
2: Evet, kusursuz işlendi.
0: Kusursuzdu.
2: Evet.
1: Peki, katsa yaptırımları nasıl kaldırılır?
3: Evet, şimdi güzel konuları şimdi bana yine
1: Ya ama sizce zirve ve
3: şimdi şunu
1: en damga vuran görüntü
3: yani
1: neydi mesela?
3: Bana en fazla damga
1: mesela
3: vuran
1: şey olabilir mi?
3: görüntü.
1: Meloni'nin Trump geçerken yüzünü
3: Evet,
1: çevirmesi
3: o ifade
1: olabilir.
3: çok enteresan. Şimdi zaten ikinci bölümde büyük ihtimalle o magazin kısmına gireceğiz diye düşünüyorum. Ya bu Katsa meselesi şimdi burada çok da bizde konuşulmadı ama 3 tane de senatör geldi Türkiye'ye. Bunlardan birisi F-35 programını bizim çıkmamızın metnini yazan kişi. Ve bunlar da açıklamalar
1: Evet.
3: yaptılar. Dediler ki Türkiye tekrar programa dönmeli. Şimdi bu noktada biz Trump'ın da ağzından şunu da dinledik. Ya ben bu müttefiklik ilişkilerinde yani gerçekten Türkiye'nin çok sağduyulu davrandığını ve defaatle de hep vurguluyorum. Bu noktada Türkiye her zaman uluslararası hukuka uydu. Yağmur Hanım. Kendi üstüne düşen görevleri yerine getirdi. Bir taahhüt mü verdi? Bunu tuttu. Bir söz mü verdi? Bunu tuttu. Şimdi biz defaatle, ya bunları da söylemek lazım. Evet, yani bize verilmeyen silahlar, parasını ödediğimiz, terörle mücadele zamanında ihtiyaç duyduğumuz zaman yanımızda olmayan müttefikler, verilen tanklar şu bölgede kullanamazsın, verilen silahlar burada kullanamazsın, şunu yapamazsın. Yani çok müttefiklik ruhuna uymayan, ki bu S-400 meselesinde unutulmasın yani Trump kendisi şöyle enteresan bir cümle kurdu. Biz o zaman Patriot'ları vermemişiz. Gerçekten Türkiye doğru söylüyor gibi enteresan bir şey kurdu. Yani bu noktada da gerçekten hani iyi bir devlet aklının verdiği bir sabır da var. Yani bunu da söylemek lazım.
2: Sayın Cumhurbaşkanı çok anlattı Trump'a çünkü
3: Çok.
2: önceki
3: Yani bu
2: görüşmelerde.
3: katsa işi işte bu senatörlerle beraber ben biraz daha aslında çoktan kalkması gereken, hiç olmaması gereken bir meseleydi. Şimdi bugüne bir gelişen tehditlere bakıyorsunuz. Bir NATO için konuşmuyorum yalnızca. Yani bir Avrupa içinde, Amerika içinde tehdit çeşidi çok fazla. Burada hazır bir ordunuz yok, silahınız yok, bir şey yok, cephane yok, asker yok vesaire. Yani çok o kadar komik, enteresan durumlar var ki Almanya'da. 150 bin kişiyi askere çağırıyorsunuz, 500 kişi geliyor.
2: Evet.
3: Böyle komediler var ve hala siz orada efendim yaptırım yapalım. İşte bir İsrail'in ağzına bakarak, bir Yunanistan'ın ağzına bakarak. Bu işler Yağmur Hanım çok hem Avrupa Birliği'nin hem NATO'nun hızını düşüren, fren görevi gören ülkeler bunlar. Yani o kadar akıl tutulması yaşanıyor ki ben, bu anlamda. Şimdi kriz alanlarına bir bakın. Rusya Ukrayna'dan tutun ta aşağı Somaliland'a varana kadar. Çok geniş bir coğrafyada etkin bir Türkiye var. Benzer biçimde savunma sanayisi tekrar yerine getirecek. Yani bir şekilde entegre olmanız durumunda Avrupa Birliği'ni de uçurur, NATO'yu da uçurur. Çok net biçimde söylüyorum bunu. Ortaya çıktı bu toplantıda zaten net biçimde. Şimdi buna rağmen böyle bir aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ayıbı denecek bir durum bu katsa yaptırımları ve bunun kalktığını biz göreceğiz.
1: Bunun
3: Yani
1: aslında kongreyi
3: ben
1: değil,
3: biraz
1: Sayın
3: şu
1: Trump'ın bir
3: üç tane
1: mektubuyla çözülebilecek bir mesele
3: tabii bu arada
1: olabileceği de
3: orada
1: ifade
3: şunu
1: ediliyor.
3: unutmayın yani
1: Ama işte kanunlara uygun bir şekil olması
3: hem
1: için
3: o
1: bir
3: var
1: formül
3: evet.
1: ortaya
3: hem de
1: konuldu
3: buna
1: mu?
3: karşı maalesef Netanyahu ve İsrail lobisinin veyahut da işte bazı
2: Çalışacaklar.
3: ülkeler çalışacaklar. Şimdi bunları da unutmamak gerekiyor ama ben şunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç kere vurgusu var. Evet, hep güler yüz sayın dostum vesaire ama arada Sayın
2: Çok
3: Cumhurbaşkanı yerinde
2: vurucu.
3: yerinde yani
2: Çok net.
3: şunu da söyledi. Sözünü tutmanı bekliyorum. Madem geldin burada bunları söyledin, sözünü tutmanı bekliyorum. Gerçekten de müttefiklik ilişkisi çerçevesinde olması gereken bu. Ya çok şükür. Yani gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere şu savunma sanayisini bu hale getiren bütün mühendislerimiz, çalışan herkes, emek sarf eden herkes. Allah razı olsun. Ve bunu tarafsızlıkla söylüyorum. Bakın yani herhangi bir şekilde Türk vatandaşıyım ya da şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum diye değil. Bu anlamda ne kadar bağımsız olursanız o kadar da bu işlerde rahatlıyor. Eskisi kadar kendinizi aman şu kaldı yaptırım kalksın, aman çok ihtiyacımız var durumunda değilsiniz. Bu da olunca birdenbire madem öyle

0: Katsayı da kaldıralım. İşte F-35 de gelsin. Yani bunların birbirleriyle bağlantılı dinamikler olduğunu unutulmaması gerekiyor. Evet, müttefiklik ruhu doğru. Evet, NATO'nun içinde bulunmak doğru. Evet, beraber hareket etmek doğru ama bir yandan da işte az önce hocam söyledi, yani şu Rusya'daki ziyaret meselesi son derece önemli. Bir yandan da o denge politikasını da elden bırakmayan bir Türkiye var. Akıllıcı olan bu zaten. Ne kadar güvenebilirsiniz? Şimdi biz oradaki krizleri de yakından izledik, görüyorsunuz. O, az önce bahsettiniz, o Meloni'nin bakışlar, işte o Starmer'ın bir kafa çevirişi var. Yani bir Macron'un öyle benzer biçimde gözlüklerden nereye baktığı belli değil. Trump geçerken o suratlara falan bir dikkat edin. Yani ben işin doğrusu vallahi diyorum, iyi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde yapıldı. Yoksa yaka paça neredeyse birbirlerine girecekler. Yeni YouTube açıklamalar değil. Ne Grönland'ı bıraktı, ne Danimarka'yı bıraktı, ne İspanya'yı bıraktı, ne yani bu çerçevede bakıldığı zaman çok o çoktan kafa olarak ayrışmış vaziyetteler. Bunu görmek gerekiyor. Tabii bir yandan da ben çok net biçimde söyleyeceğim. Bugün Avrupa'nın elinde böyle bir hazırda ordu, savunma sanayi vesaire olsaydı çoktan NATO'yu dağıtırlardı. Zaten bunu Macron dillendirdi. Avrupa ordusu kuracağız vesaire
1: Safe
0: tabii diyerek. Şimdi onların kafasındaki hayal şu: biz kendi kendimize bir yandan Amerika'yı da öteleyelim, Türkiye'yi de öteleyelim, bağımlı olmayalım, kendimiz bir ordu kuralım, kendimiz bir savunma sanayi kuralım.
1: projesinden.
0: Tabii bu olmayacak bir şey. Bunu da net biçimde söyleyeyim. Bu kadar yıl refah toplumu olarak gelmişsiniz. Sırtınızı Amerika'ya yaslamışsınız, Türkiye'ye yaslamışsınız. Sonra da yani İspanyol Başbakanı şöyle bir açıklaması var. Yani Yağmur Hanım, hani vallahi şunu da soracağım hocam. Biz de hep Trump'a vuruyoruz abalıya da hiç mi haklı tarafı da yok?
2: Yok, ben haklı
0: Şimdi
2: buluyorum bu
0: ya
2: ağır.
0: bunu da bazı konularda da haklı adam. İspanya Başbakanı'nın cevabı şu: hem refah toplumu oluruz hem de güvenlik, yok öyle bir dünya. Yani iyi, bütün yükü Türkiye çeksin, krizleri önlemeye çalışsın, aman barışın desin, Rusya-Ukrayna meselesinde ayakta tutmaya çabalasın. Öbür tarafta işte Amerika savunma sanayi anlamında sizi tutsun. Biz de refah içinde yaşayalım, güllük gülistanlık. Yani
2: Orada bir şey ayrımı var. Rusya'ya yakın bölgede olan Baltık ülkelerinin tehdit algısıyla Avrupa'nın öbür ucunda
0: fark
2: olan
0: İspanya ile Polonya
2: İspanya'nın
0: aynı
2: tehdit
0: hissetmiyor.
2: algısı aynı değil.
1: Tabii.
2: Dolayısıyla ben niye %5 pay ayırayım ki diyor
0: Yani
2: İspanya.
0: işte ayırmazlarsa da bunu kendileri bilirler. Yani artık oraya da gelmiş durumda. Biraz
2: Yani
0: Sayın
2: çok
0: Cumhurbaşkanı, bakın,
2: farklı şeyler var,
0: bir
2: tartışmalar
0: serzenişi
2: var.
0: de var burada. Yahu diyor ki hani hem ihtiyacınız var, hem beni bu programdan uzak tutmaya çalışıyorsunuz. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Tam olarak olan bu. Toplantıda benim dikkatimi çeken o gerginlikler vardı. Avrupa biraz kafaca sanki Rus tehditlerin hariç başına bir iş gelmeyeceğini düşünüyor. Bundan sonra işte bir savaş olmayacağını düşünüyor. Az önce Fadime Hanım çok iyi belirtti. Polonya endişe ter döküyor resmen şu an. Tekrar askeri alımlar başlamış. 1 milyon 200 bine çıkartmayı planlıyor ordusunu. İspanya'da hala siesta fiesta. Yani bu şekilde bir
1: Polonya-Ukrayna arasında da bir gerilim olabilir mi ilerleyen dönemlerde? Çünkü büyük bir göç aldı. Aynı zamanda işte Zelenski ile o en yüksek devlet nişanını geri çekme
0: şunu
1: gerilimi
0: söylemek lazım. Bir
1: yaşandı.
0: Zelenski'nin bulunduğu toplantıya da bir eskaza girme şansı yakaladım ben bu arada. Yani öyle de bir toplantıya girme şansı yakaladım. Ukraynalı gazetecilerin söyledikleri şu: biz yine kalkan rolünü oynuyoruz. 80 milyar dolar Rutte çok. Bu arada ben şunu da söyleyeyim, kimse de kusura bakmasın, Rutte de çok NATO sekreterliği yapabilecek biri midir şimdi Fadime Hanım?
2: Hollanda.
0: Doğru mu? Yani 80 milyar dolar Ukrayna'ya para ayırdık. Bu ne demek? Bizim için dövüşsünler. Biz de orada hazırlanalım. Yani bu Ukrayna'ya da yazık bir anlamda. Şimdi ne kadar Ukrayna devam ettirebilecek? Evet, 80 milyar dolar büyük bir para. Bir enteresan bir şey daha var. Yine çok konuşulmadı bizde. Trump Ukrayna'ya Patriot'ların üretimi için
2: Tabii ki.
0: lisans da verdi.
2: Lisans verdi. O kendileri
0: Yetiştiremiyor.
2: yapsınlar diyor.
0: Tabii yetiştiremiyor bir yandan da. Bunu unutulmaması lazım. Bütün bu denklemde şunu öngördüm ki ben, yani Türkiye her şeyin çok farkında, Türk devlet aklı çok farkında. Ne NATO'yla ne NATO'suz. Yani bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Sizin kendi gücünüzü bir ayağa kaldırmanız lazım. Güvenecek ülkeler mi? Yarın bir gün ne kriz çıkacak belli değil. Yani şimdi İngiltere'deki o hükümet krizlerini görüyorsunuz. Starmer geldi, şey gibi dolaştı,
1: 3 ay
0: yemek
1: sonra
0: yedi
1: yok
0: güzel.
1: zaten.
0: Yani diyorum, ortada yok. İşte Macron sabah
1: Macron.
0: koşusunu yaptı, gezdi, güzel hava almıştır vesaire. Yani diğer liderlerin, benim dikkatimi çeken de bir konu. Ya hiç kimseden bir düzgün bir açıklama, bir şey duymadık. Bilmiyorum Fadime Hanım, ben mi denk gelmedim? Ya yani çıkıp da böyle ciddi bir Avrupa ülkelerinden büyük ses getirecek,
2: Yani şu
0: sizden gazetecisiniz
2: tartışmaları,
0: yani.
1: Kapalı oturumda ne konuşuldu elbette bilmiyoruz ama
0: Onu da
1: kamera
0: Trump biraz ipucunu
1: karşısında.
0: zaten yine verdi. Dikkat ediyorsanız beni o kadar seviyorlar ki dedi. Keşke dedi oraya çekebilseydiniz dedi.
2: Aynen,
0: Orada
2: ben
0: bir
2: evet,
0: çok
2: bana o kadar çok teşekkür ettiler, ne teşekkürler ettiler. Keşke medyada orada olsaydı.
0: Doğru.
2: Çok yazık oldu medyanın orada olmaması dedi basın
0: Yani tabii
2: toplantısında.
1: biraz
0: bütün

0: Turistik bir gezi gibi mi bir
1: Yani biraz
0: atmosfer
1: ben
0: vardı
1: turistik gibi değil
0: liderlerden?
1: de daha ziyade şimdi bir şeylerin farkında olup da
2: Yetersizlikler,
1: var. Yani Avrupa her şeyin farkında.
2: çaresizlikler.
0: Mesela
1: Türkiye'siz.
0: Hollanda'dan şöyle bir
2: Etkidir.
0: açıklama geldi. ABD'nin Avrupa'daki askeri boşluğunu Türkiye doldurabilir.
1: Yani

0: Bu politik bir takım durumlar. Yani bu Türkiye'yi bir şekilde aman dışarıda tutalım. Çünkü şunu çok iyi biliyor ki Türkiye bu savunma sanayi işine girecek olsa Seyfe vesaire orada ekmek yiyecek olan tırnak içinde söyleyeceğim. Onların işine gelmiyor bunlar.
1: Tabii,
0: Kimdir?
1: aynen.
0: Fransa. Şimdi bakın şu oynadığı oyuna bir bakın. NATO'nun içinde SAMP/T roketleri hava savunma sistemleri üzerinden Türkiye ile çok yakınız. Şöyle böyle Ankara'da koşan bir şey görüyoruz. Macron görüyoruz ama şimdi Avrupa Birliği üzerinden Güney Kıbrıs'ta kendi kendine tam anlamıyla bir şeyler deneyen bir Fransa'yı da bir anda görüyoruz. Yani bakın buradaki dengeler, bu arada yine İngiltere ile imzalanan savunma
1: Yeni
0: anlaşmasını da
1: savunmasın.
0: unutmamak
1: Ben
0: lazım.
1: hatırladığım kadarıyla Belçika'dan da silah sanayinin lider ülkelerine Türkiye bizi geçti gibi bir açıklama gelmişti.
0: Yani işte bu gerçekliğin bir farkına varılması lazım Yağmur'um. Yani Sayın Cumhurbaşkanım biraz da söyledi o. Ya diyor ki yani bir artık şu şeyi bir bırakın. Hani bir gerçekleri konuşalım, oturalım. Ve ben hep söylüyorum sadece savunma sanayi hep bunun üzerinden gidiyoruz ama dediğim gibi yani enerji rotaları. Zengezur koridoru konuşmayacak mıyız Fadime Hanım? Yani bir ay sonra
2: Tabii
0: biz
2: canım,
0: başlar o.
2: hepsi birbiriyle o kadar
0: Tamamı
2: bağlantılı
0: bağlantılı.
2: ki.
0: Yani bu anlamda işte Rusya-Ukrayna meselesi var. Efendim ticaret koridorları meselesi var. Coğrafya meselesi var. Etkin olmak istiyorsa Türkiye siz burada nasıl etkin olacaksınız? Mümkünat yok. Yani vallahi diyorum hani çok enteresan bir toplantı oldu ama yok bir Avrupa. Sanki biz şey izledik. Amerika-Türkiye toplantısı izledik gibi ben algıladım. İşte Şara geldi. Efendim Zelenski o
1: Zelenski
0: işler çözüldü. Avrupa'nın ne yaptığı konusunda bir fikrim yok. Ama ben şeyi falan gördüm. Birkaç tane başbakanı falan büfeden atıştırırken gördüm. Şimdi
1: geldi.
0: bunu da söylemek lazım. Demek ki gerçekten o şeyler başarılıydı. Biz de öyle bulduk şüphesiz. Yani bu anlamda bir lidersizlik meselesi Avrupa'yı hala çok yoruyor diye düşünüyorum Merkel'den bu yana. Macron mu? Hayır. Merz mi? Hayır. Yani çok bu sönük karakterler bir stratejik akıl çerçevesinde
1: Hala.
0: hareket edemeyen karakterler. Yani bu şekilde ben nasıl olacak bilmiyorum. O anlamda da NATO ile ilgili benim kafamda biraz soru işaretleri oluştu. Güzel bir toplantı Türkiye'de olduğu için yatıp kalkıp dua etsinler. Bu toplantı Türkiye'de oldu. Ben o kadar
2: Evet. Ve
0: söyleyeceğim.
2: Türkiye NATO'nun bir üyesi. Buna çok
0: Doğru.
2: şükretsinler.
1: Burada Trump'ın Ankara'dan giderken yaptığı çok çarpıcı bir açıklama vardı. Şimdi ona ilişkin de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran'ın liman kentleri çok şiddetli şekilde bomba sesleriyle, patlama sesleriyle yankılanıyormuş. İran devrim muhafızları askeri üssü de ABD Hava Kuvvetleri tarafından bombalanıyor gibi bilgiler geliyor bölgeden. Bunu da ikinci bölümde konuşuruz. Fadime Hanım, NATO ittifakının evet savunma anlamında aslında sanki buraya sadece savunma toplantısı gibi geldiklerini görüyoruz ama diğer konu başlıkları da önemli. İttifakın geleceğini konuşuyoruz, işte Avrupa'nın güvenliğini konuşuyoruz, Orta Doğu'ya ilişkin neler söylemek istersiniz?
2: Benim aldığım notlar bakımından birkaç nokta var. Özellikle konuşmamız gerektiğini, yani bir gazeteci olarak da takip edeceğim. Konu başlıkları bunlar. Çünkü bu NATO zirvesinde çok netleşti. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında dün hem dün devlet başkanları ve devlet ve hükümet başkanları yani zirve toplantısı
1: Açılışında.
2: yapılırken açılış konuşmasında altını çizdi. Hem dün bizimle yaptığı basın toplantısında altını çizdi. Şimdi 3-0 NATO demek zaten Avrupa'nın kendi yükünü aldığı, Avrupa'nın savunmada ağırlık maliyeti, külfeti karşıladığı ve dolayısıyla da aslında savunma sanayine yatırım yaptığı yeni bir modelden bahsediyoruz. Şimdi Avrupa'nın buna şu anda hazır olmadığı, yetersiz olduğu çok açık. Pek çok açıdan hem bütçe ayırmadıkları için hem yeterli yatırımları ve üretimleri olmadığı için hem de orduları yetersiz olduğu için. Az önce Bülent Bey de söyledi yani çok ciddi bir asker sorunu da var. Kimse hani öyle bir refah toplumu haline gelmişler, öyle bir konfor düzeyine ulaşmışlar ki artık kimse askerlik yapmak istemiyor. Hani gönüllü askerlikten zorunlu askerliğe geçişle ilgili yasalar çıkarttı. Pek çok farklı devlet, Avrupa devleti. Buna rağmen katılımlar çok düşük ve en büyük sorun sadece askere almakla ilgili değil, aldığı askeri asker olarak tutabilmekle ilgili büyük bir sorun yaşıyorlar ve yaşlanan bir toplumları olduğu için de zaten sayısal olarak az. Yani
1: Zaten
2: pek çok
1: temel
2: farklı.
1: sorun şu değil mi? Savunmaya değil, toplumumun yani ülkemin refahını harcayayım ben bu bütçeyi dedikleri
2: Çünkü
1: için zaten.
2: güvenlik hizmetini
1: Evet,
2: Amerika'dan
1: refah bir
2: bedavaya
1: toplum
2: yakın
1: ama.
2: bir ücret karşılığında satın alıyorlardı yani bu işleri. Amerika'ya

0: bırakmışlardı. O yüzden Trump'ın o yakınmalarında bir haklılık payı olduğu doğru. Hani bir tarafıyla tabii ki NATO sayesinde bütün bu hani dünyanın muhtarı hakimi olma, işte üstler marifetiyle her yerde bulunma gibi bir hakkı oluyordu. Amerika'nın bunu kullanıyordu kuşkusuz ama nihayetinde hani aralarında da böyle bir dengesiz bir dengenin olduğu ve şimdi güvenlikle ilgili, tehditlerle ilgili öncelikleri farklılaştığı için de artık bu bir tartışma konusu. Amerika bunu taşımak istemiyor. Amerikan vatandaşı da tartışmak istemiyor. Seçmen istemiyor yani. Hı hı. Önceden belki bu kadar net değildi ama işte Afganistan'da yaşanan kriz, Irak'ta yaşanan travmalar ve bütçenin buralara ayrılıyor olması Amerikan toplumunda da kendileri dışındaki toplumlar ve devletler için asker gönderme, silah alma, bu işe para harcama ile ilgili bir tartışma zuhur etti. Bunlar hep sonradan peyda olan şeyler, bütün bu tecrübeler vesaire sonrasında. Şimdi tabii ki Avrupa için en büyük tehdit kuşkusuz Rusya. Hep öyleydi, tarih boyunca da öyleydi ama hı hı. Nihayetinde hani yakın dönem işte Kırım'ın ilhak edilmesi, Gürcistan'a saldırması, şimdi 2022'den bu yana Ukrayna içlerinde ilerlemesi. Rusya Avrupa için Baltık ülkeleri başta olmak üzere büyük bir tehdit. Hı. Ama Amerika bunu böyle algılamıyor. İşte silah veriyorum, para veriyorum. Biden döneminde cömertçe bu işler yapıldı. Ve hatta işte 2022'de uçakla Türkiye'de bu anlaşma
1: barış anlaşması
0: paraf edilmişti yani Ukrayna paraf etmişti artık tamam gibi tamama yakın bir noktadalar. John neydi İngiltere başbakanı
2: Boris Johnson
0: Ukrayna'ya uçtu ve o iş yattı arkasında Amerika ve İngiltere var yani Ukrayna'ya dediler ki sen Avrupa için çalış, biz sana öl. Savaş senin toprağında olabilir, şehirlerin yıkılabilir, askerlerin ölebilir. Ama Avrupa için bu fedakarlığı yap, biz seni besleriz arkadan dediler. Aradan 4 yıl geçti, kaç milyon insan öldü. Yüz binlerce genç erkek asker olarak öldü. Çocuklar, şehirler yıkıldı. Mülteci olarak Avrupa içlerine gittiler, orada sığınmacı durumundalar. Avrupa kendi teninden, kendi göz renginden olanlara bile, Ukraynalılara bile ikinci sınıf muamelesi çekti. Bunların hepsini Ukraynalılar yaşıyor. Hı. Savaş orada yaşanıyor çünkü. O yüzden Zelenski buraya geldiğinde ona Patriot yapabilirsin, sana lisans veriyorum yap. Patriot ama işte sonuçta Rusya'da sana vuruyor. Ve senin şehrin yıkılıyor, senin altyapın çöküyor gibi. Hani burada benzer sorunlar var ama Baltık ülkeleri şu anda bu tehdidi çok büyük yaşıyorlar. Büyük yaşadıkları için de savunma paylarını çok artırdılar. Hı hı. Yani işte 2025'teki hedef %2 oranına ulaşılmasıydı. Hepsi ulaştılar. Ama Baltık ülkeleri %3,5, %4'e yakın doğru. Bütçesini buna ayırmış olan Baltık devletleri var. Çünkü acil ihtiyaç. Ama İspanya için o iş öyle değil. Çünkü Akdeniz'in öbür ucunda yani o. Hı hı. Vesaire. Ama burada benim söylemek istediğim şey şu. Şimdi Avrupa'nın büyük bir ihtiyacı var. Amerika buradan güçlerini geri çekiyor ve artık ben taşımayacağım seni diyor. Temel tartışma zaten buydu. Şimdi Türkiye gibi NATO'nun ikinci büyük ordusu, büyük bir savunma sanayi, bir istikrar adası, büyük bir liderlik, diplomaside güçlü, toplum güçlü, demokrasi güçlü. Hani Türkiye'nin varlığına ihtiyaçları var savunma paktında da. Ama söz konusu Avrupa ve Türkiye'nin gücünü birleştirmesi söz konusu olduğunda o kibirli Avrupa, yaşlı kıta kalkıyor. İşte Türkiye mesela Avrupa Birliği'ni almıyor. Hı hı. İşte almadığı için ama buna rağmen Güney Kıbrıs'ı, Rum kesimini Avrupa adasının adına güya Avrupa Birliği'ne üye yaptıkları için de onun bir veto hakkı var. Yunanistan'ın ve onun Türkiye'yi istemiyor. Ama bu SAFE projesinde Türkiye dedi ki Türkiye de katılsın. Ama veto ettiler. Çekince koydular Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Türkiye oraya giremedi. Ama Avrupa'nın Türkiye'nin orada olmasına ihtiyacı var. Dolayısıyla Türkiye aslında şunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı sözümün ilk başında vurguladığım nokta oydu. Her iki konuşmasında da bunun altını çizdi. Türkiye'nin şu an bence bu NATO zirvesinden sonraki temel politikası bu olacak. Yani bu çok net söylendiği için bu çerçeve üzerinden yürüyecek. Avrupa'ya şunu dediler. Bir, bunu Savunma Bakanı söyledi. Savunma Forumu, ATO Kongresi'nde yapılan savunma forumunda Sayın Yaşar Güler Avrupalı müttefiklerine dedi ki, NATO'yu zayıflatacak farklı bir savunma paktı yapmayın. Bu NATO'yu zayıflatır. Yani oraya bir para harcayacaksanız NATO içinde harcayın demek istedi özetle. Türkiye de bunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dün dedi ki yani hani rekabete girmemek lazım. NATO ile rekabete giren bir savunma yapılaşmasına gidilmesin. Ben tabii ki bunu biraz kendi yorumumu da katarak daha doğrusu kendi kelimelerimle söylüyorum. Ve daha önce yaşanmış şeyleri tekrara düşmeyin. Yani burada ne dedi? İşte birlik dışında kalan NATO müttefiklerinin Avrupa'dan dışlanması
2: bölünmeye yol açar.
0: NATO'yu güçlendirmez. Avrupa'yı da güçlendirmez. Rutte ne dedi? Hani bir birliğin pekişmesi, gücün ortaklaştırılması. Rutte'ye de bir atıf yaptı Sayın Cumhurbaşkanı ve çok net olarak bunu söyledi. Yani birlik dışında kalan NATO müttefiklerini Avrupa'dan dışlamak sizin hayrınıza değil. Madem NATO 3-0 Avrupa demek, Avrupa'nın da kurtuluşu Türkiye ise Avrupa Birliği gümrük Avrupa Birliği'ne üyelik, gümrük birliğinin güncellenmesi, işte bize muafiyeti vesaire gibi bizim yıllardır aslında dilimizde tüy biten 50 yılı aşmış bir süredir o kibirli haliniz artık bu kibri yürütebileceğiniz bir noktada da hiç değilsiniz yani.
1: Ben Fadime Hanım bir izninizle şey de söylemek istiyorum. Çok enteresandır. Bir de Amerika Birleşik Devletleri bırakacak mı bunları? Hadi kendi kendilerine bir ordu kuralım dedi. Benim aklıma şey geldi. Bu hep bir şey konuşuyor. Bundeswehr, Alman ordusu işte tekrar güçlenebilir mi? Amerika bence bırakmayacak. Yani çünkü hep şu endişe vardı. Bundeswehr tekrar Wehrmacht'a dönüşür mü diye. Yani 2. Dünya Savaşı'ndaki Alman ordusuna dönüşür mü?
2: Öyle bir korku
1: kolay
2: da var.
1: Kolay yani bu, ben bırakacağını zannetmiyorum Amerika Birleşik Devletleri. Yani böyle bunlar bir fantazinin içindeler ama yani oradan öyle kısılmış vaziyette. Çok iyi söylediniz. Buradan böyle ya gidecek yol bitti artık. Bir şekilde
0: Türkiye sizin kurtuluşunuz.
1: Başka bir şey değil bu kadar.
0: Cumhurbaşkanı da yani evet biz NATO'da bir müttefik olarak elbette bütün üyeler nasıl 5. maddeye sadakatle bağlıysa ben de bağlıyım. Bunu yerine getiririm ama sen de gereğini yapacaksın diyor.
1: Doğru.
0: Bence çok net bir mesaj verildi. Kamuoyunun önünde böyle söylendi diplomatik bir dil ve usule adaba uygun şekilde.
2: Bir gün
0: ama içeride heyetin, bunun daha net söylendiğini düşünüyorum.
2: Avrupa Birliği heyetinin de yine Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü biliyorum.
0: Dün akşam evet NATO zirvesi dağıldıktan sonra.
2: De.
0: 3 gün öncesinde heyet gelmişti. Geçen programda konuşmuştuk onu. 3 ayrı komiser önemli pozisyondaki isim geldi ve tabii ki NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri konuşuldu. İşte Türkiye'nin talepleri belli. Avrupa Birliği üyeliği konusunda biz samimiyiz. Biz Avrupa'nın bir parçası olduğumuzu düşünüyoruz ve üye olmak istiyoruz.
2: Üzerimize düşen
0: 50 yıldır da bekliyoruz. Yani gümrük birliği ile ilgili 50 yılı aşkın süredir gümrük birliği anlaşmamız var. Güncellenmesi lazım. Vize muafiyeti olması lazım. Sen şimdi bir de Rusya korkusuyla benim güvenlik şemsiyeme girmek istiyorsun. O zaman sen de gereğini yapacaksın. Öyle hani sen kazanacaksın ben bekleyeceğim. Geçti o günler. Yani hani bunu Türkiye'nin çok net söylediğini düşünüyorum. Bunu hem ikili görüşmelerde söylediklerini ama NATO'nun gündemine bunu bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanı çok net söyledi. Ben en önemli hani 3-0 NATO Avrupa demekse Avrupa'da Türkiye'ye muhtaçsa bu yol buradan geçer. Yani Ankara'dan geçer. Avrupa'nın kurtuluşunun yolu Avrupa Ankara'dan geçer. Bunun çok net söylendiğini onların da idrak ettiklerini düşünüyorum. Ama işte Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunu da çözmek onların sorunları. Dün de hatta bir arkadaş ben ikinci soruyu sormak üzere el kaldırdım ama tabii ki ikinci soru şansım yoktu. Hani bir başka arkadaş sordu. Tam da bu yani Kıbrıs'ın yani Güney Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyeliği sebebiyle bir tür veto hakkı var üyelik konusunda. Onları ikna etmek ve Türkiye'yi AB'ye almak bunun için ilişkiyi buna göre

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi

0: mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uçak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6...

0: 1380 TL'den başlayan taksitlerle Moda Life.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle, Otobit'te.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Temsil heyetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Damla Hocam sizinle devam edelim. Liderlerin verdiği mesajlara bakacak olursak biraz Trump'ı isterseniz konuşalım. Evet. Ya da sizin dikkatinizi çeken başka bir lider açıklaması var mı? Mark Rutte genelde daha böyle homojen açıklamalarda bulundu. İşte özellikle mesela S-400 meselesinde müttefikler kendi aralarında çözerler dedi. Pek çok başka konularda ben işte genel sekreter olarak yorum yapmamalıyım gibi ifadeler de bulundu. Bilmiyorum Bülent Bey'e katılır mısınız? NATO genel sekreteri olmak konusundaki görüşlerine ama...
1: Sıram gelsin, biraz gelip veriştiririm.
0: Sizin dikkatinizi çeken, altınızı çizdiğiniz açıklama hem Trump hem diğer liderlerden neler oldu?
2: Ya açıkçası tabii burada her liderin farklı bir rolü vardı ve o rolü çok güzel oynadılar bence. Tabii burada Rutte'nin görevi zaten homojen, sizin de söylediğiniz gibi, ve ılımlı bir siyaset yapmaktı. Ve bu rolü de tam olarak yerine getirdi aslında. Ama Bülent Bey'e katılıyorum. Yani tabii ki burada tabii rolünü iyi oynamasından ziyade o koltuğa oturması gereken kişi mi? Hala sorguluyoruz tabii ki. Hı hı. Ki tabii onun da değişme durumunun hala dosyasının masada olduğunu da biliyoruz. Yani her an bir değişim de görebiliriz NATO Genel Sekreterliği içerisinde. Ki hatta Amerikan medyasında burada işte Cumhurbaşkanımızın adını da geçtiği söyleniyor. Hı hı. Hala konuşuluyor. Yani işte Recep Tayyip Erdoğan neden olmasın diye bazı yayın mecralarından, gazetelerinden de bunu gördüm. Tabii bu aynı zamanda işte konumuza dönersek eğer elbette ki Cumhurbaşkanımıza da böyle bir teddi ya da böyle bir istek gelebilir. Bunu da tabii ki değerlendirmek gerekebilir. Ama genel çerçevede, yani sadece Genel Sekreter Rutte'den ziyade Donald Trump'ın özellikle şunu ben çok iyi gözlemledim. Avrupa'ya karşı çok ciddi bir keskin bir duruşu vardı. Çok, hı hı, hani tabiri caizse trip atıyordu aslında. Hı hı. Ama bunun sebebi şuydu bence. Uzun zamandır biliyorsunuz bir gümrük savaşı var zaten Avrupa ile arasında. Özellikle işte %15'lik bir işte vergi konusu var. Özellikle işte elektrikli araçlar, işte sanayi üretimi konusunda. Bundan dolayı zaten Avrupa ve Amerika arasında çok ciddi bir kriz başladı. Yani biz onu çok net hissettik. İkincisi de bence son zamanlarda en çok gözümüze çarpan bu kırılımın sebebi Hürmüz'deki çağrısına kulak vermemeleriydi. Çünkü biliyorsunuz Hürmüz'de Trump çok açık bir şekilde çağrı yaptı ve dedi ki bana yardıma gelin. Buradaki kriz sadece benim değil, sizin de kriziniz. Ama kimse
1: ihtiyacım yok ama.
2: Evet. İhtiyacım yok ama gelirseniz iyi olur çünkü sizi de etkiliyor dedi. Ama ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, hiçbiri cevap vermedi buna. Aslında burada Trump'ın yani o sert ve soğuk duruşunun bir sebebi bence buydu. Yani şunu demek istedi. Siz NATO diyorsunuz. Ben bana savaş olduğunu ya da işte bir krizim olduğunu söylüyorum. Sizi çağırıyorum ama gelmiyorsunuz. O zaman ne anlamı var? %5'lik savunma harcaması koydum. Buna da yaklaşmadınız. Şu an %5'lik savunma harcamasına en yani yaklaşan işte Türkiye var, Litvanya gibi 5 tane ülke var. 5 ülke. Diyor peki siz neredesiniz diyor. Yani bu yüzden bence Amerika, yani Donald Trump hükümetiyle diyeyim, daha doğrusu Amerika demeyeyim de Trump hükümetiyle Avrupa Birliği arasında çok ciddi bir kriz var şu anda. Ve bu krizi ben açıkçası burada, bu zirvede de çok net gördüm. Hiç birebir fotoğrafları bile olmadı. Yani bakarsak eğer, tabii birazdan magazinsel oluyor ama aynı zamanda liderlerin de duruşunu ve psikolojisini anlamamızı sağlamış oluyor.
0: Yalnız bir Trump mı gördük?
2: Evet, evet. Bence yalnız bir Trump gördük. Ki aslında şuna da bakmak lazım. Yani bu duruşta kim haklı kim haksızdan ziyade, hatırlayın, Alaska zirvesi sonrasında Avrupa liderlerini Beyaz Saray'a çağırıp böyle ip gibi dizmişti. Hı hı. Ve hepsine ultimatum vermişti. Hı hı. Şimdi Avrupa aslında bunları da yazdı, unutmadı. Hepsini not aldı. Ve dedi ki biz hani bunu unutmuyoruz.
0: Protokol teamüllerini yerle bir oldu.
2: Yerle bir.
0: Kötü bir görüntüydü,
2: evet,
0: gerçekten.
2: Evet, yani darmadağın etti, Zelenski'yi azarladı. Yani çok güçlü bir ikinci başkanlık dönemine girdi, hı hı, Donald Trump. Ve gerçekten bence önünü arkasını çok da hesap etmeden çok şovanist davrandı belki. Bu yüzden de tabii Avrupa'yla araları açıldı. Hatta Avrupa şöyle bir şey yaptı, işte 1 Temmuz'da Amerika'ya uygulamış olduğu tarifeleri bazılarını kaldırdı. Yani iyi niyet göstergesi olarak. Ama Trump dedi ki hayır, ben kaldırmıyorum. Ben bu tarifeleri uydurmaya devam edeceğim. Hatta gümrük tarifelerini artırabilirim. Siz de eğer Çin'le iş yapmaya devam ederseniz, benim işime sekte koymaya devam ederseniz ben bunu %100'e bile çıkarırım dedi. Çünkü Amerika neyi yapmak istiyor Trump? Transatlantik hattı çevrelemek istiyor. Yani Çin'i durdurmak istiyor. Bakın her şeyi konuştuk, Çin konuşmadık hiç. Aslında burada temel konu Çin. Yani hep deriz ya gölge güç diye. Yani söylemlerimize bile etkiliyor. Bence burada şu da var. Meloni'den tutun Macron'a kadar. Burada biraz da hani artık Trump'ı çok ciddiye almayan bu görüşlerinin, duruşlarının sebebi biraz da Çin. Çünkü bence Avrupa'da şunu yapmak istiyor. Bir, Amerika'dan ayrılan, yani en azından Avrupa'dan biraz daha kendilerini izole etmiş, daha bağımsız kalmak isteyen bir Avrupa yaratılmak isteniyor. Ama buna rağmen şimdi Çin'in de sübvansiyonel bir üretim gücü var. Şimdi Çin'i de burada dengelemek istiyor. Çünkü Avrupa pazarında şu an Çin ürünü daha fazla. Yani Çin'siz bir Avrupa olamaz. Ekonomisinin, yani ucuz en azından alım gücünü sağlayan ülke Çin. Dolayısıyla burada bence Çin'le olan ilişkilerinden dolayı da Trump'la Avrupa arasındaki bu uçurumu çok net görüyoruz. Ki belki bundan sonraki süreçte de tabii bu kimin başlığı altında olur? İngiltere mi? Ki Starmer gidecek biliyorsunuz. Yerine Andy Burnham'ın adı geçiyor. Ki büyük bir ihtimalle de o olacak. Yine Gerçi İşçi Partisi'nden devam ediyorlar ama Andy Burnham'ın da söylemlerinde hep Çin'in vurgusunda olması. Yani şu odaklı bakıyor. Amerika olmasa bile başka büyük güçler var. Başka büyük devletler var. Yani biz ona bağımlı değiliz. İlla Amerika olacak diye bir şey de yok yönündeki söylemleri. Bence Amerika ve Avrupa arasındaki bu gerilimin, özellikle ticaret savaşları ya da ekonomik, en azından jeoekonomik açıdan bu gerilimi artıracak. Çok net bir şekilde önümüzdeki zamanlarda ben bu uçurum biraz daha açılacağını, bu makasın açılacağını düşünüyorum. Ki Trump da ne yaptı zaten? Grönland'a o yüzden söyledi. Yani alttan alta da mesaj veriyor. Diyor ki, siz diyor Çin'le görüşmeye devam edin. Benden izole olmaya çalışıyorsunuz ama diyor. Ben diyor, elimde diyor Küba var, Grönland kartı var diyor. Bakın nasıl diyor Venezuela'ya girdiysem diyor. Bunları da yapabilirim diyor. Yani örtülü bir de mesaj veriyor. Dolayısıyla ben açıkçası bu zirvede bu konuların hala onların en büyük gündem konuları olduğunu gördüm, anladım. Çünkü ne birebir görüşmelerini görebildik, ne olumlu bir söylemde bulunduklarını gördük. Zaten Trump'ın sürekli İspanya'ya yönelik olumsuz söylemleri oluyor. Ki eşi de gelemedi biliyorsunuz. İşte ülkesindeki yurt dışı çıkış yasağı olduğu
1: soruşturmalar için. Soruşturmalar nedeniyle diyelim. Orada da bir soru işareti.
2: Evet. O da gelemedi. Tabii burada her ne kadar bu bir iddia olsa da hani Trump'ın bunu istemediğini, hatta Sanchez'in de gelmesini istemediğini
3: İyi
2: söylediğini.
3: Bir NATO üyesi değil gibi ithamlarda bulunmuş.
4: Ticaret yapmayacağız tabii, onlarla. Tabii. Çok büyük
2: iddialar. Evet. Evet. Çok büyük iddialarda bulundu. Yani radarını almış İspanya'yı. Umarım olumsuz herhangi bir şey olmaz. Çünkü kime işaret etse mutlaka onunla ilgili bir eylemde bulunuyor. Ama genel çerçevede Yağmur Hanım, şimdi temel konular bunlar olduğu için bunların hala çözülmediğini ve artarak devam ettiğini ben liderlerin görüşlerinden, konuşmalarından, söylemlerinden çok net anladım. Açıkçası hani bana bütün liderlerin görünüşü şu şekildeydi. Evet, bir ortaklık var, güvenlik konsepti var. Çünkü onun bir yedeği yok. Ama yediği oluşana kadar kalan ama çok da kalma istekli olmayan bir Avrupa liderleri gördüm. Yani kalma istekli değiller ama kalmak zorundalar. Ha, bu ileride şuna dönüşür mü? Asya Pasifik tarafından Çin'in başta olduğu bir ittifak oluşumu oluşursa kimi seçerler diye sorarsanız, işte burada Avrupa çok büyük bir sınav vermiş olur. Ki ona yönelik de bir eğilim var gibi görünüyor. Ki Safe'le buna başlattı. O yüzden de tabii ki Donald Trump, yani Amerika Birleşik Devletleri bunun farkında olduğu için daha çok baskı politikasına girecek gibi görünüyor. Ve bu durum, yani Amerika'nın ittifakları, müttefikleri arasında en güçlü olanın Türkiye olarak öne çıktığını da göstermiş oluyor. Ben önümüzdeki zamanlarda Türkiye ve Amerika ilişkilerinin hani bu şekilde, bu minvalde güçlenerek devam edebileceğini, ama şu da var ki Ekim'de de Trump'ın seçimleri var biliyorsunuz. Eğer bu seçimler umduğu gibi gitmezse işte bu sefer Avrupa Amerika'ya karşı gümrük tarifesi olabilir, dijital vergileme sistemi üzerinden olabilir, elektrikli araçlar üzerinden olabilir. Yani Amerika'nın aslında belki ne oluşturan temel ekonomik giderleri, gelirleri ve ürünleri konusunda bir ambargo sürecini de başlayabileceklerini ifade ediyor. Çünkü şöyle bir açıklama yaptı Avrupa Parlamentosu ve Yağmur Hanım geçen haftalarda, dediler ki eğer 31 Aralık 2026'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri, yani Donald Trump %15'lik vergiyi indirmezse biz karşı bir tedbir ve önleyici bir tedbir olarak Çin'le bir anlaşma sağlayabiliriz dedi. Şimdi bu açıkçası hani bana şunu da gösteriyor. Seçimlerde bir Avrupa Birliği ya da Avrupa ya da demokratlar tarafından bir süreç ilerletilebilir mi? Ya da Donald Trump'a yönelik bir girişim yapılabilir mi diye sorgulatıyor. Yani tabii bu okumaları ben uzun zamandır elde etmiş olduğum verilere ve gözlemlere göre oluşturuyorum. Hı hı. Ama NATO Ankara Zirvesi gerçekten şunu göstermiş oldu. Tabii ki benim burada ağırlıklı olarak hani Donald Trump'ı yorumlamam ve onun üzerinden Avrupa'yı yorumlamamla birlikte yani daha çok artık NATO'nun Rusya tehdidine mi karşı yoksa Çin tehdidine karşı mı bir eksen kayması mı yaşamak istediğini düşünüyor. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump hani Çin'e karşı şu an bir rekabet alanı oluşturmak istiyor. Bir çevreleme istiyor. Hı hı. Avrupa da bunu istemiyor. Dolayısıyla burada tek dengeyi kurabilen Türkiye olduğu için de bence artık herkes yavaş yavaş belki de daha hızlı bir şekilde Türkiye'nin artık paçalarından çekiştirmeye başlayacak gibi geliyor. Ki ben bu zirvede de açıkçası bunu çok net bir şekilde gördüm.
3: Önümüzdeki yıl Arnavutluk'ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi. Mesela oraya ilişkin bir perspektifiniz var mı şimdiden?
2: Açıkçası o konuda da hala bir muallaklık var Yağmur Hanım. Yani netleşmiyor. Bir türlü hani çünkü Arnavutluk'ta yapılsın mı yapılmasın mı Amerika Birleşik Devletleri bunu pek istemediğini söylüyordu.
3: Rutte'nin o yönde bir açıklaması oldu 2027 hı. yılında Arnavutluk'ta düzenlenecek diye.
2: Evet ama hala muallakta netleşmedi. Netleşmediği için de şunu düşünüyoruz neden bunu netleştirmiyorlar? Açıkçası buradan bakmak lazım çünkü kesin değil. Hani kesinlikle Arnavutluk'ta yapılacak diye bir açıklama henüz yok aslında. Ve tabii ki yapılması iyi olur. Sonuçta Arnavutluk'un da tanıtılması gereken, destek alınması gereken bir ülke olduğunu biliyoruz. Ve bizim de aslında coğrafyamızda olan bir yer. Fakat bu tabii ki şuna da bağlı. Biraz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına da bağlı olarak ilerleyebilir. Ve tabii ki bilemiyorum. Trump tabii ki o zaman kongrede nasıl bir gücü olur onu da bilemediğimiz için şu anda bence çok da belirgin, net bir öngörüde bulunmamız zor. Ama belli ki özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere İran Savaşı'nda yeniden şu an patlamaların meydana geldiğine yönelik bilgiler de geliyor bize. Yani uluslararası alanda şiddetlenen çatışmaların ve çözülemeyen konuların hala gündemde olması bence NATO için ev sahipliği yapacak olan ülkenin belirlenmesine de etki oluyor. Yani burada tabii biz şu an Arnavutluk üzerinden konuşuyoruz ama bu belli olmaz, değişebilir. Olası bir duruma karşı vakti bile değişebilir.
3: Peki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Çelik Kubbe üzerinden İsrail'e hem de Miçotakis'e yönelik açıklamaları vardı. Şimdi yönetmemden rica ediyorum o açıklamayı ekrana getirelim.
5: Benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var. Bizi izlemeye devam edin.
3: Fadime Hanım bu konuyu sizinle konuşmak istiyorum. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bize de Çelik Kubbe var dedi. Ve biz izlemeye devam edin. Bunu ilk bölümde de konuşmuştuk. Ne dersiniz? Çünkü İsrail basınında şimdi ilk bölümde konuşmuştuk. Netanyahu farklı kanallara çıkıp demeç vermiş işte F-35 evet. konusunda. Bu konuyu görüşmek için Beyaz Saray'a gideceği de ifade ediliyor. Yani Netanyahu kalkıp hani İsrail'den sesimi duyuramadım bir de koşayım

0: Beyaz Saray'a gideyim, birebir görüşeyim, evet, bu işten döndüreyim gibi bir çabaya girerse, hem bu konu nereye gider, hem de Netanyahu ile alakalı ne söyleriz?
1: Şimdi tabii Trump'ın ve Trump yönetimi bu konuda bir karar vermesi icap ediyor. Aslında bunca açıklamayı yapmış olması, yapabilmiş olması bile Trump'ın İsrail'in kendisi üzerinde kullanmaya kalktığı o kartların çok da geçerli olmadığını da gösteriyor. Yani bir tercihle elbette katsayı kaldırmak, işte Kaan savaş uçakları için F-110 motorlarının verilmesi, F-35'lerin teslim edilmesi, F-35 projesine Türkiye'nin dahil edilmesiyle ilgili yolların aranması gibi bazı açıklamaları oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da hatta yaptığı açıklamada Trump verdiği sözleri tutarak diğer müttefiklerine de ne kadar güvenilir olduğunu da gösterecektir gibi, onu bağlayan ve diğer müttefiklere de bakın, takip edin diyen bir mesajı da oldu. Şimdi Netanyahu'nun bundan çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Yani zirve burada olmadan önce zaten benzeri pek çok açıklama vardı ve hatta zirvenin başlayacağı gün Amerikan medyasında çok yoğun olarak birden fazla gazetede şey yazıldı. Özellikle katsa yaptırımlarının kalkacağı, F-35'lerin teslim edileceğiyle ilgili. Yani o hediye paketi olarak Türkiye'ye gelirken Trump'ın andığı hediyelerin bunlar olduğuna dair medyada birden fazla kaynak benzer şeyler açıkladı. Hatta Lindsey Graham. Bu senatör ki hani Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı, F-35'ler konusunda da son derece katı ve her yerli yersiz sık sık bu konuda açıklama yapan, doğrudan Siyonist lobinin hizmetinde olan, FETÖ'cülerle de yakın ilişkisi olduğu bilinen bir isim. O bile bir açıklama yaptı ve keskin bir U dönüşüyle, evet, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine taraftarıyım gibi bir açıklama yaptı. Yani oradaki havanın, Washington'daki havanın değiştiğini gösteren şeyler bunlar. Ama tabii ki Netanyahu bu havayı tersine çevirmek isteyecektir. Onun elinde nasıl kozlar var? İşte Kasım'da bir ara seçim var. Lobilerde hala güçlü bir lobisi var. Yahudilerin ve İsrail yanlısı Siyonist lobiler var. Tam hani bu tür İran savaşı vesaire üzerine biraz hani konuşmaz olduk. Amerikan medyası da üzerine çok düşmez oldu ama Epstein dosyalarının Trump'ın üzerinde bir onu tutan bir etki gücü var. Yani bunun yeniden ortaya çıkartılması ve Trump'ın bir nedenle zorlanması ihtimaldir.
2: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla hani Trump burada şeye karar verecek. Bu baskılara boyun eğecek. Ara seçime kadar belki boyun eğecek. Sonra seçimi hani en azından dengeyi koruyacak şekilde kazanırsa ondan sonra mı harekete geçecek? Yoksa o koz çok yakın, yakıcı bir kozsa geri adım mı atacak? Biraz onun kendi siyasi becerisine de kalmış bir şey gibi görünüyor. Ama Netanyahu, bildiğimiz Netanyahu, sadece Filistin topraklarına, Lübnan topraklarına, Suriye topraklarına saldırgan değil ki. Amerikan siyaset üzerinde de saldırgan. Yani hani bu hep söylüyorum, sık söylüyorum biraz belki ama bu köpek, Kudüs köpek teorisi, yani İsrail'in var kalabilmesi için bir Kudüs köpek gibi her yere saldıran ve karşısındakinin onu tutmaya çekindiği bir siyaset izliyor.
2: Onların da Ekim'de seçimleri var zaten.
1: Evet, onların da Netanyahu'da ve üstelik de tuhaf bir şekilde İsrail toplumu giderek daha radikal, daha savaş yanlısı, saldırganlığı destekleyen bir toplum haline de geldi. Tuhaf bir döngü orada devam ediyor. Dolayısıyla hani şeyi çok kestirmek mümkün değil. Hani Trump burada Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu çok net görüyor. Yani İran Savaşı'nın bitirilmesi konusu da dahil olmak üzere, bitirildikten sonra burada bir güvenin tesis edilmesi, Avrupa dengesinin kurulması vesaire gibi konularda Türkiye onun için kurtarıcı ülke, kilit ülke. Çünkü onun asıl derdi Çin. Yani hani bütün hani ulusal strateji belgesinde de işte Kasım, Aralık geçen sene yıl biterken yayınlanmıştı. Amerika, hani Trump'ı da aşan bir vizyon ve derinlikle Amerika'nın

0: tehdit algısında, radarında Çin var. Hı hı. Siber tehditler var, hibrit savaşlar var, nükleer güç dengesi var. Şimdi bu Kuzey Kutbu'nda eriyen buzullarla birlikte yeni verimli topraklar, yeni doğalgaz ve toprak altındaki elementler, bunların paylaşım savaşı var. Şu anda hani görünmeyen, hani konvansiyonel savaş Rusya işte 50 yıllık, 100 yıllık. Hatta basın toplantısında bir nereli olduğunu benim şimdi tam hatırlayamadığım bir kadın gazeteci komünizm tehlikesiyle ilgili ne söyleyeceğini sordu Trump'a. O da komünizm korkunç bir şey ve hızla yayılıyor gibi bir açıklama yaptı ve salonda da gülüşmeler oldu. Yani hani orada dünyanın her yerinden gelmiş en az 1000 kişilik bir gazeteci kadrosu vardı. Sen de oradaydın. Komünizmi nerede, hani herkes bir sığınıyor, komünizmle ilgili bir tehlike mi var? Yani belki komünizm değil de acaba Çin
1: sosyalizm belki.
0: Evet, Çin'in yayıl, Çin de çünkü çok emperyal bir devlet ve çok örtülü bir şekilde piyasaları ele geçiriyor. Afrika'yı ele geçirdi. Filistin'deki kurtuluş örgütlerini bile Pekin'de toplayıp birlikte deklarasyon yayınlattı. Peki. Hani o kadar görünmeyen bir gücü var Çin'in elbette. Dolayısıyla Trump Çin'e yönelmek istiyor. O yüzden de Türkiye'nin bu bütün buralara buraları Türkiye'ye teslim etmek istiyor aslında, hani güvenlik bakımından. Hı hı. O yüzden bir seçim yapacak. Netanyahu'nun kurduğu baskı mı, Türkiye'ye Erdoğan'a duyduğu ihtiyaç mı? Hı hı. Biraz önümüzdeki süreç zamansal olarak onu tayin etme, yürütme ile ilgili bir süreç olacak Trump için.
1: Peki Mark Rutte ile alakalı değerlendirmenizi alayım ve onunla birlikte de İran'a geçelim. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı çok sert vuracağım dedi Ankara'dan gitmeden önce. Önce Mark Rutte, sonra tabii İran diyelim.
2: Yani şöyle söyleyeceğim, yani Rutte ile ilgili biraz bir hayal kırıklığı kendi gözlerimizde de izleyince de oldu işin doğrusu. Bu kadar Trump'ın kafasına eseni söylemesini, kafasına eseni yapmasını, hatta yanında basın toplantısında otururken hak vermesini ben biraz genel sekreterlik sıfatına bakarak biraz nasıl söyleyeyim, uygunsuz görüyorum. Yani çatlakları
1: zaten orada kalmak
2: birleştiren,
1: için değil mi?
2: Değil mi? Yani hani çatlakları birleştiren, sanki patron geldi kusura bakmayın gibi bir surat ifadesi yüzünde.
0: İdare edin.
2: Yani idare edin. Hiç hani bir yardım ister bir ifade var. Trump yanında makyal tüfek gibi saydırırken yandan hatta bir de izleyicimizden özür dileyerek bir çanak tutma durumu da vardı neredeyse.
1: Zaten babası burada, gibi bir tanımlama kullanılıyor.
2: Yani evet, babası vesaire. Yani
0: bir bunlar, mektubu da ortaya çıkmıştı ya, babacığım tabii, tabii vesaire.
2: Burada Avrupa haklı falan demiyorum kesinlikle ama biraz daha yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın görevi midir orada NATO'yu toparlamak? Yani bütün bu diplomasiyi aman yapmayın etmeyin, işte gelin beraber şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemi aslında Türkiye'nin NATO'daki göreviyle olan veyahut da bağlantısı olan işleri idare etmek. Evet. Yoksa Avrupa ile Amerika arasındaki krizi toparlamak aslında biraz
0: genişi değil.
2: Değil. Yani genel sekreterin ben o anlamda biraz eleştiriyorum kendisini. ve bu anlamda çok etkisiz görüyorum. Valla kimse de kusura bakmasın, bir hayli etkisiz olduğunu gördük. Yani çok büyük bir kriz çıkabilecek. Yani hep söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın toparlamasıyla biz aile fotoğrafını gördük diye bile düşünüyorum.
0: O yüzden zaten Ankara'ya büyük bir umutla ve heyecanla
2: tabii,
0: geldiler.
2: Tabii tabii. Ve ben şunu da söyleyeyim, bir futbolda da bir biliyorsunuz, siz daha iyi bilirsiniz bu arada. Futbolda da şöyle bir terim de var.
0: Kesinlikle
2: yani,
0: Yağmur hepimizden iyi bilir yani.
2: Doğru. Çalışılmış pozisyonlar kapsamında geldi Trump. Yani aslında bu, ben çok çalışıldığını düşünüyorum bu işlerin. Hani kesinlikle o Trump'ın hep alışkın olduğumuz birden o ani çıkışları vesaire, bir spontane gelişen bir durum değil bu. Yani çalışılmış tek tek. Pozisyonlar çalışılmış, işte ne söyleyeceği, kime nasıl tepki vereceği, tepkisi ona karşı ne yapacağı, ben bu şekilde düşünüyorum. Avrupa'yı sıkıştıracağım diye geldi ve bu %5 meselesinde iyice ne Trump kaldı ne Rubio kaldı, hepsi ben bir ara Rubio'nun bir toplantısına denk geldim, orada da %5 meselesini anlatıyordu. Yani bu anlamda Rutte'nin bu kadar etkisiz oluyor olması, bir genel sekreterin bu kadar etkisiz oluyor olması, Trump'ın gölgesinde bu kadar kalıyor olması. Yani burada aslında Avrupa'nın açmazlığını da gösteren bir durum.
0: Siyasetsizliğinin ve açmazlığının.
2: Bir siyasetsizlik, bir işte dediğim gibi tamamen kendisini Türkiye'ye ve Amerika'ya bağlamış bir NATO ki biz şimdi hep söylüyorum, bir yandan da işin fiziki boyutunda düşünmek lazım Yağmur Hanım. Hani burada bir Allah göstermesin, gerçekten NATO'nun savaşa girdiği bir zaman kim dövüşecek? Ben hep bu soruyu soruyorum.
0: Ya yani o yüzden Türkiye ve Amerika...

0: başkadan başka.
1: Adil
0: tabii ki bekliyoruz istersen.
1: Adalet arayışımız var tabii.
0: Yani aynen öyle. Yani Rutte ile ilgili hani gerçekten hayal kırıklığı bende bu yönde oldu. Hani bu kadar her şeye baş sallayıp ve şu açıklamayı da yapıp işte biz Ukrayna'ya da 80 milyar dolar verdik. Bundan sonra Ukrayna devam edecek savaşmaya ve ben Zelenski'den hiç böyle sevinç gösteren bir ifade de görmedim. Yani çünkü o da şunun farkında ki Ukrayna'nın da kaynakları, insan kaynağı tükeniyor. Verin silahları, hava savunma sistemleri.
2: Yani ama Rutte Ankara'ya da gelmeden önce işte gündemimiz aynı zamanda Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi olacak dedi. Yani Zelenski de bunu bilerek geldi ama tabii zirveye ilişkin Zelenski'den yansıyan bu yönde bir gelişme olmadı.
0: Yok yani hani çok da böyle Rutte'ye de dediğim gibi hani gerçekten eleştiriler tarafı çok. Bir yandan da Arnavutluk'ta NATO toplantısında şey yapmayalım hocam, hani orada da bir derler ki bu ne kadar Rutte ile ilgili kötü konuşuyor, bunu bir daha almayın falan olmasın. O anlamda da gerçekten yani bir Stoltenberg'in de evet benzer şekilde ama bir denge arayışı da vardı. Bunu da unutmamak lazım. Yani hani burada bir hep söylüyorum ya, yani bu gerçekten Ankara'da olması şans. Başka bir şey değil. Yoksa çok daha birdenbire dağılan, kırılan şeyin yükseldiği bir zirve izleyebilirdik. Bunu da geçelim. İkinci sorunuz da şeyle alakalı, İran'la alakalı. İran, yani evet, burada da İran
2: bir ateşkes ve müzakere süreci başlatılmıştı. Ben şöyle yorumlamıştım. Trump bu bölgeye geldiği için bölgedeki dinamikleri biraz daha kontrol etmek amacıyla bir müzakere süreci başlattı. Ben çok inandırıcı bulmuyorum demiştim. Gerçekten de gider ayak vuracağım dedi. Müzakere ve ateşkes benim için bitti dedi. Bence ki zaten
0: yoktu diyor.
2: Yoktu yani. Evet, yani. Biraz şeye döndü bu hani. Şaka yapmıştım ben aslında, döndü biraz. Gerçekten de süreç aynı şekilde başa döndü. Ve şöyle gelişmeler de oluyor. İlk bölümde ABD'nin İran'a yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ifade etmiştim ama tam tersi, hem ABD'li yetkililer hem de Axios kaynakları ABD'nin vurmadığını söylüyor. Kuveyt ve Bahreyn'in İran'a yönelik ortak bir saldırı düzenlediği ifade ediliyor.
0: Bu kötü haber.
2: Bu Körfez'de neler oluyor sorusunu bir Körfez'de neler oluyor diye yazabiliriz.
0: Tabii yani şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak başladığı vakte bakın, NATO'nun toplantısının gecesi saldırı başlıyor. Gündüz de ağzıyla söylüyor zaten vuracağım diye. Ve burada hem NATO'ya da bir aslında az önce hocam söyledi yani NATO'ya da bir yanımda değildiniz meselesi verdi. Ama şimdi siz de söylediniz, haberleri de arkadaşlar sağ olsunlar rejiden size iletiyorlar. Ya bu Körfez ülkelerinin saldırı yapmış olması işi başka boyuta taşır.
1: Evet.
0: Şimdi burada bir kasus belli durumu mevzubahis olacak. Bir savaş sebebi söz konusu olacak. Net. Ve bu anlamda da Körfez ülkeleri inşallah karışmaz bu işin içine diye defaatle başından beri de söylüyoruz. Bu tam olarak o soykırımcı İsrail'in istediği iş. Karışması ülkelerin tek tek, hem Körfez ülkelerin birbirleriyle, İran'la, yani bu şekilde bu saldırıya katılmış olmalarına İran mutlaka yanıt verecek Damla Hanım. Ve şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz daha kısıtlı yanıt verdiğini aslında biliyoruz biz. Ama burada onların dersini vermek adına Körfez ülkelerine, yani siz nasıl böyle bir şey cüret ettiniz? Ağır bir, belki bu gece bir balistik füze saldırısı izleyebiliriz. Yani benim gerçekten şimdi endişelerim biraz daha arttı. Bu anlamda hiç beklemedik bir şekilde işte İsrail tarafından planlanan o oyun mu acaba sahneye konmaya başladı? Umarım böyle değildir.
2: Yani evet, bu açıklamaların İsrail'den geldiği de iddia ediliyor başka kaynaklarca. Yani Körfez İran'ı vuruyor açıklamalarının da İsrail basınında da yer aldığı ifade ediliyor.
0: O zaman onu bir düşünmek lazım ama inşallah gerçekliği yoktur. Yani bunu söyleyeyim çünkü Körfez
2: ama bazı hedeflerin de vurulduğu ifade ediliyor.
1: Akış üzerinden yani bir hatırlarsak.
2: Gelen açıklama şu yönde: Körfez ülkeleri İran hedeflerine yönelik ortak hava saldırıları düzenliyor. Bahreyn, Kuveyt ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri uçakları İran topraklarındaki çeşitli hedefleri vurdu.
0: Yani bu işte dediğim gibi yani bir İsrail'in oyununa geldiler demektir. Zaten hep söylüyoruz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkışını hatırlayalım.
2: Evet.
0: Bunların dümen suyuna girişini hatırlayalım. Yani burada boyundan büyük işlere kalkışıyorlar. Tam olarak bunu söylemek lazım. Nasıl Güney Kıbrıs konuşuyoruz, boyundan büyük işlere kalkışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail'in ağzına bakarak.
2: Kuveyt de o şekilde ama Bahreyn'den.
0: Bahreyn'de de biliyorsunuz yani oradaki yapı da çok enteresandır. Bir yandan içinde Şii nüfus da var. Çok kolaylıkla kırılıma gidebilecek ülkeler bunlar. Birleşik Arap Emirlikleri adı üstünde. Çünkü orada bazı emirlikler, biz bu savaşın içine girmek istemiyoruz, İsrail'e yan olmak istemiyoruz. Hatta bir arada şunu konuştuk, hatırlayın.
2: Tabii.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nin dağılabileceği yönünde de bir fikir ayrılıkları o zaman da konuşmuştuk. Yani bu anlamda hangi akla hizmet böyle bir şey yaptılar? Umarım dediğim gibi haber İsrail kaynaklıdır ve her zamanki gibi şey taşıyan bir dejenere etmeye yönelik bir sahte bayrak

0: işidir. Ya bu anlamda çünkü İran buna mutlaka ağır şekilde cevap verecektir. Ve bununla alakalı olarak da evet, Amerika Birleşik Devletleri şu anda sürdürmekte olduğu benim silahlı diplomasi dediğim bir dönemdeler. Yani masada birbirlerine bir diş geçirmeye çabalayan, Hürmüz'deki kontrollerini de tutmaya çabalayan bir İran var. Zaman zaman ufak sürtüşmeler yolla gece de gördüğümüz üzere ve ondan önceki gece de gördüğümüz üzere böyle bir çatışma meselesi gündeme geliyor. İşte İran tankerler kendilerine habersiz geçerse onlara saldırıyor. Bu saldırıların geldiği işte Keşmodos olsun, Sirik olsun, Bender Abbas olsun, bu bölgelere yönelik Amerikan hava saldırısı izliyoruz. Arkasından İran biz cevap vereceğiz diyor ve sabaha bir şey kalmamış oluyor. Evet. Ama şimdi Körfez ülkelerinin bu şekilde saldırıya katıldılarsa bu işi başka bir mecraya taşıyacak. Ben ondan korkuyorum. İran daha ağır biçimde cevap verecektir. Çünkü Amerika ile olan bu sürtüşmesi başka iş. Ama Körfez ülkenin işin içine girmiş olması büyük ihtimalle, eğer Birleşik Arap Emirlikleri vuracaksa ben bu gece İsrail'i vuracağını da düşünüyorum işin doğrusu. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki bu Körfez ülkenin arkasında kimin olduğunu, kimin ittiğini. Ve bu anlamda da vallahi uzun bir gece olacak diye düşünüyorum.
1: Şimdi Körfez ülkeleri buradaydı biliyorsun, Ankara'da. İstanbul'u işbirliği girişimi 2004'te İstanbul'da zirve yapıldığında İstanbul işbirliği girişimi adıyla 4 ülke NATO zirvesi kapsamında toplantılara katılabiliyor. İşte Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla NATO'ya müttefik ülkeler bağlamında buradaydılar. Dolayısıyla böyle bir zamanlamayla peş peşe olması bir kurgusal bir durum mu var diye düşünülüyor. Ama şeyi hatırlamak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şunu açıkladı. 3 ticari gemiye İran müdahale etti, vurdu. Biz de onları cezalandırmak için vurduk dedi. Ona karşılık olarak da İran Amerika'nın müttefiki olan Arap ülkelerini vurdu. Yani bu bahsettiğimiz ülkeleri vurdu.
0: Üstleri,
1: üstleri, yani oradaki askeri üstleri.
2: Ama sivil hedefler de vardı.
1: İşte 85 ayrı noktayı vurduğuna dair bir haber okuduğumu hatırlıyorum. Dolayısıyla İran Amerika'ya cevap vermek için, İsrail'e ve Amerika'ya cevap vermek için Arap ülkelerini vuruyor. Amerika'nın dostu olan müttefik Arap ülkelerindeki tabii ki sivil hedefleri de vuruyor, askeri hedefleri de vuruyor. Onların da tahammülünün zorlandığını biliyoruz. Türkiye bütün ağırlığını politik olarak bu ülkelerin bu savaşa girmemesi, sabırlı davranması konusunda veriyor ve bunu da yaparken de aslında Amerika'ya da bu konuda bir telkinde bulunuyor. İran'a da telkinde bulunuyor. Yani bu bir anda patlak verirse bu birden bölge savaşına döner. İsrail aradan çekilir, Amerika çekilir. Bu defa Müslüman ülkeler, ümmet birbirini vuruyor olur.
2: Trump da buna ilişkin Erdoğan Bibi'yi sevmemesine rağmen müdahil
1: savaşa
2: olmadı
1: girmedi,
2: dedi.
1: Girebilirdi. Ama girmedi dedi. Yani çünkü Türkiye'ye karşı da sahte bayrak operasyonları yap. 4 füze düştü buraya.
0: Doğru.
1: Yani. Ve bu tür şeyler denenebilir nihayetinde. Ama mesela Trump dedi ki İran'la ilgili olarak kuşkusuz saldıran Amerika ve İsrail. Dolayısıyla her durumda haksızlar. Türkiye bu konuda da çok tavrını net koyuyor. İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili hocam benim okuduğum makaleler ve bilgiler de o yönde. Hürmüz Boğazı'nda bir statü oluşturmak istiyor İran.
0: Evet.
1: Para almak istiyor. Bir statü oluşturmak istiyor. Şimdi NATO'dan çıkan karar serbest geçişin devam etmesi yönünde. Yani İran'ın nükleer gücü olmayacak. İran Hürmüz Boğazı'na bu şekilde bir statü koymayacak.
0: Hocam deniz hukukuna uygun olan da o zaten.
1: Zaten öyle olan da oydu. 82. Ama burada şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi Trump Avrupa ülkelerine, NATO ülkelerine gelip bana yardım etmediniz diye kızıyor. Ve bundan dolayı da NATO'daki ittifakı bozma tehdidinde bulunuyor ama bu tamamen haksız bir şey. Çünkü bu NATO'nun savaşı değil ki.
0: Doğru.
1: Amerika ve İsrail gitti İran'a vurdu. Sonra Hürmüz'de sıkışınca gelin bana yardım edin ve NATO'nun 5. maddesi olur mu? Bu bizim savaşımız değil.
0: Doğru.
1: Ve Türkiye de burada çok net bir şekilde NATO'yu ilgilendirmeyen bir NATO üyesi bir ülkenin 3. bir ülkeyle girdiği savaş NATO'nun savaşı değildir. Çünkü saldıran sensin zaten.
3: Ve Amerika'ya saldırmadı da.
1: Amerika'ya da saldırmadı. Gidip sen saldırdın. Dolayısıyla burada hem bir manipülasyon hem her şeyin birbirine çok girdiği bir durum var. O yüzden buna bu netlikte, berraklıkta bakmak gerekiyor. Türkiye o yüzden mesela Türkiye de Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu söylüyor. Sen benim komşum olan bir ülkeye gelip saldırıyorsun ve ondan sonra diyorsun ki NATO gelsin yardım etsin. Yani olur mu?
0: Benim bu biraz da endişelerim Fadime Hanım işte
1: Ukrayna
0: bu
1: yani için de benzer bir şey
0: bu ülkeler

0: kodları, Amerikan hedef göstermesi.
1: Amerikan kodları.
0: Aha, yani tamamen bunlarla hareket ediyorlar ve bununla beraber de işte burada bir takım hatırlayacaksınız.
1: Her biri bir Amerikan üssü diyebilir miyiz o halde?
0: Ya, tabii böyle yani şunu da söyleyelim, yani Amerikan uçaklarını düşüren de kim olduğunu da hatırlayalım. İki tane F-15'de bir yine müttefiki dediği bir Arap ülkesinin pilotu evet. düşürmüştü. Hani burada da işler gerçekten bir anda istemedikleri boyuta çığırına çıkabilir. Çok bunlar tehlikeli zamanlar. Yani böyle bir benim savaş tarihine baktığımız zaman böyle birdenbire aslında sınırlı bir çatışma olarak başlayan ancak sonrasında bir anda ateşin yayılmakta olduğu, bir anda raydan çıktığı veyahut da köprüden önceki son çıkış dediğimiz alan. Yani beni endişelendiren konu bu. Burada ne kadar hakimler, yani Amerikan uçaklarıyla beraber ne kadar beraber hareket edebilecekler. Bir sivil hedefler İran'da, bu arada onu da gördük yani, bildiğiniz gibi İran'da sivil kayıpları da var.
1: Okulu vurulmuş.
0: Yani onları vurduysa bu işe tekrar bir cevap olarak daha ağır biçimde cevap vermesi, birdenbire o işin alevlenmesi. Çok güzel ifade ettiniz, Amerika ve İsrail'de çekilir kenardan.
1: Türkiye maalesef ona çok çok dikkat ediyor. Ya tabii hani bu siyasi silahlanma, savunmanın bu kadar güçlenmesi bir hazırlık hali. Dünya çılgın bir şekilde silahlanıyor.
0: Doğru.
1: Hani belli kutuplar, belli devletler, büyük bir gerilim ve bu gücün, bu askeri gücün hani siyasi bir akılla yönetilmemesi halinde elbette büyük bir faciadır yani. Allah muhafaza. Hani o yüzden biz niye NATO'ya bu kadar önem veriyoruz? NATO sonuçta hali hazırda dünya üzerinde en güçlü, en uzun ömürlü olan,
0: doğru,
1: hala aktif işte tatbikatlar, o koordinasyon. Hani şu anda siyasi bir sıkıntı var NATO'da ve devamlılık konusunda bir sıkıntı var. Ama onun dışında aslında bir
2: güvenlik konsepti.
0: Devam eden bir
1: mekanizma,
0: doğru.
1: Ve mekanizma hala cari. Hani güçlü olsun ki caydırıcı olsun şeklinde Türkiye yaklaşıyor. Yoksa hayda biz de silahlanalım değil.
0: Yani Fadime Hanım, yine burada bir Sayın Cumhurbaşkanı açıklamanın arasında bir satırda bir şey vardı. Gönlümüz boğazında gerekirse mayın temizlemeye yardım edelim. Tabii. Yeter ki çatışmayın. Yani tamam, NATO olarak müdahale edelim. Yeter ki Somali'deki gibi bir barış misyonu oluşturabilir. Ben biraz sanki Trump'ın işi NATO'yu yıkma çabasını da öyle görüyorum. Yani ben toparlayamadım.
1: Içinde, İran içinde hatta Gazze, hani İsrail'in sebep olduğu bölge sorunları, doğru, içinde Cumhurbaşkanı iki şeyi birlikte söyledi. Evet, Ukrayna'ya biz destek vermeye devam ederiz. Çünkü o işgal edildi.
0: Doğru.
1: Ama iletişim kanallarımızı biz Rusya'yla hani uzlaşma, anlaşmak için de kullanırız. İran için de aynı şeyi söyledi. İsrail ve Lübnan için de hani bu saldırganlığın durdurulması ile ilgili dünyaya bir çağrı.
0: Doğru. Yani Fadime Hanım, Rusya meselesinde de yine çok önemli bir nokta hatırlattınız aslında. Yani burada da şunu da söyledi. Rusya'yı dışlamayın.
1: Tabii.
0: Yani çok uzun zaman önce Sayın Cumhurbaşkanı söylemiş olduğu iş.
1: Evet, evet.
0: Bu işlerin buraya geleceğini gördü ve söyledi bunu. Yani dışlamayın bu kadar Rusya'yı. Düşman ilan etmeyin.
1: Evet.
0: Buyurun. Yani bugün aynı şey İran üzerinde deneniyor. Yine yatıştırmaya çabalayan bir Türkiye görüyoruz. Ancak işte bu işleri yolundan çıkartmak, o sinir uçlarını kaşımak adına da her şeyi yapan bir İsrail. Yani dönüp dönüp oraya tekrar aynı yere geliyoruz. Ya umuyorum bu çatışma bu gece böyle öbürleri gibi sönümlensin. Çünkü gerçekten dönüşü olmayacak bir çatışma yine bu.
2: Fadime Hanım, yani tam olarak ne olduğu da belli değil ama İran'a yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Trump ben vuracağım dediği için elbette her bir saldırının ABD'den geleceği beklentisi var. Ama bazı yerel kaynaklar da ve İsrail kaynakları da bu saldırıların Körfez ülkelerinden, özellikle Kuveyt, Bahreyn'den gelebileceği yönünde.
1: Yani İsrail bunu böyle söyler, hani manipüle edebilir, sahte bayrak operasyonları yapabilirler. Çünkü hakikaten İsrail bu savaşın sürümlenmesini değil yayılmasını ister. Amerika da kendisi peşi sıra onun için savaşmasını ister. İsrail'in bambaşka bir ajandası ve motivasyonu var. Ama hani İran'da da tabii şöyle bir şey var. Şimdi Hamenei'nin
2: cenaze törenleri sırasında, yani hem tören hem bugün de defin işlemleri vardı.
0: Doğru.
1: Evet, Hamenei'nin hani uzun süren, çünkü 28 Şubat'ta hayatını kaybetti Ali Hamenei. Ve o günden bu yana kaç ay geçti?
2: 6 ay oldu, değil mi?
1: Evet, hani cenaze, toprağa, kabre yeni konulacak. Dolayısıyla duygusal olarak da hassasiyetin hem yüksek olduğu bir dönem. Ama İran içinde...
2: Şu an aslında hani o cenaze töreni o kin duygusunu yeniden de diriltmiş midir aynı zamanda?
1: Kuşkusuz ama hani İran'dan yeni gelen bir arkadaşla karşılaştım. O şey dedi, yani İran'ın da savaşmaya ihtiyacı var dedi.

0: İran hani savaşın hani anlaşma İran yönetimini çok arzu ettiği bir şey değil. Çünkü şey bittiği anda, savaş bittiği anda, bu hani düşmanın ortadan bir anlamda kalktığı anda toplumu bir arada tutmak, toplumun talepleri ve itirazlarıyla baş edecek bir
1: Tekrar
0: siyasi
1: sokaklara çıkacak bir
0: mekanizmanın,
1: İran, doğru.
0: üstelik hani neden bu bizim başımıza geldi kısmı tartışması var. O muhaliflerin en çok dile getirdiği konulardan birisi bu direniş hattı denilen işte Husiler, Haçlı Şabi,
1: Şii ihlali
0: Hizbullah,
1: meselesi gibi.
0: Şii
1: Evet.
0: ihlali meselesi için biz neden ülkenin kaynakları İran için harcanmıyor da ülke dışındaki bu Şii ihlali için biz
1: Rejim ithali
0: bunları
1: adına, doğru.
0: besliyoruz diye bir tartışma, sorgulama çok somut olarak ortaya çıkmış durumda. Ve hani bu uzlaşmanın temel şartlarından biri olarak da İran hep biliyorsun hani Hizbullah meselesini, Lübnan meselesini ortaya koyuyordu. Hani orada da ateşkes olsun. Hani Lübnan'ı korumaya devam etmek istiyor. Daha doğrusu Hizbullah'ı korumaya devam etmek istiyor. Hani çoklu bir şey var. Çoklu değişkenlerden oluşan bir düzlem bu. Ama onların hepsi aslında sahada değişiyor. O yüzden de hani şimdi Hizbullah ve Lübnan meselesini ayrıca konuşman lazım.
1: Suriye'yi ekleyin
0: Irak'taki,
1: oraya. Doğru.
0: Suriye'yi ekle, Suriye şimdi Şara, işte Macron gitti, ilk Avrupalı devlet başkanı Suriye'ye gitti. Orada bir istikrar ve refah ve düzen
2: Yeniden inşa
0: kurulmaya
2: etmiş.
0: çalışılıyor. Dünyanın kabul ettiği bir devrim ve
1: Doğru.
0: devlet başkanlığı pozisyonu var. Şimdi oranın istikrara ihtiyacı var. Sen orada tekrar bir Şii-Sünni hattı oluşturmaya kalkarsan, ki bunu yaptı. Suriye'de 1 milyondan fazla Sünni'yi öldürdü İran.
1: Doğru.
0: Şimdi bunu söylemeyecek miyiz? Çok büyük katliamlar yaptı. İran yaptı.
1: Şara da söyledi, Fadime Hanım zaten bununla alakalı olarak da konuştu. Bir de Hizbullah Suriye meselesi de gündemde. Yani bugün
2: Evet.
1: aslında
2: Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Lübnan Başbakanını İstanbul'da kabul edecek. Bu da önemli
0: dolayısıyla
2: bir
0: bunların
1: doğru
0: hepsi o
1: konuşacak.
0: değişkenler böyle. Hani Türkiye bütün bu değişkenleri tek tek büyük emekler vererek sahada da basada da bu değişkenleri hani uzlaşma, anlaşma için, istikrar için, siyasi istikrar, ekonomik refah, bölgesel bir terörden arınma, refah için bölgesel sahiplenme diyoruz ya o doktrine. Bunun için o değişkenleri tek tek değiştirmeye çalışıyor. Çok büyük emek var sahada. Göze görünmüyor. Yani Suriye devrimi durup dururken olmadı.
1: Doğru.
2: Peki
0: İnce acının üstüne.
2: Damla Hocam, Körfez'de yeniden yaşanacak çatışmalar, hem İran Körfez ülkeleri, hem İsrail, hem ABD, tüm bu denklem nereye gider?
3: Yani şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Aslında Amerika ve İran arasında bir barış anlaşması yapılmamıştı. Biz buna daha çok bir mutabakata giden süreç olarak değerlendirmiştik. Bir münazara, bir mütareke olarak görüyorduk. Ve olumlu da gittiğini açıkçası hani gelen açıklamalardan anlıyorduk. Fakat tabii şu da var ki her ne kadar biz bu barış sürecini giden bir yol gibi görsek de İsrail tarafından bunun kesinlikle istenmediğini de zaten biliyorduk. Yani burada Donald Trump üzerinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerinde İran'la bir barış anlaşması yapılmaması yönünde bir İsrail lobisinin baskısı olduğunu da biliyorduk. Yani oluşabilecek bir engel karşısında bu engelin en temel sebebinin elbette ki İsrail olduğunu da söylüyorduk. Dolayısıyla şimdi bu çerçevede bakarsak, yani henüz bir barış anlaşması yapılmamışken ama barışa giden bir ateşkes süreci yaşanıyorken yeniden bir kıvılcım ya da
2: Bir
3: şu anda işte
2: ateşkes bitti benim için dedi Trump.
3: evet, yani o yani bir söylem bile pek çok şey değiştirebiliyor çünkü. Ve özellikle belki de işte Hamene'nin cenazesinin bekletilmesi, yani cenazeden sonra belki de bu olayın yaşanması da elbette düşünülmesi gereken bir şey. Yani tabii ki burada pek de iç açıcı şeyler ortaya çıkmıyor. Elbette biz istiyoruz ki bir barış olsun, bir süreç olsun. Fakat anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hatta şunu söyledi. İran sürekli yalan söylüyor dedi. Şimdi sürekli yalan söylüyor dedi.
0: Sözlerine güvenilmez.
3: Evet,
2: Çok ağır hakaretler
1: Aynen.
3: Çok büyük
2: etti.
3: şeyler
2: Yani
3: söyledi. Yani
2: pislikler gibi çok çirkin
3: evet,
2: ifadeler kullandı.
3: ciddi hakaretlerde bulundu.
0: Ama oraya bir parantez açabilir miyim? Hani benim de duyduğum şeyler, genelde böyle güvenilir kaynaklardan duyduğum şeyler, hakikaten bir masada bir şey konuşuluyor, bir konuda uzlaşılıyor. Sonra masadan kalkılıyor, diyorlar ki biz bir konuşalım Tahran'la, yani başkentimizde konuşalım deniliyor. Sonra hiç o şey konuşulmamış gibi her şey havada uçuşan meselelere dönüşüyor. Hı hı. Hani bir böyle bağlayıcı masada bir sorunu halletmekle ilgili İran'ın yönetimsel bir sorunu da var.
1: Acem taktiği değil mi? Bir Fadime acem Hanım, 20 yıldır böyle taktiği, zenginleştirdi
0: bir
1: yani doğru.
0: Bir taraftan acem taktiği, bir taraftan da o ikili yapı var ya işte, hı hı, paralel doğru yapı. Peki, sen yani Dışişleri Bakanı'yla, dışişleriyle konuşuyorsun. Ama dini liderlik o işi olmaz diyor.
1: Arkada Sepah var yok daha ya, doğru.
3: Öyle. Peki, buyurun hocam. Çünkü içeride de sizin de söylediğiniz gibi hocam, yani içeride bir siyasi otorite henüz bence yok. Hı. Şimdi siyasi otorite olmadığı gibi aynı zamanda bence yine göz ardı edilen konulardan bir tanesi de Şii ekseninin güçlü olması. Şimdi tamam, Amerika Birleşik Devletleri bir muhatap, yani kendisine bir muhatap buldu. Evet, görüşüyorlar. Fakat burada ki hatta Pakistan biliyorsunuz çok ciddi anlamda bir emek sarf etti. Hı hı. Fakat hatta en son görüşmelerinde bile hatırlayın çok kritik bir görüşme sağlandı ve hatta orada yüz ifadesinden bile daha anladık.
0: Çok iyi hatırladım.
3: Evet, bir olumsuzluk, bir sıkıntı olduğunu, hatta arabuluculuk yapmaya çalıştığını ama
0: yapamadı. Çünkü masadan kalktılar yani.
3: Evet, evet. Yani bu aslında bize şu ana yönelik bazı sinyalleri veriyordu. Hı hı. Ve şimdi geldiğimiz noktaya bakarsak eğer Yağmur Hanım, maalesef bence burada birincisi İran'daki yönetim anlayışının şu an kim ve ne tarafından olduğunu bilmek önemli. Çünkü Amerika'nın ya da herhangi bir ülkenin İran'la görüşme yapacağı zaman karşısında muhatap aldığı grup kim? Önce bunu belirlemesi lazım. Belirledikten sonra da muhatap olduğu ya da anlaşma sağlayacağını düşündüğü grubun ülkesindeki karar merciğini etki edip edemeyeceği. Çünkü biliyorsunuz orada dini bir irade var, dini bir rejim var. Burada dolayısıyla hani sadece hükümetin ya da işte Dışişleri Bakanlarının onayı değil, aynı zamanda bir çeşit hani monarşik yönetim gibi de düşünebiliriz bunu. Belki İngiltere, yani Birleşik Krallık'ta da biliyorsunuz bir hükümet var ama aynı zamanda da bir krallık var, yani kraliyet var. Şimdi dolayısıyla burada da buna benzer bir yapıyla karar alırken ya da bir karar aldıktan sonra uygularken de bu aktörlerin de ortak karar alması gerekiyor. Yani tek başına tek bir grubun, merciğinin karar alması yeterli olmuyor. Dolayısıyla buradaki dinamiği anlarsak savaşın bundan sonraki seyrini de daha iyi anlarız.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce bir görüntü var, onu ekranlara getirmek istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladığı sırada böyle nefes kesen görüntülere imza attı. O görüntülere ilişkin nasıl saniye saniye koordinasyon yapıldığını Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Şimdi o görüntüleri ekranlara getirelim.
4: Son 45. 4-6 diyenler serbest. Şimdi son 25. Takatini alıyorum. 22 saniye. 15 saniye.
5: Merhaba. Eşya.
4: Yıldızları son 10 saniye. 10 saniye.
2: Çok güzel. Çok kısa birer cümle değerlendirme alacağım. Böyle saniye saniye o sesi kulaklarına verilmiş olması pilotların, bir cümleyle Damla hocam.
3: Kesinlikle çok önemli bir mesajdı. Asla da hayatları boyunca unutamayacaklar bence bu anı.
2: Değil mi Fadime Hanım? Hatta şey, heyeti korkuttuk gibi yorumlarda yapılmış.
0: Yok, yani sesi biz de duyduk çünkü hani yayın esnasında. Hani görsel olarak da çok güzeldi zaten. Ama hani havaya hakimiyet, kullanılan uçağa hakimiyet, alana hakimiyet, bunların hepsi işte Türkiye'nin başardığı o mükemmel zirve hali.
2: Yani havada aslında bekliyorlar, açılıyoruz diyorlar değil mi? Doğru. Nasıl bir koordinasyon?
1: Ben şunu söyleyeceğim, yani zaten konuşmaları değerlendirdi hocalarım. Sahadaki asker için hava kuvvetleri şu anlama gelir: omzumuzdaki melekler. Allah kanatlarına zeval vermesin.
0: Amin.
1: Gerçekten o kadar önemli ki hava kuvvetlerimiz. Peki. Bir gurur kaynağı.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bülent Atasever, Fadime Özkan ve Damla Taşkın, hem NATO Liderler Zirvesi'ni sahada takip ettiğiniz, hem burada kıymetli görüşlerinizi aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden kıymetli izleyicilerimiz, size de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bambaşka bir gündemle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ankara'dan iyi akşamlar.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar. 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu, o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Arabanı

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımlarına devam etti. Sosyal medya hesabından bir teşekkürü var Ankaralılara. Alınan tedbirlere karşı hoşgörüleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankaralılara teşekkür etti. Mesajlarını paylaşacağız birazdan. Türkiye dünyanın diplomasi merkezi misyonuna yeni bir halka eklemeye devam ediyor. Yarın Lübnan Başbakanı Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da ağırlayacak Lübnan Başbakanı'nı. Bakacağız detaylara birazdan. ABD dün yine İran'a saldırdı. 14 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde yine bölgeden patlama sesleri geldiğine dair bilgiler var. Yerel kaynaklardan, daha yetkili kaynaklardan onaylanmadı ama bakacağız sahadaki son duruma. Sorumuz da bu: savaş yeniden mi başlayacak? Müzakere devam edecek mi? Bakacağız. Piyasalarda bir Trump etkisi var. Başlığı böyle attık çünkü Trump'ın saldırıları, İran'ın tehditleri piyasaları tekrar hareketlendirdi. Altında düşüş var. Petrol fiyatları yine yükseldi. Peki önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Ona da bakacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO zirvesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Zirve boyunca alınan tedbirlere hoşgörüleri nedeniyle Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin NATO için merkezi bir aktör olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmelerin somut çıktılarına ilişkin de beklentilerini paylaştı.
1: Dünyanın gözü kulağı Türkiye'deydi. Tarihi NATO zirvesi başarıyla tamamlandı. Uluslararası diplomasinin kalbi iki gün boyunca Ankara'da attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından Ankaralılara hoşgörüleri için teşekkür etti.
2: Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir. Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir mesaj paylaştı. Zirvenin dünya dengeleri açısından kritik bir süreçte gerçekleştiğini hatırlattı. İttifakın daha güçlü ve hazırlıklı hale getirilmesinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtti. Türkiye'nin küresel dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.
2: Türkiye olarak biz de sahip olduğumuz tecrübe, askeri kabiliyet ve gelişen savunma sanayisi altyapımızla bu sürece en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmelere ilişkin de olumlu mesajlar paylaştı. Kaan uçağı ve F-35 programına ilişkin beklentileri dile getirdi.
2: Özellikle zirve vesilesiyle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren kıymetli dostum, ABD Başkanı Sayın Trump'la gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere, savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun, somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.
1: Erdoğan, savunma harcamalarının 2030'dan önce %3,5 seviyesine çıkarılacağı taahhüdünü yineledi. Çelik Kubbe projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayrıldığını da açıkladı. Bölgesel gelişmelere ilişkin de net mesajlar verdi.
2: Ayrıca belirtmek gerekir ki Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barış için iletişim kanallarını açık tutarken, İran-ABD sürecinde itidal, diplomasi ve kalıcı barışı, Gazze, Lübnan ve Libya başlıklarında da ateşkes, istikrar ve çok taraflı işbirliği yaklaşımını savunmaya devam etmektedir.
0: Tam ifadesiyle diplomasi fırtınası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu süreç içerisinde pek çok liderle görüştü. Görüşmeleri devam edecek, yarın da var dedik.

0: paylaşacağız onun detaylarını. Kimlerle görüştü peki Cumhurbaşkanı Erdoğan? O diplomasi trafiği, diplomasi fırtınası içerisinde hangi liderler vardı? Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump tabii o görüşme dünyanın gözü de bir yandan o görüşmedeydi. Yine İtalya Başbakanı, Kanada Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Slovakya Cumhurbaşkanı, İngiltere, Almanya, Suriye, AB Komisyonu Başkanı ayrıca yine NATO Genel Sekreteri, Karadağ Başbakanı, Bulgaristan Başbakanı, Arnavutluk Başbakanı, Kanada Başbakanı da söyledik az önce. Bütün isimlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirve marjında. Elbette yine bu görüşmeler içerisinde ülkeler arasındaki ikili ilişkiler, yapılan anlaşmalar ki bu noktada savunma sanayi çok ön plana çıktı. Gelen bütün liderler özellikle Türkiye'nin savunma sanayine dair açıklamaları, övgüleri dünyadaki diğer basın medyada manşetleri de süslemeye devam etti. Hala da konuşuluyor Türkiye'nin savunma sanayi. Bir kez daha buraya vurgu yapmakta fayda var. Lübnan Başbakanı yarın Türkiye'de olacak. Yine önemli bir ziyaret. Olası neler konuşulur, neler görüşülür. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kabul edecek Lübnan Başbakanı. Bakalım detaylara. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Duran, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ın Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Selam'ı İstanbul'da kabul edecek. Ziyarette Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteği bir kez daha yenilenmesi de öngörülüyor. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye döndü. Dönüş yolunda uçak değiştiren Trump, uçakta basına açıklamalarda bulundu. Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahseden Trump, İran'a yönelik saldırıları da değerlendirdi.
1: Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ülkesine döndü. ABD Başkanı Donald Trump yolculuk sırasında Türkiye'de geçirdiği günleri basına değerlendirdi. İngiltere'deki Mendenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
2: Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı.
1: Trump, NATO zirvesinden ve Türkiye'nin misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.
2: O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Muazzam bir birlik ve beraberlik vardı. Oldukça güzeldi.
1: ABD Başkanı, İran'a yönelik saldırıları da değerlendirdi. Tahran'ı bir kez daha tehdit etti.
2: Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz onları 20 misliyle vuracağız.
1: Saldırıların ardından akıllara tam kapsamlı askeri bir çatışma ihtimali geldi.
2: Gerçekten bilmiyorum. Çatışma olursa çok hızlı bir şekilde kazanırız. Bu da meselenin başka bir boyutu. Kazanabileceğimiz birçok yol var ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şeyleri kaldı.
1: Trump, çatışmanın aksine İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
2: Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu zaten.
1: ABD'ye ulaşan Trump, Türkiye'ye geldiği Air Force One uçağıyla dönmedi. Eski başkanlık uçağıyla İngiltere'ye gitti. Burada yeni uçağa geçti. ABD'ye bindiği ikinci uçakla iniş yaptı. Hamle İran saldırılarına karşı önlem olarak görüldü. Trump'ın açıklamalarına göre ise uçak Avrupa'daki üslere gidecek. Askerlere gösterilecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 programına dahil olmasına yaktığı yeşil ışık Yunanistan ve İsrail'de tehlike çanları çaldırdı. Yunanistan'ın tek umudu ABD Kongresi'yken İsrail ise yeni yasal düzenlemeler peşinde.
3: Şöyle ekleyebilirim. Türkiye uçak satın aldı ve gerçekten en iyi uçak.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları endişelendirdi. Türkiye'nin F-35 programına dahil olma ihtimali Yunanistan ve İsrail'i harekete geçirdi. Yunanistan Kongre engeline güvenirken İsrail ise askeri üstünlüğünü koruyan yasal düzenlemeleri devreye sokmaya çalışıyor. Yunan basınından Katimerini, F-35 için övgüler ve vaatler başlıklı haberinde ABD'nin Türkiye'ye kesin taahhütte bulunmadığını yazdı. Taneya gazetesi de perde arkasında bol vaat, siyasi gösteri ve pazarlık yaşandığını belirtti. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün kongre nedeniyle kolay olmayacağını savundu. Muhalif basınsa çok daha sertti. Sultan'a NATO başlığıyla Trump'ın Erdoğan'a neredeyse istediği her şeyi verdiğini ifade etti. Atina'nın F-35 sürecini durdurmak için İsrail'in itirazlarına umut bağladığını yazdı. Estia, Trump Sultan'ın önünde saygıyla eğildi ve F-35'lerin kapısını açtı manşetini attı. Militer, Türk diplomasisi kazanırken Yunanistan'ın tek boyutlu dış politikası Atina'nın elini zayıflattı yorumunu yaptı. Demokratya ise Ankara'dan gelen haberler Yunanistan için kötü ancak bunu başarı olarak sunacaklar değerlendirmesinde bulundu. Atina'nın en büyük beklentisi ise ABD Kongresi. Yunanistan 1996'da kurulan ve 80'den fazla üyeye sahip iki partili Yunan Dostluk Grubu'na güveniyor. En az 18 kongre üyesi bulunan Yunan Dostluk Grubu'nun F-35 satışına karşı çıkmaya hazırlandığı belirtiliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise ekonomist konferanslarında konuştu. Silah satışları konusunda karar verme yetkisinin Washington'a ait olduğunu vurguladı.
4: Türkiye'nin F-35 almasını Yunanistan istemiyor.
1: İsrail'de ise durum benzer. Yedioth Ahronoth'a göre Tel Aviv bu süreçte ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünün korumasını öngören yasal düzenlemelerine dayanacak. İsrail basını yanılmadı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduklarını belirtti. ABD yönetimi nezdinde bu süreci engellemek için yoğun çaba yürüttüklerini ifade etti. Smotrich, Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir ifadelerini kullandı.
5: Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir.
1: The Jerusalem Post gazetesi ise İsrailli güvenlik planlamacılarının sadece F-35'e odaklanmasının yanlış olduğunu vurguladı. Türk elektronik harp sistemleriyle büyük işlere imza atıldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturmak için F-35'lere ihtiyacı olmadığı belirtildi.
6: Bismillah, ateş!

0: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin güvenlik, diplomasi, protokol ve organizasyon gücünü dünyaya gösterdi. 56 bin güvenlik personelinin görev yaptığı zirvede savunma sanayi, TOG, lider temasları ve külliyedeki resepsiyon öne çıktı. Türkiye, dünya liderlerini hem devlet ciddiyetiyle hem misafirperverliğiyle ağırladı. Ankara Zirvesi, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.
1: Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye tüm başlıklarda tam not aldı. Hem diplomasi hem de misafirperverlikte bir kez daha örnek oldu. Türkiye 7-8 Temmuz'da dünyayı ağırladı. 32 NATO ülkesi ve 9 konuk ülke lideri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Türkiye zirveyi güçlü bir ev sahipliğiyle tamamladı. Zirve boyunca Ankara'da güvenlik en üst seviyedeydi. 56 bin emniyet ve jandarma personeli görev yaptı. Havalimanları, oteller, külliye çevresi ve protokol güzergahları güvenlik çemberine alındı. Ankara, dünya liderlerini sorunsuz bir organizasyonla ağırladı. Zirvede Ukrayna, savunma harcamaları ve NATO'nun geleceği konuşuldu. Türkiye sadece ev sahibi değil, stratejik aktör olarak da öne çıktı. Ankara'da verilen fotoğraf, Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını gösterdi. NATO Savunma Sanayi Forumu Ata Kongresyum'da düzenlendi. Türk savunma sanayi ürünleri TUSAŞ tesislerinde sergilendi. Yerli ve milli kabiliyetler NATO heyetlerinin gündemine taşındı. Zirvede protokol detayları da dikkati çekti. Liderlerin ulaşımında limuzin TOG'ların öne çıkması gündem oldu. Türkiye misafirlerini yerli otomobil vitriniyle ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da misafir liderleri Mehteran takımıyla karşıladı. Liderlerin Mehteran'ın tepkileri ise kameralara saniye saniye yansıdı. Daha sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump görüşmesine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump zirveyi başarılı bulduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma mesajı dikkati çekti. F-35 başlığı Ankara'da yeniden gündeme geldi. Liderlerin ikili temasları yakından takip edildi. Protokol görüntüleri ve konvoylar başkentte hareketlilik oluşturdu. Aile fotoğrafında Erdoğan, Rutte ve Trump yan yana poz verdi. Trump'la gerginlik yaşayan İtalya Başbakanı Meloni, akşam yemeğine Trump'la karşılaşmamak için geç geldi. Aile fotoğrafında da Trump'dan uzakta poz vermeye gayret gösterdi. Zirvede Ukrayna'ya destek, savunma harcamaları ve ortak üretim konuşuldu. NATO ülkeleri Ukrayna için 2026'da 70 milyar avroluk destek taahhüdü verdi. Liderler NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarını yeniden vurguladı. Zirvede sadece diplomasi masası konuşulmadı. Külliyede verilen resepsiyonun menüsü de dikkati çekti. Yemekler 2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'ın elinden çıktı. Resepsiyonda Anadolu'nun farklı bölgelerinden lezzetler masaya taşındı. Külliyede yemek sunumu zirve kulislerinde beğeni topladı. Zirvede diplomasi kadar renkli görüntüler de vardı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Norveçli mevkidaşıyla formalı bir görüşme gerçekleştirdi. Dünya Kupası heyecanı Ankara'daki NATO kulislerine de yansıdı. Ankara'da iki gün boyunca sadece bir zirve yapılmadı. Türkiye, dünya liderlerini güvenliğiyle, diplomasisiyle, savunma sanayiyle ve misafirperverliğiyle ağırladı. 56 bin güvenlik personeli sahada görev yaptı. Külliyede diplomasi masası kuruldu, resepsiyonda Türk mutfağı tam not aldı. Yerli ve milli savunma sanayi NATO vitrine çıktı. TOG protokolle boy gösterdi. Türkiye'nin ev sahipliği zirveye damga vurdu. Ankara zirvesi, Türkiye'nin artık sadece masada oturan değil, masayı kuran ve yön veren ülkelerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
0: Başkentteki NATO zirvesi birçok açıdan tarihi önemdeydi. Elbette medya liderlerin verdiği mesajlara, jest ve mimiklere, seremonilere yoğunlaştı. Ama NATO'da bir de perde gerisinde çalışan, önemli kararlara altyapı oluşturan kişiler var.

0: NATO, 1 milyar kişiden oluşan nüfusunu korumak için mücadele eden 32 ülkeden oluşan bir savunma ittifakı. Başkent Ankara'daki kritik zirvede de defansı güçlendirmek için atılması gereken adımlar karara bağlandı. Peki hangi kararlar alındı? NATO 3.0 nasıl şekillenecek?
1: Savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: NATO'nun hem Atlantik kanadı hem Avrupa kanadı Türkiye'nin kıymetini geç de olsa anladı. Gerçeklerle yüzleşti. Bu durum alınan kararlara, atılan imzalara da yansıdı. Türkiye, caydırıcılık mimarisinin omurgasında yer aldı. Gözetim, insansız hava araçları, uzay ve endüstriyel üretim konularında yeni projeler başlatıldı. Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'ın yıldızı parladı. Türkiye savunma ihracatının %56'sını NATO üyesi ülkelere yapıyor. Portekiz'e dev askeri lojistik destek gemisi, İspanya'ya Hürjet, Romanya'ya savaş gemileri, Estonya'da mühimmat fabrikası inşası. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Katma değerli ihracat başarıları bu durumun bir yansıması. Kilo başı bedel Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşıyor. Şimdi kritik zirvenin savunma boyutunu madde madde sizlerle paylaşalım. Halo projesi. Hibrit ittifak katmanlı uzay operasyonları, bir mega uydu takımına entegrasyonu ve bağlantı kurulacak. Türkiye'den TÜBİTAK toplam 300 milyon dolar değerinde iki yeni uydu üretecek. Yerli üretim Alp 300G, Çafrat gibi gelişmiş uzun menzilli radarlar bu noktada öne çıkıyor. ...155 milimetre obüs üretimi. 9 ülke bu konuda birlikte çalışma kararı aldı. Yeni fırlatma rampası ve füze çalışmaları, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 6 ülke ortak çalışma yürütecek. Roketsan, NATO'ya füze üretme taahhüdünde bulundu. Çelik kubbe için 24 milyar dolar. NATO Destek ve Tedarik Ajansı 700 adet PAK-2 ve 200 adet PAK-3 füzesi satın alacak. Türkiye, Sperblok 2 ile muadil sistemler geliştiriyor. Gelecekte NATO Türkiye'den de bu sistemleri satın almaya başlayacak gibi görünüyor. Airbus A400M, A330 MRTT yakıt ikmal uçağı. Çok uluslu proje başlatıldı. Türkiye, Belçika, Hırvatistan, Fransa, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık işbirliği olacak. Drone Edge girişimi.

0: İnsansız sistemlere yatırım artacak. Rutte, 5 yılda 40 milyar dolar yatırım yapılacak. 2027 yılına kadar drone pilotu sayısı 5 kat artırılacak. 10 adet Saab Global Eye AVAX tedariki. Havadan erken ihbar ve kontrol kapasitesi büyütülecek. Konya'da erken ihbar uçakları üssü bulunuyor. Türkiye'de projenin içinde yer alıyor. Ankara'daki tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefikler arasında kısıtlamaların kaldırılması, işbirliğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.
1: Savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: Bu çağrı da zirve bildirisinde karşılık buldu. Meselenin somut hali ise iki ayrı başlık halinde karşımıza çıkıyor. Kritik ham madde kullanımı, galyum, nitrat, titanyum, silisyum, tungsten ve benzerleri. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 NATO müttefiki ortak kullanım, tedarik zinciri işbirliği projesi başlatıyor. NATO Front Door girişimi, tedarik zincirleri sadeleştirilip şeffaflaştırılacak, şirketlerin erişimleri kolaylaştırılacak. Özetle her ne kadar NATO zirvesinde liderler tarafından verilen mesajlar öne çıksa da NATO Dışişleri Bakanları, NATO Savunma Bakanları toplantısı ve üst düzey bürokratlar buluşmasında kritik kararların alındığı, bunların da liderler düzeyinde kabul gördüğü anlaşılıyor. Türkiye'nin yıldızı bu anlamda her geçen gün biraz daha parlıyor. NATO'nun savunma omurgasında Türkiye güçlü bir şekilde yer alıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı zirve dünya basınında gündem oldu. Gazeteler Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında ön plana çıkmasını ve Trump'ın Türkiye'ye övgülerini kaleme aldı.
3: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi uluslararası basında geniş yer buldu. Türkiye'nin artan stratejik önemi, savunma sanayindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik rolü öne çıkarıldı. New York Times gazetesi ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Gazete Türkiye'nin gelişen savunma sanayi ve NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğünü belirtti. Politico'daki haberde NATO zirvesinin sonunda tek bir net kazanan bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Defense 24, Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve gelişen savunma sanayine sahip olduğu belirtildi. Alman Welt gazetesi Ankara'daki NATO zirvesi için Türkiye yeni bir güç faktörü mü başlığını kullandı. Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Erdoğan'ın Trump'ın uzun yıllardır iyi kişisel ilişki sürdürdüğü az sayıdaki liderden biri olduğuna dikkati çekti. Süddeutsche Zeitung Ankara zirvesini NATO açısından kritik bir buluşma diye değerlendirdi. Avrupa ülkelerinin savunma alanındaki yeni yatırımlarını sergileyerek ittifakın güçlendiği mesajını vermeyi amaçladığını yazdı. Alman Tagesschau Erdoğan'ın zirve daha başlamadan prestij kazandığını belirtti. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip vazgeçilmez bir bölgesel güç olarak öne çıktığını ifade etti. Wirtschaftswoche gazetesi ise Erdoğan'ın Trump'a görkemli bir karşılama düzenlediğini aktardı. Karşılamanın samimi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi. İtalyan basınından La Repubblica gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden hayal kırıklığı duyduğunu söylediğini aktardı. Buraya Erdoğan için geldim ifadelerini kullandığını yazdı. Corriere della Sera gazetesi ise Trump sözleriyle NATO zirvesini sarsıyor manşetini attı. İlk sayfasında Trump'ın dostu Erdoğan'la görüştüğünü, Berlin, Paris ve Londra'yı eleştirdiğini aktardı. La Stampa gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerini eleştirirken basına açık etkinliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz ettiğini yazdı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın F-35 açıklamaları ön plana çıktı. Katimerini gazetesi, Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. Sky TV ise Erdoğan'ın NATO zirvesini uluslararası alandaki yerini güçlendirmek ve F-35 konusunu yeniden gündeme getirmek için değerlendirdiği yorumunu yaptı. Siyasi kazananın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ifade edildi. İsrail basınındaysa İsrail Hayon gazetesi Türkiye'yi ele aldı. Türk politika yapıcılarının dip.

0: diplomatik hedeflerin askeri güçle desteklenmesi gerektiğini anladığını belirtti. Türkiye'nin geniş jeopolitik hedefleri için savunma sanayinin temel gövde işlevi icra ettiği savunuldu. Türkiye'nin NATO üyeliğinin ülkenin askeri gücünü önemli ölçüde ilerlettiği belirtildi.
1: İzlanda Başbakanı Prostatoddir, NATO zirvesinde külliyeye gelişi ve çevreye bakışlarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Zirve sonrası Ankara Kalesi'ni gezen Prostatoddir, şehir manzarasını seyretti, fotoğraf çektirdi ve kale esnafının Ankara oyun havalı karşılamasıyla renkli anlar yaşadı.
2: Ankara'daki NATO zirvesinin en çok konuşulan isimlerinden biri İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadottir oldu. Külliyeye gelişi, çevreye bakışları ve Ankara gezisi sosyal medyada ilgi gördü. Genç başbakan zirve atmosferine daha renkli bir detay kattı. Frostadottir'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiği anlar kameralara yansıdı. Makam aracından indikten sonra çevreye bakışları sosyal medyada gündem oldu. O anlar zirve kulislerinin en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi. İzlanda Başbakanı zirve sonrası da rotasını Ankara Kalesi'ne çevirdi. Kalede şehir manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra ise kalede bir restoranda yemek yedi. Frostadottir NATO zirvesi sonrası bir paylaşım da yaptı. Paylaşımında NATO'nun dönüşüm geçirdiğini ve Avrupa'nın daha büyük sorumluluk üstlendiğini vurguladı. NATO'nun üye sayısı ve kolektif savunmaya katkı bakımından daha güçlü bir konumda olduğunu belirtti.
1: Jeopolitik teoriler çerçevesinde yol yapmak her zaman bir güç projeksiyonu aracıdır. Mekanı kontrol eden zamanı kontrol eder. Zamanı kontrol edense savaşı ve serveti yönetir. İşte Trump'ın Erdoğan'a yaptığı yol övgüsünün temelinde de bu var.
3: Şu köprüler, İzmir'e giden köprüler. Bir dakika abi. İzmir'e giden köprüler.
4: Ne var İzmir'de köprüler? Ne var?
3: Tüneller.
4: Ne var? Kim parayı ödüyor?
5: Daha düne kadar yol köprü övmenin bayraktarlığını cesurca Doblolu amcalar üstleniyordu. Bu uğurda aralarında linç edilenler, dalga geçilenler de oldu.
6: Yol yaptı, köprü yaptı. Sen mason musun? Sen siyonist misin? Bunların hepsi Amerika'nın oyunu. Siz ne sanıyorsunuz kendinizi kardeşim ya?
5: Ama bayrağı düşürmediler. Sadece devrettiler. Bu misyon artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın.
7: Buraya gelen yollar tamamen yepyeni, çok güzel yollar. Çok iyi bir lidersiniz. Çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz.
5: Yol yapmak icracı liderler için sadece bir hizmet değil, bir felsefedir. Trump da öyle bir lider ve Türkiye'nin yollarından dem vurması sadece diplomatik bir övgü değil, içinde rekabetçi bir öykünme de var.
8: But for too many of our citizens, a different reality exists.
9: Harika ulusumuzun dört bir yanına yeni yollar, otoyollar, köprüler, havaalanları, tüneller ve demir yolları inşa edeceğiz.
8: Scattered like tombstones across the landscape.
5: Medeniyet doğanın kaotik coğrafyasını yol adı verilen çizgisel bir düzenle evcilleştirmesiyle başlar. Yol yapmak sadece iki noktayı birbirine bağlayan teknik bir mühendislik faaliyeti değildir. Mekanı ele geçirme, zamanı bükme ve insan iradesini doğaya dayatma eylemidir. Bu anlamda yol, medeniyetin hem kurucu öznesi hem en somut nesnesidir.
10: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir.
5: Yol, mekanı bize ait kılar. Ham toprağı, yurt veya ülke haline getirir. Yol yoksa ötesine dair bilgi de sınırlıdır. Yol yapmak, bilinmeyeni bilinenin sınırları içine çekmektir. Merkezi otoritenin gücü, inşa ettiği ve güvenliğini sağladığı yolların uzunluğuyla doğru orantılıdır.
11: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.
5: İşte o yolları bulan da açan da hep Erdoğan oldu. Roma'yı bir dünya imparatorluğu yapan şey, lejyonlarından ziyade taş döşeli yollarıydı. Roma hukuku ve kültürü bu damarlardan aktı. Yol bittiğinde Roma da bitiyordu. Türkiye sıradan bir ülke değil, hem Roma'nın hem Osmanlı'nın mirasçısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun bilinciyle Türkiye'ye yeni yollar eklemenin peşinde. Yeniden devreye sokulacak Hicaz Demir Yolu hattı, Hindistan ve Çin'i Hürmüz üzerinden Anadolu'ya bağlayan Kalkınma Yolu projesi, İmek'i İsrail'i bypass ederek Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlama girişimi.

0: mi? Önce Orta Asya ülkelerine, oradan Çin'e karadan ulaşan Zengezur koridoru, hepsi yeni Türkiye'yi besleyen damarlar olacak.
1: Trump yani gelip işte bir 5 yıldızlı otelde kalacak. Ondan sonra bir arabasına binecek. Etrafa bir bakarsa bakar. Şey mi diyecek? F-35 projesine dönmeniz mümkün değildi ama Ankara'yı gördükten sonra kararımı değiştirdim. Asfalt süper olmuş falan mı diyecek ya?
0: Trump Erdoğan'ın yaptığı yolları övdü. Çünkü yol yapmak güce nasıl ulaşacağını anlamış olanların icrası.
2: Ankara NATO zirvesini yaptığımız bu ev sahipliğini sokağa sorduk.

0: Merhaba Ashgar.
1: Türkiye uluslararası alanda itibar kazandı diye düşünüyorum. Biraz Amerikan Başkanı Trump büyük değer veriyor, övgüyle bahsediyor. Yani Cumhurbaşkanımızdan gerekse Türkiye'den, özellikle Türkiye'nin NATO'daki gücünden övgüyle bahsediyorlar. Güzel bir şey. NATO Türkiye'siz yapamaz.
2: Zaten ses getirmeye sadece NATO ile ilgili değil, çoktan beri ses getiriyor. Avrupa'da, dünyada, belki uzayda, Mars'ta bile konuşuyorlardır. Bilmiyoruz da kendisini takdirle karşılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah yardımcısı olsun.
3: NATO zirvesinin Türkiye'de olmasına dair ne düşünürsünüz?
4: Bence iyi bir şey. Türkiye adına güzel bir şey.
3: Sizce Türkiye'nin reklamı olur mu yurt dışında? Yani hem tanınması açısından.
4: Aa, en güzel reklam işte.
5: Ben de takip ediyorum, gurur duydum. Türkiye çok güzel bir şekilde misafirperverlik yaptı. Karşılamalara baktım, özellikle mehter maaşının çalınması çok güzel. Türkiye'mizi hep böyle güçlü görmek istiyorum. Donald Trump'ın gelmesi Türk halkı için de gerçekten çok iyi oldu. Kendisi güçlü bir liderdir. Türkiye'nin dış ilişkilerini çok beğeniyorum.
6: Bizim Türkiye devleti olarak savunma sanayinde gösterdiğimiz gelişme bizim bir bu memleket bir evladı olarak kendimizi emniyeti hissetmemize sebep oluyor. Dünya denkleminde dünyada siyaseti belirlerken siyaseti belirleyen etkenlerin en başında da güçtür, silah gücüdür, silah endüstrisidir, savunma sanayidir. Bu devletimizin de bu anlamda ciddi bir başarı gösterdiğini söylemek gerekiyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki duruşunu ve tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Valla duruşu iyidir yani. Tabii ki bizim geçmişe dönük bizim bir ordumuz vardır. Yani dünyaca ünlü ya hiç yenilmeyen bir ordumuz vardır yani. İyi görüyoruz tabii ki olacak yani bu global dünyada.
3: Siz bu sürecin Türkiye açısından olumlu seyrettiğini değerli.
0: Tabii ki çok olumludur. Olumlu olması yani şey olmaz. Herkesin bir gücü vardır. Bugün güçler konuşuyor yani dünyada.
7: Ülkemizin bu konuda vermiş olduğu çaba, gayret kim ne kadar yapıyorsa Allah razı olsun. Tabii ki bunlar iyi şeyler.
8: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve Washington yönetiminin yeni adımları küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Petrol fiyatları sert yükselirken altında düşüş yaşandı. Uzmanlar bu düşüşlerde yatırımcıların panik satışı yapmaması konusunda uyarıyor.
9: Orta Doğu'da gerilim sürüyor. Jeopolitik riskler küresel ekonomiyi yeniden etkisi altına aldı.
10: ABD Başkanı Trump'ın İran açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda hareketlilik sert yönlü düşüşe döndü. Petrol fiyatları artarken altın fiyatları düşüşe geçti.
9: NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada İran'la yeni bir anlaşma istemediğini belirten ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Bu açıklamaların ardından enerji piyasalarında arz güvenliği endişeleri yeniden öne çıktı. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yaklaşık %7 yükselerek 79 dolar seviyesine kadar çıktı.
11: ABD-İran savaşına alakalı bir barış havası oluşmuştu. Bu da tabii ki fiyatları yukarı yönlü çıkarmıştı. Şu anda da ister istemez dün Trump yine yaptı yapacağını. Dün bir konuşma yaptı ve

0: fiyatlar aşağı doğru gelmeye başladı.
1: Değerli madenlerde düşüş sürüyor. Haftanın ilk işlem gününe 6.350 lirayla başlayan gram altın haftanın dördüncü işlem gününe 6.100 lirayla başladı.
2: Gram altın gün içinde fiyat hareketliliğini ise sürdürdü. Fakat düşüş ons altın ve gümüşte de etkiliydi.
0: Aslında ilk fiyatından başlarsak 180 TL'yi

0: vadeli bir yatırım aracıdır. İnsanlar kar beklemesinler, kısa vadeli kar beklemesinler. Çok yüksekten alanlar vardı, onlar da beklesinler.
1: Türkiye'nin 81 ilinde gezmeyen, görmeyen genç kalmayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2022 yılında hayata geçirilen Seyahat Sever projesi kapsamında binlerce genç yaz tatillerinde KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek. Böylece hem tatil hem barınma ihtiyacı karşılanmış olacak.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı gezmeyen, görmeyen genç kalmasın dedi. Seyahat Sever projesini hayata geçirdi.
3: Çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Bir de sezon açıldığı için hem yer bulmak çok zor oluyor hem de fiyatlar bir öğrenci için çok yüksek olduğundan KYK yurtlarında kalmak hem güvenlik açısından hem de maddiyat açısından iyi olduğunu düşünüyorum.
2: Gençlerin daha çok görmesi, hayata deneyimlemesi için 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 18 ve 30 yaş arasındaki gençler Türkiye'nin 81 ilindeki KYK yurtlarında 5 gün boyunca ücretsiz bir şekilde konaklayabilecekler.
4: Bence gayet güzel bir uygulama. Yani gençler daha uygun fiyatlı bir şekilde kendi ülkelerini gezmeleri için güzel bir proje olmuş. Destekliyorum. Yanlış bilmiyorsam 5 günde sınırlı. Dediğim gibi gençlerin gezmesini teşvik edecek, daha hani ülkenin farklı kültürlerini tanımasına yardımcı olacak bir etkinlik olmuş.
5: Çok gençlerin işine yarayacak olan bir proje. Maddi imkanı olmayıp ama gezmek isteyip farklı kültür tanımak isteyen gençlerin en azından bir nebze de önünü açmış oluyor. Sadece ulaşım parası vererek belli bir kültürü tanıyıp, belli farklı kafadaki insanları tanıyıp kendilerini geliştirmesini sağlayıp ben çok yararlı bir proje olduğunu düşünüyorum.
2: Proje tarihleri için 6 Temmuz'da 21 Ağustos arası tercih edildi. Her şehir için bir kız öğrenci yurduyla bir erkek öğrenci yurdu gençlerin hizmetine sunulacak.
6: Bence gayet iyi olmuş. Hem etkileşim bağından hem de sosyalleşmek olarak. Bence güzel, bence böyle olması lazım yani. Ben öyle düşünüyorum. Proje bağından güzel. Hem etkileşim olarak hem de öğrenciler sosyalleşiyor. Ben beğendim.
7: Gayet iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü günümüzde ekonomik şartlarda öğrencilerin zorlandığı kısımlarda devletimizden çok iyi bir destek olmuş bence bu proje.
8: Bunu destekliyorum zaten. Kesinlikle bu güzel bir program. Gençlerin desteklenmesi de çok iyi bir şey bence. Ben bunu destekliyorum. Antalya'da galiba zaten çok yoğunluk olduğu için de sıra da alınamıyor. Ben bu şekilde devam etmesini tavsiye ediyorum. Hatta 7 güne de çıkarılabilir gençler için. Daha fazla da olanakların olmasını istiyoruz. Sonuçta özellikle de tatil yörelerinde vesaire, Antalya, Akdeniz kısımlarında da.
9: Bence gayet iyi. Yani açık bunu konuşmak gerekirse. Çünkü bir yerde şu an bir tatil yaptığın zaman dünyanın parasını vereceksin. Bu açıdan gayet mantıklı. O yüzden bence başarılı gayet.
2: Alo GSB 444-0472 çağrı hattı üzerinden öğrencilerimizin en az bir gün önceden arayarak rezervasyon yaptırması gerekiyor. Türkiye'nin 81 ilindeki KYK yurtlarından faydalanmak için de bu numara üzerinden ve internet siteleri üzerinden iletişime geçebilirler.
7: Öğrenmek daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hani boş yere gezmektense gezip öğrenmenin daha kıymetli olduğunu düşündüğüm için gayet güzel aslında.
1: Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen radyo festivali Karaburun sahilinde binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Türkiye'nin önde gelen radyo kuruluşlarını, sevilen programcılar ve sanatçıları ayrı sahnede buluşturan festival, Arnavutköy'ü radyo ve medya dünyasının buluşma noktası haline getirdi.
10: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı bu kez radyo dünyasına ev sahipliği yaptı. Arnavutköy Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen Arnavutköy Radyo Festivali binlerce vatandaşın katılımıyla Karaburun sahilinde gerçekleşti. Unutmaya çalışırım. Festivalin açılış konuşmasını Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu yaptı.
11: Değişmeyen bir gerçek var. O da samimi bir sesin insanın kalbine dokunma gücü. İşte radyo tam da bunun adı.
10: Festival Türkiye'nin önde gelen radyo kuruluşlarını ve sevilen sanatçıları bir araya getirdi. Ortak canlı yayınlar, yarışmalar ve sahne programlarıyla Arnavutköy, radyo ve medya dünyasının buluşma noktası haline geldi.
11: Bizim için radyo yalnızca dinlenen bir iletişim mecrası değil.

0: zamanda geleceğin yayıncılarını yetiştiren, gençlerimizin yeteneklerini keşfettiği önemli bir eğitim alanı.
1: Öte yandan Başkan Candaroğlu yayıncılarla sohbet etti. Radyonun samimi sesiyle insanlara dokunma gücüne vurgu yaptı.
0: Evlerimizde günlük telaşır içerisinde, direksiyon başında, tarlada, atölyede. Kısacası hayatın her anında radyo bize eşlik etmiş.
1: Festivalde ünlü sanatçıların performansları da renkli anlara sahne oldu.
2: Tarık Mengüç vardı, Safiye Soyman vardı. Festivali bize düzenleyen Sayın Candaroğlu'na çok teşekkür ediyorum.
1: Arnavutköy Belediyesi'nce düzenlenen festival 7'den 70'e tüm vatandaşlara unutulmayacak anlar yaşattı. Ziyaretçiler Başkan Candaroğlu'na teşekkür etti.
3: Merhabalar, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'na öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum.
4: Kağıthane'de kapsamlı şekilde yenilenen Muammer Aksoy Parkı yeniden hizmete açıldı. Çocuk oyun ve spor alanlarıyla modern bir görünüme kavuşan parkın detayları haberimizde.
5: Yenilendi, daha modern ve daha yeşil hale getirildi. Muammer Aksoy Parkı yeniden vatandaşlarla buluştu. Kağıthane Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan Muammer Aksoy Parkı, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. Yaklaşık 2568 metrekarelik parkta çocuklar, gençler ve aileler için yeni sosyal ve sportif alanlar oluşturuldu. Parka 330 metrekarelik çocuk oyun alanının yanı sıra fitness alanı, mini futbol ve basketbol sahaları kazandırıldı. Banklar ve çatılı piknik üniteleriyle parkın sosyal kullanım alanları da genişletildi. Peyzaj çalışmaları kapsamında farklı türlerde ağaçlar ve süs bitkileri dikildi. Yapılan çevre düzenlemeleriyle parkın yeşil dokusu güçlendirilirken estetik görünümü de yenilendi.
6: 19 mahallemizin her birisinde yine aynı zamanda 2200'den fazla cadde ve sokağımızda çalışma arkadaşlarımızla beraber her zaman yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Bitin ağacını burada toprakta buluşturduk ki bu parkımızda uzun bir süre hayatta kalsın, yaşasın istedik. Ve çok güzel, değerli bir parkımız oldu. Yaz akşamlarındayız. Geceler kısa geçiyor ama gün içerisinde uzun geçiyor. O yüzden aydınlatmasını da, akşamların güzel havasında da ailelerimiz, çocuklarımız vakit geçirsin diye aydınlatma ünitelerini tamamen yenileyerek tertemiz bir hale getirmiş olduk. Muammer Aksoy Parkımız, merkez mahallemize, bölgemize, Osmanpaşa'ya hayırlı olsun diyoruz.
5: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, parkların yalnızca yeşil alan olmadığını, çocukların, gençlerin ve ailelerin bir araya geldiği ortak yaşam alanları olduğunu söyledi. Yenilenen her parkın geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.
7: Bili bili.
8: Hayır.
7: Gülü gülü.
8: O da değil.
7: Ne bunlar?
8: Görmüyor musun çocuk çocuk?
5: Kağıthane Belediyesi ilçede yeşil alan yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Son yıllarda hayata geçirilen yeni parklar ve yaşam alanlarıyla vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor.
4: İstanbul'da kavurucu sıcaklardan sonra yağış yeniden kapıda. Hem meteorolojiden hem valilikten uyarılar var.
9: İstanbul için yağış uyarısı verildi.
5: Ya çok sıcak oluyor ya da sağanak yağışın altında kalıyor. İstanbul'da hava kararsız günler geçiriyor.
10: İstanbul'un havası bir kapandı, bir açtı. İstanbul'u etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından şimdi ise serinletici havalar gelmiş gibi görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarla önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
9: Balkanlar üzerinden gelen serin ve havanın etkisine girdik. Bu Trakya bölgesinde etkili oluyor. Yani Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Çorlu, yani hemen hemen İstanbul yakınlarına kadar bu sistem geldi.
10: Akıllarda ise şu soru oluştu. İstanbul tekrardan aynı miktarda bir yağışla karşılaşacak mı? Sel gibi bir durumla karşı karşıya kalınılır mı? Yoksa daha sakin bir süreç mi bizleri bekliyor olacak? Akabinde ise İstanbul tekrardan sıcak hava dalgasına teslim olacak mı? Bizler de uzmanına sorduk bu soruları.
9: Çok kuvvetli bir yağış olmasa da rüzgarın etkisiyle yine yağıştan etkili olma ihtimali var. Yarından itibaren bu yağış biraz daha Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve ondan sonra da zaten İstanbul veya Marmara'yı terk edecek. Ama Karadeniz bölgesi tamamı bugün ve yarın yağışlı. Ondan sonra da doğuya kayacak. Serin hava etkili Marmara bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde. Güney kesimlerinde pek bu serinlemeyi hissetmeyeceğiz. Çünkü o bölgelerde de basır alçak basıncın etkileri var. Sıcak havalar önümüzdeki haftalardan itibaren tekrar göreceğiz.
5: Önümüzdeki günlerde ise bu serin havalar özlenecek gibi görünüyor.
9: Serinlik bize yarayacak.
4: Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Peki sıcakta hangi besinler tercih edilmeli? Hangileri şişkinlik ve ödemi artırıyor? İzliyoruz.
7: Yaz aylarında yanlış beslenme şişkinliğe, ödeme hatta halsizliğe kadar yol açabiliyor. Peki doğru beslenmenin püf noktaları nelerdir?
5: Yazın hafif kalmanın formülü, serinleten tarifler, ödem attıran lezzetler.
11: Öğünlerimizde karbonhidrat protein yağ dengesini, lif dengesini korumadığımızda karbonhidrat oranını yükseltip yağlı besinlere, kızartmalı besinlere, belki hatta tatildeysek işte bir otel mutfağında tükettiğimiz gözlemelere, kızartmalara ve tatlı ürünlere yönelmemiz bizim aslında ödem seviyemizin yükselmesine, sıvı ve su alımımızın düşmesine neden olacaktır.
5: Yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları beslenme alışkanlıkları da değiştiriyor. Uzmanlar bu dönemde ağır ve yağlı yemekler yerine hafif, su oranı yüksek besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Peki yaz aylarında sofralarda neler olmalı, nelerden uzak durulmalı?
11: Hem bağırsak mikrobiyotası için hem de içerisindeki yeşil çay değeriyle antioksidan değeri yüksek bir kombuça çayı sizler için ekledim. Bu kombuça çayının içerisine ekleyeceğimiz kırmızı meyveler antioksidan değerini yükselteceği için hem de rengini çok daha hoş, göze hitap eden, dışarıda tükettiğimiz içeceklere belki de benzettiğimiz şekilde kullanabiliriz. Yine aynı şekilde limon ve kırmızı meyvelerle süslenen buz küpleri. İçerisine ekleyeceğimiz C vitamini oranı yüksek limon dilimleri. Ve kan şekerini çok güzel dengeleyecek çubuk tarçın ile de süsleyebiliriz. Ve birkaç tane aslında şöyle hem renk hem de tat verebilmesi için reyhan yaprakları ilave edebiliriz.
5: Yeterli su tüketimi, mevsim meyveleri, yoğurt, kefir ve zeytinyağlı sebzeler yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. Hem sindirimi kolaylaştıran hem vücudun sıvı dengesini destekleyen bu besinler ve fonksiyonel içeceklerle sıcak havalarda zinde hissetmeniz mümkün.
11: Kombuça bir fermente üründür. İçerisinde pancar şekeri, yeşil çay ekstreleri bulunan hem sağlıklı şeker oranı hem de mikrobiyotayı dengeleyici fermente bir içecektir. Bazı danışanlarda ilaç tüketimlerinde baz alarak besinleş etkileşimine neden olmadan ara öğünlerde keyifli bir içecek haline getirebiliriz.
5: Ancak bazı alışkanlıklar şişkinlik ve ödemi de beraberinde getirebiliyor.
11: Salatalıkların %95'inden fazlası su içerir. Bu nedenle bunları protein değeri yüksek olan besinlerle beraber kullandığımızda hem sindirimini hem de protein değerini yükselttiğimiz için tokluk süresini uzatmış oluruz. Salatalıkların içerisine ekleyeceğimiz lor peyniri ve dereotu karışımı ile de bu ara öğün seçeneğimizi dengeli ve besleyici şekilde getirebiliriz.
5: Yaz aylarının en çok tartışılan konularından biri ise yemekten hemen sonra denize ya da havuza girmenin doğru olup olmadığı. Özellikle ağır bir öğünün ardından vücudun sindirime odaklanması nedeniyle bir süre dinlenmenin daha uygun olduğu belirtiliyor.
11: Beslenme yaptıysak eğer sindirimin kolaylaşabilmesi için ve daha sonrasında da kan akışı hızlanacağı için bizim midemizi yormadan bulantı, kramp, kusma gibi şikayetlere neden olmayacak şekilde ara verip daha sonra beslenme kısmına geçilebilir.
7: Ne kadar bir ara?
11: Yaklaşık 20-25 dakikalık aralarla ve daha sonrasında yine sıvı ve elektrolit dengesini koruyucu ara öğünlerle ve içeceklerle bizim bunu dengelememiz gerekir.
5: Düzenli hareket etmeye ve gün içinde yayılan yeterli su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Küçük ama doğru alışkanlıklarla yaz mevsimini daha sağlıklı ve daha enerjik geçirmekse mümkün.
4: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya Uluslararası Turizm Araştırması'nda önemli bir başarıya imza attı. Bölge dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi.
12: Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve eşsiz atmosferi. Kapadokya her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Alcudier Travel Insurance tarafından hazırlanan uluslararası araştırmada dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi.
13: Almanya'dan geldim. İlk defa geliyorum Kapadokya'ya ve çok keyif aldım bu manzaradan ve gün batımından. Gerçekten eşsiz bir keyif, gerçekten çok beğendim. Çok güzel, hak etmiş yani seçilmeyi.
12: Araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Kapadokya, Waikiki Beach, Grand Canyon ve Taj Mahal gibi dünyanın en ünlü turizm destinasyonlarını geride bıraktı. Kapadokya özellikle gün batımında oluşan kızıl, turuncu ve altın tonlarıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.
14: Burayı arkadaşlarımla beraber gezmek için geldim şehir dışından. Burada olduğum için de çok mutluyum. Gerçekten buranın havası çok huzur veriyor. Farklı bir yerdeymişsiniz gibi hissediyorsunuz gerçekten. Havası çok farklı, çok güzel. Herkese gelmesini tavsiye ederim.
12: Başta Kızılçukur Vadisi, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar. Bu noktalar gün batımı saatlerinde oluşan büyüleyici manzaranın izlenebileceği en çok tercih edilen noktalar.
4: Bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve değerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil, 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO

0: olmasıyla, gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken, birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Ofet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek ile işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. NATO Liderler Zirvesi sonrası diplomasi trafiği devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da

0: kalan liderlerle külliyede ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
1: Üç gün süren NATO Liderler Zirvesi sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'dan ayrıldı ancak bazı liderler henüz dönmedi. Erdoğan liderlerle diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ikili görüşmelere devam ediyor. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Miloško Spajić'i kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile de görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı son olarak Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı kabul etti. Liderler ikili ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. NATO Liderler Zirvesi gelecek yıl Arnavutluk ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
0: Ankara'daki NATO zirvesi sona erdi ancak yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına özel bir hediye takdim ettiği ortaya çıktı. Erdoğan tüm liderlere yerli üretim Rovelver tipi tabanca hediye etti.
2: NATO Ankara zirvesi tarihi anlara tanıklık etti. Verilen mesajlar kadar görkemli törenler ve jestler de çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk liderlere özel hediyesi ise büyük yankı uyandırdı. Erdoğan tüm devlet ve hükümet başkanlarına yerli üretim revolver tabanca takdim etti. Hediye edilen her bir revolver, liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli belgeler de düzenlendi. Liderlere hediye edilen silah, 357 Magnum tipi bir revolverdi. Türk Savunma Sanayi firması Gümüşay tarafından üretilen tabanca, mermileriyle birlikte özel ahşap kutular içinde konuklara takdim edildi. Hediye kutusuna ayrıca Türkçe ve İngilizce bir not da eklendi. Notta, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca Gümüşay ifadesi yer aldı. Plakete, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın en içten selamlarıyla ifadeleri de not düşüldü. Erdoğan'ın bu özel hediyesi bazı prosedür uygulamalarını da beraberinde getirdi. Liderlerin bir kısmı ülkelerini ilgilendiren resmi işlemlerin tamamlanması için hediyelerini Türkiye'de bıraktı. Kimi devlet ve hükümet başkanları tabancaları büyükelçilik yetkililerine teslim etti. Litvanya Cumhurbaşkanı ise silahın fotoğraflarını paylaştı. Revolverin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergileneceğini de duyurdu.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ayıldız Karargahı'nda yaptı. Gündemde NATO zirvesinde verilen mesajlar ve terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Trump'ın yaptırımları kaldıracağız açıklaması pozitif bir adım. Milli Savunma Bakanlığı yaptırımların kaldırılmasını memnuniyet verici olarak yorumladı. Müttefiklerin kısıtlamalar yerine karşılıklı güven adımları atması gerektiğinin altı çizildi.
3: Ankara Garnizon Komandörü, welcome excellency.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ayyıldız Karargahı'nda gerçekleştirdi. Gündemde NATO zirvesi ve liderlerin yaptığı açıklamalar vardı. Bakanlık, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamalarına değindi. Gerilimi tırmandıracak söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimseye bir tehdit olmadığı vurgulandı. Bakanlık terörsüz Türkiye süreci hakkındaki son durumu da paylaştı. Buna göre terör örgütündeki çözülme devam ediyor. Son olarak 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Sınırlarda nöbet devam ediyor. Yapılan denetimlerde son bir hafta içinde biri terör örgütü mensubu 316 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5615'e çıktı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki faaliyetlerini de sürdürüyor. Deyrizor'da da 240 metre uzunluğunda yüzer köprü inşa edildi. Milli Savunma Bakanlığı köprü geçişlerinin 10 Temmuz'da başlayacağını açıkladı. Ve yükümlülerin beklediği bedelli askerlik ücreti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı genelge ile yeni bedelli askerlik ücreti netleşti. Ocak ayına kadar bedelli askerlik ücreti 472.653 lira olarak tahsil edilecek.
0: Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesine damgasını vuran birçok an var. Onlardan biri de Türk yıldızlarının selamlama uçuşu olmuştu. ABD Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretinde selamlama uçuşu yapan Türk jetinin kokpit görüntüleri paylaşıldı.
4: 45.
0: Milli Savunma Bakanlığı NATO zirvesine ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişimdeki Türk yıldızlarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. Paylaşıma, işte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu notu düşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi. Paylaşımda, gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi ifadelerine yer verildi. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmaları da paylaşımda yer aldı. NATO zirvesi sonrası sonuç bildirgesinde savunma harcamaları için 50 milyar dolarlık bir taahhüt açıklandı. Türkiye'nin savunma sanayinde ortaya koyduğu performans, seçenek ve ürünler NATO'ya katılan lider bakan ve üst düzey bürokratları çok etkiledi. NATO'da bir ay yıldız efekti yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak üyelerine Türkiye ile kazan kazan formülü mümkün mesajı verdi. Peki bu nasıl olacak? Detaylar analiz haberimizde.

0: NATO'da gözler her ne kadar liderlerin üzerinde olsa da aslında Milli Savunma Bakanlarının etkinlikleri de zirve kadar kıymetliydi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ay Yıldız Karargahı'nda misafir ettiği konuklarına aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini de anlattı, gösterdi. Ankara'daki NATO zirvesinde ittifakın kapasitesini geliştirmek için 50 milyar dolarlık yeni bir taahhüt alındı. İşte bu süreçte Türkiye'nin ittifaka büyük katkı sunabileceğinin altı çizildi.
1: İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum.
0: NATO'nun en büyük zaaflarından biri hava savunma sistemleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot başta olmak üzere bu sistemlerle ilgili üretim kapasitesi ittifak için yetersiz. Durumun ne kadar vahim olduğu Orta Doğu Savaşı'nda görüldü. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in savunma sistemlerini delik deşik etti. Bu gelişmiş silahlarla ilgili teknoloji var ancak seri üretim kapasitesi yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede bu durumun altını çizdi.
2: Ama yani Patriot siparişi verdiğiniz zaman uzun zaman beklemeniz lazım. 1-2 hafta içerisinde değil bu teslimatlar. Bunlar çok önemli mühimmatlar.
0: Türkiye bu alandaki açığı 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında net bir şekilde gördü ve çelik kubbe fikri böyle ortaya çıktı. S-400'de oluşan açığı kapatma çabası kısa süreli pratik bir çözümdü belki ama bu konuda yerli ve milli ihtiyaçlar olduğu aşikardı. NATO zirvesinde çelik kubbe de gündemdeydi.
1: İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
0: Türkiye bu alanda hızla yol alıyor. Çelik kubbenin tamamlanması, seri üretime geçilmesi aynı zamanda NATO'nun özellikle Avrupa ayağı içinde bir koruma kalkanı anlamına geliyor.
1: Çelik kubbe projesi aynı zamanda NATO'nun bulunduğumuz bölgelerdeki en güçlü bir bilek güreşidir. Bütün adımlarımızı attık ve çelik kubbede de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Nitekim bunların da zaman zaman sergilenmesini de yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
0: Gök kubbeyi koruma konusunda olduğu gibi savaş uçağı konusunda da mesafe almaya çalışıyoruz. Kaan'ı uçuracak olan F-110 motorlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilmesi zirvedeki en kritik başlıklardan biri. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan gelen pozitif mesajlar umut verici.
3: Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımlar uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim.
1: Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak.
0: Bu yüzden Türkiye'nin zirveden beklentisi Amerika Birleşik Devletleri'nin katsa yaptırımlarını kaldırıp Kaan savaş uçağının yerli motorları üretilinceye kadar oluşan açığı kapatacak. Amerikan yapımı motorların verilmesi, NATO müttefiki ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırması ve işbirliği zemini oluşturması. Ve NATO'nun sonuç bildirisine yansıyan ifadelere bakılırsa da bu konuda epey mesafe alınmış gibi görünüyor.
1: Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
0: NATO zirvesi marjında Aselsan, Roketsan, STM, TÜBİTAK'ın da yer alacağı projeler ittifakın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak.
4: Askeri gücümüzle yer aldığımız NATO'da artık savunma sanayi gücümüzle de aslında önemli bir oyuncu olma durumumuzu pekiştirdik. Çelik kubbe sistemimizin bazı unsurlarına yönelik yaptığımız çalışmalar NATO'ya kabiliyet kazanımı olarak da değerlendirildiği için anons edildi. Geçen yılın tamamında tüm ihracatımızın %50'den fazlası NATO eksenli ülkeler oldu.
0: Elbette zirvede Türkiye açısından en flaş başlık F-35 savaş uçakları meselesiydi. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu konuda istekli görünse de Kongre'deki Yahudi, Yunan, Rum lobilerinin etkisi sebebiyle bu konuda hızlı bir sonuç almak kolay olmayacak gibi görünüyor. Ama belki de olmayanda da hayır vardır. Zira Türkiye Kızıl Elma, Anka gibi modellerle insansız sistemlerde sınıf atlarken Kaan'ın yerli motorla uçurulmasıyla birlikte bu alanda da lider ülkeler sınıfında yer bulacaktır.
5: Nicelik açısından artık dünyanın en büyük donanması Çin'de. Üstelik Çin'in yıllık toplam gemi inşa kapasitesi ABD'nin kapasitesinden tam 232 kat daha büyük. Peki ABD bu açığı nasıl kapatacak? Trump'ın bugünlerde Erdoğan'a beslediği sevginin temelinde bu sorunun yanıtı olabilir.
6: Bence motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin

0: konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
1: Ne F-35 ne Kaan motoru. Erdoğan, Trump'ın en çok katsa yaptırımlarını kaldıracağını açıklamasını sevdi. Jestlerine engel olamaması bunun en büyük göstergesiydi.
2: Evet, şöyle söyleyeyim, evet, bu müeydeler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile...
1: Peki Trump katsa yaptırımlarını Erdoğan'ın kara kaşı kara gözü için mi kaldıracak? Elbette hayır. Erdoğan Türkiye'sinin potansiyelini ülkesinin faydasına kullanmak istiyor. Erdoğan bunun ipuçlarından birini zirve finalinde yaptığı soru cevapta verdi.
3: Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle gerek savunma sanayi, gerek ekonomi, bütün bunlarda müşterek çalışma, hatta Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika'ya yönelik adımlar atmasını da aramızda konuştuk. Yani ne olabilir savunma sanayinde? Özellikle gemi inşa sanayi, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Bu fırkateynler olabilir, bu korvetler olabilir, bu denizaltılar olabilir. Bütün bunları aramızda görüştük ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
1: Her şey yolunda giderse Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne fırkateyn üretecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine savaş gemisi üretecek ülkenin tedarik zincirini bozması değil, kolaylaştırması gerek. Aslında bunun ilk ipucu günler önce gazeteci Rakıp Soylu'nun Middle East Eye'a yaptığı bir habere yansıdı. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Çin'le mücadele edebilmek için gemi inşasını artırmak istiyor. Ancak bu süreçler için Amerika Birleşik Devletleri'nin yeterli insan gücü, tersanesi ve kuru havuzu yok. Türkiye üretim hacmi, zaman çizelgeleri, risk paylaşımı ve iş yükü dağılımı açısından yardımcı olabilir.
4: İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri günde 4 gemiden fazla inşa ediyordu. İnanabiliyor musunuz? Ve bu inanılmaz yeteneğin öylece olup gitmesine izin vermiş olmamız bir trajedi. Artık bunu pek yapmıyoruz. Savaş gemilerimizi inşa ediyoruz. Ama neredeyse sadece bu kadar. Ancak buna izin verildi. Amerika'yı yeniden büyük bir gemi inşa gücü haline getireceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri gemi inşasında potansiyel üretim gücü açısından Çin'in fersah fersah gerisinde kaldı. Konu savaş gemisi olduğunda da durum farklı değil. Evet, Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin teknolojileri çok daha komplike ama zaten sorun da bu. Zira yüksek teknoloji zaman alıyor. Amerika Birleşik Devletleri donanması daha şimdiden nicelik açısından Çin'in gerisinde. Çin şu anda 370'ten fazla aktif savaş gemisiyle sayısal olarak dünyanın en büyük donanmasına sahip. Bu sayının kısa süre içinde 435'e çıkması bekleniyor. Amerikan donanmasının aktif savaş gemisi sayısı ise 290-300 civarında. Çin'in yıllık toplam gemi inşa kapasitesi 23 milyon 250 bin ton seviyesinde. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık toplam üretim kapasitesi 100 bin tonun altında. Bu durum Çin'in endüstriyel gemi yapım potansiyelinin Amerika Birleşik Devletleri'nden tam 232 kat daha büyük olduğu anlamına geliyor. Trump bu açığı bir şekilde kapatmalı. Zira Amerika Birleşik Devletleri eğer başını Ukrayna ve İran sorunundan kaldırmayı başarırsa asıl büyük sınamasını Pasifik'te yaşayacak. İşte Trump'ın Erdoğan'a duyduğu sevginin sebebi de bu.
4: Size söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim. Kırmızı halı serdi. O harika biri.
1: Peki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin umduğu yeteneklere sahip mi?
3: Ve Türkiye bunu yapar mı? Türkiye bunu tersanelerinde yapar. Bunları yapmaya da muktedirdir.
1: Türk tersanelerinde aktif olarak inşası, donatımı veya test süreçleri devam eden 41 adet askeri gemi bulunmakta. Milgem İstif sınıfı fırkateyn serisinin genişletilmesiyle birlikte

0: sözleşmesi imzalanan ve yapımına başlanan yeni gemilerle bu sayı 50'ye çıktı. Bu kapasite Türkiye'yi şu anda Avrupa'da ve NATO içinde aynı anda en fazla askeri deniz platformunu üretime bağlamış ülke konumuna getirmekte. Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tamamen kendisi tasarlayıp inşa ve entegre edebilen 10 ülkeden biri.
1: Her savaşın bahtını zafer yazan kan bizim. Türküz, Levantoğlu'yuz, Via Demir şan bizim. Kalyonlara yön veren kutlu rüzgar geliyor.
0: Türkiye bugüne kadar yurt dışına 140'ı aşkın deniz platformu ihraç etti. Sadece Pakistan, Ukrayna ya da Nijerya'ya değil, ihraç yapılan ülkeler arasında Romanya ve Portekiz gibi NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler de var. Eğer Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri içindeki yasal kısıtlamaları aşmayı kabul ederse, Türk tersaneleri Amerikan donanması için fırkateyn dahi inşa edebilir.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı. Çiftçi, NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri hakkında konuştu. Planlamaların çok önceden yapıldığını söyledi. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri, siber dolandırıcılık ve ülkelerine dönen Suriyeliler de vardı.
3: Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Yani herkes bunu kabul etti. İkinci bir şey, artık Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesiyle beraber bir kez daha tescillenmiş oldu.
4: NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin gücünün ve Erdoğan'ın küresel liderliğinin tescillendiğini söyledi. Alınan güvenlik önlemlerini ayrı bir parantez açtı.
3: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce yapılan NATO zirvelerinde, başka ülkelerde yapılan zirveleri de inceledik. Çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Ben Ankaralıları da bu manada teşekkür ediyorum.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi ülkelerine geri dönen Suriyeliler hakkında verileri paylaştı.
3: Ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi. Net rakam bu. 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden. 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin. Türkiye'de her gün aşağı yukarı 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
4: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu. Teslim olan terörist sayısını verdi. Doğu illerinde artık işlevsiz kalan denetim noktalarının tek tek kaldırıldığını söyledi.
3: O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
4: Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye dair bir parantez açtı. Örgütlerin sosyal medya üzerinden 15-18 yaş aralığındaki çocuklara hedef aldığını belirtti, ekledi.
3: Bu senenin ilk 6 ayında 478 suç örgütüne yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. İster yerelde olsun, ister ulusalda faaliyet göstersin. Bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız. Bunların tamamını tasfiye edeceğiz. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız son derece kararlı.
4: Bakan Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadelede Dolunay merkezlerinin yakında hizmete gireceğini müjdeledi. Bu merkezler şikayetle birlikte anında harekete geçecek, paranın izi sürülecek ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.
3: Hiçbir polis, hiçbir jandarma veya savcı davet ederse polis merkezi amirliğine, karakola davet eder veya savcılığa davet eder ve yanında para falan da istemez yani. Vatandaşlarımız bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Telefon açtıklarında bu tür kişiler hemen telefonu kapatsınlar ve 112 arasınlar.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Şehit Ömer Halis Demir bisiklet turu bu yıl 10. kez Arnavutköy'den start aldı. Şehitliklerden alınan vatan toprağını Niğde'deki Ömer Halis Demir'in kabrine ulaştıracak sporcular, yüzlerce kilometrelik anlamlı yolculuğa dualarla uğurlandı.
5: Hem spor hem vefa. Arnavutköy'den Niğde'ye uzanan anlamlı yolculuk başladı. 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir hatırasına düzenlenen bisiklet turunda sporcular yüzlerce kilometre pedal çevirecek.
6: Aslında ifade etmek biraz zor ama söyleyebileceğim şey gurur. Sadece gurur gerçekten. Oraya gittiğimiz anda yaşadığımız zaten bu bütün çektiğimiz zorlukların hepsini unutuyorsunuz, öyle söyleyeyim.
7: Hazırlıklar yapıldı, start verildi. 35 profesyonel sporcu Arnavutköy'den Niğde'ye doğru yola çıktı.
5: 10. Şehit Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu Arnavutköy'de düzenlenen törenle başladı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyon bu yılda yüzlerce kilometrelik anlamlı bir yolculuğa sahne oluyor.
8: 9 tane ilimize uğrayıp yaklaşık 1071 kilometrelik bir parkur bu parkur. 35'in üzerinde sporcumuz var, bisiklet sporcumuz var. Efendim Türkiye Cumhuriyetlerinden birçok komşu ülkeden, kardeş ülkeden katılan sporcularımız var. İnşallah bu sezon Ömer Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu bambaşka olacak.
5: Sporcular 15 Temmuz'da Niğde'ye ulaşacak. Tur boyunca güzergahta bulunan şehitliklerden alınılacak vatan toprakları Niğde'de Şehit Ömer Halis Demir'in kabri başına ulaştırılacak.
9: Tabii o gün sokağa çıkan insanları unutmamak lazım. Şehitleri unutmamak lazım. Gazileri unutmamak lazım. Ve 15 Temmuz ruhunu bizden sonraki kuşaklara daha da anlamlı bir şekilde emanet edeceğiz.
5: Etkinlik hem 15 Temmuz şehitlerini anmayı hem de milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Duygusal anların yaşandığı törende konuşmaların ardından sporcular dua ile uğurlandı.
10: Türkistan coğrafyasından, Anadolu'nun değişik coğrafyalarından bu tura katılacak olan kıymetli sporcularımıza kazasız belasız sürüşler diliyorum. Güle güle gitsinler. Hasan Dağı'nın dibinde yatan Ömer Halis Demir'e Arnavutköy'den selamlar götürsünler.
5: Yaklaşık bir hafta sürecek bisiklet turunda 35 profesyonel sporcu pedal çevirecek. Tur 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde Niğde'de düzenlenecek anma programıyla sona erecek.
11: Isparta'dan katılıyorum. İkinci katılışım. Çok yani zorlanmayacağım çünkü şehidimin adına gittiğimden dolayı bu bende çok güzel bir his uyandırıyor içimde. Yani her türlü gitmeyi düşünüyorum. Yağmurlu havada, karda, suda, her şeyde.
12: Çok güzel bir etkinlik olmuş. Şehidimizin adına katılıyoruz. Vallahi hem üzücü hem gururlandırıcı bir organizasyon olmuş. Yorulacağımı pek tahmin etmiyorum abi. Ekip bayağı sağlam. İnşallah kazasız belasız arkadaşlara, hocalara diyorum abi.
2: ABD'nin İran'a yönelik başlattığı misilleme saldırıları devam ediyor. İran'ın Sistan ve Belucistan bu şehre Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu. Patlama yaşanan bölgelerden birinin İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir bölge olduğu belirtiliyor. Öte yandan Körfez ülkelerinin de İran hedeflerine yönelik ortak hava saldırıları düzenlediği iddia ediliyor. ABD saldırılarının devam ettiği İran'da yine patlama sesleri duyuldu. Saldırılar ülkenin güney bölgelerinde yoğunlaştı. Sistan ve Belucistan, bu şehirle Hürmüzgan eyaletlerinde patlamalar yaşandı. Kunarek kentinde de İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir bölgede iki patlama meydana geldi. ABD ordusu dün İran'ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti. Öte yandan Körfez ülkelerinin İran hedeflerine yönelik ortak hava saldırıları düzenlediği iddia edildi. Yerel kaynaklar Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarının İran topraklarındaki çeşitli hedefleri vurduğunu öne sürdü. Hamaney'in evinin saldırıdan sonraki hali ilk kez yayınlandı. Binanın harabeye döndüğü görülüyor. İran cenaze töreni süren Hamaney'in yeni görüntülerini yayınladı. Hamaney'in konutundaki İmam Hümeyni Hüseyin Yesid'inden daha önce yayınlanmamış görüntüler denildi. Görüntülerde konutun yerle bir olduğu görüldü. ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların ilk gününde İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Eski dini liderin yerine ise oğlu Müçteba Hamaney geçmişti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ın Kerbela kentinin ardından İran'ın Meşhed kentinde son cenaze töreni düzenleniyor. Binlerce kişi Hamaney'in naaşını son yolculuğuna uğurlamak için tören alanına akın etti. Günlerdir süren cenaze töreninin bugün son günüydü. Eski dini lider son yolculuğuna Meşhed kentinde uğurlanıyor. Burada toprağa verilecek olan Hamaney için binlerce kişi sokaklara çıktı. Sabahın erken saatlerinden İmam Rıza Türbesi çevresi doldu taştı. Hamaney'in naaşını son yolculuğuna uğurlamak için tören alanına akın edildi. Hamaney için Meşhed'de düzenlenen cenaze töreninin ardından cenaze namazı kılındı. Hamaney'in cenaze namazını oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti. Hamaney için cenaze programı 4 Temmuz'da Tahran'da başladı. Başkent'te düzenlenen törenlerin ardından naaşı 7 Temmuz'da Kum'a, 8 Temmuz'da ise Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü. Rusya ile Ukrayna birbirinin altyapısını hedef almaya devam ederken Rus ordusu Harkiv'e hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Rus güçleri Harkiv'de bir yerleşim binasını hedef aldı. Saldırı nedeniyle binanın 5. katı kısmen yıkıldı. Yakındaki 2 araç hasar gördü. 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Moskova dahil Rusya'nın çeşitli bölgelerine insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Ukrayna'ya ait 73 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi. Diğer yandan Rusya'nın Stavropol bölgesinde sanayi işletmesinde yangın çıktı. Yangının yakıt dolu tanklara ulaşmasıyla alevler büyüdü. Ukrayna dronları Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım doğal gaz boru hattı pompa istasyonunu da vurdu. Rus Gazprom şirketi istasyonun isabet almasına rağmen Türkiye'ye gaz akışının devam ettiğini duyurdu. İsrail'in Gazze şeridinde ihlal ettiği ateşkes can almaya devam ediyor. Han Yunus ve birçok bölgeye düzenlenen saldırılarda en az 8 kişi şehit oldu.
13: Çocuk, kadın, yaşlı dinlemediler. Yine sivilleri şehit ettiler. İsrail ordusu Gazze şeridinde birçok bölgeyi hedef aldı. Nasır mahallesi vuruldu. Gazze şeridinde düzenlenen bir saldırıda insani yardım taşıyan kamyon hedef alındı. Başından vurulan 26 yaşındaki şoför şehit oldu. Han Yunus'ta ise sivillerin kaldığı çadıra ve bir binaya saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Batı Şeria'da da durum aynı. Artan baskınlarla gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı da yükseldi. Filistinlilere ait evler yıkılmaya devam ediliyor. Ordu 4 aileyi daha zorla evlerinden çıkardı, dairelerine el koydu.
2: Bosna Hersek'te 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenica soykırımının 31. yılında kimlik tespiti yapılan 10 cenaze daha toprağa verilecek. Cenazeler Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı. Bosnalı Sırp birlikleri tarafından katledilen 10 kurbanın kimliği tespit edildi. Cenazelerin bulunduğu araç sabah saatlerinde Bosna Hersek'in Visoko şehrinden hareket etti. Konvoy eşliğinde başkent Saraybosna caddelerinden geçti. Cenazeleri taşıyan konvoy gelenek olduğu üzere önce Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Devlet yetkilileri ve yüzlerce Saraybosnalı 10 kurbanın cenazesini taşıyan araçlara çiçek bıraktı ve dua etti. Bazı vatandaşlar dua ederken gözyaşı döktü. Tabutlar Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınacak. 11 Temmuz'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecekler. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 havada yanmaya başladı. Savaş uçağı Zakynthos adasına acil iniş yaptı. İniş takımları açılmayan ve gövde üzerine iniş inen savaş uçağı pistin ortasında yandı. Pilotsa olaydan sağ kurtuldu. Uçak ülkenin Patras kentindeki Araksos hava üssünden kalktı. Bir süre sonra yangın çıktı. Savaş uçağının pilotu acil iniş yaptı. Jeti

0: TÜİK, Dünya Nüfus Günü 2026 istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye 86.092.168 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada. Dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturuyoruz. Türkiye'deki çocuk nüfus oranı ise %24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldı.
1: Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2025 yılı ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 463 milyon 865 bin kişiyle Hindistan olurken bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin kişiyle Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,2'sini oluşturdu. Türkiye 86.092.168 kişiyle 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke %12,9'la Güney Kore oldu. Bu ülkeyi %14'le Japonya, %14,4'le Singapur izledi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %29,3 oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %24,8 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke %23,3 ile Güney Sudan oldu. Bu ülkeyi %23,1 ile Suriye izledi. Genç nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8 ile dünya genç nüfus ortalamasının altında kaldı. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %10,4 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı %11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde.
0: Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle milyonların sevgisini kazanan genç oyuncu Ece İrtem'in ani ve şüpheli ölümü gündem olmuştu. Genç oyuncunun ölümündeki sır perdesi aralandı.
2: Filmimiz çok güzel gidiyor, çok heyecanlıyız.
3: Adli tıp raporu merakla bekleniyordu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ortaya çıktı. Alkol zehirlenmesi gerekçe gösterildi. Söz konusu isim ünlü oyuncu Ece İrtem. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle geniş kitlelere ulaştı.
4: Ünlü oyuncu 15 Haziran'da evinde annesi tarafından ölü bulunmuştu. Aradan geçen sürede pek çok iddia ortaya atıldı ölümün üzerine ve yurt dışına çıktığında bile maymun ısırığı nedeniyle öldüğü bile iddia edildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporuysa gerçeği gün yüzüne serdi.
3: Rapora göre genç oyuncunun kesin ölüm sebebi iddia edildiği gibi bir virüs veya enfeksiyon değil, alkol zehirlenmesiydi. Konuyla ilgili açıklama yapan İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da oyuncunun olay günü annesiyle buluşmadan önce alkol aldığının değerlendirildiğini belirtti.
4: Adli Tıp Kurumu'nun raporu ortaya çıktı ve İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Rapora göre ölümün nedeni etil alkol zehirlenmesi. Masada iki seçenek var. Yani birincisi alkolün aşırı tüketimi, ikincisi ise sahte alkol, yani etil alkol tüketimi. İrtem'inden kaynaklı bir zehirlenme.
2: Çünkü bahsettiğim gibi burada okudum. Burada.
4: Ece İrtem'in kanında tam 395 mg etil alkol tespit edildi. Yani bu oran oldukça fazla olduğu anlamına geliyor. İşte bütün bu rapora da baktığımız zaman şunu görüyoruz ki gencecik bir kadın hayatının bağrında etil alkol nedeniyle hayatını kaybetti.
5: Erken dönemde destek almak hem kişinin hem de ailesinin yaşamını olumlu yönde değiştirebilir.
3: Yeşilay uzmanlarına göre alkol bağımlılığı her yaşta korkutucu bir etki yaratıyor.
5: Alkol bağımlılığı yalnızca fiziksel sağlığı etkileyen bir sağlık sorunu değil. Kişinin tüm yaşamını etkileyen biyopsikososyal açıdan değerlendirilebilecek bir beyin hastalığıdır. Ücretsiz destek sunan, psikososyal destek sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden destek alabilirsiniz.
0: Önce silahlı saldırıya uğradı, ardından yaralı halde direksiyon başına geçti ancak hastaneye yetişemeden kaza yaptı. Başta trafik kazası sanılan olayın perde arkası cinayet büro ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. kameralara yansıyan saldırının ardından 7 şüpheli yakalandı. Tetiği çeken şüpheli ise cinayeti itiraf etti.

0: Gece yarısı park halindeki otomobil ve otomobilin yanına yaklaşan iki şüpheli. Saniyeler sonra silah sesleri yükseliyor. Yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren aracının içinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Genç adam son bir umutla direksiyonunun başına geçerek hastaneye ulaşmaya çalıştı. Ancak aldığı kurşun yaraları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir araca, sonra üst geçitteki duvara çarptı.
1: Onda bir şey var ha.
0: İlk anda trafik kazası olarak değerlendirilen olayın aslında planlı bir silahlı saldırı olduğu polislerin incelemesiyle ortaya çıktı. Dedektifler operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin emniyette cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Kanlı saldırının tüm detayları ise kameralara yansıdı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bu kadarına da pes dedirten, izleyenlerin kanını donduran dehşet anları kameralara yansıdı. Motosiklet tamiri yüzünden çıkan tartışma sokak ortasında cinayetle noktalandı.
3: Sokak ortasında dehşet saçtılar, yere yatırdılar, acımadan döner bıçağıyla saldırdılar.
4: Benim 16 yaşındaki, 17 yaşındaki hiç büyümeyecek olan evladım burada kara toprağın içinde.
3: Bu kadarına da pes dedirten olayın adresi İstanbul Küçükçekmece. Geçtiğimiz yıl 7 Temmuz'da aralarında husumet olan çocuklar arasında kavga çıktı.
5: İddiaya göre saldırganlar Yusuf Demirci'den motosikletini tamir etmelerini istedi. Yusuf Demirci bu teklife yanaşmayınca da aralarında kısa sürede tartışma çıktı.
4: Telafis tarifi olmayan bir acı bu. Bir yıldır yaşadığım acı çok anlatılmazdı. İnanın gerçekten hani evlat acısı bir bambaşka.
3: İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı. Kısa sürede de saldırganın arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya döndü.
5: Saldırgan arkadaşlarıyla birlikte tekrar geri döndü ve Demirci'yi takibe aldılar. Ardından döner bıçaklarını çıkardılar ve dövmeye başladılar. Yere düşen genci aldırmadan defalarca bıçak sapladılar.
4: Katillerin ve katillerin avukatları onları yersiz yere savunmaları bir şey ifade etmeli. Çünkü benim çocuğum şu anda kara toprakta olduğu için 20 yerinden bıçak darbesi alarak 3 kişi tarafından darp edildi.
3: Acılı annenin yüreği bir an olsun soğumuyor. Tek isteği saldırganların en ağır cezayı alması.
5: Yusuf Demirci henüz hayatının bağrındaydı. Ne yazık ki 3 saldırgan tarafından hayattan koparıldı. Ölümünün üzerinden ise tam 1 yıl geçti. İşte Yusuf Demirci için adalet yazan bu yazının önünde mezarının tam da başında annesi her gün dualar ediyor.
4: Dün de ölüm yıl dönümüydü oğlumun. Bir anne olarak benim içim yanıyor, benim canım yanıyor ve dün ben katillerle göz göze olmak bile benim dizlerimin bağını çözdü ama ben onların karşısında Yusuf'um için dimdik ayakta durdum.
3: Üç saldırganın yargılandığı davada ise ilk duruşma görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mütalaaya karşı tarafların savunma ve beyanlarında bulunmaları için süre verilerek duruşma ertelendi.
4: Haksız hukuksuz yere benim yavrumu katlettiler. Bizim acımız zaten bize yetiyor. Bundan sonra hiçbir annenin babanın yürekleri yanmasın.
3: Üç saldırganın tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
4: Birbirimizden çok uzaklaştık. Kokusuna hasret kaldım, konuşmasına hasret kaldım, sarılmasına hasret kaldım. Bir anne olarak ben tarifsiz bir acı yaşıyorum gerçekten hani.
2: Bursa Uluyol Adliyesi'nde karşılaşan davalı taraflar arasında çıkan kavga adeta meydan savaşına dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru da yaralandı.
0: Tekme, tokat ve yumruklar havada uçtu. Adliye önünde karşı karşıya gelen davalı tarafları polis ekipleri zorlukla ayırdı. Olay Bursa Uluyol Adliyesi önünde bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Dava öncesi taraflar çay bahçesinde karşılaştı. Aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü.

0: tarafların birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdığı anlarda çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı güçlükle kontrol altına alan polis ekipleri tarafları ayırırken arbedede bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.
1: İstanbul'da işe gitmek için evinden çıkan 58 yaşındaki kadın bir daha geri dönmedi. İddiaya göre bir yıldır aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı tarafından metruk bir gecekonduda altınları için boğularak öldürüldü. Kadının altınlarını alan şüpheli cinayetten sonra borçlarını kapattı. Cinayetin öncesi ve sonrasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
0: Yan yana yürüyorlar, aynı iş yerine gidiyorlar. Kimse birkaç dakika sonra yaşanacak vahşeti bilmiyor. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. 58 yaşındaki Gülay Polat her zamanki gibi işe gitmek için evden çıktı. Yanındaysa yaklaşık bir yıldır aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı vardı. Şüpheli Gülay Polat'ı yol üzerinde metruk bir gecekonduya zorla götürdü. Burada genç kadını boğarak öldürdü. Daha sonra cansız bedenini gecekondudaki yatağın altına sakladı. Bununla da yetinmedi. Kolundaki altın bilezik ve künyeyi alarak kuyumculara bozdurdu. Eline geçen parayla da borçlarını ödedi. Polis ekiplerinin titiz çalışması cinayetin tüm izlerini ortaya çıkardı. Şüphelinin dikkat çekmemek için kadının cep telefonunu çöpe attığı, sonra da günlük hayata devam ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyette cinayeti itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Önce korkunç bir çarpışma sesi, ardından taklalar atan otomobil ve herkesin ambulans çağırın diye bağırdığı o anlar. İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü. Ancak en şaşırtan an sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkmasıydı. Kamera görüntüleri adeta saniye saniye mucizeyi kaydetti.
2: Taklalar atan otomobilden çıkan sürücünün etrafını saran vatandaşlar peş peşe bu sözlerle yardım etmeye çalıştı.
3: Su verir su.
2: Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobil yol kenarında park halinde duran araca büyük bir hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç defalarca takla attı. Ortaya çıkan görüntüye rağmen yaşananlar adeta mucizeydi. Takla atan otomobilin sürücüsü hurdaya dönen aracın içinden kendi çabasıyla çıktı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koştu. Bir yandan sürücüyü sakinleştirmeye çalıştılar, bir diğer yandan da müdahale etmeye. Çevredekiler hemen ambulansa haber verdi. Sürücüye sağlık ekipleri gelene kadar su verildi. Kazada can kaybı yaşanmadı, ancak araç tamamen hurdaya döndü.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupa

0: Müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: ...1937 dünyaya gelmişim. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO yaşayan insan hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
2: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
3: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
2: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
4: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te. İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uçak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Efendim hayırlı günler, günaydın, merhabalar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Şahane. Şimdi bir NATO geldi geçti.
1: Evet.
0: Hikmet Beyciğim.
1: Elhamdülillah. Yani ben en çok şeyi önemsiyorum.
0: Neyi?
1: Yani en çok derken yanlış yap, abartmayın.
0: Ama bu meselede en çok. Bu,
1: yani şu, yani bunu hayırlısı da böyle, kazası belasız. Yani bu şekilde çok müthiş bir organizasyon. Ben
0: evet,
1: söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Hiç önemli değil efendim. Dışarıdan şöyle oldu, bazı insanlar çok mağdur oldular. İşte trafik şöyle oldu, sıkıştı bilmem ne falan. Ya ama bu çok kıymetli bir şey. Yani doğru. Buradan tabii ki bizim için tabii hava hoş. Biz buradan tabii sırtımızda küfe yok. Biz buradan İstanbul'dan izledik. İstanbul dolayı da iyiydi mesela. Ben hep bunu söylüyorum. İstanbul bir dünya başkenti yani. Başka bir hadise de kızmasın Ankaralılar kızmasınlar. Ankara en güzel yeri neresidir? En güzel tarafı.
0: İstanbul'a dönüş yoludur
1: dönüş
0: der yoludur bizim.
1: Büyüklerimiz biz demeyiz ama
0: Ankara'da görevli olan abilerimiz.
1: Çok müthiş bir organizasyondu. Yani ben bunu tüm dünya basından da gördüm. Hakikaten geldi gitti diyorsun ama bunun güvenliği, oradaki güvenlik dışında bütün o protokolde yüzlerce, binlerce, on binlerce insanı mobilize etmek, onların işte lojistiği, korkunç bir zor bir organizasyon. Kolay bir şey değil yani. Bunun üstesinden geldiğimiz için ve kazası belası elhamdülillah bütün dünyaya Türkiye'nin nasıl organize olabildiğini, nasıl öyle bir şey vardır ya, fark vardır ya, şey derdim hani ya yine de araya sokuşacağım bir şey. Ben işte dünya diğer İslam ülkelerini gördüğümde Türkiye'de arasında bir fark var diye ilk onu söylemiştim. Yani yaşadığım dönemlerde hiçbir mezhepte diğer tüm İslam ülkelerin yani yüzde tamamında bizdeki gibi tesbih yok. Tesbihat.
0: Aa.
1: Tabii selam verildiği zaman zaten sünnet uzun hikaye tabii. Ben
0: tamam.
1: Fetva vermeyeyim.
0: Namaz biter yani. Selamı verirsin.
1: Bizde sünneti müekkidesi var, gayri müekkidesi var bilmem. Onlar da bir her şey vacip de sünnet. Neyse fakat tabii dikkatimi çeken oydu ilk önce. Tabii hiç bir şekilde Kabe-i Muazzama'da dahil tesbihat yok. Bizde bu Osmanlı geleneği bir tesbihatımız var. Değil mi? Önce müezzin bitir arkasından tak. Bir de şimdi pek göremiyorum da eskiden tüm camilerde böyle aslıklar vardı. Elbise askısı gibi. Orada tesbihler asılıydı. Bir de oradan birisi alıp tek tek dağıtır. Şak şak önüne atar
0: atardı,
1: falan.
0: Evet.
1: Oradan alırız çeker. Bir daha geri attır ondan. Şak şak şak.
0: Sonra aynı onları yere toplar tekrar aynı yere takar. Doğru.
1: Hep beraber Sübhanallah elhamdülillah. Bunu Arabistan'dan Türkiye'ye gelen adamlar bunu bana söylemişlerdi ilk.
0: Ben bir bak ama bak. Bir,
1: ama bak tam kıymetlerini de anlatıyorum olayı. Bitiriyor, bitiriyor.
0: Peki hadi bitir. Buraya, tesbihatla ilgili neyse tamam sen bitir de
1: tesbihat,
0: ondan sonra.
1: Tesbihat tabii ben bitirdim tamam. Deyince ya dedi bu neydi bu dedi bir daha falan filan diyor yanlış falan filan sonradan İslam'a eklenmiş tekli tesbih. Ama diyor ama dedim, bak dedim herkes dedim hani namazı da kıldın tesbihat dedim onun şeyidir ya yevmiyeli almak gibi dedim. Sevabını tam alacaksın falan. Ondan sonra asker millet dedim asker millet böyle çalışıyor. Yani Sübhanallah elhamdülillah Allahu Ekber namazdan sonra sünnettir doğru. Sen söyle ama diyor sünnet ben kalk. Gidebilirim diyor. Doğru. Dua ediyorum herkese. Ama etikler evet var ama ha, bak asker millet. Her şey böyle. Hep beraber Sübhanallah. Hep beraber elhamdülillah. Dualar amin kalk. Ha diyor tamam. Şimdi bu yıllar önce 30 sene önce hikaye. Ama yani Türkiye'de bir şey gösterdi. Yani Türkiye böyle biraz uykudan kalktığı zaman hemen kodlarını yakalıyor. Nerede kalmıştım? 2855 sene önce Moğolları vuruyordum ben falan diye ayağa kalkıyor asker millet. Anı hatırlıyor hafızayı. Bir de tabii Erdoğan diye bir gerçek var. Yani şimdi Erdoğan diyorsa ki eğer bu NATO olacak ve böyle yapacaksınız diyorsa da işte büyük lider olmanın hasletleri. Çok özür dilerim çok abuk
0: niye
1: bir yer oldu ama.
0: Niye oynadın sen şimdi
1: ama böyle
0: bu muhaliflerin yine başlangıçta.
1: Elhamdülillah şimdi artık ha? Bir tarafınızı yırtarak Ankara'da yürüyorsunuz efendim. DH bilmem tıraş bilmem de bir sürü var ya böyle. Ya nedir o? Prozedisi bozuk olan. Ya yürüyecek. Değil mi? Hadi ya o hey yapın. Bağırın çağırın. Yırtın mabadını.
0: Onlar da yapsınlar ya.
1: Yırtın tamam.
0: Şöyle en azından oradan da bir gaz çıkışı olsun ya.
1: Tabii çıksın.
0: Düdüklü tencereler vardı eskiden evet. Biliyor musun? Üzerinde şöyle.
1: Zaten sadece
0: üzerinde
1: gaz çıkışı var.
0: Düdük vardı. Ben hatırlarım. Anam yıllarca kullandı onu. Şey takardın yani düdüklü tencerenin
1: hala
0: üzerine düdüğünü takardın.
1: Tabii tabii hala
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi yeni nesil düdüklü tencereler artık klipsli falan böyle tak tak. tak diye takıyorsun.
1: Ama o sibopları gene oradan fışkırtıyor.
0: O böyle sallanır dururdu küçükken. Dolayısıyla o bir gaz çıkışı ya. O bir güvenlik tedbiri.
1: Hayır, çok konuştular da o yüzden. Bu çok benim canımı acıttı da o yüzden söylüyorum.
0: Boş yani. Ver sen onları. Kıyana. Neyse.
1: Tespilatla ilgili bir şey söyleyecektim. Bak ben hatırlatayım sana.
0: Gireyim mi? Sen konuyu güzel bağladın tamam. Diye ben yani, girmeyeyim dedim. Ya bir makale
1: organizasyonu
0: okumuştum.
1: O ciddiyetle yaptık biz.
0: Bir yani. Makale okumuştum. Farklıyız. Bu noktada tasavvuf ehli ya da ilahiyat uzmanları kusuruma bakmasın ama makale çok hoşuma gittiği için buradan paylaşayım istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

0: Bir gün kızı Hazreti Fatıma validemizi biraz bungun, biraz bunalmış görüyor. Ve diyor ki sana üç özel kelime söyleyeceğim. Sen bunları mümkün olduğunca fazla zikredersen rahatlarsın diyor. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber.
1: Oradan oraya bağlayacaktım.
0: İşte bu
1: tesbihat.
0: tesbihata
1: Namaz sonrası tesbihat.
0: Evriliyor bizde ve
1: Evet.
0: bizde o ruh temizliğini, çünkü
1: Evet.
0: biliyorsun hani hep bütün alimler onu söyler inancımız gereği. Madem sen ayar bozdun, şimdi
1: Harika.
0: Emre Kongar saç baş yoluyordur ama
1: Harika.
0: ne biçim nerede yaşıyoruz biz kardeşim falan
1: Bu
0: diye de.
1: mesele çok tartışma konusu. Yani şudur yani. Yani buraya kadar geldik, konu şey gibi oldu. Ramazan programı gibi oldu ama girizgahta. Ama ne yapalım? Kodlar bunu gerektiriyor.
0: Namaz ruhun
1: Ve
0: beslenmesi.
1: doğru.
0: Tabii.
1: Aynı zamanda namaz dinin direğidir. Es-salatu imadü din. Bu da başka
0: Peki.
1: bir şeydir. Son bir
0: Son.
1: cümle
0: Hadi
1: daha.
0: söyle. Hadi.
1: Bid'at deyip de buradan dostlarımıza tekrar sesleniyorum. Hani sonradan İslam'a katılmış diye falan konuşulan bir şey var. İki tane bid'at vardı, unutmayalım. Bidat-ı hasene, bidat-ı kabiha. Bu bidat-ı hasenedir. Minare gibidir. O yüzden bu sıkıntı yok. Çok güzel bir şeydir. Milletlerin de böyle hasretleri vardır. İmam-ı Ebu Hanife Hazretleri biliyoruz Türk'tü.
0: Evet.
1: İmameyn yanındaki talebeleri de İmam Muhammed onun şeyleri, talebeleriydi. Hocam bu biraz
0: Tamam,
1: uzatırsam
0: uzun
1: biz
0: mesele.
1: not
0: Biz
1: alalım.
0: Emre Kongar
1: Biz
0: kalmayacak biz o meseleye.
1: metafizik
0: Girersek gerek yok.
1: dünyamıza uçtuk.
0: Biz
1: Metafizik
0: yeterince
1: şimdi
0: ayar bozduk.
1: Tabii fiziğe döneriz
0: Ayar
1: şu anda.
0: bozduk. O
1: Fiziğe
0: zaman
1: döneriz. Evet.
0: gelin bakalım şu NATO zirvesine.
1: Evet.
0: Efendim, Hikmet Bey az önce değindi. Bizden hemen evvel Ankara temsilcimiz sevgili
1: Melih
0: Melih
1: Yiğiter.
0: Yiğitel,
1: Trabzonlu.
0: İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile çok kıymetli bir özel röportajı yaptı. Sizinle buluşturduk. Satır aralarını gün boyu 24'te ve 24 Radyo'da buluşturmaya devam edeceğiz. Orada da zikretti. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere. Yani şey gibi böyle bir misafir geldi ya, kazasız belasız atlattık ve gönderdik. Oh, onun bir rahatlığı var.
1: Evet.
0: Gibi. Başta emniyet güçlerimiz
1: O bir
0: olmak
1: madem bir şey
0: üzere.
1: söyledi değil mi galiba? Var mı öyle bir
0: Tabii
1: şey?
0: tabii tabii.
1: Ha,
0: Yani
1: güzel.
0: NATO tedbirleri
1: Tabii. Çok ama büyük
0: anlamında
1: emek ama.
0: hem Melih Yiğit'e zikretti, hem biz buradan bir kere daha zikredelim. Emeği geçen, sahada çalışan bütün emniyet mensuplarımıza teşekkür edelim. Ama benim bir de bizim alanımız olduğu için bir teşekkürüm de İletişim Başkanlığı'na. Bütün dünya medyasının gözünü çevirdiği bu dev organizasyonu emsali görülmemiş bir misafirperverlikte ve sıfır hatayla yürüten, biliyorsun
1: Maşallah, evet, bravo.
0: gazeteci milleti dünyanın neresinde olursa olsun hep şikayet eden bir
1: Kaprisidir
0: şeydir.
1: yahu.
0: Aynen
1: Egosu
0: öyle.
1: şiktir adamın.
0: Ego
1: Ben
0: yüksektir.
1: I am press. Ne press lan? Ben de press.
0: Yani
1: Gel bakalım ben sana bir press.
0: Sanatçı
1: Yok,
0: kaprisinin
1: evet, ben
0: bir
1: sevmem hiç.
0: muadili vardır.
1: Ben sevmem.
0: Başta Profesör Doktor Burhanettin Duran, iletişim başkanı hocamız olmak üzere bu organizasyonun
1: Müthiş
0: iletişim
1: yaptı. Helal
0: ayağını muazzam yürüten tüm iletişim başkanlığı personellerine, pek çoğu da dostumuz,
1: Tabii.
0: hani insan dostunun başarılarıyla gurur duyar ya, böyle çok keyifle takip ettik. Bizim Ankara ekibimiz, yine 24'ün Ankara ekibi, Melih Yiğitel başkanlığında Mustafa Daştağ'ın ve
1: Hocam sen de NATO kapandı bitti
0: diğer
1: artık.
0: tüm
1: Yeter ya.
0: arkadaşlarımın o muazzam
1: Teşekkür
0: yayınları,
1: ediyoruz.
0: tüm konuklarımızın o çok kıymetli
1: Eyvallah.
0: yorumları. Yani biz sabah kalktığımızda bir yorgunluk ama tatlı bir yorgunlukla uyandık. Dolayısıyla tüm Türkiye'de en azından bu işin memleketin hayrına olduğunu düşünen herkesin de hissiyatının bu olduğunu
1: Güzel,
0: düşünüyorum. Bir
1: güzel bir,
0: kere daha
1: evet.
0: emeği geçen herkese teşekkür. 10 dakika teşekkür ettik
1: Hakikaten onu
0: ya.
1: diyorum. Ben de gereksiz hocam tamam. Yani yapanlar yapmış. Bravo, tebrik ederim. Erdoğan emri verdi. Bu iş böyle biliyoruz. Ben böyle olacağını tahmin etmiştim.
0: Takşak.
1: Direkt sakın dedi
0: Takşak.
1: yani hata olmasın dedi.
0: Peki.
1: Bütün herkes ayağa kalktı tabii. Ama dediğin gibi yani detaysız ben de şuradan şunu söyleyeyim. Dediğin çok doğru. Ben onu çünkü yurt dışındaki diğer organizasyonlarda gördüm. Uluslararası organizasyonları. Gittiğin zaman yaşıyorsun bizzat. Biz yaşadık onları. Herhangi bir toplantı, Avrupa Birliği, parlamento, işte BM, herhangi bir yerde fark etmez. Ama ABD bile olsa ki ben yaşadım, sorunlar yaşıyorsun gazeteci olarak. Türkiye'de yaşananlara baktığın zaman bir tane bir Alman galiba bir paylaşım yapmış, onu gördüm bilmiyorum. Baktım biraz böyle, bir otelde böyle açık büfe kahvaltıyı falan tanıtıyor Alman. Aynı başlıyor, Schweiz, sayıyor peynirleri tek tek. Çok etkilenmiş ama dünyada böyle yani şöyle söyleyeyim. iyi bir Türkiye, yani Batı'nın yönetmediği, bizim yönettiğimiz bir Türkiye, bize ait topraklarda, bize ait şeylerle misafirperverliğimiz de çok güçlü.
0: Evet.
1: Mutfağımız çok zengin.
0: Hey.
1: Güvenliğimiz zirve ve her şey mükemmel organizasyon, yapabilir miyiz? Hevallahi yaparız.
0: Yaptık.
1: Çünkü her zaman ne diyoruz? Hikmet Genç kuralı olarak, bu H1 kuralı olarak, Topkapı'dan Rami'ye minibüsle 1,5 saatte gidilirken şu anda alttan üstten her taraftan yol yapmış Türkiye var. Bir lastik, köy lastik ayakkabı, hani köylü lastiği dediğimiz şeyin.
0: Kara lastik.
1: Kara lastik, bravo, kara lastik. Doğru göre. Kara lastiğin kalıbını dahi Almanya'dan ithal etmek zorunda kalan Türkiye'den o kalıpları evet. Almanya'ya ihraç edebilen bir Türkiye'ye kadar, bir daha söyleyeyim, 185 ülkeye yaklaşık %55'i AB olan, AB ve NATO üyesi ülkeye silah ihraç ediyoruz. Yüksek teknoloji ihraç ediyoruz. Nokta.
0: Peki. NATO'da sonuç bildirgesi Türkiye kazandı. Yani bu NATO'ya Ankara stratejisi haberini arkadaşlarım hazırlamışlar. Hürriyet'teydi galiba bu haberimiz. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Yeni Şafak. NATO'ya Ankara stratejisi önemli. Nedir bu? NATO dağıldı mı, dağılıyor mu? Aman ne olacak? Trump yine çok üstten konuştu. Yine elinde sopayla NATO üyelerine sopa gösterdi falan dendiği dönemde. Kolektif savunma ve 5. maddeye bağlılık, yani hep birlikte hareket etme geleneğinin devamına atıf yapıldı. Efendim, Rusya tehdidi gündeme geldi tabii NATO için, NATO kapsamında. Bu Türkiye'yi burada istisna tutuyoruz. Ve rekor bir savunma bütçesinden bahsediliyor. 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmalarının imzalandığı söyleniyor. Efendime söyleyeyim, yapay zeka entegrasyonu, yani bu gelişen teknoloji yine NATO'nun sonuç bildirgesinde ele alındı. Ukrayna'ya yine rekor bir askeri destek yine o maddede yer aldı. Bölgesel istikrar ve İran'ın nükleer uyarısı yine maddede yer alan. Enteresandır. Türkiye'ye de bir teşekkür. Bu olağanüstü misafirperverliği
1: yani.
0: Için
1: bekliyordun?
0: Türkiye'ye bir yani. Teşekkür. Mesele şu, bugün akşam gazetesi manşetinde bu meseleye değinmiş. Hı. Savunmada bu. Engeller kalkacak. Bunu şey gibi düşünmemek gerekiyor. Hani Amerika'nın Türkiye'ye S-400 münasebetiyle uyguladığı katsa yaptırımlarının önündeki... Bu sadece o değil. Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi var Hikmet abi.
1: Evet.
0: Çok kıymetli bir şey bu. Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin önüne hep bir engel teşkil, engel konuluyor. Bu engellerin de kaldırılması, Türkiye'nin bu tedarik sorunlarını çözerek şu anda engellemelere rağmen olağanüstü bir tablo ortaya koyan savunma sanayimizin bu engellerin kalkmasıyla kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçmesi gibi Türkiye'nin kazanacağı pek çok önemli başlıkta NATO zirvesinden yansıdı.
1: Ya şu var, şu gerçek, Türkiye NATO zirvesiyle birlikte dünyada bir gövde gösterisi de yaptı. Oh, ne güzel. Aferin sözcü. Tabii ki böyle. Türkiye NATO vasıtasıyla tüm dünyaya bir askeri alanda bir gövde gösterisi yaptı. Ahanda organizasyon böyle olur. Ahanda Türkiye budur. Abi de şunu söyledi. Bak dün de var. Benim söylediklerim. Bak bugün dün haberlerde vardı. Bilmiyorum gazetede ne kadar yansıdı bilemiyorum. Bakamadım hepsine. Ama şöyle bir gerçek var. ABD bakış açısı şu. Dünkü manşetlerden söz ediyorum. Aa, biz Trump'ı hiç böyle görmedik. Bu bir şey arkadaşım. Tamam bak, çatlak patlak bir daha söyleyeyim. Neresinden bakarsan bak. Bu ABD başkanı. Hani president, tamam mı? Hani var ya. Prezident var ya, beni neydi o, alıyor beni, ara beni falan, evet. O. Bu adam bu. O da o çatlak, bu da çatlak. Ama mesele ABD başkanı olması. İki, ABD basının ve dünya basının bu karelere çok önem vermiş olması. Çok önemsiyorum. Gövde gösterisi böyle bir şeydir. Ne önemli derken, öyle füze göstermek değildir sadece. O füze var bizde.
0: Doğru.
1: Ya da gösterisi bir şey, problem değil.
0: Biz onu zaten gösteriyoruz.
1: Ama seni nereye koydukları, nerede konumlandıkları çok kıymetli bir şey. Saatlerce tartış. Sabahleyin bir tane bir adam, bir profesör, kılıklı bir herif çıkmış bir şeyler anlatıyor mesela sabahleyin. Lan dedim, bu adam ne anlatıyor? NATO'da öyle olmadı, aslında bir masif üretim tesisleri falan. Bayağı da jargonumuz batı, biliyor musun? Çok jargon. Şöyle olmadı. Bak

0: Lan manyak neyi seyretti acaba? Hocam ama şu var ya, ama bak şu. Şimdi sen hala böyle görüyorsun. Diyor ki Sanchez neden? Mesela Sanchez'i eleştiriyor. Çünkü diyor Sanchez orada da uyumsuz davranıyor. Zorla artık moderatör değiştirmek zorunda kalıyor. Acaba İsrail konusunda, soykırım konusunda dik durduğu hiç olabilir mi diye.
1: Ya.
0: Değil. Bu da adı da profesör diyorsun. Şimdi bu şeyler, kaşalotlar maalesef Türkiye'de bu devam ediyor bunlar. Tamam mı? Var yani. Batı öyle görmüyor. Biz affedersin çok üzüldüm. Böyle saftirik bir şey içeride savaşırken hele bizi bırak yani biz derken siyaset tartışıyoruz biz ama aşağı tarafta bir de CHP diye bir gerçeğimiz var. Yani pavyon var. Aşağıda bir köpük var, pavyon var, şaka değil.
1: Havlu var.
0: Aşağıda pavyon,
1: Otel
0: havlu
1: var.
0: var, sevgili var. Aşağıda böyle korkunç bir şey var. O onu silkeliyor, bu onu silkeliyor. Sabah kalkan peştemalı.
1: Arınıyor.
0: Arınıyor, arındırılıyor falan filan. Adamlar kaça bölünecek? Himet abi yazdı ben. Halit abi koşun gelin. Hani var ya. Hani o salak
1: Köyden indim
0: milyonerler.
1: şehire.
0: Himet, Hayret, Golun. Kaça bölünecek? Altıdan dörde bölünecek. Diyor ya. Abi kaça bölünecek tartışıyoruz lan CHP'yi ya. Lan ne kadar bu salaklık değil mi? Bir siyasi parti düşün. Ben yönetiyorum dedim. Fikrem ve Zikren iktidardayım. Nerede iktidardasın? Lan Fikrem ve Zikren. Fikrem ve Zikren dedi adam. Şimdi bunu şunu söyledim. Yani bu prof da bunlardan bir tanesi muhtemelen. Hoşuna
1: Muhtemelen.
0: gitmiyor.
1: Muhtemelen.
0: Sen dünya çapında işler peşindesin. Sen Hürmüz'de yeniden patlayan bombaların ne kadar etkileyeceğini, enerjik bunun peşindesin. Sen dünyaya hükmetmenin, bölgeye hükmetmenin peşindesin. Bütün dünyanın da gözünün Orta Doğu'da olduğunu ve sen şunu da farkındasın. Sen bu bölgedeki mücadelenin neresinden bakarsan bak her türlü gelişmeyi de göz önüne alırsan siyasi, politik, ekonomi hiç fark etmez. Orta koridor, sen koridor. Ama Türkiye'nin buradaki mevcut olan konumundan dolayı Türkiye'nin mücadelesinin bir teopolitik bir mücadele olduğunu, jeopolitik değil, bir teopolitik mücadele
1: Yani
0: olduğunu
1: din zeminli
0: evet
1: demek istiyor
0: asla
1: hükmetler.
0: unutmayacağım. Trump gider, başkası gelir, başkası gider hiç fark eden bir şey olmayacaktır. Kıyamete kadar bu kavga devam edecektir.
1: Doğru.
0: O yüzden tamam çok değerli ilim insanlarımız, ilim adamlarımız, bilim adamlarımız, profesörlerimiz. Dedikleriniz o çalışma doğrudur. Çünkü bunlar akademik çalışma sayfalardır, doğru. Ama asla bir akademik çalışma. Romanlar gerçeği gösterirler sana bazen. Bir adam çıkar, bir düşünür, bir roman yazar, bir kitap yazar. Bir bakarsın dünyada öyle toplumlar oluşmuştur, savaşlar falan. Ama hiçbir akademisyenin yazdığı şeyin gerçekleştiği görülmemiştir yeryüzünde. Bilemezler onlar o şeyleri. Ya bu şey gibi düşün. Ekonomi gibi düşün.
1: Tamam.
0: Bana
1: Şimdi
0: dünyada hangi ekonomistin doğruyu gördüğünü söyleyebilir misin
1: senin
0: abi?
1: yine sen Benoğalılar gibi
0: Evet, fazla.
1: hepimizi niye aynı köşeye koyuyorsun
0: Şimdi
1: kardeşim
0: ben o
1: diyebilirler.
0: karıştırıyorum ama
1: Kıymetli akademisyenlerimizi
0: tabii
1: tenzih
0: tezi,
1: ederek
0: tabii canım.
1: onların önemli
0: Aa,
1: çalışması.
0: estağfurullah.
1: Yani hayatlarını
0: Tabii.
1: rektör protestosuna ya da mezuniyet törenlerindeki
0: Tabii.
1: siyasi şovlarına adamayıp gerçekten bilim için gayret eden tüm akademi camiasını buradan bir kere daha selamlayalım. Muhtat
0: Tabii,
1: olarak rektör
0: tabii.
1: protesto eden, adının başında akademisyen yazan
0: Tabii.
1: şavalaklara da biraz
0: Bravo.
1: işinizi yapın. Araştırma yapın ki bağlı bulunduğunuz üniversiteyi o dünya üniversiteler sıralamasında
0: Tabii.
1: daha yukarı çıkartın şeyini de tavsiyesini de yenilemiş olalım. Nereden aklına
0: Şimdi
1: getirdin şimdi
0: madem
1: akademisyen
0: aklına geldi bir
1: akademisyen
0: cümleyi
1: ya
0: hatırlatalım da
1: aman. Heh.
0: neyi kastettiğimizi iyi anlasınlar. Tenzih ettiğimiz insanlar da böylece anlasınlar. Tabii ki biliyorlar canım, benim sıkıntım yok. Ama bir üniversite düşün.
1: Evet.
0: Kendilerini her zaman için vardır. Çünkü benim çok arkadaşım var oradan. Bir de onu da itiraf edeyim. Boğaziçi'de arkadaşlarım vardır.
1: Peki.
0: Hatta en yakınım Boğaziçi'lidir. Şöyle söyleyeyim. Ya kendini düşünebiliyor musun? Bir şeyi protesto etme amacıyla koca koca hocaların, hocadan etmekten de teeddüp ederim, haya ederim, hoca demek.
1: Akademisyen de ya.
0: Tabii daha iyi. Koca koca
1: Akademisyen.
0: akademisyenlerin
1: Evet.
0: cübbelerini giyip
1: Evet.
0: yağmurda çamurda
1: Evet.
0: mabatlarını dönüp, tamam mı?
1: Evet.
0: Sanki çok da meraklıymışız
1: Rektörlük
0: gibi.
1: binasına popolarını çeviriyorlar yani. Çok özür
0: Orada
1: dilerim
0: ayakta
1: ama
0: sap gibi,
1: yani.
0: mal gibi, eşek gibi dikilmelerini mesela hazmedemedim. Neden biliyor musun? İnan ki şey siyasi bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde Afrika'da kabilede yaptıramazsın bunu. Afrika kabilelerini. Şimdi bu kafadaki ezoterik CHP'li olduğu zaman bir insanın dünya atomun parçalası adam yerine koymam. Çünkü adam sapık, manyak.
1: Adam diyor ki
0: Ezoterik
1: biz
0: CHP'li.
1: asılız,
0: Tabii tabii.
1: bizim
0: Tabii.
1: istemediğimiz hiçbir şey bu ülkede olmaz diyor. Bu zihniyetin
0: Ne biliyor
1: akademiye
0: musun?
1: uyarlanmış
0: Ne
1: versiyonu.
0: biliyor musun?
1: Biz seçkiniz.
0: Bu adam dünyada nerede olursa olsun bu ülkeye de katkısı olmuyor. Çok ilginç.
1: Olmuyor,
0: Ya
1: olmuyor.
0: Celal Şengör
1: Kıymetli
0: mesela.
1: abim.
0: Celal Şengör. Buradan bir halt olmaz. Buna adam olmaz. Bırak profesörü. Neden? Türkiye'ye bir katkısı olamaz bu insan. ilmi de olamaz. Çünkü adamı engelleyen en büyük handikapı dışında bir zırhı var. O Kemalist. Aynı zamanda kendisi ateist.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Kemalist.
1: Ateist.
0: Ve manyak bir adam. Şimdi
1: genç kız öğrencileri taciz eden değişik bir figür. Dış kısını yiyen falan
0: tabii,
1: bir
0: ama
1: figür yani.
0: Bak, öteki taraftan baktığın zaman yani bu böyle ben ayırmak istemiyorum. Onu ayırdığı için söyledim ben bunu. Bu da örnek değil.
1: Tamam.
0: Yani bir adam ateist olabilir. İlim adamı, ilim insanı, ne der ya?
1: Erbabı.
0: Hayır, bilim adamı. İlime takdir edin, bilim adamı. Bilim adamı olabilir ve büyük işler yapabilir ve saygı duyulur. Farklı bir şey. Elbette. Ama adam bunu bir siyasi mücadele haline getiriyorsa bir adam, o adam çok özel, manyaktır.
1: Çok haklısın.
0: Şimdi NATO bitti. NATO'nun yansımasından bahsediyoruz. Burada bir sürü anlattık yani. O bildirge falan benim her zaman dediğim aynı şekilde aynı yerdeyim. Yani o da şu. Bunlar zaten aşağı yukarı bilinen mevzular. O liderler bir araya gelir. Liderler zirvesinde fotoğraf çektirilir. Ülkeler zaten gerekli anlaşmaları yapmışlardır. Ama bir gövde gösterisi o Yeniçerilerin o ne köz müydü vurarak dağın dağın falan.
1: Mehteran ayrı Yeniçeri bölüyor ayrı.
0: Tabii bir şey anlatırsın dünyaya. Bir hikaye anlatırsın sen. Bir hafızayı çalıştırıyorsundur. Fransız da dedemin büyük dedesi Saint-Antoine disons de Ruy, pourquoi? Böyle yapıyordu. Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'de herkes buradan bir şey, bir maziye bir gönderme vardır mı da vardır. Bir şey, yani ne yapıyorsun böyle, yani bu mu kompleksinizi böyle mi gidiyor? Hayır, hayır, asla değil. Ya Eloğlu zaten yapıyor arkadaş. Biz yapınca bunlar rahatsız olan bizim içimizdeki ezoteriklere söylüyorum.
1: Bunu. Abi bravo.
0: Yani tamam. Benim davam bak Avrupa rahatsız olsun problem değil. Yunan çok üzülmüş, üzülsün. Netanyahu 3,5 atmış sesini duyduk, 3,5 sesini. Üzül ama bu benim gerçeğim. Yumurtadan çıkmadık biz.
1: Şimdi senin o az önceki profesörün ya da o ezoterik tabir ettiğin kişilerin yine çok hoşuna gitmeyecek bir haberi bugün akşam gazetesi Etek'ten okurlarıyla duyurmuş. Okurlarına duyurmuş. İngiltere ile stratejik işbirliği anlaşması imzalanmış. Bu NATO zirvesinde
0: evet.
1: Fakat detayları açıklanmıyor abi. Şimdi bunun üzerine bir vay teslimiyet işte böyle olur bilmem. Ya şunu bir kere kabul edin. Son 25 yılda yaşadıklarımızın çoğu gösterdi ki bu yönetim görevde olduğu müddetçe atmış oldukları tüm imzalarda devlet ve millet öncelenerek atılıyor. Uzun yıllar devam ettiler bunlar. Sattılar ülkeyi, şöyle fabrikaları kapattılar, yabancıya peşkeş çektiler bilmem ne falan diye ama bu ülkede atılmış olan tüm uluslararası imzalar en azından son çeyrek asır için söylüyoruz. Ülke menfaatine, çocuklarımızın geleceğine atılıyor. Bunu da hatırlatalım. O yüzden yani İngiltere ile yapılan bu stratejik işbirliği anlaşması birilerinin kimyasını bozsa da memleket için önemli bir adım gibi görünüyor.
0: Gibi evet. Bence bozmasın. Bozmuyor. Bana cevap verecek kadar da o kadar biz var tamam da bu kadar da olur mu? Olur dediğin doğru haklısın. Da iyi bir şey bu kötü bir şey değil ki.
1: Harika.
0: Ne çıkartmaya çalışıyorsun? Ben gizli ya zaten İngiltere yapıyorsan bir şeyi o zaten dünyanın ne kadar bilmesi gerektiğini o zaten bildirir.
1: Ya İngiltere ile...
0: Yani demek ki anlıyor musun? Yani
1: aynen.
0: Ya burada MI6'e bir şey göndermiyoruz. Bir gönderimimiz yok. Yani bir gönderme yapmış gibi oldum ama zaten gizli de olsa bu dünyada bunun arka taraftaki dev egemen güçler arasında bir paylaşımı vardır bunun zaten.
1: Ya.
0: Sadece şu anda dünya kamuoyu bununla... Mesela nedir olabilir? Daha önce bir kadın vardı hatta kraliçenin önünde eğildiği için çok eleştirilmişti. Kraliçeye geldi böyle bir referans yaptı böyle eğildi. Bir kadın, bir başbakan vardı. Böyle çubuk gibi safinaza benziyor. Şimdi temel isteki var ya onun şey gibi.
1: İngiltere başbakanı mıydı?
0: Evet İngiltere başbakanı. Bir yer kadın geldi geçti. Bulurlar şimdi.
1: Ha.
0: O kadar sık değişti. Sunak vardı. Sunak gibi Starmer geldi. Araya hatırlamıyorum. O kadar Tony Blair'lar vardı. Meşhur bir tanıdıklarımız.
1: Sen kraliçe dedin diye takıldım.
0: Kraliçenin ben. Karşısında şöyle bir eğilip böyle bir şey yapıyor.
1: Neyse tamam ya şimdi Emin Bakır.
0: O dönemlerde hatırlıyor musun? Ne vardı? Ne biliyor musun? Türkiye'de ilk İngiltere Türkiye arasında uçak jet motoru üzerinde bir anlaşma çerçevesinde müzakereler devam etti ve bunu İngiltere açıkladı. Türkiye ile çünkü o zamanlar da öyleydi biliyorsun değil mi? Yeni bir şey değil bu. Hatta ben bunu Mahmut Faruk Akşit'ten hocamdan dinlemiştim. Bu T motorunu jet motorunu yapan uzmandan şey demişti bana. Halen tüm dünyadaki tüm uçakların %50'den fazlasının o yanma odasıyla ilgili olan bir parçası var. Onu Türkiye'de biz yapıyoruz. Eskişehir'de yapılıyor parça.
2: Eyvah.
0: Yapılıyor idi. Ben bu dediğim olay var.

0: Var ya 10 sene önce falan bakın ağaçları görürsünüz hala hazırda öyleydi. Yani bu böyle kendine olmadı. Bakın hatta bunu da itiraf etmek lazım. Bu 20 sene değil daha da öncesinden başlayan diğer işte değerli kuruluşlarımız tarafından başlatılan jet moto çalışması vardı zaten. Rahmetli Özal döneminde de çok iyi yerlere geldi ama
1: Doğru.
0: biliyorsun değil mi? Bir sürü intiharlar başladı, bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Engellediler o alçak FETÖ'cüler ve onların işbirlikçisi olan darbeciler. O da yine Amerikan bağlantılı. Ama şöyle bir gerçek var. Bu kötü bir şey değil. Bundan bir şey kimse çıkartmasın.
1: O zaman gel hızlı hızlı devam
0: Özellikle
1: edelim.
0: İngiltere varsa zaten dünyanın kimin bilip bilmeyeceğini zaten onlar karar vermişlerdir orada. Kendi açısından. Bizim için sorun yok. Biz yaparız işbirliği.
1: Hızlıca devam edelim.
0: Motor da yaparız. Veririz onlara.
1: Ben bu haberi yani Hürriyet gazetesinin neredeyse böyle manşet diyebileceğimiz tam göbekten okurlarıyla buluşturduğu haberini Hande Fırat imzalı haberini de aktarmak istiyorum. Bu bir kulis haberi, bu bir iddia. Onu hatırlatalım. Bir formülden bahsediyor Hande Fırat haberinde. F-35'ler için S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satılması. Bir süredir dillendirilen bir şey bu. Böyle yapılacak demiyorum. Yani şey iddialı, Hürriyet iddialı bir haber yapmış. Eyvallah. Ama bu kulis haberinden sizlerin de haberdar olması gerektiğini düşündüğümüz için hatırlatıyoruz. Üçüncü bir ülke konusunda Amerika ve Rusya formüle itiraz etmemişler. F-35'ler
0: Hiç şeyimi
1: meselesi
0: yapacağım.
1: bir şekilde çalışılıyor. Yani meselelerin hal yoluna koyulabilmesi için bir şekilde çalışılıyor. Bunu hatırlatalım. Bu haberi de
0: Bir şey
1: söyledik.
0: söyleyeyim. Şimdi
1: Gel o zaman Mehter'e.
0: şunu söyleyeyim bak.
1: Söyle.
0: Şimdi ben bu haberlere bu şekilde verilmesine karşıyım.
1: Ben biraz mesafeli olduğumu anlatmaya çalıştım.
0: Ben direkt söyleyeyim. Bak
1: Değildir demiyorum yani ama
0: bak,
1: olabilir kulis
0: burada
1: haberidir.
0: sıkıntı nerede? Şu. Şimdi bir tamam haber yapıyoruz. Tamam doğru haber yapıyoruz. F-35 formülü şunu şunu al. Nereden biliyorsun? Kim söyledi bunu? Bu yarın bu haber değişebilir mi? Bu akşam üzeri olabilir. Bak akşam üzeri. Bak, kongreye gidecek oluyor. S-400'ün nerede olduğunu biliyor musun? Hangisi ne kadar daha yolda? Biz F-35'e de kaç lira para ödedik? Ne kadar da geri aldık biliyor musun? Bilmiyorum ama böyle kim konuştu bilmiyorum. Trump biliyor mu peki? Trump haberi var mı ondan? Trump'ın da haberi yok bundan. Bak bu çok önemli. O yüzden şimdi bunları konuşurken dikkat. Bir ikincisi şu F-35'i lütfen. Bak S-400 başka meseleydi. S-400 bir meydan okumaydı.
1: Evet.
0: Şartlarına o konjonktürde yapılması gereken bir şeydi. Elhamdülillah yaptık. O meydan okumaydı. Ve bunu ikna etti. 1000 defa ikna etti Erdoğan. Ve ne kadar dürüst ve ne kadar bir dünya lideri oldu o zaman ispatlamıştı
1: Evet.
0: dünyaya. Dedi ki arkadaş sen vermiyorsun kendimi koruyacağım bende yok. Nerede kaldı NATO üyeliği? Yemişim seni NATO üyeliği. Dedi lan dedi aldı. Aldı mı aldı. Çok zorluk çektik orada.
1: Evet.
0: Sanctions bilmem ne katsa zartsa falan filan diye. Ama bu bir duruştu. O duruşun sebebiyle NATO'da gördün. Türkiye her şeye rağmen
1: Amaç
0: bile...
1: hasıl oldu
0: Ha,
1: diyorsun
0: bak
1: yani.
0: şimdi F-35 meselesini yanlış anlamayın. Bakın ben buradan bir şey düzeltiyorum. Meydan okuyayım. Bir. Bunu Hande de duysun bunu. Biz devlet olarak F-35'i istiyoruz. İsteme var. İhtiyaç var mı onu teknik insanlar bilir. Biz bilmeyiz onu.
1: Dur.
0: Sen biliyor musun? Sen
1: Duyduğumuz
0: asker
1: kadar,
0: misin?
1: okuduğumuz
0: Ben
1: kadarını
0: de
1: biliyoruz.
0: değilim.
1: Aynen
0: Biz
1: öyle. Aynen öyle.
0: teknik olarak Türkiye'nin
1: Evet.
0: savunmasına katkısı olması beklenen ya da çok kıymetli bundan bir yerdedir o. O yüzden istiyoruzdur. Ya da elimizdeki F-16'ların modernizasyonu, güncellenmesinden bahsediyoruz. Onun için program lazımdır, şudur budur. Motorun bazı modifikasyonlara ihtiyacı var mıdır? İhtiyacı var mıdır? Vardır. Fakat şunu unutmayalım yani. Bir gerçek bu. Bir yaşanmış bir gerçek bu. Bunu Erdoğan tekrar etti. Aslında bütün ayrıntıyı da verdi. O yüzden bu haberlere gerek yok. F-35'siz yapamayız diye bir şey yok. Unutmayalım bunu. Biz bize verilmeyen İHA'lar yüzünden dünyanın en iyi İHA'larını yapmaya başladık. Biz bizden çekilen Patriotlar yüzünden önce S-400'leri aldık. Arkasından onu geliştirdik. Şu anda var var arkadaşım bir anlamıyorsun ya. Ben bir hayali yorum yapmıyorum. Olduğunu biliyorum var. Şu an Türkiye'de S-400 kapasitesinde bizim savunma sistemimiz var. Biz aynı zamanda dünyaya Almanya'ya briefing verdik biz. Dedik ki arkadaş çelik kubbe. Zikisiz zamazingo işe yaramıyor. Şu neyse kötü olan
1: Tamam.
0: zamazingo işe
1: Tamam.
0: yaramıyor. Sen nedir o Kudüs'ü bilmem neyi Tel Aviv'i bu şekilde bunu koruyamazsınız. Ben bir üstünü yaptım kardeşim. Aynen Bayraktar Akıncı yaptığım gibi bir üstünü yaptım. Dünya rekoru kırdım. Ben saatlerce havada kaldım bir de odan vurdum. Nasıl yaptı? Her onu yapamadığını ben yaptım zaten. Aptal aptal konuşmayın. Bu kubbenin de kralını yaptım ben. Böyle cirit falan değil daha da büyüğünü yaptım. Hazır bende duruyor kardeşim. Beni savaşa zorlamayın.

0: İstiyorsan sana da göstereyim ben. Göstereyim mi? Gel. Bu bir üstenci tavır değil. Bakın bu böyle konuşuluyor zaten.
1: Olması gereken bu
0: şimdi sen
1: oyunun
0: bizim
1: kuralları
0: aynen
1: bu.
0: Savtek düşün. Bizim Savtek, bizim dergimiz düşün. Kıymetli dergimiz düşün. Nasıl bir savunma sanayinde dünya teknolojisini nasıl takip ediyorlar
1: Evet.
0: veriyorlar. Onun gibi hap gibi yapıp da batıdan da bunlar devam ediyor zaten. O yüzden 3,5 atan Yunanistan. O yüzden çok üzülen kızan İsrail. O yüzden sürekli bir şey hatırlatıyor bize. Bak çok kıymetli bir şey söylüyorum. Diyor ki Netanyahu denen katil, soykırımcı. Ya diyor Türkiye'de Osmanlıcık oynuyordu. Evet oynuyorum. Oynuyorum tabii. Adam anlıyor kimin mesajın nereye gittiği belli oluyor. Ben dengeyi böyle kuruyorum arkadaş. Oynayacağım tabii.
1: Askerde
0: Şimdi o bakın bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin Kudüs, Filistin toprakları bizim ileri hat savunmamızdır. Savunmamız oradan başlar. Diğer savunmamız Sırbistan'dan başlar. Böyle uzağa git biraz uzaklaş. Öteki taraf Osetya'dan başlar. Buraya geldi Kuzey Afrika'da hepsi dostlarımız zaten. Fas'a kadar bak
1: Zanzibar
0: cezaevinde.
1: var,
0: Şimdi
1: Zanzibar.
0: evet şöyle bir şey söyleyeyim. F-35 istiyoruz ama bizim olmazsa olmazımız değil. Net bir şekilde aslında benim söylemek istediğim tam şimdi söylüyorum. Biraz önce biraz olayın çerçevesini geniş çizdim. O da şu. F-35 devri bitti kapandı. Bunu Amerika da biliyor. Bizim yetkililerimiz de biliyor. F-35 diye bir şey devri bitti. Şimdi desen ki ya biz o zaman madem füze yaptık demek ki bu saatten sonra şey yapabilirim. F-35 muadili jet yapalım. Yapmayız, yapmamalıyız.
1: Yapıyoruz.
0: Yapmıyoruz. Bak yapmıyoruz.
1: Ha, daha başka bir şey yapıyoruz.
0: Başka bir şey yapıyoruz. Hani
1: Tamam.
0: var ya NATO 1-0, 2-0,
1: Ha,
0: 3-0 oldu.
1: tamam.
0: 5.5 ve 6'ya gidiyoruz. Nedir o? Konsept değişiyor. F-35'in projeksiyon süresi yani başladığı süre aşağı yukarı 20 yıl, 18 yıl. 10 yıl geliştirmek son birkaç yıla kadar da oturtamadılar da. Düştü, kalktı, indi. Bir yerde savaşmışlığı yoktur. Ben şu anda bir Çin jetinin ne kadar ona karşı durabileceğini bilmiyorum. Yok dikey iniyor çıkıyor bilmiyorum. Bakın bu teknoloji böyle bir şeydir ha.
1: Evet.
0: Herkes kendi yaptığı malı satar. En iyi ben yaptım. Hadi lan bu ne? Onun orası iyi benim burası. Ya o zaman en iyi yap demeyeceksin. Arabada da böyledir. F-35'lerimiz kapanmıştır.
1: Tamam.
0: Dünyada artık insansız jetlerle Allah muhafaza eylesin. Bu yüzyıl sonunda ve hatta şöyle söyleyeyim ya. Yani 30 sene sonra falan havada F-35 falan kalmayacak. Bir yatırım yapmak F-35 ne kadar biliyor musun? 10 milyarlarca dolar.
1: Doğru.
0: 20-30 milyar dolar para vereceksin.
1: Doğru.
0: F-35 yapacaksın. Tam bitti. Aynı arabada olduğu gibi.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi
1: Şey
0: bakalım.
1: kapandı.
0: Ne yapacak diyecek arkadaş. Bilmem 3 Mach hızında. Yani F-35'in gittiğinin 3 kat 5 kat hızında bir araç var. İçinde insan yok. Tek başına savaşıyor. Havada daha fazla kalıyor. İnsansız. Döndük hop döndük hızlı emeğe döndük. Ha. Bu ne yapacak? Savaşları bundan yönetecekler. Ben ne yapacağım o F-35'i?
1: Harika söyledin. Tamam.
0: Yatır. O yüzden yani benim için
1: Tamam,
0: şu anda
1: tamam.
0: konjonktürel. Şu anda
1: Mesele
0: lazımsa lazımdır. Budur.
1: anlaşıldı.
0: Bu benim dediğim de çok özür dilerim. Bu benim gecenin böyle gece teheccüde kalkıp da galiba böyle diye bulduğum bir şey değildir. Bu benim imbiklediğim, bu işte uzmanlarından, tüm dünyada takip ettiğim uzmanlarından, bu işi yapanlardan bizzat dinlediğim, öğrendiğim bir şeydir. Nokta.
1: Yine de teheccüde aklına gelenleri de
0: Hayır, şey yani
1: yabana atma.
0: nerede
1: Bak
0: atıyorsun?
1: onlar da çok
0: Hayır,
1: kıymetli
0: nerede
1: şeyler.
0: atıyorsun diyebilirler.
1: Peki.
0: Bu dünyanın tartıştığı bir şey. O yüzden.
1: O zaman
0: Evoz Bey yoktur. O 20
1: gel
0: senesi
1: gelelim Mehter'e. Buradan Erkan Tan'a selam olsun mu?
0: bitti.
1: Ver
0: Ver
1: Mehter'i
0: Mehter'e.
1: diye.
0: Hayır.
1: Efendim, bugün gazetelerde yine o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO liderlerinin karşılanma seremonisinde, o resmi akşam yemeğinde karşılanma seremonisindeki o mehter gösterisi çok geniş bir yer buldu. Bu meselede en çok öne çıkan figür mehter anıları atalarından kendilerine yadigar olan muhtemelen Yunanistan'ın Başbakanı Mitsotakis'ti. Bir Yunan gazete Amerika'yı da karşısına alarak o az önce gösterdiğiniz bana gösterdiğiniz o manşeti bir getirir misiniz ekranından? Evet. Yunan gazete
0: Bak.
1: sultanın önüne diz çöktü. Tam bak dur tam
0: Evet.
1: şeyini
0: Hatta
1: telaffuzunu.
0: Yunancasında bir tercüme bir yerde bilmiyordu. Yunanca bilmediğimiz için sanki orada
1: Sultanın
0: secde
1: önünde
0: etti.
1: boyun eğdi.
0: Bu neydi?
1: Sultanın önünde boyun
0: Ben
1: eğdi başlığıyla
0: İngilizcesi yok tabii
1: çıkmış.
0: İngilizce.
1: Bu durum Yunanistan'da epey tartışılıyor. Her yönüyle tartışılıyor. Sosyal medyanın
0: Bak ama fotoğrafa iyi baktın mı abi?
1: bakmaz mıyım
0: Bu
1: ya?
0: fotoğrafta bak, şimdi bak böyle bu, bak medya.

0: dersini veriyorsun sen bunu biliyorsun. Evet. Evet. Yani algı nasıl yönetilebiliyor? Bak orada bir an yakalamış. Bak fotoğrafı görüyor musun?
1: Evet.
0: Yani boyun eğdi derken oturmuş orada. Peşin satmış tüccar gibi değil mi? Sayın Erdoğan orada oturmuş. Gel bakalım dostum Trump sarı saçlı mavi tamam.
1: Şimdi

0: memnun olmadığı anlaşılan Yunanistan Başbakanı'nın ertesi gün yani çarşamba günü yani dün zirveye katılışındaki yürüyüşü bize rahmet olsun Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Sahte Kabadayı filmini anımsatmış.
1: Bir çatak istedim.
0: Ha, bak sosyal medyada bir omuz düşük baya böyle şey gibi kabadayı gibi yürüyor. Eski kabadayı gibi ama sahte kabadayı gibi sanki. Ben uzatmayayım. Görüntü kendini anlatsın.
1: Hocam, tabii zile bitti ya.
0: Bir sessizce buyurunuz bir izleyelim. Buyurun.
1: Gerçek mi bu? Gerçek mi bu? Şey.
0: Ama zaten mesaj verecek kamuoyuna ya. Öyle bir yürü.
1: Ay demin ki. Ay tabii yapmış değil mi? Ay, şey. Ya yok oynamamış değil mi?
0: Abi geç kalk. Bir daha verelim.
1: Bir rahatsız
0: 30 olabilir. Saniyelik bir şey.
1: Bir rahatsız olabilir diye düşünüyorum. O yüzden
0: verin.
1: Ben hiç sevmem böyle bir insanı rahatsızlığı da. Yani. Şey olabilir yani bad disk kayması olabilir mi? Bad disk kayması.
0: Bir önceki akşam yoğun spor yaptıysa olabilir. Neden olmasın?
1: Türkiye o güzel sürü muhteşem yaptı. Her türlü şartı sağlıyor. Ödül koşar. Hayır şey gibi geldi. Hayır ben o insanın herhangi bir rahatsız var mı bilmiyorum. Emin olmadığım için konuşamam. Sadece gene yılların birikmiş o an yerden yine imbik dediğim bilgimi paylaşayım. Disk kayması ilk yani daha doğrusu fıtık yani başlangıçlarında bir hafta boyunca böyle gezersin. İşte vücut şöyle yan S çizer. Skoruz gibi. Yani belki öyle bir şey çünkü.
0: Abi niye soruluyorsun ya? Adamın kamuoyuna bir mesaj ben, vermesi lazım.
1: Tamam.
0: Bir önceki gün külliyenin önünde
1: şifalar diliyorum.
0: Mehter'in önünden rahatsızca geçince bir gün sonra böyle bir ya böyle bir
1: sen de böyle
0: böyle bir şey yapayım demiş. Hocam, bu yani, boşluk ve komiklik olsun diye yaptık. Neticede üzerimizde diplomatik adamlar, bir misyon olmadığı için diplomatik krize de yol açmayız
1: ama adamlar o dediğin o şey var ya demin ki gösterdiğin fotoğraf var ya. O oranın yani şeyin Yunanistan'ın önemli gazetelerinden bir tanesi.
0: Abi canım.
1: Yani Yunanistan'ın uyduruk yani sözcü değil. Bir gün evrensel cinsel değil.
0: Peki,
1: yani
0: tamam,
1: daha böyle
0: tamam.
1: Okunabilir gazete
0: tamam.
1: Olduğundan dolayı o yüzden onu ciddiye alıyorum. O şimdi, daha kıymetli.
0: Hikmet abi.
1: Fakat bu şaşırdım ben bunu bir gösterdim.
0: CHP'ye şimdi biz Yunanistan deyince aklımıza nedense CHP geldi.
1: Neden? Çünkü Yeniçeri'den o da rahatsız. Değil mi?
0: Mehter gördü mü arkasını dönüyor.
1: Ne yapacak şöyle git. Mehter'i görünce.
0: Vakkas Açar'ı şu, göreniniz var
1: bak,
0: mı?
1: Mehter'i görünce
0: kıymetli
1: bu.
0: Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz. 23 Nisan kutlamalarında Gaziantep'te
1: Mehter'e karşı,
0: çocuk evet. Mehter takımını protesto etmek için sırtını dönen CHP yönetiminin o dönemki başkanı Vakkas. Vakkas değil mi? Vakkas bak, Açar.
1: Abi,
0: adı güzel demiştik hatta.
1: Evet. Sağ bin Vakkas.
0: Evet. Onu gören okçu. Oldu mu acaba bu şeyde külliyedeki resim? Onu ve şeyi diğer CHP aynı zihniyette.
1: Ya.
0: Bunlar padişahlığı özendiriyor küçük çocuklara falan
1: tabii,
0: diyen.
1: Biz çağdaş Atatürk Türkiye'si yakışmaz.
0: Hey, ağaç kovuğundan çıktık. Osmanlı'da kimmiş kardeşim?
1: Tabii,
0: biz bir anda peyda olduk ortaya tabii. Çıktık biz.
1: Allah Allah.
0: Osmanlı'da kimmiş yahu diyenler hala buradaysa o zaman devam edelim. Burada olmayan biri var.
1: O dediğimizi biz böyle tabii biraz olayı karakterize ettik ama gargaraya da gelmesin. CHP, Yeniçeri'yi ve Mehter Masum duyunca CHP'liler affedersiniz arkalarını döndüler.
0: Peki.
1: Biz o arkaları en son FETÖ'cülerde görüyoruz. Yerde sürünüyordu. Aynı arkaları da CHP'de görürüz.
0: Peki.
1: CHP zihniyeti böyle çalışır. Çünkü yumurtadan çıktılar. Onlar Kinder Surprise.
0: Tamam. Kinder Surprise.
1: Sakın almayın boykot.
0: Evet.
1: Boykot. Almayın. Tamam. Uzak durun.
0: Soru cevap şeklinde ilerleyelim mi bundan sonra?
1: Ha, tamam.
0: Tamam. Bir.
1: Hayır.
0: yerel yönetimlerin o sorumlu oldukları alanda yaşanan organizasyonda aktif olarak görevde olmaları yasal bir zorunluluk mudur?
1: Yasaldır herhalde.
0: Onu da bırak etik bir zorunluluk mudur?
1: Evet, %100 olur.
0: Yani tatil diyorsun bölgede tatil benim hakkım. Tatil bana da yakışıyor falan diyenler vardı ya hani İstanbul'u sel bastığında bana ne kadar İstanbul'a kar yağdığında ben büyükelçiyle görüşüyorum.
1: Tabii.
0: Bu da önemli bir görev. İstanbullu ne yaparsa yapsın. Şu gariban kardeşin 14 saatte evine gitsin. Önemli değil. Ben İngiliz büyükelçiyle kalkan yiyeceğim ya. Şimdi
1: kardeşin de akledip önceden fırlayıp çıktıysa.
0: İşte akıl, akıldan akıl. Ya gittiğin... insana sermaye.
1: Estağfurullah.
0: Akılsız başın cezası.

0: sıra ayaklar çeker.
1: O gün itibaren hava durumunu ben sunacağım.
0: Neyse, neyse. Şimdi bu yerel yöneticiler ya...
1: Hocam çok dolaylı atlıyorsun biliyorum.
0: Şehirlerinde... Ya NATO nerede oldu? Ankara'da, doğru mu?
1: Bilmiyorum. Ben Kastamonu dediler ama hocam. Böyle bir şey yok.
0: Soru cevap dedik yani de ama sen...
1: Kastamonu Ahmet abiye
0: Ankara, selamlar. Çankaya. Evet, ya ben söylemeyeyim. Evet. CHP'li gazeteci. Ben bu konuda hiç şey
1: tamam hocam,
0: yapmıyorum.
1: Biz boşuna uzman.
0: Gürkan Acır. CHP'li gazeteci. Verin bir dinleyelim.
1: Değil ya, CHP'li demeyelim.
0: Ya CHP'li ya, tamam ya.
1: Ya değil Gürkan, CHP'li misin? Soralım ona.
0: Hadi ver bakalım. Ver.
1: Doğsun CHP ne olacak?
2: Real politikten bu kadar kopmak, bu kadar yani ne bileyim bilemiyorum yani. Yani geçen son program, ne konuşacağımı da bilemedim artık. Geçen son program hatırla.
3: Siyaset.
2: Burada Çankaya Belediye Başkanı'nı konuştuk sevgili Fatih. Çankaya Belediye Başkanı
4: evet, evet.
2: Hüseyin Can Güner tatilde olduğunu bana söyledi ya. Ya bütün dünya kilitlenmiş.
4: Evet.
2: 45 devlet başkanı orada. Ankara'da kuş uçmuyor. Bütün her yer teyakkuzda. Ankara'yı neredeyse böyle bir yağlı boya tablo gibi boyamışlar. Her taraf hazırlanmış bitmiş. Oranın mülki amirin yanı sıra yerel yönetimin başındaki kişi diyor ki ben tatildeyim diyor. Akıl alır bir şey değil. Yani bu tamam, olaylar yani, konulardan bu kadar anladık. Bağımsız.
0: Efendim bu kadar şey olurken Çankaya'nın CHP'li belediye başkanı Özgür Özel'in genç bir isim diye ambalajladığı hatırlıyorum ben, o pek çok tartışma çıkmıştı. Ankara'nın Çankaya'nın belediye başkanı zirve mirve nedir ki ben tatildeyim kardeşim demiş. Az önceki teşekkürümü o yüzden emeği geçenlere etmiştim. Emeği geçmeyip de bu meseleden sorunsuz halletmemizin nemasını toplamaya çalışanlara da size zırnık yok. Çankaya Belediye Başkanı bu zirvede tatilde. Şaşırdık mı?
1: Hocam şaşırmadık. Bu bir CHP klasiği artık. Yani bir şey söyleyeceğim bak. Yani hakikaten bunun ya bırakalım hadi her şeyi de biraz vicdani bir konuşalım ya. Ben moralim bozuluyor bazen. Hani bazen diyorum ki ya ne güzel şeytan azapta gerek. Ben mi pavyon dedim? Sen pavyon dedin. Pavyonun hesabını sen ver kardeşim. Doğru mu? Çalıp çıkmadın mı? Lan bin tane iddia var. Bir tanesi doğru çıksa adam kendi söylüyor zaten. Belediye başkanı diyor itiraf ediyor artık. Belediye başkanı diyor ki ulan diyor sana verdim parayı. Sana ben verdim diyor parayı. Al diyor para. Kağıt gösteriyor diyorum. Hala adam cır cır konuşuyor. Bu bir asap bozucu bir şey.
0: Doğru.
1: Yani bak dersin ki arkadaş çaldım ama sor bakalım neden çaldım. Şu kadar çaldım. Bu kadarını çalmadım. Bu da abartıyor. Bu da vermedim diye kızdı. Halbuki parayı daha önce ben ona rüşvetle ona vermiştim. Evet. O arabaları öyle aldı bu adam.
0: Evet.
1: Ben de bu aldım, sen de villayı aldın. Hiçbir şey yok abi. Dün de geldiği gibi çok iğrenç bir şey. Hemen tamam buraya geleceğim. Dün de mahkemede buraya ben sizi yargılamaya geldim falan.
0: Ona geleyim mi?
1: Yani, tamam sonra gel o zaman. Ben şuna bir cevap vereceğim.
0: Ona bir cevap atladım. Ver çünkü 5 dakikamız
1: şimdi,
0: kaldı.
1: Şimdi cevap derken yani
0: İmamoğlu meselesine
1: anlatmamız lazım. Şöyle anlatmamız lazım. Hakikaten yani bir parti düşün. Artık parti diyemiyorum. Yani bir siyasi parti olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu bir başka bir şey bu. Yani kurumsal kimliği olan fakat parti sıfatı ismi öyle. Anayasada yazıyor. Parlamento da ama parti de olamaz. Yani çözüm bulma sanatı, topluma hizmet, ahlaki değerler. Politikle alakası yok bu işin ya. Adam yani bir şey söyleyeceğim. Bu Ankara'da böyle. Ankara'da bir örnek, küçük bir örneği. Ya adamlar bunu gösterdiğin örnek aslında şaka değil. Biz bunu yaşadık. Fakat tekrar ikinci yarın bir daha ısırıldık. Nasıl Müslümanlıktır bu kardeşim İstanbul'da?
0: Neyse,
1: yani sen kendine örnek verirken şaka yapmadın ki. Yani bu adam bir insan öyle bir utanmaz olmalı ki. Öyle bir utanmaz olmalı ki. Öyle bir utanmaz olmalı ki. İstanbul'da herkes yollarda perperişan olurken, kar yağarken bile benim İngilizce hakkım var diye bir... Ya arkadaş niye gittin İstanbul sen içinde? Efendim ya benim tatil bana yakışıyor. Ne yakışıyor sana tatilde? Ya şöyle Allah sana lanet okusun deyip de adamı def etmen lazım. Bak bu CHP için demiyorum ben. Herhangi bir parti için. AK Parti dahil. Hı. Eğer bir adam diyorsa arkada benim çok yakışıyor bana tatil diyorsa cehennem ol git diyeceksin.
0: Tatilini bunun şey. Daha çalışma.
1: Tatilden. Sen Phuket'te kal diyecek. Phuket'e kal. Bir yer mi dön? Tamam. Bak şu an sana söyleyeyim. Perişan bir halde sana, siyaset tartışıyoruz ya.
0: Ben sana bir şey söyleyeceğim şimdi.
1: Böyle edepsizlik olur mu ya? Tatil
0: son,
1: ne demek
0: son
1: ya?
0: Son birkaç dakikamız o yüzden.
1: Kepazelik.
0: Hürriyet gazetesi efendim. Hürriyet gazetesi. Bugün ifade gönlünde tartışma çıktı başlığıyla bir haber duyurmuş. Ekrem İmamoğlu dün Ekrem İmamoğlu, yani 100 evet. yılın yolsuzluğu davasının
1: baş sanığı, örgüt kurucusu
0: Ekrem İmamoğlu dün

0: yargılanması devam etti evet. Silivri'de ve mahkeme heyetiyle aralarında bir diyalog yaşandı. Haberi Hürriyet'ten okuyorum efendim. Haberi Hürriyet'ten okuyorum. Kürsüye gelen İmamoğlu zaman kısıtlamasına yönelik itirazlarını dile getirmek istediğini söyledi. Hakkının ihlal edildiğini öne süren İmamoğlu'na mahkeme başkanı savunma yapmak istemiyorsanız susma hakkınızı kullandığınız şeklinde zapta geçerim dedi. Başkan İmamoğlu'na İmamoğlu'nu salondan çıkarttı ve tutanağa İmamoğlu'nun susma hakkını kullandığını yazdı. İmamoğlu'nun avukatları itiraz etti. Benim Elif Altın imzalı Hürriyet gazetesinde yer alan bu haberden anladığım kadarıyla Silivri'de adam kesiyorlar. Yani çok acayip. İmamoğlu sadece şunu söylemiş. Zaman kısıtlamasına yönelik itirazım var efendim. O zaman sen susma hakkını kullanıyorsun falan demiş mahkeme başkanı. Haberden bunu anlıyorum. Yeni Şafak gazetesinde aynı haber efendim. Yeni Şafak gazetesinde. Ben İmamoğlu bak. Dünkü duruşmanın savunmasını yapması için kürsüye çağrılan İmamoğlu ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim diyerek tehditler savurdu. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylansa sen buraya yargılanmaya geldin karşılığını verdi. Gerginliğin ardından salondan çıkarıldı İmamoğlu ve hakkında kamu görevlisini tehdit suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı.
1: Budur.
0: Ben Hürriyet'in bu haberi neden bu şekilde yaptığını anlam veremedim. Biz bir medya programı olduğumuz için bunu da bir kenara dipnot olarak düşmek istedim abi açıkçası. Hocam, yani tartışma çıkmış, zaman kısıtlamasına itiraz etmek istemiş İmamoğlu. Efendime söyleyeyim, mahkeme başkanı da salondan atmış falan. Hocam, gitti parmak salladı parmak. Ben dedi hepinizi yargılayacağım. Ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim. Siz kim oluyorsunuz dedi. Yüce Türk Milleti adına karar verme yetkisi olan mahkemeye.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim abi yani. Bu yaşananları bir daha bak biraz önceki tavırdan bahsettim ya. Hani oturup da bir insanda yüz vardır. Bir utanma duygusu oluşur. Bir yönetici, bir siyasetçi yani değil mi? Halkla hemhal olan, halkın temsilcisi olduğu seçilen bir adam. Diyor ki arkadaş ben sana bu kadar bakıyorum. Benim işim gücüm var. O da tatilde sen tatilde kal. Kar mı yağıyor? Karda kayalım. Ben burada İngiliz'le muhabbete kalkana devam falan filan. Bu adam o zaman da bunu yapmıştı. Hatta mahkeme kararı da vardır. İki gün suskun kaldıktan sonra o zaman dedim ben numarayı o zaman verdim ben buna. Dedim ki ya delikanlı adam biz bunu yaşadık. Biz bunu çok delikanlıyım diye söylemiyorum. Canım. Ben de bu kadar ortalama bir delikanlılık benim yaptığımda. Ne zaman hakim bana sorsa. Kıvırma imkanı varken dayı daha önce gazetelerde de aynısı oldu. Çok rahat kıvırıp kurtulabilirsin işten. Bu bana ait. Ben attım. Bunu söylerken ne şunu kastettim dedim. Kıvırmadım da. Çok anlaşılıyor çünkü dedim. Hatta savcının güldüğü vakti hatırlıyorum. Eski Bakırköy'deki. Savcı güldü bana. açtan emekli oldu şimdi neydi ismi unuttum. Ya bir daha az bir şey az buçuk delikanlı kalın bak az buçuk. Tam Türk yani tam eril ifadeyle adam olun. Az buçuk adamlık yeter bak.
0: Evet.
1: Nokta kadar. O da şu. Sevgili Ömer Özkök. Ya sen dedin vali itlik yap dedin. Ham görüntüsüyle, herle uzmanlarımız var. Biz bunu gördük, öğrendik. İtlik dedin. İki gün bekledin. 48 saat sonra ben basitlik dedim. İtlik anlaşı dedin. Bak bu koca yalanı söyledin ya. Dedim ki bu adam değil. Benim gözümde. Ya arkadaş ne olabilir ki? Ceza, al cezayı ya. Ya bu kadar eğer... Bu kadar sahtekarlık peşinde koşan, bir kurgu yapan bir insan memlekete faydası olmaz çünkü. Hangi parti olursa olsun bugün CHP'likle alakası yok. Memleketle, CHP'likle, onunla, bununla, tohumla alakası yok. İnsanlıkla alakalı olan bir şey. İki, şu anda yaşanan şeylerden bahsediyoruz. Şimdi bunu biliyoruz biz. İçeriden bir sürü çünkü içeride takip eden bizim de dostlarımız var. Evet. Biz de gönderiyoruz, biz de içerideyiz.
0: Evet.
1: İçeride ne yaptı, ne halt yediğini biliyoruz. Brezındık, söylüyorum. Ya koca bir milyarlarca lira para var. Çalınmış. Yok ortada. Yok para, o para yok. Hizmet de yok, para da yok. Organize işlerde. Hizmet de yok, para da yok. Ulan çalınmış. Sen çalmalıysan bari kim çaldı onu göster lan. Madem sen çalmadın, gösterin, bu para yok.
0: Gösterin.
1: Bak sevgili Özgür, bu para yok. İnan ki bak metu da yok. İnan ki 500 milyar lira para yok, ortada yok. Bak Özkan Yalım'ın peştemalli, havlulu 5 sevgili, 3 sevgilili Özkan Yalım'ın 200 otobüsü var. Diyor ki adam diyor ben bunları verdim size diyor. Ulan söyle dava et adamı. De ki bana vermedin bu. Duvara koydum diyor. Duvara kimin duvarına koydu?
0: Bak,
1: bunları anlatır arkadaşım.
0: Bak Allah aşkına. Bunu Ali Aydar Fırat açıkladı.
1: Bir gün ahlaksız da Halk TV, Meltem, Sözcü.
0: He,
1: ya ahlaksızlığı bırakın artık.
0: Nuptum, Tele 1, Tele 2, Tele 3, Tele 4, Tele hadi kapatayım
1: o
0: artık.
1: O paraları nereden buldunuz?
0: Hadi kapatalım. Hadi.
1: Ayıp değil mi yani?
0: Vaktimiz yüzden, bitti.
1: Bak şununla ilgili ben dediğim gibi habere tekrar girdi bir cümleyle bari.
0: Evet, Hürriyet niye böyle görmüş bu haberi abi?
1: Bu haberi bu şekilde, tabii yani şey diye beklersin bu haberi. Yani bir gün yapar. Şimdi bir gün şimdi bu parayı aldı ya, bak şu deminki parayı aslı gösterdin ya. Şu adam 5 milyon 10 milyon para alıyor. Yani parayla çalışıyor herif. Adam bak makine gibi atıyorsun, bak böyle parayı tık atıyorsun.
0: Haber çıkıyor.
1: O seni
0: Sözcü. Güzelmiş bu makine ya.
1: Sözcü de böyle. Ben geçen diyorum ya kim bu çocuğu buraya koydu da, hani diyor ya AKP kulislerinden edindiğimiz kaynaklara göre, o kaynakların da o kaynağın da kaynağına göre it ite it de kuyruğuna, it dedi ki arkasına, en son it de kuyruğuna dedi ki diye haber yapan gazete. Bunlar Cumhuriyet. Bu adamlar Kemalist Atatürkçüler değil mi bunlar? Ya bulmuşsun madeni, yakalamış madeni, yürü o madenden. Şimdi arkadaşım şöyle bir şey gerçek var ortada. Sen bunu böyle veriyorsun da şu haber bir algıyı yönetiyor. Yani bu adam bu kadar kepaze bir durumdayken, net bir şekilde yalan söyledi ortadayken, bak bu konuda kimse dava açamıyor. Birbirlerine dava etmeleri gerekirken değil mi? Adamların kaç tane başkanı çıktı, biz çaldık dedi. Onları dava etmek yerine oturup da buraya mesajlar göndermek. Efendim içeride ya adam diyor ki ben diyor seni yargılamaya geldim diyor. Ulan o parmağı kırarlar. Evet. Sen kimi yargılıyorsun?
0: Sen dur bakalım.
1: Ben de yargılandım.
0: Devletten ya bu millet adına karar veren mahkemelerden
1: FETÖ'cünün şikayetçiyle olduğunu... FETÖ'cü kaynayan mahkemede davada ben de yargılandım. Sordu bana kadın. Sordu bana adam. Dedi ki bunu sen, evet ben yaptım dedim. Cart diye kestiler faturayı.
0: Evet.
1: Sen beni yargılayamazsın. Ulan ben gazet demedik lan biz.
0: Aslında.
1: Bak karşımızda da ne olduğu belli değildi o zamanlar. Düşünebiliyor musun? Bizden
0: çok
1: sonra.
0: Serttim.
1: İstanbul'da 3000 tane savcı görevden alındı. İstanbul'da, Ankara'da. Bizden sonra. O savcıların 4 tanesi de, geçirdik. 4 tanesi de bana dava açtı.
0: Peki.
1: Yargılar demedim ben.
0: Tamam.
1: Millet yargılar.
0: Tamam.
1: Alaksızlar.
0: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Ama yani şey yani...
0: Ağzınıza sağlık.
1: Biraz efendim. Okuduğum için bu kadar
0: söyleyeyim. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 9 Temmuz Perşembe Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli iki günü geride bıraktık. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da NATO Liderler Zirvesi gerçekleşti. Hala da görüşmeler devam ediyor. NATO 2026 sonuç bildirgesi de yayınlandı. Bugün detaylarıyla konuşacağız. Tabii önemli notlar vardı. 32 NATO ülkesi ve 9 konuk ülke lideri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Zirvede Ukrayna savunma harcamaları ve NATO'nun geleceği konuşuldu. Özellikle Rutte'nin verdiği mesajlar önemliydi. Hem ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı ile ilgili stratejilerini, politikalarını Rutte'nin oldukça gerekli bulması ve daha güçlü cevap verilmesi konusunda da fikir belirtmesi iki farklı yönden tartışıldı. Öyle söyleyelim. Hem lider

0: aileler açısından hem de basında oldukça konuşulan konulardan bir tanesiydi. NATO'nun ABD'nin İran Savaşı'na verdiği destek, hatta en çok konuşulan konulardan biri sahada verilmeyen destek masada ya da zirve toplantısında verildiğinde Donald Trump'ı ne kadar tatmin edecekti ki zirvenin olduğu dönemde ABD ile İran gerilimi arttı. Ateşkes de yine karşılıklı saldırılar nedeniyle tehlike altına girdi. Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılması oldukça önemliydi. Belki de zirveye damga vurdu diyebiliriz. Açıklamaları da keza öyle. Grönland'la ilgili açıklamaları, Ukrayna ile ilgili ve tabii ki İran'la ilgili açıklamaları önemliydi. Konuşacağız. Türkiye ile ilgili de hem yaptırımların kaldırılması, katsa yaptırımlarının kaldırılması hem de F-35'lerle ilgili verdiği mesajlar oldukça dikkat çekiciydi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Liderler Zirvesi başlamadan önce askeri üniformayla verdiği mesajlarda oldukça konuşuldu, tartışıldı. Hepsini konuşacağız, masaya yatıracağız. Grönland'la ilgili diğer liderlerin verdiği cevapları, özellikle Ukrayna savaşıyla ve Rus tehdidiyle ilgili olarak, yani Rusya tehdidiyle ilgili olarak da eğer bir saldırı bekliyorsak o zaman savaşı da konuşmalıyız mesajları NATO Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. Konuşacağız hepsinin detaylarıyla. Peki kiminle birlikteyiz? Doktor Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi önce size genel hatlarıyla sormak isterim. Renkli görüntüler vardı. Önemli mesajlar verildi. Türkiye'de çok önemli bir diplomasi trafiğiydi. Biz de oradaydık. Yakından takip etme fırsatı bulduk. Nasıl değerlendirdiniz NATO Liderler Zirvesi'ni, özellikle verilen mesajlar ve konuşulan konular, Donald Trump'ın katılması, Donald Trump'ın verdiği mesajlar, Donald Trump döndükten sonra Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. Çerçeveyi nasıl çizersiniz?
1: Rüzgar gibi geçti demek isterim. Gerçekten de hem kuzeyimizde hem güneyimizde ateş boyutları giderek artar iken, herkesin konuştuğu müzakere masası bir kenara, ateşin daha da harlandığı günlerde 41 devlet başkanını Ankara'da bu şekilde ağırlamak, 41 kere maşallah demek istiyorum.
0: Doğru, çok iyi söylediniz.
1: Bütün yönleriyle aslında dört dörtlük bir zirveydi. Hı hı. Kriz olasılıkları çok yüksekti ama o kadar ince işlenmiş ki her şey, gerek Meloni Trump arasındaki sürecin yönetilmesi dahil olmak üzere. Doğru. Çok ince nüansların olduğu, uzun zaman hatırlarda kalınacak, magazinsel boyutlarının da olduğu. Tabii. Ama ifade ettiğin üzere senin de gerçek anlamda siyasi iradenin de ortaya konulduğu ve özellikle bu zirvenin seçildiği, belli açıklamalar daha öncesinde yapılacak denip ama zirvede yapılacağını söylenmesi Türkiye'ye ne kadar önem verildiğinin bir göstergesiydi. Belli anlaşmaların da yine burada imzalanması, Ankara'da imzalanması tarihe geçen bir zirveyi oluşturan bileşenlerdi.
0: Evet, önemli açıklamalar yapıldı dedik. Öncelikle Avrupa'nın kendi artık caydırıcılık gücünün oluşturulması ve kendi sorumluluklarını üzerine alması ile ilgili Donald Trump'ın henüz Liderler Zirvesi başlamadan önce verdiği mesajlar vardı. Harcama bütçeleriyle ilgili özellikle altını çizerek söyledi ve ABD'nin daha fazla yük almak istemediğini ifade etti. Avrupa liderlerinin açıklamalarını ve Donald Trump'la olan diyaloglarını nasıl değerlendirirsiniz hocam?
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri bu NATO'nun kurucu babalarından biri,
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Zaten Birleşik... patron geldi diye de Donald Trump evet, öyle de bir giriş yaptı.
1: Artık Avrupa ülkelerinin ergenlikten çıkıp kendi sorumluluklarını kendilerinin üstleneceği, geleceklerini kendilerinin dizayn edeceği sürecin, ben bunu ikinci fazı olarak değerlendiriyorum. Çünkü ilk fazı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ilk dönemindeydi. İlk kıvılcım, ilk ateş, ilk çatlak o zaman ortaya çıkmıştı. Ama anlaşılan o ki Avrupa ülkeleri Rus tehdidini özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok daha fazla enselerinde hissettikleri için bu daha ergen, daha refah odaklı siyasetten savunmaya daha fazla bütçe ayırmamız gerekiyor içselleştirdikleri. Evet. Bu anlamda da Türkiye'yi bugüne kadar hep farklı bir yere konumlandırmışlar iken Türkiye'yi artık övgüler düzecek şekilde ifadelendirmeleri ve bu süreçte de yeni bir dönemin ilk adımları diyebiliriz. Yani önümüzdeki günlerde daha farklı şeyler gelecektir.
0: Rutte'nin özellikle NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özellikle dönüşümle ilgili aslında söylediklerinin somut birer adıma dönüştüğü ilk zirve diyebilir miyiz?
1: Net bir şekilde, çünkü o imzaların atılması, evet meblağlar o kadar büyük değil, daha büyük meblağlar olabilirdi ama hiç yoktan iyidir. Yani 1-0'dan büyüktür denir ya, evet. Bir gol maçın kazanını belirler diye. Aynen öyle. Şu anda Avrupa ülkelerinin bu kadar sıkıntılı bir dönemdeyken, tabii enflasyon gibi bir alışık olmadıkları bir durum yaşıyor Avrupa ülkeleri. Doğru. Buna rağmen savunma bütçelerinde bu harcamaları yapacak şekilde planlama yapabilmeleri ve hatta önceden farklı malların üretimini yapan firmaları savunma sanayi üretimi yapacak şekilde devletlerin yönlendirmesi, bu konuda siyasi irade göstermeleri gelecek açısından tabii ki savaş kesinlikle tercih edilen bir şey değil ama burada caydırıcılık asıl mevzu. NATO'da zaten caydırıcı bir güç olma vasfını üzerinde barındırıyor. Dileriz hiçbir zaman kullanılmaya ihtiyaç duyulmaz ama korunmak için de o güce sahip olmak özellikle 21. yüzyılda çok gerekli.
0: Çok çok önemli. Peki şimdi Türkiye'de gerçekleşti. Donald Trump'ın verdiği mesajlar önemliydi. Şunu söyleyebilir miyiz ya? Bu NATO zirvesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar da oldukça önemliydi. Özellikle Avrupa Birliği çatısı altında Avrupa ülkelerine ve NATO ülkelerine tabii ki verdiği mesaj, özellikle AB üyesi olmayan ülkelerin dışlanmamasıyla ilgili ve işbirliği ile ilgili mesajı çok önemliydi. Türkiye'nin cephe değil artık bir karar ülkesi olduğu ve NATO'nun yeni güvenlik mimarisi dahil olmak üzere yeni stratejisinin şekillendiği ülkelerden birisi olduğunu, yani zaten askeri anlamda çok önemliyiz. Savunma anlamında çok önemli. Türkiye bir NATO üyesi olarak dengeleyici politikaları açısından çok önemli. Rusya-Ukrayna savaşı olduğu zaman Birleşmiş Milletler'le birlikte hareket ederek tahıl koridoru anlaşmasının imzalanması ve bir NATO üyesi olarak Rusya'yla, Rusya Devlet Başkanı'yla diyalog kurması gibi aslında savaşın olduğu yerlerde diyaloğu temsil eden ve diyaloğu kuran, dengeleyici, barışı destekleyen bir ülkeyiz. Şimdi Ankara'daki zirvede de yine verilen mesajlar, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın verdiği mesajlar da keza aynı şekilde daha temkinli olmak, daha olumlu olmak, pozitif olma yönündeydi. Gerginlikleri derinleştirmek yerine anlaşmalara dönük mesajlar verildi. Dolayısıyla Türkiye'nin cephe ülkesinden bir karar ülkesine doğru dönmesi AB ilişkileri açısından da, hazır Avrupa liderleri de gelmişken ve hepsi de buradan belki Yunanistan'a bir parantez açarız, ayrı mesele. Ama mutlu ayrılmışken ne dersiniz? Katılır mısınız?
1: Tabii yıllarca hep NATO'ya üye olmak, NATO'nun bir parçası olmak o 5. madde hasebiyle o güvenlik şemsiyesi altına girmek olarak değerlendiriliyordu. Ancak Türkiye'nin şu anda bulunduğu pozisyon NATO üyesi ülkelere güvenlik kapasitesi ekstradan sağlayan tabii ülke konumunu oluşturdu. Bunu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ağzından bu ifadeyi de duyduk. NATO'nun bu anlamda gücünü Türkiye'ye önemli bir katkı verme kararını beyan etti bu zirvede. Dolayısıyla o ilişki modeli biraz daha Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğini sağlayan ülkelerden bir tanesi haline gelmiş. Gerek bu caydırıcılık anlamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile ve Ukrayna Devlet Başkanı ile herkesiyle beraber görüşebilen ülke olması sebebiyle, yani Cumhurbaşkanı'nın bu pozisyonu sebebiyle, ama aynı zamanda da sahadaki gücümüzle, özellikle insansız hava kapasitesi anlamında Türkiye'nin verdiği o destek NATO'nun şu anda sahip olmadığı bir donanım olduğu için oyunun şekli ve rengi, yani rakip sahadan bizim sahamıza geldi diyebiliriz. Biz, evet, şu anda oyunu kurar hale geldik. Önümüzdeki dönemde tabii yine bu bildirgede yer alan unsurlardan bir tanesi, bence asıl NATO'nun gerçek dönüşümü 21. yüzyılın temel bileşenleri olan değerli madenler, kritik evet. mineraller ve bunun kullanıldığı temel alan yapay zeka.
0: Yapay zeka.
1: Ki onu da Amerika Birleşik Devletleri ordusunun önce birle başlayıp İran'la o saldırıda hı hı. bir yapay zeka şirketiyle başlayıp şu anda 5 ana oyuncuyla anlaşma imzalayıp evet. gizli verilere erişim hakkı vermesiyle ortaya çıktı. Bence önümüzdeki dönemde NATO bu anlamda asıl dönüşümünü o zaman yapacak. Yaşıyor. Bir yapay zeka NATO nasıl olur? İnsan şimdiden heyecanlanıyor.
0: Peki şunu soracağım size. Şimdi bildirgeye geçeceğiz, maddelerine teker teker bakacağız ama önce böyle bir genel çerçeveyle konuşmak isterim sizinle. NATO 3.0 çokça konuşulan, söylenen, vurgulanan bir kavram diyelim. NATO 1.0 ilk kurulduğu dönemden Rusya tehdidinden bahsediyoruz. 2.0'da daha çok terörle ilgili verilen mücadele, Afganistan müdahalesi. Peki 3.0 2022'den sonraki dönem. Tabii o 3.0'ın içinde Rusya-Ukrayna savaşıyla aslında yine Rusya'nın bir tehdit olması, Çin'in bir düşman olarak değil ama stratejik anlamda da mücadele edilen bir rakip olarak konumlandırılması, hem ekonomik hem teknolojik anlamda hem de stratejik anlamda, ama beraberinde bir de yapay zeka, siber alanlar, bunlar da NATO 3.0'ın içinde. Fakat zirve gerçekleşirken Suriye'de patlamalar oldu. Hı hı. ABD ile İran arasındaki gerginlik arttı. Şimdi de yeni bir saldırı döngüsünün içine girildi. Yapay zekayı konuşuyoruz. Evet, dünya bir yandan farklı bir yere doğru ilerliyor ve onun içinde olmak lazım. Ama sahanın gerçekleri bize gerçekten 3.0'ı konuşmamızın zamanının geldiğini mi söylüyor, yoksa daha yapımı yol alınması gereken, bunu hayata geçirmek için, yani bu hedefleri hayata geçirmek için daha gitmemiz gereken yol mu var diye sormak isterim.
1: Biz aslında ne tam olarak 20. yüzyılın realitesini tamamen bırakabildik, ne de 21. yüzyılın gerçek anlamda iliklerimize işlediği günleri yaşıyoruz. Biz tam geçiş dönemindeyiz. Hı hı. O yüzden her şey bulanık. Hem analog sistemler var, hem de dijital sistemler var. Hatta daha da ötesi öğrenen sistemler söz konusu. Bu geçiş dönemini şu anda NATO'da yaşıyor. Ben tam olarak NATO 3.0'ın şu anda hayata geçtiği düşüncesinde hı. değilim. Olabilmesi için dediğim gibi gerçek anlamda bütün o eski yekpare, tamamen sert güce dayalı unsurların devreden çıkartılıp 21. yüzyılın realitelerine uygun bir sisteme doğru koşar adım gidilmesi gerekiyor. Şu anda öyle bir durum, yok.
0: Bir durum yok.
1: Çünkü sahadaki güçlere baktığımız zaman sahada hala top tüfek kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Top. Hala kurşun kullanılıyor mu? Evet, füze diye bir yeni bir realite var. Drone dediğimiz insansız hava aracı bir realite var. Ki bunu da içselleştirmiş bir şekilde NATO. Drone pilotları eğitilmesinin sayısının çok daha yükseltilmesi gibi bir noktaya gidiyor ki o pilot mezunun da ilerleyen dönemde aşılacağı aşikar yapay zeka ile birlikte. Şu anda tam olarak hem o hem o günlerini yaşıyoruz. Hı hı. Hem top tüfek durumu söz konusu, o anlamda Avrupa ülkelerinin mühimmatla ilgili sıkıntısı var. Askerle ilgili çok daha büyük sıkıntısı var. Deneyimli askerle tabii. ilgili çok çok daha büyük sıkıntısı var. O noktalarda Türkiye çok ciddi anlamda bir güç katıyor NATO'ya. Ama Avrupa ülkelerini bir kenara koyarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu teknoloji anlamında NATO'ya verebilecekleri Avrupa ülkelerinin çok çok daha ötesinde.
0: Tabii.
1: Bu realite zaten Avrupa ülkelerinin elini ayağını bağlıyor. Trump'a pek de sıcak bakmamalarına rağmen gerçeklikler daha pragmatik davranmalarını, normalde belki aynı masaya bile oturmayı tercih etmeyeceği bir isme şu anda bu şekilde diplomatik olarak bir karşılık verme ihtiyacı hissediyorlar.
0: Meloni bu tamamen karşılığı da vermedi hocam.
1: O çok daha o ayrı çok bir başka. Mevzu orada evet. Kadın olarak duruşunda aslında takdir etmek gerekiyor. Kendi sınırlarını net bir şekilde evet. çizmesi açısından. Dolayısıyla ben NATO'nun önümüzdeki dönemde önünde çok daha yol olduğunu düşünüyorum. Ukrayna mevzuunda bu çok hızlı adımlarla aşıldı aslında. O hatırlayalım. Tırlarla Rusya Federasyonu'nun içinde topraklarında drone ordularıyla, evet, drone sürüleriyle, insan savaşı sürüleriyle Rusya'yı felç etti.
0: Doğru.
1: Ukrayna. Yani bunu herhangi bir NATO ordusunun yapabilmesi, şu anda tahayyül etmek bile mümkün değil. Dolayısıyla NATO'nun

0: nasıl karşı karşıya kaldığı meydan okuma, bu teknolojik hızlı ilerlemeyi ne kadar adapte edebileceği. Çünkü NATO gibi kurumlar Soğuk Savaş döneminin ruhuna uygun tasarlanmış kurumlar. Bence çok daha büyük bir test bekliyor NATO önümüzdeki dönemde. Dönüşmek mi yoksa sıfırdan bir şey kurmak mı? Belki önümüzdeki dönemde onu da konuşuruz.
1: Birleşmiş Milletler için de aslında onu konuşurduk. Özellikle Birleşmiş Milletler'in reform ihtiyacı ile ilgili çokça vurgu yapıldı. İşte dünya 5'ten büyüktür. 5 ülkenin karar veto yetkisiyle aslında dünya da savaşlara ya da barışlara karar vermek ve bunun çıkarlara göre olması, bunun adil olmaması, eşit olmaması ya da herkesin çıkarını karşılayacak şekilde olmaması çokça eleştirildi. Birleşmiş Milletler'de de bir reform beklentisi varken Donald Trump dedi ki onun yerine işte Gazze'de barışı kurabileceği bir barış kurulu, bir barış komisyonu oluşturmak istedi ama ondan da çok fazla bir sonuç çıkmadı. NATO'nun da keza aynı şekilde 2030 vizyonuna baktığınız zaman zaten hani sadece güvenlikle ilgili sorunlar değil, dünyadaki değişimi de kapsayan ve NATO'nun aslında buna uyum sağlayacak daha geniş kapsamlı bir ittifak olmasıyla ilgili hedefler var. Ama gel gelelim sizin bahsettiğiniz gibi nadir toprak elementleri, kritik mineraller, işte Donald Trump'ın vurgu yaptığı Grönland. Şimdi onu da size sormak istiyorum. Özellikle Grönland'la ilgili yine Donald Trump önemli mesajlar verdi, tepki çeken mesajlar verdi, öyle söyleyelim. Hatta bu mesajlara İzlanda Devlet Başkanı da dedi ki Grönland, Grönland halkına aittir. İstemiyorlar, zorlamayın dedi. Yani
0: açık açık
1: da artık bu farklı ülkelerden de gelen.
0: Grönland'dan da bir satılık değiliz açıklaması
1: geldi. Tabii o ayrı, yani o ayrı ama artık İzlanda'da tepki veriyor.
0: Çünkü sıra İzlanda'ya geliyor.
1: O tarafa doğru geliyor çünkü. Şimdi bir de tabii ki bu ticaret yolları. Şimdi hani kritik minerallerden bahsediyoruz. Nadir toprak elementleri, ticaret yolları. Çıkarlar ve tehditler değişti. Buna göre de NATO'nun söylediğiniz gibi tartışılacak belki nokta NATO'nun işte bir yenilenme sürecine mi girmesi yoksa kapsayıcı farklı bir ittifakın mı oluşması, bunu da herhalde bize zaman ve sahadaki gerçeklik gösterecek.
0: Aslında bunun ilk sinyalini biz salgın döneminde dönemin NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in oluşturduğu bir çalışma grubunun raporu. Raporun başlığı o dönemde çok tepki çekmişti. Çünkü COVID-19 salgınıyla Birleşmiş Milletler'in ne kadar yetersiz kaldığı net bir şekilde görülmüştü ve çok ciddi eleştiriler gelmişti. Biz niye o zaman bu kadar maddi olarak buraya para yığıyoruz diye böyle bir sorunla bile mücadele edemiyor. Kaldı ki daha sert tehditlerle mücadele edebilmesi düşünmek bile mümkün değil diye eleştiriler gelmişti. Küresel NATO idi başlığın adı.
1: Tabii.
0: Oluşturulan raporun, hazırlanan raporun bundan sonra NATO nereye gitmelinin başlık küresel NATO mu ifadesiydi ve o dönem hatırlayalım ilk defa Yeni Zelanda, Japonya gibi devlet başkanları NATO zirvesine davet edilmişlerdi.
1: Evet.
0: Ve o zirvede NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verilmişti çünkü üzerinde müzakere edildiği söylenen ikinci Yalta belgesinde uzlaşma sağlanamadığı ilan edilmişti.
1: Doğru.
0: Hatta Biden dönemin Amerikan devlet başkanı şu ifadeyi kullanmıştı. Öyle bir formül bulmalıyız ki Hindistan'ı dahi NATO'ya dahil edebilmemiz gerekiyor diye. Yani o Pasifik odağı, Pasifik'e doğru giden dünya, yani Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na doğru giden bir yönelimin NATO anlamında da kendini deşifre edici sinyalleri ilk o zaman verilmişti.
1: Evet.
0: Araya Ukrayna mevzu girince o ajanda biraz tamamen bir kenara atıldı. Çünkü
1: doğru.
0: Avrupa ülkeleri tekrar kendi topraklarına bir saldırı ihtimalini tekrar düşünmeye başladılar. Hani kral geldiği ifadesi, patron geldiği ifadesini ben şöyle değerlendiriyorum. Mekanın sahibi geri geldi. NATO dediğimiz zaman Rus tehdidi, gerçek anlamda Rus tehdidi geri geldi.
1: Geri geldi. Şimdi ben yönetmenimden LED'i de rica edeyim. Ama daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tweet'i var. Mesajı paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra ettiğimiz zirveye NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli iştirak etmiştir. Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir. Alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri, liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlanmış, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiş, 1800 kişilik çalışma alanı, 40 montaj odası ve çok sayıda canlı yayın noktası basın mensuplarının istifadesine sunulmuştur. Zirveyi rekor bir katılımla 2500'ü aşkın basın mensubu takip etmiş, TRT koordinasyonunda 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla Ankara Zirvesi tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirlik için Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere medyadan teknik işlere, sağlıktan ulaşıma, protokolden ikram hizmetlerine kadar birçok alanda zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin hazırlık ve icrasında gösterdiği işbirliği odaklı yaklaşım ve çabaları için Genel Sekreter Sayın Mark Rutte'ye hasaten teşekkür ediyorum mesajında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan attığı tweette. Hocam size de sorayım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın attığı tweette verdiği mesajlar hem güvenlik konusunda hem sorunsuz bir şekilde aslında zirvenin bütün dünyaya aktarımı medya iletişim konusunda, kamu düzeni konusunda ve tabii ki NATO sürecinde Genel Sekreter Mark Rutte'nin de çabaları ve işbirliği odaklı yaklaşımı konusunda önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizden de bir değerlendirme rica edeyim.
1: Gerçekten hani o Türkçe'de bir tabir vardır, dört başı mamur. Hiçbir açık alanı olmayacak şekilde bu kadar büyük bir organizasyonu, aralarında bu kadar sıcak gündem olma ihtimali bulunan devlet başkanlarını sorunsuz bir şekilde bu kadar riskli konuları ele alacak şekilde öncelikle aynı masada toplamak. Çünkü Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir farklı yöne gitme iradesi söz konusu. Tehdit algısı ortak değil ve NATO dediğimiz şey ortak tehdit algısına dayalı bir dayanışma işbirliği modeli. Caydırıcılık temelli bir güvenlik örgütü. Şimdi bu anlayışta sapma olunca, ki bu Trump'la özdeşleştiği söyleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer yapılarına baktığımız zaman o noktada da bir ayrışma biz görüyoruz. Yani hem Dışişleri Bakanlığı'nın ifadeleri, Pentagon'un ifadeleri pek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla ayrışmıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yönünü ve odağını ve Rusya ile ilişkilerini farklı şekilde yönetme iradesi söz konusu. Bu kadar farklılık olmasına rağmen aynı masada toplanıp o bildirgedeki o başlıkları fark ettiysen hocam.
0: Ben yönetmenimden bildirgeyi de rica edeyim.
1: Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gönlünü hoş edecek ifadeler var ama aynı zamanda Ukrayna ile ilgili de çok Avrupa ülkelerinin muhtemelen olmasını tercih etti ki Türkiye'nin de bu noktada aynı görüşte olduğunu ben düşünüyorum, değerlendiriyorum. Hani her iki tarafı da memnun edecek, onların gönlünü hoş edecek noktalar var.
0: Evet, şimdi bu anlamda bildirgeye da de bakalım hocam birlikte sizinle. Siz cümlenizi de bitirin.
1: Bu anlamda da hep sorulan soru şuydu. NATO'nun işte neydi o Macron'un ifadesi, beyin ölümü
0: gerçekleşti.
1: Öyle bir beyin ölümüyle ilgili herhangi bir ifade burada en azından görülmüyor veya herhangi bir açıklamada bırakın böyle bir ifadeye yakın bir söylemi, tam tersine Avrupalı ülkelerin birbiriyle nasıl beraber savunma kapasitemizi imece usulüyle arttırır

0: tutarız.
1: Aslında hocam,
0: yönünde bu, irade söz
1: bu
0: konusu.
1: Bu zirve NATO'yu ayakta tutmak ve o beyin ölümünün gerçekleşmediğini göstermek için çok önemliydi. Bildirgede neler var sonuç bildirgesinde, onlara bakalım hızlıca. Müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Müttefikler üretim kapasitesini arttırmak ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışma taahhüdünde bulundu. 5. madde ve transatlantik bağ yönelik sarsılmaz bağlılık yeniden teyit edildi. Bu 5. madde maddenin teyidi çok önemliydi Donald Trump'ın açıklamaları yüzünden. Soracağım, sözü sonra size bırakacağım. Daha güçlü bir NATO, daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir ittifak hedefi vurgulandı. Müttefiklerin Ukrayna'nın özgürlüğü, egemenliği ve toprak bütünlüğüne destekle birlik içinde olduklarının altı çizildi. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve seyri sefer özgürlüğünün hayati önemde olduğu belirtildi. ABD'nin Ukrayna'ya çok yıllık finansman sağlama kararı memnuniyetle karşılandı. İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmaması gerektiği vurgulandı. Müttefikler Rusya ve terör tehdidine karşı Lahey savunma taahhüdünün uygulanmasını teyit etti. Şimdi hocam size soracağım başlıklar 7 dakikam kaldı. Şöyle yerimize de geçebiliriz hocam. Size soracağım başlıklarda öncelikle 5. maddenin teyidinin önemini soracağım size. Daha sonrasında zaten Ukrayna'ya desteği beklediğimiz bir şeydi. Beraberinde İran'ın hiçbir zaman nükleer sahibi olmaması gerektiğinin NATO bildirgesinde olmasının önemini soracağım ve buna İran'ın karşılığı tepkisi ne olur ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması seyri sefer özgürlüğünün tekrar hayati önemde olduğunun ifade edilmesi. Yorumu size bırakıyorum.
0: Tabii aslında sarsılmaz bağlılık ifadesi burada bence asıl üzerinde durulması gereken bir şey. Çünkü bunun özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump başkanlığı döneminde sürekli çekilme, NATO'dan ayrılma söylemlerinin olduğu bir dönemde bu ifadenin ben özellikle Avrupa ülkeleri tarafından talep edilme ihtimali olduğunu değerlendiriyorum. Yeniden teyit edildi. Yani sanki kuruluş yılındaki o öze geri dönüş mesajı gibi okunabilir. Hürmüz Boğazı mevzu biraz önce sen de işaret ettin. Ben bu bütün şu anda olup biten her şeyi, dünyada genel olarak olup biten her şeyi, Avrupa'da katıldığım toplantılarda edindiğim bilgiler doğrultusunda çok net bir şekilde denizlerdeki %80'den fazla ticaretin denizlerden yürütüldüğü dünyayı karalardan yürütülme operasyonu olarak değerlendiriyorum. Bunun içinde alternatif güzergahlar var. Hürmüz de bu alternatif güzergahlardan bir tanesi ve o noktada da seçilen güzergahın Avrupa tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından, işte Zengezur Koridoru'na Trump Koridoru denmesinin altında yatan sebep de o Amerika'nın iradesini gösteriyor. Orta koridor nettir. Ve biz şunu da biliyoruz, denizlerden karalara çekilme sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin denizlerdeki güvenliği sağlama görevini tamamen bırakması. Ve ikinci bir ülke çok maliyetli olduğu için hiçbir şekilde bunu üstlenmedi. Çin bunu ağzına bile almadı. Kendi içinde zaten enflasyonist problemler yaşıyor Çin. Dolayısıyla burada tek opsiyon bunu karaya çekmekti. Karaya çekebilmek için de alternatif güzergahlar var. Birbirine enine veya boyuna kesen rakip güzergahlar var. Evet. Ki Avrupa'daki ilgili yetkiliye bu soruyu sordum. Kendilerini rakip olarak görmediğini, her iki ihtimalinde aynı anda işleyebileceğini söylediler. Kastedilen ikinci güzergah Hindistan'dan başlayıp Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Lübnan, İsrail, Hayfa Limanı'ndan, Doğu Akdeniz'den, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hemen altından Akdeniz'e giden güzergah. Buraların birbirine üstünlük, galebe çalmasının tek yolu güvenlik.
1: Kesinlikle.
0: Güvenli olan güzergah tercih edilecek ve anlaşılan o ki orta koridorun güvenliğini sağlamak için NATO'ya çok büyük iş düşüyor. O yüzden yeni biraz önce karar merciği, karar merkezi olmaktan bahsettin. Kanat ülkesi olmaktan ziyade iki tane yeni karargah kuruldu Türkiye'de. Bu daha hiçbir şey. Önümüzdeki günlerde Brüksel'deki merkezin Türkiye'ye taşınması ile ilgili bir takım ifadeler var ki o noktada özellikle Brüksel'in oradan edindiği belli maddi kazanımlar sebebiyle buna ayak dirediği ifadesi de geçiyor. Müzakerelerde bunun da gündeme geldiği söyleniyor. Ancak Avrupa ülkelerinin yaşadığı sorunlar sebebiyle ve Orta Koridor'un bu kadar, şimdi bu kadar önemliyken önümüzdeki günlerde daha da önemli olması ihtimali sebebiyle NATO'nun bu sert güvenlik tehditleri yanında yumuşak güvenlik, ekonomik güvenlik bunlardan bir tanesi. Ben buna güzergah güvenliği de eklemek istiyorum. Evet. Koridor güvenliği. O anlamda anlaşılan o ki NATO yeni bir misyon olarak bu süreçte daha müdahil olacak. Türkiye'nin bu konuda hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacağı ortada aşikar. Bir ama kullanmak istiyorum. Biraz önce sen de ifade ettin. Yunanistan mevzuu. Şu anda çok ciddi provokasyon eylemleri var. İsrail-Yunanistan ortak tatbikat, Miçotakis Ankara'dayken İsrail'le Akdeniz'de ortak tatbikat yapmak çok şık değildi açıkçası. Hiç dostane değil. Bir kere o net bir şekilde ortada. Ve Kıbrıs'la ilgili yeni bir sürecin başladığı ifade ediliyor. Guterres'ten böyle bir ifade geldi. Önümüzdeki dönemde biz Kıbrıs çok konuşacağız ama Kıbrıs'ın konuşulmaya başlanması 2024 Mart'tadır. İlk orada bir toplantı yapılmıştır. Şu anda İsrail başta olmak üzere Hindistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimine belli destekler vererek ve buna Fransa da dahil oldu. Doğru, oradaki Fransa süreci doğru. Kendi çıkarlarına döndürmeye çalışıyorlar. Türkiye bu konuda çok net bir şekilde ifadesini her zaman ortaya koymuştur. Ama önümüzdeki dönemde o bahsettiğin süreci yeni bir yöne sevk etmeyi engelleyecek şekilde bir takım provokatif hamleler Akdeniz'den veya Ege'den gelme olasılığı var ki Yunanistan'da Ali Ağa gibi yerlere saldırı başlıkları medyada konuşulması yine gerçekten düşünülmesi gereken. Tabii medyada konuşulması tabii, gerçek şey, olduğu anlamına gelmiyor. Ama bu tür şeyler biliyorsun öncelikle ele alınır.
1: Doğru.
0: Ortam nabız ölçülür. Dileriz öyle değildir. Dileriz tabii. Sadece abartılmış bir noktadır ama bizim Kıbrıs konusunu çok daha
1: Gerekiyor. Evet, konuşacağımız ve hem güvenlik açısından hem iki devletli çözüm açısından aynı zamanda sadece Kıbrıs'ın değil yani enerji yolları, ticaret yolları, savunma ittifakları özellikle İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB'ye dahil olması vesaire tüm bu konuların hepsi bizim için çok ciddi başlıklar olacak. Ve aslında var olan ama dünya konjonktürüyle artık gündemimizde sıkı takip edilmesi gereken konulardan birisi olarak karşımıza çıkacak.
0: Çünkü alternatif güzergahlarda anlaşılan o ki bir sıcak çatışma beklendiği için bu da denizde olacak. Ya Berik Boğazı veya Pasifik, Güney Pasifik'te alternatif güzergah güvenli olabilecek açık denizi olmayan güzergah Türkiye.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim Mercek programının sonuna geldik. Doktor Filiz Katman İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve tabii ki kamera arkası ekibime de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu Profesör Doktor Aybike Serttaş. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. Bir asırdan biraz fazla oldu ilk kurulduğunda. Hangi konjonktürde, hangi şartlarda, misyonu neydi, stratejik, dini, ekonomik pek çok zaviyeden sonuçları vardı. Ve işte nihayet yeniden o damar bir 116 yıl galiba sonra canlanıyor. Riyad ve Ankara anlaştı. Ve bu akşam çok değerli konuğumuz Cengiz Tomar'la dünü ve bugünü Hicaz Demiryolu üzerinden konuşacağız. Hatta Hicaz Demiryolu üzerinden Birinci Dünya Savaşı'nı, emperyalizmi, pek çok şeyi konuşmak mümkün. Ama her zaman olduğu gibi iki kitap tanıtacağım. İkisi de hocamızın tercümesi. Biri Ketebe Yayınları'ndan Gazze Düğünleri, İbrahim Nasrallah'ın. İkincisi yine 100 yıl önce yazılmış bir kitap, değil mi hocam? Evet. 1905'te kaleme alınmış, evet. Guy Le Strange, Doğu Hilafeti'nin Toprakları, İslam Fethi'nden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar'ın tercümesi.
1: Adnan,
0: Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan.
1: Evet, Adnan Eskikurt hocamızla beraber tercüme
0: evet.
1: ettik.
0: Ama hemen soracağım. Yani bu kitabı bilahare konuşacağız. Bu kitap i̇nşallah. Üzerinden Doğu Hilafeti'ni konuşacağız inşallah. Burada harita var ve bu evet, harita ters. Evet. Acaba neden ters?
1: Şimdi çok enteresan. Şimdi o haritayı oraya biz de öyle ters koyduk.
0: Hatta gösterelim böyle.
1: Aslında o harita bizim zihniyetimizin ne kadar kolonize olduğunu gösteren çok iyi bir örnek. Eğer bu haritanın ters olduğunu düşünüyorsanız zihniniz bayağı kolonize olmuş demektir. Çünkü bizim ortaçağ coğrafyacıları Mekke, Medine bu bölgeyi alta koymuyorlardı, üste koyuyorlardı. Biz şimdi her şeye kuzeyi, değil mi biz?
0: Vallahi helal olsun.
1: Bizim bakışımız şeyi çok güzel gösteren, yani onu o şekilde koymamızın sebebi de oydu aslında.
0: Çok güzel, halbuki dünya dönüyor.
1: Evet, dünya bir küre.
0: Evet.
1: Sonuçta.
0: Çok güzel.
1: Ama
0: dünya dönüyor.
1: Ha, üstte ama ne biz, var? Yani evet. Üstte kuzey mi var? Öyle bir şey yok. Üst öyle. Diye bir şey yok çünkü coğrafyada.

0: dünya bir küre. Dolayısıyla Mekke ve Medine'ye, Hicaz'a saygıdan dolayı haritalarda üstte o bölge olurdu. Onun için bize ters gibi
1: Yayını kapatalım Cengiz Bey.
0: geliyor. Evet, bu
1: Bunun üzerine tefekkür edelim.

0: uzmanıyım.
1: İşte bu kavramları orta çağda üretmişiz. O dönemde hakim olduğumuz için yerleştirmişiz, haritacılığımız da var. Ama daha sonra tabii batı haritacılığı daha yaygın olduğu için maalesef bu tür haritalara biz artık rastlayamıyoruz.
0: Şu haritaları çevirmekle başlayalım. Bu çok çok önemli bir...
1: Yani bırakın haritaları ikaz. Çevirmeyi, internete harita koyamıyoruz biz. Hep başkalarının haritalarını kullanıyoruz.
0: Doğru, tercüme haritalar kullanıyoruz.
1: Hep, yani isterseniz yazın bir Orta Doğu diye hep o haritalar çıkacaktır. Çünkü biz oraya bir muhteviyat koymadığımız için, tembel olduğumuz için, oraya şeylerimizi koymadığımız için. Dolayısıyla Google'a tıkladığımızda hep o tür şeyler çıkıyor. Bu da bence çok önemli. Yani biraz belki orta çağlarımıza baksak İslam dünyası açısından çok güzel örnekler bulabiliriz.
0: Siz çalıştığınız coğrafyayı aynı zamanda muhabbetle yaklaşan bir hocamız olduğunuz için senelerdir Hicaz Demiryolu'nu değişik platformlarda söylüyordunuz.
1: Evet.
0: Hayata geçmesinden söz ediyordunuz.
1: Yani ben hani şu anda nihayet, çok mutluyum yani.
0: Nihayet hayata geçiyor. Ben de şunu söyleyeyim. Bir süredir Arap basınını takip ediyorum sosyal medyadan. Biliyorsunuz biraz takip edince zaten hep
1: onlar geliyor,
0: evet,
1: algoritma.
0: Algoritma nedeniyle geliyor. Ve Hicaz Demiryolu ile ilgili çok memnun oldum. Herkes, yani bütün Arap coğrafyasında bir sürü milletten insan çok büyük bir heyecan, neşe, sevinç duydu. Türkiye'de de öyle çok şükür. Hatta yani konuştuğum arkadaşlarım da oldu ama o intibayı da aldım. Yani şu anda açık olsa bilet alıp onlar bu yöne, biz o yöne gideceğimizi fark ettim.
1: Keşke pasaportta sorulmasa, değil mi? Yani
0: İnşallah.
1: Hani Avrupa'da olduğu gibi Madrid'den
0: İnşallah.
1: Viyana'ya, Viyana'dan Londra'ya, Londra'dan Paris'e
0: İnşallah.
1: Gidebilsek.
0: O günleri de görürüz inşallah. Çünkü İnşallah. Bu aynı zamanda bir sürü felaket haberi veriyoruz malum ve yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ama onun yanında çok güzel bir haber.
1: Evet.
0: Çok
1: yani.
0: Heyecan verici bir haber ve 1900, 1 Eylül 1900'de Sultan Abdülhamit açıyor.
1: Evet.
0: Bu durumda kaç? 126 yıl.
1: Yani şöyle, o başlangıcı ama işleme girmesi
0: var.
1: 1908.
0: 8. Evet, yani, sonra da evet. 18.
1: Yani 120 yıl.
0: Evet, 110 yıl, 120 yıl.
1: Bir tarihi var.
0: Bir damar var. O evet. Damar canlanıyor. Şimdi biz de bir hafıza çalışması yapalım inşallah. Evet. Şunu en önce sormak istiyorum. Hangi koşullarda, nasıl bir konjonktürde Hicaz Demiryolu ortaya çıktı?
1: Aslında Osmanlı Devleti'nin en zor koşullarında ortaya çıktı diyebiliriz. Yani biliyorsunuz 1908, hemen sonra Sultan Abdülhamit devriliyor ve İttihat Terakki geliyor ve Birinci Dünya Savaşı. Yani çökmekte olan bir devletin böyle kapsamlı bir projesi. Tabii sadece Hicaz yok, bir de Bağdat var, ikisi paralel yapılıyor. Bağdat'la Hicaz'ın farkı, Bağdat'ta daha çok uluslararası rekabetin ürünü olarak Almanya'nın itmesiyle, ama Hicaz daha çok kendi içinden, yani devletin bizzat hükümetin, Sultan Abdülhamit'in ve adamlarının isteğiyle yapılmış olması, bu daha içeriden, yani daha milli, daha yerli bir istek. O açıdan çok farklı. Belki hemen başında şunu söylemek lazım. Hani siz dediniz ya, pek çok ülkeden sevinçle karşılandı. Ama o kadar ülkenin yardımıyla yapıldı ki o. Hindistanlılar var, Amerikalılar var, Avrupalılar var.
0: Müslümanlar.
1: Tabii ki. Rusyalı Müslümanlar var. Singapur'dan gelen paralar
0: Güney Afrika.
1: Var. Güney Afrika'dan gelen paralar var.
0: Yani Mısır'dan. Sadece Osmanlı coğrafyası değil.
1: Evet.
0: Dünyanın
1: yani
0: her köşesinden
1: dünya Müslümanlarının. Yani aslında Lawrence ve Bedevileri bu hattı patlatırken İslam ümmetinin arasındaki gönül irtibatını patlattı. Yani maddi bir şey ama aynı zamanda manevi bir şey. Belki hemen programın başında hani söylesek yeridir. dünyada yapılmış

0: yapılmış ilk ve tek vakıf demiryolu hattıdır. Yani nasıl vakıftır? Aslında biliyorsunuz vakıf hukuku biraz farklıdır. Yani uluslararası bir hukuktur. Yani bugün Avrupa Birliği mevzuatında da vardır, kabul edilmiştir vakıf hukuku. Ve bir aslında bir...
1: Yani o ülkenin gelse uluslararası bir şeydir. Sahibine dönüşse tabii. Bile ona o
0: daha
1: dokunamıyor.
0: Üst yani uluslararası hukukun da bir üst, uluslararası hukukun da tanıdığı bir özel mevzuattır vakıf hukuku. Dolayısıyla aynı zamanda bir vakıf işletmesidir. Baktığınız zaman 2. Abdülhamid'in döneminde yapılmış olmakla
1: çocukların
0: birlikte.
1: Çocukların kumbaralarından bile
0: altınlardan, kumbaralardan, işte memurların maaşlarından, bazı fonlardan, vergilerden, yapılan hediyelik eşyalardan, madalyalardan, yani pullardan pek çok alanda oraya bir şey akmış. Hani
1: Sultan Abdülhamid de ilk
0: 50 bin
1: kendisi de
0: TL'yi veriyor 4
1: evet,
0: milyonluk
1: veriyor.
0: Bütçe içerisinde. Hani bugün
1: başka büyük devlet memurları da üst düzey
0: tabii,
1: herkes.
0: Tabii. Herkes
1: ama
0: yani gönüllü
1: kadar.
0: Olarak gönüllü evet. Olarak maaşlarını bağışlayanlar var. Hani bu bugün fundraising diyorlar ya hani Batı dillerinde. Belki bunun ilk örneklerinden ve ilk uluslararası örneklerinden
1: ve belki hiç
0: bir
1: kullanmayacak
0: tanesi.
1: Yani Güney Afrika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde,
0: tabii ki,
1: Hindistan'da, Endonezya'da hiç o hattı kullanmayacak, hiçbir zaman binmeyecek insanlar bile nasıl bir şuurları varsa,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Tabii burada haccın ve hilafetin.
1: Şu gösterdiğiniz şey tabii,
0: evet.
1: Ters düz
0: o
1: olmuş
0: merkez,
1: hikaye.
0: Evet. Hac merkezi,
1: oraya gidecek
0: ulaşım.
1: İnsanlara olan hürmet.
0: Ve
1: ama sadece
0: tabii,
1: hac da değil
0: bir
1: tabii.
0: De Osmanlı hilafetinin aynı zamanda İslam hilafetini temsil etmesi ve zor durumda olan hilafetin yardım çağrısına karşılık
1: koşulması.
0: Verilmesi. Aynı Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Hintliler. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Dolayısıyla hani bu günümüzde ulus devletler çağında çok
1: anlaşılabilir bir şey gibi durmuyor.
0: Olmayan bir durum. Yani belki bugün yapılabilir mi böyle bir şey? Bence zor. Yani uluslararası insani yardım.
1: Sadece doğal afetlerde oluyor.
0: Tabii, daha çok bize insani yardım var. Buradaki şey farklı, bir demir yolu hattı kuruyorsunuz. Yani burada bir insani yardım boyutu yok. Aradaki
1: ekonomik boyutu
0: tabii,
1: da var, stratejik
0: boyutu
1: da var.
0: Evet. Uluslararası siyaset boyutu var. Dolayısıyla hani o tür şartlarda bunun yapılabilmesi, ki zaten hepsi tamamlanamıyor. Mekke'ye gidemiyor biliyorsunuz. Medine'de kalıyor. Ama Medine'ye kadar tamamlanabilmesi. Medine-Mekke hattı daha 3-5 sene önce açıldı. Düşünün. 110 yıl sonra şu anda hızlı tren hattı var. Ciddi hattı var. Bunun yan hatları var. Beyrut'a, Hayfa'ya gibi. Çok yani çok yönlü, çok büyük bir çaba ve bitirebilmiş olması da hani Medine'ye kadar da olsa çok önemli.
1: Tabii 1400 mesela kilometre. Yabancı gazeteciler aktarmışlar o dönemde. Avrupa'da muhtelif devletlerde bunu katiyen yapamazlar, bitiremezler.
0: Tabii çünkü
1: varmış.
0: Akim kalmış projeler var daha önce. Çünkü 1830'lardan itibaren başlıyor dünyada demir yolculuk. Osmanlı'da da başlıyor. Ama çok küçük hatlar yapılabiliyor Rumeli'de, Anadolu'da. Ama böyle büyük bir hattın hani şu anda baktığınız zaman 4 ülke yani.
1: Onu arkadaşlarımız gösteriyor yenisini. Eski haritayı da gösterebilir miyiz?
0: Şöyle söyleyeyim, bugün mesela Suriye var, Türkiye var.
1: Pardon, eski harita, çok özür dilerim.
0: Suriye var, Türkiye var, Lübnan boyutu var, Filistin boyutu var, Ürdün boyutu var ve Suudi Arabistan boyutu var. Yani şu an için bile
1: evet,
0: 6-7
1: bu da
0: devletin.
1: Evet, yeni harita.
0: Ben nerede görebilirsem şurada.
1: Oradan
0: herhalde.
1: Görebilir
0: evet,
1: misiniz
0: oradan
1: bilmiyorum.
0: Pek. Hatta uzak gözümü taksam da göremiyorum ama en azından şekil olarak bildiğim için çok önemli uluslararası bir proje şu an için baktığınızda. O zaman devlet içi bir proje gibi görünse de ve uzun yıllar işletilemiyor. İşte küçük proje, Suriye'nin içinde bazı işletme şeyleri var, Ürdün'ün içinde var ama uzun yıllar uluslararası boyutta işletilemiyor. Ben hep bunu

0: Yıllardır hep şunu gündeme getiriyordum. Sizin programınızda da söylemiştim. Arap televizyonlarında da çok söylüyordum. Hicaz demiryolunu işletemeyen bölge ülkelere İsrail'e karşı hiçbir şey yapamaz diyordum. En asgari bir şart olarak bunu koyuyordum. Bu aslında ümit verici o manada baktığınızda böyle bir adamın.
1: Ama bu zamana kadar da o tespitin geçerli olduğunu gösteriyor.
0: Evet, yani bu zamana kadar öyleydi. Aslında bu son harbin, hani her şerden bir hayır doğar derler. Hani harp olması, savaş olması, insan ölümü hoş bir şey değil ama kaçınılmaz olarak tarihte var ve olacak da. Bu son harbin belki de bir faydası bu Hicaz Demiryolu hattının yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmasını sağladı.
1: Ve bu coğrafyadaki insanların birbirinden vazgeçemeyeceği.
0: İnşallah işte o Lawrence ve Bedevilerinin kırdığı o hatları tekrar yapacağız. Şimdi mesela Ürdün'e giderseniz o tren hatlarının dinamitlenmiş kısımlarını görebilirsiniz, köprüleri görebilirsiniz.
1: Hatta Suudi Arabistan'da da çölün ortasında Lawrence'ın patlattığı, rayından çıkardığı bir tren halen duruyormuş.
0: Halen duruyor. Ben en son bundan 7-8 ay önce bir Lübnan'a gitmiştim. Trablus'taki istasyona uğradım. Oradaki vagonları gördüm. Daha sonra yeni köşeye var. Şam'a gittim. Şam'da Şam istasyonunun önünde 1907 tarihli veya bir lokomotif var. Hemen orada duruyor. Tabii istasyonların pek çoğu. Bugün Ürdün'deki pek çok istasyon, Suriye'de, hatta Suudi Arabistan'da yenilenmiş durumda.
1: Evet, hızlı Mekke Medine arası.
0: Evet, yani bu inşallah
1: hızlı trenle şu anda 2 saatte mi? 2 küsür saatte gidiyor.
0: Mekke Medine öyle.
1: 2 saat 15 dakika mıydı?
0: Yani bu 1400 kilometre de aslında bir hızlı tren hattı. Zaten bir de şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'den
1: Cidde'ye de gidiyor. O.
0: Evet. Türkiye'den çıktıktan sonra düz. Yani Suriye epey düz.
1: Tabii Ürdün Gebze'den öyle. Falan aşağı iniyorsun.
0: Evet.
1: Hatta
0: ve gibi. Yani Suudi Arabistan'da da yani böyle çok fazla
1: engebe
0: yok ve problemli değil. Bence yapılabilir. Hani düşünebiliyor musunuz İstanbul'dan çıkıp işte bir...
1: Ha, ne yapacağız İstanbul'dan çıkıp
0: evet,
1: bir düşünelim.
0: Şimdi düşünün, buyurun. Konya'dan gideceksiniz, oradan Hatay'a geçeceksiniz, Halep'e uğrayacaksınız, Şam'a uğrayacaksınız. Keşke imkan olsa hani Beyrut'a, Trablus'a da veya Hayfa'ya da uğrayabilseniz ama Kudüs'e diyelim. Oradan Ürdün'e geçeceksiniz. İşte Dera'dan, Müzeyrib'den, Amman, Ma'an, oradan Tebük, işte Medani Salih El Ula'dan Medine'ye gideceksiniz. Hani bu büyük bir imkan ve sadece tabii dini boyutu yok. Askeri boyutu var, siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, turizm boyutu var. İnsanların birbirini tanıması boyutu var. Dolayısıyla çok bir ümit ışığı 21. yüzyılda bölge ülkelerinin rasyonel olarak bir entegrasyon açısından ben hani mezhepi, dini şeyleri hiçbir şeye bırakıyorum. Diyorum ki rasyonel olarak işbirliği yapmamız lazım. Bölge ülkeleri olarak. Kime
1: hiç hissiniz yoksa bile diyorsun.
0: İsrail'e karşı diyelim, emperyal güçlere karşı, ABD gibi. Bunun en kolay yolu o hattı işletmek ve bu 120 sene önce yapılmış.
1: Peki kısacık oraya da değinelim istiyorum. Artık o son 200 yılda yani 20'ye gelmeden Osmanlı Devleti de batılılaşma yönünde bir Kafkaslar'da bile her tarafta yani herkes batılılaşmaya
0: yani
1: sanki.
0: Aslında onu batılılaşma yani herkes yeni şeye, teknolojiye
1: yani
0: ve imkanlara ayak uydurmaya çalışıyor.
1: Var, hem de bir
0: ama tabii onu alırken mecburen batılılaşıyorsunuz
1: evet,
0: yani.
1: Evet, şeyler de var. Rusların raporlarında var.
0: Tabii.
1: Kafkaslardaki Müslümanların
0: tabii.
1: O hayat tarzından çok hoşlandıklarına dair yazmışlar. Ve böyle bir zamanda Abdülhamit yeniden var olan rotayı aslında var olan damarı canlandırma ve sizin deyiminizle aslında rasyonelleştirme bir taraftan da. Çünkü bir akıl.
0: Tabii ki. Yani bu hani...
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de o zaviyeden bakarsınız. Bakın bu coğrafyanın sahibi biziz. Biz hepimiziz.
0: Tabii yani bir koruma içgüdüsü var bir kere zaten. Şimdi...
1: Yani bu tarafa bakıyorsanız da bu taraf...

0: Tabii ki, tabii ki.
1: Baki.
0: Çünkü yani sonuçta Mekke, Medine ve Kudüs hani bizim için üç kutsal şehir.
1: Evet.
0: Hilafet açısından da baktığınız zaman çok büyük prestij. Hani bu sadece Osmanlılarda değil ki, Abbasilerde de vardı biliyorsunuz, mahmil, surre gönderimi, yani kervanların, o kervanları kimin koruyacağı. Aslında İslam dünyasına hakim olmak, Mekke, Medine'ye sahip olmak ve oraya gidenleri korumak bir manada.
1: Ya da Mekke Medine'nin hizmetini
0: Tabii ki
1: verenler İslam dünyasında
0: hakim olanlar,
1: hakim
0: zaten
1: olanlar.
0: hani bu bölge, hani ben hep söylüyorum, merkezi İslam coğrafyası diye. Yani diğer bölgelere göre daha hem İslam'ın çıkış noktası, hem çok erken dönemde yayıldığı nokta ve çok merkezi bir bölge. Asya, Avrupa ve Afrika'nın arasında baktığınız zaman çok önemli bir bölge. Ve Sultan Abdülhamit çok yönlü bir politika uyguluyor. Hem devleti korumak, yani şimdi siz o zaman şayet Hicaz Demiryolu hattı olmasaydı, Bağdat Demiryolu hattı olmasaydı, Osmanlılar çok daha önce yenilecekti cephelerde. Filistin'de, Mısır'da,
1: Belki de
0: Süveyş'te.
1: şu anda olduğumuz ülkeden
0: De,
1: daha
0: tabii
1: başka bir şey
0: olabilirdi.
1: olabilecekti.
0: Çünkü Osmanlı'nın uzun süre dayanabilmesinin, mesela Medine'nin Fahrettin Paşa'nın çok geç boşaltması, direnmesinin en büyük sebeplerinden birisi bu yolla yardım gelmesi. Yani askeri ve güvenliğin sağlanması. Aynı zamanda emtianın gelmesi. Yani sadece olaylara insan boyutuyla bakmayın. Emtianın, silahların, yiyeceklerin gelmesi de çok kolaylaşıyor. Yani günlerce süren bir yolculuk yerine bir iki günde istediğiniz
1: 40-50 gün
0: şeyler
1: yerine
0: geliyor.
1: 3 gün.
0: 3 gün, yani çok çok büyük bir fark var. Tabii hani o zamanın trenleri şimdiki gibi hızlı değil, böyle işte saatte 20-25 kilometre. Hani onu biraz da öyle düşünelim, hani şimdiki
1: Ama
0: gibi.
1: ona bile rağmen.
0: Ama tabii çok çok büyük bir, yani şöyle düşünün, tren, telgraf gibi şeylerin, elektrik gibi şeylerin gelmesi bugün yani internetin gelmesi gibi. İnternet öncesi ve
1: Tıpkı
0: internet
1: telgraf
0: sonrası
1: ağları
0: gibi.
1: yine
0: Evet.
1: tabii
0: Yani o
1: beraberinde.
0: kadar bir etkisi var.
1: Kırılma anı aslında değil mi
0: Çok
1: tarihte? Ben
0: tarihten önemli kırılma
1: bir
0: noktası.
1: iki not almıştım. Onları müsaadenizle söyleyeyim rakam
0: Buyurunuz.
1: olarak. 1901 devlet bütçesindeki harcamaların %18'i demekmiş.
0: Evet, yani %20'si civar, yani
1: 20.
0: beşte biri civarında
1: Evet, çok
0: devlet
1: büyük bir
0: bütçesinin.
1: rakam.
0: Yani 20, 21, 22 milyonsa devlet bütçesi, 4 milyon civarında hesaplandığı tarihte 1901'de.
1: Evet, bu arada Mekke Medine'deki hattın inşaatın Mekke Medine'deki bölümü tamamen Müslüman mühendisler tarafından
0: Şöyle, kutsal
1: gerçekleştirilmiş.
0: topraklara girildikten sonra, yani bugün Arap Yarımadası dediğimiz topraklara girildikten sonra, zaten mühendislerde Türkler ağırlıklı.
1: Evet.
0: Almanlar var, İngilizler var, Hollandalılar var, Fransızlar var, ama Türkler ağırlıklı. Ama kutsal topraklara girdikten sonra, yani
1: Artık
0: Arap
1: onlar
0: Yarımadası'na
1: bitiyor.
0: girdikten sonra sadece Türkler şey, tabii Türkler de öğreniyor aslında. Hani o esnada, çünkü daha önce böyle bir çok büyük bir tecrübeleri yok, ama bu işi öğreniyorlar. Yani bu işin bir de öğrenim boyutu var Türk mühendisleri açısından. Zaten askerleri kullanıyorlar, halkı kullanıyorlar, hani diğer küçük işler için, mühendislik gerektirmeyen işler için, ama uzmanlık alanındaki işlerde, işte diyelim dinamitlerle patlatmalarda, diyelim teknik işlerde daha çok askerleri ve mühendisleri kullanıyorlar.
1: Yine biraz yani bakınca aslında 1900'de başlıyor sonra 1908'de tamam
0: Bitiyor.
1: oluyor. Ama yine koşulları hatırlarsak çok kısa süre içerisinde bitmiş gözüküyor. 1903'te Amman'a ulaşı, 1904'te Maan'a ulaşılmış. 1905'te Hayfa Demiryolu
0: Evet.
1: tamamlanıyor. 460. kilometrede Maan'a varmasından sonra artık demir yolunda yolcu ve eşya taşımaya
0: Başlıyor.
1: başlanıyor.
0: Bir şey, bir
1: Not.
0: ilginç bir size bir şey
1: Buyurun.
0: söyleyeyim.
1: 1464 kilometreyi
0: Evet,
1: buluyor
0: evet.
1: Hicaz Demiryolu.
0: Yani Amman, bugün Amman şehri varsa bu tren yolu sayesinde. Yani Amman, Maan 19. yüzyılın sonlarında çok küçük kasabalar aslında. Bu yani Şam, Halep tabii ki her zaman vardı, ama Amman, Maan hani çok küçük kasabalardı. Çünkü daha kırsal ya, daha çöl bölgeleri oralar. Oraların gelişmesi bu demir yolu sayesinde olmuştur. Yani Amman'ın bugün Amman olması, çok önemli bir başkent olması bu demir yoluna borçludur.
1: 1 Eylül 1900 Abdülhamit, Sultan Abdülhamit törenle
0: açıyor.
1: 1 Eylül 1908'de de tamam oluyor.
0: Evet.
1: Herhalde ona da dikkat ettiler. İkisi de 1 Eylül'de.
0: Evet.
1: 1909'da Hayfa Şam arasında her gün Şam'la Medine arasında haftada 3 gün yolcu ve ticari eşya taşınıyor. Bu arada rakamlar da şu anda önümdeki notta bulamadım ama 5 yılda 960 binden fazla insan taşınıyor. Ha, buldum. Pardon, bulamadım. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani o zamanki nüfusa nispetle 1 milyona yakın insanın taşınması
0: çok büyük.
1: 2 lira bu arada. Hı-hı. Bilet.
0: Ya tabii.
1: Halbuki trenle gitmezsen, karayolundan gidersen 20 liraya
0: ya,
1: mal oluyor.
0: Şey var,
1: bir de 50 güne mal oluyor.
0: Güvenlik boyutu var.
1: Tabii.
0: Onun
1: saldırılar
0: hani,
1: var.
0: Saldırılar var. Zaten hem Osmanlı döneminde hem Osmanlı öncesi dönemde hac yolculuklarının en büyük problemi Bedevi saldırıları ve su problemleri. Hı hı. Yani bütün Abbasilerden itibaren devletler bu Bedevi saldırılarıyla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Surre gönderilmesi, mahmil gönderilmesi aslında bu Bedevi saldırılarını önlemek için bir nevi devletin verdiği, önceden verdiği rüşvet gibi de düşünebilirsiniz. Yani önceden onları besliyor ki bu haç kervanlarına saldırmasınlar. Buna rağmen saldı. Hatta bazı bu saldırgan Bedevi kabileleri haç devlet tarafından güvenlik amacıyla kullanılıyor. Hani onları besleyerek bu güvenliklerin sağlanması. Dolayısıyla en büyük problem güvenlik problemi. Tabii yolculuk uzadıkça güvenlik açığı da artıyor.
1: Ama risk artıyor.
0: Risk doğru. Artıyor tabii. Yani 40-50 gün düşünün Şam'dan Mekke Medine'ye kadar. En büyük yani problemler tarih boyunca budur ve bunun için büyük bir organizasyon yapmıştır devlet. Osmanlı Devleti de öyle, Memlük Devleti de öyle. Müthiş paralar harcamıştır. Bu onları çok kolaylaştırıyor. Tabii demiryolunun bir şeyi de siz insandan bahsettiniz ama esas emtianın gönderilmesi. Yani hem gıda maddeleri olsun hem başka türlü sanayiyle ilgili şeylerin olsun müthiş bir gelişim gösteriyor. Küçük bir örnek vereyim size. Mesela İzmir-Aydın demiryolunu İngilizler yapıyor. Bu demiryolunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Manchester'daki pamuk birliğinin pamuk ihtiyacını sağlamak için buraya bu demiryolunu yapıyorlar. Aydın'dan İzmir limanına ve burada pamuk ekilmesini teşvik ediyorlar. Ve bu pamukları oraya gönderiyorlar. Bunun için de bir demiryolu yapıyorlar. Yine bazı madenlerin götürülmesi ham madde. Hani bugün nadir elementler dedi. 19. yüzyıldaki bu Hicaz demiryolu tartışmalarına baktığımız zaman bugünkü rota tartışmaları var ya, şuradan gelecek hat, buradan gelecek deniz hattı gibi savaşlar var şu anda biliyorsunuz. Emtianın nereden gideceği konusunda. Aynı şeyi 100 yıl önce yaşandığını görüyorsunuz ve benim önerim bütün yani hem siyaset adamlarının hem bürokratların bu konuyla ilgili 19. yüzyıl tarihini bu bağlamda çok iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bugün gördüğümüz
1: yani bugünkü Hicaz demiryolunu işletmeden önce ya da işte şimdi çalışırken şu an bizim yaptığımız hafıza çalışmasının daha derinlikli yapılmasını tavsiye ediyoruz.
0: Vallahi bence çok öğrenilmesi gereken, çok öğretici bir süreç. Hani işte bugün yap işlet devret süreçleri o dönemde başlıyor. Ondan sonra kilometre garantisi o dönemde başlıyor. Yani bugün pek çok konuştuğumuz işte nadir elementler veya
1: sonucundan daha bahsetmeden bile.
0: Tabii. Ve mesela bazı ürünlerin işte yasaklanması, bazı ürünlere teşvik edilmesi. Hani bugün de işte diyelim bu tütünün işte ekilmesinin yasaklanması, işte başka şeylerin ekilmesi. Bugünkü tartışmaların hepsini 19. yüzyılda Osmanlı coğrafyasını bu demiryolu ile ilgili tartışmalarda çok rahat görebilirsiniz. Ve günümüz için çok güzel öğretici, tecrübe verici örnekler var. Yani yaptığınız işin sonucu ne olmuş? Çünkü sosyolojinin laboratuvar tarihtir. Yani siz şey yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki o dönemde de